0: Şimdi bu Süleyman Ağa'nın gidişinden sonra, ki bu daha evveldir.
1: Bir onun karşılanması vesairesi aslında, değil mi? Çok büyük, çok teferruatlı
0: esas
1: bir şey.
0: Esas 28 Çelebi Mehmet Efendi var. Lale Devri'nde Fransa'ya gitmiş. O çok daha popüler oldu. Çünkü o bir müddet de kaldı orada ve bir seyahatname yazdı. 28 Çelebi Mehmet'in seyahatnamesi bir Türk entelektüelinin, ki bu hakikaten entelektüel birisidir, matbaanın kurulmasına falan da ön ayak olmuş, Fransa'yı tasviri, Fransızları anlatması, bazen çok esprili bir dille, bazen hakimane, hikmetli bir dille, bazen alaylı bir dille bizim için ciddi bir vesikadır. Türkçe'ye de, Latin harfleriyle neşredilmiştir bu seyahatname. Şimdi Çelebi Mehmet'in Fransa'ya gidişi çok daha büyük sükse meydana getirdi. Artık Türklerle barış yapılmış, Fransız Viyana kuşatması bitmiş, artık o Türk korkusu tamamen ortadan kalkmış. Şimdi Türklere karşı doymak bilmez bir açlık var, öğrenmeye, tanımaya karşı. Şimdi Mehmet Çelebi'nin kaldığı konağa soylular geliyor, gidiyor onu ziyaret etmeye. O da çok kibar bir adam, Fransa'da biliyor. Mesela Düşes de Orleans diyor ki, benim hayatımda tanıdığım en kibar insan diyor. Yani o zaman Avrupa'da düşün, Fransız Düşesi, Orleans Düşesi gibi kralın kraliyet ailesindendir. Ben bu kadar kibar bir insan tanımadım diyor. Demek ki orada hakkıyla Osmanlı Devleti'ni temsil etmiş.
1: Peki tabii bizimkiler, yani bizim Türk erkeği el iyisidir. Yani böyle dışarıda eldeki tabii halini pek göstermez.
0: Dışarıya
1: yani.
0: Kuzu, eve kurt, evet doğru, haklısınız. O da var tabii ki. Nerede nasıl davranacağını iyi bilirler. Evet. 28 Çelebi Mehmet'e böyle bir sükse yaptığını görüyoruz. Ve işte 28 Çelebi Mehmet'in gidişinden sonra, bu biraz evvel anlattığım, mesela herkes bir Türk kıyafetiyle tablo yaptırmaya başladı. Bir aysesine. Bütün soylular. Ömründe Türkiye'ye gitmemiş, hatta Türk görmemiş insanlar tablocuya gidiyorlardı. Benim bir Türk kıyafetiyle resmi.
1: Şey gibi değil mi bu? Şimdi mesela Ramazan'da böyle bir peçe takıyorlar.
0: Evet, bazı yerlerde turistik resim çekme şeyleri var. Evet. Aynı onun gibi mutlaka tablocuya gidiyor. Şimdi mesela o devre ait, 18. asra ait. Hatta Türk modası ressamları var. İşi bu adamın. Yani ben Türk kıyafetiyle bir resim yap. Ha sen Colbert şuna gideceksin diyor. O bunu yapar.
1: Onun uzmanlığı.
0: Ona gidiyor, o yapıyor. Böyle elimizde çok eser var. Bunda şöyle bir faydası var. O devrin kıyafetleri hakkında çok elimize döküman var. Şimdi o devirden sonra Türkiye'ye giden gelen Fransızlar da var. Onları da yabana atmamak lazım. Şimdi Türkiye'de hatır sayılır bir yabancı tüccar teşekkül etmeye başladı bu barış devresinde. Biz bunlara Lovanten diyoruz. Lovant, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz demektir. Lovanten, Osmanlı ülkesinde yaşayan Fransız, Katalan, İspanyol, İtalyan, bunlara verdiğimiz isimdir. Bunlar önce ticaret için gelmiş, bir iki sene kalıp dönecek, sonra dönememiş, ölmüş, çocukları kalmış. Bugün bile hala bu Lovantenler İstanbul, İzmir, Beyrut, Selanik gibi yerlerde.
1: Özellikle İspanyollardan
0: çok,
1: kalanlar.
0: Antep'te
1: çok
0: bile var, düşünün yani. Antep'ki ticaret merkezi. Halep'te bile var Lovanten aileleri. Artık 4-5 nesil olmuş.
1: Artık oralı olmuşlar.
0: Çoğu belki Cumhuriyet'ten sonraki baskı sebebiyle, iktisadi ve siyasi baskı sebebiyle ve sosyal baskı sebebiyle memleketlerine döndüler, ama bunlar artık Osmanlı vatandaşı olmuşlardı. Çoğu artık belki ana dillerini, mesela Katalanlar Katalancayı unutmuşlardı. Fransızca ve Rumca konuşuyorlardı.
1: Tabii çok da sahip çıkılmış. Yani çıktı, savaştan tabii kaçmışlar. Osmanlı sahip
0: bir
1: çıkmış vesaire
0: var, evet,
1: değil mi?
0: Bunlar tabii zengin oldukları için, ticaret yaptıkları için ekonomiye katkıları var. Vergi veriyorlar. Bu da tabii devlet nezdinde faydalı insanlar olarak görülmesine sebebiyet veriyor. Ve kültürel etkileşmeye de ciddi tesirleri var. Şimdi bu gidiş gelişlerle de daha çok öğrendiler. Türkler ne yerler, ne giyerler. Türk yemekleri ve bilhassa Türk kahvesi, işte biraz evvel anlattığım gibi, Avrupa'da çok popüler oldu. Türk kıyafetleri. Artık balolarda Molière'in mesela meşhur Kibarlık Budolası diye bir piyesi vardır. Orada mesela Türk centili homo vardır, centilmeni vardır yani. İyi bir şekilde tasvir edilmiş. Gençler o zaman Türk kıyafetleriyle gezmeyi, sokaklarda balolara Türk kıyafetleri gitmeyi bir imtiyaz, bir ayrıcalık olarak görüyorlar. Türk çadırı inanılmaz popüler. Sadece maskeli balolarda değil, bütün merasimlerde, hemen hemen her kibar evinin bir salonunda veya bahçesinde Türk çadırı var. Misafirler orada ağırlanıyor. Merasimlerde oynanan oyunlar vardır. Yani şimdi de var ya, ne deniyor ona, otellerde de var.
1: Etkinlikler,
0: faaliyetler. Onlardan bir tanesi mutlaka Türk dansları, Türk marşları. Bunu yavaş yavaş artık böyle bir sektör doğuyor. Yani kendilerince Türk hareketleri dedikleri figürlerle Türk dansları yapan ve Türk melodileri çalan bir orkestra.
1: Bizim düğünlerimizde eskiden Osmanlı'da düğünlerdeki o eğlence.
0: Evet, onun gibi. Bunlar arasında parodiler, skeçler falan da var. Millet bayılıyor. Böylece bu yüzyıl yaklaşık 18. asır bilhassa Fransa'da, ama sadece Fransa'da değil, Hollanda'da, İngiltere'de, İspanya'da, Almanya'da, ama ekseri Fransa'da, çünkü Türkiye ile arada sulh münasebetleri var ve Türk sefiri oraya gitmiş, orada kalmış, ciddi bir münasebet doğdu. Böylece işte halılardan elbiseye, müzikten tiyatroya kadar ciddi bir Türk modası meydana geldi.
1: Peki.
0: Türkal denilen renk o zaman ki hakikaten o taş Anadolu'da daha çok çıktığı için bunun makul bir sebebi de var. O renk Avrupa'da Türklerin sembolü oldu. Nitekim tablolara baktığınız zaman Türk elbiselerinde mutlaka türkaz rengin hakim olduğunu görüyorsunuz. Halılarda içinde Türk bulunan bir tabloda mutlaka türkaz renk var. Halbuki Rönesans resimlerinde de Türkler vardır. Ben Avrupa'ya gittiğimde de hep görürüm. Orada Türk umumiyetle esmer, zenciye yakın, berberi tipiyle tasvir edilir. Çirkin bir insan olarak resmedilir. Güçlü, kuvvetli ve çirkin. Tabloda sırıtır. Ve pek çok tabloda da yenilmiş, kargı karnına saplanmış, kılıcın karşısında diz çökmüş bir insan olarak tasvir edilir. Artık türkaz devrinde öyle değildir. Türkler tabloların baş rol oyuncuları.
1: En renkli.
0: En renklileridir. Evet.
1: Peki Çelebi Mehmet nasıl anlatmış gördüğü yerleri? Yani seyahatnamesinde nelerden bahsediyor?
0: Çelebi Mehmet'in seyahatnamesinde Fransa'da o zaman cahil olan ve bizde bilinmeyen bütün hayatın tasvir edildiğini görüyoruz. Bir kere erkek kıyafetleri, kadın kıyafetleri, kadın erkek münasebetleri. Bunlar seyahatnamede çok yer tutuyor. Tabii Çelebi Mehmet ileri görüşlü birisi olmasına rağmen, yani mutaassıp birisi olmamasına rağmen, bunların biraz adetlerinden, biraz dinlerinden kaynaklanan bu rahatlığı, serbestliği yadırgadığını görüyoruz. Hı. Bilhassa kadınların serbest oluşunu, erkeklerle rahatça görüşmesini, flört etmesini. Buradaki flörtü şey manada söylüyorum, bir kadın erkek arkadaşlığı olarak söylüyorum. Çok yadırgamış. Erkekleri hatta
1: harem selamlık bir hayatın içinden gelip gitti.
0: Erkekleri namusuna düşkün olmamakla, kadınları hafif meşreplikle suçluyor. Hatta balolarda kadınların ortada oynamasını bile, yani en adi bir adam bile diyor, sokaktan bir kadın getirir oynatır diyor. Burada insanlar kendi karılarını diyor böyle oynatıyor. Bunu çok yadırgıyor. Bu enteresandır. Tiyatroları, operaları çok dikkatini çekmiş. O zaman biliyorsunuz bizde de tiyatro var ama ananevi Türk tiyatrosu biliyorsunuz Karagöz ve orta oyunu şeklinde cereyan ediyor. Avrupa'da tamamen farklı bir tiyatro şekli var. Önceleri bizim orta oyuna benzeyen, sahnenin ortasında oyuncuların oynadığı bir oyun vardı Shakespeare zamanında, ama artık 18. asırda Avrupa'da sahnenin önünde bugünküne çok yakın bir tiyatro hayatı var. Mesela bunu enteresan görmüş, anlatıyor. Operayı çok hayretle anlatıyor. Yani insanların şarkı söyleyerek tiyatro eserlerini teşhir etmelerini ve bundan zevk almalarını bambaya hayretle anlatıyor. Bunun dışında tabii Fransa'nın temizliğini, intizamını, sokakların genişliğini, taş mimarinin kullanılmasını, devlet teşkilatında iyi kötü bazı prensiplere herkesin uyduğunu, bunları da yine hayranlıkla biraz yükselerek anlatıyor.
1: Yemek içmekten.
0: Yemek içmekten bahsediyor. Yani onların yemek kültüründen bahsediyor. Ama dediğim gibi Çelebi Mehmet'in seyahatnamesinde hep bir tepeden bakan bir Osmanlı entelektüeli görüyoruz. Ama bu
1: eleştirmek
0: Osmanlı entelektüeli
1: o
0: zamana kadar yapılanlar gibi eleştirmek için değil, onları aşağılamak için değil, ama o alaycı havayı hepsinde görüyoruz. Bu okunmaya değer bir eserdir. 28 Çelebi Mehmet'in seyahatnamesi. Çünkü hem 18. asır Fransa'sını bir Müslüman Türk'ün gözünden tasvir ediyor, hem de bu adam aynı zamanda bir devlet delegesidir. Resmi bir vazifelidir. Onun için yani bir Türk entelektüeli mutlaka okuması gereken bir eserdir.
1: Bunun dışında başka eserler var mıdır Osmanlı gözüyle?
0: Ondan sonra Çelebi Mehmet'ten sonra, Çelebi 28 Çelebi Mehmet'den sonra, ki onun sonra sadrazamlığı var, soyu günümüze kadar devam etmiştir. Sonra da Osmanlı sefirleri Fransa'ya ve onun dışındaki Avrupa ülkelerine gitti geldiler. Bunların elimize yazmış oldukları jurnalleri var. Bu jurnaller daha ziyade vazifeleriyle alakalı jurnallerdir. Hiçbirisi 28 Çelebi Mehmet'in o eserlerindeki o canlılığı bize aksettirmiyor. Aksettirmiyor. Ama her birisinde onlarla olan münasebetinin neticesini bildirdiği için bize ufuk açan, ışık gösteren bilgiler var. Ama hiçbirisi 28 Çelebi Mehmet'in Paris seyahatnamesi kadar renkli değil. Ve onun Paris'te hasıl ettiği tesir kadar hiçbirisi. Ondan sonra da Türk sefirleri yine Fransa'da alaka görmüş. Şimdi bunları mesela kral karşılamıyor biliyorsunuz sefiri. Belli yere kadar kraliyet muhafızları, belli delegeler karşılıyor. Tabii bunların bir kere ilk gördükleri, onlar da merakla bekliyorlar. Nasıl birisi karşımıza çıkacak? Tabii 18. asır, daha önce de burada konuşmuştuk, bilhassa Lale Devri. Türk zevkinin, estetik zevkinin rafine olduğu, doruğuna ulaştığı bir devir. O kıyafetler çok ihtişamlı. Yani bir yeni çağ Osmanlısı değil Çelebi Sultan. Çok muhtemelen çok güzel bir sırtında kaftanı var. Elbiseleri rengarenk, pırıl pırıl, başında sarığıyla falan. Yakışıklı da bir adam zaten. Resmi tabloları vardır elimize. Hafif kırmızım tırak, gür sakalı var. Yakışıklı bir genç o zaman. Yaşlı da değil, 30'lu yaşlarda. Ciddi bir sükse yapmış.
1: Hanımlar tarafından da değil
0: hanımların, mi? Hanımların, o da anlatılıyor. Colbert anlatıyor mesela. Hanımların 28 Çelebi Mehmet'e aşık olduklarını diyor. Tabi bu aşkın sebebi biraz Düşes d'Orléans'ın dediği gibi 28 Çelebi Mehmet'in kibarlığı. Ama bir kısmı da kadınların meçhul olana alışık olmadıklarına gösterdikleri alakayla da alakalı. Ve çok muazzam bir sükse yapmış. Çok kadın Osmanlı sefirine aşık olmuş o zaman. Bunlar anlatılıyor o zaman. Hatta bununla alakalı piyesler falan da vardır. Sefir aşık olan Fransız kadın.
1: Peki ne kadar sürmüş bu akım ve Çelebi Mehmet İstanbul'a döndükten sonra etkileri onun üzerinde ne kadar kalmış?
0: Şimdi 28 Çelebi Mehmet'in birkaç aylık Fransa seyahatnamesinin dönüşünde Fransa ile münasebetler tekrar rayına oturmuştur. Çünkü Osmanlı Devleti'nin çok kritik bir zamanı, İran harpleri var, Avusturya harpleri var ve uzun zaman bu Fransa ile olan münasebetlerin bir kere iyi gitmesini doğurmuştur ki Napolyon devrine kadar Fransa ile aramızda en ufak bir problem çıkmamıştır. Bu devirde Osmanlı Devleti'nin Rusya ile uzun süren harpleri var 18. asırda. Mesela bu harplerde Fransa doğrudan değilse bile dolaylı olarak hep Osmanlı Devleti'nin müttefiki olmuştur. Bunda da işte o 14. Louis'den beri, Süleyman Ağa'dan beri ama esas 28 Çelebi Mehmet'in seyahatinden kalma tesirleri dile getirmek lazım. Bu Türkaz modasının aşırı bir sempati meydana getirdiğini görüyoruz ve Fransızlar da Türklere karşı olan bu sempati yıllarca devam etti. Arada bir Napolyon devri var. Napolyon'un Mısır'a saldırması var. Bunun dışında bizim Fransa ile münasebetlerimiz pek kötü olmadı. Napolyon'un Fransa'ya, Mısır'a saldırmasında bile Napolyon doğrudan Türkleri, doğrudan Müslümanları, Osmanlı Devleti'ni hedef almadığını, İngilizlerin buradaki hakimiyetini kesmek için burada bulunduğunu deklar etmek ihtiyacı duydu. Yani Türkiye ile münasebetlerin kötü olmasını hiç istemiyordu. Çünkü bu Türkaz modasından sonra Fransa'dan üstadlar geldi Türkiye'ye. Topçular, askeri mühendisler, bunlardan çok meşhur mesela Baron de Tott vardır. Bu Sultan 3. Selim zamanında buradaydı. Topçulukta ehemmiyetli hizmetleri vardır. Comte de Bonneval var mesela. Bunlar bu Türkaz modasıyla başlayan Fransız-Türk dostluğunu perçinlediler. Ve 19. asırda Osmanlı yenileşmesinde, batılılaşmasında Fransa model alındı. Çünkü Fransa öteden beri bir münasebetiniz var, dostluğunuz var. Fransa size görünüşte de olsa bir sempati duyuyor. Türkaz modası var. Gitmişsiniz, gelmişsiniz, bir alaka doğmuş. Ve Osmanlı Devleti marif, mülkiye ve adliyede tamamen Fransa'yı model aldı. Yeni yapılan kanunlar hep Fransa'dan iktibas edildi. O zaman ne İngiltere ne Avusturya mesela. Ve yollanan talebelere Fransa'ya yollandı. Paris'te okudular. Fransa kültürü o zaman biraz hafif bir kültür, pek bize uymayan bir kültür. Tabii bu bizim aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin dejenerasyonunda da rol oynadı. Yani bünye olarak Fransa ile Osmanlı Devleti sosyal olarak birbirine hiç uymayan iki devlettir. Yanlış bir tercihti. Bu yanlış tercih menfi neticelerde doğurdu. Fransa ile münasebetlerimiz, düşünün, Fransa'nın 1830'da Cezayir'i ve 1881'de Tunus'u işgaliyle bile çok bozulmadı. Babali protesto ettiği kadar ne elçiler geri çekildi ne Fransa ile savaşa girildi. Enteresandır. Tanzimat ricalinin, bilhassa Ali Paşalar, Fuat Paşalar o zaman Fransa'ya çok sempatiyle bakıyorlar. Düşünün, 1. Can Harbi'nde biz Fransızlarla savaştık ama bir fiil Fransızlarla savaştığımız cephe çok azdır ve harp neticesinde Fransa ki İstanbul'un işgalinde Fransızlar da vardır. Suriçi onların şeyine düşmüştü. Listesine düşmüştü. Emniyet mıntıkası olarak. İşgal zamanında bile Türklere en çok müsaadeyi gösteren Fransızlar oldu. Ve enteresandır. Cihan Harbi'nden sonra barış yapılmadan önce bile Fransa

0: Fransızca okunurdu. Fransızca romanlar, Fransızca şairler meşhurdu. Fransız filmleri meşhurdu. Fransa'ya gitmek gelmek çok popülerdi. Ve yine de hala marifimiz, hala adliyemiz Fransız sistemini devam ettirmektedir dünyada şu anda. Ve yakın zamana kadar hala mevcut olan bizim yarı başkanlık sistemi, yani cumhurbaşkanı başbakan sistemi, bu Fransa sisteminin çok da iyi olmayan bir kopyasıdır. Onun için ne dersek diyelim, bu Avrupa'daki Türk modası değişerek, renk değiştirerek de olsa günümüze kadar aksetmiş. Günümüzde de hala gazete haberlerinde falan duyuyoruz. İşte Türk lokumu, Türk kebabı, Türk usulü Avrupa'da hala popüler oluyor. Avrupalıların Türklere ait, daha doğrusu şarka ait şeyleri benimsemeleri biraz bu Türk modasının tesiridir. Yani bilhassa kahvelerde, sigaralarda, çikolatalarda, lokumlarda şarka ait motiflerin bulunması, resimlerin bulunması, bunlar hala daha Avrupa'nın şarka, Türklere karşı romantik bir alakasının olduğunu gösteriyor.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
5: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil,

0: farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT efendim.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, peygamberler, Allah-u Teala niye peygamber göndermiştir? Peygamberlerin vazifesi nedir? Gibi bir soru var aslında bugün. Yani şimdi insan kendi kendine düşünüp peygamberler göndermedi diyelim Allah-u Teala. İnsanlar kendi kendilerine düşünüp Allah-u Teala'yı bulamazlar mıydı? Doğruyu bulamazlar mıydı acaba? Yani aklın üstünde bir şey mi, varlık mı, bir makam mı peygamberlik? Akılla bu işler çözülemez miydi de peygamber gönderdi Allah-u Teala? Bunu sormak istiyorum.
1: Mustafa Bey, İslam alimlerinin büyüklerinden hemen hemen çoğu okuyor yazmış da İmam Rabbani Kutusu eseri İsbatül Nübüvvet diye bir küçük bir kitap, risalesi var. Orada çok güzel anlatıyor. Mektubat isimli kitabında da aynı şekilde anlatmış. İnsan o kitapları okuyunca önce bir altyapısı oluşuyor. Önce kendini tanıyorsun. Önce işte Ehl-i Sünnet alimleri insana Allah-u Teala tarafından verilen o kuvvetlerin sınırlarını çiziyorlar, gösteriyorlar. Akıl eşit verilmemiş bize.
0: Yani herkesin aklı aynı değil.
1: Bir kilo sana, bir kilo bana yok. Yani eşit verilmemiş. Zeka eşit verilmemiş. Hafıza eşit verilmemiş. Sürat-i intikal, vehim, hayal. Bunlar her insanda var. Ama bunlar eşit verilmemiş.
0: Eşit olsaydı herkes ne bileyim cumhurbaşkanı olurdu. Herkes doktor olurdu. Herkes her şey olurdu yani.
1: Şimdi en üstünleri peygamberler olarak ezelde yaratmış Cenab-ı Hak. Akıl, zeka, hafıza, sürat-i intikal çok yüksek yaratılıyor onlar. Ve bizim anlamadığımız, bilmediğimiz başka özellikleri de var onların da. Peygamberler de yaratırken öyle yaratıyor. Yani sıradan, çünkü peygamberlik çalışmakla bilmem ne yapmakla falan olacak bir hase değil. Öyle olmaz böyle diyor. Allah-u Teala seçmesi gerekir. Seçtiği zaman da ona o yük yükleyeceği için her şeyin ona göre yaratılır. Mesela peygamber miraca çıktı. Sen uzaya çıkabilmen için uzay gemisi kullanıyorsun değil mi? Evet. Peki atmosfer belli bir noktadan sonra yok. Nasıl nefes aldı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Biliyor ki ben ameliyat oldum. Cebrail Aleyhisselam beni Kabe'ye götürdü. Oradan melekler geldi, göğsümü yardı. Ondan sonra oradan bir şey çıkardılar. Onda aynı şekilde cennetten gittiğinde suyla yıkadır, öyle gittim. Bir şeye hazırladılar onu. Tamam mı? Bir şeye hazırladılar. Sen de bende yok, ben de uçarım. Yani, yok hani çocuklar çizgi film şey yapıyor falan. Aa ben de yaparım. Tırmanamaz. Yok öyle bir şey.
0: Çizgi film. Örümcek adam.
1: Ha, örümcek adam. Yapamazsın. Olmaz o. Önce aklın sınırını. Aklın sınırı. Herkeste belli bir şekilde bir şey var. Mesela diyelim ki bir su bardağı. Biz İstanbul'dayız. İşte Boğaz var, Marmara Denizi var. Şimdi elimdeki su bardağı. Ya su bardağı çok büyük olsun da bir litre az. Tamam mı? Koca bir bardak olsun mesela. Bir litre su. İstanbul Boğazı'nın sularını, Karadeniz'in sularını veyahut da Marmara'nın sularını o bir litre su alan bardağı doldurabilir miyim ben? Şimdi bizi izleyen dinleyenler der ki nereden çıktı bu, ne anlatıyorsunuz siz falan. Ya bizimki diyelim ki hani biraz şişirdik ama aklımız bir litre. Bir tonu nasıl anlayacak? Beş tonu nasıl anlayacak? Yüz tonu nasıl anlayacak değil mi?
0: Yani kapasitesinin çok üstünde.
1: Çok üstünde. Evet. Dolayısıyla eğer aklın kafi gelseydi, yani yaratan en iyi bilen, peygamber göndermezdi. Demek ki peygamberde bir şey var. Şimdi İmam-ı Gazali Hazretleri'nin El-Munkizani Dalal diye bir kitabı var. O kitapta anlatırken İmam-ı Gazali Hazretleri, hani felsefecilere de cevap veriyor falan. İşte patiniler anlatıyor, felsefecileri, on sana tasavvuf büyüklerini anlatıyor falan. Ve İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, akılla belli bir noktaya kadar geliyorsun, akıl orada tıkanıyor diyor. Gitmiyor, anlamıyor.
0: Seviyesi var yani.
1: Tabii seviyesi.
0: Buraya kadar çıkabiliyor.
1: Ve ondan sonra diyor, nübüvvet kuvveti lazım. Yani peygamberlik kuvveti. Yoksa diyor, almaz diyor. Anlamaz diyor, anlayamaz. Çünkü yaratan onu o kadar yaratmış. Sen daha fazlasını diyorsun. Allah rahmet eylesin. Annem işte böyle bir kamyon falan geldiği zaman şunu da koy bunu da koy. Anne işte kocaman kamyon almaz. Ya kocaman kamyon 10 ton alırdı o zaman, tamam mı? 15 ton alamaz. Yani kocamanı da küçüğü de neyse herkes kendi boyutuna, kapasitesine göre bir şey alır. Akıl da böyledir. İnsan da böyledir. Mesela zamanımızdaki zındık ve mezhepsiz diye bildirilen kendilerini din adamı gözüp de İmam-ı Azam, Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri dil uzatan ahmaklar var. Adam bir de etiket kariyeri vardı, profesör olmuş falan. Ama profesör olmak ahmaklığı gidermiyor. Şimdi İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri ata binerken atın üzengisine koymuş, bir ayağı öbür tarafa giderken bir hanım sual sormuş, demiş Kur'an-ı Kerim'de bulamadım, hadis-i şeriflere de bakayım. Şimdi daha öbür ayağı öbür üzengiye, atın üzengisine gitmeden kaç saniye sürer ya? Ha şişirsen 10 saniye dersin, tamam mı? 10 saniye içerisinde 6000'den fazla ayeti kerimeyi hükmen tarıyor. Sende var mı arkadaş bu? Yaratan ona vermiş, sana vermemiş. Sen diyorsun ki o da insan mı? Fiziken öyle. Ama yaratılış itibariyle öyle değil arkadaş bu. Yaratılış itibariyle mesela mürşidi kamiller deniyor, tamam mı? Yani her evliya mürşidi kamil olamaz. Her evliya. Onun yükünü sıradan birisine böyle yükleseler küt diye gider. Çekmez onu. Çekmez onu. Onun için de her insana verilen akıl sınırlı. Bu akla yol gösterecek, ona rehberlik edecek bir yol gösterici lazım. Hatta kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki Allah-u Teala evet akıl vermiş. Ama peygamberler gelmeden önce mesela deniz kenarındadır, dalgalar geliyor falan. Sahili dövüyor veyahut da aynı şekilde adamların gemilerini memilerini alıp götürüyor falan. Korkmuş, deniz tanrısı demiş, uydurmuş bir şey. Yani kendi gücünün üstünde bir güç var karşı tarafta. Bunu diyor deniz tanrısı yapıyor. Buna diyor işte insan kurban edelim. Yapmışlar mı? Yapmışlar.
0: Yapmışlar.
1: Mesela çöl sıcaklığında sıcaktan korkmuş. Demiş ya. Güneş tanrısı demiş. Ondan sonra ay tanrısı demiş.
0: Ateş tanrısı
1: demiş. Ateş tanrısı demiş. Meclisler uydurmuş falan. Yani insanlar korktukları şeylerde sembol yaparak onları tanrılaştırmışlar. İşte bu kadar gelir diyor akıl. Bu kadar gelir.
0: Akıl ancak put yapar.
1: Akıl ancak put
0: yapar. Hepsi o yani.
1: Hepsi bu. Put yapar. Ve Allah-u Teala peygamberler gönderiyor. Allah-u Teala peygamberler gönderiyor. Ki Allah-u Teala'nın gönderdiği peygamberler melekle görüşüyor. Melekle aynı şekilde kendisine emir ve yasaklar bildiriliyor. Melek vasıtasıyla bildiriliyor. O melekleri de herkes göremez. Ve onların getirdiği bilgiyi de herkes alamaz. Bunu ancak peygamber olur. Onun için İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh o kadar araştırması neticesinde buyuruyor ki kesin net. Mutlak surette akıl belli bir noktaya kadar gelir. Orada aynı şekilde böyle dağıtır da hatta aklını oynatır da çıkamaz işin içerisinden. Nübüvvet kuvveti şart. Peygamber şart. Onun için de Allah-u Teala Nisa suresinde peygamberleri müjde vermek için, korkutmak için gönderdim. Böylece insanların Allah-u Teala özür bahane yapmaları önlendi. Bir de İsra suresinin 15. ayetinde biz peygamber göndererek bildirmeden önce azap yapıcı değiliz. Ve Rahat suresinin 30. ayetinde iyi biliniz ki kalpler Allah-u Teala zikriyle itminana rahata kavuşur. Yani o da peygamberler vasıtasıyla gelirse o huzur, o iman, o amel Allah-u Teala ile bağlantılı olacak ki Allah-u Teala bildirecek biz dünyada nasıl yaşayacağız. Onun için insanlar kendi kendine yani bu kısa akılla Allah-u Teala giden yolu bulamamış ve huzuru da bulamamış olmuş olsaydı işte bugün Avrupa, Amerika, Asya oho her gün kıteller, gasplar, hırsızlıklar ne varsa gidiyor. Ne varsa gidiyor. Adam öldürmeler falan. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın bildirmesi olmadan insan aklıyla Allah-u Teala'ya giden yolu bulmak değil, peygamberler mutlak olması gerekirdi.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine sizlerle birlikte olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere şimdilik hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, güzelce abdest alıp namazını cemaatle kılanın bütün günahları affolur. Güzelce abdest alan günahlarından sıyrılmış olur. güzelce abdest alıp bir din kardeşini ziyaret eden cehennemden uzaklaşır. Şevahidin Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Muhammed aleyhisselam doğmadan önce meydana gelen ve onun peygamberliğine müjde ve alamet olan hadiselerden biri de fil vakasıdır. Bu hadise şöyle vuku bulmuştur. Habeşistan kralı Necaşi'nin Yemen'de Ebreha adında bir valisi vardı. Habeş padişahlarının hepsine Necaşi denir. San'a'da Kuleys adını verdiği bir kilise yaptırdı. Sonra Necaşi'ye bir mektup yazıp şöyle dedi. Senin için bir kilise yaptırdım ki benzeri görülmemiştir ve senden önceki krallara böylesi nasip olmamıştır. Burayı Araplar için hac yeri yapacağım ve artık Kâbe'ye kimseyi göndermeyeceğim. Ebrehe'nin bu sözü Araplar arasında duyulup yayıldı. Buna kızan Araplardan biri kilisenin içine girip defi hacetini yaparak kirletti. Başka bir rivayete göre ise Araplardan bir cemaat kilisenin yakınında ateş yakmışlardı. Rüzgarla ateş kıvılcımı sıçrayıp ağaçtan yapılmış ve altın yaldızla süslenen kilise tamamen yandı. Yemen valisi Ebrehe bundan dolayı çok kızıp Kâbe'yi yıkacağım diye yemin etti. Habeş askerlerini toplayıp gidip Kâbe'yi yıkmak için yola çıktı. Ebrehe'nin bir fili vardı. 10 veya 1000 fili olduğuna dair rivayetler de vardır. Mekke'ye yaklaştıkları sırada Abdülmuttalip, Mekke mallarının 1/3'ünü vereyim, geri dönün dedi. Kabul etmediler. Fili önlerine alıp Mekke'ye doğru yürüdüler. Fili Kâbe'ye doğru sürdüler. Fil asla o tarafa yürümedi. Yönünü başka tarafa çevirdiklerinde o tarafa koşarak gidiyordu. Sonunda bir yerde durmak mecburiyetinde kaldılar. Mekke çevresine adamlar gönderdiler. Bunlar Abdülmuttalib'in 200 devesini yakalayıp getirdiler. Abdülmuttalib develerini istemek için Ebrehe'nin yanına geldi. Ebrehe onu uzaktan görünce heybetinden ürperdi. Bu gelen kimdir diye sordu. O Mekke'nin büyüğü, reisidir dediler. Ebrehe onu karşılayıp kendi minderi üzerine oturttu ve ne istiyorsun dedi. Abdülmuttalip, senin süvarilerin benim develerimi tutup getirmişler. Onlara söyle de develerimi geri versinler, dedi. Ebrehe ona, ey Kureyş'in efendisi, ben size izzet ve şeref kazandıran şu Kâbe'yi yıkmak için geldim. Sen ise ondan bahsetmiyorsun da develerini istiyorsun, dedi. Abdülmuttalip şöyle cevap verdi. Ben develerin sahibiyim, kendi malımı istiyorum. Kâbe'nin sahibi vardır. O herkese karşı galip gelir ve Kâbe'yi korur. Sonra Abdülmuttalib'e develerini verdiler, geri döndü. Kâbe'ye gidip kapısının halkasına yapışarak Allahü Teala'ya münacata, duaya başladı. O sırada gökyüzünde ansızın sürü halinde kuşlar gördü. O zamana kadar öyle kuşlar hiç görmemişti. Kuşlardan her birinin gagasında ve iki ayağında mercimekten büyük, nohuttan küçük taşlar vardı. Her taşın üzerinde bir kâfirin ismi yazılıydı. Kuşların bıraktığı taş, başına isabet eden askerin altından çıkıyor ve o asker hemen ölüyordu. Atlı ise atı da ölüyordu. Ebrehe'nin ordusu kaçmaya başladı. Kuşlar takip edip taş bırakarak hepsini öldürdüler. Ebrehe de çok perişan bir halde öldü. Ebrehe'nin veziri kaçıp Kral Necaşi'nin yanına gitti. Hadiseyi anlattı. Necaşi bunlar nasıl kuşlarmış ki bunca seçme ve savaşçı askeri öldürdüler dedi. Bu sırada vezir yukarı bakıp o kuşlardan birinin başının üzerinde dönüp durduğunu gördü. Vezir Necaşi'ye o kuşu göstererek işte o kuşlardan biri dedi. O sırada kuş vezirin başına bir taş bıraktı. Vezir Necaşi'nin gözü önünde öldü. Bu hadise Muhammed Aleyhisselam'ın doğmasının yaklaştığına ve onun peygamberliğine bir işaret idi. İbni Abbas, Ümmi Hani'nin evinde fil vakasında kuşların attığı taşlardan çok vardı. Çocukluğumuzda o taşlarla oynardık diye anlatmıştır. Fil vakasından 55 gün sonra Muhammed Aleyhisselam doğdu.

0: Hilye-i Saadet. Yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem görünüşü, tanınması. Türkiye'de ve birçok İslam memleketlerinde bir asırdan beri Abdullah'ın evlendiği geceye Regaib Kandili ismini veriyorlar. Regaib gecesine böyle mana vermek doğru değildir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem 9 aydan önce dünyayı teşrif etmiş olduğunu bildirmek olur ki bu da noksanlık ve kusurdur. Her bakımdan her insanın üstünde ve her bakımdan kusursuz olduğu gibi Amine validemizi rahmetullahi teala aleyha nurlandırdığı zamanda noksan ve kusurlu değildi. Bu zamanın noksan olması tıp ilminde ayıp ve kusur sayılmaktadır. Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesine Regaib gecesi denir. Çünkü Allahü Teala bu gecede mümin kullarına ragibetler yani ihsanlar, ikramlar yapar. O gece yapılan dua reddolmaz ve namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere kat kat sevap verilir. O geceye hürmet edenleri affeyler. İslamiyet'in ilk zamanlarında ve İslamiyet'ten evvel Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarında harp etmek haram idi. Riyadun Nasihin kitabı 2. babı 8. faslında buyuruyor ki Zahidi ve Ali Cürcani tefsirlerinde ve birçok tefsirde yazıyor ki İslamiyet'ten evvel Araplar Recep veya Muharrem aylarında harp edebilmek için ayların yerini değiştirir, ileri veya geri alırlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 10. senesinde 90 bin Müslüman ile veda haccı yaptığı zaman ey eshabım, haccı tam zamanında yapıyoruz. Ayların sırası Allahü Teala'nın yarattığı zamandaki gibidir buyurdu. Abdullah'ın evlendiği sene ayların yeri değişik idi. Recep ayı Cemazil Ahir yerindeydi. Yani bir ay ilerideydi. O halde Nur-i Nübüvvet'in Amine rahmetullahi teala aleyha validemize intikali şimdiki Cemazil Ahir ayındadır. Regaib gecesinde değildir. İffetten 12 iyi huy meydana gelir. 1. Hayadır. Haya, kötü iş yapınca utanmaktır. 2. Rıfktır. Rıfk, İslamiyete uymaktır. Kelimenin manası, acımak, iyilik etmek demektir. 3. Hidayettir. İyi huylu olmaya çalışmaktır. 4. Müsalemettir. Fikirler ayrıldığı, sözler çoğaldığı zaman, münakaşa etmemek, sertliği, bölücülüğü, ayrıcılığı istemeyip, uyuşmak, barışmak istemektir. 5. Nefse hakim olmaktır. Şehvet zamanında nefse uymamak, iradesine hakim olmaktır. 6. Sabırdır. Kişi haramdan sakınıp, nefsin kötü arzularını yapmamaktır. Böylece sonu pişmanlık olan lezzetlerden yüz çevirir. Sabır ikiye ayrılır. Biri, günah işlememek için sabretmektir. Şeytan ve insanın kendi nefsi ve kötü arkadaşlar, insana günah işletmek isterler. Bunları dinlemeyip sabretmek çok sevaptır. Burada bildirilen sabır, işte bu sabırdır. İkincisi, dertlerin, belaların, acılarına sabredip, bağırıp çağırmamaktır. Çok kimse, sabır deyince yalnız bu sabrı anlar. Bu sabır da sevaptır. Yani sabrın ikisi de farzdır. 7. Kanaattir. Nafakada yani yeme, içme, giyinme ve barınacak yerde zaruret miktarına razı olup daha çok aramamaktır. Yoksa verileni almamak demek değildir. 8. vekardır. İhtiyaçları ve kıymetli şeyleri elde ederken, sürat ve acele etmeyip, yavaş hareket etmektir. Vekar, ağır başlı olmaktır. Yoksa, fırsatı kaçıracak, menfaatini kaptıracak şekilde uyuşuk olmak değildir. 9. Vera'dır. İslamiyet'in haram ettiği ve haram şüphesi olan şeylerden sakınmak ve emrettiği şeyleri herkese yarar işleri yapmaktır. Kusurlu ve gevşek olmaktan sakınmaktır. 10. İntizamdır. İşleri bir sıraya, düzene koyarak yapmaktır. 11. Hürriyettir. Malı, parayı helalden kazanmak ve iyi yerlere vermek, herkesin hakkını gözetmektir. Hürriyet, başıboş olup her istediğini yapmak demek değildir. 12. Sehavettir. Parayı, malı, hayırlı, iyi yerlere dağıtmaktan lezzet almaktır. İslamiyet'in emrettiği yerlere seve seve vermektir. Sehavet, cömert olmak demektir. İyi huyların en yükseklerindendir. Ayet-i kerimelerle ve hadis-i şeriflerle met olunmuştur.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Güney Kıbrıs'tan Lefkoşa'dan sesleniyorum. Lefkoşa'da Osmanlı döneminden kalma bir tarihi eser var. Buradaki turizm tanıtma enformasyon yetkilileri yani bu konağında verilmesini bizlere tavsiye ettiler. Ben de uygun gördüm doğrusu. Efendim Osmanlı döneminden kalma bir konaktır. 1783'lerde yapılmıştır. Hacı Yorgagis Kornesios Konağı. Lefkoşa'ya geldiğinizde 1783'lerin yaşantısıyla ilgili bazı şeyleri burada görmeniz mümkün. Güzel tavan göbeği olan baş odaları var. Efendim Osmanlı'nın odalarında bulunan o komodin tipi ahşaptan yapılar var. Osmanlı fermanları var. Onları da sizlere göstereceğiz. Bu zat 1783'lerde Osmanlı'nın Kıbrıs'taki mütesellimi imiş. Kıbrıs'ta bir vali var, bir mütesellim var. Mütesellim devlet adına daha ziyade vergiyle, maliyeyle ilgili işleri yapan kimsedir. Valinin görevi ayrı, hatta mutasarrıfın görevi ayrı. Mütesellimlik ise işte 1783'lerden itibaren bilhassa 2. Mahmut Han zamanında Anadolu'daki asayişi sağlayabilmek adına birçok yere devletin güvendiği insanlar mütesellim olarak tayin edilmiş. Bunlar oradaki vergileri devlet adına toplarlar ve devletin de kendilerine tahsis ettikleri o vergi üzerinden, yüzdesi üzerinden bir gelirleri var, onları alırlar. İşte bu Hacı Yorgagis de Kıbrıs'taki bu bölgenin mütesellimi imiş. Osmanlı Devleti itimat etmiş, görev vermiş. Fakat vergilerin merkeze transferi yani yollanması hususunda bazı sıkıntılar doğmuş. Padişah bu konuyu araştırmak üzere oradan güvenliği görevlerden gönderir. Yani bugünkü anlamda müfettişler gönderir. O gün adı belki başka bir şeydi. O gelen kimseler Kıbrıs'ın vergisinde bir düşüşün olmadığını ama bu Hacı Yorgagis'in bu paraları kendine alıkoyduğunu, devletin hakkını yediğini tespit eder ve padişaha raporunu verirler. Padişah da bir bahaneyle onu bir emirle İstanbul'a bir şey görüşmek üzere çağırtır ve orada bu tip devlet malına el uzatanlara ne ceza veriliyorsa o cezayı verir. Ama belli bir müddette burada bu görevi yapar. İşte bu da kendi mülkleri içerisindeki buradakilerin ifadesine göre çok küçük bir bahçecikmiş efendim. Hacı Yorgagis'in işte hacı dedikleri gidip Batı Şeria suyunda elini yüzünü yıkayınca onlara göre hacı oluyor deniyormuş o zaman için. O yüzden de yoksa Müslüman olmuş, hacca gitmiş kimse değil, Osmanlı'nın gayrimüslim memurlarından birisi idi. Konağın bir giriş katı var. Biz şimdi avlusundayız. Buradan bir ahşap merdivenle üst kata çıkılıyor. Esas olan da zaten bugün müze olarak tanzim edilen yer üst kat. Üst katın altındaki yerler, oralar müze görevlilerinin çeşitli sosyal tesisler olarak düzenlendiğinden o kısmı size göstermeyeceğiz. Sadece üst kısma çıkıp üstteki bazı hatıra eşyaları, fermanların aslını sizlere göstermek istiyoruz. Geçelim oraya efendim. Konağın üst katına çıktık. Burası Osmanlı'nın ifadesiyle mabeyin bölümü. Osmanlı zamanında yapılan bir konağı anlatıyoruz efendim. Yorga giysinde olsa konak Osmanlı döneminde yapılmış ve burada Türk ustaların da çalıştığını biz öyle anladık. Yapıdan anladık bazı yerlerinde. Şuradaki tavanı iki tane ahşap direğin üzerine bir revak veya bir kemerli ahşap bir kemer yapmak sürede bütün binanın çatı yükünü aşağı kattaki taştan yapılmış payelere bindirmişler. Şu bastığım zemindeki gördüğümüz taş benzeri büyük plakalar ihtimal ki o zaman taş değildi. Buralar tamamıyla ahşap idi. Çünkü buranın alt döşemesi aşağıdan baktığınız zaman merteklerle döşenmiş mertekler, üstüne de tahtalar çakılmış. Yukarısı da aynı şekilde yine mertekler ve tahtalar. Burasını niye taştan yapsın? Öyle ya, yani bunu yapacaksa, taştan yapacaksa aşağıları öyle yapmazdı. Burası mabeyin bölümü, yani üst kattaki bütün odalara yapılan taksimat. Burası bir tarihi konak olmasına rağmen ayrıca kültür turizmin bir derleme müzesi şeklinde de kullanılıyor. Hem avlusunda muhtelif daha tasnifte yapılması icap eden eserler var. Hem de burada tasnifleri yapılmış, üzerlerine zamanlaması yapılarak bilgiler, bilgi levhaları konmuş. Çeşitli aynalar, komodinler, efendim sandıklar, çeyiz sandığı tipi şeyler. Buralarda gördüğümüz yerlerdeki eşyaların hemen hemen çoğu konağa ait değil. Başkalarından getirilmiş, tarihidir. Bu Türkiye'de de şehir müzeleri veya kent müzeleri adıyla tanzim edilen müzelerde de buna benzer şeyler yapılıyor. Şimdi bizim için önemli bir konu olan baş odayı göreceğiz ki o odanın Türk ustalarının elinden çıktığı kanaatımı da orada sizlere bir kere daha işaretleriyle beraber arz etmek istiyorum. Geçelim baş odaya efendim. Yorgacis konağının baş odasına gelmiş bulunuyoruz. Baş odasında bazı gördüğümüz eşyalar bu konağa ait değil. Derlemeler. Ama şu oda, tavan göbeği ve buradaki işte Osmanlı konaklarında olan böyle komodinimsi yerler, yüklükler bu odanın, bu konağındır. Bazı eşyalar buraya getirilmiş konmuş. Mesela şurada bir tencere konmuş, burada bir mangal konmuş, efendim bir nargile konmuş. Bu duyduğunuz sesler de müzeyi tanzim ederlerken zaman zaman kulağınıza gelebilir. Ne oluyor, bir şey mi çakıyorlar, ediyorlar diye. Odalarda odanın durumuna göre çeşitli bir seslendirme yapmışlar. Modern bir müzecilik uygulanıyor. O yüzden o sesler bizim engellemek istemediğimiz ve engelleyemediğimiz seslerdir. Bu buradaki canlandırma işindir. Duvarları ahşap karkas olarak yapılmış. Yani Bağdadi bir düzeni var. Boyalarının altında daha başka neler var onları bilmiyoruz. İşte pencere perdeleri o zamandan kalma değil ama panjurları Kıbrıs konaklarında, evlerinde olan panjurlardandır. Burada iki tane tavan göbeği var. Bu tavan göbeğini şimdi herhangi bir kimseyi getirsek, buraya açsak, bu tavan göbeği nerede desek, ya Tokat'ta der, ya Amasya'da der. Yani Osmanlı'nın, Selçuklu'nun bol bol eser yaptığı yerlerden birisindeki bir konağın tavan göbeği der. Bunun Türk ustalar tarafından yapıldığı gömme bir tavan göbeği efendim. Ortasının da şifreli olduğunu zannediyorum, tam göbeğin orta kısmının. Yani sökülüp takılması, öyle levye takıp da çıkarılacak cinsten değil. Usulüne uygun yapmazsanız tavanı da teperize indirirsiniz. Bu göbekte yetinmemiş bu müteselim olan müteveffa kimse, efendim bir de buraya dikdörtgen motifli, hem boyalı hem de ahşabı kendisini oymalarla, kabartmalarla motiflendirmiş, tavan daha koymuş. Burada da şu yanları şöyle dolap olan yüklüyümsü, hani bir şeyler evde yayıntı kalmasın diye, elbette ki o zamanlar yer yatağıydı büyük bir ihtimal buradaki şey. Ancak şurada bir yüklük daha var. Bu yüklükten yukarıya bir merdiven çıkıyor. Şimdi Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifleri var. El hainü haifün. Hain korkak olur. Şimdi müteselim olan Osmanlı'nın güvenerek burada vergi toplamaya görevlendirdiği kimse Yorgagis Kornesios, başına gelecek bir işleri düşünerek buraya kaçmak için buradan basamakla yukarıya, yukarıdan da tavana çıkacak bir bölüm koydurmuş. Peki bu baş odayı ne için kullanırdı? Bu baş odalar ekseriyetle makam sahiplerinin kendi kurmay heyetiyle yaptığı toplantılarda olurdu. Mütesellim de bütün Kıbrıs'taki kapı kapı mükellefleri dolaşıp da ver bakalım vergini, ver bakalım vergini demezdi. Memurlar görevlendirir, memurlara vergiyi toplatırdı. Peki vergiyi toplattı. Eğer devleti için topluyorsa o mütesellimin zalim olması düşünülemez. Milas'ta mesela Abdülaziz Ağa var. İkinci Mahmut Han zamanında müteselim idi. Allah rahmet eylesin. Bir cami yaptırmış, medrese yaptırmış, imaret yaptırmış, talebe okutmuş, 5000 dönüm zeytinliği de vakıf eseri olarak vakfetmiş. Müteselim bu efendim. O bölgede, Muğla'da olsun, Milas'ta olsun ve diğer Aydın'da olsun, müteselim olanlar 2. Mahmut Han zamanında çok güvenilir insanlar. Ve o bölgedeki yapılan hayır eserlerinin hemen hepsini kendi keselerine yaptırmışlar. Devlet zaten onları aç bırakmıyor ki efendim müteselim yaparken. Onlara güzel güzel gelirler de sağlıyor. Ama nefis işte efendim, hepsi benim olsun diyor. Öyle olunca da memurlarına zulmedici emirler vermiş. Esas iş buradan kopmuş zaten. Memurlar halktan verecekleri verginin çok üstünde vergi toplamaya başlamışlar. Ta padişaha kadar şikayetler gidince padişah acaba iftira mı yoksa gerçek mi diye araştırmaya göndermiş. Araştırma neticesinde de hakikaten bu zulmün %100 gerçek olduğu anlaşılmış. Onun için de orada kelleyi vermiş. Konağı da bize kadar ulaşmış. Biz de burada o konakta çekim yapıyoruz. Şimdi Kıbrıs valisinin burada bir fermanı var. Tabi padişah ferman yazıyor. Ama Kıbrıs valisinin emrine de ona da ferman deniyor. Yani o zamanda da böyle şeyler geçerli. Mesela kaymakam deniyor. Kaymakam padişahın kaymakamı oluyor. Sadaret kaymakamı oluyor. Yani bir makama vekaleten getirilen kimse oluyor. Kaymakam dendiğinde biz bugün ilçelerdeki kimseleri, merkezi idarecileri anlarız, mülkiye amirlerini anlarız. Vilayette böyle bir kaymakam düşünülmez. Ama o zamanlar her makamın bir kaimi makamı da, yerine bakanı da oluyor idi. Şimdi fermanın olduğu yere geçelim efendim. Osmanlı belgelerinin olduğu odaya geldik. Bu yerde bazı duvarlara panolar asılmış, bir kısmı İngilizce ve bir kısmı da Rumca olarak, Yunanca olarak yazıları var. Osmanlı dokümanları bölümünde ise burada orijinal ferman var. Birisi üzeri tuğralı, birisi de altında işte imzamsı bir şey var o zamanın usulünde. Padişah kendisine gelen şikayetlerin araştırılması için Kıbrıs valisine bir ferman gönderiyor. Kıbrıs valisi de veya oradan gönderdiği bir müfettiş de bu konuyu araştırdıktan sonra padişaha arz olarak efendim burada evet 180 bin kuruşluk bir suistimal tespit edilmiştir ki tabii 180 bin kuruş o zamanın parasıyla eğer 10 kuruş bir altın olursa veya 15 kuruş bir altın olursa yani çok 60 kuruş bir altın haline gelmiş epey büyük bir para suistimali var. Onun için de Osmanlı bu yorgacısı İstanbul'a kadar çağırıp orada gerekli şeyi veriyor. Şimdi burada devletin idaresine dikkat edecek bir husus daha var. Kıbrıs Osmanlılar tarafından alındığında iki toplum vardı. Daha doğrusu yani bir buçuk toplum vardı. Birisi Venedikliler vardı, zulmediyorlardı. Bir kısmı da işte gerek Mısır'dan gelen, gerekse daha başka yerlerden gelmiş olan Ortodoks bir cemaat vardı. Tabii o azınlık olan Venedikliler idare ellerinde, zulüm de ellerindeydi. Öteki insanlar da feryat figan ediyor Osmanlı burayı alsın da bizi bunların zulmünden kurtarsın diye. İşte o da sonra Osmanlı burayı alınca Venedikler bittiler bir kere. Suçlu. El hainu hafifun. Kaçtı gitti onlar. Rumlar ise çaresiz zaten senelerdir 70-80 sene Venediklerin idaresinde perme perişan olmuşlar. Ekmeğe muhtaç bir haldeler. Sinan Paşa 2. Beylerbeyi Kıbrıs'ın Osmanlı Padişahı 3. Murat Han'a bir arızayla müracaat ederek Kıbrıs'a Anadolu'dan eşraf ailelerin iskan edilmesini istirham etti. Padişah uygun gördü. Önce 8 bin aile, sonra da 4 bin daha 12 bin aile, işte dörder kişiyle çarparsanız neredeyse 50 bin kişi civarında bir insan buraya gönderildi. Ama Ortodoks ahali burada elbette ki o gün için çoğunlukta idi. Daha sonraki yıllarda yine 3. Murat Han'ın ilerleyen zamanlarında Yahudi ailelerden de buraya göç edenler oldu. Ve böylece burada karmaşık bir toplum meydana geldi. İşte bu karmaşık toplumda Osmanlı idare kendinde olduğu halde, buradakilerin hepsi vatandaşı olduğu halde toplumların cinsiyetlerine, daha doğrusu hangi toplum olduğuna bakarak onlara Rumlardan bir vergi toplama memuru tayin ediyor. Böylece insanları ayırmıyor birbirinden. Bu çok önemli bir şey. Balkanlarda da bunu yapmıştır. Almıştır bir şehri, valiyi oradaki eşraftan birisinin vali yapmıştır. Bu Kıbrıs'ta da oldu, daha başka yerlerde de oldu. İşte sizlere bu hatıraları burada aktardıktan sonra bu Lefkoşa'daki, Güney Kıbrıs'ta Lefkoşa'daki Hacı Yorgacis Kornesios tarihi konağını ki 1780'lerde bu konak yapılmış, 80-83'lerde bu konağı anlatmaya çalıştım. Bu da bir hatıraydı. Güney Kıbrıs'taki çekimlerimiz inşallah devam ediyor efendim.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir yaraya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, helal kazanmak için yorulup evine dönen kimse günahsız olarak yatar. Allahü Teala'nın sevdiği kimse olarak kalkar. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz kendini bilen Rabbini bilir. Değerli dinleyenler, insan kendi vücudunun ne muazzam bir fabrika ve laboratuvar olduğunun belki farkına varmaz. Eşrefi mahlukat olarak yaratılan insanoğlunun vücudu, sayısız odalardan meydana gelmiş muazzam bir bina gibidir. Bu muazzam binada çeşitli fabrikalar vardır. Bu fabrikaların bütün cihazları noksansızdır. Vücut binasında bir gıda deposu, alarm tertibatı, kalorifer tesisleri, işitme cihazları, hazır kuvvet, askeri üsler, radarlar, odalar arasında muazzam yollar, modern taşıma vasıtaları, yemekhaneler, kanalizasyon şebekeleri, rasathaneler, çöpçüler, kabristan gibi lüzumlu her teşkilat mevcuttur. İnsan vücuduna kısaca göz atacak olursak, sayısız harikalarla karşılaşırız. Vücuttaki kanın, hücrelerde lüzumlu gıda maddelerini sağlamak, gıdaların enerji haline gelmesine yarayan oksijeni hücrelere sevk etmek, vücuda dışarıdan girmeye çalışan düşmanlara hastalık mikroplarına karşı vücudu korumak, hücrelerde biriken kirli artıkları çeşitli kanallarla dışarı atmak, vücut ısısını ayarlamak gibi çeşitli vazifeleri vardır. Plazma denilen kan suyunun içinde al yuvarlar ve ak yuvarlar vardır. 1 milimetre küp kanda 5 milyon al yuvar, 6-8 bin kadar ak yuvar vardır. Al yuvarlar oksijen nakliyle görevlidirler. Ak yuvarlarsa kanın polis memurlarıdır. Vücuda mikrop girince sayıları artar. Vücuda girmeyi başaran düşman mikroplarını zararsız hale getirirler. Hastalık mikroplarının zehirli ve öldürücü tesirlerine karşı imha edici salgılarla vücuda mukavemet kazandırırlar. Kanın içinde al ve ak yuvarlardan başka kanın pıhtılaşmasını sağlayan trombositler bulunur. İçinde ak yuvar bulunup al yuvar bulunmadığı için sarı renkte olan lenf sistemi vücuda giren mikropları lenf düğümlerinde tutarak zararsız hale getirir. Lenf düğümleri ak yuvar imal eder. Ayrıca ikinci bir bakteri hücumuna karşı koymasına yardımcı olan bazı proteinleri imal eder. Aynı zamanda sindirilen yağları toplar, damarlara ulaştırır. Kanda bunun gibi çeşitli hayati faaliyetler cereyan etmekte, kimyevi hadiseler vuku bulmaktadır. Uzuvların hareketi kaslar sayesinde olmaktadır. Sinirler kasları, kaslar da uzuvları harekete geçirmektedir. Kasılma esnasında harcanan enerji, kaslarda depo halinde bulunan glikozdan temin edilmektedir. Oksijen azaldıkça kasta laktik asit çoğalır. Laktik asidin çoğalması, kasın yorulması demektir. Dinlenirken aldığımız oksijenin laktik asitle birleşmesinden meydana gelen enerji, kas hücrelerinde depolanır. Ölen kimsenin kas katı kesilmesi, oksijensizlikten, yani ölüm halinde kaslarda fazla miktarda laktik asit birikmesindendir. Dışarıdan gelen darbelere reaksiyon gösteren iskelet kaslarından başka, isteğimiz dışında çalışan düz kaslar da vardır. Mesela mide ve bağırsak kasları düz kaslardandır. Kalp kası çizgili kas olmasına rağmen isteğimiz dışında çalışır. Eklem kasları gibi isteğimiz de çalışsaydı, ufak bir ihmal neticesinde kalbimiz duruverirdi. Uyurken çalıştıracak birisine ihtiyaç olurdu. Habersizce ayağımıza bir diken batsa, vücudumuzu saran telefon şebekesine benzer sinir sistemi

Vücuttaki kemikler en hassas ölçüler içinde irili ufaklı yaratılmıştır. Kemikler vücuda dayanak sağlar. Çeşitli uzuvları korur, kasların irtibatını sağlar, vücudun hareketi için lüzumludur. Omurilik zedelenirse felç ve sakatlık meydana gelir. Bu bakımdan Allahü Teala onu 3 tabaka sağlam zarlar içinde muhafaza etmiş, en dışını da kolay kolay tahrip olmayan omurga ile kapatmıştır. İnsan yürüdükçe birbirine sürten omurların aşılmaması için conta vazifesini gören kıkırdaklar mevcuttur. Vücudun taşınması gibi mühim bir vazifesi bulunan kemikler, sağlam olduğu kadar elastikiyet sağlayacak şekilde yaratılmıştır. El, kol, bacak ve parmak gibi kemikler eklemler sayesinde oynar, hareket eder. Her eklemin hareket kabiliyeti o uzvun ihtiyacı nispetinde yaratılmıştır. Omuz eklemiyle dirsek eklemi aynı değildir. Vücuttaki taşımacılık işleri dolaşım sistemi tarafından yapılmakta, dağıtım ve ulaştırma işleri o kadar mükemmel yürütülmektedir ki vücut içinde ulaşmadığı bir nokta kalmamaktadır. Her uzuv, her makina gibi kalp de dinlenmeye ihtiyaç gösterir. Kalp çalışırken dinlenecek şekilde yaratılmıştır. Her kasılıp gevşedikten sonra yarım saniye kadar istirahate geçer. Kalbin pompaladığı kan atar damarlar vasıtasıyla vücuda dağılır ve kılcal damarlarla dokulara kadar ulaşır. Böylece kandaki besin ve oksijen lüzumu kadar dokulara verilmiş olur. Burada besin maddesi oksijen tarafından yakılır. Açığa çıkan enerjiyle vücut makinesi çalışır. Bu yanmanın hasıl ettiği sıcaklık 37 derecedir. Buna karşılık hücrelerde biriken artık maddeler ve karbondioksit toplar damarlarla dışarı atılır. Bu işler kendiliğinden olmazsa hücreler gıdasız ve oksijensiz kalır. Hücre faaliyeti neticesinde meydana gelen artık maddeler dışarı atılamaz, her yer çöplük halini alır. Görüldüğü gibi herhangi bir sistemdeki arıza birçok rahatsızlıklara sebep olmaktadır. Vücudun en büyük bezi olan karaciğer, 400'den fazla vazifesi bulunan bir fabrika, bir erzak deposudur. İnce bağırsakta emilerek kana karışan gıdalar, vitaminler karaciğerde depo edilir. İhtiyaç halinde vücuda yarayışlı hale getirilerek lazım olan yerlere gönderilir. Sindirim sisteminin kapıcısı durumunda olan dil, ağızdaki lokmaları çevirerek sindirime yardımcı olur, tat alır ve konuşurken telaffuzda kullanılır. Cenab-ı Hakk'ın dilde yarattığı hususiyetlerle gıdaların tatları bilinmekte, zararlı, faydalı ayrılmaktadır. Vücudumuzu örten deri, dokunma, vücut sıcaklığını koruma, vücudu dış tesirlerden koruma, soğuk ve sıcaktan koruma gibi vazifeler görmektedir. Deride kıl ve tırnaklar vardır. Sakal, kaş ve saçlar aynı keratin dokusundan meydana geldiği halde kaşlar belli bir boydan fazla uzamazlar. Kirpiklerimiz devamlı uzasaydı görmemiz zorlaşır, her zaman bunları kısaltmak icap ederdi. Canlı hücrelerden cansız kıllar meydana getiren Rabbimiz sonsuz hikmet sahibidir. Eğer bu kıllar canlı olsaydı tıraş olurken çok acı duyardık. Muntazamdır cümle efalin senin. Aklı ermez hikmetine kimsenin. Görüldüğü gibi vücudun böyle akıl almaz derecede mükemmelliği karşısında hayran olmamak kabil midir? Bunlar yaratıcının ne kadar büyük, ne kadar kudretli olduğunu göstermektedir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok yerlerinde sizden evvel gelip geçenlerin hayatlarını, gittikleri yolları ve başlarına gelenleri gözden geçirip onlardan ders alınız. Yerleri, gökleri, canlıları, cansızları ve kendinizi inceleyiniz. Gördüklerinizin içini, özünü araştırınız. Bütün bunlarda yerleştirmiş olduğum kuvvetimi, kudretimi, büyüklüğümü ve hakimiyetimi bulunuz, görünüz, anlayınız buyuruyor. Hadis-i şerifte de kendini bilen Rabbini bilir buyuruldu. O halde kendimizi, yaratılış gayemizi bilmemiz lazımdır. Allahü Teala vücut makinemizi işletip emir ve yasaklarına uygun olarak kullanmamız

Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Kendinizi sevmeyin. Ahmet Mekki Efendi büyük bir evliyadır. Sevdiği kimselere nasihatleri vardır. Bir günde buyurdu ki, yolumuzun esası asla terk etmemektir büyüklerle teması. Bir rehbere kavuşmak en büyük bir nimettir. Sonra yapılacak iş ona teslimiyettir. Yani kendine değil, o zata tam uyarak huzura kavuşmaktır, hem de sonsuz olarak. Velhasıl rahat, huzur ortada durmaktadır. Kavuşmanın yolu da bir rehbere uymaktır. Kim aklını terk edip tam uyarsa rehbere, o sayede kavuşur sonsuz saadetlere. Kim de hocası varken aklına uysa eğer, eksik olmaz başından üzüntü, gam ve keder. Bir hakiki rehbere olan teslimiyeti nispetinde her insan kazanır saadeti. Eshab teslim oldular Allah'ın Habibine. Yükseldiler cennetin en yüksek mevkiine. Kureyş kafirleri ise ona inanmadılar. Yalnız baş gözüyle bakarak aldandılar. Mesela dediler ki, bu nasıl peygamberdir? Görüştüğü kimseler fakir ve kölelerdir. Sırtında bir hırka var, dolaşır yalın ayak. Hiç yoktur onu bizden ayıran mühim bir fark. Eshab-ı kiramsa ona peygamber diye bakarak ulaştılar rızayı ilahiye. Öyle yükseldiler ki bu sevgiyle o zevat, onlar namaz kılsalar mesela iki rekat, gayrinin ömür boyu yaptığı ibadetten daha kıymetli olur indallah bu sebepten. Dünya ile ahiret zıttır birbirlerine. Birini kalbe koysan yer kalmaz diğerine. İki zıt şey bir anda bir yerde bulunamaz. Birisi varsa eğer öteki gider durmaz. Kim doğuya yaklaşsa batıdan uzaklaşır. Dünyadan uzaklaşan ahirete yaklaşır. Dünyaya yaklaşırsan kendini çok seversin. Kendini sevince de gayriyi sevemezsin. Aksine sen kendini sevmez isen hiç eğer, herkesi seversin ve herkes de seni sever. İki zıt şey bir yerde bulunamazlar elbet. Ya Allah'ın sevgisi ya da nefse muhabbet. Allah sevgisi varsa bulunmaz ötekiler. Ötekiler var ise Allah sevgisi gider. Kalplerin saf ve temiz olması lazım gelir. Bu da hak dostlarına olan sevgi iledir. Hak Teala Kur'an'da buyurur ki mealen, dostlar ile beraber olun mütemadiyen. O Allah adamları öyle kişilerdir ki, yanlarında olanlar olmazlar fasık, şakî.

İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, ahirette azabın ve mükafatın devamlı olduğunu bilenlerin nazarında, birkaç günlük bela ve mihnet devamlı rahata sebep olduğundan rahatın ta kendisidir.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT efendim.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 27 Ağustos 2026 Perşembe yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Ömer Sasunlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Sevil Nuriyeva'nın Ahlat Ruhu, Yeni Türkiye Şafağı ve Yeni Selçuklu Rotası başlıklı makalesini sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Ahlat'tan yeni kızıl elmaya işaret etti. Her konuşmasını, hele ki son dönemde verdiği mesajları, devletin yeni stratejileri olarak okumak gerekiyor. Çünkü mesele sıradan siyasi mesajlardan ibaret değildir. Ahlat ruhu önemlidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete seslenişi gelecekteki menzilinin istikameti üzerineydi. Uzun yıllardır Cumhurbaşkanımızı takip eden herkes bilir ki hiçbir mesajı gayesiz, hedefsiz ve mefkuresiz olmadı. Çünkü kendisi inandığı kızıl elma yolcusudur. Siyasi hayatı hep böyle geçti. Devlet başkanı olarak da istikamet belirledi ve şimdi karşımızda yeni bir rotayla duruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sözleri üzerinde özellikle durulması gereken bir mesajdır. Kudüs ve İstanbul Ahlat'ta bulunan imanla fethedilmiştir. Bu cümleyi yalnızca tarihi bir hatırlatma olarak görmek büyük bir eksiklik olur. Türkiye'nin bütün stratejilerini artık farklı bir gözle okumak ve bu stratejilere göre toplumumuzu hazırlamak zorundayız. 1071 zaferini idrak ederek geleceğe bakmayı öğrenmeliyiz. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarında saklı olan yol haritamız giderek daha belirgin hale geliyor. Yeni güçlü Türkiye'nin şafağı söküyor. Erdoğan bu mesajı Ahlat'tan bir kez daha verdi. Peki bunun anlamı nedir? Coğrafyanın yeni ittifak ortakları belirleniyor. Türklerin bu coğrafyadaki ortaklıklarıyla yeniden bir ittifak kurgusu içine girdiği açıktır. Yeni olan siyasi durumdur. Fakat kullanılan yöntemler eski ve kadim yöntemlerin yeniden canlanmasıdır. Yani kodlar aynı. Bu coğrafyayı parçalamak isteyenlerin zamanında kullandığı yöntemleri yeniden okumak ve yeni nesillere yeniden okutmak zorundayız. Türkler, Kürt, Arap ve diğer kardeşleriyle birlikte yeni bir tarihe odaklanıyor. Öyleyse sormak gerekiyor. Sizce neden terör örgütleri kurdular? Neden toplumsal ayrışmalara yön verildi? Zamanında neden İslam değerleri küçümsendi? Bugün bunları anlamlandırmak daha kolaydır. Bu kadar açık beyanların ve artık görünür hale gelen siyasi oyunların ışığında yakın siyasi tarihimizi anlamlandırmak zor olmamalıdır. Çünkü karşımızdaki tablo yeni değildir. Değişen şartlardır fakat coğrafyanın tarihi kodları yeniden harekete geçmektedir. Yeni Selçuklu rotası, yeni ve güçlenen Türkiye'nin yeni rotasıdır. Akdeniz'de hakimiyet sağlayan, Akdeniz'i ve bütün çevresini yeni ittifak rotasının bir parçası olarak gören güçlü Türkiye mottosu var karşımızda. Cumhurbaşkanımız Ahlat'tan yeni kızıl elmayı ilan etti. Yeni, güçlü Türkiye'nin şafağı söküyor. Bu cümle aynı zamanda 2071 hedefine işaret eden bir ufuktur. Yeni kızıl elma, yeni Selçuklu rotasıdır. Bunu anlamalı ve anlatmalıyız. Anlatmalıyız ki yeni nesil devletimizin belirlediği yeni istikamet doğrultusunda fikir ve eylem üretebilsin. Bizi parçalamak isteyenlere inat, Türk devlet aklı farklı bir yol haritası tercih etti. Bu yol haritasının merkezinde sadece güç yoktur. Kudüs işgalden azat edilmelidir. Coğrafyanın özgürleşmesi, refahı ve manevi kalkınması bu özgürlük rotasıyla doğrudan bağlantılıdır. İsrail ve Avanesi bu yeni istikameti erkenden idrak ederse kendileri açısından hayırlı olur. Aksi takdirde zararlı çıkan yine kendileri olacaktır. Çünkü Büyük Türkiye'nin şafağı söküyor.
Türkiye gazetesinde Sevil Nuriyeva'nın Ahlat Ruhu, Yeni Türkiye Şafağı ve Yeni Selçuklu Rotası başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Okan Müderrisoğlu'nun Terörsüz Türkiye için Ortak Dili Konuşmak başlıklı makalesini sunuyorum. Sizi önce Haziran 2015'e götürmek istiyorum. Orta Doğu'da haritaların yeniden çizilmek istendiği, emperyalist planların Türkiye için ciddi milli güvenlik tehdidi oluşturduğu şartlarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çarpıcı açıklamayı birlikte hatırlayalım. Tüm dünyaya sesleniyorum. Bedeli ne olursa olsun Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu mesaj bugünlerde yeniden dolaşımda. Sebebi çok açık. Suriye'deki SDG-YPG yapılanmasının feshedildiğinin ilan edilmesi üzerine İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde sergilenen kararlı duruşa atıfla bir paylaşım yaptı. Altı özellikle çizilmesi gereken cümlesi, terörsüz Türkiye, terörsüz bölge çabası bakımından manifesto niteliğindeydi. Bölgenin bütün hakları için gerçek güvence, ayrışmada ve dışarıdan dayatılan projelerde değil, ortak gelecekte, huzurda ve istikrardadır. Böylece aradan geçen 10 yılı aşkın sürede verilen büyük mücadeleden sonra unutulmaması gereken hususlar bir kez daha kayda geçmiş oluyor. Türk yurdu için beka meselesi varsa gerisi teferruattır. Yarın Siyonist kurguların peşinde koşmaya heves edecekler varsa yanlış hesap yapmasınlar. Şimdi yeni bir sayfanın eşiğindeyiz. Dünden bugüne epeyce kafa yorduğumuz ama hakiki manada tecrübe etmediğimiz bir süreci yaşayıp göreceğiz. Silah ve şiddetin ortadan kalktığı, fikirlerin ve siyasetin konuştuğu dönemin kapısı aralanırken, çoğu zaman duygularımızı kontrol etmeye çalışacak, sorunlu sicili nedeniyle aramızda bulunmasına tahammül edemediğimiz figürlerin sesine kulak kabartacak, söylemleriyle eylemleri arasındaki uyuma bakacak, yol kazalarına karşı duyarlı davranacak ama ana ülküyü hep rayında tutmaya devam edeceğiz. Zaten mesele de burada. Zira önümüzdeki aylar hassas kavramlara benzer anlamları yükleme, ortak dili konuşma, gergitler içinde bocalamadan ileriye doğru adım atmayı gerektirecek. İşte bu nedenle terörsüz Türkiye için Cumhurbaşkanımızın Ahlat'taki şu sözlerini devletin taahhüdü olarak not edelim ki, sürecin diğer tarafının takındığı tutum, seçtiği dil ve uzlaşmayı arzuladığı menzil bağlamından söyleyecek sözümüz kalsın. Erdoğan önceki günkü beyanında güvencesiyle birlikte şu tespitlerini sıraladı. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz güçlenecek. Refahımızla birlikte iç cephemizin direnci artacak. Suriye ve Irak başta olmak üzere yakın çevremiz yıllardır özlemini çektiği huzur ve istikrar iklimine kavuşacak. Türkiye ile ve Türk milletiyle birlikte coğrafyamızdaki tüm kardeş halklar kazanacak. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısından sonra terörsüz Türkiye ideali için Türkiye yüzyılının en büyük yapı taşlarından biri olarak ülkemizin iç huzurunu ve toplumsal bütünleşmesini pekiştirecek ve aynı zamanda sınır ötesindeki istikrarsızlıklara karşı bölgemizi bir barış, refah ve güven havzası haline getirecek denildiğini belirtelim. Gelelim bam teline. Şahıslara ve sıkıntılı özgeçmişlerine takılmasak dahi etnik milliyetçilik noktasında bir değişim yaşanıp yaşanmayacağını yakından takip edeceğiz. Terör yoluyla ulaşılamayan bölücü hedeflere demokrasi kılıfı altında ulaşma niyeti olup olmadığını gözleyeceğiz. Kabul edelim ki yıllar içinde kemikleşen Kürt milliyetçiliği damarını temsil eden ve o kimlikle dağdan dönen, cezaevinden çıkan insanların Türkiye ile bütünleşmesi kolay olmayacak, ayak sürüyenler de çıkacak. Hatta yeni anayasa zeminini fırsata çevirmek isteyenlerle hakiki manada anayasal vatandaşlığı benimseyenler de farklılaşacak. Yetmedi, sadece ırk, dil, din, mezhebi önceleyen, buna karşın milleti oluşturan ortak değerleri koruyor görüntüsü altında ayrışma aracına dönüştürenler de açığa çıkacak. Türkiye için yüreği titreyen vatandaş bağlılığıyla, Türkiye'den bir şeyler koparmayı aklının bir köşesinde tutan yapay bağlılığın büyük mücadelesi tüm gayretlerin yönünü belirleyecek. Biz yine de
niyet hayır, akıbet hayır olsun diyenlerdeniz. Sabah gazetesinde Okan Müderrisoğlu'nun "Terörsüz Türkiye için ortak dili konuşmak" başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin "Silivri'de Ekrem İmamoğlu efsanesinin çöküşü" başlıklı makalesini sunuyorum. İmamoğlu'nun hakkındaki suçlamaları tek tek çürütüp, itirafçılarla yüzleşip, onları bir paçavra gibi buruşturup mahkeme salonunun bir köşesine fırlatmasını umuyorlardı ama her tanık kürsüye çıktıkça, her itirafçı konuştukça Ekrem İmamoğlu efsanesinin çökmeye başladığına tanıklık ettik. Eğer bir filmi çekilse Silivri'de bir efsanenin çöküşü ismini tek geçerim. Ekrem İmamoğlu'nun en yakın danışmanlarından olan Ertan Yıldız itirafçı olunca Silivri'de mahkemeye gelemez, kimsenin yüzüne bakamaz deniliyordu. Ertan Yıldız kürsüye çıktı, ne bir yılgınlık vardı ne de pişmanlık. Tam aksine "bu anı uzun süredir bekliyordum" dedi. "Pişmanlar kralı" dediler, "pişmancık" dediler, "kaçar" dediler, "kaçmadım, huzurunuzdayım" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ihaleler, hak edişler ve imar rantı üzerinden bir sistem kurulduğunu anlattı. Sistemin kişisel zenginleşme ve Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hedefleri için kurulduğunu anlattı. İstanbul'da rantın en yüksek olduğu alanlara işaret etti. "Sistemin birkaç ayağı var, Boğaziçi bölgesi, medya aşamaları, Cebeci döküm sahası" dedi. İmamoğlu'nun tahsilatçısı Fatih Kereş boşuna "İstanbul nimet nimet" dememiş. Murat Gül İbrahimoğlu, Fatih Keleş'in kendisine "Muratçım az kaldı, Ekrem Baba Cumhurbaşkanı oluyor, memleketin bütün muslukları bize akacak, şimdi verirsek Baba Cumhurbaşkanı olduğunda kürekle verdiğimizi kepçeyle alacağız" dediğini aktarmıştı. Ekrem İmamoğlu'nun huzurunda Cebeci döküm sahasına dökülen hafriyattan dolayı İSTAÇ'ın 400 milyon zarar ettirildiğini, oradan sağlanan kazancın Ekrem İmamoğlu'na gittiğini anlattı. Aykut Erdoğdu'nun İSTAÇ adına çalışma yürüten bir şirketten 1.2 milyon dolar rüşvet aldığını, kralın eli yani İmamoğlu'nun tahsilatçısı olarak tarif ettiği Fatih Keleş'e teslim ettiği yönündeki iddiasının arkasında durduğunu söyledi. Aykut Erdoğdu da "buradayken şunu da söyleyeyim, İmamoğlu bize Aykut'a dikkat edin, 2 alır 1.5 getirir, kalanını kendine alır" dediğini aktardı. Ekrem İmamoğlu ile Ertan Yıldız arasında çok sert bir yalancı tartışması yaşandı. Ertan Yıldız, "siz bana odayı boşalt, burası toplantı odası olsun demediniz mi?" Ekrem İmamoğlu, "ben ikisini de demedim." Ertan Yıldız, "şu anda yalan söylüyorsunuz." Ekrem İmamoğlu, "yalancının kim olduğunu halkımız gayet biliyor, gayet iyi biliyor." Aziz İhsan Aktaş da en ufak bir yılgınlık eseri göstermeden mahkemede bildiklerini takır takır anlattı. Aziz İhsan Aktaş sözlerine "İmamoğlu sistemini size anlatacağım" diye başladı. Sistem adı altında İBB'de kurulan para toplama düzenini anlattı. Sonra sistemin kurulmasındaki siyasi hedefi ortaya koydu. "Sistem Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesidir" dedi. Aziz İhsan Aktaş'la Ekrem İmamoğlu arasında şu tartışma geçti. Diyemeyeceğim çünkü Ekrem İmamoğlu bu denli ağır suçlamalar yapmasına rağmen Aziz İhsan Aktaş'a soru dahi soramadı. Silivri duruşmalarında hani yer yarılsa da içine girilse denilecek manzaralar da yaşanıyor. 18 yıllık dostu müteahhit Seyfi Beyaz Ekrem İmamoğlu'yla yüzleşti. "Sana rüşvet, babana daireler verdik, yoksa iskanımızı çıkarmayacaktın" dedi. Ekrem İmamoğlu zaman zaman sorular da sordu ama kimi zaman sorduğuna pişman oldu. Keleş İnşaat'ın sahibi Mustafa Keleş'e sorduğu soruda olduğu gibi. "İmamoğlu, şimdi şantiyede ziyaret etmişim, senden bir villa istemişim, senin şantiyeni ben kalabalık bir ekiple gezdim." Keleş, "üç defa tek başına gelmedin mi başkan?" İmamoğlu, "tek bir defa geldim senin şantiyene, bir defa." Keleş, "üç defa tek başına geldin." İmamoğlu, "bir defa tek başıma geldim." Keleş,
Emre Bey'in odasında. İmamoğlu, ben tek başıma. Keleş, evet. İmamoğlu, seni çok iyi tanırım Mustafa Keleş. Kınıyorum seni. Senden villa istemişim falan. Keleş, villa isteyip de onu da şu adamın tapusu üzerine tapu yapacaksın dedim mi demedim mi? Mustafa Keleş'in iddiaları karşısında Ekrem İmamoğlu'nun cevabı seni Allah ıslah etsin oluyor. Artık Allah kimi ıslah edecekse. Ekrem İmamoğlu'nun duruşma sırasında zor durumda kaldığı anlardan biri de Cemal Üneş'le girdiği tartışmaydı. İmamoğlu, emin misin Cemal abi? Emin misin? Ben senden para istedim yani. Cemal Üneş, istedim başkan. İmamoğlu, emin misin yani? Üneş, eminim tabii. Niye? İmamoğlu, ben senden para istedim ve parayı getirdin, verdin, yolladın, öyle mi? Üneş, ya o şartlarda dedin ki seçime mi girsem dedin. Bir yere, hatta senin şey merkezi vardı, dedin ki buraya bir para lazım dedim, 500 bin. İmamoğlu, ben sana dedim ki 500 bin lira vereceksin, öyle mi? Üneş, evet, Mehmet Çakıcıoğlu'na yönlendirdin. Biz ondan bir senet yaptık işte, 5 tane. Ekrem İmamoğlu, Allah Allah, vah ki neva, ne diyeyim sana? Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin Silivri'de Ekrem İmamoğlu efsanesinin çöküşü başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Tunca Bengi'nin Şam'a baktığında Türkiye'yi görüyorlar başlıklı makalesini sunuyorum. Suriye'de YPG-SDG PKK terör devletçiyi kurdurmak için çok uğraştı İsrail. Tabii Amerika'nın gölgesinde. Bu aşağılık planın aparatları da terör örgütleri YPG, PKK ve DAEŞ'ti malum. Türkiye'de böyle bir yapılanmaya asla izin vermeyeceğini yıllardır en üst perdeden dile getirdi. Bunu sağlamakta birilerinin anlık ikna edilmesi sadece masa başı görüşmeleriyle falan olmadı. Suriye sahasında Türkiye 4 tane askeri harekat yaptı, şehitler verdi. Bir teröristana geçit vermeme kararlılığını çok net ortaya koydu. Terör koridoru hayali ve DAEŞ projesi çökertildi. Fırat Kalkanı ile başlayan sürecin Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı ile sonuçta nereye vardığı da ortada. Suriye devrimi gerçekleşti, kendi halkına bile zulmeden Esad rejimi devrildi. Şam'da da bugün Türkiye'ye yakın duran, dostça yaklaşan bir yönetim var. Suriye'de rejim değiştikten sonra da Türkiye hem bir taraftan YPG-SDG PKK'ya baskı yaptı, hem de Şam'daki yeni yönetimle birlikte Türkiye'nin toprak bütünlüğü, kendi iç birlik beraberliğinin sağlanması ve ülkedeki kurumların ihdas edilmesi için büyük çaba sarf etti, hala da öyle. En nihayetinde terörsüz Türkiye ve bölge hedefiyle ortaya bir paradigma koydu. Bu paradigma çerçevesinde gelişen süreçte de YPG-SDG Suriye hükümetiyle masaya oturup entegre olmak için bir yol haritası belirledi. Hem de en başta İsrail kaynaklı olmak üzere süreci baltalamaya dönük provokasyon manipülasyonlara rağmen. Gelinen noktada da YPG-SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile varılan anlaşma kapsamında SDG'nin askeri ve idari yapısının feshedildiğini duyurdu. Hem de Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Suriye bayrağı önünde yaptığı konuşmayla. Hatta Abdi'nin daha başta böyle bir karar alamadıkları için pişmanlık içeren sözleri de oldu yakın zamandaki bir başka açıklamasında. Bu kararı tam anlamıyla tarihi bir an olarak niteleyen Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Tom Barak, gerçek entegrasyon işte böyle bir şey, tek ordu, tek hükümet, tek devlet dedi. İsrail'in parçalanmış, bölünmüş Suriye hayaline noktayı koydu yani. Yine bunların öncesinde İsrail'i tedirgin eden bir başka gelişme de YPG-PYD-SDG'nin 2012 yılından bu yana kontrol ettiği Halep'e bağlı Aynel Arab yani Kobani bölge sorumlusu Mahmut Berhuda'nın Netanyahu'yu şok eden şu çıkışıydı. İsrail'in Suriye'deki ilerlemesi işgalleri kabul edilemez. Şam yönetimi sıcak bölgede görev verirse İsrail'e karşı savaşmaya hazırız. Bunlar da beklenen gelişmeler. Süreç tamam bitti demek zor. Güven meselesi de ihtiyatlı olmayı gerektiriyor ama bu açıklamaların yapılmak zorunda kalınması bile son derece önemli.
İsrail'in her türlü aşağılık kirli oyunlarına rağmen hayallerinin çöktüğünü ve düştüğü pozisyonu görmek açısından. Netanyahu'yu hepten paralize eden asıl gelişmelerde çok güvendiği Amerika'dan peş peşe yediği darbeler. Beyaz Saray'ın kapısını zorlayıp sürekli ağlamasına rağmen daha baştan Suriye'ye yaptırımları kaldıran Amerika, şimdilik son olarak da Şam yönetiminin uzun süredir beklediği adımı attı. Suriye'nin 47 yıldır yer aldığı teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkarıldığını duyurdu. ABD ayrıca Heyet Tahrir eş-Şam'ı da terör listesinden çıkardı. Yani Suriye'yi istikrarsızlaştırmak adına İsrail, Netanyahu elinden gelen her türlü pisliği yaptı. Karşılığında da büyük darbeler yedi. İşte bu yüzden de İsrail, Netanyahu kuduruyor. Sürekli saldırıyor. Geçmişte Cumhurbaşkanı Şaray'a yönelik engellenen suikast girişimleri bile oldu. Şu sıralarda saha gerçekliğine rağmen terörsüz Türkiye ve bölge sürecini sabote etmeye çalışıyor. Türkiye kendisine saldırısında Amerika devreye girsin diye. Adam yerine konulmaması, muhatap alınmaması nedeniyle de hepten şuursuzlaşmış durumda. Kliniklik bir hastalıklı ruh hali kabinesindeki Siyonazi bakanlarına da yansıyor. Terör devleti İsrail'in savunma bakanı Katz daha yeni İsrail'in işgali altındaki Hermon dağına çıkıp Suriye ve Türkiye'yi hedef alan provokatif açıklamalar yaptı. Şam'a yalnızca 35 kilometre mesafede olduklarını belirterek Şaray'ı şu sözlerle tehdit etti aklınca. Şam'daki sarayında uyanıp yukarı baktığında burada olduğumuzu göreceksin. Belli ki sanrı aleminde yaşıyorlar hala. Netanyahu gibi Katz atıp tutuyor ama esas onları tedirgin eden, korkutan gerçeklik şu aslında. Şam'a baktığında Türkiye'yi görüyorlar. Milliyet gazetesinde Tunca Bengi'nin Şam'a baktığında Türkiye'yi görüyorlar başlıklı makalesini sundum. Sırada Habertürk gazetesi var. Habertürk'te Murat Bardakçı'nın Jeologlar Komedyası başlıklı makalesini sunuyorum. Sıcaklar yüzünden nefes bile alamayacak hale gelmemiz kafi gelmedi. Üstüne bir de deprem derdi çıktı. Marmara, Adalar, Kayseri, Malatya ve daha birçok yer sallanıp duruyor. Ama Kandilli Rasathanesi neyse ki yüreklere su serpti. Geçen gün son depremlerle ilgili basit ve anlaşılır bir açıklama yapıp, sarsıntıların odak mekanizmasının normal bileşenli oblik doğru atımlı olduğunun tespit edildiğini, kaynak mekanizmalarının birbirleriyle oldukça uyumlu çıkmasının bu depremlerin benzer bir faylanma geometrisi içerisinde geliştiğini duyurdu. Nasıl? Hemencecik anlayabildiniz değil mi? Ya odak mekanizması yamuk bileşenli ve konik atımlı olsaydı ve kaynak mekanizmaları da birbirleriyle uyumsuz çıkıp benzemez bir faylanma trigonometrisi içerisinde gelişselerdi halimiz nice olurdu? Verilmiş sadakamız varmış. Allah Türkiye'yi korumuş da böyle olmamış. Deprem olur da sosyal medya gülü, jeolog, sismolog, sedimantolog vesairemiz laf etmeden dururlar mı? Türkiye, hatırlarsanız jeologların mevcudiyetinden 1999 depreminin hemen ardından üstadların televizyonlarda hiç durmadan arz-ı endam etmeleri sayesinde haberdar olmuştu. Önceleri İstanbul'da 7'nin üzerinde bir deprem olacağını söyleyip milleti korkutmuş, İstanbul 1-2 sene içerisinde mutlaka yıkılacak demişler ama bekledikleri felaket bir türlü gelmemiş, bunun üzerine felaket tarihini 5-10 sene daha sonraya götürüp hepimize hayat bağışlamışlar ve dedikleri de çıkmayınca tahmini süreyi 40-50 yıla yaymışlardı. Derken pandemi derdi geldi ve jeologlar ekranları doktorlara bıraktılar. Mevcudiyetleri tam unutulmak üzereydi ki pandemi sona erdi, sarsıntılar yine başladı, meydan tekrar onlara kaldı. Artık eskiden olduğu gibi her yerdeler. Bu son depremlerin ardından da yine ekranlarla haber sitelerinde boy gösterdiler ve Marmara'daki depremlerin sanki Karayipler'de yahut Balear Adası'nda veya Sicilya'da olduğunu zannediyormuşuz gibi sarsıntıların Adalar fayı üzerinde yoğunlaştığını söylediler.
Ardından da birbirinden farklı fikirlerle hepimizi irşat buyurdular. Mesela gelecekte yaşanması beklenen Marmara depremi hakkında biri fay tek parça halinde kırılacak derken bir diğeri kırılma sayısı en fazla 2'dir dedi. Öteki de Marmara'daki fayların tehlikesi yoktur kerametinde bulundu. Acemi müneccim misali öleceğiz, biteceğiz, mahvolacağız. Aha 3 zaman içerisinde şu bilmem kaç vilayet yerle bir olacak edebiyatını yapan felaket tellallarının söyledikleri bölgelerde deprem meprem olmadı ama hiç tahmin etmeyip bahsetmedikleri yerlerde facialar yaşandı. Tahminleri çıkmayan bazı jeologlar da mesleklerini bir tarafa bırakıp şimdi inşaat mühendisliğine soyunuyorlar ve fayların ne zaman kırılacağı önemli değildir, önemli olan yapı stoklarımızdır demekle meşguller. Üstadlardan seneler boyunca kırıkların çeşitlerini, ters kırıkları, eğim atımlı normal kırıkları, doğru dürüst adam gibi kırıkları, yamuk, bela, kıvırtık, bilmem ne kırıkları vesaire ve en önemlisi de jeolojinin seviyor sevmiyor, gelecek gelmeyecek yahut olacak olmayacak gibisinden papatya falını andıran bir bilim dalı olduğunu öğrendik. Depremin zamanını önceden bilmek şu anda imkansız, amenna. Ama deprem erbabının buna rağmen peş peşe ama hiçbiri çıkmayan tahminlerde bulunması bana eski bir fıkrayı anlattı. Geçmiş devirlerde hesap kitap kullanarak gelecekte olacakları öğrenme işine cifir derlerdi. Padişahın biri zamanın en meşhur cifir üstadını çağırıp bu işin sırrını oğluma öğret. Şehzadem mükemmel bir cifirci olsun buyurmuş. Ferman hükümdarımındır diyen üstad şehzadeyle aylar yıllar boyu çalışmış, nihayet hükümdarın huzuruna çıkıp her şeyi öğrettiğini ve artık öğretecek hiçbir şey kalmadığını söylemiş. Padişah memnun olmuş, oğlunu huzuruna çağırmış. Bu arada parmağındaki yüzüğü kimseye fark ettirmeden çıkartıp avucuna saklamış ve şehzadeye "Bil bakalım avucumda ne var?" diye sormuş. Şehzade elindeki kağıda bir alay sayılar yazmış. Hesaplar yapmış ve babasına "Avucunuzdaki şey yuvarlaktır." demiş. Padişah "Maşallah oğluma, devam et ve avucumdakinin ne olduğunu söyle." buyurmuş. Çocuk yine rakamları döktürmüş, aynı şekilde hesaplar yapmış ve avucundaki şeyin ortası deliktir demiş. Daha da memnun olan padişah, peki avucumda ne var diye sorunca, oğlu tekrar dünya kadar hesap yaptıktan sonra avucunuzdaki değirmen taşıdır babacığım cevabını vermiş. Hükümdar hiddetlenmiş, cifir üstadına dönüp, bre bu işin sen böyle mi öğretiyorsun diye kükremiş. Boynu bükük müneccim, hünkârım demiş. Şehzadenize ben her şeyi öğrettim. Avucunuzda yuvarlak ve ortasında delik olan bir şey sakladığınızı öğrettiklerim sayesinde buldum. Ama değirmen taşının avuca sığmayacağını düşünemeyecek kadar alıksa bu işte benim ne kabahatim var. Habertürk gazetesinde Murat Bardakçı'nın "Jeologlar Komedyası" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Yüksel Tokur'un "Sahte Özgürlükçüler, Öğretmenin Nasıl Giyineceğine Kendisi Karar Versin" başlıklı makalesini sunuyorum. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenler, okul yöneticileri ve eğitim çalışanlarının görev sırasında mesleğin vakarına, temsil sorumluluğuna ve kamu hizmetinin ciddiyetine uygun kıyafet giymesi ve önlük giymesi yönünde yeni uygulama 2026-27 eğitim öğretim yılına ilişkin bir genelge yayınladı. Önlük aynı zamanda öğretmenlerin okul içerisinde kolayca ayırt edilebilmesini ve daha ortak bir meslek görünüm oluşturulmasını sağlayabilecek bir uygulama olarak değerlendiriliyor. Konu hakkında eğitim yılı başında Öğretmenler Kurulu'nda gerekli bilgilendirmelerin yapılması, uygulamanınsa Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından takip edilmesi öngörülüyor. Geçtiğimiz Ramazan ayında Marif'in Kalbinde Ramazan genelgesinden bu yana Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e diş bileyen bilimum sol eğitim sendikaları ve diğer çevreler fırsatı kaçırmadılar. Çok acele iptal davası açmalar, genelgeye uymama kararları,
protesto yürüyüşleri, yetmedi önlük fiyatlarının yüksekliği ki o da 1500 lira. İnanın bakanlık önlükleriniz bizden dese yine de karşı çıkılacak sudan bir sebep bulurlardı. Bazı bayan öğretmenlerin özgürlük adı altında kilolu görünecek kadar kısa etek giyerek vücutlarını teşhir edercesine derste öğrencilerin karşısına çıkmasını normal görenler birden önlük karşıtı oluverdiler. Değişmeyen kafa, soyunmak çağdaşlık, kapalılık çağ dışılık ve gericilik. Bir de konuyu saptırarak sizin aklınız apış aranızda dersiniz ya. Sizin aklınız ilim, bilimsel çalışmalar, ülke kalkınması, uzay ve atom çalışmalarında öyle mi? Sizin zihniyetin yönettiği Milli Eğitim Bakanlıklarının çalışmalarını, yerelde hizmet değil de heykel belediyeciliği uygulamalarını, başkanların otel odalarında yarı çıplak şekilde belediye çalışanı bayanla yakalanmasını, rakı partilerini görmesek belki inanırdık. Türkücü Sabahat Akkiraz bile özgürlükçü kesilerek öğretmenlerin nasıl giyineceğine bırakın da öğretmen karar versin. Nesil yetiştiren öğretmen nasıl giyineceğini talimatla mı belirleyecek paylaşımı yaparak maydanoz oldu. Sizin özgürlük anlayışınız bölgeniz yani dar alanla sınırlı. Yoksa 28 Şubat döneminde inancından dolayı başını örten öğretmen, öğrenci ve diğer kamu çalışanlarına getirilen yasaklara da karşı çıkardınız. Ki kılık kıyafet ve benzeri gerekçelerle 33.271 öğretmen soruşturma geçirdi. Bunlardan 11.890 öğretmen çeşitli disiplin cezaları aldı, 3.527 öğretmen de meslekten ihraç edilmişti. Gördünüz mü sözde özgürlükçülerin yaptığını? Maaş, ek ders ve diğer sosyal haklar yönünden geçim sıkıntısı çektiği için pazarlarda limon satan öğretmenleri hatırlıyor musunuz? Öğretmenler ve diğer kamu çalışanları mali ve özgürlükler bakımından ülke şartlarına göre en iyi durumdalar. Kıymetini bilin. Zira kıymeti bilinmeyen nimetler zamanla elden alınır. Yeni Akit'te Yüksel Tokur'un Sahte Özgürlükçüler, Öğretmenin Nasıl Giyineceğine Kendisi Karar Versin başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Levent Yılmaz'ın Normalleşme başlıklı makalesini sunuyorum. Haftaya Merkez Bankası'nın önemli bir adımıyla başladık. 1 Mart'ta haftalık repo ihalelerine ara veren yani piyasa fonlama faiz oranını %37'den %40'a çıkarmak için adım atan Merkez Bankası neredeyse 6 ay sonra haftalık repo ihalelerine yeniden başladı. Açıkçası bugüne kadarki politikalar ışığında ben bu kadar erken bir adım beklemiyordum. Merkez Bankası'nın normalleşme adımı için en azından Ağustos ayı enflasyonunu görmek isteyeceğini tahmin ediyordum. Zira öncü göstergeler ve özellikle akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik %2 civarında bir aylık enflasyona işaret ettiği için Merkez Bankası'nın daha yavaş hareket edeceğini öngörüyordum. Elbette karardan kısa bir süre önce yıl sonu enflasyon tahmininin %26'dan 28'e güncellenmesi esasen normalleşme adımı için güçlü bir sinyaldi. Fakat adımın ne zaman olacağı konusunda belli ki benimki de dahil olmak üzere farklı görüşler vardı. Neyse ki benim tahminimin aksine süreç uzamadı ve TL-RF 300 baz puan civarında hızla aşağı çekecek şekilde Merkez Bankası haftalık repo ihalelerine yeniden başladı. Esasen piyasadaki aşırı fazla TL likiditesi nedeniyle hem haftalık hem de gecelik tarafta bir işlem olmasa da piyasa faizlerini aşağı çeken bu adım doğrudan mevduat faizlerine yansırken krediler tarafındaki yansıması her zaman olduğu gibi yavaş ve düşük olacak. Çünkü makro ihtiyati tedbir adı altında sürdürülen kredi kısıtları halen devam ediyor. Yani Merkez Bankası'nın politika faizi tarafındaki normalleşme adımı henüz kredi tarafında yok. Bu da kredi faizlerinin kısmi düşecek olmasına rağmen krediye erişimin konusunda bir rahatlama olacağı anlamına gelmiyor. Yani politika faizi normalleşse bile krediye erişimde bir normalleşmeden bahsedemiyoruz. Peki Eylül ayı para politikası kurulu toplantısında nasıl bir adım gelir?
Zira reel sektör daha fazla faiz indirimi beklentisi içerisinde, ancak enflasyon ve kur seviyesi konusunda Merkez Bankası'nın endişeleri yoğun. Bu bakımdan faiz indirimleri konusunda Merkez Bankası daha yavaş hareket ediyor. Fakat Merkez Bankası'nın bu haftaki hızlı adımı ve yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etmiş olması, 10 Eylül'deki PPK toplantısı için farklı finansal kurumların da faiz indirimi beklentisine girmesine neden olmuş görünüyor. Hafta içinde farklı banka ve finansal kurumların raporlarında Eylül ayı PPK'sında faiz indirimi geleceğine ilişkin daha fazla tahmin görmeye başladık. Daha önceki beklentiler genellikle Ekim ayındaki PPK'da faiz indiriminin yapılacağı yönündeydi. Öte yandan bana göre ideal durum biraz daha farklı. Ben şu anda reel sektör için temel sorunun faizin seviyesinden daha ziyade finansmana erişim olduğunu tekrarlamak istiyorum. Çünkü devam eden kredi kısıtları yoğun kredi talebinin etkisiyle kredi faizlerinin gerilemesini engelliyor. Dahası reel sektörün iyice sıkıştığı bu dönemde nakit akışı bozulan işletmeleri bankaların taşıması da gün geçtikçe zorlaşıyor. Bu bakımdan yeri gelmişken her zamanki politika önerimi tekrar ediyorum. Reel sektörün spot kredileri 6-12 ay ödemesiz dönem konularak hızla 24-36 aylık taksitli ticari kredilere çevrilmeli. Zaten firmalar konkordato ilan edince yapılmak zorunda kalınan bu uygulamayı firmaların piyasadaki diğer firmalara zarar vermesine engel olacak şekilde önceden ve acil olarak hayata geçirmek gerekiyor. Yeni Şafak'ta Levent Yılmaz'ın Normalleşme başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ömer Sasunlu görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 25, Sure, Şura Suresi 32-53. Ayetler, Zuhruf Suresi 1-33. Ayetler. Sayfa 486-490.

وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Ömer Sasunlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46

0: Şiirlerle Menkıbeler. Abdülkadir Geylani, Kuddise Sirruh. Ahiret sonsuzdur. Abdülkadir Geylani buyurdu ki, ey insan, dikkat et, ahiretin olmasın sakın ziyan. Dinin emirlerini yapmaya eyle gayret. Zira dünya geçici, ebedidir ahiret. Dünyayı ahirete niçin tercih edersin? Niçin nefsin peşinden akılsızca gidersin? Dünya işleri için geç kılarsın namazı. Hatta Allah korusun kazaya kalır bazı. Lakin namaz kazaya kalırsa dünya için, nefse esir olduğu anlaşılır kişinin. Halbuki Rabbimizin şöyle ki emri bize, sakın tabi olmayın nefse emmarenize. Sen ise alçak nefse verdin ipin ucunu. Yazık, göremiyorsun bu işin sonucunu. İyi bil ki düşmanlık yapıyor sana nefsin. Buna rağmen sen hala nefsinin emrindesin. Halbuki nefsin sana esir olsaydı eğer, dünya ve ahirette çekmezdin acı, keder. Ahiret işlerine verseydin ehemmiyet, her iki dünyada da çekmezdin hiç eziyet. Bu dünya fanidir ki, bir gün biter elbette. Sonsuz kalınacaktır velakin ahirette. Dünyayı aziz tutan zelil olur akibet. Zira Allah dünyaya vermiyor değer, kıymet. Süslenmiş gelin gibi cezbeder dünya seni. Ahmak olan kaptırır dünyaya kendisini. Dünya da lazım dersen, evet, bunda haklısın. Lakin muhabbetini kalbe sokmamalısın. Zira kalp nazargâh-ı ilahidir aşikâr. Dünya muhabbetinin orada ne işi var? Dünyayı seven kişi düşer onun ardına. Velakin hiçbir zaman eremez muradına. Çünkü dünya aslında senin gölgen gibidir. Sen ondan kaçsan dahi o hep arkandan gelir. Eğer yakalamayı edersen arzu talep, yetişemezsin. Zira o önünden kaçar hep. Ey insan, sen dünyaya çalışsan da ne kadar, rızkın yine aynıdır. Sadece malın artar. Eğer hırslı olursan dünya toplamak için, üzüntülü, karışık, çetin olur her işin. Allah emretti diye çalışır isen şayet, işlerin kolay olup olmaz güçlük ve zahmet. İnsanlar iki kısma ayrılırlar. Şöyle ki, kimi dünyayı ister, kimi de ahireti. Yarın ahirette dirilince insanlar yine aynı şekilde ikiye ayrılırlar. Kimisi cennetlerde bulur sonsuz bir nimet, kimi de cehennemde çeker acı eziyet. Mahşer günü insanlar 1000 sene bekletilir. Günahkar olanlara dayanılmaz hal gelir. En sonunda derler ki, başlasa da bu hesap, razıyız cehennemde çeksek de acı azap. 1000 ahiret senesi o gün beklenecektir. Oranın bir günü ise 1000 dünya senesidir. Lakin Allah'tan korkup günah işlemeyenler arş-ı âlâ altında bu vakti geçirirler. Çünkü onlar rahatı terk ederek büsbütün dine hizmet uğrunda çalıştılar gece gün.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun söyleyelim de şimdi sıra. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hocam buyurunuz.
2: Efendim Hulefai Raşidinden Hazreti Ömer Faruk radıyallahu teala buyuruyorlar ki, insanların en cahili ahiretini başkasının dünyası için satandır buyuruyor. Allah böyle muhafaza buyursun ya. Hem de kendisi için değil başkası için bile. En cahili, en ahmak. Allah korusun.
1: Dinleyicilerimiz var. İlk dinleyicimizi alabiliriz. Buyurunuz efendim, hayırlı günler. Hayırlı günler efendim.
3: Alo.
1: Buyurunuz.
3: Ben miyim?
1: Evet, buyurunuz.
3: Merhabalar, sesim net geliyor değil mi?
1: Buyurun, idare eder.
3: Tamam. Benim şöyle bir sorum olacaktı Osman Hocam. Öncelikle duasını istiyorum her konuda.
2: Rabbim sıkıntılarınız varsa gidersin. Hakkınızda hayırlısını ihsan etsin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun ve son nefeste de iman selameti ihsan etsin inşallah.
3: İnşallah hocam, çok teşekkür ederim. Hocam benim şöyle bir sorum olacaktı. Ben son zamanlarda kendimde şöyle bir şey fark ettim. Normalde maalesef günahlarımda çok ısrarcı olabiliyorum. Kalbim bu konuda bir öyle bir böyle diyebilirim yani. Ama şunu fark ettim. Mesela ibadetlerimi yaparken sanki bunu Allah rızası için değil, eğer yapmazsam bunun bedelini kötü bir şekilde ödeyecekmiş gibi hissediyorum. Mesela o gün namazımı aksattığımda da farklı bir günah işlediğimde olumsuz bir durumla karşılaşırsam bunu hemen bak sen böyle yaptığın için ya da yapmadığın için Allah da sana böyle karşısına çıkardı diye ve kendi kendime anlamlar yüklüyorum. Bu tam tersi bir şey olduğunda da sanki ibadetimi yaptığımda karşıma güzel şeyler çıkacakmış gibi. Bu bende böyle sertlenme, koşullanma gibi oldu. Beni rahatsız edildi bu durum. Kendi ibadetinden böyle şüphe eder bir hale düşürdü. Bununla ilgili vesvese mi ya da nasıl bir yolu izlemeliyim?
2: İzah edeceğiz efendim. Kötü bir durum tamam. Değildir, merak etmeyin, tamam?
3: Tamam hocam, çok sağ
1: peki,
3: olun.
1: Peki, teşekkürler, hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
4: Hayırlı günler, selamlar. Elkim Osman Ünlü hocama sorum olacaktı.
1: Hemen buyurunuz, başlayın efendim.
4: Dedikodu yapmakla ilgili bir sorum olacaktı. Biriyle ilgili yaşamış olduğumuz bir münakaşayı bir başkasına aksettirmek dedikoduya giriyor mu? Bunu söyleyecektim. Bir de dedikodu yaparken aslında tanımadığımız birisiyle ilgili dedikoduyu dinlemenin günah olup olmadığını soracaktım. Buradaki tanımadan kasıt onun resmini bile görmek ve tanımaya giriyor mu? Bunu soracaktım. Bir de son sorumda marketlerden et satın alıyoruz. Bunun helal kesimi olup olmadığını bilmiyoruz. Bunun uygunluğu nedir? Bunu soracaktım Osman Ünlü hocama. Hayırlı günler diliyorum inşallah.
1: Teşekkürler. Hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
5: İyi günler. Benim şöyle sorum var. İlk önce dua isteyecektim hocamdan.
2: Rabbim iki can saadeti versin, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, son nefeste de iman selameti versin inşallah Teala.
5: Amin. Allah razı olsun hocam sizlerden, cümlemizden. Şöyle hocam, benim eşim çocuğum ilk olduğunda bir adak adamış ama şu şekilde demiş, arkadaşlarımla hani kuzu çevireceğim demiş. Bu şekilin aynısı mı olması gerekiyor? Bu ertelendi. Kızım şu an 3 yaşında. Anca yapacağız. Aynı şekil mi olması gerekiyor hocam? Bunu soracaktım. Yoksa bu böyle sizlere hani biz hep zaman böyle veriyoruz. Öyle mi yapalım yine de? Olur mu?
2: Tabii hocayı da davet ederseniz kuzu çevirmeye.
5: Ay hocam inşallah gece gelsiniz. Gece gelsiniz.
1: Sunucuyu da unutmayın.
2: Bak Mustafa Bey, evet. Yayını idare eden dışarıda elemanımız var, o da gülüyor, beni de unuttum.
5: İnşallah hocam, buyurun. Radyoluk, bizim malımız var öyle.
2: Radyoluk dinleyicilerin hepsi duyduysa bir kuzu yetmeyecek.
5: Başımızın üstüne. Başımızın üstüne hocam. Bir de şöyle hocam, ben bir şey dinledim sizden, daha yeni duydum, çok böyle ürperdim. Ergenliğe girdiğimizde kelime-i şehadet getirip de Müslümanlığa girip böyle bir şey anladım hocam. Ben böyle dediğimi hatırlamıyorum. Nasıl bir durum bu hocam? Ben çok ürperdim bu durumdan. Ben yıllardır sizi dinliyorum küçüklüğümden beri. Ya şu an 40 yaşındayım. Ya ben böyle hiç denk gelmemiştim.
2: Tamam efendim.
5: Bu nasıl bir durumdur? Bir sorum daha vardı hocam ama.
2: Unuttum.
5: Bir de namazlarımda şöyle hocam, oturuyoruz, kadına ayaklarımızı kenara bükerek oturuyoruz. Bazen de hocam böyle rahatınıza mı geliyor, ne oluyorsa dizüstü oturuyoruz. bu namazınıza şey midir?
1: Mani midir?
5: Evet, yani bu nasıl bir durumdur? Yani kolayımıza mı geliyor böyle yapmak bilmiyorum ama namazınıza mani midir?
1: Peki, teşekkürler. Hayırlı günler efendim. Buyurunuz hocam.
2: Şimdi ilk dinleyicimiz bazen dedi tembellik ediyorum. İbadetlerde gevşek davrandığım zaman atlatırsam, vaktinde yapmazsam, öyle durum ya olduğu zaman da başıma bir sıkıntı geliyor. Ha, sen vaktinde yapmadın, bunu icra etmedin, işte başına bu geldi. Ve diğer zamanlarda da böyle bir gevşeklik olduğu zaman, eğer yapmazsan başına bir sıkıntı gelir, bir dert gelir, bir bela gelir, bunun hesabı senden sorulur. Biz uzatıyoruz tabii, dinleyicimiz meali itibariyle onu sordu. Bu yanlış mı? Hem yanlış hem doğru. Yani bir konu hem yanlış hem doğru olur mu? Şimdi ehl-i sünnet alimleri kılı kırk yararak o kadar güzel aynı şekilde izah etmişler ve açıklamışlar ki ibadet Allah için yapılır. Bana zarar gelmesin diye yapılmaz. Bunu izah etmişler, açıklamışlar. Buna ihlas denir. Bunlar derece. Fakat ehl-i sünnet alimleri buyuruyorlar ki bir kimse yani Allah-u Teala'nın emirlerini yapmakta gevşek davrandığı ve yasaklarından sakınırken ya bu da ne olurmuş falan filan işte yapıverelim ya tövbe ederiz ya falan deyip aynı şekilde oraya sürüklendiği zaman ya bunları yapıyorsun ama ileride aynı şekilde hani bir tabir var ya yediğin hurmalar tırmalar senin mealinde bir söz söylerler ya bu eninde sonunda benim önüme konur.
1: Önüne çıkar.
2: Bu korku ve endişe sebebiyle veya cehenneme gidersem orada soğuk, sıcak, ondan sonra akrep, yılan, çıyan neyse değişik azap şekilleri var. Ben onlara tahammül edemem, şey yapmam falan o korku sebebiyle aynı şekilde ibadetini yaparsa. Bir, buyuruyor ki Ehl-i Sünnet alimleri, bu kimse borçtan kurtulmuş olur. İbadetini yaptı. Ama niyeti hepimizin niyeti Allah için diyoruz ya, o anda başka şeyler de getirebilir. Onun için İslam alimlerinin ve Evliya-i Kiram büyüklerinden olan İmam-ı Rabbani Kutsal Sözler buyuruyorlar ki imanın da ibadetlerin de bir hakikati var, bir de sureti var. Allah-u Teala eğer bütün aynı şekilde kullarından, iman eden kullarından imanın hakikatini, amellerin aynı şekilde hakikatini isteseydi o zaman yeryüzünde 3-5'i geçmezdi mümin. Cenab-ı Hak suretinde kabul ediyor buyuruyor. Suretinde kabul ediyor. Şimdi bu dinleyicimiz böyle yapınca şeytan ve nefis pusuda bekler. Bu nerede bir kafası böyle karıştı veyahut da aynı şekilde zihni bulandı. Ben buradan yükleneyim. Keser misali kendime yontuyum. Tabii orada o zaafı yakalamış bu dinleyicimiz de. Senin ibadetlerin kabul olmaz ki. Allah hiç yapmıyorsun ki. Sen korktuğundan dolayı yapıyorsun. Başına bela gelmesin diye yapıyorsun. Ya böyle yapacağına eninde sonunda bunu bıktıracak, diyecek ki vazgeç, bu ibadet zaten kabul olmuyor. Niye yapıyorsun ki diyecek. Ama açık açık önden demiyor bunu. Çünkü o kadar da ahmak değil şeytan ve nefis. Onlar da varlık. Cenab-ı Hak onlara da belli kabiliyetler vermiş. Her mahlukuna verdiği gibi. Nebatata da, cemaatata da, ondan sonra hayvanata da, her birine ayrı ayrı kabiliyetler vermiştir Cenab-ı Hak. Ayrı ayrı kabiliyetler vermiştir. Dolayısıyla nefis ve şeytan da öyle sıradan varlıklar değil. Hatta zaman zaman naklediyoruz. Yani beraberler Allah rahmet eylesin, daha tekereti yok. Cağaloğlu'ndayız. Türkiye Gazetesi'ndeki o zamanlar işte bizim sayfada, dini sayfanın hazırlandığı yer. Oradaki yaptığı toplantılarda hep anlatırlardı. Bir gün böyle açık net bir şekilde buyurdular ki nefsi de kınamamak lazım buyurdular. Nefsi de kınamamak lazım. Çünkü buyurdular nefsi de bir varlık. Yani onun da enerjiye, onun da gıdaya ihtiyacı var. Herkesin gıdası farklıdır. Cenab-ı Hak her yarattığı mahlukun gıdasını farklı yaratmış. Dolayısıyla nefsin gıdası da Cenab-ı Hak ben rızakım buyuruyor. Yaratmış onu. Tamam Cenab-ı Hak inkar ediyor ama ben diyor rızakım. Ayırım yapmam. Herkese onun rızkını veririm. Nefsin rızkı da Allah'tan inkar etmek. Allah'tan haram ettiği, mekruh ettiği, yasak ettiği şeyler yapmak. Rızkı bu. Onun için Ömer abiler buyuruyorlar ki o rızkını elde etmek için saldıracak. Sen de vermeyeceğim buyuruyorlar. Hasebudan ibarettir buyuruyorlar. Şeytan da aynı şekilde. O da aynı şekilde pusuda bekler. Öyle gelip de nefisse şeytan da ya Mustafa Tokoz Osman ölüyor. Bu namazı niye kılıyor? Vazgeçsen bu da demez. O kadar ahmak değiller yani. Ahmak ama o kadar da değil. Senin bir zafiyetini bekler. Yakaladığı zaman da oradan bir girer. Nefis geri çekilmez. Şeytan Allah'tan en ismi şerifi zikredilince gider. Köpek gibi tabir kullanmış Ehl-i Sünnet halinde. Taş atınca gider. O konudan gider. Başka konudan saldırır.
1: Şeytan.
2: Şeytan. Ama nefis öyle değil. Mesela şu anda benim elimdeki kalem siyah. Nefis taktı buna, bu kırmızı dedi. Ya siyah, kırmızı. Siyah, kırmızı. Siyah, kırmızı. Denmiyor. Seni yatağa gelinceye kadar bunaltıyor. Yatakta da o kırmızı, senin gözünde bozukluk var. Sen yanlışlamasına siyah görüyorsun. Habire şey yapıyor falan. Böyle yoruluyorsun. Artık mecalin kalkıyor, uyku basıyor. Gözünü açıyorsun. O kalem kırmızı. Gene devam ediyor. Hatta şeyde Saadet Ebi diye bir şiir almışlar. Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh. O şiirde bir ifade geçiyor. Ben ilk okuduğumda onu Allah Allah dedim. Şeytanın saldırması yaralı kaplan gibidir. Eğer kaplan yara aldıysa ölümüne saldırır diye. Ölümüne. Peki onun şerrinden kurtulur mu? Kurtulur. Hemen bir Fatiha, üç ihlas oku. İşte Hüseyin İlmi Efendi, Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri'ni, yani bu büyüklerden birisinin ruhuna hediye et. Ya Rabbi bu zatın hatırı hürmetini nefsimin şerrinden sana sığınırım. Onların himmeti bereketiyle o geri çekilir. O geri çekilebilir. Şimdi bu dinleyicimiz de bocalatmış. Acaba diyor ben yapmayayım. Yapsın. Evet, cehenneme gitmemek için, başına bela gelmemek için. Yapsın bunu. Yapsın. Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyor ki önce böyle başlar. Sonra bir noktaya gelir, bir noktaya gelir. Artık der ki ya bir dakika. Hayır da şerri de yaratan Cenab-ı Hak Ahmet de anlattı bir hayrihi ve şerrihi min Allah-u Teala diyoruz. Öyle iman ettik, öyle inandık. Hayırdan razıdır, şerden razı değildir. Ehl-i Sünnet alimleri bunu da bu şekilde bildirmişler. Ve böyle inanıyoruz, itikad ediyoruz. İtikadımız ve imanımız Ehl-i Sünnet olarak böyledir. Hayrihi ve şerrihi min Allah-u Teala. Allah-u Teala yaratıyor. Ve bu şekilde böyle ısrar edince nefis ve şeytan der ki ya biz bunu kandıramadık. Ondan sonra da ruhu kuvvetlenmeye başlar bu ibadetleri sebebiyle. Ruhu kuvvetlendikçe ruh Allah-u Teala'yı tanıyor. Ezelde ona söz verdi. Ruhun gıdası Allah-u Teala'nın muhabbetidir, sevgisidir. Onun emirlerini yapmak, yasaklarından sakınmak, onun sevdikleriyle beraber olmak, onun sevdiklerinin hayatlarını okumak, kitaplarını okumak. Bunları okudukça, Kur'an-ı Kerim okumak, tesbihatta bulunmak, okudukça ruh kuvvetlenir. Nefse der ki hop bir dakika hemşerim der. Kalbe gelmiş oturmuşsun ama çekil oradan. Kalp gelip de aynı şey, ruh gelip de kalbe oturdu mu bu sefer senin bütün organların iyilik yapmaya başlar.
1: Dizginleri ele alıyor yani.
2: Tabii dizginleri o alıyor. Evet. Dizginleri alıyor. Onun için sabırla beklemeli. Şimdi dinleyicimiz diyor ki bana böyle bir şey geldi. İyi de bir sana gelmedi ki bu. Asıllar da aynı şekilde mesela dergahlarda tasavvuf büyüklerinin şeylerinde bu hep aynı şekilde oldu ya. Osman Bedrettin Hazretleri, Mahmud Samini Hazretleri'nin tanıdığı halde, onun mübarek, mürşidi kamil bir zat olduğunu bildiği halde ve evlad-ı rasul olduğunu bildiği halde takılıyor. Niye? Tütün içiyor. Oraya takılmış. Nefis ve şeytan oradan vuruyor. Ama onlar tedavi etmekle vazifeli olduğu için sabırla bekliyorlar ve onu da tedavi ediyorlar mı? Evet, onu da tedavi ediyorlar. Şeyde Mevlana'da Bağdadi Hazretleri tedavi olmak için ta Hindistan'a gitti bir sene boyunca. Abdullah Tehlevi Hazretleri helal temizlettiriyordu. Hatta bir gün diyor ki ya Medine-i Münevvere'de veli mi deli mi birisinin sözüne baktım buralara geldi, yüzüne bile bakmıyorlar, sana helal temizlettiriyorlar. Hem alim hem de Bağdat Üniversitesi rektörü. Böyle anlatıvermek kolay da öyle ya ben de yaparım, neyi yaparım ya sen de. Öyle hikaye o. Allah Teala'nın hidayeti ihsanı sebebiyle olur, gerçekleşir onlar. Öyle kolay değil. Eğer ilim kurtarsaydı Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri'nin ne işi var ta bir sene boyunca Hindistan'a gitti ki?
1: Zaten ilmi vardı.
2: Bütün ilimlerde de mütehassıstı. İlim tek başına kurtarmadı onu. Dolayısıyla nefs ve şeytan onları da aynı şekilde böyle kurcalamıştır. Onları da aynı şekilde. Ya Abdülkadir Geylani Hazretleri bir Ramazan-ı Şerif'te talebeleriyle beraber giderken gökyüzünden bir ses. Ya Abdülkadir Geylani, senden diyor aynı şekilde orucu kaldırdım. Defol şeytan diyor falan, iblis. Hemen şekil alıp geliyor. Nereden anladın diyor benim iblis olduğum. Allah-u Teala bir cihetten, Allah-u Teala'nın sesi diyor bir cihetten gelmez ki. Çünkü mekandan münezzehtir. Senin sesin diyor bir taraftan geliyor. Anladım, sen mahluksun, yaratılmışsın. Yaratılmışsın. İlmi, tabii bütün evliya-i kiram bilgilerle mücehezdir, donanmışlardır. Şey yaparlar. Bunun için bu dinleyicimiz ne yapsın? Bu dinleyicimiz devam etsin. İstiğfara da devam etsin. La havleyle devam etsin. Sonu selamet olacak inşallah Teala.
1: İkinci bölümde devam edeceğiz.
6: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, şöhret olmak kötü müdür? Meşhur olmak değil, meşhur olmayı, parmakla gösterilmeyi istemek afettir. Bununla beraber, din veya dünya işlerinde meşhur olan kimsenin afetten kurtulması zor olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, mal ve şöhret hırsının insana vereceği zarar, iki aç kurdun bir koyun sürüsüne saldırdığı zaman vereceği zarardan daha çoktur. Allah-u Teala'nın korudukları müstesna, insana zarar olarak din ve dünya işlerinde parmakla gösterilmesi yetişir buyuruldu. Yani insanın din veya dünya işlerinde şöhret sahibi olması dinine de dünyasına da çok zarar verir. Bir kimsenin parmakla gösterilmesi zarar olarak kendine yetişir. Ya Resulallah, hayır işlerde parmakla gösterilmek de böyle midir diye sual ettiler. Peygamber Efendimiz buyurdular ki, evet, hayırlı işlerde de olsa onun için şer olur. Ancak Allahü Teala'nın merhamet ettiği, koruduğu müstesnadır. Şer işlerinde parmakla gösterilmek zaten zarardır. İnsanların övmesine sebep olan şöhret bir afet olabilir. Onun için meşhur olmaktan uzak durmaya çalışmalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, siz emirliğe baş olmaya düşkünsünüz, halbuki emirlik kıyamette pişmanlıktır. Ancak onun hakkını gözetenler bundan müstesnadır. İstemeden emir olan yardım görür. İsteyerek bir mevkiye geçen aciz kalır. Deylemi'de bildirilen bir hadis-i şerifte de şöyle buyuruluyor. Met olunmayı sevmek insanı kör eder ve sağır eder. Kabahatlerini, kusurlarını görmez olur. Doğru sözleri, kendisine yapılan nasihatleri işitmez olur. İslam Ahlakı kitabında deniyor ki, mevki ve şöhret sahibi olmak arzusu, insanlarda üç şeyden hasır olur. Birinci sebep, nefsin arzularına kavuşmaktır. Nefis, arzularının haram yollardan elde edilmesini ister. İkincisi, kendinin ve başkalarının haklarını zalimlerden kurtarmak ve müstehap olan, mesela sadaka vermek, hasenat yapmak yahut mübah olan işler yapmak, iyi yemek, iyi giyinmek, iyi evlerde oturmak ve çoluk çocuk sahibi olup rahat ve mesut yaşamak veya ibadetlerine mani olacak şeylerden kurtulmak, İslam dinine ve Müslümanlara hizmet için mevki sahibi olmak istenir. Bu niyetle mevkiye kavuşurken riya ve hakkı batılla karıştırmak gibi İslamiyet'in yasak ettiği şeyleri yapmazsa, vacipleri, sünnetleri terk etmezse, bunun mevki sahibi olması caizdir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de iyi insanların nasıl olacağını bildirirken, bunların Müslümanlara imam olmak istediklerini de bildirmektedir. Üçüncü sebepse nefsini eğlendirmektir. Nefsi, maldan olduğu gibi mevkiden de lezzet almaktadır. Arada İslamiyet'e uymayan işler bulunmazsa, nefsi lezzet aldığı şeye kavuşturmak haram olmazsa da takvanın, himmetin az olduğunu gösterir. Mevki elde ettikten sonra insanların gönüllerini kazanmak için riya, müdahane ve gösteriş yapmasından korkulur. Hatta münafıklık, hakkı batılla karıştırmak ve hatta hile, yalan gibi tehlikeli haller de olabilir. Helal ile haram karışık olan şeyi yapmamak lazımdır. Mevki sahibi olmanın bu üçüncü sebebi, haram değilse de iyi olmadığı için ilacını bilmek ve yapmak lazımdır.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurun.
2: Efendim, birinci bölümdeki ikinci dinleyicimiz birisiyle dedi münakaşa ettik. Biz bu münakaşayı bir başkasına anlatmış olsak dedikodu mu? Yani gıybet mi etmiş oluruz? Evet.
1: Şöyle yaptık, böyle yaptık.
2: Mustafa Dokuz bana dedi ki, Mustafa Dokuz şöyle yaptı, elini böyle kaldırdı, kaşını şöyle oynattı, biliyor musun ya falan, çok üzüldüm de bilmem ne yaptım da falan. İyi de arkadaşım ya, niye anlatıyorsun onu sen bunu? Değil mi? Ya Mustafa Dokuz'u kötülüyorsun.
1: Kendini haklı çıkarıyorsun.
2: Sen bir şey yapmadın, böyle durup dururken geldi Mustafa Dokuz sana inecekti, bunları söyledi gitti. Olmaz o, yanlış olur. Dedikodu mu dedikodu, gıybet midir gıybettir. Ancak şuna izin verilmiştir. Mesela senin çok samimi sevdiğin birisi var. Ya işte Mustafa Bey'le böyle bir aramızda bir şey oldu, şöyle oldu. Yani benim de hatam var ama şu konuda falan, yani bana yardımcı olabilir misin? Yani aramızda bir soğukluk oldu, kırgınlık oldu. Bunu halledebilir misin, çözebilir misin? Yine aramızda
1: barıştırabilir misin
2: falan. Bu dedikodu olmaz, bu gıybet olmaz. Niye? Bunun neticesi hayırlı bir şey. Maksat aynı şekilde Mustafa Dokuz'u veyahut da Osman Ünlü'yü saf dışı bırakmak değil oradaki maksat. Böyle olursa tamam. Şimdi bir de hani anlatılan kimse resmi görülmüyor veyahut da ismi zikredilmiyor. Anlatıldığı zaman işte bir çerçeve çiziliyor ama karşıdaki o çerçeveden bile onun kim olduğunu anlamıyor. İse gıybet olmaz böyle kitaplarda. Şimdi ben demişim Mustafa Dokuz'a anlatacağım. Ya işte biz de liseye giderken birisi vardı falan, böyleydi, şöyleydi. Oho, biz liseye giderken Mustafa Dokuz daha aynı şekilde
1: Fistanla geziyordu.
2: dolayısıyla yani tanıması mümkün değil. Meşhur birisi de değil. Dolayısıyla anlatılabilir öyle şeyler. Ya kimseye söyleme, adı Mustafa, biliyor musun?
1: Adının baş harfi Mustafa.
2: Adının baş harfi. Soyadının baş harfi de Tokyo'su. Kimse tanımıyor, bilmiyor. Gıybettir, dedikodudur. Sakınmak lazım. Efendim, bir de dinleyicimiz dedi ki marketlerden et alıyoruz falan dedi. Hani yakini gözümüzde görmedik. Görmedik de bunlar kontrollü kesiliyor. Öyle kaçak kesiyorsa onu biz neyiz, kim kesi, kim yaptı onu bilmeyiz. Ama şeylerde mezbahalarda kasaplara falan verilen etler
1: kontrolü
2: kesiliyor. Yani başındaki adam besmele çekiyor. Orada çekiyor. Hatta bize daha yeni bu Türkiye'de tavukçuluk sizin başmaçlığı yergin diye mesela civcivleri bunları alıp kesiyorlar ve şey yapıyorlar ya, dağıtıyorlar, satıyorlar ya, böyle şeyler yapıldı, tesisler yapıldı. Ya modern tesisler diyor. Mesela o zaman geldiydi, daha Çekere Tepe'nin ayak bizim sayfadayız, yeni başlamıştı. Mesela civcivleri bir şeye diziyorlar. Canlı. O sana makineye basıyor. Böyle tıkır tıkır tıkır tıkır makine götürüyor onu. O kesim yerine gelince başını kesiyor, geçiyor şey. Her böyle kesilirse yenir mi? O zaman Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattaydı. Biz de sormuştuk. Yani 100 tane civciv koydu canlı.
1: Bir piliç.
2: Yani piliç, tavuk koydu. adam düğmeye bakın Bismillahirrahmanirrahim dediyse veya Bismillah dediyse hepsine besmele çekilmiş olur. Yani bu şekilde olursa. Efendim peki ben gözümle gördüm. Gözünle gördüysen o firmanınkini yemezsin arkadaşım yani. Onu yemezsin. Biz hüsnü zannederiz. Markettekilerden de kasaptakilerden de öyle alırız. Buna rağmen efendim eşek etiyse veya başka bir mahlukun etiyse onu da biz yediysek günaha girmiş olur muyuz? Hayır, ben öyle bir şey yiyecek de bilerek yemedim ki bunu. Beni birisi aldattı, sahtekarlık etti. Ahirette hesabı ona sorulur. Bana değil. Bana değil. Efendim gelelim son dinleyicimizin suallerine. Beyim dedi işte aile ifradını sayıyor, böylece bir kuzu çevirelim. Bu adak olmaz. Ne olur? Söz vermek olur. Söz vermek olur. Ama şöyle deseydi, şu işim olursa bir kuzu çevirip aynı şekilde şimdi Anadolu'da sen de şahitsin, bize geliyor. İşte o anda coşuyor, bir işte şu işim olursa bir kuzu keseceğim, işte çoluk çocuk hep beraber yiyeceğim. O çoluk çocuk hep beraber yiyeceğim sözü herhangi bir kıymet arz etmiyor. Atıyorsun çöpe. Adak oluyor bu.
1: Otomatik olarak adak oluyor.
2: Adak oluyor. Kendisi, çoluğu çocuğu, annesi babası, bunlar torunları, hiçbirisi yiyemez.
1: Zenginler yiyemez.
2: Zenginler de yiyemez. Kardeşi, damadı, gelini, kardeşin çocukları, yeğenleri, bunlar içerisinde dine fakir varsa onlar yiyebilir. Ha, yani kendi çoluk çocuğunu da yemesi için bir yol bildirmiş Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarda. Nedir? Şimdi Mustafa Toköz coştu. Dedi bir dana keseceğim. Allah rızası için şu işim olursa. Oldu işi. Donadan esileyim ya.
1: Bir tonluk.
2: Bir tonluk maşallah. Şimdi Mustafa Toköz diyor ki ya diyor, çoluk çocuk, aile efradı, akrabayı talikat, bir ton bu yani. Hani biz de kıyısından, kenarından falan. Ha, onu bir çıkış yolunu bildirmiştir. Mustafa Toköz gelecek, diyecek ki bu benim adam, kestim sana hediye ettim. Oldu benim. Ben artık ikram edebilirim. Sana da, yani kesene de, onun çoluğunu çocuğuna da 500 kilosunu sana verdim mesela. Yer geliyorsun canım. İdare eder değil mi?
1: Peki bu durumda siz sevap kazanıyor musunuz?
2: Kazanıyor tabii.
1: Ya beleş geldi dana falan. Olsun. Ona rağmen.
2: Yalnız tabii her şey beleş gelmiyor mu aslında? Yalanla bir çalışır gibi yapıyoruz falan filan. Şimdi tarlada kılıcı çok yoruluyor. Doğru, yoruluyorsun arkadaş. Ben de yoruluyorum. Herkes yoruluyor. Belli bir şey yapıyorsun. Ondan sonra tarlaya gittin domates. O bir veriyor ki toplamaya yetiştiremiyorsun yani, değil mi? Öyle, öyle. Yani Allah Teala veriyor. Hani Emel abiler derdi ki nerede beleş oraya geldi. Aslında aslında öyle. Şimdi bir büyükleri sevmek, onların bildirdiği şekilde hareket etmek bereşe konmak demektir. Değil mi?
1: Evet.
2: Çünkü onların kullandığı sopa, kullandığı odun, kullandığı taş, kullandığı demir neyse yani İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin aynı şekilde dergahında bulunan taşı, toprağı, ağacı bilmem hepsi aynı şekilde onun hürmetine onlara dokunamıyorsun. Hani Emel abiler anlatıyordu, bu büyüklerin üç türlü talebesi olur. Birisi gerçekten seçilmiş ana tarafı olacak. Onu 24 saat gözaltında tutarlar. Bir kısmı da aynı şekilde böyle şey yaparlar, birazcık aklı başındadır. İşte otobana çıkarırlar. Arada sırada ikaz ederler. Bak bu tarafa sapma, bu tarafa sapma. Buradan gidin. Bir kalır geriye üçüncüsü buyurdular Emel abiler. Gayet neşeliydi böyle. Bunlar buyurdular odun.
1: Sağını, solunu, önün arkasını yontmak lazım.
2: Büyükleri en çok bunları uğraştırır buyurdular. Odun. Ama buyurdular, sonra bir müjde verdiler. Bu odunların içinde yeşerinden çıkıyor buyurdular. Bu odunların içerisinde. Ama önemli olan onların odun olmak.
1: Onların kapısında odun olmak.
2: Evet, onların kapısında odun olmak. Dolayısıyla onların kapısındaysan, onların tasarrufu altındaysan, yani sana herhangi bir şey dokunacağı zaman hemen onlar müdahale eder. Bir şeyde Emel abi de Allah durdururdu. Biz de naklediyorsun onu. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir gün talebeleri bir dergahta, o zaman da böyle iki kat, üç kat değil, tek zemin kat dergahta öyle. Tabi o iklimde, Orta Doğu'da aynı şekilde sıcak iklim olduğu için cam bile yok. Sadece perde çekiveriyorlar falan. İçeride o dergahta Gençler güreşiyorlar, şey yapıyorlar falan. Bir de sarhoş sallana sallana bakmış yani. Pencerede cam falan olmadığı için sesler geliyor. Kafasını sokmuş içeriye bakmış. Bayağı seyretmiş böyle. Ya onların aynı şekilde muhabbette güreşmesi, muhabbetle şey yapması,
1: şakalaşması
2: o kadar hoşuna gitmiş ki bunlar ne güzel insan demiş ya. Oradan çıkmış, iki adım ileride de eceli gelmiş. Azap melekleri de geliyor. Azap melekleri tam tutacağında Abdülkadir Geylani Hazretleri ruhunu almış ölüm meleği. Abdülkadir Geylani Hazretleri başını tutmuş. Tabii melekleri tanıyor. Ya Kavs diyor, bu diyor bize ait. Bu azap hak etti. Diyor hak etti, hak etmedi. Ben orası bilmiyorum. Size ne emredilse yapın. Ama diyor bu benim talebelerime bu başla, bu gözle baktı ve bu dille dedi ki bunlar ne güzel insan. Ben başını vermem diyor. Gövdesini götürürseniz götür. Melekler de şaşırıyor. Allah-u Teala arz ediyorlar. Ya Rabbi Kavus kulum böyle diyor. Baş neredeyse gövdesi orada kalsın buyuruyor Cenab-ı Hak, tamam mı? Ya sadece o kadarcık böyle samimi söylemesi neticesiyle. Onun için Cenab-ı Hak bizi büyüklerden ayırmasın inşallah Teala. Bunu söz vermiş adak değil bu. Yerine getirse de getirmesi de bir şey lazım gelmez. Efendim bir de dinleyicimiz ben bunu dedi yeni duydum dedi ergenliğe giren. Şimdi kız olsun erkek olsun. Yani babasına bağlı olarak annesine bağlı olarak kelime-i şehadet söylüyor falan ama bali olmadı. Buluğa erince şuurlu bir şekilde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyecek. İmanı şartlarını, İslamı şartlarını bilecek ve söyleyecek. O zaman aynı şekilde bu mümin olur. Yoksa Allah-u Teala korusun otomatik olarak mürtet olacak. Kitaplar öyle yazıyor. Efendim bunun için Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh kitap okuyun, kitap okuyun, kitap okuyun. Yani kitaplar okunmuş olsa bunu görecek. Mesela İslam Ala kitabında yazıyor bu. Saad Tevhid kitabında yazıyor bu. Bunu mutlaka görür orada. Okuyunca eyvah der ya. Çoluğuna çocuğuna dikkat eder. Çoluğuna çocuğuna dikkat eder. Hatta,
1: evet.
2: Hatırlar mısın? Bir dinleyicimiz yayına girdiydi. Ben dedi 25 yaşında dedi bu programı şey yaptım. 25 yaşında din ettikten sonra dedi tövbe ettim. Namaza başladım. Bir senedir kılıyorum. Kaza namazları kılıyorum. Şu anda 26 yaşındayım dedi. Ama dedi tavsiye ettiğiniz kitapları da okudum dedi. Ben dedi 25 yaşından önce dedi mürtettim dedi. Yani bunu uçan da bana kimse bir şey demiyor. Dinsizdim yani dedi. Ben dedi 25 yaşında imanla şereflendim. Tabii yok zeki birisiydi de. Zeki birisiydi de. Dedi ki önceki namazları kaza edecek miyim? Çünkü iman olan kaza eder. İman olmayan kaza etmez. Dedim sen anneni babanı suizan etme. Gene sen kazaya devam et diye cevap vermiştik.
1: Efendim, şimdi bu dinleyicimizde olduğu gibi böyle birisi kelime-i şehadet getirmedi de ama namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor falan.
2: Bunlara inanıyorsa, inanarak yapıyorsa, Allah-u Teala'nın emridir diyorsa yani bu imanı buluğa erdikten sonra da var demektir.
1: Zaten namaz kılıyorsa namazın içinde kelime-i şehadet de getiriyor.
2: Getiriyor ve kurtarır yani o. Efendim bir de ama işte anne babanın çok uyanık olması gerekiyor çocuklarına karşı. Evet. Dinleyicimiz bir de dedi ki onu belki hanımlardan yeni duyanlar da olabilir. Kadede otururken hanımlar iki ayağında sağ tarafa doğru öyle otururlar. Erkekler de sağ ayağını diker sol ayağını yayarak onun üzerine oturur. Oturuş şekli kadede öyle anlatılıyor. Peki erkek olsun kadın olsun. Rahatsızlığı vardır. Veya da o anda dizinde bir sıkıntı oluyordur. Yani dilediği kolayına geldiği şekilde oturabilir mi? Bu namazına mani olur mu? Olmaz buyuruluyor. Ha, sünnet olan, tavsiye edilen şekli bu. Ama öyle durum oluyor ki, bazen mesela benim artık dizlerde gençlikten oluyormuş herhalde onlar. Osman yeter diyor, hopladın, zıpladın. Neneme diyordum ben. 60 yaşını geçmişti o zamanlar falan. Böyle bir karış yukarıda dedim hoplayıver nene. Şöyle baktı. Ömrün orada bu yaşlara gelirsen görürsün dedi hoplamayı zıplamayı. Şey olmuyor. Peki namaza otururken bazen şey yapamıyorsun. Ayağını şey yapıyorsun bazen.
1: Dikemiyorsun olmadı. Mesela.
2: Dikemiyorsun. Bazen de aynı şekilde düzüste oturamıyorsun. Ayağını uzatıyorsun. Kitaplar bunları yazmış. Yani fıkıh kitapları dinimiz zaten Kur'an-ı Kerim'den öğrenilmez, hadis-i şeriflerden de öğrenilmez. Fıkıh kitaplarından, fıkıh kitaplarında İslam alimleri ayet-i kerimeler, hadis-i şerifleri tarayarak nasıl ibadet edileceği bildiriliyor. Ve eğer şey yapamıyorsa mesela dizüstü oturmuyorsa bağdaş kurar. Bağdaş da kuramıyorsa iki ayağında kıble istikametini uzatır. Hatta sırtını da duvara dayayarak namazını ima ile kılabilir buyuruyor.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalın.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Osman Ünlü hocamız yine bizim yanımızda, kendisiyle sohbet edeceğiz. Sizlerin merak ettiği konulardan biri, daha doğrusu sizlerden gelen sorulardan birini daha bu bölümde sormak istiyoruz. Hocam, ayıplanma korkusuyla ilgili olarak belki de birçok izleyicimizin, hatta bizim bile duygularımıza tercüman olacak bir soru var. İzleyicimiz diyor ki, çevremdekiler ayıplayacak, kınayacak diye namaz kılamıyorum. Böyle bir durumda ne yapmalıdır? Dinleyicimize de en azından yardımcı olmak babında.
2: Erşan'ı genişletmek de mümkün. Mesela bu izleyicimiz, dinleyicimiz namaz kılamıyor. Yani öyle bir çevrede yetişmiş ki namaz kılan kimsecik yok.
1: Evet.
2: Hani diyeceksiniz efendim böyle olur mu? Olur tabii. Olabilir. Mesela bize bir öyle bir izleyici gelmişti. Dedi ki bir konuda dedi, sıkıştım, bana yardımcı olur musunuz diye gelmişti. Hristiyan misyonerler birkaç arkadaşımla beraber dedi. Onlar aynı şekilde görüşmüşler. Beni de aldılar götürdüler. Bocaladım ben dedi. Ama dedi zihnimde dedi bazı tereddütler var. Şey yapamadım, bana yardımcı olur musunuz falan. Gelmişti. TGRT'ye kadar gelmişti. Ve kendisine de kitaplar verdik. Mesela bu kitaplardan bir tanesi şey. Harput İshak Efendi Diyail Kulüp. Bu kitap Cevap Veremedi ismiyle yayınlanmıştır. Şu anda yani Latin harfleriyle bugün kullandığımız alfabeyle yayınlanmıştır. Diyail Kulüp Cevap Veremedi ismiyle yayınlanmıştır. O kitapta. Şimdi orada bir dikkatimi bir şey çekti. Dedim, evde dini bir kitap falan yok dedi bizim evimizde. Dedim namaz kılan yok dedim. Oruçtan yok. Ya dinle ilgili bir şey yok evde dedi. Şimdi böyle bir çevrede bir kimse namaz kılmaya kalktığı zaman diyor ki bir dakika ne oluyor ya?
1: Poçalaması normal yani.
2: Tabii. Evet. Yani onların aynı şekilde bunu namaz kılar görmesi onu çok ayıp bir şey yapıyor. Gözüyle bakacaklar. Çünkü böyle bir şeyle karşılaşmamışlar. Görmemiş. Duymamış da mı? Duymak ayrı bir şeydir. Görmek ayrı bir şeydir. Böyle bir şey olmayınca tabii ki ayıplanacak. Şimdi kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki kalp hastalıkları var. Yürek değil. Buradaki biraz kalbin içi, yüreğin içi, yürekte bulunan kalp hastası. Evet. Gönül diyoruz işte. Gönül evet. Hastalığı. Bu kalp hastalıklardan birisidir. İnsanların kötülemelerine, çekiştirmelerine, ayıplarına üzülmek kalp hastalığıdır buyuruyor. Ve küfrü cuhudi tabiri geçmiş. Yani cahilliği sebebiyle insanı küfre götürür bu hal. Hatta misal vermişler kitapta. İmam Gazali Hazretleri de, Muhammed Adimi Hazretleri de bu kötü huyları anlatırken, ayıplamak korkusu ve endişesi bu konuyu anlatırken mesela Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam amcasını anlatmışlar. Peygamber Efendimiz'in amcası vardı. Hazreti Ali'nin babası, Cafer Tayyar Hazretleri'nin babası. Ebu Talib. Ve 8 yaşından itibaren Peygamber Efendimiz bu amcasının yanında kaldı.
1: Evet.
2: Korudu, kolladı. Muhafaza etti. Bakın oğullarından Hazreti Ali Müslüman oldu. Cafer-i Tayyar Hazretleri kendisi teşvik etti. Sen de bu dine gir diye. Hanımı Fatıma binti Esed radıyallahu anha Müslüman oldu. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam annemden sana annem buyurmuştur o hanım için. O kadar çok bakmıştır. Fakat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ey amcacığım iman etmezsen ben sana yardım edemem, şefaat edemem. Ne olur iman et. İşte Mekke'nin kadınlarının kınamayacağını, ayıplamayacağını bilsem
1: edeceğim.
2: Ey kardeşimin oğlu. Kardeşimin oğlu. Ey Allah-u Teala Resul diyemedi. Ey kardeşimin oğlu. Dediğin doğru. Gittiği yol hak. İman et. Mekkeliler ayıplar diye. Niye? O amca bu yeğen. Amca yeğene tabi olur mu? Aha gördün bak amca yeğene tabi olmuş. Diyecekler. Ayıplayacaklar. Kınayacaklar. El ne diyecek?
1: Evet.
2: Peki Allah-u Teala ne diyecek? Onu tabi ayrıca çarpalım. Çok ısrar etti mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Amcasının imanı için sonra ayet-i kerime geldi. Sevdiklerini hidayete getirmek senin elinde değildir. İşte vefat ederken Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma da oradaydı buyuruyor. İman ettiğini bildiriyor dedi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ben işitmedim buyurdu. Ama İbn-i Hacer Mekki Hazretleri Nimetül Kübra kitabında hatta bir hadis-i şerif var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu amcası vefat ettiği zaman Hazreti Ali geldi dedi ki işte dalalette olan amcan öldü ne yapalım?
1: Babası için.
2: Babası için. Yıka kefen içine sar ve defnet. Men oluncaya kadar dua ederiz buyurdu. Dua etmeye başlayınca 3 gün çıkmadılar. Diğer aynı şekilde Müslümanlar rahat edilir. Demek ki bu yapılıyormuş. Onlar da kafir olarak ölen anne babalar için dua etmeye başladı. Bunun üzerine ayet-i kerime geldi. Peygamber ve iman edenler akrabaları olsalar da müşrikler için istiğfar etmemelidir. Mealindeki Tevbe suresinin 114. ayet-i kerimesine nazil oldu. 10 sene men edildi. Bir hadis-i şerifte de kıyamet günü kafirlerin azabı en hafif olanı Ebu Talip'tir. Ayaklarında ateşten nalın olacak. Bunların sıcaklığından dimağı kaynayacaktır. Şimdi bunların hepsi doğru. Hadis-i şerif kütüb-i sitede var. İbn-i Hacer Mekki Hazretleri buyuruyor ki Allah-u Teala daha sonra kabirde tekrar diriltti. Ona iman nasip etti. Ve o konudaki hadis-i şerifler de İbn-i Hacer Mekki Nimetül Kübra kitabında naklediyor. Şimdi bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çok istiyor. Öbür tarafta doğru olduğunu kabul ediyor. Fakat yanaşamıyor. Niye? Ayıplama korkusu sebebiyle. Beni kınayacaklar. Beni ayıplayacaklar. Yani ebedi saadetin konusunda tercihini yanlış yapıyor. Bu yol diyor doğru. Senin gittiğin yol doğru. Ölüm yani ölünceye kadar diyor, sana destek vereceğim. Destek verdi. Seni koruyacağım. Korudu. Ama iman ettiğini ayıplarlar beni dedi. Kınarlar beni. Yeğenine tabi olmuş diye. İman edemedi. Ey Allah-u Teala'nın Resulü diyemedi. Hep ey kardeşimin oğlu dedi. Hep ey kardeşimin oğlu dedi. İman edemedi. Hayattayken. Sonra Cenab-ı Hak İhsan'da bulundu Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam hatırı için. Peki bunlara karşı ne yapmalı? Böyle bir durum, böyle bir hastalık varsa. Mesela ayıplıyorlar diye namaz kılamıyor. Bunlara karşı. İslam alimleri buyuruyor ki kötülemeleri doğru ise ayıplarımı bana bildirmiş olurlar. İslam alimleri buyuruyor. Bunların ayıplaması doğru değil zaten. Namaz kılıyor. Ayıplaması doğru değil. Ayıplayanlar yanlış yolda burada. Ayıplayanlar yanlış yolda. Ama bazen de aynı şekilde mesela görüyor musun ya bu? Gene işte aynı şekilde nemamlık yaptı. Laf taşıyor falan. Bu şekilde beni ayıplıyorlar. Bir dakika ya ne diyorlar? Laf taşıyan adam diyorlar. Beni kınıyorlar, ayıplıyorlar. Doğruysa ayıplamaları bir dakika hatam bildirdiler.
1: Zaten o bulan iş yanlış.
2: Yanlış. Ayıp hemen şey. Dönmek gerekiyor. Evet. Bunları yapmamaya karar verdim demeli. Böyle kötülenmelerden de ferahlık duymalı. Onlara teşekkür etmeli. Hasan Basri Hazretleri birisinin kendisini gıybet ettiğini haber verdiler. Ona bir tabak helva gönderip sevaplarını bana hediye ettiğini işittim. Karşılık olarak bu tatlıyı gönderiyorum. İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri de aynı şekilde kendisini gıybet eden birisi söyledikleri zaman ona bir kese altın göndermiş. Bir kese altın göndermiş. Bize verdiği sevapları arttırırsa biz de karşılığını arttırırız buyurmuştur. Yapılan kötüleme. Bu şimdi bize böyle bir kötülük varsa tamam. Bunu düzeltiriz. Yapılan kötüleme. Yalan ise, iftira ise zararı söyleyen olur. Onun sevapları bana verilir. Benim günahım ona yüklenir demelidir. İftira etmek, nemlanlık yapmak gibi gıybet etmekten daha fenadır. Şimdi kötülüklerimizi bildiriyorlarsa tamam tedbirimizi alırız. Peki ben iyi bir şey yaptığım halde onlar beni kınıyor ise kınanacak onlar kendileridir. Ben değilim. Ben Rabbimin emrini yerine getiriyorum.
1: O onların problemi artık.
2: O onların problemi. Benim değil. Evet. Ben rotamı düzeltmişim. Yani kayalara bindirmekten kemiği aynı şekilde selameti açık denize vurmuşum. Doğru yolu bulmuşum. Artık öbürlerine. Peki onlar kınadığı zaman onlara hakaret etmek, münakaşa, bu da uygun değil. O da yanlış bir şey. Dua ederim sadece. Ya Rabbi onlara da hidayet nasip et diye dua ederim. O kadar yapılacak başka bir şey de söz konusu değil. Onun için efendim tabii zamanımızın hastalığı bu. Mesela oruç tutuyor. Oruç tutuyor falan filan. Bu tersine ne oluyor bazen? Mesela bir genç delikanlı yaşı 17, 18, 19'a gelmiş. İçki içmiyorsa arkadaşlar diyor ki içmiyor musun? Sen hadi eve git annen sana süt versin. Yani içki içmediği için ayıplanıyor. Halbuki takdir edilecek bir özellik. Mesela burada da aynı şekilde namaz kılıyor. Namaz kıldığı için ablük takdir edilecek. Tebrik edilecek, teşekkür edilecek. Bir husus yapıyor. Allah-u Teala'nın bir emrini yerine getiriyor. Bizim ona destek vermemiz gerekirken köstek oluyor. Şimdi bir gün Peygamberimiz Aleyhisselam

0: idrakedir. Yani anlayıcı bir kuvvettir. Hakkı batıldan, iyiyi kötüden, faydalıyı zararlıdan ayırt etmek için yaratılmıştır. O halde her zeki kimseyi akıllı sanmak doğru olamaz. Mesela Napolyon'un zeka saçan askeri planları, zaferleri ve akılsız hareketlerinin sonu olan felaketleri meydandadır.
1: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
2: Şah-ı Nakşibend Behaeddin Buhari Hazretleri. 1. Bölüm. Evliyanın büyüklerinden ve Müslümanların göz bebeği olan yüksek alimlerden. İnsanları hakka davet eden, doğru yolu göstererek saadete kavuşturan ve kendilerine silsile-i aliye denilen büyük alim ve velilerin 15.'sidir. Muhammed Baba Semmasi'nin ve Seyyid Emir Külal'in talebesidir. İsmi Muhammed bin Muhammed'dir. Behaeddin ve Şah-ı Nakşibend gibi lakapları vardır. Seyyid olup anne tarafından neslinin Hazreti Ebubekir Sıddık'a ulaştığını söyleyenler de olmuştur. Annesinin ismi Arife'dir. Hacı Behaeddin Hazretleri Buharalı olduğu için Buhari nisbesiyle küçüklüğünde babasıyla birlikte nakışçılık yaptığı için de Nakşibend lakabıyla meşhur olmuştur. O dönemde kumaşlara nakış işleyen, nakışlı elbiseler ya da desenli halılar dokuyan kişilere Nakşibend denmekteydi. Şah-ı Nakşibend Hazretleri İslam alimlerinin en meşhurlarından olup tasavvufta en yüksek derecelere ulaşmıştır. Hem zamanında hem de kendinden sonraki asırlarda onun vesilesiyle pek çok insan hidayete kavuşmuştur. Şah-ı Nakşibend Hazretleri talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. La ilahe illallah kelimesini söylemenin hakikati Allahü Teala'dan başka ne varsa hepsini yok bilmektir. İslam dininin hükümlerine tabi olmak, yani emirlerini yapıp yasaklardan sakınmak, haramları, şüpheli şeyleri terk etmek, ruhsatlardan uzak durmak, mübahları zaruret miktarınca kullanmak, tamamen nur ve safadır. Aynı zamanda evliyalık derecelerine kavuşturan bir vasıtadır. Uzak kalanların hepsi bunlara dikkat etmediklerinden uzak kalırlar ve kendi arzularına uyarlar. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın feyzi her an gelmektedir. Resulullah Efendimizin benim ümmetim buyurduğu ümmet İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrut'un ateşinden kurtulduğu gibi cehennem ateşinden kurtulurlar. Çünkü Resulullah Efendimiz benim ümmetim dalalet üzerinde birleşmez buyurdu. Buradaki ümmetten maksat hakiki ümmettir. Yani Resulullah'a tabi olan ümmettir. Bunun için Hazreti Resulullah buyurdu ki benim ümmetim 3 kısımdır. Birincisi davet ümmeti, Müslüman olmayanlar. İkincisi icabet ümmeti, Müslüman olanlar. Üçüncüsü de mütabaat, tam uyanlar ümmetidir. Bizim yolumuz Allahü Teala'nın gösterdiği kurtuluş yoludur. Çünkü bu yol sünnete uymak ve eshab-ı kirama tabi olmaktır. İşte bu sebeple bizim yolumuzda az zamanda çok kazanç elde edilir. Fakat sünnete uymak ve riayet etmek sabır ve tahammül ister. Kısaca bu yola ehli sünnet vel cemaat yolu denir. Bu mübarek zatın birçok menkıbeleri vardır. Bunlardan birkaçını nakledelim.

Şeyh Arif-i Diggarani, Seyyid Emir Külal Hazretlerinin halifelerinin büyüklerindendi. O anlatır. Bir gün Behaeddin Buhari Hazretlerini Kasr-ı Arifan'da ziyarete gittik. Buhara'ya döndüğümüzde oranın fakirlerinden bir grup da bizimle beraberdi. Onlardan biri Behaeddin Buhari Hazretlerinin aleyhinde konuştu. Sen onu tanımıyorsun. Allah'ın evliyasına karşı suizan ve sui edepte bulunman uygun değildir, dedik. Susmadı. Bir eşek arısı gelip ağzına girdi ve dilini soktu. Dayanamayacak kadar canı yandı. Bu, o büyük zata edepsizliğinin cezasıdır, dedik. Çok ağladı, pişman oldu, tövbe etti. Ona karşı itikadını düzeltti ve hemen ağrısı geçti. Bir defasında Kıpçak çölü askerleri Buhara'yı kuşattılar. Buharalılar çok zor günler yaşadı. Birçok insan öldü. Buhara valisi hususi adamlarından birini Hazreti Hace'ye göndererek, "Düşmana karşı koyacak gücümüz yok. Her çaremiz tükendi. Planlarımız bozuldu. Sizin yüksek kapınıza sığınmaktan başka çaremiz kalmadı. Bizi bu zalimlerden siz kurtarırsınız. Müslümanların onların elinden kurtulması için Allahü Teala'ya yalvarınız, dua ediniz. Şimdi yardım zamanıdır," deyip ricada bulundu. Hazreti Hace, "Bu gece Allahü Teala'ya yalvarırız. Bakalım Allahü Teala ne yapar?" buyurdu. Sabah olunca 6 gün sonra bu belanın kalkacağı müjdesini onlara verdi ve "Valinize böyle müjde verin," buyurdu. Buharalılar bu müjdeye son derece sevindiler. Buyurduğu gibi oldu. 6 gün sonra şehri kuşatan düşman askerleri çekilip gitti. Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin kalplere şifa olan sohbetlerinde talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. Nefsinizi daima töhmet altında tutunuz. Ona uymayınız. Her kim bunu başarırsa Allahü Teala ona mükafatını, karşılığını verir. Salih amel işlemeye muvaffak olur. Bu sebeple kurbet ve saadete nail olur. Bütün işlerde niyeti düzeltmek çok mühimdir. Namaz müminin miracıdır buyrulan hadis-i şerifte hakiki namazın derecelerine işaret vardır. Namaza duran kimsenin iftitah tekbirini söylerken Allahü Teala'nın azametini, yüceliğini düşünerek hudu ve huşu halinde olması gerekir. Öyle ki bu halini istirak, kendinden geçme haline eriştirmelidir. Bu sıfatın kemal derecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de vardı. Rivayet edilmiştir ki Resulullah Efendimiz namazdayken mübarek göğsünden öyle bir ses gelirdi ki bu ses Medine-i Münevvere'nin dışından işitilirdi. Namazda kalp huzuru nasıl elde edilir diye sorulunca da helal lokma yemek ve yerken, abdest alırken, iftitah tekbirini söylerken tam bir âgâhlık, gafletten uzak olma içinde bulunmakla kalp huzuru elde edilir buyurdu. Oruç bana mahsustur. Onun karşılığını ben veririm buyrulan hadis-i kutsîde hakiki oruca işaret vardır. Bu ise masivayı, Allahü Teala'dan başka her şeyi terk etmektir. Behaeddin Buhari Hazretleri asrının en meşhur alimi ve mürşidi kâmiliydi. Tasavvufta en yüksek dereceye ulaşmıştır. İnsanları hidayete kavuşturmuş, nice gönüller onun feyizleriyle nurlanmıştır. Onun tasavvuftaki yoluna Nakşibendiye denilmiştir. Sessiz zikri benimsemiştir. Tasavvuf bir Müslümanın İslam ahlakıyla ahlaklanması için lazım olan bilgileri öğreten ilimdir.
Şah-ı Nakşibend Hazretleri bir başka sohbetinde sevenlerine şöyle buyurmuşlardır. Namazda hudu ve huşu nasıl elde edilir diye sorulunca buyurdu ki, huzurlu bir halde helal lokma yiyeceksiniz. Huzur ile abdest alacaksınız. Ve namaza başlarken iftitah tekbirini kimin huzuruna durduğunuzu bilerek, düşünerek söyleyeceksiniz. Yenilecek bir gıda, bir yiyecek, her ne olursa olsun, gaflet içinde, gazapla veya kerahatle hazırlansa, tedarik edilse, onda hayır ve bereket yoktur. Zira ona nefis ve şeytan karışmıştır. Böyle bir yiyeceği yiyen kimse de mutlaka bir çirkin netice meydana gelir. Gaflete dalmadan yapılan ve Allahü Teala'yı düşünerek yenen helal ve halis yiyeceklerden hayır meydana gelir. İnsanların halis ve salih ameller işlemeye muvaffak olamamalarının sebebi yemede ve içmede bu hususa dikkat etmediklerinden ve ihtiyatsızlıktandır. Her ne hal olursa olsun, bilhassa namazda huşu ve hudu halinde bulunmak, zevkle ve gözyaşı dökerek namaz kılabilmek, helal lokma yemeye, yemeği Allahü Teala'yı hatırlayarak pişirmeye ve huzurundaymış gibi yemeye bağlıdır. Haram lokma yiyen bir kimse namazdan tat duymaz. Tasavvuftaki hallerinin kaybolduğunu söyleyen bir talebesine, yediğin lokmaların helalden olup olmadığını araştır, buyurmuştur. Talebesi araştırdığında, yemeğini pişirirken ocakta helal olup olmadığı şüpheli bir parça odun yakmış olduğunu tespit ederek tövbe etmiştir. Yemek yerken sofra başında kendinizi Allahü Teala'nın huzurunda biliniz. Onun verdiği nimeti yediğinizi unutmayınız, buyurdu. Cemaat ile toplu halde yemek yerken içlerinden biri gaflet ile ağzına bir lokma alsa, önündeki yemeği Allahü Teala'nın huzurunda olduğunu unutmadan ye. Allahü Teala'yı hatırla. Başka şeyler düşünme. Allahü Teala sana senden yakındır. Onu düşün, buyururdu. Bir yemek gafletle, öfkeyle veya zorla pişirilse o yemekten kendisi yemez, yedirmezdi. Bir kimseden bir uygunsuzluk meydana gelirse ya yediği lokmanın şüpheli oluşundan veya niyetinin düzgün olmamasındandır. İnsanlar üç kısımdır. İçleri dışlarından daha güzel olan evliya, içleri ve dışları bir olan alimler ve içleri dışlarından daha bozuk olan kötü kimseler ki, bu üçüncü kısımda bulunanlar kendi kendilerine insaf ve merhamet etmezler de başkalarından insaf ve merhamet beklerler. Birisine dünyalık bir menfaat için muhabbet besleyen ne kadar bayağı ve basit bir kimsedir. Şu insanlar ne kadar gafil oluyor. Dişlerini Allahü Teala'nın nimetlerini yemekle, dillerini onun beğenmediği sözleri söylemekle yıpratıyorlar da mutlaka şükretmeleri gerektiğini düşünmüyorlar. Sebeplere yapışmak emrolunduğu için sebebe yapışmalı. Ancak bu surette ele geçen dünyalığa gönül bağlamamalıdır. Nefsini zelil kılan kimseyi Allahü Teala aziz kılar ve derecesini yüksek eyler. Nefsini bir şey zanneden kimseyi Allahü Teala zelil kılar. Behaeddin-i Buhari Hazretleri şöyle anlatmıştır. Talebeliğimin ilk günlerinde büyük hocam Hace Muhammed Baba Semmasi Hazretlerinin emrettiği şeylerin hepsini yerine getirdim.
bunların faydalarını ve tesirlerini kendimde gördüm. Hocam bana Resulullah'ın ve Eshab-ı Kiram'ın yolunda bulunmamı söylemişti. Ben bu vasiyeti tuttum. Bu hususta son derece dikkat ve gayret gösterdim. Alimlerin meclisine devam edip nasihatlerini dinledim. Alimlerin eserlerini okuyup bildirilenlere göre amel ettim. Allahü Teala'nın ihsanıyla bunların faydasını gördüm. Tasavvufta en faydalı ve maksada çabuk kavuşturan şey Allahü Teala'ya canı gönülden, kendinden geçerek dua ve niyaz etmek, yalvarmak ve Allahü Teala'nın rızasını istemek, nefsi ezmek, onu mağlup etmektir. Bir salik, tasavvuf yolcusu, hakikat yolunda kendi nefsini Firavun'un nefsiyle mukayese etmeli ve kendi nefsini onun nefsinden 100.000 defa daha aşağı görmeli. Eğer böyle olmazsa, o salik, hakikat yolunun ehli olamaz. Mübarek halleri. Behaeddin-i Buhari Hazretleri orta boylu idi. Mübarek yüzü yuvarlak olup yanakları kırmızıya yakındı. İki kaşı arası açık, gözleri sarı ile ela renk karışımı olan kestane rengindeydi. Sakalının beyazı siyahından çoktu. Ne hızlı ne de yavaş yürürdü. Konuşmaları Peygamberimizin konuşması gibi tane taneydi. Konuştuğu kimseye yönünü dönmüş olarak konuşurdu. Kahkaha ile gülmez, tebessüm ederdi. Her gün kendini 20 kere ölmüş ve mezara konmuş olarak düşünürdü. Kimseyi küçük ve hakir görmez, daima güler yüzle karşılardı. Ancak celallendiği zaman kaşlarını çatardı. Bu zamanda heybetinden karşısında durulmaz olurdu. Şemaili birçok bakımdan Resulullah Efendimize benzediği gibi sözleri, işleri ve bütün hareketleri sünnet-i seniyyeye uygundu. Şah-ı Nakşibend Hazretleri bir başka sohbetinde sevenlerine şöyle buyurmuşlardır. Allahü Teala'yı zikreden ondan bir karşılık beklememelidir. Kim zikrine karşılık Allahü Teala'dan bir şey bekler ve o beklediği şey olursa karşılığında maddi bir şey aldığı için zikrin bir manası kalmaz. Kalbin iman ile dolu olmasının alameti bütün Müslümanlara şefkat etmek, onların dertleriyle dertlenmek, işlerinde onlara yardımcı olmaktır. Nifakla dolu olan kalbin alameti kin, haset ve düşmanlıktır. Yaptığı ibadetleri herkese gösterme arzusunda olan gösteriş yapmış olur. Her durumunu, bulunduğu her halini insanlara göstermek isteyen de gösteriş yapmış olur. Kalp niyetleri düzeltmek, yaptıklarımızı sırf Allahü Teala'nın rızası için yapmakla riya ve gösteriş kirlerinden pak ve temiz olur. Beden de Allahü Teala'nın veli ve salih kullarına hizmet etmekle kıymet kazanır. Şerefli bir insan olabilmek için edep sahibi olmak, farzları eda etmek, salihlerle sohbet etmek ve fasıklardan uzak durmak lazımdır. Kalbe hayat veren şeyler dörttür. İlim, takva, haramlardan sakınmak, taat ve Allahü Teala'yı zikretmektir. Kalbi harap eden şeyler de dörttür. Cehalet, masiyet, günah, itirar, aldanmak ve tuli gaflet, yani Allahü Teala'dan ve ahiretten habersiz gafletin uzun ve devamlı olmasıdır. Allahü Teala'nın kitabına sımsıkı sarılan her an Allahü Teala'yı düşünür. Kendisine
din ve dünya işlerinden hiçbir şey gizli kalmaz. Bütün vakitleri gafletten uzak, müşahede üzere geçer. Bütün hayırların aslı dört şeydir. Seha, cömertlik, tevazu, nüsuk, ibadetlere devam ve güzel ahlaktır. Güzel ahlak üç kısımdır. Allahü Teala'ya şikayeti terk etmek, gönül hoşluğu ve tam bir teslimiyetle onun emirlerini yerine getirmek ve halka karşı iyilikle, yumuşaklıkla muamele etmek. En başta gelen talebelerinden Alaeddin-i Attar Hazretleri şöyle anlatmıştır. Hace Behaeddin Nakşibend Hazretleri o derece fakir idi ki, evlerinde kış günleri namaz kılmak için yere serecek bir şey bulunmadığından, eski bir kilim serip onun üzerinde namaz kılarlardı. Maişetlerine bir çekirdek bile haram karıştırmazlardı. Kendilerinin ve aile efradının helal yemesine çok dikkat ederdi. Şüphelendiği herhangi bir şeyden uzak dururlardı. İbadet 10 kısımdır. 9'u helal rızık aramaktır. Diğer kısmı salih ameller ve ibadetlerdir. Buyrulan hadis-i şerifi bildirirlerdi.

Bugünkü konumuz şöhret felakete sebeptir. Değerli dinleyenler, insanın din veya dünya işlerinde şöhret sahibi olması, dinine de dünyasına da çok zarar verir. Peygamber Efendimiz, mal ve şöhret hırsının insana zararı, koyun sürüsüne giren iki aç kurdun zararından daha çoktur buyurmuşlardır. Mevki ve şöhret sahibi olmak arzusu, insanlarda üç şeyden hasıl olmaktadır. Birinci sebep, nefsin arzularına kavuşmaktır. Nefis, arzularının haram yollardan elde edilmesini ister. İkinci sebep, kendinin ve başkalarının haklarını zalimlerden kurtarmak, hayır hasenat yapmak, iyi yemek, iyi giyinmek, iyi evlerde oturmak, rahat yaşamak, İslam dinine, Müslümanlara hizmet etmek için mevki sahibi olmayı ister. Bu niyetle mevkiye kavuşurken, riya, hakkı batılla karıştırmak gibi İslamiyet'in yasak ettiği şeyler yapılmazsa, bu kimsenin mevki sahibi olması caizdir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de iyi insanların nasıl olacağını bildirirken, bunların Müslümanlara imam olmak istediklerini de bildirmektedir. Süleyman aleyhisselam, "Ya Rabbi, benden sonra kimseye nasip etmeyeceğin bir mülkü bana ihsan eyle" diyerek melik ve emir olmak istemiştir. Hadis-i şerifte de hak ve adalet üzere bir gün hakimlik yapmayı bir sene devamlı gaza etmekten daha çok severim buyuruldu. Mevki şöhret sahibi olmayı istemenin sebeplerinden üçüncüsü, nefsini eğlendirmektir. Kişinin nefsi maldan olduğu gibi mevkiden, şöhretten de lezzet almaktadır. Arada İslamiyet'e uymayan işler bulunmazsa, nefsi lezzet aldığı şeye kavuşturmak haram olmazsa da takvanın az olduğunu gösterir. Böyle bir kimsenin mevki elde ettikten, şöhrete kavuştuktan sonra insanların gönüllerini kazanmak için riya, gösteriş yapmasından korkulur. Mevki ve şöhret sahibi olmak arzusunu gideren en kuvvetli ilaç, insanlardan uzlet etmek, uzak durmaktır. Din ve dünya için zaruri vazifelerden başka, insanlar arasına karışmamalıdır. Ebu Bekir bin İyaş Hazretleri, "Fazla ve lüzumsuz konuşmanın en küçük zararı şöhrettir. Bela olarak şöhret insana yeterlidir" buyurmuştur. İslamiyet'ten olan şeyler ihlasla, temiz niyetle yapılırsa kıymetli olurlar. Nefsin arzularına kavuşmak ve şöhret için olurlarsa Allah-u Teala'dan uzaklaştırırlar. Cehenneme sürüklerler. Bir kimsenin ilmi, ameli, ihlası ve bu hususta şöhreti artınca haset edicilerin çoğalmasına sebep olur. Adem aleyhisselamdan beri bu durum böyle olmuştur. Cahillerin hasedi, haset olunanda nimetlerin çokluğunu gösterir. Amel etmek ve ihlas sahibi olmak için değil de, mal, mevki ve şöhret sahibi olmak için ilim sahibi olmak zararlıdır. Dünyalık ele geçirmek için ilim öğrenmek, yani dini dünyaya vesile etmek, altın kaşıkla necaset yemeye benzer. Dini dünya kazancına alet edenler din hırsızlarıdır. Hadis-i şerifte din bilgilerini dünyalık ele geçirmek için edinenler cennetin kokusunu duymayacaklardır buyuruldu. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, "Ayıplarımızı görüp, günahlarımızın çokluğunu düşünüp, Allah-u Teala'nın intikam almasından korkmalıyız. İyiliklerimizi az görmeli, günahlarımız az olsa da çok bilmeliyiz. Şöhret sahibi olmaktan, insanlar arasında iyi tanınmaktan çok korkmalı, titremeliyiz." Evliyanın büyüklerinden Ebu Said Ebu'l-Hayr Hazretlerine,
falan kimse su üstünde yürüyor dediklerinde, bu iş kolaydır, martı kuşları da su üstünde yürüyor buyurdu. Filan kimse havada uçuyor deyince, kuş ve sinek de uçuyor buyurdu. Filan kimse bir anda bir şehirden bir şehre gidiyor diye söyleyince, şeytan da bir nefeste şarktan garba gidiyor. Böyle şeylerin kıymeti yoktur. Mert odur ki herkes gibi yaşar, alışveriş yapar, evlenir, bir an Allahü Teala'dan gafil olmaz buyurdu. Şöhretten ve hürmet toplayarak kibirli olmaktan kurtulmak için İslamiyet'te mübah, caiz olup halkın beğenmediği işleri yapmalıdır. Bir gün Genci Şeker Hazretleri namaz kıldığı sırada bir kimse dergaha girdi. Çok edepsizce ve taciz edici bir şekilde Genci Şeker Hazretlerine hitaben yüksek sesle, "Nedir burada yaptığın sahte gösteri? Kendini bir ilah ilan ediyor ve insanları kendine ibadet ettiriyorsun," dedi. Genci Şeker Hazretleri bu kişiye çok kibar ve mütevazı bir sesle, "Kardeşim, kendimi asla ilah ilan etmedim ve insanlara bana tapın demedim. Ben Allahü Teala'nın önemsiz ve mütevazı bir kuluyum. Dilediğine şeref ve şöhret veren yalnız O'dur. Bu acizin bütün şöhreti Allahü Teala'nın ihsanı sebebiyledir," dedi. O kimse bu tatlı ve yumuşak sözler karşısında saygısızlığına pişman oldu, tövbe etti ve özür diledi. Bunun üzerine Genci Şeker Hazretleri onu affetti. Şöhret için vaaz vermek, nasihat etmek, kitap yazmak, riya yani gösteriş olur. Abdülhalik Gonç Divani Hazretleri bir talebesine hitaben, "Ey oğul, her halinde ilim, edep ve takva üzere ol. İslam alimlerinin kitaplarını oku, fıkıh ve hadis öğren. Cahil tarikatçılardan sakın, şöhret yapma, şöhrette afet vardır," buyurmuştur. İnsanın kemali yani olgunlaşmış olması, kendisinin fani ve bir hiç olduğunu anlamasıdır. İnsan ne kadar yaşarsa, ne kadar meşhur olursa olsun ölecektir ve arkasından er kişi niyetine denecektir. Şöhret sahibi olmayı istemek afettir, kişinin felaketine sebep olur. Peygamber Efendimiz gösterişi, şöhret yapmayı yasak etmiştir. Mal, mevki, hürmet ve şöhret kazanmak için yapılan ibadette ihlas olmaz. Böyle ibadete sevap verilmez, günah olur, azap yapılır. Şöhretin felaket olması meşhur olmayı isteyenler içindir. Çünkü bunlar şöhret uğruna dinlerini, iffetlerini feda etmektedirler. İstemediği halde meşhur olanları ise şöhretin afetinden Allahü Teala korumaktadır. Meşhur olan İslam alimleri ve evliyayı kiram bunlardandır. Hadis-i şerifte buyurulduğu gibi, din ve dünya işlerinde iyi tanınarak parmakla gösterilmek bir kimseye zarar olarak yetişir. Bu zarardan ancak Allahü Teala'nın koruduğu kurtulur.

Caferi Sadık Hazretleri buyuruyorlar ki, uzun emel sahibi olmak ve her şeyi sonraya bırakmak perişanlık ve düşüncesizliktir.

Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh, 4000 senelik namaz. Bu zatın babası da büyük velilerdendi. O da her sohbetinde namazdan bahsederdi. Derdi, bir namazımın vakti geçeceğine 100.000 defa ölmeyi tercih ederim yine. Bir gün bir talebesi sual etti bu zata. Ey efendim, cennette namaz var mı acaba? Buyurdu ki, ahiret amel yeri değildir. Orası ceza yahut bir mükafat yeridir. Dünyada yaptığımız amellere karşılık cennete girilir ki orada namaz yok artık. Talebe bir ah deyip çok ağladı o ara. Dedi, yazıklar olsun namaz kılmayanlara. Allahü Teala'ya kul olur da bir insan, yakışır mı Rabbinin emrine etsin isyan? Bir gün bir hırsız girdi bu zatın hanesine. Velakin bulamadı götürecek bir nesne. Tam çıkacak idi ki, seslendi o veli zat. Dedi, ey genç, abdest al, namaz kıl 2 rekat. Sana bir şey veririm, hele bir sabah olsun. Hem böylece evimden boş dönmemiş olursun. Genç çok mahcup olmuştu. Peki dedi cevaben. Abdestini alarak namaza durdu hemen. Sabahleyin bir zengin gelerek bu veliye bir kesede 100 altın etti ona hediye. O veli de onları o gence verdi hemen. Buyurdu ki, al bunu, vazgeç şu mesleğinden. Genç hırsız pişman olup tövbe etti bir hakkın. Talebesi olmakla şereflendi bu zatın. 2 rekat namazı Cibril aleyhisselam 4000 sene zarfında kıldı ve etti tamam. Sonra kendi kendine düşündü ki, şu anda var mıdır benim gibi namaz kılan cihanda? O zaman Cenab-ı Hak buyurdu. Ey Cebrail! Senin böyle düşünmen elbette doğru değil. Muhammed ümmetinin türlü kusurlar ile kılacağı 1-2 rekatlık namaz bile senin şimdi kıldığın 4000 yıllık namazdan indimde daha makbul ve hayırlıdır şu an. Çünkü sende nefis ve şeytan yok aldatacak. Senin ibadetine yok bir engel olacak. Lakin o kullarıma nefis ve şeytan verdim. Onlar bu düşmanlarla savaşırlar her daim. Ve bu 2 düşmanın engellemelerine rağmen namazlarını kılarlar her gün yine. Maniler arasında yapılan bir ibadet, indimde daha üstün ve kıymetlidir elbet. Ancak namaz ihlasla, şartlarına uyarak kılınırsa üstün ve kıymetli olur ancak.

Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyuruyorlar ki, haram parayla sadaka veren, cami yaptıran, hayrat yapan kimse, kirlenmiş elbiseyi idrarla yıkayan adama benzer ki daha çok pislenir.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT

0: Kredi reklamlar.
1: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: Her zaman bakidir. O yüzden bu etiketi Twitter'dan yani X'ten mesajlarınızı bekliyorum. Yazın, gönderin, tüm Türkiye okusun. Alt bantta yayınlayalım. Güzel mesajları ben de burada dile getireceğim efendim. Günaydın Türkiye başlıyor.
4: Sağlık sisteminde başlatılan Her Gebeye Bir Eve projesi meyvelerini verdi. Tam 1 milyon anne adayına kesintisiz destek sağlandı. Ebelerin birebir takibi sayesinde anne adayları korkularını yendi. Az sonra. Roketsan'ın milli imkanlarla geliştirdiği Çakır seyir füzesi, karadan yapılan iki ayrı atış testinde kara ve deniz hedeflerini tam isabetle vurdu. Çakır'ın yeni yakıt sistemiyle uzatılan menzili de başarıyla test edildi. Az sonra.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Üsküdar Çengelköy'e giden Cumhurbaşkanı çocuklara hediyeler dağıttı, vatandaşlarla da sohbet etti.
5: Çocuklara hediye ve harçlık verdi. Vatandaşlarla sohbet edip halini hatırını sordu.
6: Kaç yıldır burada oturuyorsun?
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun mesaisini İstanbul Kısıklı'daki konutunda sürdürüyordu. Öğle saatlerinde Çengelköy'e esnaf ziyaretinde bulundu. Erdoğan ilk olarak bir oyuncakçı dükkanına girdi. Burada çocukları kucakladı, onlarla sohbet etti. Sonra da oyuncak hediye edip harçlık dağıttı. Erdoğan daha sonra esnafın daveti üzerine bir kafeye girdi.
7: Seni gördük, çok çok mutlu olduk. Her zaman da mutlu olmak istiyorlar. Her zaman.
5: Cumhurbaşkanı kafede esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Onların hal ve hatırlarını sordu.
8: Daha iyi olmasını bekliyoruz.
5: Bölge sakinleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Bir kadın gözyaşlarını tutamadı. Cumhurbaşkanı telefonla görüşmek isteyenlerin de isteklerini kırmadı.
9: Ben dükkanın önünden geçtim ama sizi göremedim. Demek ki bugün kuru fasulyeniz açık değildi.
5: Cumhurbaşkanı esnaf ve vatandaşlarla samimi sohbetin ardından bölgeden ayrıldı.
10: Seni çok seviyorum değil.
11: Sağ ol.
10: Seni çok seviyorum. Rabbim sana uzun ömürler versin, başımızdan eksik etmesin.
3: Haberdeki bence en güzel görüntü o küçük çocuğun sarılabilir miyim diye sorması. O nezaketi, o saygısı gerçekten inanılmaz. Herkes o küçük çocuk kadar nazik ve karşı tarafa o kadar saygılı olmayabilirdi. Şundan dolayı kişisel alana saygıdan bahsediyorum. Gerçekten helal olsun o küçük çocuğa da. Adalet Bakanı Akın Gürlek katıldığı televizyon programında kritik dosyalar ve yeni yasal düzenlemeler hakkında konuştu. Alihan Kuriş suç örgütü dosyasından İBB davasına, Muhsin Yazıcıoğlu suikastından nafaka düzenlemesine kadar birçok başlıkta önemli açıklamalarda bulundu.
12: Tabii İdris Naim Şahin, Sayın Bakanımızın bunu yapmaması lazım. Bakan Bey'in söyledikleriyle dosyadaki kayıtlar birbirini tutmuyor.
13: Kureyş'i suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına kayıtlı çakarlı araçlarla ilgili konuştu. Eski Bakan İdris Naim Şahin'in açıklamalarına doğrudan cevap verdi.
12: Kiralama yoluyla bu aracın verdiğini söylüyor ama Bakan Bey'in söyledikleriyle dosyadaki kayıtlar birbirini tutmuyor. Mehmet Özmen'le öncesine dayanan bir tanışıklıkları var. Özellikle kiralama şirketi yok. Ve bu araç, özellikle biz aracın HTS, PTS kayıtlarına baktığımız zaman, hani Bakan Bey şöyle bir ifade kullanmıştı İdris Naim Şahin. Sadece ben İstanbul'a geldiğim zaman bu arabayı kullanıyorum.
14: Otoparkta duruyordu.
12: Otoparkta
14: dedi.
12: Öyle değil. Yani bu araba uzun süreden beri Mehmet Özmen tarafından kullanılıyor.
13: İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasına da değinen Adalet Bakanı Akın Gürlek, mahkemelerin bir şov alanı olmadığının altını çizdi.
12: Savcılık aşamasında dinlenen şahısların aynı beyanları tekrar ettiklerini görüyoruz. Tabi burada da dediğim gibi yani Ekrem İmamoğlu'nun üzerine isnat edilen eylemlerle ilgili mahkeme sorular soruyor, savcı sorular soruyor. Tabi bu sorulardan dolayı Ekrem İmamoğlu doğal olarak bir gerginlik çıkartıyor.
13: Tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu'na geçmişteki bir çağrısını hatırlatarak seslendi.
12: Bu yargılama canlı yayında yayınlansın, biz kendimize güveniyoruz diye bir söylem vardı. Evet, yani ben acaba Ekrem Bey'in şu an halen aynı söylemi, aynı iddiasının arkasında olduğunu durur mu diye sormak istiyorum.
13: Ahbap soruşturmasındaki son durumu ve sürecin gidişatını açıklayan Güllek, soruşturmanın derinleşebileceğini söyledi.
12: Şimdi Ahbap soruşturmasında 3 dalga yapıldı. 37 kişi şu an tutuklu. Yeni bilgi belgeler olabilir. Soruşturma derinleşebilir.
13: Güllek, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldürüldüğü helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada FETÖ parmağına da dikkat çekti.
12: FETÖ'nün bir organizasyon halinde eylem yapmış olduğunu gördük. Uçak pilotu, pilotun eşi, daha sonra kazadan önce, yani rahmetlinin Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatından önce birkaç gün öncesinde Elazığ'da pilotun da dahil olduğu işte örgütü Mahrem İmamlar toplantısı. Bakın şunun altını çizmek istiyorum. Adil Öksüz bu toplantıya katılıyor. Kemal Batmaz bu toplantıya katılıyor. Adil Öksüz'ün kim olduğunu biliyorsunuz. Evet. Yani darbenin ana sorumlularından birisi ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun cinayet diyoruz artık şu an, çünkü çok kuvvetli şüpheler var. Cinayetinden bir gün önce Adil Öksüz Türkiye'den dışarı çıkıyor.
13: Nafaka düzenlemesi ve sosyal medyadaki kimlik doğrulama takvimi de netleşti. Bakan Güllek Ekim ayını işaret etti.
12: Hakime tamamen takdir hakkı veren bir formül üzerinde çalıştık. Hakim gerekirse tekrardan süresiz nafakaya hükmedebilecek ama hakime en azından durum ve şartlara göre nafakayı sınırlandırabileceği bir düzenleme yaptık. Yani hakimlerimiz tarafların sosyal ve ekonomik durumları, olaydaki kusurları dikkate alarak nafaka, süresiz nafaka verebileceği gibi olayların durumuna göre gerekirse bir süre koyup nafaka ödenmesine de hükmedebilecek. Bunlar inşallah Ekim ayında meclis sunulacak pakette var. Oradan hesaplar açılıyor, itibar suikastları yapılıyor. Buranın kuralları yok. Yani bizim istediğimiz aslında sosyal medyada bir kural olsun Ekim ayında inşallah. Evet.
3: Sabah gazetesinin manşetiyle başlayalım efendim gazetelerimizi okumaya. Algı korosu sus pus oldu. Asrın yolsuzluk davasında bugüne kadar iddianame boş ve siyasi. Hepsi gizli tanık ve görüntüler kurgu yalanıyla kara propaganda yapan İmamoğlu korosu mahkemedeki itiraflarla sessizliğe büründü diye yazmış Sabah gazetesi. İş adamları ve İmamoğlu'na yakın isimler Beylikdüzü İBB ve iştirakleri üzerinden dönen kirli para trafiğini, rüşvet ve şantaj çarkını mahkemede tek tek ifşa etti diye yazılmış efendim. Aynı zamanda İmamoğlu'na yakın isimlerin itirafları ve ekosistem şantajla kuruldu başlıkları altında da yine detaylar verilmiş efendim Sabah gazetesinde. Devam edelim. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını yaptı. Açıklamada terörsüz Türkiye sürecinin titizlikle takip edildiği vurgulandı. YPG'nin kendisini feshetmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Rodos Adası'na İHA üssü kurulmasına yönelik olası girişime de tepki gösterildi.
0: Sağ ol. Genel Bakan, Özel Kuvvetler Komutanlığı görüş emrinizde hazırdır komutanım. Sağ ol.
5: Terörsüz Türkiye, YPG'nin fesi, Rodos Adası meselesi. Milli Savunma Bakanlığı gündemdeki konuları değerlendirdi. Yol haritaları hakkında bilgi verdi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirmesini yaptı. Yazılı açıklamada SDG YPG'nin fesine ilişkin ilk değerlendirme yapıldığı sürecin önemine dikkat çekildi.
11: SDG'nin fesi ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasıyla tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir. Bu yöndeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz.
5: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkinde bilgilendirme yapıldı. 4 alt komisyonun oluşturulmasına karar verildiği duyuruldu. Silahların bırakılmasına yönelik sürecin titizlikle takip edildiği vurgulandı.
11: Terörsüz Türkiye sürecinin sağlıklı ve istikrarlı şekilde ilerlemesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda bakanlığımız terör örgütü ve bağlantılı yapıların fiili varlıklarının sona erdiğinin, ellerindeki silah ve mühimmatın tamamının teslim edildiğinin tespit ve teyidine yönelik görevini ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürecektir.
5: Milli Savunma Bakanlığı Rodos Adası'na İHA üssü kurulmasına yönelik olası girişime de tepki gösterdi.
11: Rodos'ta İHA üssü kurulmasına yönelik muhtemel bir adımın adanın gayri askeri statüsünün ihlali anlamına geleceği gibi Ege'de barış ve istikrara ayrıca iyi komşuluk ilişkilerine zarar vereceği açıktır.
3: Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. SDG'nin fesi Türkiye'nin zaferi. Bu sözler İsrail medyasına ait efendim. İsrail medyası Türkiye'ye karşı koz olarak görülen terör örgütü YPG-SDG'nin fesini bu yorumla haberleştirdi. Maarif, YPG-İsrail ilişkisine dikkat çekti. Tel Aviv için stratejik bir tokat. Türkiye Suriye'de büyük bir zafer kazandı başlığını attı. Haaretz ise bu hamle Erdoğan'a çok büyük bir diplomatik ve askeri başarı kazandırdı diye yazdı. Tabii bu haberler aynı zamanda ne oluyor? Netanyahu'ya da oy kaybettiriyor. Bu yüzden Netanyahu şu anda köşeye sıkışmış bir kedi gibi, yaralı kedi gibi sağa sola saldırıyor. Millete çamur atıyor, terör sıçratmaya çalışıyor. Şu anda tüm bunlara sebebi de bu. Aynı zamanda yukarıda da yine bir başka detay haberi var efendim. Şara hesabı kartla ödedi. Bunun ne önemi var diyeceksiniz. Neyle ödeyecekti ya da cebinde nakit mi taşıyacaktı? Bu şu demek oluyor efendim. Suriye yıllar sonra uluslararası bankacılık sistemine yeniden entegre oldu. Şara ve Merkez Bankası Başkanı birlikte kahve içti. Hesap kredi kartıyla ödendi. Aslında dünya liderlerinin attığı, dünyada bulunan herhangi bir ülkenin liderinin attığı adım, aldığı nefes, bunlardan herhangi biri bir fotoğraf karesine alınıyorsa, videoya çekiliyorsa zaten bir mesaj demektir bu. Yoksa herhangi bir ülkenin cumhurbaşkanını siz kredi kartıyla ödeme yaparken gördünüz mü? Sebebi tam olarak bu. Biz artık yeniden bu sisteme entegre olduk. Artık yeniden tüm ülkeler tarafından tanınan, uluslararası sistemlerde yeri olan meşru bir devletiz. Mesajını vermek için de Şara çıkarıyor kredi kartını, ödemesini yapıyor. Hürmüz'de gerilim yüksek. İran Kuveyt'e ait bir petrol tankerini vurdu. Aynı gün Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani'nin ABD-İran tansiyonunu düşürmek için Tahran'a gideceği açıklandı.
5: Hürmüz'de tansiyon yüksek. İran Kuveyt'e ait bir petrol tankerini vurdu. Aynı gün Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani Tahran'a gitti. Sani'yi İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı karşıladı. İran basınına göre El Sani'nin kritik ziyaretindeki amaç ABD ile İran arasındaki gerilimi azaltmak. Katar'ın diyalog için uygun koşulları oluşturmayı hedeflediği açıklandı. İran'sa ABD'ye karşı yeni bir gövde gösterisine imza attı. İran Devlet Televizyonu'nda yayınlanan görüntülerde İran'ın drone ve füze depoları sergilendi. Tahran'daki meclis oturumu da kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail sloganlarıyla açıldı. Beyaz Saray'da ise gerginlik hakim. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth bir muhabirin İran sorusuna sinirlendi. Muhabir, eğer İran'a kara birlikleri gönderilmeyecekse bölgede daha fazla ABD askerine neden ihtiyaç var diye sordu. Hegseth'in cevabı sert oldu.
14: Bak evlat, bir muhabirin dahi bilmesi gereken temel askeri kurallar vardır. Düşmanına asla ne yapacağını ya da ne yapmayacağını söyleme. Ama sana beleş bir tavsiye vereyim. Bir dahaki sefere soru sormak istediğinde İran rejimi için lobi yapıyormuş gibi görünmemeye çalış. Bu çok kötü bir yol.
5: İran-ABD hattında arabuluculuk çabaları sürerken son olarak İran ve Umman Hürmüz'de geçici bir transit koridor oluşturulması konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.
3: Provokasyonları işe yaramadı. Netanyahu'yu seçim korkusu sardı. İsrail medyasının yaptığı son seçim anketlerine göre Netanyahu'nun Likud partisi hızla destek kaybediyor.
5: Bölgesel krizler çıkararak seçim kazanmaya çalışan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya kötü haber. İsrail medyasının yaptığı son anketlere göre provokasyoncu başbakan seçimi kaybediyor. İsrail merkezli Kanal 13'ün son anketinde muhalefet lideri Gadi Eisenkot'un partisi 24 sandalye alıyor. Netanyahu'nun Likud partisi ise 19 sandalyede kalıyor. Muhalefet bloğu 57 sandalyeyle Netanyahu'nun koalisyon bloğunun 9 sandalye önünde görünüyor. Hükümet kurmak içinse en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor. Başbakanlık koltuğu içinde tablo Netanyahu'nun aleyhine. Ankete katılanların %46'sı Eisenkot'u başbakanlığa daha uygun görürken Netanyahu'ya destek %35'te kaldı. İsrail resmi yayın kuruluşu Kan'ın haberine göre Netanyahu basına kapalı bir toplantıda 10 sandalye kaybettik. Bunları nasıl geri kazanacağımızı bilmiyorum dedi. Ekim ayında yapılacak seçim yaklaşırken Netanyahu'nun önündeki asıl mücadele muhalefette değil, kaybettiği seçmeni geri kazanmakla olacak gibi görünüyor.
3: Srebrenica soykırımının sorumlusu Ratko Mladic cezaevinde öldü. Bosna kasabı lakaplı Sırp komutan 2017'de müebbet hapse mahkum olmuştu.
5: Bosna kasabı olarak tanınan Bosnalı Sırpların eski askeri lideri Ratko Mladic cezasını çektiği Lahey'deki cezaevinde 84 yaşında öldü. Srebrenica'da binlerce masumu öldürerek soykırım suçu işleyen Mladic, Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işlenen en büyük insanlık suçunun baş mimarıydı. Bosna Savaşı sırasında Bosna Sırp Cumhuriyeti Ordusu'nun başkomutanı olan Mladic, 1995'te Srebrenica'da en az 8 bin Müslüman Boşnak erkek ve çocuğun katledilmesi emrini verdi. 1425 gün süren Saraybosna kuşatmasında sivillere yönelik sistematik katliamlar ve etnik temizlik hareketlerini bizzat yönetti. Savaştan sonra 16 yıl boyunca kaçak yaşayan Mladic, 2011 yılında Sırbistan'da sahte kimlikle yakalandı. Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne iade edildi. Yargılama sonucunda soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından suçlu bulundu. Ratko Mladic hakkındaki müebbet hapis cezası 2021 yılında nihai olarak onandı. Bosna kasabı arkasında binlerce acılı aile ve silinmez bir insanlık dramı bırakarak demir parmaklıklar ardında öldü.
3: Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta, Amerika Birleşik Devletleri'nde 47 eyalet tarafından gençlerin sosyal medya bağımlılığı ve ruh sağlığına ilişkin açılan davalarda uzlaşmaya gitti. Meta, adli süreci sonlandırmak amacıyla 18 milyar dolar ödemeyi kabul etti.
5: Sosyal medya devi Meta, tarihinin en büyük çocuk ve genç güvenliği krizinde dev bir geri adım attı. Mr. Zuckerberg, did Meta purposely design the platform to harm... Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi ABD'deki 47 eyalet tarafından açılan bağımlılık ve ruh sağlığı davalarını kapatmak için tam 18 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Anlaşma sadece devasa cezayla sınırlı değil, önümüzdeki 10 yıl boyunca platformlarda radikal kısıtlamalar devreye girecek. 18 yaş altı kullanıcılar için günlük kullanım süresi 2 saatte sınırlandırılacak. Gece yarısından sabah 6'ya kadar erişim engellenecek, okul saatlerinde ise tüm bildirimler susturulacak. Gençlerde psikolojik baskı oluşturan beğeni ve tepki sayıları gizlenebilecek. Yaş doğrulama ve ebeveyn denetimi güçlendirilirken zorbalık, yeme bozukluğu ve kendine zarar verme içeriklerine karşı en sıkı filtreler uygulanacak. Meta ödemenin bir kısmını şartlı tutarak rekabete de mesaj gönderdi. Paranın %30'luk kısmının benzer güvenlik önlemlerini TikTok ve YouTube'un da alması halinde ödeneceğini duyurdu. Mahkeme onayının ardından yürürlüğe girecek olan tarihi kararla birlikte sosyal medyada çocuklar için yeni bir dönem başlayacak.

0: sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde geçer. Başka hiçbir yerde geçerli değil bu kurallar diyor. Yani diğer ülkelerde alınabilecek herhangi bir önlemde beni ilgilendirmiyor diyor. Bakalım neler varmış o önlemler arasında. Sadece 18 milyar dolara ödemekle bitmiyor. Genç kullanıcılar için günlük kullanım saati 2 saat olacak. Gece 12 ile sabah 6 arası kullanım kısıtlaması var. Bildirimler akşam 10 ile sabah 7 arasında susacak. Bildirim gelmeyecek. Okul saatleri olan 8-15 arasında bildirim gelmeyecek. Sonsuz kaydırma deneyimi yok. Yani telefonu elimize aldık, başladık kaydırmaya, sonsuza kadar kaydıracağız diye bir şey yok. Yaş doğrulama sistemleri güçlendirilecek. Ebeveyn kontrol araçları genişletilecek. Gençler için beğeni sayıları da görüntülenemeyecek efendim. Çünkü beğeni sayısına göre biliyorsunuz insanlar kafayı yiyorlar. Beni bu kadar insan beğendi, 100 kişi beğendi, 500 kişi beğendi. Hadi biraz daha beğensin diye sosyal medyada saçma sapan hareketleri de görüyoruz. İşte onların önüne geçmek için de Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir karar alındı. Avrupa'ya ya da Asya'ya, diğer ülkelere yansıyacak mı? Şu anda Meta diyor ki beni ilgilendirmiyor. Amcası eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un öldürüldüğünün altını çizdi. Olayda parmağı olduğu iddia edilen Alihan Kuriş ve yandaşlarına Kurişiler diye seslendi. Gerçek dışı yazılar kaleme aldığı ve halka yanıttığı gerekçesiyle hukukçu Profesör İzzet Özgenç'e sert tepki gösterdi. İşte AK Parti eski milletvekili Fatih Süleyman Deniz Olgun'un açıklaması.
1: 3 Ekim'de amcamın şahibiyle bir cinayeti var.
2: Mali operasyon cinayet soruşturmasına dönüştü. Bilirkişi Süleymancıların eski lideri Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümü şüpheli dedi. Bir adım ileri gitti. İzlere göre boğulmuş dedi. Profesör İzzet Özgenç o raporu eleştirince AK Parti eski milletvekili Fatih Süleyman Deniz Olgun'dan çok sert tepki geldi. Paniklediniz, gerçek dışı yazılar yazdınız ve suç işlediniz dedi. Kurişilerle aranızdaki derin bağ nedir sorusunu yöneltti.
1: Biz suç duyurusu yaptık.
2: Arif Ahmet Deniz Olgun 2016'da hayatını kaybetti, doğal ölüm olarak kayıtlara girdi. Süleymancıların başına apar topar Alihan Kuriş geçti. Ancak milyarlarca liralık şüpheli para trafiği, yurt dışına kaçırılan paralar mali operasyonu tetikledi. FETÖ gibi kriptolu haberleşme sistemi, 200 kilo altın, onlarca şirket derken soruşturma dosyasına bir de cinayet iddiası girdi.
3: Bir dini cemaat, bir akım, örnek veriyorum. Mesela gizli bir yazılımı kullanır mı?
2: Süleymancıların eski lideri Arif Ahmet Deniz Olgun'un mezarı açıldı. 10 yıldır saklanan otopsi görüntüleri ortaya çıktı. Bilirkişi o görüntüleri izledi, raporuysa şoke etti. Doğal değil, şüpheli ölüm dedi. Boğulmuş olma ihtimalini dile getirdi. O raporu hiç beklenmedik bir isim Profesör İzzet Özgenç eleştirdi. Eleştiriye ise yeğen Deniz Olgun'dan cevap geldi.
4: Neden halkımıza yalan ve yanlış bilgiler vererek, kuruşilerin safında yer alarak üstüne yargıya müdahale etmeye kalkışıyorsunuz? Mütemadiyen gerçek dışı yazılar yazarak alenen yargı kurumlarımıza hakaret etmeye nasıl cüret edebiliyorsunuz?
1: 3 Ekim'de amcamın şahibiyle bir cinayeti var. Adli tıp raporlarını değiştirdiler. Bu da haber konusu oldu.
2: Deniz Olgun 10 yıldır adli tıp kurumunda yok denilen otopsi videosunun birden mezar açılınca ortaya çıktığına işaret etti.
4: Fethi kabir kararı aldığı anda video geliyor. Fakat kesik kesik değişik şekilde geliyor. Siz bu süreçlerin hiçbirine vakıf olmadan nasıl yargı kurumlarımızı töhmet altına almaya çalışırsınız?
2: Deniz Olgun eski HSK üyesi Ahmet Gökçe'nin dosyaya adının girmesiyle Özgenç'in paniklediğini de ifade etti.
3: Burada kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok.
0: Efendim bu arada sıcak bir gelişme var. Esenyurt'ta bir trafik kazası meydana geldi ve çok sayıda yaralı da var. 11 araç kazaya karıştı efendim. İkisi ağır, 6 kişi yaralandı. Kaza nasıl oluştu onu da anlatalım. İddiaya göre bir kamyonet seyir halindeyken birden sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bu şekilde yola devrildi. Sürücü kamyonetten aşağı indi. Yardım beklerken o sırada motosiklet ve bazı araçlar kamyonete çarparak ve birbirlerine çarparak durabildi. Ve sonrasında da yaşananlar işte tam olarak bu şekilde görüyorsunuz. Araç trafiğine kapatıldı yol. Çok sayıda araç kazaya karıştı. Tam 11 araç birbirine girdi ve ikisi ağır, 6 kişi yaralandı efendim. Polisler şu anda yolu kapattı. Önce temizlik çalışması başlatıldı. Çekici, vinç gitti olay yerine. Aynı zamanda yaralı vatandaşlar da çevredeki hastanelere kaldırıldı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından. Şu anda bölge trafiğe kapalı. Yaralıların tedavisi sürüyor.

0: Müzik dünyasının parlayan yıldızı, Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış gözaltına alındı. Hakkında kara para aklamadan uyuşturucuya kadar 3 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı.
1: Her şey bir hayalin peşinden ilk adımı atmakla başlıyor. Hayalle geldik biz bugünlere, artık korkmak kaçmak
2: yok bundan böyle. Bir süredir mercek altındaydı. Yasa dışı çarkı çevirmekle suçlanan Manifest kurucusu gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü titiz takip sonrası operasyon için düğmeye basıldı. Hedefteki isim eğlence sektörünün yakından tanıdığı Manifest olarak bilinen grubun kurucusu ve ünlü menajer Tolga Akış'tı.
3: Biliyorsunuz kısa bir süre içerisinde hem yarışmayı tamamladık hem de grubu oluşturduk.
2: Ünlü menajer hakkında hazırlanan suçlamalarsa oldukça ağır. Akış, müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında gözaltına alındı. Ben bu anı yaşayıp gördüm, kalbim deliye döndü. Rüyasında beni arıyormuş, güçlüyüz ve bunu biliyorsun. Manifest grubu da geçtiğimiz aylarda skandal iddialarla sarsılmıştı. Grubun eski fotoğrafçısı Mesut Adlin ve Akış arasında karşılıklı suçlamalar yaşanmış, gasp büroda ifade veren Adlin serbest bırakılmıştı.
3: İkinci sezon 6 ay kıran kırana bir mücadeleyle devam edecek.
2: Öte yandan Manifest grubunun sözleşmesindeki ağır şartlarda gündemi sarsmıştı. Gelirin %70'inin Akış'a gittiği, kızlara arkadaşlık ve sokağa çıkma kısıtlaması getirildiği ve 45 milyon liralık ayrılık tazminatı istendiği iddia edilmiş. Akış ise bu maddeleri tamamen yalanlamıştı. Emniyete götürülen Tolga Akış'ın ifade işlemleri devam ediyor. Soruşturmanın detayları ve Manifest grubuna yönelik yeni adımların atılıp atılmayacağı merak konusu.
4: Ben de zamanında ilk adımı attım ve şu an buradayız. Tır zincirleri düşünme, fark edersin başrol
0: sensin bu filmde. Roketsan'ın milli imkanlarla geliştirdiği Çakır seyir füzesi, karadan gerçekleştirilen iki ayrı atış testinde kara ve deniz hedeflerini tam isabetle vurdu. Çakır'ın yeni yakıt sistemiyle uzatılan menzili de başarıyla test edildi.
5: Karaya çıktı, hedefi 12'den vurdu. Çakır füzesi test atışını başarıyla tamamladı. Roketsan tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen yeni nesil seyir füzesi Çakır'ın atış testleri yapıldı. Çakır seyir füzesi farklı zamanlarda gerçekleştirilen iki atışlı testinde karadan ateşlenerek hem kara hedefini hem de deniz hedefini üzerindeki yeni nesil IIR arayıcı başlığıyla tam isabetle vurdu. Çakır'ın bu testlerinde aynı zamanda yeni yakıt sistemiyle uzatılmış menzili de başarıyla test edilmiş oldu. Silahlı insansız hava aracı platformlarından sonra kara araçlarından da ateşlenen Çakır, deniz hedeflerinin yanı sıra kara hedeflerine karşı etkinliğini göstermeyi başardı. Çakır, atışla birlikte farklı platformlara entegre edilebilme konusundaki kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu.
0: Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde yükseliş devam ediyor. 21 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 949 milyon dolar artarak 188 milyar 449 milyon dolara çıktı.
2: Merkez Bankası rezervleri güçlü yükseldi. Toplam rezerv 188 milyar doları aştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 21 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 949 milyon dolar arttı. 183 milyar 500 milyon dolardan 188 milyar 449 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri ise 14 Ağustos'ta 75 milyar 166 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. 21 Ağustos itibarıyla 938 milyon dolar azalarak 74 milyar 228 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde altın rezervleri de 5 milyar 886 milyon dolar artışla 108 milyar 334 milyon dolardan 114 milyar 221 milyon dolara çıktı.

0: Türkiye gerçekten dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden bir tanesi.
1: Tam 1 milyon anne adayına özel doğum desteği sağlandı. Sezaryen azaldı, normal doğum arttı.
2: Artık biz sağlık hizmetleriyle dünyanın örnek alan ülkesiyiz.
1: Dev proje meyvelerini verdi. Uygulamanın kalbinde her gebeye bir ebe modeli yatıyor.
3: Yapılan çalışmalar göstermiş ki bu gebelerin sezaryana gidişleri, acil sezaryen ihtiyacı azalmış.
1: Anne adayları artık süreç boyunca yalnız kalmıyor. Aynı ebe anneye hem tıbbi danışmanlık yapıyor hem de psikolojik destek veriyor.
2: Sağlıklı Türkiye yüzyılı diyoruz. Koruyan, geliştiren, üreten sağlık diyoruz.
1: Birebir takip ve güven veren ebeler sezaryende tabloyu tersine çevirdi. Uzun süre sonra sezaryen oranları belirgin şekilde geriledi. 4 puanlık düşüş umut verdi.
4: Normal doğum eylem planı sayesinde uzun yıllardır artış eğiliminde olan primer sezaryen oranını ilk defa düşüşe geçirdi.
1: Gereksiz cerrahi müdahale azaldı. Anneler bu sayede daha hızlı taburcu oluyor ve normal hayatına dönüyor. Bebeklerin bağışıklığı ise daha güçlü oluyor.
5: Kadınları rencide edecek hiçbir durum yoktu.
1: Her gebeye bir ebe uygulaması katlanarak genişleyecek.
6: Sezaryen olan bebeklerin kanser, obezite, şeker hastalığı gibi epigenetik bir takım değişiklikler nedeniyle risklerinin yüksek olduğu.
7: Efendim, meteoroloji uyardı. Bu kimine göre güzel bir haber, kimine göre ise kötü. İstanbul'da hava sıcaklıkları düşüyor. Mevsim normallerinin 6 derece kadar altına düşüyor hem de. Zaten sabaha karşı da yağmur yağdı. Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'deki 10 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı.
8: Sıcak hava dalgası yurdu terk ediyor. Soğuk ve yağışlı günler geliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede azalacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliğinden peş peşe uyarılar geldi. Meteoroloji, Bolu, Çorum, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce için sarı kodlu uyarı verdi. İstanbul'da da günlerdir etkili olan sıcak hava dalgası hafta sonuna yaklaşırken etkisini yitirecek. Cuma günüyle birlikte havada kısa süreli ancak net bir değişiklik olacak. Buna yağış ve kuvvetli rüzgarın da eklenmesi bekleniyor. Sıcaklıkların kentin genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyredeceği bildirildi. Sağanakta gök gürültülü sağanağında etkili olacağı tahmin ediliyor.
7: Efendim, az önce bahsetmiştik ya, WhatsApp, Facebook, Instagram, yani bunların hepsinin sahibi olan Meta'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde bir davası var. Türkiye'de acaba kısıtlama olur mu? Bunu konuşmuştuk ya. Sokağa çıktık, sorduk. Vatandaş ne diyor acaba? Kısıtlama istiyor mu? Çocuklarımız için ne düşünüyorlar? Bir izleyelim.
9: İki saat sınırımı doldurduktan sonra spor yapmaya giderim.
10: Kavga içerikleri oluyor abi. O tartışmalardan çok etkileniyorum ben yani.
11: Sosyal medya çocukların yalnızca vakit geçirdikleri bir alan değil. Aynı zamanda kendi kişiliklerini ve iletişimlerini gördükleri de bir alan.
12: Amerika'da WhatsApp, Facebook ve Instagram gibi uygulamaları barındıran Meta'ya dava açıldı. Sebebi ise çocuklar için yeterli önlem alınmamasıydı. Yargıdan 17 milyar dolarlık tazminat ve çocuk dostu uygulama kararı çıktı.
13: 18 yaşının altındaki içeriklere erişme ihtimali olan çocuklar için annesi babası kontrolünde Instagram hesabı olsun. Annesi babası kontrol edebilsin çocukların davranışlarını.
14: Bence gece sınırlaması olmalı çünkü çocukların uyku kalitesi düştüğü söyleniyor.
11: Yasaklamak tümüyle merakı arttırır ve daha çok üstüne düşmelerine sebep olur. Akran zorbalığı burada yaşadığımız, belirgin olarak gözlemlediğimiz bir şeydir sosyal medya üzerinde.
12: Artık aileler çocuklarının uygulamada geçirdiği süreyi ve sosyal bağlantılarını görebilecek. Kimlik doğrulama veya yüz tanıma sistemlerinden birini kullanmak da zorunlu hale geldi.
15: Bunun yanında genç hesaplar için günlük 2 saat kullanım sınırı, gece 12 ila 6 ve okul döneminde hafta içi 8 ila 15 arasında kısıtlama, beğeni sayılarının gizlenmesi ve fiziksel görünümü değiştiren bazı güzellik filtrelerinin engellenmesi planlanıyor.
16: Ben güzellik filtresi kullanıyorum. Herhangi bir sivilcem, komedonum çıktığı zaman. O yüzden onları örtme gereği duyuyorum. Burnunu düzeltiyor, gözlerini daha çekik gösteriyor, dudaklarını daha dolgun gösteriyor vesaire. Bu tarz şekilde filtreler kullanıyorlar. Güzellik algısı, çünkü çok fazla üzerimizde o baskı var. Özellikle de kızların üstünde. Kendimi daha iyi hissetmek için, daha güzel bulmak için hani genellikle kullanıyorum yani.
11: Sosyal medyayı tamamıyla yasaklamak yerine belirli düzeylerde kısıtlamak daha uygun olabilir.
12: Vatandaş önlemlerin artırılması gerektiğini söylüyor. Uzmanlarsa bunlar yetmez diyor.
14: Kavga videoları veya uygunsuz içerik paylaşan hesaplar engellenmeli. 15 yaşın altındaki çocuklara yine kimlik kontrolü yapılması gerekir.
17: Şimdi reklamlar.
18: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
2: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar teslim, mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
4: Villarreal içeride. Galatasaray'la hazırlık maçını izledim. Bu sene Villarreal gerçekten kötü. Shakhtar deplasmanı. Burada da Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk. Biraz daha kıran kırana bir maç olabilir ama son iki takım gerçekten inanılmaz kolay. Slavia Prag içeride. Last Linz deplasmanda. Şöyle söyleyeyim. Last Linz iki sene önce formalarını burada Tahtakale'de yaptırıyordu. Böyle bir kulüp. Zaten kulübün değeri de 20-30 milyon avro civarında. Bir Avusturya ekibi. Fenerbahçe'nin kurası biraz daha kolay. Peki bunu ben sadece burada kendi başıma gördüm, isimlerini aldım takımların. Kafama göre kolay, zor mu diyorum? Hayır. Gelsin efendim grafik ekranlara, anlatacağım. Şimdi çok ünlü bir istatistik sitesi, sitenin ismini vermeyeceğim tabii, bir grafik hazırladı. Ve Şampiyonlar Ligi'nde kulübün kadro değeri, elinde bulundurduğu oyuncular, sahip olduğu momentum, oynadığı son maçlar ve çektiği kuraya göre kuranın zorluk ve kolaylık seviyesini yorumladı. Hangi takımların kurası daha zor, hangisininki daha kolay? Bu noktada en şanssızı aslında bir diğer temsilcimiz, Azerbaycan ekibi. Sabah'ın kurası +42 ile en zor kura olarak belirlendi. Çünkü turnuvanın da ne yazık ki en zayıf takımlarından bir tanesi. Mütevazı bir kadro ama Şampiyonlar Ligi'ne de katılmayı başardılar. Sabah'ı da takip edeceğiz efendim. Onları da destekleyeceğiz. Manchester City, dünyanın en büyük kulüplerinden biri olmasına rağmen, inanılmaz kadro kalitesine rağmen 39 puanla ikinci sırada. Peki bizim takımlarımız nerede efendim? Galatasaray 12. sırada +7 ile en zor 12. kuraya çekti Galatasaray bu istatistiklere göre. Fenerbahçe nerede efendim? Fenerbahçe'de -18 ile 28. sırada, yanlış saymadıysam. 28 ya da 29. sırada -18 ile Fenerbahçe. Yani turnuvanın en kolay kurallarından birini çekti kendisine göre. Tam dişine göre. İki takımımızdan ne bekliyoruz tabii ki? En azından ilk etapta bir şekilde ilk 24'e girsinler. İlk 24'ten sonra son 16'yı konuşuruz. Ondan sonrasına bakarız. Bu arada son 16'ya kadar da Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelemiyorlar kurallar gereği. Ama biz tabii ki isteriz. Son 16'da da olsun, çeyrek finalde olsun. Ya da bir gün gelir ki finale kadar bir şekilde karşılaşmasınlar da gelsinler Türkiye'ye, kupayı ikisinden biri getirsin diye bekleyelim efendim. Şimdi bir yandan da diğer temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor sahaya çıktı. Beşiktaş tur atladı, Trabzonspor elendi, Fatih Tekke istifa etti.
5: İki temsilcimiz Avrupa Ligi'nde sahaya çıktı. Beşiktaş yenilse de tur atladı. Trabzonspor'sa deplasmanda da kaybetti ve Avrupa Ligi'ne veda etti. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris'le karşı karşıya geldi. Darius Girenos stadında oynanan müsabaka ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Kaunas Žalgiris'e galibiyeti getiren golü 64. dakikada Renan Oliveira kaydetti. Beşiktaş mağlup olmasına rağmen bu sonucun ardından toplam skorda 3-1'lik üstünlük sağladı ve adını UEFA Avrupa Ligi lig etabına yazdırdı. Trabzonspor'sa UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'la karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 9 kişi tamamlayan Trabzonspor sahadan 4-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından toplam skorda 5-0'lık üstünlük sağlayan Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi lig etabına adını yazdırdı. Trabzonspor'sa yoluna UEFA Konferans Ligi lig etabından devam edecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise mağlubiyetin ardından teknik direktörlük görevinden istifa etti. Açıklamasında bu cezayı kendime veriyorum. Bazı maçlar vardır, insanı çok yaralar. O maçlardan birini yaşadık dedi.
4: Fatih Tekke için bence acele bir karardı. Hayırlısı olsun hakkında efendim. Kısa bir ara, az sonra birlikteyiz.
2: TGRT FM.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: noktada sizlerle.
1: TGRT FM Haber. Görüntüler Konya'dan. Karatay ilçesinde aralarında borç meselesi yüzünden husumet bulunan kişiler sokak ortasında kavgaya tutuştu. Taraflardan biri yanında getirdiği uzun namlulu silahı hasmına uzattı. Tetik çekilince silah tutukluk yaptı. Silahı tutukluk yapan adam yaşanan arbede de bıçaklandı. Ambulans çağrıldı. Olay yerine kısa sürede giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken polis ekipleri yakalamak için çalışma başlattı.
2: Araçları böyle ateşe verdiler. İş yeri sahibinden 10 milyon lira haraç istediler. Görüntüler İstanbul Avcılar'dan. Gece yarısı iki kişi otogalerisinin önüne geldi. Yanlarında getirdikleri yanıcı maddeyle bir aracı kundakladı. Yangın büyüdü. Alevler iki araca sıçradı. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Araçlar hurda yığınına döndü. Kundaklama olayının birkaç saat sonrasındaysa iş yeri sahibine Daltonlar suç örgütü adına yazdığını iddia eden bir kişi tarafından hem kundaklama anının videosu gönderildi hem de sana ceza kesildi mesajı atıldı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis kundakçıların peşine düştü.

0: İngiltere'nin başkenti Londra'da telefon hırsızlarına karşı polis devriyesi hızlandı. Metropolitan polisi saatte 80 kilometreye ulaşabilen 20 yeni elektrikli bisikleti göreve çıkardı. Polis ekipleri bu bisikletlerle şüphelileri dar sokaklarda, arazi koşullarında ve hatta merdivenlerde takip edebiliyor. Yeni araçların özellikle cep telefonu hırsızlıklarıyla mücadelede etkili olduğu belirtiliyor. Mayıs ayına kadar olan 12 aylık dönemde telefon hırsızlıkları 68 binden yaklaşık 54 bine geriledi. Ancak suçların uyarı, suçlama veya başka bir cezai işlemle sonuçlanma oranı hala %1'in altında.
1: Get on the floor. Do not move.
0: Yetkililer mücadelenin yalnızca sokakta değil, ceza adaleti sistemi ve mağdurların desteklenmesiyle birlikte yürütülmesi gerektiğini vurguluyor. Ne yüzükleri ne de verilen sözleri umursadılar. Nişansı olan kızı kaçırdılar, sonra da dehşet saçtılar.
2: Öldürmüşler zaten.
0: Akıl almaz olayın adresi Kocaeli. İddiaya göre bir aile nişanlısı olan kızı kendi evlatlarına istedi. Üstelik kızın nişanlısı da akrabalarıydı. Taraflar arasında çıkan husumet her geçen gün büyüdü. Gözünü karartan şüpheliler evlilik hazırlığındaki kızı kaçırdı. Nişanlısının kaçırıldığını öğrenen genç şüphelilerin peşine düştü. Kovalamacada bir araç park halindeki başka araca çarptı. Kazanın ardından araçlardan inen taraflar birbirine tekme, tokat, bıçak ve beyzbol sopasıyla saldırdı. Kavgada bir kişi karnından, bir kişi boğazından, iki kişi ise vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis şimdi kaçırılan kızın ve şüphelilerin peşinde. Gökyüzünde başlayan uçuş baraj yakınında faciayla son buldu. Kuzey İtalya'da bir jirokopter baraj yakınındaki kabloya takıldı. Dengesini kaybeden hava aracı hızla yere çakıldı. O anlar kameralara yansıdı. Kazada jirokopterde bulunan iki kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye acil durum ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Irak'ın kutsal kenti Kerbela'da çölleşmeye karşı 90 kilometrelik yeşil kuşak oluşturuluyor. El Abbas Türbesi tarafından başlatılan projede 1 milyon ağacın dikilmesi hedefleniyor. Çalışmaların yapıldığı El Avali çiftliğinde kuraklığa ve tuzlu toprağa dayanıklı ağaçlar tercih ediliyor. Ağaçlar damlama sulama yöntemiyle yeraltı suyuyla besleniyor. Güneş panelleriyle çalışan pompalar ve toprağın nem tutmasını sağlayan malzemeler sayesinde su tüketiminin azaltılması amaçlanıyor. Projenin 4 yıl içinde tamamlanması bekleniyor. Dev kazanlardan sofraya davetkar kokular yükseldi. Odun ateşinin sıcağında ağır ağır mühürlenen nar gibi kızaran etler dağıtıldı. Türkiye Aşçılar Federasyonu ve Kahraman Kazan Belediyesi imzalı Lezzet Festivali başladı. İkinci Uluslararası Kavurma ve Gastronomi Festivali Kahraman Kazan Millet Bahçesi'nde kapılarını açtı. Sadece meşhur kavurma değil, dünya mutfağından seçkin tatlar da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
3: Biz hem uluslararası olması özelliğiyle hem de etimizi tüm Türkiye'ye tanıtma çabamızla beraber inşallah bundan sonraki yapacağımız festivallerde Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlarımızı Kahraman Kazan'a davet ediyoruz.
0: Bu dev lezzet buluşması damaklara hitap etmekten öteye de geçecek. 29 Ağustos'ta Emrah Karaduman ve Emre Fel, 30 Ağustos Pazar günü ise Sefo Festival kapsamında konser verecek. Kanada'dan İspanya'ya uzun ve zorlu bir yolculuk. Bu kez yolcular 2 beyaz balina ve 4 yunus. 6 hayvan Kanada'da faaliyetlerini durduran doğal yaşam parkından kurtarıldı. Aksi halde hayvanların uyutulması planlanıyordu. Kleopatra ve Jelly Bean adlı 2 beyaz balina ile yunuslar Toronto'dan özel uçakla Valencia'ya götürüldü. Heyecanlı transfer hayvan hakları savunucularının desteklediği bir programın parçası. Sırada 30 beyaz balina ve 4 yunus daha var.
2: Bambum'un sunduğu Günaydın Türkiye devam ediyor.

0: Yeniden birlik. Yeniden birlikteyiz efendim. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor. İkinci saat dilimimize girdik. Bakalım bu saat diliminde neler konuşacağız. Gelsin hemen başlıklar ekranlara. İlk başlığımız geliyor. İtirafçılar konuştu. İmamoğlu çöktü. Ekrem İmamoğlu'nun toplantılar yaptığı otelde kameraların bantlanması ve sinyal kesici jammer kullanılması gündeme oturmuştu. İBB davasının 71. duruşmasında bu kez o görüntüler ve otelde yaşananlar sorgulandı. Duruşma savcısıyla otelin sahibi Adnan Çebi arasında dikkat çeken diyaloglar yaşandı. Savcının 14 yılda başka kimse kameraları bantladı mı sorusuna Çebi, bilgim dahilinde denk gelmedim cevabını verdi. Konuşacağız. İkinci başlık gelsin hemen. Yavaş ne renk verdi ne tarafını belli etti. Mansur Yavaş CHP'de kalacak mı, ayrılacak mı? Herkes buna cevap arıyor. Yavaş kendi sustu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni konuşturdu. Hiçbir renk vermedi, tarafını belli etmedi. Deyim yerindeyse dedi ki ne şiş yansın ne kebap. Bunu da getireceğiz ekranlara efendim. Bir sonraki başlığı görelim. AK Parti terörsüz Türkiye için sahaya iniyor. AK Parti teşkilatları Ekim ayının ortasına kadar sahada olacak. Milletvekilleri, bakanlar ve parti yöneticileri vatandaşın talep ve beklentilerini dinleyecek. Not alacak, genel merkeze raporlayacak. Terörsüz Türkiye kadar Türkiye yüzyılı vizyonu da anlatılacak efendim. Bir sonraki başlığımızı görelim şimdi. Çin-Nepal sınırında sel felaketi. 389 ölü. Çin-Nepal sınırındaki bu büyük felakette ölenlerin sayısı 389'a çıktı. Sınırın iki tarafında kaybolanların sayısı ise 1500'den fazla. Sel sularından kaçmaya çalışanların çığlık çığlığa kaçtığı anlarsa felaketin boyutunu gözler önüne serdi efendim. Bunları da ekranlarınıza getireceğiz. Son başlığımızı da görelim. Esnafa 3,5 milyon liralık kredi desteği. Vergi ve SGK borcu olan esnafa kredi kapısı açıldı. 3,5 milyon liraya kadar hazine faiz destekli kredide yeni dönem başladı. Borcu olan esnafın kredisi artık doğrudan reddedilmeyecek. Borcun 300 bin liraya kadar olan kısmı krediden ödenebilecek. Bunu da anlatacağız. Başlıklar böyleydi. Etiketimizi tekrar görelim. Konuşma sırası. Bu etikete mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam edin.
1: İstanbul Yeşilköy sahili kirlilik alarmı veriyor. Kıyıdaki yosunlaşma büyük bir bölümü kapladı. Denize girmenin yasak olduğu bölgede uyarılara ise kulak asılmıyor. Az sonra. Dünya devi Barcelona'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlemeyi planladığı futbol akademisi kampı, Rum kesiminden gelen siyasi baskıların ardından iptal edildi. Az sonra.
2: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Ooo, her yerden sipariş aldık.
5: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
5: Tami ya.
6: Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
7: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
8: Senle hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
12: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
3: Reklamları dinlediniz.
13: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
8: Garanti BBVA.
14: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
15: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
14: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
16: Hayalinizdeki hızda ağır basıta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
8: Garanti BBVA.
11: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
17: Okula dönüşü

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: Üneş seçim döneminde kendisinden para istendiğini İmamoğlu'nun yüzüne karşı anlattı.
4: Ben sana 500 bin lira vereceksin dedim, öyle mi?
5: Evet, Mehmet Çakılcıoğlu'na yönlendirdin. Biz ondan bir senet yaptık. İşte 5 tane.
4: Allah Allah. Vah ki ne vah.
6: Efendim, son zamanlarda iç siyasette en çok merak edilen sorulardan bir tanesi. Mansur Yavaş CHP'de kalacak mı yoksa ayrılacak mı? Herkes buna cevap arıyor. Yavaş kendi sustu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni konuştu ama renk vermedi. Bakalım neler konuşulmuş, izleyelim.
7: Mansur Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetin içinde siyasal kimliğinin ve kurumsal kimliğin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen açıklama son derece netti. Gözler Mansur Yavaş'a çevrildi.
7: Ondan başka bir açıklama duymadıkça bunu böyle kabul etmek gerekir.
3: Beklenen açıklama Mansur Yavaş'tan değil Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. O açıklamaya göre Yavaş CHP sözcüsü Müslüm Sarı'yla siyasi geleceğine ilişkin görüşme gerçekleştirmedi. Tarafını yine belli etmedi, en ufak renk vermedi. Bu yüzden taraf olmasını bekleyenler o beklentileri bir başka açıklamaya erteledi. Çünkü Yavaş önceliğin belediye mesajı verdi. Belediye meclisindeki bıçak sırtı dengeleri koruma telaşı içindeydi. Bu açıklamaya da yansıdı.
8: Belediye meclisinde boşalan görevler için önümüzdeki günlerde seçimler yapılacaktır. Bu süreçte ortak iradenin korunması, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi büyük önem taşımaktadır.
7: Biz kendisiyle görüşüyoruz. Sürekli bir istişare halindeyiz, iletişim halindeyiz. Aramızda hiçbir sorun ve bir problem yok.
3: Mansur Yavaş'ın kişisel açıklama yapmaması dikkatlerden kaçmadı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı taraf olmadığı gibi benim üzerimden siyaset üretmeyin mesajı verdi.
8: Henüz ortada başlamış bir seçim süreci dahi yokken Sayın Yavaş'ın siyasi geleceğinin tartışmaların içine çekilmesini doğru bulmuyoruz. Yavaş'ın kendi ağzından yapılmamış hiçbir açıklama kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir.
7: Bizim belediye başkanlarımızı artık kimse taciz etmesin.
3: Mansur Yavaş, gerekli gördüğümde açıklamayı bizzat benden duyarsınız mesajını bu kez belediyenin ağzından tekrar etti.
6: Hürriyet gazetesinde bir de Kılıçdaroğlu'nun butlan hesabı var efendim. CHP'de 49 kişinin disipline sevk edilmesi Kılıçdaroğlu'nun Yargıtay'ın butlan kararı öncesi yol temizliği ve baskın kurultay hazırlığı olarak yorumlandı. Okuyalım detayını. Kulislere göre butlan davacılarından 3'ü temiz başvurularını çekti. Sadece Lütfü Savaş'ın başvurusu kaldı. O da geri çekilir ve Yargıtay yapabileceğim bir şey yok mealinde bir karar alırsa kurultaya engel kalmaz. Yeni partiye geçenler, disipline verilenler, davalara konu olan illerin delegeleri oy kullanamayacağı için Kılıçdaroğlu kazanabilir diye yazılmış efendim Hürriyet gazetesinde. Yorum böyle. AK Parti teşkilatı sahaya çıkıyor. Terörsüz Türkiye ve Türkiye yüzyılı buluşmaları başlıyor efendim. İzleyelim.
9: Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık.
3: İşte Ahlat'tan böyle seslendi. Terörsüz Türkiye için kararlılık mesajı verdi. Şimdi de AK Parti sahaya inecek. Hem terörsüz Türkiye hem Türkiye yüzyılı hedefini ve yol haritasını bizzat millete iletecek.
9: Biz millet olarak ne zaman bir olduysak, birlik olduysak, sırt sırta, omuz omuza verdiysek, ne zaman birbirimize kenetlendiysek, başarıdan başarıya, zaferden zafere koştuk.
3: AK Parti teşkilatları Ekim ayının ortasına kadar sahada olacak. Birlik ve beraberlik mesajlarını Türkiye'nin dört yanına taşıyacak.
9: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık.
3: Milletvekilleri, bakanlar ve parti yöneticileri vatandaşın talep ve beklentilerini dinleyecek, not alacak, genel merkeze raporlayacak. Terörsüz Türkiye kadar Türkiye yüzyılı vizyonu da anlatılacak.
9: Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor.
3: Belediye başkanlarından MKK üyelerine kadar tüm kadrolar çalışma yapacak. Milletin nabzını tutacak. Türkiye'nin istikrar ve güven veren konumu ekonomi, adalet, dış politikada geri bildirimleri alacak. Esnaf ve sivil toplum kuruluşu ziyaretleri, ev buluşmaları gerçekleştirilecek. Çıkacak rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. O rapor AK Parti'nin gelecek planlarını da şekillendirecek.
9: İnşallah bundan sonra da başımız dik, alnımız ak bir şekilde, bükülmez bir bilekle, çelikten bir yürekle kıyamete kadar burada var olmaya, bu topraklarda özgürce yaşamaya devam edeceğiz.
6: Kudüs'te Fransız rahibeyi darp edip tekmeleyen İsrailli hakkında görülen davada karar çıktı. İsrail mahkemesi saldırganın beraatine hükmetti.
3: İsrail mahkemesi yine bir saldırganı beraat ettirdi. Kudüs'ün eski şehrinde Fransız asıllı Hristiyan bir rahibeye yönelik saldırı cezasız kaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olay kamuoyunda büyük tepkiye yol açmıştı. Görüntüde adam yolda yürüyen rahibeyi sertçe itiyor, ardından tekmeliyor. Engel olmaya çalışan kişiye de yumruk ve tekmelerle saldırıyor. İddianameye göre saldırgan Yona Schreiber dini kıyafetler içindeki Fransız rahibeyi özellikle takip etti. Savcılık saldırının rahibenin Hristiyan kimliği nedeniyle gerçekleştiğini savundu. Schreiber'e dini bir gruba karşı düşmanlık suçu yöneltildi. Ancak mahkeme sanığın olay sırasında ruhsal durumunun iyi olmadığı sonucuna vardı. Uzman psikiyatristin raporuna dayanarak Schreiber'in cezai ehliyetinin olmadığına karar verildi. Saldırı Fransa'da da tepki çekmiş, Fransa Dışişleri Bakanlığı caydırıcı bir ceza talebinde bulunmuştu.
6: Alın akıl hastanesine atın o zaman, değil mi? Ama her zaman bu Siyonist suçluların arkasına sığındığı bir şey oluyor. Mesela Siyonist suçluların tek sığınağı Holokost. Bir başka örneği. Yahudilerin Holokost sömürüsü ve yüzsüzlüğü tüm dünyada devam ediyor. Sabah gazetesinde yazılmış. İşledikleri suçlardan kurtulmak için ben Holokost kurbanıyım diyerek vicdan sömürüsü yapanlara Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yenisi eklendi. İlaç reçetesi yazma karşılığı hastalarıyla birlikte olan Yahudi doktor Craig Spiegel mahkemede bu suça yönelmemin sebebi Holokost. Çünkü ailemi Holokost'ta kaybettim dedi. Hakim bu saçma bahaneye inanmadı, 20 yıl hapis cezası verdi. Zaten buna kim inanır ki diye insan soruyor ama bu inançla gidiyorlar efendim. Çünkü buna inanmaların bir başka sebebi bu bahaneyle daha önce binlerce kez suç işleyip herhangi bir ceza almamaları. Kendi devletlerinin bölgede bir terör ülkesi olup insanlara her gün katledip herhangi bir karşılık bulmamaları. Böyle cezalar karşılıksız kalınca da biraz da imam cemaat ilişkisine dönüyor. Suriye'de yeni bir dönemi başlatan görüntü. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Suriye Merkez Bankası Başkanı ile Şam'daki bir kafede kredi kartıyla ülkedeki ilk elektronik ödemeyi yaptı. Ödeme Suriye'nin ABD'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılmasının ardından geldi.
3: Şam'ın kalbinde sıradan görünen bir alışveriş, ancak yapılan ödeme Suriye için tarihi bir an. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara kredi kartıyla ülkedeki ilk elektronik ödemeyi yaptı. Bu an Suriye Merkez Bankası Başkanı Saffet Raslan'ın da katılımıyla gerçekleşti. Raslan görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşarak tarihi ana tanıklık etmenin kendisi için kelimelere sığmayacak bir duygu olduğunu söyledi. Yeni başlangıcın Suriye için büyük umut ve sorumluluk taşıdığını vurguladı. Bu adım Suriye'nin uluslararası finans sistemine yeniden bağlanması açısından önem taşıyor. Suriye Merkez Bankası modern bir dijital ödeme altyapısı kurmak için Visa ile Aralık 2025'te işbirliği anlaşması imzalamıştı. Hedef ödeme kartlarının yanı sıra dijital cüzdanları da devreye sokmak. İş yerlerinin QR kod gibi düşük maliyetli yöntemlerle ödeme kabul etmesi de planlanıyor. Tarihi ödeme ABD'nin Suriye'yi 47 yıl sonra teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmasının hemen ardından geldi. Şam yönetimi kararın ekonomik toparlanmayı ve yeniden imar çalışmalarını hızlandırmasını umuyor.
6: Suriye'de artık tek ordu var haberiyle devam edelim efendim. Yeni Şafak gazetesi. Suriye'de SDG'nin fesih süreciyle birlikte askeri ve idari yapıların Şam yönetimine devri hız kazandı. Silah ve mühimmat depoları kademeli olarak merkezi yönetime teslim ediliyor. Suriye siyasi analisti Mahmut Aluş artık Suriye tek bir bütün olarak yönetilecek dedi. Şara'nın sorununun çözümünde Türkiye'nin deneyimlerinden yararlandığını belirten Aluş, terörsüz Türkiye süreci Şam'la SDG arasındaki anlaşmanın bu denli ileri bir aşamaya ulaşmasına yardımcı olan belirleyici faktörlerden biri oldu ifadelerini kullandı efendim. Artık Suriye'de de bundan sonra istikrar konuşulacak. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği geniş çaplı hava saldırısında can kayıpları yaşanırken Ukrayna'nın Rusya'daki hedeflere yönelik saldırıları da devam ediyor.
3: Rusya Ukrayna'yı füze ve insansız hava araçlarıyla yine hedef aldı. Başkent Kiev ve çevresindeki bölgelerde çok sayıda patlama meydana geldi. Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne göre saldırıda 258 insansız hava aracı, 2 Onyx füzesi ve sayısı açıklanmayan balistik füzeler kullanıldı. Ukrayna insansız hava araçlarının yaklaşık %90'ını düşürdüğünü açıkladı. 1 Onyx ve 7 balistik füzenin de imha edildiği bildirildi. Savaşın diğer cephesinde ise Rusya'nın kontrolündeki Donetsk'te saldırı düzenlendi. Rusya yanlısı yetkililer saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tuttu. 11 kişinin yaralandığı saldırıda 8 apartman ve 11 sivil altyapı tesisi hasar gördü. Rusya'nın Tambov bölgesinde ise Ukrayna'ya ait olduğu öne sürülen insansız hava araçlarının saldırısı sonrası Vildberiye'ye ait dev lojistik merkezinde yangın çıktı. Yaklaşık 100 bin metrekarelik depo alanı tamamen yandı, 2 kişi yaralandı. Sumi bölgesinde de Rus saldırılarında bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kramatorsk'ta ise saldırı sonrası yangın çıktı. Savaşta 4,5 yıla yaklaşırken Ukrayna ve Rusya arasındaki karşılıklı saldırılar şiddetini koruyor.
6: Efendim, Akşam gazetesinde Londra'ya vururuz resti manşeti vardı. CIA direktörünün gizemli Rusya ziyareti sonrası Moskova'dan İngiltere'ye Ukrayna dışındaki İngiliz hedeflerini de vururuz uyarısı geldi. Buradaki gerginlik nasıl yükseldi efendim? Anlatalım. Wall Street Journal CIA direktörünün Moskova'ya NATO'ya saldırmayın uyarısı için gittiğini yazdı. Saldırı hazırlığına dair raporlar olduğunu iddia etti. Aynı gün Moskova'dan endişeyi artıran sert bir açıklama geldi. Dışişleri sözcüsü Zaharova, Rusya toprakları İngiliz silahlarıyla vuruluyor. Buna yanıt olarak İngiliz askeri tesislerini hedef alabiliriz diyerek Londra'yı tehdit etti, Almanya ve Fransa'yı da saldırılardan sorumlu tuttu efendim. Bu yüzden de Avrupa'da gerginlik giderek artıyor. Başlıklarda zaten anlatırken bahsetmiştim. İş artık Rusya-Ukrayna ekseninden çıkıp Rusya-Avrupa, Rusya-NATO çatışmasına dönüşebilir. Böyle bir durum da felaketi beraberinde getirebilir. Bir 3. Dünya Savaşı'nın eşiği olabilir. O yüzden bu gerilim bir hayli tehlikeli. Geçelim Çin-Nepal sınırındaki sel felaketine. Hayatını kaybedenlerin sayısı 389'a çıktı. Sınırın iki tarafında kaybolanların sayısı 1500'den fazla. Sel sularından kaçmaya çalışanların çığlık çığlığa anları felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
3: Nepal tarihinin en yıkıcı doğal afetlerinden biriyle karşı karşıya. Nepal-Çin sınırında 5000 metre yükseklikte çöken bir buzul kütlesinin vadi tabanındaki nehir yatağını tıkaması sonucu oluşan sel felaketi onlarca yerleşim yerini haritadan sildi. Buzulun erimesiyle biriken sel suları sınır bölgesinde önüne ne geldiyse adeta yıktı geçti. Afetzedelerin çektiği videolarda bölge sakinlerinin panik halinde çığlık atarak tepelere çıkmaya çalıştığı görüldü. Bazı afetzedelerin sel sularına kapıldığı anlar felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Bir videoda hayatını kurtarmaya çalışan bir kişinin sel sularına kapılarak ölüme sürüklendiği görüldü. Sel felaketinde ilk belirlemelere göre onlarca kişi hayatını kaybetti. Nepal ve Çin tarafında 1500'den fazla kişi kayboldu. Kaybolanlardan 100'den fazlasının Hindistanlı, 54'ünün Amerikalı, 53'ünün Ukraynalı, 33'ünün ise İngiltereli olduğu öğrenildi. Bölgede zamanla yarışan dev bir arama kurtarma operasyonu yürütülüyor. Sulara kapılan binlerce kişi için umutlar her geçen saat tükeniyor. Peki bu kıyamet senaryosu nasıl yaşandı? Felaketin nedeni Himalayaların 5000 metre yükseğindeki buzul çökmesi. Buzul kütlesi vadi tabanına öyle büyük bir şiddetle düştü ki ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu ortaya çıkan enerjiyi 5.2 büyüklüğünde bir deprem olarak yorumladı. Dev kaya ve buz kütlesi nehir yatağını tıkayarak doğal bir baraj oluşturdu. Biriken tonlarca suyun basınçla patlaması sonucu nehir seviyesi aniden 9 metre yükseldi ve devasa çamur dalgası geçtiği her yeri haritadan sildi.
6: İnanılmaz bir felaket. Gerçekten korkunç. Himalaya Nepal'i yuttu. Hürriyet gazetesi böyle yazmış. Buzul koptu, göl patladı. Himalayalarda kopan buzul Nepal'de benzeri görülmemiş bir felakete yol açtı. Çılgın gibi akan dev su kütlesi insanları, binaları, araçları yuttu. 392 kişi öldü yazılmış ama sayı 398'e çıktı. 1400'den fazla kayıp var. Bu kayıp sayısı da 1500'den fazla efendim. Sel suları Nepal'le Tibet'i birbirine bağlayan sınır kapısını yerle bir etti. Hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı. Gerçekten inanılmaz bir felaket. Hepsine çok çok geçmiş olsun. Dünya devi Barcelona'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlemeyi planladığı futbol akademisi kampı Rum kesiminden gelen siyasi baskıların ardından iptal edildi. Yoğun baskı kampanyasının ardından Barcelona geri adım attı. Sitesinden yaptığı duyuruyu kaldırdı.
3: Dünya devi Barcelona'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenleyeceği futbol akademisi kampı Rum kesiminin siyasi baskılarına takıldı. Katalan ekibi gelen tepkilerin ardından organizasyonu iptal ederek geri adım attı. Kriz Barcelona'nın resmi internet sitesinde duyurulan kamp programıyla başladı. 7-20 Eylül tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi'nde yapılması planlanan organizasyon için Lefkoşa Kuzey Kıbrıs ifadesi kullanıldı. Bu durum Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Rum kurumlarını ayağa kaldırdı. Güney Kıbrıs Futbol Federasyonu, UEFA ve İspanya Futbol Federasyonu nezdinde girişimlerde bulunurken Rum kesimindeki aşırı sağcı Elan Partisi de Avrupa düzeyinde baskı kampanyası başlattı. Baskılara dayanamayan Barcelona kamp programını ve haritadaki konum bilgilerini resmi sitesinden tamamen sildi.
6: Mevcut Barcelona yöneticileri bu kulübün neden kurulduğunu, hangi ideolojiye sahip olduğunu fazlasıyla unutmuş. Emperyalizmin baskısına dayanamamış belli ki. Halbuki Barcelona için normal şartlarda böyle bir yaptırım girişiminin asla caydırıcı olmaması gerekiyor. Ama tabii o günler çoktan geride kaldı. Para her şeyin ilacı, tırnak içinde. Mersin'de bir spor salonunda üyeleri rahatsız ettiği için üyeliği iptal edilmek istenen müşteri kadın işletmeciye saldırdı. Genç kadının boğazını sıkan o saldırgan adli kontrolle serbest bırakıldı. Dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

0: Serbest bıraktılar. Nöbetçi mahkemeye çıktı ve serbest bıraktılar.
1: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
3: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
1: Reklamlar.
4: Daha dün annemizin kollarında yaşarken
5: Şimdi okullu olduk diyor Dani.
6: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
7: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Reklamlı reklamlar.
1: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin.

0: Vakıfbank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Analiz etmek. Bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM.
6: TGRT FM Haber.
7: Etkilenmemesi hedefleniyor.
8: Ayçiçeği yağı fiyatlarını etkileyebilir. Vergi indirimi erkene çekildi. Yemeklerin olmazsa olmazı ayçiçek yağı. Üreticilerin tohumu uygun fiyatla temin edebilmesi için yerli üreticinin korunması amacıyla hasat döneminde %20, bunun dışında kalan 30 Kasım 15 Haziran tarihleri arasındaysa %12 oranında gümrük vergisi uygulanıyordu. Ticaret Bakanlığı, yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında uygulanan gümrük vergisi dönemini yeniden düzenledi. Hasat döneminde %20 olarak uygulanan vergi, 30 Kasım yerine 1 Ekim 2026'dan itibaren %12'ye düşürülecek. Yapılan değişiklikle %12'lik verginin başlangıç tarihi 1 Ekim 2026 olarak belirlendi. Böylece yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında 1 Ekim'den itibaren %12 oranında gümrük vergisi uygulanacak. Yeni uygulamayla ayçiçeği yağı üretiminde ihtiyaç duyulan ham maddenin yeterli miktarda ve uygun fiyatla temin edilmesi amaçlanıyor. Düzenlemeyle aynı zamanda fiyat istikrarının korunması, tüketici fiyatlarının olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmesi de hedefleniyor.
7: Efendim şimdi hem lezzetli hem hesaplı yiyecekleri getireceğiz. Onlar adeta yapışık ikiz gibi. Biri diğerini tamamlıyor. Tavuk pilav, döner ayran, simit çay, karpuz, peynir, daha neler neler. Herkesin favori ikilisi değişiyor. Şimdi arkadaşlarımız da sokağa çıktı. En hesaplı ve vazgeçilmez ikili lezzetleri araştırdı. İzleyelim.
9: Dünyanın dört bir yanında sofraların vazgeçilmez ikilileri var. Ama söz konusu birbirine yakışan tatlar olunca tabii ki ilk akla Türk mutfağı geliyor. Nerede bizim lahmacun ayran?
10: Sana özel.
11: Yok, kıyması balılır, lavaşı da yok onun. Şifalı, şifalı, şifalı, şifalı, şifalı, şifalı lahmacun.
10: Lahmacun ayran da ortalama 250 bandında oluyor. Lahmacun da zaten Türk mutfağının en güzel yemeklerinden bir tanesi. Genelde acılı tercih ediyorlar. Yani bayağı bir talep var.
12: Ya bizim lezzetimiz o. Yani Türkiye'nin lezzeti o. Onun için bizim için lahmacun daha iyi tabii.
9: Lahmacun acılı mı olur, acısı?
12: Acılı ben tercih ediyorum ama acısı da çok güzel tabii.
9: Peki evde lahmacun yapıyor musunuz?
13: Yapıyorum.
9: Nasıl yapıyorsunuz?
13: Evde fırınım var. Lahmacun fırınım var. Kendim de yapıyorum.
9: Amerika'da hamburger patates, İtalya'da makarna peynir tercih ediliyor. Türkiye'de ise en fazla tercih edilenler arasında tavuk pilav yer alıyor.
10: Tavuk pilav da ortalama 200-250 bandında satıyoruz. Soslu tavuk pilavlar var, kızarma böyle güzel ızgara çeşitleri var. Hem ekonomik hem protein açısından genelde tercih ediyorlar.
14: En fazla tercih ettiğimiz tavuk pilav. Doyurucu oluyor. Fazla masraflı olmuyor. Valla baharatsız olursa daha iyi oluyor.
15: En çok tercih ettiğimiz tavuk pilav. Hem protein açısından, uygunluk açısından gayet tercih ettiğimiz bir yiyecek.
16: Abi genelde döner ayran tercih ediyorum. Hem ekonomik hem de tadı güzel oluyor. Böyle soslu soslu, tereyağlı tereyağlı.
9: Kahvaltıda tercih ettiğimiz ikililer arasında karpuz peynir ve simit çay yer alıyor.
10: Ortalama simit 20 lira, çay 20 lira civarında gidiyor. 40 lira civarında satıyoruz.
17: Genel olarak Türk mutfağı tek yani.
9: Senin de en fazla tercih ettiğin ikili?
17: Simit çay.
14: Karpuz peynir.
9: Neden dolayı?
14: Soğuk yaz yemeği.
9: Adana'nın karpuzu olacak.
14: Evet.
9: Soğuk mu olacak?
14: Soğuk olacak. Adana'nın karpuzu soğuk olacak.
9: Nasıl yiyeceksin?
14: Lop lop yiyeceğim.
7: Benim de favorim tavuk pilav. Aslında eskiden döner ve yanına herhangi bir içecekti ama artık eski dönerler de yok. Hele ki tavuk dönerler. O dürümü domates çorbasına batırıyorlar ya, bütün saçlarım diken diken oluyor. Hiç sevmiyorum. Anadolu'nun kapısı Ahıska Türklerinin yeni yuvası oldu. Rusya-Ukrayna savaşında ateş çemberinden Türkiye'ye getirilen 371 Ahıska Türk'ü ailesine Ahlat kapılarını açtı. Yapımı tamamlanan konutlar teslim edildi. TGRT Haber ekibinden Şerif Ali Duman ve Atilla Uslu da Ahıska Türklerinin o mutluluğuna ortak oldu.
18: Devletimizden Allah razı olsun. Geldik, Ahat'a yerleştik. Evler çok güzel. Cumhurbaşkanımızdan da Allah razı olsun.
19: Biz Ahıska'dan geldik, yeni vatanımız artık burası.
20: Ev gibisi var mı ya? Her şeyin kendinin evi. Manzara da güzel, halkı da güzel, suyumuz gölün dibinde çok güzel.
8: Ateş çemberinden alınıp öz yurtlarına, Anadolu'ya getirildiler. 371 Ahıska Türk'ü ailesi daha yeni yuvasına kavuştu.
18: Biz çok uzun süre vatansız kaldık. Vallahi dedelerimize, babalarımıza nasip olmadı. Bize nasip oldu vatan sahibi olmak. Bu duygu çok güzel duygudur.
20: Genişlik, serbest, her şey iyi. Suyum, havası güzel, suyu lezzetli. Her şeysi iyi. Nasıl desem sana, değil mi? Anlatmayla anlatılmaz. Yaşamak lazım.
21: Öz be öz Türkler Rusya'dan Ahıska'ya her yerdeler. Onlar Ahıskalılar. Şimdi ise Ukrayna Savaşı sonrası ana yurtları Anadolu'dalar. Bitlis, Ahlat'ta yaşayacaklar. Türklerin Anadolu'ya giriş kapısını kendilerine vatan kılacaklar.
20: Çok güzel duygu. Allah razı olsun herkesten. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde geldik buraya. Vatan sahibi olduk, toprak sahibi olduk, ezan sahibi, bayrak sahibi.
22: Evler çok güzel, her şeye katlanıyorlar, bakıyorlar, çok şükür.
21: Ukrayna'da bomba sesleriyle uyanıyorlardı. Şimdi Ahlat'ta kendi evlerinin kapılarını açıyorlar. 371 Ahıska Türk'ü aile Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde yeni yuvalarına kavuştu. Hayırlı uğurlu olsun.
20: Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Milletimiz de sağ olsun. Bizler de güzel karşıladılar, güzel konuşuyorlar, güzel kabul ettiler.
21: Bu hikaye sadece 371 konutun anahtar tesliminden ibaret değil. Önce 218 konut tamamlandı. Şimdi ise 371 konutluk ikinci etap hayata geçirildi. Sırada ise 418 konut ve 2 cami, 2 okuldan oluşan yaşam alanı var.
20: Son durağımız burası. İnşallah olur. İnşallah mutlu mesut kardeş kardeş yaşar gideriz Allah'ın izniyle.
7: Efendim hafta başında hatta bir gazetede okurken anlatmıştım size. İstanbul'da Yeşilköy'de denize girmeyin. Sıkıntılı, yasak, kirli diye. Şu anda hala daha o sahil kirlilik alarmı veriyor. Kıyıda çok fazla yosunlaşma var. Zaten denizi görseniz buraya girmeyelim dersiniz. Belki. Çünkü demeyenleri de var. İzleyelim.
23: Hastaneye gidecekler, acillerde uğraşacaklar.
8: Denizin rengi neredeyse yeşile döndü. Yosun kıyıyı kapladı. Kirlilik en üst seviyeye çıktı. Tüm uyarılara rağmen vatandaşlar denize girmekten vazgeçmedi. Burası Marmara Denizi'ne bağlı İstanbul Yeşilköy sahili. Sahilde kirlilik oranı her geçen gün artıyor. Denizdeki çöpler bir yana, kıyıda başlayan yosunlaşma büyük bir alanı sardı.
24: Deniz kirli. Kirli olduğunu biliyorum ama yani o kadar da bir vatandaş olarak yani ben bu kirliliği analiz edecek durumda değilim yani.
8: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denize kaçak atık su deşarj ettiği için İSKİ'ye 1 milyon 678 bin lira ceza uygulamıştı. Atık suyun deşarjı kesilse de sahilin kirliliğinde bir gerileme yaşanmadı.
24: Bu da İstanbul'a en yakın deniz burası.
8: En vahim olan noktaysa tüm bu kirliliğe ve uyarılara rağmen sahil denize girenlerle dolu.
25: Bu kadar kıyımız varken gelip illaki burada ısrar etmeleri girmek için, ki bu kadar habere rağmen çok enteresan.
8: Denize girmek yasaktır tabelası bölge sakinlerini durdurmaya yetmedi. Serinlemek isteyen bölge sakinleri yine çareyi Yeşilköy sahilinde buldu. Ancak uzmanlar uyarıyor. Kirli su beraberinde hastalıkları getirebilir.
7: Gerçekten şurada denize girme ihtiyacı nasıl büyük bir ihtiyaç ki böylesine bir kirliliğin içine kendinizi atıyorsunuz. Özellikle çocuklar çok fazla. Çocukların sayısı fazla. Yani yarın öbür gün Allah korusun bir hastalık kapacak bir tanesi. Sonra onun vicdan azabını kim çekecek? Girmeyin işte Yeşilköy'de denize girmeyin efendim. Yasak, kirli, hastalanırsınız. İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla milyonlarca kişi yeniden yollara çıkacak. UKOME 14 Eylül Pazartesi günü için ulaşım, okul servisleri ve trafik yoğunluğuna karşı kapsamlı bir eylem planı hazırladı. Toplu ulaşımın ücretsiz olacağı gün binlerce ek sefer devreye alınacak. Detayları da izleyelim.
8: Okullar açılıyor, milyonlarca öğrenci ders başı yapmaya hazırlanıyor. Trafikte yaşanabilecek yoğunluğa karşı ulaşım tedbirleri artırıldı. 14 Eylül'de başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılı öncesi İBB UKOME'de kapsamlı ulaşım ve trafik planı görüşüldü. Toplu ulaşımda okulların açılacağı 14 Eylül Pazartesi günü 6-16 saatleri arasında entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesi planlanıyor. Yaklaşık 18 bin okul servisinin trafiğe çıkması, 300 bin öğrencinin servislerle taşınması bekleniyor. İETT, Metrobüs ve Metro İstanbul'da 3.665 ilave sefer planlandı. Bu seferlerle yaklaşık 790 bin yolcunun toplu taşımaya yönlendirilmesi, yaklaşık 675 bin aracınsa trafikten çekilmesi hedefleniyor. Okul servisleri de yakın takibe alınacak. Servis güzergahları belirlenirken öğrencilerin güvenliği ön planda tutulacak. Araçların, şoförlerin ve rehber personeli mevzuata uygunluğu denetlenecek. Servislerde kapasite fazlası öğrenci taşınmayacak. Öğrenciler belirlenen noktalar dışında indirilemeyecek. Güvenlik tedbirleri de geniş kapsamlı. İstanbul Emniyeti okul çevreleri ve kritik noktalarda binlerce personelle görev yapacak. Trafik ekiplerinin yanı sıra çocuk şube ve mobil okul timleri de sahada olacak. Jandarma ve zabıta ekipleri de kendi sorumluluk alanlarında trafik ve asayiş denetimlerini sürdürecek. Yol ve altyapı çalışmalarına da düzenleme geliyor. Okulların açıldığı hafta zorunlu olmadıkça şantiye çalışması yapılmayacak. Ana arterlerde trafik akışını etkileyen malzeme ve engeller kaldırılacak. Zorunlu çalışmalarsa 22.05 saatleri arasında sürdürülecek.
7: İstanbul'da yaşayanlar, şimdiden içinizde bir sıkıntı çöktü değil mi? 14 Eylül Pazartesi günü o trafiği bir düşünün. Sabahın erken saatlerinde, akşam 6'da Zincirlikuyu metrobüs tıklım tıklım, yollarda arabalar adım bile atmıyor, işi olmayan sokağa çıkmasın. Okul formaları için yeni kural, Hürriyet gazetesi. MEB'in güncellediği okul forması kuralları için rehber hazırlamış efendim Hürriyet. Hemen okuyalım neler var. Okullar veliler için, okullar velileri forma için belli bir mağazaya yönlendiremeyecek. Kıyafetlerde okul arması zorunlu olacak. Ara sınıf öğrencileri bir üst kademeye geçene kadar mevcut formaları giyecek. Belirlenen forma 4 yıl değiştirilemeyecek efendim. Yeni kurallar bu şekilde. İstanbul Bahçeli Evler'de 82 devlet okulunda 82 güvenlik personeli istihdam edilecek. 82 personel için binlerce başvuru yapıldı. İlk kez Bahçeli Evler Belediyesi'nin uyguladığı projenin tüm Türkiye'de önce olması bekleniyor.
0: Bugün 3000 başvuru var. 82 okulumuzda personel istihdam edilecek.
8: Bahçeli Evler'de tüm okullar daha güvenli hale geliyor. 82 okul 82 güvenlik personeliyle korunacak.
0: Bu projeye destek vermekten ötürü çok mutluyuz.
8: Nisan ayında Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırılar sonrası Bahçeli Evler Belediyesi önemli bir projeye imza attı. İlçedeki 82 devlet okulunda 82 güvenlik personeli bahçe görevlisi olarak istihdam edilecek.
1: Özel güvenliğin her türlü her okulda olmasını düşünüyorum. En azından hem daha korunaklı hem de daha güzel bir şekilde eğitim görmeleri için burada toplandık.
8: Nurettin Topçu Kültür Merkezi'ndeki mülakatta 82 personel için 3000 aday başvuru yaptı. Sertifikalı kişilere öncelik verildi. Okul güvenlikleri haftada 5 gün 45 saat mesai yapacak.
2: Evde boş kalmaktansa çalışayım. Hani görevimi çok seviyorum, çok özledim.
8: Projenin tüm okullarda güvenlik için önce olması amaçlanıyor.
0: İnşallah bütün Türkiye'de zaten uygulanacak. Biz de Bahçeli Evler Belediyesi olarak programa destek vermekten mutluyuz.
7: Evet. Efendim Yeni Şafak gazetesinde bir haber var. Çocuklarımıza elbise bulamıyoruz. Ebeveynlerin isyanı. Ama bu bulamama yokluktan değil efendim. Başka mevzu. Anlatalım. Reyonlarda artık çocuk kıyafeti bulmak imkansızlaştı. Crop tişörtler, ultra mini etekler, yırtık kotlar, transparan parçalar, askılı tek omuz bluzlar, büstiyerler, makyaj malzemeleri, topuklu ayakkabılar ve yetişkin tasarımları çocukları kendi olmaktan çıkarıyor. Özenti kölesi haline gelen çocuklar kötü niyetli lobilerin oyuncağı oluyor diye yazılmış efendim Yeni Şafak gazetesinde. Detayına da bakalım. Aileler çocuklarının yaşına uygun kıyafet seçeneklerine ulaşmakta zorlandıklarını söylüyor. Sanal medyada da giderek daha fazla dile getirilen bu durumun yalnızca bir kıyafet tercihi olmaktan çıktığını belirten aileler, çocukların mağazalarda gördükleri ürünleri istemesinin aile içinde çatışmaya yol açtığını ifade ediyor. Efendim çocuk, çocuk olmalı. Ve ne yazık ki yeni endüstri buna izin vermiyor. Bu noktada ben de aynı fikirdeyim. Bir çocuk çocuk gibi giyinmezse bazı şeyler tercih olmaktan çıkar, zorunluluk haline gelir. Büyüdüğünde ne giyeceğini tabii ki çocuk karar verebilir ama çocukken çocuk olmalı. Tren yolculuklarında kağıt bilet dönemi sona eriyor. 1 Eylül'den itibaren Devlet Demiryolları tamamen elektronik bilet uygulamasına geçecek. Yolcular biletlerine e-posta üzerinden gönderilen bağlantıyla ulaşabilecek.
8: Tren yolculuklarında yeni dönem başlıyor. 1 Eylül'den itibaren tren biletleri sadece elektronik ortamda alınacak. Kağıt bilet dönemi tamamen kapanacak. Yolcu internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden e-bilet alacak. E-posta adresine yolculuk bilgilendirme mesajı gönderilecek. E-bilet bu mesajda yer alan belgedeki bağlantı üzerinden açılabilecek. Yolcular biletlerine cep telefonundan kolayca ulaşabilecek. Böylece biletlerin daha kolay erişilebilir ve güvenli şekilde saklanması hedefleniyor. Yeni uygulamayla kağıt tüketimi de azalacak. Dijital altyapı güçlenecek.
7: Efendim kısa bir aramız var. Etiketimiz konuşma sırası. Mesajlarınızı bekliyorum. Az sonra birlikteyiz.
3: TGRT FM.
4: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
5: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
6: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
11: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
17: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
26: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
11: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
4: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
27: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
4: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
28: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: TGRT FM Haber.
2: Bir anda akıntıya kapıldı, sürüklenmeye başladı. Kardeşini o halde gören 16 yaşındaki Ahmet Ertuğrul bir saniye bile düşünmedi, suya atladı. Ancak akıntı kuvvetliydi. Kardeşine ulaşamadan o da dalgalara kapıldı. Durum hemen ekiplere bildirildi. Ahmet Ertuğrul sudan çıkarıldı ancak ağır yaralıydı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Akıntıya kapılan kardeşinden de kısa süre sonra kötü haber geldi. Onun da cansız bedeni sahilin 3 mil batısında bulundu. Alevler bir anda yükseldi, konteyner kenti sardı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde işçilerin kaldığı konteyner kentte bir anda büyük çaplı bir yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki konteynerları da sardı. İtfaiyenin alevleri kontrol altına almak için başlattığı yoğun müdahale aralıksız sürdü. Yangın ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Alevler Cezayir'i sardı. Şiddetli sıcak hava dalgasının ardından ülke genelinde yüzlerce orman yangını çıktı. Tek bir günde 154 yangın kaydedildi. Yangınlarda 12 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi yaralandı. Cezayir İçişleri Bakanı Said Sayut, can kayıplarının Jijel, Becaya ve Tizi Uzu kentlerinde yaşandığını açıkladı. En fazla can kaybı 5 kişiyle Jijel'de görüldü. Yangınların etkili olduğu bölgelerden çok sayıda aile tahliye edildi. Ekiplerin yangınları söndürme çalışmaları sürüyor.

Bir hamam böceği sürüsü ancak kabusların konusu olabilir ama bu kez durum farklı. Çevik ve dayanıklı oluşlarıyla bilinen hamam böcekleri insanların imdadına koşacak. Avustralyalı araştırmacılar hamam böcekleri aracılığıyla yeni bir arama kurtarma tekniği geliştirdi. Deprem gibi felaketlerde kurtarma ekiplerinin giremediği dar alanlara bu kez yardımcı hamam böcekleri girecek. Araştırmacıların geliştirdiği iri hamam böcekleri sırtlarında küçük bir çanta taşıyor. Çantada kamera, enjeksiyon cihazları ve elektronik ekipman bulunuyor. Bilim insanlarına göre hiçbir küçük robot bu böceklerin düşük enerji ihtiyacıyla hareket kabiliyetine ulaşamıyor. Avrupa'daki en yaşlı kral unvanına sahip Norveç kralından kötü haber. 89 yaşındaki Kral Harald'ın hastanedeki sağlık durumunun kötüleştiği açıklandı. Kraliyet Sarayı Harald'ın durumunun çok ciddi olduğunu duyurdu. Veliaht Prens Haakon'la Kraliçe Sonja planlanan tüm etkinliklerini iptal etti. Kral 17 Ağustos'ta hastaneye kaldırılmıştı. Harald'ın kanında tespit edilen bakteriyel enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü açıklanmıştı. Norveç prensi bir gün önce Kraliyet Sarayı önündeki kraliyet muhafızlarının tatbikatına katılmıştı. Seyir halindeydi. Otomobile çarpmamak için frene bastı. Ölümle burun buruna geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın adresi Antalya. Motosiklet sürücüsü seyir halindeydi. Yola bağlanmak isterken cadde üzerindeki otomobili son anda fark etti. Ani fren yapan sürücü hakimiyetini kaybederek yola savruldu. Korku dolu anlarda sürücü motoruyla birlikte sürüklendi. Aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekibine ihbarda bulundu. Yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Alev alev yanan otobüs küle döndü. Facianın önüne soğukkanlı şoför geçti. Hatay'dan hareket eden yolcu otobüsünden Mersin sınırlarında dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden şoför aracı hemen güvenli bir noktaya çekerek durdurdu. Kapıları açarak yolculara hemen aracı boşaltın uyarısında bulundu. Yolcular panikle dışarı çıkarken otobüs saniyeler içinde adeta alev topuna döndü. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Alev alev yanan otobüs tamamen demir yığınına döndü. Facianın eşiğinden dönülen olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için geniş çaplı inceleme başlatıldı.

0: Günaydın efendim. Yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor. Ben Okan Ateş. Üçüncü saat dilimimize girdik. Bakalım şimdi neleri konuşacağız. Son saat dilimimizde gelsin hemen ekranlara. İlk başlığımız. İtirafçılar konuştu. İmamoğlu çöktü. Ekrem İmamoğlu'nun toplantılar yaptığı otelde kameraların bantlanması ve sinyal kesici jammer kullanılması gündeme oturmuştu. İBB davasının 71. duruşmasında. Bu kez o görüntüler ve otelde yaşananlar sorgulandı. Otelin sahibine soruldu. Daha önce bantlama diye bir şey olmuş muydu diye. Hatırlamıyorum dedi. Geçelim bir sonraki başlığımıza efendim. Gelsin hemen ekranlara. Gürlek'ten İmamoğlu'na canlı yayın sorusu. Adalet Bakanı Akın Gürlek katıldığı televizyon programında Alihan Kuri suç örgütü dosyasından İBB davasına, Muhsin Yazıcıoğlu suikastından nafaka düzenlemesine kadar birçok başlıkta önemli açıklamalarda bulundu. Canlı yayın konusuyla ilgili Ekrem İmamoğlu'na hala duruşmanın canlı yayınlanmasını ister mi diye sordu. Anlatacağız. Gelsin bir sonraki başlık. Yavaş ne renk verdi ne tarafını belli etti. Mansur Yavaş CHP'de kalacak mı ayrılacak mı? Herkes bu soruya cevap ararken o yine soru işaretlerini cevaplandırmamakta kararlı. Yine aynı tavırdaydı. Ne şiş yansın ne kebap. Bir sonraki başlığımızı görelim. Netanyahu için sayılı günler provokasyonları işe yaramadı. Seçim korkusu sardı Netanyahu'yu. İsrail medyasının yaptığı son anketlere göre Netanyahu kaybediyor. Görelim bir sonraki başlığımızı da. Merkez Bankası rezervlerinde güçlü yükseliş. Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde yükseliş devam ediyor. 21 Ağustos haftasına bir hafta önceki haftaya kadar 4 milyar 949 milyon dolarlık bir artış var. 188 milyar 449 milyon dolara çıktı rezervler efendim. Etiketimizi de tekrar görelim başlıkların ardından. Konuşma sırası bu etikete mesajlarınızı bekliyoruz. X'ten yani Twitter'dan. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor.
1: Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta, ABD'de gençlerin sosyal medya bağımlılığına ilişkin açılan davalarda uzlaşmaya gitti. Meta, adli süreci sonlandırmak amacıyla 18 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Az sonra. Trafiğe kayıtlı en çok araçlar artık motosikletler. Geçen yıl 288 bin aşkın trafik kazasının %50'sine motosikletler karıştı. Otomobil sürücüleri kurasız motosiklet sürücülerinden dertli. Az sonra.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Üsküdar Çengelköy'e giden Cumhurbaşkanı çocuklara hediyeler dağıttı. Vatandaşlarla da sohbet etti.
2: Çocuklara hediye ve harçlık verdi. Vatandaşlarla sohbet edip halini hatırını sordu.
3: Kaç yıldır burada oturuyorsunuz?
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun mesaisini İstanbul Kısıklı'daki konutunda sürdürüyordu. Öğle saatlerinde Çengelköy'e esnaf ziyaretinde bulundu. Erdoğan ilk olarak bir oyuncakçı dükkanına girdi. Burada çocukları kucakladı, onlarla sohbet etti. Sonra da oyuncak hediye edip harçlık dağıttı. Erdoğan daha sonra esnafın daveti üzerine bir kafeye girdi.
4: Seni gördük çok çok mutlu olduk. Her zaman da mutlu olmak istiyorum. Her zaman.
2: Cumhurbaşkanı kafede esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Onların hal ve hatırlarını sordu.
4: Daha iyi olmasını bekliyoruz. Üzerimizden geliyor.
2: Bölge sakinleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Bir kadın gözyaşlarını tutamadı. Cumhurbaşkanı telefonla görüşmek isteyenlerin de isteklerini kırmadı.
3: Ben kendimden geçtim ama sizi göremedim. Demek ki bir kuru fasulyeniz hazır değildi.
2: Cumhurbaşkanı esnaf ve vatandaşlarla samimi sohbetin ardından bölgeden ayrıldı.
5: Seni çok seviyoruz değil. Rabbim seni çok seviyoruz. Rabbim sana uzun ömürler versin, başımızdan eksik etmesin.
0: Ekrem İmamoğlu'nun toplantılar yaptığı otelde kameraların bantlanması ve sinyal kesici jammer kullanılması gündeme oturmuştu. İBB davasının 71. duruşmasında bu kez o görüntüler ve otelde yaşananlar sorgulandı. Duruşma savcısıyla otelin sahibi Adnan Çebi arasında dikkat çeken diyaloglar yaşandı. Savcının 14 yılda başka kimse kameraları bantladı mı sorusuna Çebi, bilgim dahilinde denk gelmedim cevabını verdi. İşte duruşmada yaşananlar.
2: Katıldığı toplantılarda sinyal bozucu jammer taşınmış, kameralar bantlanmıştı. Ekrem İmamoğlu'nun özel toplantılarını yaptığı otelin sahibi savunma yaptı. Yaşananlardan haberi olmadığını söyledi. Sorumluluğu oteli işleten şirkete bıraktı. İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında savunma sırası MAK Yol Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çebi'deydi. Örgütsel bağlantı ve örgüte yardım suçlamalarını reddeden Çebi, 4 milyon 700 bin liralık kreş ödemesinin hayır amaçlı yapıldığını savundu. Ekrem İmamoğlu'nun özel toplantılarını yaptığı otelde kameraları bantlaması gündeme oturmuştu. Otelin sahibi Adnan Çebi'ydi. Duruşma savcısı Çebi'ye kamera bantlama olayını sordu. Çebi daha önce böyle bir duruma denk gelmediğini söyledi.
6: Otel kaç yıldır açık, kaç yıldır işletiyorsunuz?
7: Yaklaşık 14 yıl.
6: Bu süreçte otelinizde konaklayan başka grup veya kişiler bu şekilde kamera bantlama işlemi yaptılar mı? Denk geldiniz mi?
7: Bilgim dahilinde denk gelmedim.
6: Otelinizde herhangi bir resmi kurum, resmi ziyaretler veya konferans tarzında toplantılar oldu mu hiç?
7: Oldu, çok olmuştur.
6: Bu tarz toplantılarda benzer durum yaşandı mı? Kamera bantlama gibi.
7: Benim kulağıma gelen herhangi bir şey yok.
2: Yine İmamoğlu'nun otelde katıldığı toplantıda sinyal bozucu jammer kullanıldığı da ortaya çıkmıştı. Savcı bu kez jammerları sordu. Sadece otel binasının mal sahibiyim diyen Çebi, sorumluluğun otelin işletmesinde olduğunu belirtti.
6: Bu jammer'la ilişkin beyanlarda bulundunuz. Bu otelin giriş çıkışlarında jammer'ın otele girmesiyle ilgili süreçlerde herhangi bir güvenlik prosedürü var mıdır? Yoksa herkes jammer'la otele girebiliyor mu?
7: Tabii ki öyle bir şey söz konusu olamaz. Ama bunlar da dediğim gibi direkt Le Méridien grubunun prosedürleridir. Öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ama tamamen otelin sorumluluğundadır.
2: Öte yandan duruşmalar TRT'den canlı yayınlansın, Silivri'de iddiaları çürüteceğim diyen İmamoğlu'nun duruşmaları ilerledikçe tablo değişti. Tanıklar ve itirafçılar konuştukça İmamoğlu'nun işi zorlaştı. En yakın çalışma arkadaşı eski İBB iştirakler sorumlusu Ertan Yıldız'ın iddialarına cevap vermek yerine yalancılıkla suçladı.
8: Siz bana odayı boşalt, burası toplantı odası olsun demediniz mi?
7: Ben ikisini de demedim.
8: Şu an yalan söylüyorsunuz.
7: Yalancının kim olduğunu halkımız gayet biliyor.
2: Etkin pişmanlıktan yararlanan Aziz İhsan Aktaş da mahkemede bildiklerini anlattı. İmamoğlu hakkındaki ağır suçlamalara rağmen Aktaş'a soru bile yöneltemedi.
9: Söylemek istediğiniz bir şey var mı herkes çekerken Aziz Bey?
10: Adalet mülkün temelidir.
2: İmamoğlu'nun zor durumda kaldığı bir diğer diyalog Cemal Üneş'le yaşandı. Üneş seçim döneminde kendisinden para istendiğini İmamoğlu'nun yüzüne karşı anlattı.
7: Ben sana 500 bin lira vereceksin dedim, öyle mi?
8: Evet, Mehmet Çakılcıoğlu'na yönlendirdin. Biz ondan bir senet yaptık. İşte 5 tane.
7: Allah Allah. Vah ki ne vah.
0: Adalet Bakanı Akın Gür'le katıldığı televizyon programında kritik dosyalar ve yeni yasal düzenlemeler hakkında konuştu. Alihan Kuriş suç örgütü dosyasından İBB davasına, Muhsin Yazıcıoğlu suikastından nafaka düzenlemesine kadar birçok başlıkta önemli açıklamalarda bulundu.
11: Tabii İdris Naim Şahin, Sayın Bakanımızın bunu yapmaması lazım. Bakan Bey'in söyledikleriyle dosyadaki kayıtlar birbirini tutmuyor.
12: Kureyş'i suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına kayıtlı çakarlı araçlarla ilgili konuştu. Eski Bakan İdris Naim Şahin'in açıklamalarına doğrudan cevap verdi.
11: Kiralama yoluyla bu aracın verdiğini söylüyor ama Bakan Bey'in söyledikleriyle dosyadaki kayıtlar birbirini tutmuyor. Mehmet Özmen'le öncesine dayanan bir tanışıklıkları var. Özellikle kiralama şirketi yok. Ve bu araç, özellikle biz aracın HTS, PTS kayıtlarına baktığımız zaman, hani Bakan Bey şöyle bir ifade kullanmıştı İdris Naim Şahin. Sadece ben İstanbul'a geldiğim zaman Bu arabayı evet. kullanıyorum.
10: Otoparkta duruyordu.
11: Otoparkta
10: dedi.
11: Öyle değil. Yani bu araba uzun süreden beri Mehmet Özmen tarafından kullanılıyor.
12: İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasına da değinen Adalet Bakanı Akın Gülek, mahkemelerin bir şov alanı olmadığının altını çizdi.
11: Savcılık aşamasında dinlenen şahısların aynı beyanları tekrar ettiklerini görüyoruz. Tabi burada da dediğim gibi yani Ekrem İmamoğlu'nun üzerine isnat edilen eylemlerle ilgili mahkeme sorular soruyor, savcı sorular soruyor. Tabi bu sorulardan dolayı Ekrem İmamoğlu doğal olarak bir gerginlik çıkartıyor.
12: Tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu'na geçmişteki bir çağrısını hatırlatarak seslendi.
11: Bu yargılama canlı yayında yayınlansın, biz kendimize güveniyoruz diye bir söylem vardı. Evet yani ben acaba Ekrem Bey'in şu an halen aynı söylemi, aynı iddiasının arkasında olduğunu durur mu diye sormak istiyorum.
12: Ahbap soruşturmasındaki son durumu ve sürecin gidişatını açıklayan Güllek, soruşturmanın derinleşebileceğini söyledi.
11: Şimdi Ahbap soruşturmasında 3 dalga yapıldı. 37 kişi şu an tutuklu. Yeni bilgi belgeler olabilir. Soruşturma derinleşebilir.
12: Güllek, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldürüldüğü helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada FETÖ parmağına da dikkat çekti.
11: FETÖ'nün bir organizasyon halinde eylem yapmış olduğunu gördük. Uçak pilotu, pilotun eşi, daha sonra kazadan önce yani rahmetlinin Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatından önce birkaç gün öncesinde Elazığ'da pilotun da dahil olduğu işte örgütü Mahrem İmamlar toplantısı. Bakın şunun altını çizmek istiyorum. Adil Öksüz bu toplantıya katılıyor. Kemal Batmaz bu toplantıya katılıyor. Adil Öksüz'ün kim olduğunu biliyorsunuz. Evet. Yani darbenin ana sorumlularından birisi ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun cinayet diyoruz artık şu an çünkü çok kuvvetli şüpheler var. Cinayetinden bir gün önce Adil Öksüz Türkiye'den dışarı çıkıyor.
12: Nafaka düzenlemesi ve sosyal medyadaki kimlik doğrulama takvimi de netleşti. Bakan Güllek Ekim ayını işaret etti.
11: Hakime tamamen takdir hakkı veren bir formül üzerinde çalıştık. Hakim gerekirse tekrardan süresiz nafakaya hükmedebilecek ama hakime en azından durum ve şartlara göre nafakayı sınırlandırabileceği bir düzenleme yaptık. Yani hakimlerimiz tarafların sosyal ve ekonomik durumları, olaydaki kusurları dikkate alarak nafaka, süresiz nafaka verebileceği gibi olayların durumuna göre gerekirse bir süre koyup nafaka ödenmesine de hükmedebilecek. Bunlar inşallah Ekim ayında meclis sunulacak pakette var.
13: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Akbank Fast uluslararasıyla yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
14: Smokin bizim işimiz.

0: Ultrashell.
1: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
0: Festi.
1: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa enfes Opet'te bulacaksın.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklamları dinlediniz.

Arkası Yarın. Monte Cristo 5. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alexander Duma. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkeli. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Fahri.

0: Oyunumuz halkın kralcı ve Bonapartçı diye ikiye ayrıldığı eski Fransa'da geçer. Genç yaşta hem çalıştığı gemiye kaptan olması hem de Fransa'nın en güzel kızıyla evlenmeye kalkışması Edmond Dantès'e kısa zamanda iki düşman kazandırır. Bunlardan biri gemiye kaptan olmak isteyen Danglars, ikincisi nişanlısıyla evlenmek isteyen Fernand'dır. Bu iki düşmanın iftirasıyla Dantès tutuklanarak Kraliyet Savcı Yardımcısı Wilford tarafından sorgulanır. Sorgulama sırasında Dante'nin Elbe Adası'nda sürgünde bulunan Bonaparte'tan bir Bonapartçı ve aynı zamanda savcı yardımcısının da babası olan Nuvardiye'ye bir mektup getirdiğini öğrenir. Savcı yardımcısı Wilford bu gerçeğin öğrenilmemesi için Dante'yi mahkemeye çıkartmadan zindana atar. Aradan 2 yıl geçer. Bir ara Fransa'da Bonapartçılar iktidarı ele geçirseler de fazla uzun sürmeden yeniden kralcılar devlet idaresini elde ederler. Dante'nin dostu armatör Morel, genç denizcinin kurtulması için kraliyet savcısı Wilford'la görüşmeye karar verir.
1: Evet, Edmond Dantès demiştiniz.
2: Evet, evet.
1: Buldum işte, Edmond Dantès.
2: Evet.
1: Bir ihbar üzerine tutuklanmış. Evrakı Adliye Bakanlığı'na sevk edilmiş ve tutuklanmasından bir hafta sonra da mahkumiyeti kaldırılmış.
2: Ne, yani... Serbest mi bırakılmış?
1: Evet Mösyö. Sanırım birkaç gün sonra çıkar gelir.
2: Peki şu an nerede olduğunu öğrenmenin bir yolu yok mu? Bu zamana kadar neden babasına, nişanlısına, gemisine geri dönmemiş?
1: Dosyada mahkumiyetinin kaldırıldığı yazıyor. Ama belki de sürgüne gönderilmiş olabilir. Siyasi tutukluların serbest bırakılması emri yukarıdan gelir. Bizim bu konuda herhangi bir yetkimiz yoktur.
2: Yani şu anda Dante'nin nerede bulunduğunu öğrenemeyecek miyiz?
1: Bunu öğrenmenin tek yolu Adalet Bakanlığı'na bir dilekçeyle başvurmanız.
2: Aman Mösyö Savcı, dilekçe işini siz benden daha iyi bilirsiniz. Günde 400 dilekçe gelir ama bakanın 4 tanesini okuyacak zamanı yoktur.
1: Yapılacak başka bir şey yoktur. Size bir kağıt vereyim de hemen yazın.
2: Gerek yok. Ben lüzum hasıl olur diye bir yazıp yanımda getirmiştim. Evet, buyurun. Buyurun takdim edeyim.
1: Peki, gerisini bana bırakın.
2: Dilekçeyi hemen bakanlığa gönderirsiniz değil mi?
1: Elbette, siz buradan çıkar çıkmaz.
2: Teşekkür ederim Mösyö Savcı. Teşekkür ederim. Bu iyiliğinizi unutmayacağım.
1: Dante'yi serbest bıraktıracak kadar aklımı peynir ekmekle yemedim ben. Ya dışarı çıktıktan sonra benim özel emrimle if şatosuna hapsedildiği ortaya çıkarsa hayatım sona erer. Yo, buna asla müsaade etmeyeceğim.
2: Mercedes, Dante baba, içiniz rahat edebilir. Dante'yi tutuklatan savcı kayıtlara bakarak onun bir hafta önce serbest bırakıldığını söyledi.
3: İyi de madem serbest bırakılmışsa neden evine geri dönmedi?
2: Savcı başka bir şehre sürgüne gönderilmiş olabileceğini de söyledi.
3: Sürgün mü?
2: Endişe etmeyiniz Matmazel Mercedes. Öyle bile olsa onu sürgüne gönderildiği yerden geri getirtiririm. Bonaparte yönetimiyle aram iyidir. Savcıya Dante'nin akıbetiyle ilgili bir dilekçe yazıp bıraktım.
3: Monsieur Morel, bizimle ilgilendiğiniz için minnettarız size. Ama içimden bir ses asla Dante'ye kavuşamayacağımı söylüyor.
2: Yo. Böyle söyleyip kendinizi üzmeyin kızım. Bakın göreceksiniz, birkaç güne kadar Dante'den haber alacağız.
4: İnşallah efendim. Ama bu savcı Wilford'a hiç güvenim yoktur. Eskiden kralın adamıydı. Şimdi de Bonapartçı'nın adamı oldu. Hem de kraliyet savcılığına terfi ederek. Söylesenize, böyle birine nasıl inanırsınız?
2: Kötü şeyler getirmeyin aklınıza. Ben sık sık savcının kapısını çalıp Edmond'u soracağım. Mutlaka nerede olduğunu bulacağım onu.
5: Hadi bakalım üçkağıtçılar. Süt dökmüş kedi gibi durmadın. Kaldırın kadehlerinizi Napolyon'un şerefine.
6: Kapa çeneni sarhoş kadrus. Seni dinleyecek halde değiliz.
7: Görmüyor musun, zaten moralimiz bozuk.
5: Dante'ye yaptığınız kötülükten korkuyorsunuz değil mi? Zavallıyı Bonaparte diye ihbar edip zindana attırdınız. Bonaparte imparator olduğuna göre Dante'yi serbest bırakırlar artık. O da zindandan çıkınca...
6: Kahrolası sarhoş! Kesit başımızdan! Bizim derdimiz bize yetiyor. Bir de seni dinleyemeyiz.
5: Tamam gidiyorum. Ne haliniz varsa görün üç kağıtçılar.
7: Kadrus haklı Danglar. Bonaparte yönetimi Dante'yi serbest bırakabilir.
6: Sus Ferhan, sus. Aklıma geldikçe uykularım kaçıyor. Her kapı çalınışında Edmond Dante karşıma çıkacak gibi geliyor.
7: Serbest kalırsa da yaptıklarımızı yanımıza bırakmaz. Bir şeyler yapmamız gerek. Güçlerimizi birleştirmeliyiz.
6: Bunun faydası olmaz. Sen onu tanımıyorsun. Hem güçlü hem cesur hem de kindar biridir. Yapılacak en iyi şey ortadan kaybolmak.
7: Peki nasıl?
6: Fransa'yı terk etmek. Seni bilmem ama ben öyle yapacağım.
7: Hayır, kaçarak Mercedes'i Dante'ye bırakamam. Hiçbir yere gitmiyorum ben.
6: O kızdan umudunu kes. Dante hapisteyken sana boyun eğmemiş. Şimdi serbest kalacağını umutla beklerken asla seninle evlenmez.
7: Bu konudaki kararım kesin Dantlar. Başıma ne gelecekse gelsin, Mercedes'e aşığım ve ondan ayrı kalamam.
6: Sen bilirsin. Hoşça kal Fernan. Belki ileride bir gün bir yerde yine karşılaşırız dostum.
7: Güle güle dostum. Güle güle.
8: Suçsuz Edmond Dante'ye kötülük eden üç kişiden Cadrus, vicdan azabından kendini içkiye vermiş, Danglar Fransa'yı terk etmiş, Fernans'a askere alınmıştı. Ancak çok geçmeden Fransa'da siyasi dengeler yeniden değişti. Bonaparte'ın yerini yeniden Kral 18. Louis aldı. Bütün bunlar olurken durumunda değişiklik olmayan biri vardı. O da kraliyet savcısı Villefort'du. Kralın yönetimi tekrar elde etmesiyle iyice güçlenmişti. Edmond Dante'ye gelince, o olan bitenden habersiz İf şatosunun delilere ayrılmış hücresinde çile dolduruyordu. Derken aradan bir sene geçti. Kralın emriyle Dante'nin kaldığı İf şatosu denetime alındı.

0: Sizin de duyduğunuz gibi şu ana kadar yaptığımız teftişte mahkumlar hücrelerin soğuk ve karanlık, yatakların eski ve pis, yemeklerin ise kötü olduğunu şikayet ettiler Monsieur.
1: Mahkumların her söylediğini bu kadar ciddiye almayın Sayın Müfettiş. İmkanlar nispetinde onları en iyi şartlarda yaşatmaya çalışıyoruz.
0: Sizin bir de yeraltı zindanlarınız olacaktı. Orayı da görmek istiyorum.
1: Tabii Monsieur, ama yalnız gitmeniz doğru olmaz. Onbaşıyı söyleyeyim, yanınıza birkaç silahlı asker alın.
0: Neden? Kimler kalıyor o zindanda?
1: Deliler ve azılı mahpuslar Monsieur.

0: Öf. Koku da ne böyle? Bu zindanda hayvan asla barınmaz.
1: Ama komitacılar ve deliler barınıyor Mösyö.
0: Böyle birileri var mı?
1: Var Mösyö. Bir komitacı, bir de deli.
0: Deli neyse. Komitacı nasıl tahammül edebiliyor bu hayata peki?
1: Şimdilik ediyor ama yakında o da çıldıracak.
0: Buraya geleli ne kadar oldu peki?
1: 2 seneye yaklaştı.
0: Gelir gelmez onu hemen zindana mı attın?
1: Hayır. Tehlikeli olmaya başlamıştı. Kendisine yemek ve su götüren gardiyanı öldürmeye kalktı. Biz de onu yeraltı zindanına kapattık.
0: Ya hak etmiş öyleyse. Ya. Bu Bonapartçılar da reisleri gibi deli adamlar.
1: Geldik işte Monsieur. Önce hangisini görmek istersiniz?
0: Şu komitacıyı.
1: Peki Monsieur.
2: Ne var, ne istiyorsunuz alçak herifler?
1: Dikkat edin Monsieur. Geri bastante, yoksa süngüyü yersin.
2: Çekin şu süngüleri üstümden. Kimseye zararım dokunmaz.
0: Zararım dokunmaz diyorsun ama içeri girenlere de bağırıyorsunuz ve saldırıyorsunuz. Ben müfettişim. Buraya mahkumların durumunu görmek için geldim.
2: Demek müfettişsiniz. Benim için ne büyük bir şans. Lütfen beni dinleyiniz efendim.
0: Buyurun, sizi dinliyorum.
2: Size ne zindanın soğukluğundan ne de yemeklerin kötülüğünden şikayet edecek değilim. Bunların hepsine alıştım ben.
0: Peki ne istiyorsun öyleyse?
2: Suçumun ne olduğunu öğrenmek istiyorum.
0: Bu ne demek şimdi? Sen suçunun ne olduğunu bilmiyor musun?
2: Hayır Monsieur. Ne ifademi aldılar ne de mahkeme önüne çıkarıldım.
0: Çok ilginç. Ne zaman tutuklanıp buraya getirildiniz?
2: 20 Şubat 1815 tarihinde öğleden sonra 2'de. Sizden bana acımanızı değil, mahkeme önüne çıkarılmamı sağlamanızı rica ediyorum.
0: Peki peki, tamam, icabına bakarız. Şu gardiyana saldırdığınız doğru mu?
2: Doğru efendim. Sinirlerime hakim olamayarak bir delilik yaptım. Aslında sakin biriyimdir ama işte...
0: Sizi kim tutuklattırmıştı?
2: Kraliyet savcı yardımcısı Wilfor. Lütfen onunla konuşunuz efendim.
0: Wilfor şimdi Marsilya'da değil. Bir seneden beri Tulu'da bulunuyor. Bu zatın size bir garezi var mıydı peki?
2: Kesinlikle hayır Monsieur. Aksine bana karşı çok iyi davrandı.
0: O halde Wilfor'un dosyanıza yazdığı kayıtlara güvenebilirim değil mi?
2: Tamamen inanabilirsiniz efendim.
0: Peki. Güzel. Benden haber bekleyin. Onbaşı bir de şu deli mahkumu göreyim.
1: Tabii Monsieur.
0: Deli dediğiniz mahkum hangi hücrede?
1: Hemen bunun yanındakinde.
0: Peki onun deliliği nedir?
1: Adam kendisinin kraldan daha zengin olduğunu söylüyor. Kendisini serbest bırakacak olana 1 milyon frank vereceğini söylüyor. Şimdi sizi görünce garanti yine rüşvet teklif edecektir.
0: Gerçekten garip. Bu milyonerin adı ne peki?
1: Faria efendim. Açayım mı kapıyı?
0: Lütfen.
3: Kim o? Ne istiyorsunuz?
0: Ben müfettişim. Bir isteğiniz var mı diye sormaya geldim.
3: Evet, bir isteğim var Mösyö.

0: etrafa iyi ve adil bir hükümdar olduklarını yayar, zavallı halkı aldatırlar. Ah sefil dünya! Sokakta gezen bir ahmak olmaktansa zindanda deli farya olarak kalmayı tercih ederim.
1: Müdür bey, zindanda yatan Edmond Dantès'in dosyasını verir misiniz?
2: Tabii, neden istediniz?
1: Suçsuz olduğunu, mahkemeye bile çıkartılmadan hapse atıldığını iddia ediyor. Kendisine ilgileneceğime dair söz verdim.
2: Buyurun, Dantès'in dosyası.
1: Teşekkür ederim. Bakalım neler yazıyor dosyasında. Bu da ne böyle?
2: Ne oldu monsieur?
1: Dantès'in dosyasının ilk evrağında tehlikeli bir Bonaparte ajanıdır. Kesinlikle diğer mahkumlarla görüştürülmeyecek ve kaçmaması için tedbirler alınacaktır. Yazılı bir ibare var. Bir de bana suçsuzum demişti.
2: Mahkumları bilmez misiniz monsieur? Bir kişi de suçluyum demez.
1: Bu şartlar altında Dante'ye yapabileceğim hiçbir şey yok.
3: Ümit, insana güç verip ayakta tutan büyük bir arzudur. Genç denizci Dante de hapishaneye girdiğinden bu yana hep ümitle yaşadı. Dört duvar arasında unutulduğu günlerde önce kendisini müdürle görüştürmesi için gardiyana yalvardı. Sonra müfettişin kendisine yardım etme ümidini taşıdı.
4: Gardiyan, müfettişten hala bir haber yok değil mi?
5: Bıkmadın mı müfettişi sormaktan? 6 ay oldu. Bir gelişme olsaydı çoktan haberi gelirdi.
4: Söz vermişti dosyamı okumaya. Okumadı mı?
5: Okudu ama bir şey yapmadı.
4: Allah kahretsin, neden bir şey yapmadı? O kadar da suçsuz olduğumu söyledim ona. Mahkememin bile yapılmadığını söylemiştim.
5: Boş ver.
4: Boş ver mi? Bunu söylemek senin için ne kadar kolay. Boş ver dediğin benim hayatım. 2 yıldır suçumun ne olduğunu bilmeden burada yatıyorum. 2 yıldır senden başka kimsenin yüzünü gördüğüm yok. Bu işkence değil de nedir?
5: Sakin ol. Yapabileceğim bir şey olsaydı yapardım. Ama elimden bir şey gelmiyor.
4: Beni müdürle görüştür.
5: Müdürün mahkumlarla görüşmediğini söyledim sana. 2 yıldır hep aynı şeyi söylüyorsun.
4: O zaman sen konuş müdürle.
5: Ne konuşacağım?
4: Beni içinde insan olan bir koğuşa versin.
5: Vermez. Dosyanda tehlikeli bir Bonapartçı oldum ben yazılı.
3: Sonra aradan yıllar geçti. Artık kurtulma umudunu tamamen yitirmişti Dante. Yaşlı ve hasta babası yaşıyor muydu? Köyündeki güzel nişanlısı Mercedes hala kendisini bekliyor muydu? Bunların hiçbirinden haberi yoktu. Şimdi yaşamanın bir anlamı kalmadığını düşünüyordu artık. Ölüm çektiği hasret acılarına son verecekti. Yatağına uzanıp ölümü beklemeye başladı.
4: Böyle zalim bir dünyada ölmek yaşamaktan daha iyidir. 7 senedir suçsuzluğumu haykırıyorum ama kimseye duyuramıyorum. Ey ölüm, neredeysen gel artık. Bekletme beni. Bu ses de ne böyle? Allah'ım, birisi yatağımın kenarındaki duvarı delmeye mi çalışıyor ne? Evet, yanılmamışım. Yan hücredeki adam benim hücremin duvarını kırmaya çalışıyor. Kahrolasıca gardiyan geldi. Bu sesi duymamalı. Dikkatini başka yere çekmeliyim.
6: Monte Cristo adlı oyunun 5. bölümünü dinlediniz. 6. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: dedi.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Bes Allianz'tır, bes Allianz.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
6: Reklamları dinlediniz.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'deyiz. Buluştuk. Ana kumanda masamıza uzun bir aradan sonra yeniden Ömer bizimle birlikte. Ben Hülya. Ekip olarak güzel bir gün diliyoruz. Hayırlı cumalar diliyoruz. Bugün artık mesai tamamlıyoruz, kapatıyoruz haftayı. Ayı da kapatıyoruz diyebiliriz. Son bir gün gelecek haftadan, ama onu da artık kapattığımızı söyleyebiliriz. Güzel bir hafta sonuna giriyoruz. Aynı zamanda Zafer Bayramı'nın olduğu bir hafta sonu. Geçmişimizi, şanlı tarihimizi hatırlayacağımız yakın zamandan çok büyük bir zaferi, başarıyı, bugünlerimizin içinde bulunduğumuz bu güzel ülkenin varlığının önemli işaretlerinden birini beraber kutlayacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı. Biz biraz da tabii sağlık konuşacağız ikinci bölümde. Şimdi okulların açılmasına yakın biz çocukların sağlığıyla ilgili konuları biraz daha fazla gündeme getireceğiz. Sebebi çocuklarımızda var olan problemleri görmek ve bunların düzelmesi için, tedavisi için adım atmaya yönelik son 2-3 haftadayız. Artık bugün mesela diyelim ki çocuğunuzu genel gelişimiyle ilgili bir doktora götürdünüz. Biraz vitamin eksikliği, biraz büyüme gelişme geriliği ya da yavaşlığı tespit edildi. Belki görmesiyle ilgili bir problem tespit edildi. Belki duymasında bir sorun var. Bütün bunlarla ilgili aksiyon alabilmek için zamanınız var. Okullar açıldığında bunlar artık derdiniz olmaz. Çocuk gözlük takacaksa alışmış olur. Çocuk eğer bir terapiye gidecekse, bugünkü konularımızdan bir tanesi bu. Çocuklarda konuşma geriliğini konuşacağız. Yaşıtların biraz gerisinde olduğunu hissediyorsanız, aslında açığı kapatmak için okul başlangıcı doğru bir dönem. Çünkü çocuklar burada sosyalleşmek ve konuşmak zorundalar. Biraz da terapiyle desteklediğinizde, evde neler yapılması gerektiğini bildiğinizde işiniz daha kolay olur. İkinci bölümde uzmanımızdan bunlarla ilgili notlar bulacaksınız. Bunlar çok kıymetli bilgiler. Hakikaten uzmanlığı bu alanda olan sevgili Reyhan Tamer bizimle birlikte olacak. Doçent kendisi ve bize bu konuyla ilgili detaylı bilgi verirken aynı zamanda ev ödevleri de verecek. Çocuklarla nasıl egzersizler yapmamız gerektiğinden de bahsedecek. Ama bununla beraber yine kalp sağlığından da bahsedeceğiz. Hava sıcak, özellikle güneyde dikkatli olmak lazım. Hava durumuna, yol durumuna elbette bakacağız beraber. Acaba hava durumu, yol durumu bize bugün ve hafta sonu için neler söylüyor? Bir onları da beraber göreceğiz.

Biz hava durumuna, yol durumuna da bakacağız. Özellikle hafta sonu için size bir parça yardımcı olmaya çalışacağız. Acaba dışarıda hava nasıl? İstanbul'da gece sabaha karşı önce bir rüzgar çıktı, bir fırtına, sonra gök gürültülü sağanak yağış. Saat 4-4.30 gibi bölgesel olarak inanılmaz bir yağış aldık. Bizim bulunduğumuz yerde de çok kuvvetli bir yağış vardı ve bu yağış bize sabah çok güzel bir serinlik verdi. Evden çıktığımızda işe gitmek üzere böyle kapıyı açar açmaz yüzünüze vuran o serinlik, o toprak kokusu, o temiz koku, ağaçların bütün tozu, yolların tozu gitmiş. Hakikaten insana keyifli, güzel geliyor. Sonbaharı özlemişiz. Bu yaz biraz uzadığında ya da sıcak günler arka arkaya kesintisiz geldiğinde insan böyle bir arada yağmuru, rüzgarı, bir parça serinliği, böyle hafif bir toprak kokusunu da özlemiyor değil. Bize iyi geldi valla. Umarım şu anda dışarıda olanlar da bu serinlikten istifade ediyorlardır.

Efendim biz hemen bir yol durumuna bakalım, İstanbul trafiğini bir görelim, arkasından hava durumu hafta sonunda dahil edecek şekilde size bilgi vermeye çalışacağız. İstanbul'da yağış trafiği etkiledi mi acaba, onu da beraber bir görelim. İstanbul trafiği bize şu anda %42'lik bir yoğunluk gösteriyor sevgili dinleyiciler. Bu yoğunluk özellikle de köprü güzergahlarında Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte biraz daha az, ama Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte yavaşlama biraz daha uzun süreli olacak. Bugün bir kaza var Küçükçekmece'de yan yolda, Florya yönünde sağ şeritte yaralanmalı bir kaza bu. Ve buradan geriye doğru trafik oldukça yoğun, Beylikdüzü'nden başlıyor neredeyse. Sonrasında bir diğer kaza yine bu güzergahta Yenibosna yan yolda Çobançeşme yönünde sağ şeritte, burada da trafik yoğunluğu artmış durumda. Ardından Haliç Köprüsü'nde Ok Meydanı yönünde trafik yoğunluğu var. Mecidiyeköy'de de Zincirlikuyu istikametinde trafik yavaşlamış durumda. Gelelim TEM'e, Firuzköy Isparta Kule trafiği var. Arkasından TEM'de Hastal Seyrantepe trafiği var. Köprüye yaklaşırken trafik rahatlayacak sevgili dinleyiciler. Bugünün bir diğer kazası bize oldukça yakın bir noktada, Basın Ekspres'te İkizelli İstoç yönünde bir trafik kazası var. Tersi istikamette de ona çok yakın bir noktada bir araç arızası var. Trafik hakikaten yavaşlamış durumda. Bir diğer araç arızası bugün Samalcılar Viyadüğü Mahmutbey yönünde araç arızası ortadan kalktı. Yani araç kaldırıldı ama yoğunluk hala devam ediyor bu güzergahta. Sahil yolu rahat, tarihi yarımada Karaköy Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinden Şehitler Köprüsü ya da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne dönebilirsiniz oldukça rahat bir şekilde. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Şehitler Köprüsü'nde Küçükyalı Bostancı trafiği var. Sonrasında Çamlıca'dan başlayan Altunizade ve köprü girişine etkileyen bir trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Elmalı Kavacık arası oldukça yoğun görünüyor. Tuzla kavşaktaki çalışma sebebiyle her yönden gelen trafiğin yavaşlamasına yol açmış. Buradan sahil yolundan Kadıköy istikametine devam edecek olanlar Bostancı bir parça yavaşlamış. Maltepe'de bir yavaşlama var yine. Bunlar zaten aynı zamanda trafik yoğunluğunun ve yolların da aslında kesiştiği yerler, dolayısıyla yoğunluk olması çok normal. Sancaktepe Ataşehir istikametinde yoğunluk var. Burada iki ayrı noktada çalışma var, onun getirdiği yoğunluk. E5'te de yine Maltepe'den Ataşehir istikametine bir yoğunluk yaşanıyor şu anda. Köprüleri kullanacak olanlar için Şehitler Köprüsü'nün daha rahat olduğunu söyleyelim. Çünkü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ümraniye'yi geçtikten sonra başlayan, özellikle Kavacık'la beraber başlayan trafik yoğunluğu Anadolu yakasından Avrupa yakasına kadar devam etmiş durumda. İstanbul'da şu anda durum böyle.

İstanbul'un 31-32 dereceyi gören sıcaklık bugün 26 dereceye kadar çıkacak. Şu anda 23 derece civarında hissettiğimiz değerde buna çok yakın. Gün içinde de 26 dereceyi görecek. Dediğim gibi yağış aralıklarla gün boyu İstanbul'da devam edecek. Gece de etkisini sürdürecek. Hatta yarına da sarkacak. Cumartesi günü de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık aşağı yukarı bu derecelerde olacak. Pazar, pazartesi, salı ise 29 dereceye kadar çıkacak. Ama asıl gece uykusunu bu gece yaşayacağız. Çünkü sıcaklık 19 dereceye kadar gerileyecek. Çok rahat, böyle hafif bir cam açtığınızda bir esintiyle güzel bir uyku sizi bekliyor. Biraz da yağmur sesi ona eşlik ederse gayet keyifli, gayet güzel bir uyku olabilir. Uyku sadece bedenimizi dinlendirmek için değil, ruhumuzu da dinlendirmek için. O yüzden bu beyaz gürültü dedikleri, hani yatmadan önce dinleyebileceğiniz işte orman sesleri, kuş sesleri, bununla beraber yağmur sesi, dalga sesi, bunlar biraz kendinizi rahatlatmanıza, hafifletmenize ve uykuya dalmaya hazır hale gelmenize yardımcı oluyor. Uykuyu kolaylaştırıyor ve tabii ki daha huzurlu uyumanızı sağlıyor. İnşallah faydasını görürsünüz. Bir deneyin bakalım beyaz gürültü yazdığınızda ne çıkacak. Ankara'ya geçelim. 24 derece sıcaklık, gün içinde 29 dereceyi görecek. Ankara'da da bugün öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar yön değiştirdi. Kuzey-kuzeybatıdan esiyor ve yarın da yine bu yönlerden esecek. Hatta önümüzdeki 5 gün boyunca rüzgarın yönü kuzey-kuzeybatı olacak. Yarın da Ankara'da yağış bekleniyor. Bugün öğle saatlerinde etkili olan yağışın yarın da Ankara'da bir serinliğe yol açacağını söyleyelim. Bugün 29 derece ama asıl serinliği yarın göreceğiz. 25 dereceye gerileyecek sıcaklık yağmurla beraber. Pazar günü 28 derece, yeni haftayı Ankara 30 dereceyle karşılayacak. Hava yeniden ısınacak ama en azından küçük bir mola vermiş olacaklar sıcağa. İzmir'e gelirsek, İzmir'de rüzgar var. Bu rüzgar hem bugün hem yarın devam edecek ama yağmur yok. İstanbul ve Ankara serinledi. İzmir'de termometre hala kırmızı. Şu anda 30 derece ve gün içinde 35 dereceye kadar çıkacak. Rüzgar kuzeyli yönlerden esiyor. Bugün yarın rüzgarlı, özellikle öğleden sonra. Ama pazardan itibaren hem sıcaklık yüksek hem de rüzgar etkisini kaybedecek. Bugün Türkiye genelinde Batı Karadeniz'in batısında önce denizler için söyleyelim, Batı Karadeniz'in batısında. Bugün mesela hafta sonu için Karadeniz'e gitmek isteyenler, yarın pazar günü rüzgar kuvvetli, muhtemelen denize girmeye izin verilmeyecek. O yüzden bu planınız varsa sadece bir piknik gibi değerlendirebilirsiniz. Denize girme fırsatınız olmayacak. Bu sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, yani öğle saatlerinden itibaren Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlar, gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Dikkatli, tedbirli olmak lazım demiş meteoroloji. Özellikle ani su baskınına karşı dikkatli olun hatırlatmasında bulunuyor. Haritamızı açalım. Bugün haritamız Türkiye genelinde, söylemiştik, bugün yarın yağış alan yerler oldukça geniş. Biraz Güneydoğu sınırında yağış yok. Ege yağış almayacak. İç Anadolu bölgesinin güney batısı, Isparta, biraz daha yukarıda Afyon, bu bölgelerde yağış yok. Antalya sıcak 39 derece, Aydın 37 derece, Edirne'den başlamak üzere aşağı doğru inelim, Çanakkale, dolanalım, Antalya'ya gelelim. Bu bölgelerde yağış yok ama onun dışında Türkiye genelinde yağış kuvvetli, özellikle Karadeniz'in batısı kuvvetli yağış alacak. Bu yağışlar öğle saatleriyle beraber Karadeniz'in ortasına doğru hareket edecek. Yani Karadeniz'de yağışlar kuvvetli, bugün Çorum'da da yağışın kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yarın Trakya'daki yağışlar, mesela bugün Tekirdağ yağış alıyor, yarın Tekirdağ'dan yağış kalkacak ama onun yerine Balıkesir yağış almaya başlayacak. Yine Güneydoğu sınırında, biraz daha yukarıda Diyarbakır'da dahil olmak üzere yağış yok yarın ama Karadeniz'in orta ve doğusuna bu defa kuvvetli yağış gelecek. Yine İç Anadolu bölgesinin doğu ve güneyinde yağışlar çok kuvvetli. Bu bölgelerde yaşayanlar cumartesi günü çok dikkatli olsunlar. Pazar günü yağış doğuya doğru hareket edecek. Karadeniz'in batısından, Marmara'dan, İç Anadolu bölgesinin kuzey ve batısından tamamen çekilecek. Yine Güneydoğu Anadolu bölgesine yukarıya doğru Bingöl, Muş, bu bölgelerde de Doğu Anadolu'da yağış yok. Ama onun dışında Akdeniz'in doğusuyla beraber yukarıya doğru çıkan yağış pazar günü etkili. Karadeniz'de Sinop'tan başlayan ve Artvin, Ardahan'a kadar devam eden yağışlar var. Bunlar özellikle Ordu, Rize arasında oldukça kuvvetli. Bu bölgede yaşayanlar bugün, yarın ve pazar günü lütfen dikkatli olsunlar ama özellikle pazar günü. Çünkü toprak
arka arkaya devam eden yağışlı günler boyunca yağmura doyuyor ve sonrasında akışkan hale geliyor. Bu yüksek yamaçlarda sel riskini, toprak kayması riskini arttırabilir. Lütfen dikkatli olalım. Pazartesi günü yeni hafta başlarken Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu, Van Gölü ve çevresi yağışlı. 31 Ağustos pazartesi günü, artık Ağustos'u uğurladığımız gün. Ege'nin içleri yeniden ısınıyor. İç Anadolu bölgesinden, Karadeniz'in orta ve batısından, Akdeniz'in doğusundan yağmur tamamen çekiliyor. Ve tam anlamıyla bir Ağustos gününe dönüyoruz. 1 Eylül Salı günü, Dünya Barış Günü'nde ise yine Karadeniz'de ve doğu sınırımız boyunca Van'a kadar yağışlar var. Onun dışında Türkiye genelinde hava açık, az bulutlu. Bir El Nino senesinde olduğumuz söyleniyor. Ne demek El Nino senesi? İşte sıcak bir yaz, arkasından yağışlı bir sonbahar, erken gelen bir kış ve sert devam eden ama erken biten bir kıştan bahsediliyor. Bu sene için beklenti böyle. Burada bizim yarı küremiz için artık sonbahar başladı. Sonbaharın başlaması için gerekli olan alçak basınçlar Türkiye'nin kuzeyinde. Sadece bizim kuzeyimiz olarak düşünmeyelim. Yani kuzey yarı kürenin kuzeyinde oluşmaya başladı. Ne zaman ki bu alçak basınçlar oluşuyor, o zaman bizim yarı küremiz için artık sonbahar geldi deniliyor. Dolayısıyla biz artık sonbahara geçiş yapıyoruz. Coğrafyamız için sonbahar inanılmaz güzel renkler vaat ediyor bize. Yaz tatili yapamayanlar için, çoluğu çocuğu okulla bağlantısı olmayanlar için güzel bir sonbahar tatili olabilir. Yağışlı bir sonbahar olacağı söyleniyor ama yağışın da bu coğrafyaya çok yakıştığını, bizi çok rahatlattığını, tatildeydik hep yağmur yağdı cümlesinin bile bazen insana iyi gelebileceğini aklımızdan çıkarmayalım.

Hemen bir takvim yaprağımıza da bakalım mı? Ne pişirelim akşama? Ne öneriyor takvim yaprağımız bir görelim. Bugün düğün çorbası, türlü makarna, ayran demiş. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara da afiyet olsun diyelim. Böyle hazır sofraya oturmak, bir şeyler yemek ne güzel. Ama eğer beraber yapıldıysa yemekler, sofra beraber hazırlandıysa, keyifle yendiyse, sonra yine beraber toplandıysa o çok daha güzel. Emeğimiz varsa eğer yemeğimiz daha lezzetli oluyor. Bunu unutmayın. Çocuklara öğreteceğimiz bir cümle bu. Bir şeyde ne kadar emeğin varsa o şey o kadar güzel, lezzetli, kabul edilebilir gelir. Mesela yemek yaptınız, azıcık tuzlu olmuş. Kendiniz yaptıysanız ay biraz tuzlu olmuş ama neyse dersiniz. Ama yemeği başka biri yaptıysa, yemek yapmışsın ya tuzlu olmuş, o biliyorsun yemiyorum tuzlu ya döner. Eğer dışarıda bir yerde üzerine para vererek yemek yiyorsanız, o zaman kardeşim bunu değiştir, bu tuzlu, ben bunu yiyemem dersiniz. Aslında hepimizin aynı olaya karşı gösterdiğimiz farklı yüzlerimiz, farklı reaksiyonlarımız var. Aynı biziz, biz aynıyız ama olay ya da olayın içindeki kişiler değiştiğinde farklı yüzlerimizi gösteriyoruz. Mesela bazı insanlar için tölere ettiğimiz durumları, bazı insanlar için tölere etmiyoruz. Ben böyleyim, beni böyle kabul et cümlesi aslında şu anlama geliyor. Ben sana böyleyim, herkese böyle değilim. Mesela yanındakini çok seviyorum, benim çok iyi arkadaşım, ona böyle değilim ama sana böyleyim. Ben böyleyimin arkasında, beni böyle kabul edin arkasında aslında ben sana böyleyim cümlesi var. İşte aslında bizi ben böyleyim cümlesinde rahatsız eden şey bilinçaltımızın kavradığı bu gerçek. Ya başkalarına böyle değilsin, bana böylesin, ne oluyor, ne demek istiyorsun demeye çalışıyoruz. Bazen kabul ediyoruz, bazen siniyoruz, bazen onaylıyoruz, bazen değişiyoruz, bazen değişmesi için sabrediyoruz. Ama gün sonunda bu ben böyleyim cümlesini iyi okumak gerektiğini hayat içinde öğreniyoruz. Ben böyleyim, peki sen böyleysen o zaman ben de böyleyim diyebileceğimiz bir yüzümüzün cebimizde olması lazım. Peki ne oldu, nereye kadar restleştik? O dedi ki ben böyleyim, sen de dedim ben de böyleyim. O zaman iletişim kurmayacağız. O zaman o kişiyi hayatımızda herhangi bir yere sahipse o yeri bir düşüneceğiz, gerçekten o yeri hak ediyor mu? Her zaman her hatayı kabul etmek ve herkese hep anlayışlı davranmak zorunda değiliz. Biz de bu olmak zorunda değiliz. Ama insanların bir standardı olmalı. Ha bu arada ben sevdiğim insanlara daha fazla tolerans göstermek, onların eksiklerini, yanlışlarını daha kolay kapatmak konusunda insanların istekli olmasına karşı değilim. Bu aynı zamanda sevgimizin, bazen merhametimizin, bazen o kişiyle kurmak istediğimiz diyaloğun, bazen ticaretin gereği olabilir. Ama yine de bir standardımız olması gerektiğini düşünüyorum. Yani çok da iki yüzlü olduğumuzda bu defa kime hangi yüzümüz konusunda kafa karışıklığı yaşayabiliriz.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kuralları çekildi. Rakipleri belli oldu. Canlı takip ettiniz mi bilmiyorum. Tam böyle mesai çıkış saatiydi. Görebildiniz mi rakipleri? Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde her iki takımın yer alması bizim için oldukça keyifli. Bu arada Trabzon'la ilgili bir haber verelim. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda 1-0 mağlup oldu Macaristan takımına. Arkasından da Fatih Tekke istifa ettiğini açıkladı ama istifası kabul edilmedi. Bu konuyla ilgili bir son dakika haberi hemen böyle maç sonrası düştü. Sonra Trabzonspor'un bunu kabul etmediği bir gece yarısı gelen bir açıklama vardı. Bakalım bugün bunu da spor programlarımızı takip edebilirsiniz. Orada detaylı bilgiler verilecektir. Ama spor hayatımızın önemli bir parçası. Burada seyirci olmak yerine, spora seyirci olmak yerine, sporu biraz da yapabilen tarafta olmak lazım. Hiçbir şey yapamıyorsak arada bir uzun yürüyüşler yapmak lazım. Çok sıcak saatlerde, çok sıcak havalarda tabii ki önermiyoruz, biraz daha serin kuytu yerlerde kalmak lazım ama yine de artık hava yavaş yavaş serinlemeye başlıyor. Ona uygun giyinip böyle elimize suyumuzu alıp yavaş yavaş yürümek, çok büyük bir tempoya ihtiyacımız yok her zaman. Eğer böyle biraz kas yapmak için, yağ yakmak için hareket ediyorsanız o başka. Böyle bir tempolu yürüyüp biraz durmak, yavaşlamak, durmak değil tamamen. Bir tempolu bir yavaş yürüyüşle ilerlemek lazım. Ama eğer sadece kas kütlemi korumak istiyorum, zinde kalmak istiyorum, postürümü, dik duruşumu korumak istiyorum diyorsanız o zaman adım atın lütfen. Bunu yaparken dik durmaya çalışın lütfen. Uygun ayakkabı, uygun kıyafet, elinizde su, saat de uygunsa çok sıcak saatlere kalmayın. Sizden iyisi yok. Ne kadar hareketliyseniz hayat içinde ileride başkalarından o kadar az hizmete ihtiyaç duyarsınız. Başkalarının hizmetine o kadar az ihtiyaç duyarsınız. İleri yaşta en büyük problemimiz o. Kendimize yetmek, ayakta kalmak, işimizi görebilmek, ki genel sağlığımızı idame ettirebilmek, varsa ilaçlarımız düzenli kullanabilmek. Tabii ki bunun için gelire de ihtiyacınız var. Ben bütün anne babalara aynısını öneriyorum. Etrafımdakilere o kadar çok ve gereksiz, anlamsız örnek gördüm ki bu son zamanlarda. Lütfen mal varlığınızı, ilerideki yaşlılığınızı, günlerinizi düşünerek mümkün olduğunca koruma altında tutun. Yani evet, seviyoruz evlatlar hepimizin. Keşke çok olsun da her birine çok çok verelim. Ama eğer ancak sizin geçiminizi sağlayacak gibiyse önceliğinizi lütfen kendi eviniz, yani kira vermeden yaşayacağınız evi koruyarak değerlendirin. Önceliğiniz bu olsun. Kimseye kira ödemek zorunda kalmayın. Gün sonunda emekli maaşlarının ne kadar olduğu belli. Onunla geçinmek durumunda kalabilirsiniz. İkincisi, size kira getirecek bir eviniz varsa onun da kira gelirini muhafaza etmeye çalışın, evi muhafaza etmeye çalışın. Üçüncü bir eviniz varsa tabii ki çocuklarınıza paylaştırabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki ben bu evi satıyorum, her ikinize de yarısını veriyorum, siz de gidin bunu peşinat yapın, sonrasında ödeyip ev sahibi olun. Mesela bu bir yol, sizin biçiminize uyar uymaz onu bilmiyorum. Ama gün sonunda lütfen yaşlılığınızı iyi düşünün, iyi organize edin. Çünkü o zaman hiç kimse kimseye yardım etmiyor. Kısa bir ara verelim, sonra tekrar buluşacağız.

0: Sevgili yayalar, karşıdan karşıya geçerken yapılması gereken en uygun davranış, trafik görevlisinin ve trafik ışıklarının olduğu yerlerle yaya geçidinin alt ve üst geçitlerin kullanılmasıdır. Size yeşil ışık yanıyor olsa bile araçlar tamamen durmadan karşıdan karşıya geçmeyiniz. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: TGRT FM Haber.

0: Dev kazanlardan sofraya davetkar kokular yükseldi. Odun ateşinin sıcağında ağır ağır mühürlenen nar gibi kızaran etler dağıtıldı. Türkiye Aşçılar Federasyonu ve Kahraman Kazan Belediyesi imzalı Lezzet Festivali başladı. İkinci Uluslararası Kavurma ve Gastronomi Festivali Kahraman Kazan Millet Bahçesi'nde kapılarını açtı. Sadece meşhur kavurma değil, dünya mutfağından seçkin tatlar da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
1: Biz hem uluslararası olması özelliğiyle hem de etimizi tüm Türkiye'ye tanıtma çabamızla beraber inşallah bundan sonraki yapacağımız festivallerde Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlarımızı Kahraman Kazan'a davet ediyoruz.
0: Bu dev lezzet buluşması damaklara hitap etmekten öteye de geçecek. 29 Ağustos'ta Emrah Karaduman ve Emre Fel, 30 Ağustos pazar günü ise Sefo Festival kapsamında konser verecek. Kanada'dan İspanya'ya uzun ve zorlu bir yolculuk. Bu kez yolcular 2 beyaz balina ve 4 yunus. 6 hayvan Kanada'da faaliyetlerini durduran doğal yaşam parkından kurtarıldı. Aksi halde hayvanların uyutulması planlanıyordu. Cleopatra ve Jelly Bean adlı 2 beyaz balina ile yunuslar Toronto'dan özel uçakla Valencia'ya götürüldü. Heyecanlı transfer hayvan hakları savunucularının desteklediği bir programın parçası. Sırada 30 beyaz balina ve 4 yunus daha var. Eline bıçağı aldı, bir hışımla berbere girdi, hayatının dersini aldı. İzmir'in Çiğli ilçesinde bir berber dükkanında ilginç bir olay yaşandı. Elinde bıçakla berber dükkanına giren kimliği belirsiz kişi iş yerinde endişeye neden oldu. Kapıdan bıçakla giren saldırgana dükkandaki bir kişi hiç beklemediği şekilde karşılık verdi. Bir genç bıçaklı kişiye refleksle yumruk attı. Sert yumruğuyla yere serdi. Hızını alamayan genç yerdeki şüpheliyi uzun süre yumruk atarak dövdü, etkisiz hale getirdi. Yumruk atan genci sakinleştirmekse oldukça zor oldu. İş yerindeki çocuğun panik anları ise kameraya yansıdı. Hızlıydı, yavaşlayamadı. Genç kıza böyle çarptı. Kaza Samsun Ordu Karayolu'nda yaşandı. Seyir halindeki otomobil yolun karşısına geçmek isteyen 18 yaşındaki Esra Turan'ın kullandığı elektrikli bisiklete hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan ağır yaralı genç kız ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Ancak hastaneden acı haber geldi. Esra kurtarılamadı. Ailesini yasa boğan ölümün ardından polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Ormanda sandalye kurdular, yiyecek içeceklerini getirdiler, piknik yapar gibi uyuşturucu sattılar. Dronlar havalandı, zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı. İstanbul'da Sancaktepe, Pendik ve Sultanbeyli'de uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Dronla zehir ticareti havadan görüntülendi. Teknik ve fiziki takibin sonunda operasyonun düğmesine basıldı. Eş zamanlı baskınlarda biri kadın olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, biri kuru sıkı olmak üzere 2 tabanca, 50 mermi ele geçirildi. Zehir ticaretinde kullanılan 97.100 liraya el konuldu. Şüphelilerden birinin 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve firari olarak arandığı ortaya çıktı. Bir şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı, 4 şüpheli tutuklandı. Masadaki cep telefonunu el çabukluğuyla çaldı, kameralardan kaçamadı. Hırsızlık olayı 8 Ağustos'ta İstanbul Beyoğlu'nda gerçekleşti. Kafeye müşteri gibi gelen bir kişi masadaki cep telefonunu gözüne kestirmişti. Bir şeyler sorarak kafedeki çalışanın dikkatini dağıttı ve el çabukluğuyla masadaki telefonu aldı. Şikayet üzerine polis iş yerindeki güvenlik kameralarını izledi. Hırsızlık şüphelisi tespit edildi. Y.E. olaydan 4 gün sonra yine Beyoğlu'nda yakalandı. Hırsızlık zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kardeşini kurtarmak istedi, gözünü dahi kırpmadan suya atladı. Ancak dalgalar iki kardeşe de acımadı. Acı olay Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşandı. Önder ailesi sahil kenarında piknik yapıyordu. Ailenin 10 yaşındaki çocuğu Arif Kerem ayaklarını suya soktu. Ancak bir anda akıntıya kapıldı, sürüklenmeye başladı. Kardeşini o halde gören 16 yaşındaki Ahmet Ertuğrul bir saniye bile düşünmedi, suya atladı. Ancak akıntı kuvvetliydi. Kardeşine ulaşamadan o da dalgalara kapıldı. Durum hemen ekiplere bildirildi. Ahmet Ertuğrul sudan çıkarıldı ancak ağır yaralıydı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Akıntıya kapılan kardeşinden de kısa süre sonra kötü haber geldi. Onun da cansız bedeni sahilin 3 mil batısında bulundu. Alevler bir anda yükseldi, konteyner kenti sardı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde işçilerin kaldığı konteyner kentte bir anda büyük çaplı bir yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki konteynerları da sardı. İtfaiyenin alevleri kontrol altına almak için başlattığı yoğun müdahale aralıksız sürdü. Yangın ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Alevler Cezayir'i sardı. Şiddetli sıcak hava dalgasının ardından ülke genelinde yüzlerce orman yangını çıktı. Tek bir günde 154 yangın kaydedildi. Yangınlarda 12 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi yaralandı. Cezayir İçişleri Bakanı Said Sayut, can kayıplarının Jijel, Becaya ve Tizi Uzu kentlerinde yaşandığını açıkladı. En fazla can kaybı 5 kişiyle Jijel'de görüldü. Yangınların etkili olduğu bölgelerden çok sayıda aile tahliye edildi. Ekiplerin yangınları söndürme çalışmaları sürüyor.

0: Bir hamam böceği sürüsü ancak kabusların konusu olabilir ama bu kez durum farklı. Çevik ve dayanıklı oluşlarıyla bilinen hamam böcekleri insanların imdadına koşacak. Avustralyalı araştırmacılar hamam böcekleri aracılığıyla yeni bir arama kurtarma tekniği geliştirdi. Deprem gibi felaketlerde kurtarma ekiplerinin giremediği dar alanlara bu kez yardımcı hamam böcekleri girecek. Araştırmacıların geliştirdiği iri hamam böcekleri sırtlarında küçük bir çanta taşıyor. Çantada kamera, enjeksiyon cihazları ve elektronik ekipman bulunuyor. Bilim insanlarına göre hiçbir küçük robot bu böceklerin düşük enerji ihtiyacıyla hareket kabiliyetine ulaşamıyor. Avrupa'daki en yaşlı kral unvanına sahip Norveç kralından kötü haber. 89 yaşındaki Kral Harald'ın hastanedeki sağlık durumunun kötüleştiği açıklandı. Kraliyet Sarayı Harald'ın durumunun çok ciddi olduğunu duyurdu. Veliaht Prens Haakon'la Kraliçe Sonja planlanan tüm etkinliklerini iptal etti. Kral 17 Ağustos'ta hastaneye kaldırılmıştı. Harald'ın kanında tespit edilen bakteriyel enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü açıklanmıştı. Norveç prensi bir gün önce Kraliyet Sarayı önündeki kraliyet muhafızlarının tatbikatına katılmıştı. Seyir halindeydi. Otomobile çarpmamak için frene bastı. Ölümle burun buruna geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın adresi Antalya. Motosiklet sürücüsü seyir halindeydi. Yola bağlanmak isterken cadde üzerindeki otomobili son anda fark etti. Ani fren yapan sürücü hakimiyetini kaybederek yola savruldu. Korku dolu anlarda sürücü motoruyla birlikte sürüklendi. Aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekibine ihbarda bulundu. Yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Alev alev yanan otobüs küle döndü. Facianın önüne soğukkanlı şoför geçti. Hatay'dan hareket eden yolcu otobüsünden Mersin sınırlarında dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden şoför aracı hemen güvenli bir noktaya çekerek durdurdu. Kapıları açarak yolculara hemen aracı boşaltın uyarısında bulundu. Yolcular panikle dışarı çıkarken otobüs saniyeler içinde adeta alev topuna döndü. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Alev alev yanan otobüs tamamen demir yığınına döndü. Facianın eşiğinden dönülen olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için geniş çaplı inceleme başlatıldı. Heybetli yürüyüşleri, asil duruşları. Bu kez podyum boğalarındı. Görenler dönüp bir kez daha baktı.
1: Neden kırmızı halı serdik? Biz onların da bunu hak ettiğini düşündüğümüz için serdik.
0: Renkli görüntülerin adresi Amasya. Sulova ilçesinde boğalar için heybet yarışması düzenlendi. O yarışmada boğalar, şampiyon buzağlar ve Sulova'nın devi olarak iki gruba ayrıldı. Boğalar adeta podyumda boy gösterir gibi yürüdü. Sahipleriyle kırmızı halıdan geçen boğa ve buzağları görenleri kendilerine hayran bıraktı. Yürüyüşlerin ardından jüriler boğaları değerlendirdi. Sulova'nın devi ödülünü 1 ton 100 kilo ağırlığındaki Çınar adlı boğa kazandı. Sahibi Aslan Şahin Göne'ye 60 bin liralık ödül verildi.
2: Kendi işletmemizde doğdu. Anneleri daha önceden yurt dışından ithal getirmiştik. Limuzin ırk, etçi ırk limuzin. %72 karkas randumanı yapar.
3: Kaç kilo abi?
2: 1100 kilo.
4: Aslan Şahin Göne'ye ait.
0: Şampiyon buzağı yarışmasındaysa birinciliği kırmızı atlı buzağısıyla sahibi Seren Kaya elde etti. Yemen'in Hadramaut kıyılarındaki Sharm el-Jedmun rezervi deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanlarından biri. Temiz kumlara çıkan kaplumbağalar yumurtalarını bırakıp yeniden denize dönüyor. Bölgede özellikle yeşil kaplumbağa ve şahin gagalı kaplumbağa türleri yuvalıyor. Ancak uzun kıyı şeridindeki insan hareketliliği yuvaları tehdit ediyor. Yetkililer kaplumbağaları ve yaşam alanlarını korumak için denetimleri artırırken kuralları ihlal edenlere para ve hapis cezası uygulanıyor. Rezervde turizmle doğal yaşamın korunmasının dengelenmesi hedefleniyor.
5: TGRT FM Haber.
6: Yol durumu. Belevitireyl yolunun 20 ila 26. kilometreler arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Osmancık İskilip yolunun 47 ila 48. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Kahramanmaraş-Narlı Gaziantep Devlet yolunda 3. kilometresinde sanayi farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
7: Şimdi reklamlar.
8: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Card'lar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, bir misafirimiz var. Yardımcı doçent doktor Reyhan Erol Tamer bizimle birlikte. Kendisi çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı. Aynı zamanda gelişimsel pediatrist. Reyhancığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk Hülya'cığım. Ne güzel yine sesini duymak. Yakında duyduk ama vallahi her seferinde çok daha keyifle mutlu oluyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Benim için de öyle. Senin de o güzel anlatımın, çocuklarla iletişimin, diyaloğun yayınımıza yansıyor. İnşallah dinleyicilerimize çok merak ettikleri bir konuda bugün bilgiler vereceğiz.
1: İnşallah.
0: Bugünkü başlığımızı "Eyvah çocuğum konuşmuyor" diye belirledik. Bunu herhalde annelerin pek çoğu söylemiştir diye düşünüyorum. Biraz gecikme olsa, biraz bu konuyla ilgili endişe yaşasalar akıllarından bu cümle geçiyor. Sen de çok duyuyorsundur herhalde.
1: Evet, evet Hülya'cığım. Şimdi açıkçası bir gelişimsel pediatrist olarak çok daha fazla duyuyorum. Hele pandemi sürecinde çocuklar ki hepimiz evde kaldık ve ruhen de bunaldık. İşte sosyal iletişim özellikle kısıtlandı. Uyaran eksikliği dediğimiz, hele çocuklar da ekran başında çok kaldılar ve pandemi sürecinde bu tür konuşmuyor. Ya da hocam konuşmayla ilgili problem düşünüyoruz. Konuşma da biliyorsunuz gelişmenin bir parçası. Dolayısıyla bu konuyla ilgili şikayetler o kadar fazla arttı ki hatta bazen aileler o kadar tedirgin oluyor ki konuşmuyor. Acaba otizm mi diye de geliyorlar bize. Şehir dışından bile çok fazla hastamız geliyor bu konuda.
0: Peki Reyhan şunu söyleyebilir miyiz? Pandemi çocuklarda konuşma bozukluklarına ya da konuşma gecikmelerine yol açtı.
1: Kesinlikle, kesinlikle Hülya'cığım. En önemli pandemide etkilenim. Biz yetişkinler etkilendik ama çocukların büyüme gelişmesi, özellikle gelişmeleri çok etkilendi. Özellikle erken çocukluk döneminde olan böyle konuşma, büyüme, hayatın ilk 3 yılında olan bebekler çok daha etkilendiler. Çünkü onlar için konuşma bir öğrenme süreci, beyin gelişiminin bir göstergesi. Dolayısıyla en fazla gelişimde konuşma etkilendi. Çünkü sosyal iletişim çocuklar için bir gereksinimdir. Hı hı. Beyin gelişimi için bir gereksinimdir. Akran etkisi, büyükleriyle temas. Düşünün bir çocuk kreşe giderken, kreşe gitmez oldu. Büyük baba, anneanne onlarla temas halindeyken, parka giderken onlarla temas etmez oldu. Ki bunlar onun konuşmasını ve nihai olarak beyin gelişimini hızlandıran şeyler. Hı hı. Ve bunların sıfırlandı.
0: Yani aslında doğal süreci bozuldu işleyişin, evet, öyle mi?
1: Aynen öyle, aynen öyle. Dolayısıyla bu süreç bozuldu. Peki ne yapıyorlar evde? Anne baba evde çalışmak zorunda kaldığı için online tabii bilgisayar üzerinde. Dolayısıyla çocuklar da ne oldu? Biraz daha ekran karşısında kaldılar. Karşılıklı oyunlar azaltıldı. Ekran karşısında tabii ki iletişim konuşmak için çocuğu uyaran dediğimiz karşılıklı konuşmak, iletişim, karşılıklı oyun, burada oyuncak demiyorum, oyun, hı hı. Ebeveynlerin birlikte oyunu, göz kontağı, göz teması çok önemli. Bunlar kısıtlanınca dolayısıyla konuşma da geri kaldı.
0: Şimdi bu pandemi sürecinde pek çok şeyden geri kaldık ama galiba çocuklar özellikle dijitalin içinde bu kadar çok olunca, dersleri bile online yapınca, konuşan değil dinleyen olunca, bu süreçte yani çocuğun konuşmaya başlama süreci kadar konuşma yeteneği kazanma ve bunu geliştirme süreci de olumsuz etkilendi. Böyle çocukluğu bir genel çatı altında toplarsak bunu söylemek yanlış olmayacaktır herhalde.
1: Çok doğru söylüyorsun gerçekten Hülya'cığım. Kesinlikle pandemide etkilendi gelişim, hepsi etkilendi, bu çatı etkilendi. Ha, toparlayamaz mıyız? Evet, çalışmamız lazım ama toparlayabiliriz. Çocuklar bizden daha kolay dış uyaran dediğimiz şeylere daha çok cevap veriyorlar ama bu aileyle birlikte yapılacak bir şey. Bu tür konuşma problemlerinde var olan problem erken tanı aldığında o problemin ortaya konduğunda gerçekten sonuçlar çok başarılı oluyor.
0: Şimdi biraz başa dönerek konuşalım. Aslında annelerin kafasından geçen de o. Bir kere normalleri bilelim ki bizim çocuğumuzda bu gelişim, yani konuşma gelişimi normal mi değil mi acaba demeli miyiz? Ya da bir sonraki cümlede eyvah çocuğum konuşmuyor diyebilir miyiz? Hangi hallerde doktora başvurmalıyız? Bununla ilgili senden böyle net satır başı cümleler alalım ki annelerin kafasında bu düşünce, bu farkındalık netleşmiş olsun.
1: Şimdi gerçekten bu önemli. Gününde doğan bebekler için, mesela prematüre bebekler biraz daha geç konuşabiliyor yaşını yakaladıkları zaman. Mesela prematüre bebek dediğimiz erken doğan bebekler, yani doğum haftası 37 haftanın o altında olan bebekler, mesela 3 aylıkken bir bebek, zamanında doğan bir bebek agularken, diyelim ki 36 haftalık doğan bir bebek 3 aylıkken agulamayabiliyor. Yani bu geç konuştu anlamına gelmiyor. Önce buna bir açıklık getirelim.
0: Hı hı.
1: Bunun dışında eğer bir bebek mesela 3 aylıkken yavaş yavaş agulamasını bekliyoruz. 6-7 aylıkken ismine bakmasını bekliyoruz. 1 yaşında 1 ile 1,5 yaşında artık 2-3 kelime bekliyoruz. Eğer bunları yapmıyorsa, yani bir bebek mesela 1 yaşında oldu ismine bakmıyorsa, 1,5 yaşında oldu ismine bakmıyor, hatta sesler çıkarmıyor, henüz bir kelimesi yoksa, sadece işaret diliyle anlaşıyor, hele bir de komutları almıyorsa, bu çok önemlidir. Bazı çocuklar şurada bazen mesela şunu diyor ailelerin, diyelim ki 2 yaşına geliyor, birkaç kelime var. Bu da bizim için yeterli değil. Ve aileler 2 yaşına geliyor. Amcası da böyle konuşmuştu. Babası da böyle konuşmuştu.
0: Evet.
1: Takip edelim. Sakın kesinlikle böyle yapmasınlar. Çünkü şöyle bir şey. Biraz önce de söylediğimiz gibi. Eğer konuşma iyi olursa bütün öğrenme süreçleri, beyin gelişimi hızlanıyor Hülya'cığım. Senin de biraz önce dediğin gibi. Yani dolayısıyla ne kadar çocuk erken konuşursa, erken değil aslında, zamanında konuşursa bu süreçlerde iyi gidiyor. Yani beyin gelişimini ilk 3 yıl tamamlandığını, %90'ını tamamlandığını düşünürsek aslında altın değerinde zamanlar. Yani zamanında tanı alması önemli. İşte amcası, babası da geç konuşmuş diye lütfen evde beklemesinler. Hele 2 yaşına geldi, henüz kelimesi yok, işaret diliyle sadece veriyor. Hafif komutları alıyor. Bazen ismine bakıyor, bazen bakmıyor. Yani bunlar çok önemli bizim için.
0: Hı hı.
1: O yüzden kesinlikle bir uzmanın görüşünü almak lazım.
0: İlk 1000 günü çok önemsiyoruz bu programda. Bebeğimle mutluyum da aslında ilk 1000 gün bizim için çok kıymetli. Zaten bütün çabamız anneleri, babaları bu farkındalık içinde tutmak, hamile kaldığı anda hatta belki öncesinden başlayıp bebek 2 yaşına gelene kadar geçen zamanı, her anını biraz önce senin söylediğin gibi altın değerinde kabul etmek. Ve anladığım kadarıyla söylediklerinden çıkardığım şöyle bir sonuç var. Konuşmanın beyin gelişimi için bir domino etkisi var. Bir domino taşı etkisi var. Yani o başlayıp düzgün gittiğinde tıkır tıkır tıkır diğer işlemlerde, beynin çalışması, diğer beceriler de arkasından onu takip ediyor.
1: Kesinlikle Hülya'cığım, çok güzel özetledin. Yani konuşma iyi olduğunda çocuğun beyin gelişimi de hızlanıyor. Çünkü mesela konuşuyorsa karşı tarafa soru soruyor. Yani soru sorunca karşı taraftan cevap alıyor. Cevap aldıkça bir soru daha soruyor.
0: Hı-hı.
1: Dolayısıyla orada aslında öğrenme süreçleri artıyor. Yani gösteriyor, kitabı gösteriyor, oyuncağı gösteriyor. Sonra tekrar karşıdan impuls dediğimiz uyaran alıyor ve onlara cevap veriyor. Ve dolayısıyla cevap verdikçe karşı taraf da cevap veriyor aslında. Bu orada mesela iletişim becerileri de artıyor. Sosyal zekası artıyor, bilişsel zekası artıyor, bilişsel kanları da çok artıyor. Bunların konuşmanın iyi olması bir taraftan aslında hareket gelişimini de hızlandırıyor. Çocuğun okul başarısına, hatta iş hayatına bile ilerisi için etkiliyor. Yani bu kadar çok önemli aslında.
0: Peki soru sorma kısmını biraz açalım. Çocuğun soru sormasında bir bilgimiz olması gerekiyor mu? Bakmamız gerekenler neler? Mesela çocuk

0: bunları yapması önemli. Yani ve birlikte olması önemli. Ve bu dönemde konuşmayı da artırmak için mesela bir yaşında parmakla gösterdiği, elle gösterdiği her şeyi tamamlasınlar. Mesela diyelim ki ayakkabı gösteriyor. Ayakkabıyı mı giymek istiyorsan? Şimdi bazen şu hata yapılıyor. Özellikle konuşmasında gecikme düşünen çocuklara hayır ismini söyle vereceğim diyorlar. Çocuk zaten ismini söylese bilecek. Mesela çocuk su istiyor, gösteriyor. Hayır bak ismini söyle. Ebeveynler bazen böyle bir tutum için diyor. Sakın lütfen bunu yapmasınlar. Çocuk zaten bilse söyleyecek. Su mu istiyorsun diye tamamlayabilirler. Çünkü eğer bunu yaparlarsa sınav günü bir süre sonra 2-3 kelime konuşurken çocuk iyice özgüveni de kırılıyor. Hiç konuşmamaya başlıyor. Bu çok önemli bitiyor. Birlikte oyun ama floor time'da dediğimiz böyle yüz yüze kontak, yani yüz yüze temas oyunda çok önemli. Göz kontağı. Çünkü o iletişim becerileri ve konuşma becerisini artırıyor. Buna dikkat etmeleri çok önemli. Mesela biraz önce dedik ya, mesela bir çocuk arabayla oynamak istiyor. Diyelim ki arabayla, diyelim ki kitaba çok ilgisi yok. İlla önüne koyup kelime haznesi gelişsin, gelişimi hızlansın diye orada sevmediği bir şeyi, oyunu yapmaya çalışmayalım. Orada öğretecekleri gerçekten çocuk yok. Bir şey öğrenemez, kafası sıkılır, oyundan da uzaklaşır. Onun yerine mesela sevdiği arabayla oynamak istiyor. Arabayla oynarken bir sürü şey öğretebilirler. Mesela 14 aylık bir bebek. O oturdu, çok da güzel oyun oynarlar. Bak işte oğlum kırmızı arabayı bana ver. Evet garaja koyalım. Orada garaj kelimesi, kırmızı renkleri, sıfatları her şeyi öğretebilir. Sevdiği objeden gideriz. Böylece konuşmayı da hızlandırırız ve iletişim becerilerini de artırırız. Bu nedenle bu önemli. Birlikte oyun aslında konuşmayı en çok artıran durum. Şeyler, oyunlar dışında yine resimli kitaplar. Çok resimli kitap, bazı çocuklar şuna dikkat etsinler. 6 aydan itibaren çocuklar kitabı sever. Çocuk hiç kitabı ilgisi yok. Odaklanma sorunu var. Yüze bakmıyorsa, kelime sayısı da azsa, bazen uyaran eksikliği dışında otizmin gibi bir takım hastalıkların ilk belirtisi olabilir. Genelde kitaba bakarlar ve bunun dışında bir de oyuncakları da amaçlı oynarlar. Mesela arabayı verdiniz 14 aylık bir bebeğin eline, hemen tekerlerini sürer diye gelir bir bakar. Mesela bunları yapıyor mu, ama gidip başka bir şekilde... diyelim ki arabayı verdik eline, tak tak yere vuruyor. Araba gibi değil. Yani oyuncakları amacına uygun oynuyor mu? Bu çok önemli. Bunları takip etsinler. Bunlar basit şeyler aslında. Hani farklılıklar var mı? Bu varsa da farklılıkları lütfen ertelemeden bir uzmanın görüşünü alsınlar. Çünkü dediğim gibi ilk 3 yıl sen o 1000 günü diyorsun ya, gerçekten dünya. Bu çok önemli. Baştan beri hep bunu vurguluyorsun. O kadar, hele biz gelişimsel pediatristler için fevkalade önemli. Her günün altın kıymetinde. Evet. O yüzden hiç lütfen bunları ertelemesinler.
1: Peki annelerin yine farkındalığını arttırabilmek açısından soruyorum. Biraz önce konuşmayla ilgili becerilerden bahsederken bazı durumlarda bu becerinin aile tarafından yok sayıldığını ya da tam tersi ailede bu beceri geç geliştiyse çocukta da öyle olması gerektiği konusunda bir ön yargı olduğunu söyledin. Annesi de geç konuştu, babası da geç konuştu, dayısı da geç konuştu. Konuşma problemlerin altında yatan nasıl sebepler var? Bir kere psikolojik sebepler var mı? Yani çocuk bir şeyden korktuğu için mi konuşmuyor? Herhangi bir iletişim problemi mi var? Fiziksel gelişim problemleri olabilir mi? Çocuk neden geç konuşur Reyhan?
0: Evet, şimdi konuşmanın gerçekten birçok sebebi var. Hele pandemi sürecinde uyaran eksikliği dediğimiz, çocuğun iletişim becerilerinin kısıtlanma sonucu konuşma eksiklikleri gördük. En fazla bunları gördük ve hala görmeye devam ediyoruz. Bunun dışında genetik bir takım sebepler, hastalıklar olabilir. Mesela bir Down sendromu ön tanısıyla izlenen hasta gibi, bir serebral palsi gibi bazı genetik sendromlarda konuşma problemleri görüyoruz genetik hastalıklarda. Bunun dışında bazen doğuştan işitme azlığı olabilir ya da sık

0: tekrarlayan kulak hitabı gibi durumlarda yine işitme siniri hasar gördüğü için ya da doğuştan çalışmadığı için dolayısıyla işitemediği için çocuk ses çıkarmıyor, konuşamıyor. Bunların erken tanısı, saptanması çok önemli. Bunun dışında ağız dil yapısının durumu, bazen dille ilgili anatomik bir problem var mı? Bunların yine saptanması, yani var olan mesela yarık damak, dudak anomalisi olabiliyor. Bazı sesleri çıkarmada, konuşmada problemler olabiliyor. Bunların yine erken tanınması çok önemli. Yine gibi otizm spektrum bozukluğu diyoruz. Bazen gelişimsel gecikme yapan durumlar var. Bunlarda da yine bu tür durumlarda da yine konuşma gecikmeleri oluyor. Yani aslında spektrum çok geniş. Hı hı. Fakat bunların hepsinde söz ettiğim durumlarda çocuklarda gelişim dinamik bir süreç. O yüzden ne kadar erken tanı alırsa o kadar yol alıyoruz.
1: Peki neler yapıyorsunuz çocuğun bu problemini gidermek için?
0: Evet, mesela diyelim ki konuşma gecikmesiyle geldi, işte 1,5 yaşında ismine bakmıyor diyor, kocam hiç ilgilenmiyor, ses çıkarmıyor. Şimdi bir kere değerlendiriyoruz. Bazen bu durumlar mesela uyaran eksikliği dediğimiz ya da yaygın gelişimsel gecikme, otizm gibi iç içe girebiliyor, birbirini taklit edebiliyor. Eğer gelişimsel gecikmesi varsa buna yönelik öneriler veriyoruz. Ama çocuğun var olan bir nörolojik problemi varsa, serebral palsi diyelim ki, geçirilmiş fark edemediğimiz nöbetler gibi, nöroloji takibiyle biz takip ediyoruz. Bazen şunlar da olabiliyor. Yani mesela pandemi sürecinde çok vitaminleri, çocukların işte demir, D vitamini, B12 bir takım tiroidle ilgili şeyler, parametreler önemli, bir bakıyorsunuz. Tiroid tam çalışmadığı için çocuk geç konuşuyor. Bir bakıyorsun kan değerlerine. Yani bize geldiğinde konuşmuyorsa, gerek oluyorsa, gerekli görüyorsak çocuk nörolojiyle konuşuyoruz. Hı-hı. Gerek duyuyorsak, eğer çocuğun hiç kan parametreleri bakılmamışsa, bunlar bizim için basic, onlara bakıyoruz. Biraz önce söylediğim gibi tiroidine bakıyoruz, demir düzeyine bakıyoruz. B12 mesela bilişsel fonksiyon için, beyin gelişimi, konuşma için çok önemli. Onlara bakıyoruz, normal olup olmadığına bakıyoruz. Bazen psikolojik olabilir, biraz önce senin söylediğin gibi ruhsal, ailede travmatik durumlar, anne baba ayrılığı gibi özel başka durumlarda olabilir. Çocuk psikoloji ya da bazen psikiyatri ile de konuşuyoruz. Yine otizm düşünüyorsak psikiyatrinin desteğini de alıyoruz burada. Dolayısıyla bir bazen transdisipliner dediğimiz disiplinler iç içe girerek bir yaklaşım, tabii ki aile merkezde ailemizi de yanımıza alarak erken dönemde tanıya gidip tedaviye başlıyoruz. Tedavide de genelde hani durum, mevcut durum neyse ona yönelik. Bazen aileler diyor ki bizim sadece konuşma gecikmemiz var, konuşma terapisi alalım bitsin, ama öyle olmuyor. Bazen özel eğitim, bireysel eğitimler, hani çocuğu önce masaya, bazen hareketli oluyor, masaya oturtmanız gerekiyor. Biraz hareketi azaltıp mesela size odaklansın ki konuşma konusunda çabalayın. Yani o yüzden böyle aileyle yapacağımız, birlikte yapılacak bir çalışma bütünü ve her çocuğa göre değişiyor aslında bu. Sonuç... Ama bir vurgucam, erken tanı önemli.
1: Sonuç almak da mı çocuğa göre değişiyor, ya da ailenin bu noktada sizin yönlendirmelerinize ya da ona tırnak içinde ev ödevi diyelim, onlara uymasına göre mi değişiyor?
0: Hülya, çok önemli. Ev ödevi çok önemli. Yani gerçekten aileyle birlikte uyumunuz, bu süreci götürmeniz. Mesela diyoruz ki televizyon seyretmesin diyoruz, tek tek sayıyoruz. Ama nasıl olur hocam, yemek yerken seyrediyor. Şimdi düşününce o zaman sıfırlamıyorsunuz. Yani aile sizinle nasıl buna iç içe girerse o zaman çok daha hızlı çözülüyor. Ne kadar girdiği de önemli. Mesela diyelim ki anne baba kapatıyor ama evde anneanne babaanne bakıyor. Evde mesela var ya işte bir programlar, gündüz programları, televizyon sürekli açık. Ya da şöyle dinliyor: ama hocam bakmıyor da televizyon sürekli açık. Mesela bunu istemiyoruz. Aile uyumu çok önemli. Tabii sosyoekonomik durumlar da önemli. Açıkçası bu tür konuşma problemleri, özel gereksinimi olan durumlar,

0: Burada devlet özel raporlar var. Çıkıp destekliyor. Özel eğitime ulaştırmalarına yardımcı oluyor. Önemli olan doğru yerlere, doğru kişilere gitmek ve hızla tedavinin başlaması.
1: Reyhan'cığım çok teşekkür ederim. Umuyorum konuşmak, hakikaten konuşmak, kendini ifade etmek, sonra bunu sorularla pekiştirmek, kişisinin kişisel gelişimi ve öğrenme yeteneğiyle de çok alakalı. Yani bunu çok hızlı şekilde tetikliyor, biraz önce söylediğin gibi. Umuyorum tüm çocuklar sağlıklı, mutlu büyürler bu programda. Bizim ve her gün her dokunduğun çocukta senin en büyük hedefin, isteğin bu, biliyoruz.
0: Evet Hülya'cığım, senin de bu çabalarını görüyorum. İnanılmaz takdir ediyorum. Emeğine, eline sağlık. Ayrıca TGT ailesine ben de çok teşekkür ediyorum beni konuk ettiğin için.
1: Estağfurullah. En yakın zamanda yüz yüze de görüşüp yayın yapmak üzere diyorum. Kendine iyi bak. Teşekkür ediyorum çok sevgili Reyhan.
0: Görüşmek üzere.
1: Sevgili Reyhan bizimle birlikteydi. Hemen şöyle hatırlatayım. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, aynı zamanda gelişimsel pediatrist, yardımcı doçent doktor Reyhan Erol Tamer bizimleydi. Dünyanın sabahlar reklamlardan sonra devam edeceğim.

0: Engelli reklamlar.
1: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Evet, Türkiye Hastanesi'nden bir misafir ağırlayacağımızı söylemiştim sevgili dinleyiciler. Doçent Doktor Kahraman Coşan Su kardiyoloji uzmanı kendisi bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Merhabalar. Biz bugün dinleyicilerimizle kalp kası iltihabını konuşacağız. Sizden evet. Aldığımız bilgileri onlarla paylaşacağız. Özellikle Covid döneminde çok konuştuğumuz bir başlıktı. Sonrasında da aşıların yan etkisi gibi çok konuştuk, tartıştık. Pek çok kişi aslında aşı sonrası yaşadığı kalp rahatsızlıklarının sebebi olarak bunu göstermişti. İşte aşı olduk ve kalp kası iltihabı ya da kalpte rahatsızlıklar ortaya çıktı diye. Bir kere hastalığın tanımını alalım sizden. Ondan sonra da çevresel faktörlerle beraber aşıyı konuşalım.
1: Evet. Şimdi bu kalp kası iltihabı dediğimiz şey bizim tıbbi dilde söylediğimiz miyokardit. Hı hı. Bu miyokarditin birçok sebebi var ama bu enfeksiyonların özellikle Covid döneminde gündeme gelen bir miyokardit tarzı viral enfeksiyonun sebep olduğu bir enfeksiyon bu.
0: Yani aslında vücudumuza bir enfeksiyon giriyor ve bu sonra kalbi mi etkiliyor?
1: Evet, yani şöyle düşünün, bir üst solunum yolu enfeksiyonu geçiriyorsunuz. Hı hı. Bir viral enfeksiyon, grip oldum diyorsunuz. Hı hı. Bir süre sonra bu bazı her kişide değil tabii ki, belli hı hı. kişilerde kalp kasını tutabiliyor ve kalp kasını tuttuğu zaman da sadece kalp kasını değil kalp zarını da tutabiliyor. Perikardit denilen tablo oluşuyor o durumda da. Hı hı. Çeşitli semptomlara yol açıyor ve ciddi kalp yetersizliklerine kadar gidebiliyor.
0: Hı hı. Şimdi biz bunu Covid döneminde çok konuştuk. Virüsün bu bölgeyi etkilemesini konuştuk. Sonra aşının bu bölgeyi etkilemesini konuştuk. Bir kere aralarında nasıl bir bağlantı var onu konuşacağız. Onun dışında biraz da belirtilerini konuşacağız. Çünkü kalp dediğiniz zaman biz hep kalp ve ağrıyı kalp krizi tablosunda yan yana görüyoruz. Bu hastalıkta nasıl belirtiler var?
1: Şimdi miyokarditin asıl bizim için belirti tablosu kalp yetersizliği belirtileri özellikle.
0: Yani aslında belli bir sonuç elde edildiğinde, yani kalp kasında bir sonuç ortaya çıktığında biz görüyoruz daha çok.
1: Şöyle, kalp kası her türlü etkileniyor ama bazı kişilerde sadece kalp fonksiyonları etkilenmeden, yani kalp yetmezliği gelişmeden kalpte ufak değişiklikler meydana geliyor.
0: Bunlar biz anlayabiliyor muyuz bunu vatandaş olarak? Yani
1: şöyle
0: kişi
1: söyleyeyim,
0: olarak.
1: Sadece yorgunluk belirtisi olabilir örneğin. Örneğin bir kat merdiven çıkma ile bile yorulma veya çok halsiz hissediyorum kendimi gibi. Bu tarz şikayetlere sebep olabilir. Bununla birlikte ciddi kalp yetersizliği tablosuna ilerlemiş ki bu da hemen olmuyor tabii ki. Enfeksiyondan birkaç hafta sonradan itibaren başlayan bir süreç. Kalp gücü 1/4, 1/5 düşebiliyor. O derece ciddi bir kalp yetersizliği tablosu gelişebiliyor ve bu durumda kişi tipik kalp yetersizliği semptomları da geliyor. Hı hı. Nefes darlığı olabilir, çarpıntı olabilir, göğüs ağrısı olabilir.
0: Her zaman ağrı oluyor mu?
1: Her zaman ağrı olmaz, hayır. Ağrı özellikle kalp zarını tuttuğunda bu tabloda belirgin olur. Hı hı. Özellikle batıcı tarzda, iğne batması, bıçak saplanır tarzda ağrılara sebep olur. Daha farklı, yani kalp ağrısından biraz daha farklı tarz bir ağrıdır bu.
0: Onun dışında bu saydığınız belirtiler aslında başka hastalıklarla da kolaylıkla karışabilecek belirtiler. Ne bileyim, insanın kansızlığı varsa da merdiven çıkarken yorulabilir, yorgun hissedebilir, kendini nefes nefese kalabilir. Aslında bu birbirine karışan hastalıklarda teşhisi doktora bırakmak lazım.
1: Şöyle söyleyeyim, göğüs hastalıklarıyla özellikle bizim bu konuda çok fazla tanı koyduğumuz hasta oluyor. Şöyle ki son 2 ay içerisinde 3 tane, birisi 28 yaşındaydı sanırım, birisi 33, birisi de 35 olması lazım. 3 tane hastamda ciddi kalp yetersizliği.
0: Çok genç değil mi bu tablo için?
1: Evet, evet. Grip şikayetlerini geçmeyen gribal semptomlarla göğüs hastalıklarına başvuruyor hastalar. Daha sonra göğüs hastalıkları da görüyor, bir akciğer filmine bakıyor. Kalbi geniş görüyor. Daha sonrasında kalbini dinliyor, sırtını dinliyor ve sırtında bazı özel seslerimiz var bizim. Onlardan duyduğu zaman bize yönlendiriyorlar hastayı ve taşikardisi oluyor. Yani kalp hızı da 120-130'larda seyreden hastalar bunlar. Bunlar aslında kalp yetersizliğinde gördüğümüz tablolar. Bize yolladığı zaman, biz de bir EKG'sini gördüğümüz zaman ve bir hemen kalp ultrasonuyla birlikte tabloyu oluşturuyoruz.
0: O kalp büyüyor. Sebebi aslında organlara daha fazla kan götürebilmek. Yani aslında çalışabilmek için büyüyor ama gün sonunda ne organlar yeterince kanlanabiliyor, ne kalp görevini tam olarak yapabiliyor, ne de kendini kişi zinde ve sağlıklı hissedebiliyor. Bu tablo bir kısır döngüye dönüşüyor size gelene kadar.
1: Evet evet, yani geldiğinde bu tabloyla karşılaştığında, genç yaşta kalp yetersizliğiyle karşılaştığında tabii ki hastalar şok oluyorlar. Hmm. Şöyle bir durum ama bu miyokardit bazı hastalarda kalıcı kalp yetersizliğiyle sonuçlanıyor ama bazı hastalarda görüyoruz 6 ay sonra, 1 yıl sonra bir bakıyoruz ki tedavi süreci sonrasında ki kalp yetersizliği tedavisi alıyor bu hastalar özellikle. Bir bakıyoruz kalp fonksiyonları tamamen normale gelmiş. Aa, kalp güzel. Tamamen normale gelmiş.
0: Bu böyle yaş grubu olarak baktığınızda daha genç hastalarda beklediğiniz sonuç mu? Yani iyileşmenin bu kadar keskin olması.
1: Tabii özellikle immün fonksiyonları düzgün olan hastalar, çok geç kalmamış olan hastalar. Çünkü bazı hastalar aylar sonra geliyor bu enfeksiyondan ve aylar sonra geldiği zaman kalp artık çalışma gücünü kaybettiği için kalpte de geri dönüşsüz bazı genişlemeler, kalp boşluklarında büyümeler meydana gelebiliyor. O yüzden ne kadar erken o kadar iyi. Birazcık da tabii yaşın erken olması, genç olması, geri dönüşü kolaylaştıran
0: şans
1: bir etken.
0: Şans artırıyor. Evet. Şimdi biz vücuttaki iltihabın kalp kasına yapışması ya da zarına yapışması ve buraya etkileyerek kalbin çalışmalarını bozması olarak tanımladık. Belirtilerini saydık hastalığın. Biraz da risk gruplarını sayalım. Yani herhangi bir enfeksiyon, vücuttaki herhangi bir enfeksiyon kalpte bu zararlara yol açar mı? Yoksa spesifik olarak bir enfeksiyon grubundan bahsediyor muyuz bir herhangi bir organdaki?
1: Ya şöyle söyleyeyim, bu bir organ enfeksiyonundan ziyade basit gribal üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla ilişkili virüslerin yarattığı bir durum. Örneğin Covid de bunlardan biriydi. Covid virüsü de aynı şekilde bunu yapabiliyordu. Buna duyarlı olan gruplar tabii ki var. Daha önceden immün sistemi zayıf, yani bağışıklık sistemi zayıf olan hasta grubundan tutun
0: da. Onlar daha riskliler.
1: Evet, yandaş hastalıkları daha fazla olan, özellikle diyabetik hastalar, yaşlı hastalar, işte hipertansiyon hastaları, böbrek hastaları, böbrek yetmezliği hastaları gibi veya kalp yetersizliği hastaları gibi.
0: Zaten kalp yetersizliği evet, varsa.
1: Evet, evet, bu hastalar daha yatkın hastalar oluyor. Yani genelde altyapısında bir şeyler oluyor. Yoksa da en kötü ihtimalle viral enfeksiyona yatkın bir immünitesi olması durumu söz konusu.
0: Yoksa her viral enfeksiyon geçiren kişinin kalbinde böyle bir problem ortaya evet, çıkacağını
1: evet,
0: söylemek.
1: Evet, tabii herkeste tabii ki olacak bir şey değil. Çok küçük bir oranda oluyor ama olduğu zaman da tabii ki
0: kişi için
1: sıkıntı yaratıyor tabii ki. Başına geldiği zaman sonuçta olmuş oluyor.
0: Elbette, yani şimdi biz burada bir oran versek de 800 kişiden ikisinde görülüyor. Siz eğer 100 kişiden ikisinden biri iseniz sizin için %100'lük evet. bir sonuçtan bahsediyoruz.
1: Evet, aynen öyle.
0: Peki tedavi prosedürünü biraz konuşalım. Hastayı teşhis ettiğinizde aslında bir başka doktordan gelebilir ya da direkt size başvurmuş olsun. Hastalığı teşhis ettikten sonra nasıl bir tedavi süreci başlıyor ve bu tedavi sonrasında %100 bir iyileşme söz konusu mu? Hastalık tekrar eder mi?
1: Şimdi öncelikle dediğim gibi kalp fonksiyonları bozulmamışsa işimiz daha kolay. Sadece destek tedavisi, immünitenin yerine getirilmesi, viral enfeksiyona yönelik göğüs hastalıkları tarafından özellikle veya diğer branşlar tarafından verilecek tedaviler. Mesela örneğin nefes darlığı varsa inhaler tedaviler gibi solunum yolu tedavilerini alacak. Onun dışında kalp açısından da biz bakıyoruz, kalp yetersizliği bulguları varsa illa kalp fonksiyonlarının azalması gerekmiyor. Ona yönelik bazı ilaçlarımız var. Onları başlıyoruz. Kalp hızı kontrolü önemli çünkü uzun süre eğer hastada taşikardi varsa, kalp hızı yüksek seyrediyorsa bu da bir risk. Çünkü uzun süre yüksek atımlı durumlar ne yazık ki onlar da kalp yetersizliğine dönüşüyor ki zaten bu hastalardaki altta yatan şeylerden birisi de bu, kalp fonksiyonlarını bozan. Bu hastalar 140-150 nabız da geziyorlar aslında uzun süre. Daha sonra vücut bir yerde artık kompanse edemiyor bunu ve kalp yetersizliği gelişiyor. Normalde de böyle bir şey var. Yani
0: aslında taşikardi teşhisi evet. aldıysa bir insan kalp yetersizliğine doğru giden bir yolculuğa da başlamış oluyor vücudunda evet, evet. ve mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor.
1: Tabii taşikardiyomiyopati diye bir kalp yetersizliği oluşturan durumumuz var. Yani taşikardiye bağlı kalp kası yetmezliği. İşte taşikardiyomiyopati tablosuna sebep oluyor aslında viral enfeksiyonlarda. Hepsi değil tabii ama bu kalp yetersizliği gelişen hasta grubunda böyle oluyor. Dediğim gibi kalp hızını kontrol altına almamız gerekiyor. Kalp yetersizliğine yönelik dediğim gibi bazı ilaçlarımız var. Onları başlamamız gerekiyor.
0: Bu kişiler böyle sürekli artık kronik bir hastalığım var benim ve sürekli ilaç kullanacağım durumundalar mı? Hani o şanslı genç grubu dışarıda tutalım. Onlar işte 1-1,5 sene sonra bakıyorsunuz normal fonksiyonuna dönmüş. Ama biraz daha ileri yaşta başka ona eşlik eden kronik hastalıkları da varsa bu kişinin artık hastalık grubuna bir kronik hastalık daha mı eklenmiş oluyor?
1: Aslında öyle değil, şöyle yapıyoruz. Biz hastaya öncelikle tabii ki bu durumu anlatıyoruz. Yani böyle bir durumda. İleride kalp yetersizliğin kalıcı olabilme ihtimali de var ama bu tamamen düzelme ihtimali de olduğunu söylüyoruz. Hı-hı. Bu nedenle bu tedaviyi uygulayacağız. Siz de bakacağız duruma, takiplerinizi yapacağız. Daha sonra düzelecek mi düzelmeyecek mi birlikte göreceğiz diye gerçekleri anlatıyoruz zaten. Bunun Hı-hı. dışında bu hastalar genelde geç geldiği için birkaç ay sonra kalp yetersizliği gelişen hastalar için söylüyorum Hı-hı. bu durumda. Hı-hı. Onlara mutlaka öncelikle bir damarlarını da kontrol ediyoruz. Çünkü viral enfeksiyon öyküsü oluyor bu hastalarda ama tanıyı konabilmek için ilk olarak damarın da dışlanması lazım. Damar tıkanıklıkları da bu aynı kalp yetersizliği ve de fonksiyon bozukluğuna sebep olabildiği için biz kalp damarlarını dışlıyoruz öncelikle. Daha sonrasında miyokardit tanısını daha net koyup devam ediyoruz.
0: Tabii özellikle damar sağlığı, kalp ve damar ikisini birlikte konuşuyoruz genelde. Damar sağlığı yani kalbe gelen kanın ya da kalpten çıkan kanın vücuttaki hareketini sağlayan yolların açık olduğunu bilmek, düzgün olduğunu bilmek bir kardiyolog için son derece önemli. Kadın erkek arasında bir fark var mı? Bir cinsiyet faktörü var mı hastalıkla risk grubu açısından?
1: Yani kalp hastalıkları için zaten özellikle menopoz dönemi öncesinde kadınlarda koruyucu evet. hormonlar var. O yüzden Hı-hı. genellikle menopoz sonrası kadınlar erkeklerle eşitleniyor risk açısından. Ama öncesinde kadınlar biraz daha korunma açısından şanslı.
0: Peki biz biraz önce dediniz ki bir enfeksiyon risk öyküsü mutlaka var. Yani önce bir enfeksiyon geçirmiş oluyor. Eğer o enfeksiyondan sonra hızlı bir şekilde doktora başvurursa şansı biraz daha yüksek. Ama eğer aradan zaman geçtiyse bu durumda bu şansı da kaybediyoruz. Peki biz her halükarda bir enfeksiyon geçirdiysek ve bir şekilde iyileşemediğimizi hissediyorsak ne zaman bir kardiyolog tarafından görülmeliyiz?
1: Evet, mesela gripal enfeksiyon genelde nedir? Bir hafta 10 gün sürer. Bir hafta 10 günden sonra artık normalde iyileşiriz. Hı hı. İyileşmiyorsak orada ters giden bir şey vardır. Ya bakteriyel enfeksiyon eklenmiş olabilir üstüne. Hı hı. Ya viral enfeksiyon çok ciddi ve bizim bağışıklığımızı toparlayamayacağı düzeyde bir ciddiyettedir. O durumlarda mutlaka zaten göğüs hastalıklarına başvurması lazım hastaların. Hı hı. Göğüs hastalıklarına başvurduktan sonra zaten onlar gerek duyarsa bize yolluyorlar. Hı hı. Onun dışında da veya kulak burun boğaz. Onun dışında da hastalar birkaç hafta geçti artık normale dönmesi hı hı. lazım. Hala kendinde yorgunluk, bitkinlik, çarpıntı, böyle nefesim hala daralıyor hı hı. gibi eskiden olmayan, enfeksiyon öncesi olmayan durumlarda hissediyorsa o durumda işte bir kardiyolojiye görünmekte fayda var.
0: Aynı durum çocuklar için de geçerli mi?
1: Tabii çocukları da etkileyebilir. Miyokardit sadece erişkin yaş grubunu etkileyen bir şey değil. Hı hı. Çocuk grubunda da yaşlı grubunda da hepsinde etkili olabilen bir şey.
0: Aslında şöyle genel olarak baktığımızda özellikle çocukluk dönemi kalp hastalıklarını konuşurken işte çocukta enfeksiyon olmasın, enfeksiyon uzun süre devam etmesin. Bu sebebi diş de olabilir, grip de olabilir. Bunu çocuk hastalıklarını konuşurken hep konuşuyoruz. Genel anlamda işte bir enfeksiyon diyorsak kaynağı olarak baktığımızda grip değil de dişinde bir enfeksiyon var ama onu tedavi ettirmemiş uzun süre hasta. Bu da yine kalp sağlığı açısından bir risk oluşturur mu?
1: Tabii diş enfeksiyonları özellikle başka tür kalp kapak hastalıkları hı hı. başta olmak üzere problemlerine sebep olabiliyorlar. Akut romatizmal ateş dediğimiz tablolar da olabiliyor bunun dışında ve aylık insülin gibi penadur denilen penisilinli iğneler vuruluyor hı hı. hastalar. İşte bunlar genelde çocukluğunda eklem romatizması geçirmiş, bir enfeksiyon geçirmiş kişilerde meydana geliyor. Daha hı hı. sonrasında bu süreç devam edebiliyor.
0: Peki biraz koruyucu hekimlik ekleyelim buraya. Grip olduk diyelim ki ve kalp kasımızda ya da zarında herhangi problem olmasını istemiyoruz. Bilinçli bir kişiyiz. Bir şey yapmamız gerekiyor mu? Beslenmemize bir şey eklemek, hareketli olmak, bol su içmek var mı bir öneriniz? Yoksa sadece ilaçla hastalığı tedavi etmek ve tedaviye erken başlamak mı önemli?
1: Tabii ki yani mümkün olduğu kadar bağışıklık sisteminin destekleyici tedavileri yapmamız lazım. Eğer gücümüz yerindeyse tabii ki efor kapasitemizi arttırmalıyız. Eforumuzu kesmemeliyiz. Yani sürekli yani yatmak, tabii ki belli bir ilk hasta olduğumuz dönem dışındaki dönemde olmaz. Ondan sonra devam etmeliyiz. Yaşamımıza devam etmeliyiz ki hareketsiz kalmak tabii ki daha kötü bu durumda. Onun dışında özellikle D vitamini, çinko ve C vitamini destekleri alabiliriz. Bunlar önemlidir bu enfeksiyonda immüniteyi arttırmak için.
0: Peki tedavi sürecinde de bu destekleri devam ettiriyor musunuz özellikle vitamin desteğini?
1: Tabii yani kendim olduğumda da örneğin kendim diyelim ki herhangi bir gripal enfeksiyon oldu mutlaka destek tedavisi kullanıyorum. Çünkü o dönemlerde vücut savunma sistemimiz bu vitaminleri daha fazla kullanıyor. Yani normalde bize yetecek kadar vitaminimiz vardır.
0: Alıyor olsak ama, bile dışarıdan.
1: Ama bu dönemlerde vücut savunma sistemleri için daha fazlası gerekiyor. İşte o dönemlerde destek. Özellikle kullanabiliyoruz.
0: Adı üstünde destek. Evet. Lazım destek. Değil mi? Ben çok teşekkür ediyorum bugün için.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Önümüzdeki
1: günlerde
0: özellikle mevsimsel kalp hastalıklarında konuşalım. Daha doğrusu mevsimlerin kalbi nasıl etkilediğinde konuşalım istiyorum. Evet. Özellikle de kalp krizi riski açısından yaz ayrı problemler getiriyor, kış ayrı problemler getiriyor. Bir de artık kalp krizi geçirmiş, hayatını stentle ya da herhangi bir operasyon sonrasında devam ettirmeye evet, çalışanlar ve düzenlemeye çalışanlar var. Bir de onların durumunu konuşalım önümüzdeki günlerde.
1: Olur inşallah.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz bizimle birlikte olduğunuz için. Türkiye Hastanesi'nden kardiyoloji uzmanı doçent doktor Kahraman Coşansu bizimle birlikteydi. Kısa bir aradan sonra yeniden birlikteyiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Dev kazanlardan sofraya davetkar kokular yükseldi. Odun ateşinin sıcağında ağır ağır mühürlenen nar gibi kızaran etler dağıtıldı. Türkiye Aşçılar Federasyonu ve Kahraman Kazan Belediyesi imzalı Lezzet Festivali başladı. İkinci Uluslararası Kavurma ve Gastronomi Festivali Kahraman Kazan Millet Bahçesi'nde kapılarını açtı. Sadece meşhur kavurma değil, dünya mutfağından seçkin tatlar da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
3: Biz hem uluslararası olması özelliğiyle hem de etimizi tüm Türkiye'ye tanıtma çabamızla beraber inşallah bundan sonraki yapacağımız festivallerde Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlarımızı Kahraman Kazan'a davet ediyoruz.
2: Bu dev lezzet buluşması damaklara hitap etmekten öteye de geçecek. 29 Ağustos'ta Emrah Karaduman ve Emre Fel, 30 Ağustos Pazar günü ise Sefo Festival kapsamında konser verecek. Kanada'dan İspanya'ya uzun ve zorlu bir yolculuk. Bu kez yolcular 2 beyaz balina ve 4 yunus. 6 hayvan Kanada'da faaliyetlerini durduran doğal yaşam parkından kurtarıldı. Aksi halde hayvanların uyutulması planlanıyordu. Cleopatra ve Jelly Bean adlı 2 beyaz balina ile yunuslar Toronto'dan özel uçakla Valencia'ya götürüldü. Heyecanlı transfer hayvan hakları savunucularının desteklediği bir programın parçası. Sırada 30 beyaz balina ve 4 yunus daha var. Eline bıçağı aldı, bir hışımla berbere girdi, hayatının dersini aldı. İzmir'in Çiğli ilçesinde bir berber dükkanında ilginç bir olay yaşandı. Elinde bıçakla berber dükkanına giren kimliği belirsiz kişi iş yerinde endişeye neden oldu. Kapıdan bıçakla giren saldırgana dükkandaki bir kişi hiç beklemediği şekilde karşılık verdi. Bir genç bıçaklı kişiye refleksle yumruk attı. Sert yumruğuyla yere serdi.
4: Yapma, yapma.
2: Hızını alamayan genç yerdeki şüpheliyi uzun süre yumruk atarak dövdü, etkisiz hale getirdi. Yumruk atan genci sakinleştirmekse oldukça zor oldu. İş yerindeki çocuğun panik anları ise kameraya yansıdı. Hızlıydı, yavaşlayamadı. Genç kıza böyle çarptı. Kaza Samsun Ordu Karayolu'nda yaşandı. Seyir halindeki otomobil yolun karşısına geçmek isteyen 18 yaşındaki Esra Turan'ın kullandığı elektrikli bisiklete hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan ağır yaralı genç kız ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Ancak hastaneden acı haber geldi. Esra kurtarılamadı. Ailesini yasa boğan ölümün ardından polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Ormanda sandalye kurdular, yiyecek içeceklerini getirdiler, piknik yapar gibi uyuşturucu sattılar. Dronlar havalandı, zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı. İstanbul'da Sancaktepe, Pendik ve Sultanbeyli'de uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Dronla zehir ticareti havadan görüntülendi. Teknik ve fiziki takibin sonunda operasyonun düğmesine basıldı. Eş zamanlı baskınlarda biri kadın olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, biri kuru sıkı olmak üzere 2 tabanca, 50 mermi ele geçirildi. Zehir ticaretinde kullanılan 97.100 liraya el konuldu. şüphelilerden birinin 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve firari olarak arandığı ortaya çıktı. Bir şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı, 4 şüpheli tutuklandı. Masadaki cep telefonunu el çabukluğuyla çaldı, kameralardan kaçamadı. Hırsızlık olayı 8 Ağustos'ta İstanbul Beyoğlu'nda gerçekleşti. Kafeye müşteri gibi gelen bir kişi masadaki cep telefonunu gözüne kestirmişti. Bir şeyler sorarak kafedeki çalışanın dikkatini dağıttı ve el çabukluğuyla masadaki telefonu aldı. Şikayet üzerine polis iş yerindeki güvenlik kameralarını izledi. Hırsızlık şüphelisi tespit edildi. Y.E. olaydan 4 gün sonra yine Beyoğlu'nda yakalandı. Hırsızlık zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kardeşini kurtarmak istedi, gözünü dahi kırpmadan suya atladı. Ancak dalgalar iki kardeşe de acımadı. Acı olay Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşandı. Önder ailesi sahil kenarında piknik yapıyordu. Ailenin 10 yaşındaki çocuğu Arif Kerem ayaklarını suya soktu. Ancak bir anda akıntıya kapıldı, sürüklenmeye başladı. Kardeşini o halde gören 16 yaşındaki Ahmet Ertuğrul bir saniye bile düşünmedi, suya atladı. Ancak akıntı kuvvetliydi. Kardeşine ulaşamadan o da dalgalara kapıldı. Durum hemen ekiplere bildirildi. Ahmet Ertuğrul sudan çıkarıldı ancak ağır yaralıydı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Akıntıya kapılan kardeşinden de kısa süre sonra kötü haber geldi. Onun da cansız bedeni sahilin 3 mil batısında bulundu. Alevler bir anda yükseldi, konteyner kenti sardı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde işçilerin kaldığı konteyner kentte bir anda büyük çaplı bir yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki konteynerları da sardı. İtfaiyenin alevleri kontrol altına almak için başlattığı yoğun müdahale aralıksız sürdü. Yangın ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Alevler Cezayir'i sardı. Şiddetli sıcak hava dalgasının ardından ülke genelinde yüzlerce orman yangını çıktı. Tek bir günde 154 yangın kaydedildi. Yangınlarda 12 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi yaralandı. Cezayir İçişleri Bakanı Said Sayut, can kayıplarının Jijel, Becaya ve Tizi Uzu kentlerinde yaşandığını açıkladı. En fazla can kaybı 5 kişiyle Jijel'de görüldü. Yangınların etkili olduğu bölgelerden çok sayıda aile tahliye edildi. Ekiplerin yangınları söndürme çalışmaları sürüyor.

0: Bir hamam böceği sürüsü ancak kabusların konusu olabilir ama bu kez durum farklı. Çevik ve dayanıklı oluşlarıyla bilinen hamam böcekleri insanların imdadına koşacak. Avustralyalı araştırmacılar hamam böcekleri aracılığıyla yeni bir arama kurtarma tekniği geliştirdi. Deprem gibi felaketlerde kurtarma ekiplerinin giremediği dar alanlara bu kez yardımcı hamam böcekleri girecek. Araştırmacıların geliştirdiği iri hamam böcekleri sırtlarında küçük bir çanta taşıyor. Çantada kamera, enjeksiyon cihazları ve elektronik ekipman bulunuyor. Bilim insanlarına göre hiçbir küçük robot bu böceklerin düşük enerji ihtiyacıyla hareket kabiliyetine ulaşamıyor. Avrupa'daki en yaşlı kral unvanına sahip Norveç kralından kötü haber. 89 yaşındaki Kral Harald'ın hastanedeki sağlık durumunun kötüleştiği açıklandı. Kraliyet Sarayı Harald'ın durumunun çok ciddi olduğunu duyurdu. Veliaht Prens Haakon'la Kraliçe Sonja planlanan tüm etkinliklerini iptal etti. Kral 17 Ağustos'ta hastaneye kaldırılmıştı. Harald'ın kanında tespit edilen bakteriyel enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü açıklanmıştı. Norveç prensi bir gün önce Kraliyet Sarayı önündeki kraliyet muhafızlarının tatbikatına katılmıştı. Seyir halindeydi. Otomobile çarpmamak için frene bastı. Ölümle burun buruna geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın adresi Antalya. Motosiklet sürücüsü seyir halindeydi. Yola bağlanmak isterken cadde üzerindeki otomobili son anda fark etti. Ani fren yapan sürücü hakimiyetini kaybederek yola savruldu. Korku dolu anlarda sürücü motoruyla birlikte sürüklendi. Aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekibine ihbarda bulundu. Yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Alev alev yanan otobüs küle döndü. Facianın önüne soğukkanlı şoför geçti. Hatay'dan hareket eden yolcu otobüsünden Mersin sınırlarında dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden şoför aracı hemen güvenli bir noktaya çekerek durdurdu. Kapıları açarak yolculara hemen aracı boşaltın uyarısında bulundu. Yolcular panikle dışarı çıkarken otobüs saniyeler içinde adeta alev topuna döndü. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Alev alev yanan otobüs tamamen demir yığınına döndü. Facianın eşiğinden dönülen olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için geniş çaplı inceleme başlatıldı. Heybetli yürüyüşleri, asil duruşları. Bu kez podyum boğalarında görenler dönüp bir kez daha baktı.
1: Neden kırmızı halı serdik? Biz onların da bunu hak ettiğini düşündüğümüz için serdik.
0: Renkli görüntülerin adresi Amasya. Sulova ilçesinde boğalar için heybet yarışması düzenlendi. O yarışmada boğalar, şampiyon buzağlar ve Sulova'nın devi olarak iki gruba ayrıldı. Boğalar adeta podyumda boy gösterir gibi yürüdü. Sahipleriyle kırmızı halıdan geçen boğa ve buzağları görenleri kendilerine hayran bıraktı. yürüyüşlerin ardından jüriler boaları değerlendirdi. Sulova'nın devi ödülünü 1 ton 100 kilo ağırlığındaki Çınar adlı boğa kazandı. Sahibi Aslan Şahin Göne'ye 60 bin liralık ödül verildi.
2: Kendi işletmemizde doğdu. Anneleri daha önceden yurt dışından ithal getirmiştik. Limuzin ırk, etçi ırk limuzin. %72 karkas randumanı yapar.
3: Kaç kilo abi?
2: 1100 kilo.
4: Aslan Şahin Göne.
0: Şampiyon buzağı yarışmasındaysa birinciliği kırmızı atlı buzağısıyla sahibi Seren Kaya elde etti. Yemen'in Hadramaut kıyılarındaki Sharma Jedmun rezervi deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanlarından biri. Temiz kumlara çıkan kaplumbağalar yumurtalarını bırakıp yeniden denize dönüyor. Bölgede özellikle yeşil kaplumbağa ve şahin gagalı kaplumbağa türleri yuvalıyor. Ancak uzun kıyı şeridindeki insan hareketliliği yuvaları tehdit ediyor. Yetkililer kaplumbağaları ve yaşam alanlarını korumak için denetimleri artırırken kuralları ihlal edenlere para ve hapis cezası uygulanıyor. Rezervde turizmle doğal yaşamın korunmasının dengelenmesi hedefleniyor.
5: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Ömer Sasumlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46.

0: Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Ahiret yolcusuyuz. Ahmet Mekki Efendi büyük alim ve veli. Nasihati herkese olurdu faideli. Bir günde buyurdu ki: Helekel müsevvifun. Yarın yok, bugün vardır, manası budur bunun. Hadis-i şeriftir ki o server buyurmuştur. Yani yarın yaparım diyen helak olmuştur. Yarın sana sorulur hesabı her bir işin. Sen bunu yaptın ama ne maksatla, ne için? Eğer güzel bir cevap veremezsen sen buna, bir paçavra misali çarpılır suratına. Bu dünya nimetleri insanı aldatıyor. Halbuki Allah ona metaül gurur diyor. Tencereyi tutmaya yarayan bez vardır ya, işte metaül gurur geliyor bu manaya. Büyükler buyurur ki, bir kimse yola çıksa, götürür o seferde ne lazım olacaksa. Bir günlük mesafeye gidecek olsa insan, günlük ihtiyaç kadar götürür eşyasından. Yatak yorganını da almaz elbet yanına. Zira bu muhaliftir kulun tabiatına. İhtiyaç olmayacak nesneleri götürmek bir ahmaklık olur ki mümine yakışmaz pek. Ahiret yolcusuyuz bu dünyada biz dahi. Varacağımız menzil ahirettir nihai. İşte bu yolculukta bize lazım olacak ve gittiğimiz yerde ihtiyaç duyulacak şeyler neyse onları tedarik zorundayız. Evvela bu şeyleri bilmek durumundayız. Peki ne gibi şeyler ahirete aittir? Bu şeyler güzel ahlak ve ameli salihtir. Dinin şu dört temeli: namaz, oruç, hac, zekat ve Allah rızasına muvafık her icraat ameli salihtir ki yapılırsa ihlasla ahirete gidince sıkıntı olmaz asla. Bunların haricinde şeylerle meşgul olmak bir ahmaklık olur ki beğenmez Cenab-ı Hak. Denirse ki var ise ev yahut at araba, bu şeyler dünyalıktan sayılır mı acaba? Ahiret niyetiyle olurlarsa iyidir. Yani dünyalık değil, ahirete aittir. Nefis için olursa hiç itibar edilmez. Dünyalık olurlar ki on para bile etmez. Allah için kazanıp Allah için sarf etmek halis Müslümanların şiarı olsa gerek. Ahirette faydası olmayacak ne varsa hepsi dünyalık olup vebaldirler hülasa. İşte bütün bunlarda hata yapmamak için sorarak yapılması lazım gelir her işin. Hüner, sual ederek işi öyle yapmaktır. Başarının sırrı da burada yatmaktadır.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin öncelikle Cuma günlerini tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın, feyzinden istifade etmemizi nasip ve müyesser eylesin. Ahir ve akıbetimizde hayır eylesin inşallah Teala. Eğer hasta olanlar varsa Allah-u Teala'nın karibi zaman şifa ihsan etsin. Borçlar varsa eda ihsan etsin, dertler varsa deva nasip etsin. Sıkıntı olanlar varsa Rabbim onların sıkıntılarını da aile tebdil etsin. Ahir zaman fitnelerinden de Cenab-ı Hak bizleri de neslimizden gelecek olanlardan muhafaza eylesin inşallah Teala. Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Keram'dan olan Zinnun-u Mısri Hazretleri buyuruyorlar ki, fesadın yani çöküşün, bozulmanın, kargaşanın altı sebebi vardır. Birincisi, ahiret işindeki niyet zayıflığı. Yaparız ya, ederiz ya, diyoruz, atlatıyoruz. İkincisi, bedenin şeytana esir olması. Ben diyorsa şeytana esir olmuştur. Üç, ecelin yakın olmasına rağmen uzun emelin garip gelmesi. Yaşlandık, hastayız, kansere yakalandık, öleceğiz ama... Amması ne? Değil mi? Sağlam ölmüyor mu? O da ölüyor. Dördüncüsü, kulun rızasını Allah-u Teala'nın rızasından önce tutmak. Ya kadınlar da çok, el alem ne der? Ya ne derse desin sana ya, sana ne ya? Benim en çok dikkatimi çeken bu servis şeyden... biz çingen bayırı deyiveriyoruz ya... Oradaki çingene kadınlar var... Yerine göre şal var gibi, yerine göre hiç bile rengi kırmızı olur, masmavi olur, yemyeşil olur. El alem nedir demez. Allah Allah, ya sen Müslümansın. El alemin rızasına göre mi hareket edeceksin? Allah'ın da rızası. Kulun rızasını Allah'ın rızasından önünde tutmak. Beşincisi, heva ve hevese uyup sünneti terk etmek. Efendim işte sesi uzaklara duydun, hoparlör kullanıyorsun, camide kullanıyorsun, ezanda kullanıyorsun. Her tarafın bidat dökülüyor, kaymıyor. Allah Teala muhafaza eylesin. Ve altıncısı, sonuncusu da Zinnun-u Mısri Hazretleri. Önce geçenlerin iyiliklerini söylemeyip kusurlarını araştırmak buyuruyor. Sen dört dörtlüksün, zemzemle yıkanmışsın. Efendim işte onun hatası yok mu? Ya otururken de hatanı düşünsene arkadaş, niye başkasını şey yapıyorsun ki? Niye başkasın? Allah-u Teala anlayışımızı artırsın, sorunumuzu hayretsin inşallah.
1: Dinleyicilerimiz var telefonda. İlk dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: Hayırlı günler.
1: Buyurunuz.
3: Hayırlı cumalar diliyorum. Hocam nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ellerinizden öpüyorum her ikinizin de.
2: Teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun. Buyurun.
3: Hocam ben sizi kışın aramıştım. Bir kamu kuruluşuna çalıştığımı söylemiştim. Hocam boğazıma kadar kapandım demiştim ben size ama bir yukarıyı kapatamamıştım. Hatırladınız mı?
2: Evet.
3: Hatırlamamış olabilirsiniz. Ben onu da başardım hocam. Ben onu başardım.
2: Allah-u Teala ihsan etmiş. Mübarek olsun. Allah-u Teala ihsan etmiş.
3: Çok mutluyum. Ve pazartesi yani size duygularımı anlatamam. Bulutların üzerinde uçuyorum. Bağırmak, haykırmak istiyorum sevincimden. Tesettürüme girdim pazartesi günü itibariyle.
2: Hayırlı olsun, mübarek olsun. Allah-u Teala ihsanı.
3: Amin. Sizlerden ve dinleyicilerimizden dua bekliyorum. Fakat girmiş olduğum, yani çalışmış olduğum yerde amirimin bir tanesi geldi bana, hakaret etti. Çıkar onu kafandan, at onu kafandan diye bir tartışma oldu. Tabii ki bu bizim müdürlüğümüzde. Dünkü soru, bir izleyicimiz soru sordu. Hani dedikodu, biriyle tartıştım. Ve herkes müdürlüğümüzde bana bunu soruyor. Neden böyle oldu, nasıl oldu diye. Ben de izah etmek durumunda kalıyorum. Dedikodu mu yapmış oluyorum hocam? Bunu sormak istiyorum. Bir de hani kadınların el ve ayak bilekleri, dediğim gibi boğazıma kadar kapalıydı, çok şükür onu da kapattım ama el bileklerine alakalı, yani kapalıyım, bol giyiyorum, hani bedenimden 3-4 beden bol giyiniyorum hocam. Tabii ki ferace falan giyemiyoruz, bol pantolon giyiyorum, o kadar bol ki bedenimden 3-4 beden bol, gömleğim de aynı şekilde. Bunun bir mahsuru var mıdır? Ve ben sizlerden dua istiyorum. Şu an resmen bir cihat ediyorum. Hiç kimse benimle konuşmuyor. Hiç kimse bana selam vermiyor hocam. Hiç umurum değil ama. İnanın hiç umurum değil. Ben dimdik durmaya çalışıyorum. Ama ister istemez eve gittiğim zaman çok ağlıyorum. Çok üzülüyorum. Ne olur bana dua edin. Ne olur.
2: Sabırlı olun. 40 gün dayanın. Daha sonra bugün yok, sana muhalefet edenler gelir senden soru sorarlar. Hiç merak etme, üzülme.
3: Çok hakaretlere maruz kalıyorum.
2: Merak
3: ama
2: etme, Rabbimiz var, sahibimiz var, evet, hiç üzülme. Tamam.
3: Evet, evet, evet, çok sağ olun.
2: Tamam
3: efendim. İyi ki varsınız hocam, Allah razı olsun.
2: Amin.
1: Teşekkürler, hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz daha var galiba. Alalım, buyurunuz, hayırlı günler.
4: İyi günler.
1: İyi günler, buyurun.
4: Allah sizlerden razı olsun.
2: Amin cümlemizden.
4: Cumanız mübarek olsun.
2: Sizinki de mübarek olsun efendim. Buyurun.
4: Hocam annem için rahatsız dua.
2: Rabbim hayırlarla hayırlı şifalar ihsan etsin inşallah.
4: Sağ olun. Ve erkek kardeşim de maddi çok sıkıntıda.
2: Rabbim ferahlık versin.
4: Amin.
2: Hayırlı neticeler ihsan etsin inşallah.
4: Amin. Amin. Hocam size şunu soracaktım. Kız kardeşim şu anda 43 yaşında. Genç kızlığından yani... Blue çağından beri namaz kılıyordu, sonra bıraktı. Neden bıraktım dediğimde de abla beni sıkıyorlar benim etrafımda dolanıyorlar diye kelimeler kullandı. Onlar senin koruyucu meleklerindir dedim ben ona. Fakat o diyor ki belki de kötü niyetli olanlardır. Beni namazdan uzaklaştırıyorlar dedi. Şu anda yeni tekrar namaza başlamak istiyorum ama evimde yine tıkırtılar başladı. Tuhaf tuhaf şeyler olmaya başladı deyip yine namazdan uzaklaştı. Hocam buna cevabınızı istiyorum.
2: Tamam efendim.
4: Teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. Sayılı günler efendim. Buyurunuz hocam.
2: Şimdi senelerdir yani İslam alimleri, sünnet alimleri, evliya-i kiram, evliya-i kiramın sözlerini zaten Allah-u Teala rahmet eylesin, Emel abiler de bizzat bir yerde bir şey gördüğü zaman gönderirlerdi. Bunlar da aynı şekilde radyoda nakledin diye. Bunların sözlerini naklediyoruz falan. Böyle donup kalıyoruz. Diyoruz ki bir konuda ancak bu kadar özlü ve anlaşılır ifade. Düşünsen bulamazsın. Ta Milli Eğitim'e çalışırken duymuştum. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh işte talebelerinden birkaçına böyle işte ziyarete gittiklerinde işte konu Müşri Kamil'e falan geliyor. Orada bir ifade kullanmışlar. Seneler önce işitmiştim ben onu.

0: baktılar da dolmuş. Hani zaman zaman anlattığımız Ters Baba Hazretleri var Kudüs'e suru. İşte Mevlana Halid-i Bağdat Hazretleri bir halifesine buyuruyor ki işte o Erzincan coğrafyasını işaret ederek bizden öğrendiklerini götür git, orada seni bekleyen birisi var, ona aynı şekilde öğret, kalbine yükle. O geliyor geliyor falan, terzilik yaparmışlar işte, çeşitli şekillerden akiller var da bakıyor, gözetliyor falan, diyor bu olsa gerek diyor, içeri giriyor, selamünaleyküm, aleyküm selam, Allah der misin diyor, menfaat için demem buyuruyor. Tamam diyor, adam sensin, menfaat için demem. Ve kısa zamanda tabii ki özel muallim geldi, özel mürşid geldi, rehber geldi, kısa zamanda yetişiyor, kalbi hikmetle doluyor. Tabii gelenleri anlatmaya başlayınca o onu, onu duydu, insanlar terzi dükkanına doluyor. Tabii Osmanlı dönemi alimler işte diyorlar ki hem hani bu medrese görmedi, mektep görmedi, cahil bir kimse insanlara böyle dini konularda nasihat ve sohbette bulunuyor, onlara şey yapıyor, insanlar da etrafında pervane oluyor, gitgide artıyor. İşte Erzincan'ın ileri gelen, ne diyorlar şimdi, bir kişi demiyorlar da başka bir şey diyorlar, o bölgenin aynı şekilde itibarlı kişileri, onlardan, alimlerden bir heyet çağırıyorlar bu zattan. Tabii kalp gözüyle onların kalbindeki niyetini anlıyor. Ama yani o zamanki Kadı Efendi ilmiye sınıfı da Osmanlı terbiyesinden geçtiği için onu küçük düşürecek, hafife alacak edepsizlikte de bulunmuyor. O ölçüleri muhafaza ederek, hani onun ilmi bir kariyeri olmadığını insanlara aynı şekilde duyurmak ve insanların oraya koşmasına, gitmesine, yani gitmesin niyetleri bu. Diyorlar ki bize, diyorlar Allah-u Teala'nın subuti ispatlarını bir sayar mısın? Sayıyorum barik. Hayat, ilim, semi, basar, irade, kelam, tekvin. Heyet diyor ki bir eksik mi oldu, bir daha sayar mısın? Gene sayıyor. Hayat, ilim, semi, basar, irade, kelam, tekvin. Kudreti atlıyor. Diyorlar subuti ispatlarda kudrette yok muydu? Ha diyor, o Erzincan dışında var da diyor, Erzincan'da yok. Ana. Ya. Ya. İnanmıyorlar çünkü. Şimdi mesela din adamı şeklinde görünenler var. Bakıyorsun Allah-u Teala'nın kudretine inanmıyor. Yani iman var mı yok mu tereddüt ediyorsun adamın konuşmalarında. Geçen bir baktım, bir tanesi bir beyanat vermiş. Hem de ilahiyat profu. Adam oteller zinciri kurdu. Şimdi herkese böyle dernek, cemaat bilmem ne, onlara nasihat ediyor. Diyor ki insafla benim bu sözlerimi dinleyin. Okuyun ya da neyse dinleyin. İşte hiçbiriniz diyor kimseyi cennete götüremez. Hiçbiriniz bilmem ne. Peki arkadaş, bu nasihatı sen kendine yapsana. Dini kullanarak oteller zinciri yaptın ya. Değil mi?
1: Dinden para kazanıyorsun ya.
0: Dini istismar ederek para kazanıyorsun ya. Aa dedim ya, insanlar ne yüzsüz olmuş ya. Yani ilahiyatçısı öyle ha. İlahiyatçısı öyle. Ondan sonra da bu insanlar dinden niye uzaklaşıyor? Diyanetin de, ilahiyatın da, İmam Hatip'in de, Kur'an kurslarının da, ondan sonra ne bileyim medreselerin de, hepsi, hepimiz oturup takkemizi önümüze koyacağız. Bu kabahat kimin? Kabahatin görevlilerin. Adam söylediğiyle amel et diyor ki. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Emre abiler sık sık naklederler de onu. Estağfirullah. Lime tekulle ma la tefalu. Sadakullah el oldu. Amel etmediğiniz şeyi niye söylüyorsunuz? Amel etmediğiniz şeyi niye söylüyorsunuz? Mesela bu tavsiyelerde bulunan bir adam, kendi sesinden dinlemiştim bir ara. Diyor ki hani diş dolgusu, Hanefi ve Hanbeli mezhebinde gusle mani ya, gusle mani olunca abdestle mani, dolayısıyla diş dolgusu ve kaplaması olan bir kimse eğer Maliki ve Şafii mezhebini taklit etmezse aldığı gusul sahih olmadığı için abdestle sahih olmuyor, namazlarda kabul olmuyor. Çünkü dört mezhepten ikisi, İmam-ı Azam Ebu Hanife ve İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri, ağız vücudun dışı kabul. Dışı olarak kabul ediyor. Dolayısıyla

0: yüzde iğne ucu kadar kuru yer kalmadığı gibi ağzın içinde de kalmayacak diyor. Bir kaplama yapınca veya vidalı diş diyorlar şimdi, onları yapınca orada kapatıyoruz bir yerleri. Dolgu da öyle. Hatta biz eski binada anlatırken bir diş hekimi geldi. Sizi dinledim dedi. Hani diş dolgusu dedi, gusnemani diyorsunuz dedi. Ben demiyorum dedim, yani kitaplarda yazıyor. Biz dedi sadece çürük olan yeri oyuyoruz, orayı dolduruyoruz. Tamam dedim. Peki dedim, bir milim bile olsa sağlam dişin üzerini kapatıyor musun, kapatmıyor musun? Fakat insaflıymış Mustafa Bey ya. Zaten insaflı olan kimseyle anlaşmak kolay oluyor. On sana durdu. Aa dedi, bak dedi, bunu hiç düşünmedim. Kapatıyoruz dedi. E çünkü dedi garanti veremezsin ki dedi, sadece çukur olmaz dedi. Sağlam diş de böyle de irtibatlı olması ve kapatılması lazım. E dedim o zaman olmuyor. İğne ucu kadar kuru yer. Ve bu bahsettiğim adam iğne ucu kadar kuru yer kalmayacakmış. Bunu dalga geçiyordu ha. Şimdi akıl veriyor. Akıl danelik.
1: Allah sizin ağzınızın içine bakacak.
0: Ha, Allah sizin ağzınızın içine bakacak diyordu ya. Ya bu kadar aynı şekilde edepsiz bir ifade kullanılmaz. Haşa Allah-u Teala insan şeklinde düşünüyor. Ha, bunların aynı şekilde neticesi felakettir. Cenab-ı Hak bazılarının vereceği azabı ahirete bırakır. Allah-u Teala'nın diniyle oynayanlara Allah-u Teala tövbe de nasip etmiyor ya. Ben ta böyle tarihi seyir itibariyle okuduğum kitaplarda dikkat ediyorum. Hatta bu Yusuf Aleyhisselam'ın o filmini şey yapmışlar, dizi halinde yapmışlar da internette var. Yazdığın zaman çıkıyor. Mesela bazı bölümlerde benim dikkatimi çeken yerler var. Bazen böyle dinlemek için tıklara bakarım. Mesela orada Yusuf Aleyhisselam o kahinlerle konuşuyor. O kahine diyor ki, zeki bir adam ha, kahin denilen adam. Yusuf Aleyhisselam diyor ki, zeki bir sizden diyor. Zeki olduğu için insanları şey yapmış. Şimdi bir tapınak yapmış. Tapınak bir yerinden böyle sesi dışarıya verebilecek şekillerde böyle açıklıklar bırakmış. Adam oraya giriyor, oradan seslemiyor. Ses yankı yaparak işte mabedin avlusuna geliyor. Avludakiler de zannediyor ki işte o tanrıları sesleniyor. Yusuf Aleyhisselam diyor ki, bunu diyor sen yapıyordun. Evet diyor, ben yapıyordum diyor. E peki diyor, yani buna nasıl inanıyorsun? Diyor ki işin içinde para var diyor. İşin içinde para var diyor. Sonradan diyor artık kendimize inanmaya başladı. Kendimiz söylüyorduk oradan diyor ki, kendi söylediğimize işte bilmem ne tanrısı size sesleniyor diye biz de aynı şeyi yapıyorduk. İşte açıkça oradan mucizeleri gördüğü halde, mesela Hazreti Züleyha'nın diri gençleşmesi, gözünün açılması mucizelerini gördüğü halde gene böyle kıpırdamadı. O zaman Yusuf Aleyhisselam bir şey söylüyor. Yani ne yapılırsa yapsın. Hani bir söz var ya, yani adam adi ise, şerefsizse, aynı şekilde ahmaksa, neyse, adına ne getirirse, artık peygamberi görse de aynı şekilde bu inanmaz. O duruma gelmiş. Ve orada Yusuf Aleyhisselam buyuruyor ki, Allah-u Teala giden yolu bu şekilde böyle kesenler Allah-u Teala tövbe ve hidayet nasip etmiyor diye. Ta o zamanlar benim dikkatimi çekmişti. Kitaplarda aynı şeyi yazıyor. Ya Allah-u Teala sonumuzu hayır etsin inşallah Teala.
1: Amin. İkinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı şükrün ve nankörlüğün neticesi. Şükür, verilen nimetleri yerli yerinde kullanmak, görülen iyiliğe karşı teşekkür etmek, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymak anlamlarındadır. İyilik edene mal ve hizmetle karşılığı yapılır. Bunu yapamayan teşekkür ve dua eder. Çünkü iyiliğe karşı iyilik yapmak insanlık vazifesidir. Hadis-i şerifte insanlara teşekkür etmeyen Allahü Teala'ya şükretmiş olmaz buyurulmuştur. Vaktiyle Bağdat'ta kıtlık oldu. Açlıktan mecalsiz kalan bir fakir, içeriden ekmek kokusu gelen bir evin kapısını çalar. Günlerdir ağzıma bir lokma girmedi, Allah rızası için bir ekmek verin diye yalvarır. Tandırda ekmek pişirmekte olan kadıncağız, fakirin bu yalvarışı üzerine kızına, al şu ekmeği kapıdaki fakire veriver der. Kızcağız, tandırdan yeni çıkan ekmeği fakire verir. Fakir sevincinden ne yapacağını bilemez ve hemen evinin yolunu tutar. O sırada karşısına birisi çıkar. O ekmeği nereden aldın diye sorar. Fakir de kendisine ekmek verilen evi tarif ederek yoluna devam eder. Adam ekmek verilen evin kendi evi olduğunu anlayınca çok öfkelenir ve böyle zamanda kimin evinde ekmek olabilir ki diye söylenerek hışımla eve girer. O ekmeği fakire kim verdi diye bağırır. Kadıncağız korkudan kızına bir şey yapmaz düşüncesiyle kızını işaret eder. Nankörlük ve cimrilik içine işlemiş olan adam eline geçirdiği bir sopayla kızının ekmek veren eline öyle bir vurur ki kızcağızın eli felç olur. Öfkeyle ben herkese ekmek versem bu evde ekmek mi kalır diye bağırır. Aradan seneler geçer. Elindeki nimete şükretmeyen adamın işleri bozulur. Nesi varsa satar fakat kendini iflastan kurtaramaz. Bu arada sağlığı bozulur, çalışamayacak hale gelir ve bir lokmaya muhtaç olur. Bir gün kızına benim çalışacak ve dışarı çıkacak halim yok. Dışarı çık, birisinden ekmek veya bir ekmek parası iste. Benden ümidi kesin der. Ömründe dilenmemiş, kimseden bir şey istememiş olan kızcağız utana sıkıla çarşıya iner. Bir kenara çekilir, beklemeye başlar. Uzun müddet kızcağızın orada beklediğini gören genç bir esnaf yanına gelir. Sen masum birine benziyorsun, burada mahcup bir halde kimi bekliyorsun diye sorar. Kızcağız, ekmeğimiz de alacak paramız da yok. Bir tanıdık rast gelirse ekmek parası isteyeceğim der. O esnaf hemen elini cebine atar, hatırı sayılır bir para çıkartıp kızcağıza uzatır. Bunlarla istediğin kadar ekmek alabilirsin. Böylece Rabbimin bana ihsan ettiği nimetin şükrünü ödemiş olurum der. Kızcağız parayı alırken elinin birini saklar. Bu hal genç adamın dikkatini çeker. Elinde bir rahatsızlık varsa seni doktora götüreyim, tedavi ettireyim. Daha önce çok fakirdim. Yiyecek bir lokma ekmeğe muhtaçtım. Rabbim bana çok ihsanda bulundu, zengin oldum. Rabbimin bu ihsanına karşı şükür olarak onun kullarına yardım etmek istiyorum. Saklama, derdin neyse söyle sana yardım edeyim der. Kızcağız başından geçenleri anlatır, fakire verdiği ekmek sebebiyle babasının eline sopayla vurduğunu ve bu sebeple sakat kalıp evlenemediğini de anlatır. Kızcağızdan bunları işiten genç esnaf hemen komşularını çağırır ve komşular, bu kızcağızın elinin sakat kalmasına ben sebep olmuşum. Çünkü o ekmeği isteyen bendim. Elinin sakat kalmasına sebep olup da bu halde bırakmak insanlığa sığmaz ve Allahü Teala da razı olmaz. Bu kızcağızın babası elindeki nimete şükretmediği için Allahü Teala onun dükkanını elinden alıp bana nasip etti. Şimdi imtihan sırası bende. Ben de aynı nankörlüğe düşmek istemem der ve kızcağızı babasından istetip evlenir. Böylece kızcağızı ailesini sıkıntıdan kurtardığı gibi Allahü Teala'nın ihsanlarına da şükreder. Nimetlere şükredilirse elde kalır. Nankörlük edilirse elden çıkar. Hazreti Ali'nin buyurduğu gibi, nimetlere şükreden onun elden çıkacağından korkmasın. Nimetin kıymetini bilmeyip nankörlük edenlerin elinden o nimet alınır. Şükürse nimeti devamlı kılar ve artırır.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, ilk dinleyicimiz önce dedi, ben dizimi aramıştım falan dedi. Yani başıma çıktı falan dedi. Rabbim ihsan etti, kapandım. Yani sevinçten uçuyorum. Allah-u Teala hayırlı eylesin, mübarek eylesin, daim eylesin. Şimdi bu tip böyle çalışan veya da aynı şekilde aile, çevresi açık saçık olanlar 40 gün dayansın. 40 gün dayansın. Çünkü en yakınlarından saldırı olur. Yani ne oldu? Öcüm oldum, böcüm oldum falan filan.
0: 40 günden kastınız yani şey mi? Yani afaki bir şey mi yoksa?
1: Yok, değil. Değil.
0: O civarda.
1: Pedagojik, psikolojik evet. Olarak mesela şeyde de yapılıyor falan. Bir kimse de bir şey karşısında yani 40 gün direnirse o onda o direnç kuvvet kazanır ve etrafına gelenleri rahatla savuşturur, rahatla şey yapabilir ve ondan sonra sarsılmaz.
0: Onun öncesinde daha kırılgan olur.
1: Evet.
0: 40 günden sonra daha tabii aşılanmış olur.
1: Şimdi mesela işte başını örttü falan, aferin, yok öyle bir şey. En yakınlarından başlar. Anası, kız kardeşi, ondan sonra ne bileyim ben amca, dayı, hala, kızları falan.
0: Evliyse kocası.
1: Kocası saldıracak buna. 40 gün dayansın. Ondan sonra ne olur? Ondan sonra değişir. Ne değişir? Günü gelir, yavaş yavaş buna sormaya başlarlar. Bu nasıl oluyor, bu nasıl oluyor, bu nasıl oluyor falan diye. Yeter ki sabretsin. Çünkü Allah-u Teala bir kuluna bir nimet verdiği zaman onu imtihan eder buyuruluyor. Onu imtihan eder. Hatta bir gün Emer abiler, o Mehmet Ağa tesisleri vardı, orada bir mescit vardı, oraya teşrif ederlerdi ya, biraz akşam yatsı namazlarında kış günleri Kağlon'dan geldikten sonra orada anlatırken buyurdular ki, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bir kimseye bir iyilik yapmışsa ondan bir kötülük beklesin. Mealinde bir hadis-i şerif. Emer abiler buyurdular ki, bunu ehl-i sünnet talimleri açıklamışlar buyurdular. İyilik yapıyorsun, adam kötülük yapıyor. Fakat cibilliyeti bozuk olanlar ifadesinde kullanmışlardı. İtikad düzgün, dört dörtlük olan ve bu meseleleri bilen bir kimse yani karşı tarafta
0: İyiliğe karşılık kötülük yapmaz.
1: Yapmaz. Ama hadis-i şerifte böyle buyuruyor. İşte Emer abi de bunu açıklamışlardı. Peki Allah-u Teala dilemeyince kimse kimseye iyilik edemez, kötülük de edemez. Adamın karnını doyurdun, adamı sana sövüyor veyahut da taşlıyor seni, değil mi?
0: Elini ısırıyor.
1: Ya şimdi bu nasıl olur? Senin o yaptığın iyilik, yani bana aferin desinler, alkışlasınlar, bravo desinler diye mi idi? Yoksa Allah-u Teala'nın bir kulu aç, onu doyurayım diye mi?
0: Allah rızası için mi?
1: Allah rızası için mi? Eğer ondan bir kötülük geldiği zaman, ben o iyiliği Allah rızası için yaptım. Karşında Cenab-ı Hak'tan bekliyorum, bu adamdan beklemiyorum. Defteri kapatırsa o kimse hatırına gelirmiş. Ya özür dilerim ya, sehpen oldu falan. Özür dilemeye başlamış. Dolayısıyla bir kimse Allah-u Teala'nın bir emrini yerine getirdiği zaman mutlak bir şey söyleyecektir. Çevresindekiler, yakınları, çevresindekiler. Nitekim çalıştığı yerde müdür gelmişti, onunla da tartıştık falan diyor. Tartışmasın. Tercihim bu desin. Ha, benim aynı şekilde giyinmiş ama aynı şekilde şey yapamazsın. Yani eskisi gibi değil. Yani o şeyler elhamdülillah bayağı yıkıldı. Bu şekilde yıllardır Müslümanlar o geri kapalı, gerici diyenler hakikaten kendileri geri kapalı ve çağ dışıymış. Çağ dışı diyorlar, çağ dışı. Hakikaten çağ dışıymış adamlar. Kendi sıfatlarını söylüyorlarmış. Hani diyeceksin efendim o nasıl oluyor falan. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sahabe-i kiramdan bazılarıyla böyle oturuyor. Birisi gelmiş Resulullah Efendimiz'i kötülüyor. Adam saymış doğru söyledin diyor. Defolmuş gitmiş o. O sonra Hazreti Bekir gelmiş. Peygamber Efendimiz başlamış övmeye. İşte övüyor. Doğru söyledin buyuruyorlar. O yanındakiler buyuruyor ki ya Resulullah anlamadık biz. Hazreti Bekir'e de doğru dedin. Öbür müşrikin sizi kötülemelerine doğru dedi. Biz anlamadık bunu. Oradaki muradınız ne? Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki o kötü kimse kendi sıfatlarını sayıyordu. Ben de doğru söyledin. Yani sen olsun. Manası.
0: Bunların hepsi sende var.
1: Hepsi sende. Hazreti Ebubekir de doğru söyledi. Ben aynayım buyuruyor. Geldi kendi kötülüğünü bende gördü. Takır takır takır takır saydı. Hepsi onda doğru söylüyorsun dedi. Hazreti Ebubekir de geldi. Bana baktı.
0: Kendini gördü.
1: Kendini gördü. O saydığı güzelliklerin hepsi kendisinde var o buyuruyorlar. Hepsi güzel var. Bir tane de şey anlatılıyor mesela o Hürçet Hüseyin İlmihali kısmında da geçiyor. Hani İsa Aleyhisselam havarileriyle beraber gidiyor ya. Giderken işte Yahudiler böyle ağız almayacak hakaretler yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar falan. İsa Aleyhisselam da onlara böyle edebe uygun, ulul azm peygamberin şanına yakışın ifadelerle yumuşak cevaplar vermişler, gitmişler. Oradan çekilmişler. Havariyle sormuşlar. Onlar size sövdü, hakaret etti. Siz aynı şekilde yani
0: yumuşaklıkla
1: muamele ettiniz. Cevap ulul azm peygamberin şanına layık bir şekilde. Herkes yanında olandan verir. Tabii. Herkes yanında olandan verir. Onlar yanında kötülük vardı, onu verdi. Bizim yanımızda da bunlar vardı. Biz de bunu verdik diyor. Biz de bunu verdik. Herkes yanında olanlar verir. Efendim dolayısıyla tartışmasın. Dua etmeye devam etsin. İstiğfara devam etsin. Çok sıkıntılı zamanlarda bir padişahı iç ihlas soksun. Peygamberin bütün peygamberin sesini aleyhi büyüklerin ruhlarına hediye edip onlardan yardım istesin. Şalvar gibi böyle bol şey olursa, adına pantolon diyorlar şimdi ama mesela ben bazen dışarıda görüyorum. Yani uzunları belli olmuyor falan. Ha, kullanılabilir. Yani dikkat çekiyor, ayrı bir mesele. Ama bugün şartlarda hani kullanılabilir. Belirli başımı da aynı şekilde. Yalnız orada dikkat edilecek giydiği giysilerin, başına taktığı başörtülerin, Allah-u Teala rahmet eylesin, Emer abilerin kayınvalideleri, ki kendilerine hanım anne diyorduk. Dolayısıyla biz de hanım anne diyorduk Emer abi öyle dediği için. Hanım annelerin Müslüman bir kadının eşarbı, Müslüman bir kadının pardüsü ve bunlar rengi
0: çok şekli.
1: Yani ben hanımımdan dinliyordum, işte hanım anne böyle şey yaptı, hanım anne şu renkleri şey yapıyor falan. Şimdi bakıyorsun rahmetullahi aleyha, ya onun dediği renkler ve şekil, sokağa çıkıyorsun. Ya Mustafa Bey, kimse aynı şekilde laf atmaz onlara, biliyor musun? Dikkati çekmez. Şimdi mesela tesettür kalmadı şimdi. Daracık bir aynı şekilde şey, bluz, göğüsler dışarı çıkar, pırlamış. Ondan sonra altına tayt giyin bile var ya. Bırak pantolonu, tayt kile bile var. Atmalı gibi gözlük. Daha 10 kilometre ilerledim, görüyorsun. Halbuki tesettürden murat, yani erkeğin dönüp bakması. Murat o.
0: Mütevazı olmak.
1: Mütevazı olmak. Dikkat çekmemek. Sen dikkat çekmek. Ha, dolayısıyla yani maksadın Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmek değil. Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmek değil.
0: Modaya uymak.
1: Ha, modaya uymak. Zaten mesela daha önce o açık kadınları işte Paris, Londra, oradakiler aynı şekilde emrediyor. Bunlar da çok özür dilerim daha. Özür dilerim de. Yani merkeplik yapıyor. Başüstüne efendim diyor. Bu senenin modası, bu onu giyiyor falan. Tesettür de öyle şey dediler. İşte bu senenin tesettür modası böyle. Ya. Bu senenin, gelecek senenin tesettürü yok. Allah-u Teala açıkça bildirmiş tesettürün ne olduğu. Tam İmlal Saadet-i Ebediye kitabında var. Başörtü. Onda sana yazın hani ince bir manto değil de pardüsü. İnce onu şey yapmayacak şekilde.
0: Ya kışlık değil, yazlık ya. Yani.
1: Dolayısıyla dikkat çekmeyecek bir kıyafet. Allah-u Teala hepimize aynı şekilde dinimizin emrine uyarak hareket etmeyi hepimize nasip etsin inşallah Teala. Dolayısıyla şu anda dinleyicimiz diyor ki, yani yakınlarım, şeylerim, hemen hemen hepsi diyor, eve gelince ağladığında oluyor, üzülmesin. İstiğfara devam etsin, duaya devam etsin. Bu handikapı atlattıktan sonra hem ferahlığa çıkacak, hem de o daha önce hakaret eden, karşı çıkanlar gelip soru sormak mecburiyetinde kalacak, hürmet etmek mecburiyetinde kalacak. Ha diyeceksiniz efendim, çok kesin konuşuyorsun. Yakup Aleyhisselam çocukları, yani hasetlik sebebiyle Yusuf Aleyhisselam öldürmeye kalktılar değil mi? Diğer onu. Ama sonra ne oldu? Yusuf Aleyhisselam'ın önünde secde ettiler. Değil mi?
0: Ona muhtaç oldular.
1: Ona muhtaç oldular. Efendim gelelim son dinleyicimizin aynı şekilde sorusuna. tek suali vardı. Kız kardeşim dedi 43 yaşında bu zamana kadar da hep namazını kıldı. Ve dedi şimdi namazı terk et dedi. İşte bana etrafımda namazı terk et diye baskı yapıyorlar, eziyet ediyorlar falan. Ben de işte...
0: Görünmeyen varlıklar.
1: Ben melekler dedim. Bu melek değil. Çünkü melekler teşvik eder. Hatta bu müftahı cennet mısraklı ilmi halinde ve hüccetü İslami ilmi halinde de yazar. Kiramen katibin melekleri var. Herkesin, Müslüman olsun, kafir olsun. Sağdaki, soldakinin amiridir. O iyi güzel şeyleri kaydeder amel defterine. Soldaki de kötü şeyleri kaydeder. Sağdaki amir olduğu için soldakine bir Müslüman bir günah işlediği zaman hemen yazdırtmıyor. Bekle diyor 3 saat kadar falan. İşte bir zaman dilimi kitaplarda geçiyor bazen böyle. Bekletir. Tövbe ederse hiç yazılmaz buyuruluyor. Tövbe ederse hiç yazılmaz. Ve orada yine diyor ki meleklerin kalbe getirdiklerine ilham denir. Şeytanın kalbe getirdiğine de vesvese denir. Cinlerin de insanlara eziyet edeni kafirleridir. Müslümanlara eziyet etmez. Peki niye yaparlar bunu? Cinler insanlardan aşağı varlıklardır. Her işletin yapma gücüne, kudretine de sahip değiller. Cin şöyle yapabilir. Yapmaz Allah-u Teala korumuştur ve izin de vermez ona. Peki bu dinleyicimiz ne yapsın şimdi? Gece otursun eline tesbih alsın 200 defa la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Bunu aynı şekilde okusun. Hatta tam İlmihal Saadet-i Ebediye'nin cin bahsi var. Oradaki atsın, okusun ve o dualar da okusun. Bir de mesela o Din-i İslam sitesinde de var zannedersem cin mektubu. Onu bulabilirse bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatta Eshab-ı Kiram'dan Ebu Dücane isminde radıyallahu anh bir zat bir gece böyle işte su değirmeninin o şeyi taş dönerken çıkardığı ses gibi bir ses çıkarılıyor evin içerisinde. Böyle yerden böyle sanki eskiden mantar patlatırlar diye ona benzer böyle bir şey alevi çıkar gibi oluyor falan. Deyince çıtır çıtır sesler çıkarıyor falan. Sabaha kadar Ebu Dücane Hazretleri uyutmuyor yani. Sabah olunca Resulullah Efendimiz dönüyor diyor ki ya Ebu Dücane gece ne oldu diye soruyorlar. Yani Allah-u Teala bildirdiği için soruyor. Diyor ki ya sahip böyle böyle oldu. Allah-u Teala evine bereket versin buyuruyor. Bir kağıt kalem istiyorlar. Bir dua yazdırıyorlar. Cin mektubu diye yaygındır o. Evet. Onu götür evine koy buyuruyorlar. On sana koyuyor. Hakikaten o gün insan şeklinde bürünerek Ebu Dücane Hazretleri'ne sabaha kadar ağlayarak yalvarmış. Gene uyutmamış. Demiş o mektubu buradan kaldır. Demiş hani bize rahat yok o mektup orada olunca ne olur kaldır. Ebu Dücane Hazretleri demiş kusura bakma. O Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam emriyle koyduk biz onu. Emriyle koydum ben onu. O emretmedikçe kaldırmam. Tabi sabah oluyor sabah namazına gidince ya Ebu Dücane ne oldu buyuruyorlar. Diyor ki ya Rızalı böyle böyle şekil aldı kendisini gösterdi. Dedi ki yalvardı ne olur onu kaldır. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki... onu kaldır. Yoksa kıyamete kadar neslinden geleceklerin hepsi onun ızdırabını duyarlar. Ve söz vermiş. Bir daha gelmeyeceğiz, girmeyeceğiz diye. Ve cinler söz vermişlerdir. O mektubun bulunduğu yere girmeyecekler. Girmiyorlar. Şeyde de var bu. Beraber Türkiye Gazetesi bizim sayfa servisinde çalışırken rahmetli oldu Mehmet Oruç'un 363 gün dua kitabı vardı. Orada da metni var.
0: Cin mektubu.
1: Cin mektubu. Yani fotokopi çeker onu yedi katı şeyle sarar yanında taşırsa yani hayat-ı hırzda aynı şekilde var. Taşırsa bunları taşırsa biiznillahü teala bir şey olmaz. Hatta Tekerit eski binasındayken bir kadın gelmişti. Dedi ki işte kitaplarda bir şey yazıyor Mustafa Bey. Erkek ve kadın bugün depresyon diyoruz. Sinirsel bir rahatsızlığın içerisine sarı hastalarla falan. Cinler böyle ararlar bulurlar. Bu şekilde olanlara musallat olurlarmış. Bir de kadınların hayız ve nifas halleri zayıftır. O anda musallat olmaya çalışırlarmış. Fakat bir evde 200 defa la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim okunursa o eve dadanan cin bile defolur gider buyuruluyor. defolur gider buyuruyor. Dolayısıyla biz bu kitaplarda yazılı olanları yani saatte bedeli yazılı olanları yerine getirip dikkatli bir şekilde onu yapacak olursak hani bir ara hatırlarsın işte üç harfli falan, ne üç harfse insanlardan aşağı varlıklar. Dolayısıyla zayıftırlar güçleri.
0: Korkmaya gerek yok yani.
1: Korkmaya gerek yok. Bunları okuduğun zaman o ayetel kürsüde aynı şekilde o cin mektubunun da la havle ve la kuvvete illa billahil aleyhil azim kelime-i temcidinde yayınladığı bir dalga boyu var. O dalga boyu onları ittiriyor. Çaresiz değiliz. Onun için bunları yapınca bir şey olmaz.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: detaylara geçmeden önce başlıklarımıza kısaca bir göz atalım. Adalet Bakanı Akın Gürlek bir televizyon programına katıldı. Devam eden soruşturmalara dair, dosyalara dair önemli açıklamalarda bulundu. Onlardan birisi de eski bakan İdris Naim Şahin'e yönelikti. Söyledikleriyle kayıtlar tutmuyor yönünde açıklamalarda bulundu. Detayları birazdan gün ortasında paylaşıyor olacağız. Memura 3 saatlik okul izni. Şimdi bu izin neyi içeriyor? Kimler yararlanabilir? Birazdan tüm detaylarıyla, özellikle tabii anneleri babaları çok yakından ilgilendiren bir haber, malum okulların açılmasına çok az bir zaman kala. Ve Nepal'deki sel felaketinde ne yazık ki hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Yeni görüntüler ortaya çıkıyor değerli izleyiciler ve yeni bir sel alarmı var. Yaşanan felaketin arkasından şu an son durum ne, birazdan paylaşıyor olacağız. Doğalgazda yeni bir dönem var, yeni döneme dair detaylar neler, neyi kapsıyor, eski sistemden farkı ne? Birazdan hepimizi çok yakından ilgilendiren bu başlığı da detaylarla konuşuyor olacağız. Trump malum aslında ikinci dönem, başkanlığının ikinci dönemine başladı bu başlayalı. Farklı hedefler, dünyanın, dünya haritasının farklı noktalarındaki ülkeler noktasındaki planlarıyla aslında bir taraftan konuşuluyor. Hedefleri var malum. Onlardan birisi Küba, birisi Grönland. Şimdi Trump'ın hedefinde farklı bir göl var. Dolayısıyla kendince dünya haritasını yeniden şekillendirebileceğini düşünüyor. Trump'a dair son detayları da birazdan paylaşıyor olacağız. Gün ortasına başlayalım. AK Parti teşkilatı sahaya çıkıyor. Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı buluşmaları başlıyor sevgili izleyiciler.
1: Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık.
2: İşte Ahlat'tan böyle seslendi. Terörsüz Türkiye için kararlılık mesajı verdi. Şimdi de AK Parti sahaya inecek. Hem terörsüz Türkiye hem Türkiye yüzyılı hedefini ve yol haritasını bizzat millete iletecek.
1: Biz millet olarak ne zaman bir olduysak, birlik olduysak, sırt sırta, omuz omuza verdiysek, ne zaman birbirimize kenetlendiysek, başarıdan başarıya, zaferden zafere koştuk.
2: AK Parti teşkilatları Ekim ayının ortasına kadar sahada olacak. Birlik ve beraberlik mesajlarını Türkiye'nin dört yanına taşıyacak.
1: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık.
2: Milletvekilleri, bakanlar ve parti yöneticileri vatandaşın talep ve beklentilerini dinleyecek, not alacak, genel merkeze raporlayacak. Terörsüz Türkiye kadar Türkiye yüzyılı vizyonu da anlatılacak.
1: Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor.
2: Belediye başkanlarından MKK üyelerine kadar tüm kadrolar çalışma yapacak. Milletin nabzını tutacak. Türkiye'nin istikrar ve güven veren konumu, ekonomi, adalet, dış politikada geri bildirimleri alacak. Esnaf ve sivil toplum kuruluşu ziyaretleri, ev buluşmaları gerçekleştirilecek. Çıkacak rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. O rapor AK Parti'nin gelecek planlarını da şekillendirecek.
1: İnşallah bundan sonra da başımız dik, alnımız ak bir şekilde, bükülmez bir bilekle, çelikten bir yürekle kıyamete kadar burada var olmaya, bu topraklarda özgürce yaşamaya devam edeceğiz.
0: Anadolu'nun barış ve kardeşlik kapısı Ahlat'ta terörsüz Türkiye heyecanı yaşanıyor. Kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ağırlayan kentte sürece güçlü bir destek var. TGRT Haber ekibinden Şerif Ali Duman ve Atilla Uslu Ahlat sokaklarında vatandaşlara mikrofon uzattı. Bölge halkının terörsüz Türkiye mesajlarını ekranlara taşıdı.
3: Müzik. interesi Türkiye çok iyidir. Herkes gibi kardeş gibi yaşasa, herkes kendi kıymetini bilseler, birbirine acı etmeler, en güzel Türkiye için en güzeli, mahbuli odur.
4: İnşallah devam eder, sonu da gelir, bu iş biter. Herkes rahat olur, herkes kardeş olur. Ya biz kardeş ya, vallahi kardeş kardeşi vuruyor.
5: Anadolu'nun bin yıllık dostluk ve kardeşlik kapısı Ahlat, Malazgirt'ten bugüne birlik ruhunun simge şehirlerinden biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin terörsüz Türkiye mesajı verdiği kentte şimdi o mesajı vatandaşlar yükseltiyor.
6: Bin yıl önce bu topraklarda yalnızca büyük bir zafer kazanılmadı. Aynı zamanda da birlikte yaşama iradesinin tohumları atıldı. Malazgirt zaferinin ardından Ahlat'ta kök salan o büyük medeniyet şimdi yeni bir dönemin eşiğinde. Terörsüz Türkiye süreci bu kadim topraklarda atılan birlik tohumlarının geleceğe uzanan en güçlü filizi olacak.
7: Allah vatanımıza, milletimize hayırlısın diyorum. Yani bir daha da böyle bir zulüm ve işkence olmasın diliyoruz. Terörsüz bir Türkiye arzu ediyoruz.
8: Çok iyi, analar ağlamıyor. Destekliyoruz hepimiz.
9: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet, Sayın Devlet Bahçeli'ye de teşekkür ederiz, minnettarız bu süreçten. Çok memnun olduk bu süreçte.
6: Ahlat'ın taşlarında geçmişin izleri, sokaklarında ise geleceğin heyecanı var. Çünkü bin yıl önce Anadolu'nun kapılarını açan birlik ruhu, bugün Türkiye'nin geleceğine açılan yeni bir kapının anahtarına dönüşüyor. Ahlat'ta sürece destek tam, sözün özü ise aynı. Kardeşlik güçlensin, Türkiye'ye geleceğine daha güvenli yürüsün.
4: Vay vay vay vay vay, ne demek ya? Hem de 4 yıl, ne demek? Hem de buradan seyredemeye kadar. Keşke hep şey olsa ya Rabbi. Ya umudumuz var yani.
10: Kardeştir, millidir, yani bayrağını seven, Türkiye'ni seven güzel bir insan var Ahlat'ın içinde. Zaten herkes de Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Sayın Devlet Bahçeli'mize de teşekkür ederiz.
9: Barış gelmesini hep gönülden istiyoruz. Barışın gelmesi bizim bu bölgenin kalkınması demektir. Barış geldiyse herkes mutlu olur. Kardeşlik olur.
11: Terörsüz Türkiye istiyoruz, kardeşçe beraber yaşayalım. Burada Ahlat'ta ya, Türk, Kürt, Çerkez, Alevi diye bir ayrımcılığımız yok. Vatan, bu Ahlat'ın şeyiz, halkıyız. Mutluyuz. Beraber kardeşçe yaşıyoruz.
0: Adalet Bakanı Akın Gürle katıldığı televizyon programında kritik dosyalar ve yeni yasal düzenlemeler hakkında konuştu. Alihan Kulis suç örgütü dosyasından İBB davasına, Muhsin Yazıcıoğlu suikastinden nafaka düzenlemesine kadar birçok başlıkta önemli açıklamalarda bulundu.
12: Tabii İdris Naim Şahin, Sayın Bakanımızın bunu yapmaması lazım. Bakan Bey'in söyledikleriyle dosyadaki kayıtlar birbirini tutmuyor.
13: Kureyş'i suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına kayıtlı çakarlı araçlarla ilgili konuştu. Eski Bakan İdris Naim Şahin'in açıklamalarına doğrudan cevap verdi.
12: Kiralama yoluyla bu aracın verdiğini söylüyor ama Bakan Bey'in söyledikleriyle dosyadaki kayıtlar birbirini tutmuyor. Mehmet Özmen'le öncesine dayanan bir tanışıklıkları var. Özellikle kiralama şirketi yok. Ve bu araç, özellikle biz aracın HTS, PTS kayıtlarına baktığımız zaman, hani Bakan Bey şöyle bir ifade kullanmıştı İdris Naim Şahin. Sadece ben İstanbul'a geldiğim zaman bu arabayı kullanıyorum.
14: Otoparkta duruyordu.
12: Otoparkta öyle değil. Yani bu araba uzun süreden beri Mehmet Özmen tarafından kullanılıyor.
13: İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasına da değinen Adalet Bakanı Akın Gürlek, mahkemelerin bir şov alanı olmadığının altını çizdi.
12: Savcılık aşamasında dinlenen şahısların aynı beyanları tekrar ettiklerini görüyoruz. Tabi burada da dediğim gibi, yani Ekrem İmamoğlu'nun üzerine isnat edilen eylemlerle ilgili mahkeme sorular soruyor, savcı sorular soruyor. Tabi bu sorulardan dolayı Ekrem İmamoğlu doğal olarak bir gerginlik çıkartıyor.
13: Tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu'na geçmişteki bir çağrısını hatırlatarak seslendi.
12: Bu yargılama canlı yayında yayınlansın, biz kendimize güveniyoruz diye bir söylem vardı. Evet, yani ben acaba Ekrem Bey'in şu an halen aynı söylemi, aynı iddiasının arkasında olduğunu durur mu diye sormak istiyorum.
13: Ahbap soruşturmasındaki son durumu ve sürecin gidişatını açıklayan Güllek, soruşturmanın derinleşebileceğini söyledi.
12: Şimdi Ahbap soruşturmasında 3 dalga yapıldı. 37 kişi şu an tutuklu. Yeni bilgi belgeler olabilir. Soruşturma derinleşebilir.
13: Güllek, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldürüldüğü helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada FETÖ parmağına da dikkat çekti.
12: FETÖ'nün bir organizasyon halinde eylem yapmış olduğunu gördük. Uçak pilotu, pilotun eşi, daha sonra kazadan önce, yani rahmetlinin Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatından önce birkaç gün öncesinde Elazığ'da pilotun da dahil olduğu işte örgütü mahrem imamlar toplantısı. Bakın şunun altını çizmek istiyorum. Adil Öksüz bu toplantıya katılıyor. Kemal Batmaz bu toplantıya katılıyor. Adil Öksüz'ün kim olduğunu biliyorsunuz. Evet. Yani darbenin ana sorumlularından birisi ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun cinayet diyoruz artık şu an çünkü çok kuvvetli şüpheler var. Cinayetinden bir gün önce Adil Öksüz Türkiye'den dışarı çıkıyor.
13: Nafaka düzenlemesi ve sosyal medyadaki kimlik doğrulama takvimi de netleşti. Bakan Güllek Ekim ayını işaret etti.
12: Hakime tamamen takdir hakkı veren bir formu üzerinde çalıştık. Hakim gerekirse tekrardan süresiz nafakaya hükmedebilecek ama hakime en azından durum ve şartlara göre nafakayı sınırlandırabileceği bir düzenleme yaptık. Yani hakimlerimiz tarafların sosyal ve ekonomik durumları, olaydaki kusurları dikkate alarak nafaka, süresiz nafaka verebileceği gibi olayların durumuna göre gerekirse bir süre koyup nafaka ödenmesine de hükmedebilecek. Bunlar inşallah Ekim ayında meclis sunulacak pakette var. Oradan hesaplar açılıyor, itibar suikastları yapılıyor. Buranın kuralları yok. Yani bizim istediğimiz aslında sosyal medyada bir kural olsun Ekim ayında inşallah.
0: Çin-Nepal sınırındaki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 469'a çıktı. Sınırın iki tarafında da 1500'den fazla kişi kayıp. Himalayaların 5000 metre yüksekliğindeki buzul kütlesinin çökmesiyle nehir yatağı tıkandı ve biriken suların aniden boşalmasıyla nehir seviyesi 9 metre yükseldi. Dev çamur ve su dalgası önüne geleni sürüklerken bölge sakinleri çığlıklarla tepelere kaçtı. Sel sularına kapılanların görüntüleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Can kaybı 469'a yükseldi ve sınırın iki tarafında kaybolanların sayısı 1500'ü aştı. Bölgede binlerce kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Norveç Kralı 5. Harald 89 yaşında hayatını kaybetti. Norveç tahtına Harald'ın oğlu Hakon geçecek.
5: İskandinavya'da bir devir kapandı. Norveç'i 35 yıl boyunca yöneten Kral 5. Harald 89 yaşında hayatını kaybetti. Harald'ın nadir görülen bir kan hastalığı nedeniyle öldüğü açıklandı. 14. yüzyıldan bu yana Norveç toprağında doğan ilk kral olan Harald 1991'de tahta geçti. Halktan biriyle evlenerek gelenekleri yıkan, monarşiyi modernleştiren ve alçak gönüllü üslubuyla milletin dedesi unvanını alan 5. Harald, ülkenin birleştirici gücü olarak kabul ediliyordu. Norveç'in en karanlık günü olan 2011'deki Utoya katliamı sonrasında metanetli duruşuyla toplumu bir arada tutan kral, korkunun bizi teslim almasına izin vermeyin sözleriyle hafızalara kazınmıştı. 5. Harald'ın ölümünün ardından tahta oğlu Prens Hakon geçiyor. Ancak yeni dönem sarayın üzerindeki ağır gölgelerle başlıyor. Monarşi son yıllarda kralın sağlık sorunlarının yanı sıra büyük skandallarla sarsıldı. Veliaht Prens Hakon'un eşi Prenses Mette Marit'in Amerikalı pedofil milyarder Jeffrey Epstein'la geçmişteki yakın ilişkisi ve prensesin ilk evliliğinden olan oğlunun tecavüzden suçlu bulunması, Kral Harald'ın mirasına gölge düşüren ve yeni kralı bekleyen en çetin sınavlar olarak öne çıkıyor.
0: Ekrem İmamoğlu'nun toplantılar yaptığı otelde kameraların bantlanması ve sinyal kesici jammer kullanılması gündeme oturmuştu. İBB davasının 71. duruşmasında bu kez o görüntüler ve otelde yaşananlar sorgulandı. Duruşma savcısı ile otelin sahibi Adnan Çebi arasında dikkat çeken diyaloglar yaşandı. Savcının 14 yılda başka kimse kameraları bantladı mı sorusuna Çebi, bilgim dahilinde denk gelmedim cevabını verdi.
5: Müzik
2: Katıldığı toplantılarda sinyal bozucu jammer taşınmış, kameralar bantlanmıştı. Ekrem İmamoğlu'nun özel toplantılarını yaptığı otelin sahibi savunma yaptı. Yaşananlardan haberi olmadığını söyledi. Sorumluluğu oteli işleten şirkete bıraktı. İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında savunma sırası MAK Yol Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çebi'deydi. Örgütsel bağlantı ve örgüte yardım suçlamalarını reddeden Çebi, 4 milyon 700 bin liralık kreş ödemesinin hayır amaçlı yapıldığını savundu. Ekrem İmamoğlu'nun özel toplantılarını yaptığı otelde kameraları bantlaması gündeme oturmuştu. Otelin sahibi Adnan Çebi'ydi. Duruşma savcısı Çebi'ye kamera bantlama olayını sordu. Çebi daha önce böyle bir duruma denk gelmediğini söyledi.
14: Otel kaç yıldır açık, kaç yıldır işletiyorsunuz?
15: Yaklaşık 14 yıl.
14: Bu süreçte otelinizde konaklayan başka grup veya kişiler bu şekilde kamera bantlama işlemi yaptılar mı? Denk geldiniz mi?
15: Bilgim dahilinde denk gelmedim.
14: Otelinizde herhangi bir resmi kurum, resmi ziyaretler veya konferans tarzında toplantılar oldu mu hiç?
15: Oldu, çok olmuştur.
14: Bu tarz toplantılarda benzer durum yaşandı mı? Kamera bantlama gibi.
15: Benim kulağıma gelen herhangi bir şey yok.
2: Yine İmamoğlu'nun otelde katıldığı toplantıda sinyal bozucu jammer kullanıldığı da ortaya çıkmıştı. Savcı bu kez jammerları sordu. Sadece otel binasının mal sahibiyim diyen Çebi, sorumluluğun otelin işletmesinde olduğunu belirtti.
14: Bu jammer'la ilişkin beyanlarda bulundunuz. Bu otelin giriş çıkışlarında jammer'ın otele girmesiyle ilgili süreçlerde herhangi bir güvenlik prosedürü var mıdır? Yoksa herkes jammer'la otele girebiliyor mu?
15: Tabii ki öyle bir şey söz konusu olamaz. Ama bunlar da dediğim gibi direkt Le Méridien grubunun prosedürleridir. Öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ama tamamen otelin sorumluluğundadır.
2: Öte yandan duruşmalar TRT'den canlı yayınlansın, Silivri'de iddiaları çürüteceğim diyen İmamoğlu'nun duruşmaları ilerledikçe tablo değişti. Tanıklar ve itirafçılar konuştukça İmamoğlu'nun işi zorlaştı. En yakın çalışma arkadaşı eski İBB iştirakler sorumlusu Ertan Yıldız'ın iddialarına cevap vermek yerine yalancılıkla suçladı.
16: Siz bana odayı boşalt, burası toplantı odası olsun demediniz mi?
15: Ben ikisini de demedim.
16: Şu an yalan söylüyorsunuz.
15: Yalancının kim olduğunu halkımız gayet biliyor.
2: Etkin pişmanlıktan yararlanan Aziz İhsan Aktaş'la mahkemede bildiklerini anlattı. İmamoğlu hakkındaki ağır suçlamalara rağmen Aktaş'a soru bile yöneltemedi.
17: Söylemek istediğiniz bir şey var mı herkes çekerken Aziz Bey?
18: Adalet mümkün temelidir.
2: İmamoğlu'nun zor durumda kaldığı bir diğer diyalog Cemal Üneş'le yaşandı. Üneş seçim döneminde kendisinden para istendiğini İmamoğlu'nun yüzüne karşı anlattı.
15: Ben sana 500 bin lira vereceksin dedim, öyle mi?
16: Evet, Mehmet Çakılcıoğlu'na yönlendirdin. Biz ondan bir senet yaptık. İşte 5 tane.
15: Allah Allah. Vah ki ne vah.
0: İzmir Buca'da çöp sorununa moloz yığınlarının da eklenmesiyle mahalleri isyan etti. Yolların kapandığı ve kokudan geçilmeyen bölgede vatandaşlar acil çözüm bekliyor.
19: Gece geç saatlerinde olsun geliyorlar, döküyorlar. Kamyonlarla moloz döküyorlar. Geçen haberlerde görmüşsünüzdür.
2: Çöp sorunu dillerden düşmüyordu. Şimdi o manzaraya bir de tonlarca moloz eklendi.
20: Aşağı yukarı 2 senedir, 3 senedir yapılmıyor. Bu çöp kamyonu yok.
2: Görüntüler İzmir'in Buca ilçesinden. Seyhan Mahallesi sakinleri adeta isyan noktasında. Sokağa dökülen atıklar yüzünden yollar kapandı. Çevreye yayılan kötü kokudan geçilmiyor.
19: Yeri geliyor zaten, pis kokudan, sinekten durulmuyor. Hiçbir şekilde hani müşterimiz gelsin rahatsız oluyor. Herhangi bir geçen biri gelsin rahatsız oluyor. İzmir'e hiç yakışmıyor böyle bir görüntü.
2: Atıkların biriktiği bölgede çıkan yangınlar yüzünden mahallede araçlar dahi yandı.
20: Molozları alıyor Buca Belediyesi, buraya yan tarafa atıyor, yol açılıyor. Yani burası kanayan bir yara aslında.
2: Bölge sakini ve esnaf bu duruma bir an önce çözüm bulunmasını istiyor.
19: Defalarca şikayet ettik. Şikayetten hiçbir dönüş alamadık.
20: Buralara, mevcut yerlere kamera koymasını istedim. Çünkü vatandaş atan kişiyi tespit etmek için artı veyahut da sivil zabıta ekibi koyun dedim. Bunun da akabinde çöp atacak bir yer göstermesi lazım.
0: Müzik dünyasının parlayan yıldızı Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış gözaltına alındı. Hakkında kara para aklamadan uyuşturucuya kadar 3 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı.
21: Her şey bir hayalin peşinden ilk adımı atmakla başlıyor. Hayalle geldik biz bugünlere, artık
1: kaçmak yok bundan böyle.
2: Bir süredir mercek altındaydı. Yasa dışı çarkı çevirmekle suçlanan manifest kurucusu gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü titiz takip sonrası operasyon için düğmeye basıldı. Hedefteki isim eğlence sektörünün yakından tanıdığı manifest olarak bilinen grubun kurucusu ve ünlü menajer Tolga Akış'tı.
3: Biliyorsunuz kısa bir süre içerisinde hem yarışmayı tamamladık hem de grubu oluşturduk.
2: Ünlü menajer hakkında hazırlanan suçlamalarsa oldukça ağır. Akış, müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında gözaltı. Alındı.
1: Ben bu anı yaşayıp gördüm, kalbim deliye döndü. Rüyasında beni arıyormuş, güçlüyüz ve bunu biliyorsun.
2: Manifest grubu da geçtiğimiz aylarda skandal iddialarla sarsılmıştı. Grubun eski fotoğrafçısı Mesut Adlin ve Akış arasında karşılıklı suçlamalar yaşanmış, gasp büroda ifade veren Adlin serbest bırakılmıştı.
3: İkinci sezon 6 ay kıran kırana bir mücadeleyle devam edecek.
2: Öte yandan manifest grubunun sözleşmesindeki ağır şartlarda gündemi sarsmıştı. Gelirin %70'inin Akış'a gittiği, kızlara arkadaşlık ve sokağa çıkma kısıtlaması getirildiği ve 45 milyon liralık ayrılık tazminatı istendiği iddia edilmiş, Akış ise bu maddeleri tamamen yalanlamıştı. Emniyete götürülen Tolga Akış'ın ifade işlemleri devam ediyor. Soruşturmanın detayları ve manifest grubuna yönelik yeni adımların atılıp atılmayacağı merak konusu.
3: Ben de zamanında ilk adımı attım ve şu an buradayız.
0: Srebrenica soykırımının sorumlusu Ratko Mladic cezaevinde öldü. Bosna kasabı lakaplı Sırp komutan 2017'de müebbet hapse mahkum olmuştu.
22: Demek öyle.
2: Bosna kasaba olarak tanınan Bosnalı Sırpların eski askeri lideri Ratko Mladic cezasını çektiği Lahey'deki cezaevinde 84 yaşında öldü. Srebrenica'da binlerce masumu öldürerek soykırım suçu işleyen Mladic, Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işlenen en büyük insanlık suçunun baş mimarıydı. Bosna Savaşı sırasında Bosna Sırp Cumhuriyeti ordusunun başkomutanı olan Mladic, 1995'te Srebrenica'da en az 8 bin Müslüman boşnak erkek ve çocuğun katledilmesi emrini verdi. 1425 gün süren Saraybosna kuşatmasında sivillere yönelik sistematik katliamlar ve etnik temizlik hareketlerini bizzat yönetti. Savaştan sonra 16 yıl boyunca kaçak yaşayan Mladic, 2011 yılında Sırbistan'da sahte kimlikle yakalandı. Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne iade edildi. Yargılama sonucunda soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından suçlu bulundu. Ratko Mladic hakkındaki müebbet hapis cezası 2021 yılında nihai olarak onandı. Bosna kasabı arkasında binlerce acılı aile ve silinmez bir insanlık dramı bırakarak demir parmaklıklar ardında öldü.
0: İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılının başlayacak olmasıyla milyonlarca kişi yeniden yollara çıkacak. UKOME 14 Eylül Pazartesi günü için ulaşım, okul servisleri ve trafik yoğunluğuna karşı kapsamlı bir eylem planı hazırladı. Toplu ulaşımın ücretsiz olacağı o gün binlerce ek sefer devreye alınacak. İşte detaylar.
2: Okullar açılıyor, milyonlarca öğrenci ders başı yapmaya hazırlanıyor. Trafikte yaşanabilecek yoğunluğa karşı ulaşım tedbirleri artırıldı. 14 Eylül'de başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılı öncesi İBB UKOME'de kapsamlı ulaşım ve trafik planı görüşüldü. Toplu ulaşımda okulların açılacağı 14 Eylül Pazartesi günü 6-16 saatleri arasında entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesi planlanıyor. Yaklaşık 18 bin okul servisinin trafiğe çıkması, 300 bin öğrencinin servislerle taşınması bekleniyor. İETT, Metrobüs ve Metro İstanbul'da 3.665 ilave sefer planlandı. Bu seferlerle yaklaşık 790 bin yolcunun toplu taşımaya yönlendirilmesi, yaklaşık 675 bin aracınsa trafikten çekilmesi hedefleniyor. Okul servisleri de yakın takibe alınacak. Servis güzergahları belirlenirken öğrencilerin güvenliği ön planda tutulacak. Araçların, şoförlerin ve rehber personeli mevzuata uygunluğu denetlenecek. Servislerde kapasite fazlası öğrenci taşınmayacak. Öğrenciler belirlenen noktalar dışında indirilemeyecek. Güvenlik tedbirleri de geniş kapsamlı. İstanbul Emniyeti okul çevreleri ve kritik noktalarda binlerce personelle görev yapacak. Trafik ekiplerinin yanı sıra çocuk şube ve mobil okul timleri de sahada olacak. Jandarma ve zabıta ekipleri de kendi sorumluluk alanlarında trafik ve asayiş denetimlerini sürdürecek. Yol ve altyapı çalışmalarına da düzenleme geliyor. Okulların açıldığı hafta zorunlu olmadıkça şantiye çalışması yapılmayacak. Ana arterlerde trafik akışını etkileyen malzeme ve engeller kaldırılacak. Zorunlu çalışmalarsa 22.05 saatleri arasında sürdürülecek.
0: Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde yükseliş devam ediyor. 21 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 949 milyon dolar artarak 188 milyar 449 milyon dolara çıktı.
2: Merkez Bankası rezervleri güçlü yükseldi. Toplam rezerv 188 milyar doları aştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 21 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 949 milyon dolar arttı. 183 milyar 500 milyon dolardan 188 milyar 449 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri ise 14 Ağustos'ta 75 milyar 166 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. 21 Ağustos itibarıyla 938 milyon dolar azalarak 74 milyar 228 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde altın rezervleri de 5 milyar 886 milyon dolar artışla 108 milyar 334 milyon dolardan 114 milyar 221 milyon dolara çıktı.
0: Meta yani WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın sahibi ABD'de dava edilince uzlaşma yoluna gitti. Gençlerin kullanımını günde 2 saatle sınırlandırmayı, gece yarısından sonra aile izni yoksa erişimi engellemeyi kabul etti. Peki bu tablo Türkiye'ye yansıyacak mı? Türkiye'de vatandaş ne istiyor? TGRT Haber sokağın nabzını tuttu.
7: İki saat sınırımı doldurduktan sonra spor yapmaya giderim.
8: Kavga içerikleri oluyor abi. O tartışmalardan çok etkileniyorum ben yani.
22: Sosyal medya çocukların yalnızca vakit geçirdikleri bir alan değil. Aynı zamanda kendi kişiliklerini ve iletişimlerini gördükleri de bir alan.
23: Amerika'da WhatsApp, Facebook ve Instagram gibi uygulamaları barındıran Meta'ya dava açıldı. Sebebi ise çocuklar için yeterli önlem alınmamasıydı. Yargıdan 17 milyar dolarlık tazminat ve çocuk dostu uygulama kararı çıktı.
24: 18 yaşının altındaki içeriklere erişme ihtimali olan çocuklar için annesi babası kontrolünde Instagram hesabı olsun. Annesi babası kontrol edebilsin çocukların davranışlarını.
25: Bence gece sınırlaması olmalı çünkü çocukların uyku kalitesi düştüğü söyleniyor.
22: Yasaklamak tümüyle merakı arttırır ve daha çok üstüne düşmelerine sebep olur. Akran zorbalığı burada yaşadığımız, belirgin olarak gözlemlediğimiz bir şeydir sosyal medya üzerinde.
23: Artık aileler çocuklarının uygulamada geçirdiği süreyi ve sosyal bağlantılarını görebilecek. Kimlik doğrulama veya yüz tanıma sistemlerinden birini kullanmak da zorunlu hale geldi.
26: Bunun yanında genç hesaplar için günlük 2 saat kullanılıyor.

0: 15 yaşın altındaki çocuklara yine kimlik kontrolü yapılması gerekebilir.
1: Süre sınırı zaten olması gerekiyor. Çocuklar kendilerini kaptırıyorlar.
2: Türkiye olarak da gerekli adımları atmalı. Davalar açmamız oldukça önemlidir.
3: Doğalgaz'a yeni dönem başlıyor. Acil müdahale standartları tüm Türkiye'de tek tip olacak. Afet sonrası binalarda her daire tek tek kontrol edilecek. Gaz kaçağının çabuk fark edilmesi için koku miktarı en üst seviyeye çıkarılacak.
4: 2026'nın bir milat yıl olacağını ifade edebilirim.
5: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu düğmeye bastı. Doğalgazda yeni bir dönemin kapıları aralandı. Hazırlanan yeni taslakla birlikte Türkiye genelindeki doğalgaz güvenliği ve acil müdahale standartları artık tek tip olacak. Olası bir afet sonrası binalara gaz verilmeden önce güvenlik amacıyla tüm daireler tek tek ziyaret edilecek. Dağıtım şirketleri işbirliği yapacak. Vatandaşın can ve mal güvenliği için gerekli önlemler alınacak.
4: Enerji açısından da biz gerekli tedbirlerimizi aldık.
5: Türkiye'ye hizmet veren 73 dağıtım şirketinin müdahale süreçleri standart hale gelecek. Sahadaki acil müdahale araçlarının donanımı artacak. Görevli personele özel eğitimler uygulanacak. Her detay yeniden ve ortak bir kuralla belirleniyor. Şebekede hasar meydana geldiğinde mahalledeki tüm kullanıcılara bilgi verilecek. Vatandaşların olası kaçakları anında hissedebilmesi için şebekeye verilen gazın koku miktarı azami seviyeye çıkarılacak. Yani bir evde kaçak varsa fark etmek kolaylaşacak. İsteyen sanayi kuruluşlarına ise üretim hatlarında kullanmak üzere kokusuz gaz sağlanabilecek. Taslak kapsamında doğal gaz kaçak taramalarının hangi sıklıkla yapılacağı da netlik kazanacak.
3: Erzincan Üzümlü'de dağ yerinden oynadı. Devasa yeğilen riski kameraya yansıdı. Yetkililer tahliye uyarısında bulundu.
6: Dağda büyük bir heyelan var. Dağ heyelan ediyor.
7: Dağ yerinden oynadı. Olası bir faciaya karşı yetkililer hemen harekete geçti.
6: Yani eğer bura uçarsa, bu dağ uçarsa büyük bir alan var, böyle tahrip olmuş uçuyor.
7: Erzincan Üzümlü Belediyesi ilçede yaşanan toprak hareketliliği nedeniyle bölgede çok yüksek bir heyelan riski oluştuğunu duyurdu. Tehlikenin adresi Üçler Mahallesi Kurt Yuvası mevkisinin batı kesimiyle Korkoru Arkı'nın üst bölümünde kalan dağlık araziydi.
6: Burası çok büyük bir alan. Ben duramıyorum, toprak çöküyor.
7: Yamaçlardaki toprak hareketliliği bölgedeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da saniye saniye yansıdı. Tehlikenin büyüklüğü üzerine Üzümlü Belediyesi acil koduyla bir duyuru yayımladı.
6: Bakın, görüyor musunuz? Burası bir düz alandı ama maalesef tak üstten.
7: Belediye can ve mal güvenliği için riskli alanın altındaki ev ve bahçelerin acilen tahliye edilmesini istedi.
6: Ufak tefek değil. Bak, tak karşı kopmuş geliyor.
7: Sadece evler değil, ulaşım hatları da risk altında. Güvenlik gerekçesiyle Korkoru Arkı'nın yanından geçen yolun ulaşıma kapatılacağı bildirildi.
6: Ben duramıyorum, toprak çöküyor.
7: Yetkililer üstüne basarak uyarıyor. Vatandaşların heyelan bölgesine hiçbir şekilde yaklaşmaması ve yapılacak tüm yeni uyarıları dikkatle takip etmesi hayati önem taşıyor.
3: Hürmüz'ün açılması için İran bir şartlar listesi hazırladı. Bunlar arasında ABD ile İsrail'in Gazze ve Lübnan başta olmak üzere Orta Doğu'daki tüm savaşları durdurması, İran'a yaptırımların kaldırılması ve savaş tazminatı ödenmesi var. Trump Hürmüz zaten açık dedi.
7: Hürmüz Savaşı'nda yeni hamle. İran yeni şartlar listesi hazırladığını duyurdu. Listedeki bilindik maddeler krizin uzayacağını gösteriyor. Açıklama İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai'den geldi. ABD'ye karşı sert ifadeleriyle tanınan Rızai, Tahran'ın şartlarını duyurdu. Rızai'ye göre İran, ABD ile İsrail'in başta Gazze ve Lübnan olmak üzere Orta Doğu'daki tüm savaşları bitirmesini istiyor. Tahran ayrıca ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukayı kaldırmasını, yaptırımları sona erdirmesini ve İran'a savaş tazminatı ödemesini talep ediyor.

0: İran'ın talepleri bununla da sınırlı değil. Tahran, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş düzenlemelerinde İran'ın kontrol ve güvenlik rolünün kabul edilmesini istiyor. İran ve Umman'ın planına göre Boğaz'dan geçiş için bir deniz koridoru oluşturulması ve güzergahın bir bölümünün İran, bir bölümünün ise Umman karasularından geçmesi öngörülüyor. Buna karşılık İran, ABD'nin bu şartları yerine getirmesinin ardından belirlenmiş merkezi bir kanaldan gemilerin geçişine izin verebileceğini söylüyor. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu, destek için herhangi bir ülke lideriyle de görüşmediğini söyledi.
1: İran'la ilişkileri kesme konusunda hangi liderlerle konuştunuz?
2: Konuşulacak bir şey yok. İran'la konuşmak istemiyoruz. Bir arabulucu arayışında değiliz. Boğaz açık.
0: CENTCOM komutanı Brett Cooper da ABD güçlerinin Hürmüz'deki tüm mayınları temizlediğini, 1500'den fazla geminin geçişine imkan sağladıklarını öne sürdü. Perşembe günü Tahran'da gerçekleşen kritik ziyarete dair ise Katar'dan açıklama geldi. Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Tahran temaslarının gerilimi düşürme çabalarını sürdürme konusundaki kararlılıklarını gösterdiğini ifade etti. Katar Başbakanı ayrıca Hürmüz Boğazı'nda uluslararası hukuka uygun şekilde seyir-i sefer özgürlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Boğaz'daki belirsizlik sürerken küresel gıda ve enerji piyasalarında yeni bir kriz endişesi de büyüyor. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz sofralara kadar uzanabilir. JP Morgan'a göre gübre tedarikindeki aksama küresel gıda enflasyonu 2027'nin ilk yarısında %5'e çıkarabilir.
3: Donald Trump, Beyaz Saray'da bir imza töreni düzenledi. Geçtiğimiz yıl Meksika Körfezi'nin ismini Amerika Körfezi olarak değiştirmişti malum ABD Başkanı. Törende Kanada ile paylaşılan Ontario Gölü'nün ismini imzaladığı kararnameyle Amerika Gölü olarak değiştirdi bu kez de.
4: Bu karar resmidir ve derhal yürürlüğe girmiştir. Amerika.
5: Trump dediğini yaptı. Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştiren kararnameyi imzaladı. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Ontario eyaletiyle yaşadığı ticari ilişkilerdeki artan gerilimleri gerekçe göstererek Ontario Gölü'nün adını değiştirmek istediğini söylemişti. Trump, artık Ontario ile iş yapacağımızı pek sanmıyoruz demişti. Ontario Başbakanı Doug Ford da Trump hakkında argo ifadeler kullanmış, Trump'a sen tam bir eziksin diye hakaret etmişti. Sınırları kendi kurallarına göre çizmeye devam eden ABD Başkanı Donald Trump, iki ülkenin ortak sınırı olan Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştiren başkanlık kararnamesini imzalayarak kararın resmiyet kazandığını ve derhal yürürlüğe girdiğini ilan etti. Meksika Körfezi'nin de ismini değiştiren Trump, değişikliklerin devam edeceği sinyalini verdi.
6: Şimdi artık oraya herkes Amerika Körfezi diyor. Artık bir körfezimiz ve bir gölümüz var. Şimdi bir de okyanusa ihtiyacımız var. Belki Atlantik ya da Pasifik Okyanusu'nun ismini de değiştiririz.
3: Mersin'de bir spor salonunda üyeleri rahatsız ettiği için üyeliği iptal edilmek istenen müşteri kadın işletmeciye saldırdı. Genç kadının boğazını sıkan o saldırgan adli kontrolüne serbest bırakıldı. Dehşet anlarıysa güvenlik kamerasına yansıdı.
7: Gözü döndü, öfkesine yenik düştü. Kendisini uyaran kadının üzerine böyle yürüdü. Görüntüler Mersin'den. Kadın üyeleri rahatsız eden müşteri kendisini uyaran işletmeci Aylin Demirtaş'ın üzerine yürüdü. Gözü dönen saldırgan genç kadını cam kapıya fırlatıp boğazına yapıştı.
8: Nefesim kesildi. Gözümde gözlük vardı. Yani gözüme girebilirdi, bir şey olabilirdi. Baktım beni arkaya doğru itekliyor cam kapıya. Bu sefer kendimi sakınmak için sırtımı şu şekilde yaptım. Bir ay sırt ağrısı çektim.
7: Salondaki diğer kadın görevli o saldırganı zorlukla uzaklaştırdı. Ama pişkin saldırganın arsızlığı burada da bitmedi. bitmedi.
8: Tekrar 2-3 kez içeriye girip inatlaşıp bizimle ben sporumu yapacağım, kimse bana karışamaz dedi.
7: Dehşeti yaşayan genç kadın sakatlandı, psikolojisi bozuldu. Gözaltına alınan o maganda adliyeye sevk edildi ama adli kontrole serbest kaldı. Saldırganın dışarıda olmasıyla korkusu katlanan talihsiz kadın şimdi adalet bekliyor.
8: Serbest bıraktılar. Nöbetçi mahkemeye çıktı ve serbest bıraktılar.
3: Trafiğe kayıtlı en çok araç artık motosikletler. Geçen yıl 288 bini aşkın trafik kazasının %50'sine de motosikletler karıştı. Tabii sayı arttıkça tehlike katlanıyor. Sürücüler de kuralsız motosiklet sürücülerinden son derece dertli. Uzmanlar uyarıyor, motosikletten bir kere düşülür, bu ölümcül hata olur.
9: Motosikletten bir kere düşülür, bu ölümcül bir hata olur.
10: Yani motorun üstüne binince illaki o hız duygusu geliyor. Günde binlerce kere kaza atlatıyorum.
11: Niye kask tak?
12: Ablacığım çok sıcak. Abla basmıyor ki bu zaten.
11: Kimi kasksız çıkıyor.
13: Canıyla oynuyor.
11: Kimi hız yapıyor.
7: Sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova daha 22 yaşındaydı. Motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti. Keskin viraja hızla girdi. Sonrası yok.
14: Abla, bak seni görenler kaza yapıyorlar.
7: Gözler bir kez daha motosikletlere çevrildi.
9: 16-25 arasında çok ölüm var. Zihin motosiklet kullanmaktan uzaklaştığı için merhumenin ölümüyle karşı karşıya kaldık.
15: Benim oğlum da şu anda yatıyor. Kaburgaları kırık.
11: Motorcu mu?
15: Evet. Hep hızlı hızlı. Deli gibi sağa sola.
16: Nereden çıkacakları belli değil.
15: Motorum var. Motorcularım, ben bile korkuyorum yani.
1: Geçen yıl 288 bini aşkın kaza oldu. O kazaların %50'sine motosikletler karıştı.
10: Motosikletlerin diğer arabalara göre kaza oranı çok fazladır.
17: Önüme birden solluyor. Biz kaç kere ben kaza atlattım.
1: Son bir yılda araç sayısındaki artış 5,7 oldu. Motosiklet sayısındaki artışsa %12'leri aştı.
18: Sayı arttıkça da tehlikeler yükseliyor.
9: Yılda 1600 kişinin öldüğü motosikletli sayımızla artık konu korkunç bir yere geldi.
1: Trafikteki en büyük sorununuzu soruyoruz.
19: Motosikletler.
17: Motosikletler.
1: Hiç beklemediniz bile, duraksamadınız bile.
17: Aniden olmaz yerde çıkıyorlar.
20: Arkadan hızla biri gelebiliyor.
21: Araçların motorcuları yok saydığını düşünüyorum.
22: Aynı sınıf araç yerine koymadıkları için sıkıştırıyorlar.
23: Hayır, hiçbir şekilde sıkıştırmıyoruz.
24: Birisiyle tartışın, 10 tane birden geliyorlar.
25: Nereden çıkacağım belli değil.
26: Önümüze kırıyorlar.
27: Şimdi tek şeritte trafik var. Ne yapalım abla, arkalarından bekleyelim.
1: Yani araç sürücüleri motosikletlilerden, motosikletliler araç sürücülerinden şikayetçi.
9: Limitleri 50 ise motosikletçi de 50 ile gitmek zorunda. Şerit paylaşımı öğrenmelidir, uygulanmalıdır. Belki emniyet şeridi kullanımı belli saatler için açılabilir.
28: Sağlam cezalar falan yazmaları lazım. Caydırıcılık lazım yani.
3: Roketsan'ın milli imkanlarla geliştirdiği Çakır Seyir füzesi karadan gerçekleştirilen iki ayrı atış testinde kara ve deniz hedeflerini tam isabetle vurdu. Çakır'ın yeni yakıt sistemiyle uzatılan menzili de başarıyla test edildi.
5: Karaya çıktı, hedefi 12'den vurdu. Çakır füzesi test atışını başarıyla tamamladı. Roketsan tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen yeni nesil seyir füzesi Çakır'ın atış testleri yapıldı. Çakır seyir füzesi farklı zamanlarda gerçekleştirilen iki atışlı testinde karadan ateşlenerek hem kara hedefini hem de deniz hedefini üzerindeki yeni nesil IIR arayıcı başlığıyla tam isabetle vurdu. Geri bastım. Çakır'ın bu testlerinde aynı zamanda yeni yakıt sistemiyle uzatılmış menzili de başarıyla test edilmiş oldu. Silahlı insansız hava aracı platformlarından sonra kara araçlarından da ateşlenen Çakır, deniz hedeflerinin yanı sıra kara hedeflerine karşı etkinliğini göstermeyi başardı. Çakır, atışla birlikte farklı platformlara entegre edilebilme konusundaki kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu.
3: İstanbul Bahçeli Evler'de 82 devlet okulunda 82 güvenlik personeli istihdam edilecek. 82 personel için 3000 başvuru yapıldı. İlk kez Bahçeli Evler Belediyesi'nin uyguladığı projenin tüm Türkiye'de önce olması bekleniyor.
0: Bugün 3000 başvuru var. 82 okulumuzda personel istihdam edilecek.
7: Bahçeli Evler'de tüm okullar daha güvenli hale geliyor. 82 okul 82 güvenlik personeliyle korunacak.
0: Bu projeye destek vermekten ötürü çok mutluyuz.
7: Nisan ayında Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırılar sonrası Bahçeli Evler Belediyesi önemli bir projeye imza attı. İlçedeki 82 devlet okulunda 82 güvenlik personeli bahçe görevlisi olarak istihdam edilecek.
2: Özel güvenliğin her türlü her okulda olmasını düşünüyorum. En azından hem daha korunaklı hem de daha güzel bir şekilde eğitim görmeleri için burada toplandık.
7: Nurettin Topçu Kültür Merkezi'ndeki mülakatta 82 personel için 3000 aday başvuru yaptı. Sertifikalı kişilere öncelik verildi. Okul güvenlikleri haftada 5 gün 45 saat mesai yapacak.
4: Evde boş kalmaktansa çalışayım. Hani görevimi çok seviyorum, çok özledim.
7: Projenin tüm okullarda güvenlik için önce olması amaçlanıyor.
0: İnşallah bütün Türkiye'de zaten uygulanacak. Biz de Bahçeli Evler Belediyesi olarak programa destek vermekten mutluyuz.
3: Üzümün başkenti Manisa'da ilk kuru üzüm satış için sembolik bir açık artırma yapıldı. Ticaret borsası üzümün kilosunu 4000 liradan satın aldı. Üretici asıl fiyatı bekliyor.
7: Çiftçi aylarca ter döktü, üzümleri yetiştirdi, toplayıp kuruttu. O emeğin karşılığı için kollar sıvandı. İlk üzüm içinse açık artırma yapıldı.
6: Bugün itibariyle üreticimiz, tüccarımız, ihracatçımız ve sektörümüzün tüm paylaşları piyasada ulaşacak dengeleri ve bilhassa toprak mahsulleri ofisi tarafından açıklanacak olan fiyatı çok yakından dikkat ile takip etmektedir.
7: Üzümün başkenti Manisa'da hasat dönemi neredeyse sona erdi. Özenle yetiştirilen mahsul toplandı, kurutması dahi yapıldı. Birçok faydasıyla sofraların vazgeçilmezlerinden kuru üzüm içinde artık satış zamanı geldi. İlk satış için de tören düzenlendi. Geleneksel törende ilk kuru üzüm alımı için açık artırma yapıldı. 500 lirayla başlayan artırma 4000 liralık sembolik fiyatla Manisa Ticaret Borsası tarafından satın alındı.
6: Çekirdeksiz kuru üzüm miktarı 210 bin tondur. 22 Ağustos tarihli son ihracat raporuna göre de gerçekleştirilen 140 bin ton ihracat ile ülkemize 455 milyon dolar kazandırılmıştır.
7: Üreticinin gözü kulağı kuru üzüm için belirlenecek rakama çevrildi.
8: Bizim Manisa'yı üzümle tanıştırıp bunun tanıtımını yapıp bu açıdan da Türkiye'de ve dünyada marka bir şey haline gelmemiz lazım.
7: Üretici kuru üzümün kilosunun en az 150 lira olması gerektiğini söylüyor. Fiyat önümüzdeki günlerde Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından duyurulacak.
3: Çiftçiye müjde haberiyle devam edelim. Ticaret Bakanlığı ayçiçek yağı üretiminde kullanılan yağlık ayçiçeği tohumu ithalatına ilişkin vergi indirimini erken tarihe çekti. Uygulamayla hem çiftçinin maliyeti hem de tüketicinin fiyatlardan olumsuz etkilenmemesi hedefleniyor.
7: Ayçiçeği yağı fiyatlarını etkileyebilir. Vergi indirimi erkene çekildi. Yemeklerin olmazsa olmazı ayçiçek yağı. Üreticilerin tohumu uygun fiyatla temin edebilmesi için yerli üreticinin korunması amacıyla hasat döneminde %20, bunun dışında kalan 30 Kasım 15 Haziran tarihleri arasındaysa %12 oranında gümrük vergisi uygulanıyordu. Ticaret Bakanlığı, yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında uygulanan gümrük vergisi dönemini yeniden düzenledi. Hasat döneminde %20 olarak uygulanan vergi 30 Kasım yerine 1 Ekim 2026'dan itibaren %12'ye düşürülecek. Yapılan değişiklikle %12'lik verginin başlangıç tarihi 1 Ekim 2026 olarak belirlendi. Böylece yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında 1 Ekim'den itibaren %12 oranında gümrük vergisi uygulanacak. Yeni uygulamayla ayçiçeği yağı üretiminde ihtiyaç duyulan ham maddenin yeterli miktarda ve uygun fiyatla temin edilmesi amaçlanıyor. Düzenlemeyle aynı zamanda fiyat istikrarının korunması, tüketici fiyatlarının olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmesi de hedefleniyor.
3: İstanbul Sultan Gazi'de bir market son kullanma tarihi geçen sucuğu çifte etiket hilesiyle sattı. Bir vatandaşın durumu fark etmesiyle zabıta ekipleri o marketi mühürledi.
10: 07-2026'da bitmiş. Hala üstünü kapatıp bu şekilde satıyorlar.
7: Birkaç lira için vatandaşın sağlığını içe saydı. Gıda sahtekarı market çifte etiket oyunuyla sucuk sattı.
11: Burada 10.06 üstüne 20.07.
12: Bu şeydir abi, terazi etiketi farklı çıkar. Günlük etiket çıkar terazi.
7: İstanbul Sultan Gazi'de bir vatandaş aldığı sucuktan şüphelendi. Etiket hilesini ortaya çıkardı.
10: Şu etiketi biraz şöyle kaldırdım. Bakın tam kaldıramadım da. Son tüketim tarihi burada. 07-2026'da bitmiş.
7: Görüntüler üzerine Sultan Gazi Belediyesi harekete geçti. Zabıta ekipleri markette inceleme yaptı. Birçok ürünün son kullanma tarihinin geçtiği tespit edildi. Market sahibi raftaki ürünleri ilginç şekilde savundu.
11: Bir de 07 bak zaten geçmiş.
12: Yok onlar geçmiş zaten, onlar çöpe gidecek. İadelerin olduğu yerden almış.
7: Zabıta ekipleri etiket sahtekarlığı yapan marketi mühürledi.
10: 07-2026'da bitmiş. Hala üstünü kapatıp bu şekilde satıyorlar.
3: Tren yolculuklarında kağıt bilet dönemi sona eriyor. 1 Eylül'den itibaren Devlet Demiryolları tamamen elektronik bilet uygulamasına geçecek. Yolcular biletlerine e-posta üzerinden gönderilen bağlantıyla ulaşabilecek.
7: Tren yolculuklarında yeni dönem başlıyor. 1 Eylül'den itibaren tren biletleri sadece elektronik ortamda alınacak. Kağıt bilet dönemi tamamen kapanacak. Yolcu internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden e-bilet alacak. E-posta adresine yolculuk bilgilendirme mesajı gönderilecek. E-bilet bu mesajda yer alan belgedeki bağlantı üzerinden açılabilecek. Yolcular biletlerine cep telefonundan kolayca ulaşabilecek. Böylece biletlerin daha kolay erişilebilir ve güvenli şekilde saklanması hedefleniyor. Yeni uygulamayla kağıt tüketimi de azalacak. Dijital altyapı güçlenecek.
3: İstanbul Park'ın 2027-2031 yılları arasında Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacağı kesinleşmişti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak hazırlık ve koordinasyon çalışmalarını yürüttü.
13: ...2027 yılından itibaren Formula 1'e yeniden dönmemizin şampiyonaya çok büyük değer katacağına inanıyorum.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce açıkladığı Formula 1 müjdesinde artık yeni aşamaya geçildi. Bakanlar hazırlıklar için bir araya geldi.
13: Her açıdan kusursuz bir organizasyonla yarışlara ev sahipliği yapacağız.
5: 2027 sezonundan itibaren yeniden İstanbul Park'ta düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sin hazırlıkları için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak bir araya geldi. Toplantının adresi Atatürk Kültür Merkezi'ydi. Hazırlık toplantısında organizasyonun tüm detayları değerlendirildi. Kurumlar arası koordinasyon, tanıtım faaliyetleri ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar görüşüldü.
3: Şimdi ekranlarınıza anne sevgisinin ve fedakarlığının en güzel örneklerinden birini getireceğiz. Tunceli'de yaşayan genç, yaklaşık 3 yıldır bitkisel hayatta olan ve cihazlara bağlı yaşayan annesi için önce mesleğini bıraktı, 3 yıldır da hayatını annesine adadı.
7: Saçlarını tarıyor, pansumanından beslenmesine ve kişisel bakımına kadar her şeyiyle özenle ilgileniyor. Oğuldan anneye takdir edilecek vefa örneği.
14: 3 yıldır tamamen kendimi anneme adadım. Kendisiyle uğraşıyorum tamamen. 3 yıldır işte kendisiyle ilgileniyorum, kendisine bakıyorum. Zor bir bakım var ama mecbur işte insan annesi olunca, atası olunca mecbur bakıyoruz.
7: Murat Tayam annesiyle Tunceli'de yaşıyor. Anne Selvi Tayam ise 3 yıldır bitkisel hayatta ve yaşamını çeşitli cihazlara bağlı şekilde sürdürüyor. Aşçılık mesleğini bırakan Tayam da gece gündüz 68 yaşındaki annesinin başından ayrılmıyor.
14: Annem ben küçüklükten beri belinden sakatlık vardı. İşte o sakatlık kendisiyle birlikte büyüyünce akciğer solunum yetmezliği başladı. Bilinç bozukluğu falan başladı.
7: Çocukluğundan bu yana belindeki sorunlarla uğraşan yaşlı kadın birçok rahatsızlık ve ameliyat geçirmiş. Tayam da annesinin sağlık sorunlarıyla bizzat ilgileniyor.
14: Sabah akşam yanındayım. Sürekli 2 saatte bir pozisyon vermekteyim. Aspire ediyorum. İşte sağlık müdürümüz ve sağlık çalışanlarımız sayesinde biraz rahatlıyoruz. Yara bakım gelip haftada bir yardımcı oluyor işte yaralarında falan.
3: Kısa bir aranın ardından yeniden karşınızdayız.
7: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
15: Doğada ne varsa Zevran'a da.
16: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Anne.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Bes, bes, bes Allianz'dır. Bes, bes, bes Allianz.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten herkesin

0: Şimdi reklamlar.
1: Oo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Mutlu günler diliyoruz. Gün ortası devam ediyor. Heyelan ve sel felaketinin yaşandığı Nepal'de tablo her geçen gün ağırlaşıyor. Ölü sayısı 469 olarak açıklanırken 1500'den fazla kişi hala kayıp bölgede. Yeni bir taşkın oluşma riski ise arama kurtarma çalışmalarına ara verilmesine neden oldu.
3: Nepal-Çin sınırında yüzlerce kişinin öldüğü ve kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin ardından bölgede yeni bir acil durum alarmı verildi. Tibet tarafında heyelan enkazının bir nehri tıkamasıyla oluşan doğal barajın çöktüğü ve büyük miktarda suyun Nepal'e doğru ilerlemeye başladığı bildirildi. Yeni kriz nedeniyle Nepal ve Çin tarafında arama kurtarma çalışmalarına 90 dakikalığına ara verildi. Bölge sakinleri hayatlarını kurtarmak için tepelere kaçtı. Ancak Çin Devlet Televizyonu baraj gölündeki su seviyesinin bir miktar düşmesiyle Tibet tarafındaki arama kurtarma çalışmalarının yeniden normale döndüğünü duyurdu. Taşkının durmasıyla birlikte güvenlik gerekçesiyle çalışmalara ara veren ekipler sahaya geri döndü. Felaket nedeniyle Pekin yönetimi de alarmda. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Heilan Gölü ve çevredeki dağların durumuna dikkat çekerek ikincil felaketlerin önlenmesi talimatını verdi. Arama kurtarma çalışmalarına ilişkin dramatik görüntüler gelmeye devam ediyor. Nepal ordusu Rasuwa bölgesindeki bir hidroelektrik santralinin tünelinde mahsur kalan çamura bulanmış iki kişiyi son derece zorlu bir operasyonla kurtardı. Kaygan zemin ve sarp araziye rağmen yürütülen çalışmalarda bölgedeki santral inşaatlarında çalışan onlarca Nepal ve Güney Koreli personeldense hala haber alınamıyor. Afet bölgesinden umut veren haberler de gelmeye devam ediyor. Nepalli yetkililer aralarında Amerika, İtalya, Çin, Hint ve Kore vatandaşlarının da bulunduğu 114 yabancının kurtarıldığını açıkladı. Ancak bölgede İngiltere, Kanada ve Avustralya vatandaşları dahil en az yüzlerce kişinin hala kayıp olduğu tahmin ediliyor. Başkent Katmandu'daki hastane önlerinde ise çaresiz bir bekleyiş hakim. Aileler yakınlarının isimlerini kayıp listelerine yazdırmak ve duvarlara asılan yaralı ilanlarında bir iz bulabilmek için uzun kuyruklar oluşturuyor.
2: Hürmüz'ün açılması için İran bir şartlar listesi hazırladı. Bunlar arasında ABD ile İsrail'in Gazze ve Lübnan başta olmak üzere Orta Doğu'daki tüm savaşları durdurması, İran'a yaptırımların kaldırılması ve savaş tazminatı ödenmesi var. Trump ise Hürmüz zaten açık dedi.
3: Hürmüz Savaşı'nda yeni hamle. İran yeni şartlar listesi hazırladığını duyurdu. Listedeki bilindik maddeler krizin uzayacağını gösteriyor. Açıklama İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai'den geldi. ABD'ye karşı sert ifadeleriyle tanınan Rızai, Tahran'ın şartlarını duyurdu. Rızai'ye göre İran, ABD ile İsrail'in başta Gazze ve Lübnan olmak üzere Orta Doğu'daki tüm savaşları bitirmesini istiyor. Tahran ayrıca ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukayı kaldırmasını, yaptırımları sona erdirmesini ve İran'a savaş tazminatı ödemesini talep ediyor. İran'ın talepleri bununla da sınırlı değil. Tahran, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş düzenlemelerinde İran'ın kontrol ve güvenlik rolünün kabul edilmesini istiyor. İran ve Umman'ın planına göre Boğaz'dan geçiş için bir deniz koridoru oluşturulması ve güzergahın bir bölümünün İran, bir bölümünün ise Umman karasularından geçmesi öngörülüyor. Buna karşılık İran, ABD'nin bu şartları yerine getirmesinin ardından belirlenmiş merkezi bir kanaldan gemilerin geçişine izin verebileceğini söylüyor. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu, destek için herhangi bir ülke lideriyle de görüşmediğini söyledi.
0: İran'la ilişkileri kesme konusunda hangi liderlerle konuştunuz?
4: Konuşulacak bir şey yok. İran'la konuşmak istemiyoruz. Bir arabulucu arayışında değiliz. Boğaz açık.
3: CENTCOM komutanı Brett Cooper da ABD güçlerinin Hürmüz'deki tüm mayınları temizlediğini, 1500'den fazla geminin geçişine imkan sağladıklarını öne sürdü. Perşembe günü Tahran'da gerçekleşen kritik ziyarete dairse Katar'dan açıklama geldi. Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Tahran temaslarının gerilimi düşürme çabalarını sürdürme konusundaki kararlılıklarını gösterdiğini ifade etti. Katar Başbakanı ayrıca Hürmüz Boğazı'nda uluslararası hukuka uygun şekilde seyir-i sefer özgürlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Boğaz'daki belirsizlik sürerken küresel gıda ve enerji piyasalarında yeni bir kriz endişesi de büyüyor. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz sofralara kadar uzanabilir. JP Morgan'a göre gübre tedarikindeki aksama, küresel gıda enflasyonu 2027'nin ilk yarısında %5'e çıkarabilir.
2: Yunanistan, İsrail'le birlikte Türkiye'ye karşı yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Atina yönetimi Aşil Kalkanı adı verilen hava savunma sistemi için Tel Aviv'e 3.1 milyar dolar ödeyecek.
3: Yunanistan ve İsrail'in Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye yönelik provokasyonları sürüyor. Atina ve Tel Aviv yönetimleri devasa bir hava savunma projesi için el sıkışmaya hazırlanıyor. İki ülke Aşil Kalkanı adı verilen hava savunma sisteminin imzalarını İsrail'de atacak. 3.1 milyar euroluk anlaşma kapsamında Yunanistan hava sahasını İsrail teknolojisiyle örmeyi hedefliyor. Proje Patriot'ların yanı sıra İsrail üretimi Davut Sapan'ı, Barak MX ve Spider sistemlerini kapsıyor. Yunan tarafı yazılım kontrolü ve %25 yerli katılım payıyla sistemin idaresini elinde tutmayı planlıyor. Atina yönetimi bu füzeleri Ege'de Türkiye'nin lehine olan güç dengesini değiştirmek amacıyla ana karaya ve adalara konuşlandıracak. Yapay zeka destekli yazılımla donatılacak ağ, hava tehditlerini insan müdahalesi olmadan sınıflandırıp en uygun müdahale yöntemini belirleyecek. Analistler Aşil Kalkanı adının rastlantı olmadığını vurguluyor. Anlaşma özellikle Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki üstün İHA, SİHA ve balistik füze kabiliyetine karşı İsrail'in demir kubbe tecrübesini arkasına alarak bir blokaj oluşturma çabası olarak değerlendiriliyor.
2: Provokasyonları işe yaramadı. Netanyahu'yu seçim korkusu sardı. İsrail medyasının yaptığı son seçim anketlerine göre Netanyahu'nun Likud partisi hızla destek kaybediyor.
3: Bölgesel krizler çıkararak seçim kazanmaya çalışan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya kötü haber. İsrail medyasının yaptığı son anketlere göre provokasyoncu başbakan seçimi kaybediyor. İsrail merkezli Kanal 13'ün son anketinde muhalefet lideri Gadi Eisenkot'un partisi 24 sandalye alıyor. Netanyahu'nun Likud partisi ise 19 sandalyede kalıyor. Muhalefet bloğu 57 sandalyeyle Netanyahu'nun koalisyon bloğunun 9 sandalye önünde görünüyor. Hükümet kurmak içinse en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor. Başbakanlık koltuğu içinde tablo Netanyahu'nun aleyhine. Ankete katılanların %46'sı Eisenkot'u başbakanlığa daha uygun görürken Netanyahu'ya destek %35'te kaldı. İsrail resmi yayın kuruluşu Kan'ın haberine göre Netanyahu basına kapalı bir toplantıda 10 sandalye kaybettik. Bunları nasıl geri kazanacağımızı bilmiyorum dedi. Ekim ayında yapılacak seçim yaklaşırken Netanyahu'nun önündeki asıl mücadele muhalefette değil, kaybettiği seçmeni geri kazanmakla olacak gibi görünüyor.
2: AK Parti teşkilatı sahaya çıkıyor. Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı buluşmaları başlıyor.
5: terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık.
3: İşte Ahlat'tan böyle seslendi. Terörsüz Türkiye için kararlılık mesajı verdi. Şimdi de AK Parti sahaya inecek. Hem terörsüz Türkiye hem Türkiye yüzyılı hedefini ve yol haritasını bizzat millete iletecek.
5: Biz millet olarak ne zaman bir olduysak, birlik olduysak, sırt sırta, omuz omuza verdiysek, ne zaman birbirimize kenetlendiysek, başarıdan başarıya, zaferden zafere koştuk.
3: AK Parti teşkilatları Ekim ayının ortasına kadar sahada olacak. Birlik ve beraberlik mesajlarını Türkiye'nin dört yanına taşıyacak.
5: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık.
3: Milletvekilleri, bakanlar ve parti yöneticileri vatandaşın talep ve beklentilerini dinleyecek, not alacak, genel merkeze raporlayacak. Terörsüz Türkiye kadar Türkiye yüzyılı vizyonu da anlatılacak.
5: Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor.
3: Belediye başkanlarından MKYK üyelerine kadar tüm kadrolar çalışma yapacak. Milletin nabzını tutacak. Türkiye'nin istikrar ve güven veren konumu, ekonomi, adalet, dış politikada geri bildirimleri alacak. Esnaf ve sivil toplum kuruluşu ziyaretleri, ev buluşmaları gerçekleştirilecek. Çıkacak rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. O rapor AK Parti'nin gelecek planlarını da şekillendirecek.
5: İnşallah bundan sonra da başımız dik, alnımız ak bir şekilde, bükülmez bir bilekle, çelikten bir yürekle kıyamete kadar burada var olmaya, bu topraklarda özgürce yaşamaya devam edeceğiz.
2: Mansur Yavaş CHP'de kalacak mı, ayrılacak mı? Herkes buna bir cevap arıyor. Yavaş kendi sustu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni konuşturdu. Hiçbir renk vermedi, tarafını belli etmedi. Deyimlerinde ise ne şiş yansın ne kebap dedi.
6: Mansur Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetin içinde siyasal kimliğinin ve kurumsal kimliğin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen açıklama son derece netti. Gözler Mansur Yavaş'a çevrildi.
6: Ondan başka bir açıklama duymadıkça bunu böyle kabul etmek gerekir.
3: Beklenen açıklama Mansur Yavaş'tan değil Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. O açıklamaya göre Yavaş CHP sözcüsü Müslüm Sarı'yla siyasi geleceğine ilişkin görüşme gerçekleştirmedi. Tarafını yine belli etmedi, en ufak renk vermedi. Bu yüzden taraf olmasını bekleyenler o beklentileri bir başka açıklamaya erteledi. Çünkü Yavaş önceliğin belediye mesajı verdi. Belediye meclisindeki bıçak sırtı dengeleri koruma telaşı içindeydi. Bu açıklamaya da yansıdı.
7: Belediye meclisinde boşalan görevler için önümüzdeki günlerde seçimler yapılacaktır. Bu süreçte ortak iradenin korunması, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi büyük önem taşımaktadır.
6: Biz kendisiyle görüşüyoruz, sürekli bir istişare halindeyiz, iletişim halindeyiz. Aramızda hiçbir sorun ve bir problem yok.
3: Mansur Yavaş'ın kişisel açıklama yapmaması dikkatlerden kaçmadı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı taraf olmadığı gibi benim üzerimden siyaset üretmeyin mesajı verdi.
7: Henüz ortada başlamış bir seçim süreci dahi yokken Sayın Yavaş'ın siyasi geleceğinin tartışmaların içine çekilmesini doğru bulmuyoruz. Yavaş'ın kendi ağzından yapılmamış hiçbir açıklama kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir.
6: Bizim belediye başkanlarımızı artık kimse taciz etmesin.
3: Mansur Yavaş gerekli gördüğümde açıklamayı bizzat benden duyarsınız mesajını bu kez belediyenin ağzından tekrar etti.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek katıldığı televizyon programında kritik dosyalar ve yeni yasal düzenlemeler hakkında konuştu. Alihan Kulis suç örgütü dosyasından İBB davasına, Muhsin Yazıcıoğlu suikastinden nafaka düzenlemesine kadar birçok başlıkta önemli açıklamalarda bulundu.
8: Tabii İdris Naim Şahin, Sayın Bakanımızın bunu yapmaması lazım. Bakan Bey'in söyledikleriyle dosyadaki kayıtlar birbirini tutmuyor.
9: Kureyş'i suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına kayıtlı çakarlı araçlarla ilgili konuştu. Eski Bakan İdris Naim Şahin'in açıklamalarına doğrudan cevap verdi.
8: Kiralama yoluyla bu aracın verdiğini söylüyor ama bakan beyin söyledikleriyle dosyadaki kayıtlar birbirini tutmuyor. Mehmet Özmen'le öncesine dayanan bir tanışıklıkları var. Özellikle kiralama şirketi yok. Ve bu araç özellikle biz aracın HTS, PTS kayıtlarına baktığımız zaman hani bakan bey şöyle bir ifade kullanmıştı İdris Naim Şahin. Sadece ben İstanbul'a geldiğim zaman bu arabayı evet, kullanıyorum.
10: Otoparkta duruyordu.
8: Otoparkta
10: dedi.
8: Öyle değil. Yani bu araba uzun süreden beri Mehmet Özmen tarafından kullanılıyor.
9: İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasına da değinen Adalet Bakanı Akın Gülek, mahkemelerin bir şov alanı olmadığının altını çizdi.
8: Savcılık aşamasında dinlenen şahısların aynı beyanları tekrar ettiklerini görüyoruz. Tabi burada da dediğim gibi yani Ekrem İmamoğlu'nun üzerine isnat edilen eylemlerle ilgili mahkeme sorular soruyor, savcı sorular soruyor. Tabi bu sorulardan dolayı Ekrem İmamoğlu doğal olarak bir gerginlik çıkartıyor.
9: Tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu'na geçmişteki bir çağrısını hatırlatarak seslendi.
8: Bu yargılama canlı yayında yayınlansın, biz kendimize güveniyoruz diye bir söylem vardı. Evet yani ben acaba Ekrem Bey'in şu an halen aynı söylemi, aynı iddiasının arkasında olduğunu durur mu diye sormak istiyorum.
9: Ahbap soruşturmasındaki son durumu ve sürecin gidişatını açıklayan Güllek, soruşturmanın derinleşebileceğini söyledi.
8: Şimdi Ahbap soruşturmasında 3 dalga yapıldı. 37 kişi şu an tutuklu. Yeni bilgi belgeler olabilir. Soruşturma derinleşebilir.
9: Güllek, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldürüldüğü helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada FETÖ parmağına da dikkat çekti.
8: FETÖ'nün bir organizasyon halinde eylem yapmış olduğunu gördük. Uçak pilotu, pilotun eşi, daha sonra kazadan önce yani rahmetlinin Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatından önce birkaç gün öncesinde Elazığ'da pilotun da dahil olduğu işte örgütü Mahrem İmamlar toplantısı. Bakın şunun altını çizmek istiyorum. Adil Öksüz bu toplantıya katılıyor. Kemal Batmaz bu toplantıya katılıyor. Adil Öksüz'ün kim olduğunu biliyorsunuz. Evet. Yani darbenin ana sorumlularından birisi ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun cinayet diyoruz artık şu an çünkü çok kuvvetli şüpheler var. Cinayetinden bir gün önce Adil Öksüz Türkiye'den dışarı çıkıyor.
9: Nafaka düzenlemesi ve sosyal medyadaki kimlik doğrulama takvimi de netleşti. Bakan Güllek Ekim ayını işaret etti.
8: Hakime tamamen takdir hakkı veren bir formül üzerinde çalıştık. Hakim gerekirse tekrardan süresiz nafakaya hükmedebilecek ama hakime en azından durum ve şartlara göre nafakayı sınırlandırabileceği bir düzenleme yaptık. Yani hakimlerimiz tarafların sosyal ve ekonomik durumları, olaydaki kusurları dikkate alarak nafaka, süresiz nafaka verebileceği gibi olayların durumuna göre gerekirse bir süre koyup nafaka ödenmesine de hükmedebilecek. Bunlar inşallah Ekim ayında meclis sunulacak pakette var. Oradan hesaplar açılıyor, itibar suikastları yapılıyor. Buranın kuralları yok. Yani bizim istediğimiz aslında sosyal medyada bir kural olsun Ekim ayında evet, inşallah.
1: TGRT FM Haber.
0: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis ve çevreleriyle Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 25, Ankara 26, İzmir 33, Bursa 24, Konya 27, Afyon 26, Denizli 32, Antalya 37, Adana 35, Zonguldak 22, Samsun 25, Trabzon 26, Kayseri 28, Erzurum 25, Gaziantep 34, Diyarbakır 36 ve Şanlıurfa 38 derece.

0: Yol durumu. Beylevit Rail yolunun 20 ila 26. kilometreler arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Osmancık İskilip yolunun 47 ila 48. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Kahramanmaraş-Narlı Gaziantep Devlet yolunda 3. kilometresinde sanayi farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
4: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
3: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
5: Hayalinizdeki hızda ağır bastı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklamları dinlediniz.

0: TGS FM dinleyicilerimize merhabalar. Topuklu Krampon hoş geldiniz. Bugün 28 Ağustos 2026 haftanın son gününde son değerlendirmeleri yapmak üzere sizlerleyiz. Ben Burcu Turan, programı sizler için sunuyorum. Ana kumanda masamızda Recep Tayyip Mutlu sesimizi sizlere ulaştıracak ve Türkiye Gazetesi spor yazarı Hasan Sarıçiçek bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili Burcu. Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Sağ olun. Önce Süper Lig maçlarımıza bakalım. Sonra takım takım gideceğiz gerçi. Avrupa maçlarımızı da değerlendireceğiz. Temsilcilerimiz bu hafta Avrupa Arenası'ndaydı malumunuz. Galatasaray'la başlayalım. Süper Lig'in ikinci haftasında konuk olduğu Erzurumspor'u 4-0 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı. Salah'ı bu sezon ilk golünü atmış oldu. Osimhen getirdi, Yunus fileleri havalandırdı. Osimhen Orban için hatasını affetmedi ve son 14 lig maçında 16 gol atmış oldu. Bu maçla ilgili değerlendirmenizi alalım hocam. 4 gollü bir karşılaşma oldu Çorum hezimetinden sonra diyelim.
1: Şöyle söyleyelim, Çorum maçı bir başlangıçtı ve kazaydı. Bunu o gün de söylemiştik. Ama bu maça baktığınızda iki takım arasında ciddi bir denge ve orantısız güç olayı mevcut ki Galatasaray'ın bu maçı kazanmaması mümkün değildi. Bu kadroyla, bu kaliteyle ki Osimhen tek başına zaten bir firma. Dolayısıyla beni sonuç hiç şaşırtmadı. Ben Galatasaray'ın bir çıkış, bir patlama yapacağını bekliyordum ve o bu maça denk geldi diyelim.
0: Peki Osimhen Galatasaray tarihinin en golcü 3. yabancısı oldu. Nijeryalı yıldız çıktı. 2 Süper Lig maçında 4 kez fileleri havalandırarak gol sayısını 63'e çıkardı. Ve böylece 61 golle kulüp tarihinin en golcü 3. yabancısı Milan Baros'u geride bıraktı. Bu gidişle 2'yi 3'ü de egale edebilir. Ne düşünüyorsunuz?
1: Yani Osimhen'in kalitesini, kumaşını, futbol becerisini, golcülüğünü tartışmak, konuşmak herhalde bu programın süresini aşar. Yani son derece kaliteli bir oyuncu ve yani yeteneğinin ötesinde bir karaktere sahip ki takıma liderlik yapıyor. Yani tam maç kilitlendi dediğiniz anda çilingir gibi kilitlenmiş maçı açıyor. Zaten bireysel özellikler anlamında baktığında gol vuruşunun her türlüsünü yapıyor. Dolayısıyla Osimhen'in varsa sıkıntın yok demektir.
0: Slogan gibi oldu bu da. Galatasaray'ın yeni transferi Leslie de sarı kırmızılı formayı ilk kez resmi maçta terletmiş oldu. Bu maçla ilgili oyuncuyla ilgili ne düşünüyorsunuz?
1: Faydalı oldu diyelim. Çünkü Galatasaray bazı arayışları vardı ve başkana, yönetime karşı niye transfer yok, işte herkes transfer yapıyor, biz niye yapmıyoruz gibi bir gereksiz bir yüklenme vardı. Başkan biraz hem o tribünlerin gazını almak hem de Galatasaray'a gerçekten faydalı olacağına inandığı oyuncuyu takıma katmak anlamında ciddi bir çaba gösterdi. Ve o çabanın neticesinde de böyle bir transfer gerçekleşti. Ne kadar olumlu olduğunu da maçta gördük zaten.
0: Okan Buruk transferlerle ilgili konuştu. Bir genç, bir ana kontenjan için çalışmamız sürüyor. Santrafor genç veya yaşı büyük. Aynı şekilde kanatta da opsiyonlarımız var. Görüştüğümüz oyuncular var. Net kararımızı vereceğiz. Transferleri yaptıktan sonra Şampiyonlar Ligi'ne hazır olacağız. Transfer dönemi bitene kadar artabilir, değişebilir. Farklı yere de transfer yapabiliriz sözlerini kullandı. Dediğiniz gibi sezon başlamadan daha Galatasaray'a bir transfer baskısı yapılmaya başlandı. Kendi taraftarları tarafından, özellikle Çorum maçını kendi evinde berabere bitirmesinden kaynaklı. Maç esnasında da hep protestolar sürmüştü. Ne söylersiniz hocanın yorumuyla ilgili?
1: Şöyle söyleyeyim Burcu, zaten Okan Hoca'nın, ki ona da yüklenmişlerdi biliyorsunuz, hatta teknik adamlığını, bu takımı 4 kere şampiyon yapmış bir teknik adamının teknik adamlığını sorgulayacak şekilde değerlendirmeler de oluyordu ki bunların hiçbirine katılmadığımızı burada da ifade ettik, yazılarımda da dile getirdim. Ha, Galatasaray çıtayı yükseltti. Nereye? Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon elde ettiği başarının çok daha yukarısına çıkabilecek, Avrupa'da ses getiren bir takım olma yolunda bir kadrolaşma, takım mühendisliği üzerine ciddi bir çalışma var. Başkan Dursun Özbek ve ekibi bu yönde Galatasaray'ın geleceğini çok ipotek altına almadan ama kariyerinde Avrupa'da yapacağı sıçramaya paralel olarak bir ihtiyaç nispetinde oyuncu transferinin üzerinde duruyorlar. Zaten Okan Hoca da söylüyor. Diyor ki yani futbolcunun yaşı olmaz demeye getiriyor. faydalısı olur. Biz kanatta, forvette Osimhen'e iyi bir yedek olabilecek bir oyuncu arıyoruz. Kanatta da iyi bir hücumcu arıyoruz diye ifade ediyor. Bugün yönde görüşmelerin olduğunu da zaten kendisi de söylüyor, biz de biliyoruz. Ama bütün bunları yapmalarının tek bir gayesi var. Süper Lig'de yeniden şampiyon olmak için değil, Avrupa'da Galatasaray'ı bir yerlere taşıyabilmek adına bu çabanın içerisindeler. Ben Sayın Dursun Özbek ve ekibinin çalışmalarını, Okan Hoca'nın planlamasını, uygulamasını yerinde buluyorum. Galatasaray bu sezonda açık ara sanki liderliği götürecek gibi geliyor bana içeride ve dışarıda.
0: Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği Galatasaray forması giyen defans oyuncusu Metan Baltacı'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Gençler Birliği 3 büyüklerden transfer gerçekleştirmiş oldu. Metan Baltacı ile birlikte biliyorsunuz Beşiktaş'tan Salih Uçan ve Fenerbahçe'den İrfan Can Eğri Bayat. Ne söylersiniz?
1: Şöyle söyleyeyim. Gençler Birliği evet 2 maç 6 puan baktığınızda şaşırtıcı bir sonuç. Ama Metin Diyadin diye bir teknik adamdan söz ediyorsanız ki hem futbolculuğunda büyük bir karakter, aynı zamanda yetenekli bir oyuncuydu. Teknik adamlığında da gerçekten sağlam duruş sergileyen, vizyonu olan, hedefleri olan bir teknik adam. Eldeki imkanlar ölçüsünde yapabileceğinin en iyisini yapmaya gayret eden ve Gençler Birliği'yle de özdeşleşmiş bir teknik adam. O açıdan şu andaki ligin zirvesinde oluşu alkışa, takdire şayan bir durum. Ama bu konumuna, bu yerine bakarak işte Gençler Birliği şampiyonluğun en kuvvetli adayı demek ve öyle bir beklenti içerisine camiayı sokmak Gençler Birliği için handikap olur. Yapmış olduğu transferlere baktığınızda Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın kullanmadığı oyuncular ama kullanmayacağı anlamına gelmeyen oyuncular ve büyük takımın havasını teneffüs etmiş oyuncular, bunların Gençler Birliği'ne dahil olmasıyla birlikte katabileceği artı değerler var. Metin Hoca bu değerleri bildiği için, Gençler Birliği yönetimi bu gençlere inandığı için Gençler Birliği'nin kadrosuna dahil ettiler. Ben bu bütünleşmenin, bu transferlerin başkent ekibine büyük bir fayda sağlayacağına inanıyorum.
0: Galatasaray yarın Göztepe'yi konuk edecek. Maçla ilgili ne söylersiniz?
1: Yani Göztepe bu ligin flaş takımlarından birisi. Bu sezon tam istediği gibi belki başlayamadı ama Galatasaray'ı zorlar mı? Zorlayabilir. Fakat her şey bir kapasite meselesi, güç meselesi. Dolayısıyla Galatasaray'ı daha avantajlı, daha favori görüyorum. O açıdan bu maçın sonucu sanki tek ihtimal gibi geliyor bana.
0: Hocam dün kurallar çekildi. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK oldu rakipleri. Ne söylersiniz?
1: Yani şöyle söyleyeyim. Kolay bir eşleşme değil, kolay bir grup değil. Dolayısıyla Galatasaray'a başarı dileyelim. Çetin ceviz derler ya, öyle bir grup yani, büyükler. Ama bu ligde siz yol alacaksanız büyükleri yenerek yol almanız lazım. Galatasaray zaten bütün hazırlıklarını devlere karşı, Devler Ligi'nde var olmak adına

0: Bugün geldiğimiz noktada baktığımızda evet Fenerbahçe iyi bir yolda ve kazanmaya yeniden başladı. Dolayısıyla İsmail Hoca'ya, Aziz Başkan'a, futbolculara, teknik ekibe inanmak lazım.
1: Fenerbahçe Kulübü Süper Lig'de Konyaspor'la yaptığı maçta kafa travması geçiren Kerem'in taburcu edildiğini açıklamıştı. Sonra Kerem'in sosyal medyasından bir açıklama geldi, teşekkür etti. Zannediyorum Kerem bir 10-15 gün yani maçtan itibaren prosedür gereği maçlara çıkamayacak. Bu maçın ardından bir daha Sensio kontrol amaçlı bir MR'a girmişti. Onun da görüntülenmesinde sol bacak üst adalesinde zorlanma ve gerilme bulguları tespit edildiği açıklandı. İki oyuncuya da geçmiş olsun diyelim. Siz bir şey eklemek ister misiniz?
0: Geçmiş olsun. Acil şifalar diliyoruz. Yani Kerem'in durumu boksta RSCH dediğimiz yani knockout'a benzer bir haldir. Ve boksör böyle bir duruma düştüğünde en az bir ay antrenman yapmasına dahi izin vermezler. Dolayısıyla Kerem'e de belli bir süre maç oynamama gibi bir mecburiyet getirdiklerini biliyorum. Kerem'in sağlığı her şeyden önemlidir. Dolayısıyla bir an önce sağlığını kazanıp daha güçlü bir şekilde Fenerbahçe'ye dönmesini talep ediyoruz. Çünkü Kerem hem Fenerbahçe'nin hem de milli takımın çok değerli bir oyuncusudur. Sadece şunu söyleyeyim Fenerbahçe adına, Kerem'in yokluğunu aratmayan bir alternatifi var ki onu da zaten geçen maçta gördük. Demek ki İsmail Hoca'nın oyuncu planlaması da ki o eleştirilen oyuncu planlaması çok yerinde bir davranış. Bu manada İsmail Hoca'nın da hakkını vermiş olalım. Fenerbahçe geçen sezondan daha bilinçli, şuurlu ve aynı zamanda da belli bir hedefe oynayabilecek kapasitesinin olduğunu, oyuncu kadrosunun, rezerv gücünün olduğunu göstermiş oldu. Bu bakımdan ne Asensio'yu arıyorsun ne de Kerem'in yokluğunu arıyorsun. Böyle bir durum var.
1: Temsilcimiz Fenerbahçe Olympique Lyon'u eleyerek 2008-2009 sezonundan bu yana devam eden Şampiyonlar Ligi hasretine son verdi. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda 1-1'in rövanşında deplasmanda Olympique Lyon'u 2-1 yenen Fenerbahçe, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna katılmaya hak kazandı. Lyon'un golü VAR'dan döndü, 5. kez elemelerden katıldı. Muriç Avrupa'da da attı ve Archie Brown maçta siftah yaptı. Ne söylersiniz? Maçın genelinde iştahlı bir takım vardı. Lyon bir tık böyle sokak tarbiri olacak ama maçta çirkefe yattı diyebiliriz. Hem psikolojiyle oynadı. Fenerbahçe'ye kart göstermeye çok çalıştı ki maçın ardından çıkarttıkları olay hazımsızlığın getirmiş olduğu o 90 dakika boyunca özellikle Guendouzi'yi hedef almaları, sonra tribünlerden oyuncunun üstüne atlamaları, aynı şekilde Aziz Yıldırım'ın hocasına saldırı vardı. Fenerbahçe teknik ekibine, iletişim grubuna, medya çalışanlarına, hepsine teker teker ayrı ayrı bölgelerden saldırı gerçekleşti. Gerçekten buradan da kınayalım yani Lyon gibi bir takımın bunu yapması.
0: Şimdi şöyle bir söz vardı, ben de çok severim. Bu yeri geldiği için de kullanmakta fayda görüyorum. Meyve veren ağaç saçlanır. Fenerbahçe geçen sezonki Fenerbahçe değil. İnanılmaz değişim gösteren, gelişim gösteren ve hedefe oynayan bir Fenerbahçe var. Dolayısıyla bunda en büyük etken de takdir etmek gerekir ki Başkan Aziz Yıldırım. Daha seçime aday olduğu dönemde ben başkan olmaya değil camiayı toparlamaya, birleştirmeye ve gücümüzü daha da kuvvetli bir şekilde ifade etmeye geliyorum demişti. Geldiği andan itibaren de yaptığı şey bu. Hem transfer anlamında Fenerbahçe'yi çok böyle bütçesini aşacak bir borçlandırma içerisine girmeden atıl duran yetenekleri aktif hale getirebilecek bir planlamayla yoluna devam ediyor ki İsmail Kartal Hoca'ya olan inancı tam, ona son derece güveniyor ve zor bir mesela maç kaybettikten sonra, puan kaybettikten sonra da hocaya göndermek gibi bir düşüncesi olmadı. Camiada absürt sesler çıkmasına rağmen diğer tarafta söylediğiniz Olympique Lyon'un psikolojiyle oynayan, moral bozmak isteyen, daha çok nasıl söyleyelim provokatif dediğimiz hareketleri yapmış olması aslında geçmiş tarihine baktığınızda normal bir hal. Burada önemli olan Guendouzi'nin oradaki tepkisini çok anlamlandıramadım. Yani tamam size bir hak

0: işaret olabilir. Zaten sizi tanıyorlar. Dolayısıyla geçmişten gelen bir kinleri olabilir. Bunu biliyorsan daha dengeli bir tepki verebilirdin. Ama hiç onaylamadığım bir şey var. Aziz Yıldırım Başkan'a ve locasına yapılan o nahoş girişim, hareket, bir futbol, hele de Fransız futboluna hiç yakışmayan bir davranış. Dolayısıyla ben burada Fenerbahçe'nin aklı selim olarak yoluna devam ettiğini, UEFA'ya konuyu bildirdiğini, şikayet ettiğini ve Lyon'un buradan bir ceza alacağını düşünüyorum. Fenerbahçe buraya takılmadan yoluna devam etmeli. Çünkü Fenerbahçe bu sezon Devler Ligi'nde 18 yıllık hasreti dindirmiş bir takım olarak ve Fenerbahçe başkanı olduğu ilk gün bana vermiş olduğu ilk röportajında, ki medyadaki ilk röportajdı o, Türkiye Gazetesi'nde o gün tam sayfa yayınlanmıştı. O röportajda söylediği bir şey vardı. Fenerbahçe başkanı olmamdaki tek arzu, Fenerbahçe'yi Avrupa'dan bir numaralı takım olarak getirebilmek, o konuma konumu kazandırabilmek demişti. Aziz Başkan uzun başkanlık sürecinde buna tam vakıf olamadı ama Fenerbahçe ile çok anlamlı, güzel hem maçlar oynadı hem sonuçlar elde etti. Ben inanıyorum ki bu dönem Fenerbahçe adına, Aziz Yıldırım adına gelişimin, büyümenin, Avrupa'da var olmanın bir miladı diye düşünüyorum.
1: Teknik direktör İsmail Kartal karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. İlk maçta bunların bundan daha farklı bir sonuçla ayrılabilirdik kendi taraftarımızın önünde ve kendi evimizde. Bu maçların iki ayaklı olduğunu söyledim. O maça daha rahat çıksak daha farklı olabilirdi. Anlamak isteyenler anladı, anlamak istemeyenler bizi linçledi. Önemli değil. Biz çok çalışıyoruz. Bu takımla Şampiyonlar Ligi'ne girebileceğimizi biliyorduk. Çok rahattık. Korkmadan cesurca oynadık. İkinci devre başında 3-4 net daha vardı. Bir penaltı vardı. Verse maç kopacak. Uzun yıllar sonra burada kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne kalmak gurur verici. Fenerbahçe camiası ve Türk futbolu için çok önemliydi. Ekonomi ve ligde şampiyonluk yarışında bize motivasyon sağlayacak dedi. Hep birlikte başardık dedi. Beni linçlemek, itibarsızlaştırmakla Fenerbahçe'ye destek olunmaz. Her şey çok güzel gidiyor diye devam etti. Ne söylersiniz?
0: Hocanın söylediklerinin hepsinin altına imzamı atıyorum. Doğru tespitler, yerinde ifadeler. Ve burada en önemli dikkat çekilmesi gereken hadise şu, yani taraftar baskısı veya camianın içerisindeki muhaliflerin veya İsmail Hoca'ya karşı farklı hocaların orada olmasını arzulayanların ciddi bir baskısı var, gereksiz bir eleştirisi var, yersiz haksız bir eleştiriler var. Hoca bunlardan muzdarip olduğunu söylüyor, diyor ki biz Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu, başarısını arzuluyorsak birlik olmamız lazım. Şimdi eleştirme günü değil, eleştirme zamanı değil. Şimdi birlik olma zamanı diyor. Biraz daha dikkatli olun, biraz daha sabırlı olun. Bakın neler başaracağımızı görün diyor. Doğru bir tespit, doğru bir kanaat ve İsmail Hoca'ya da yakışan bir çıkış diye ifade edeyim.
1: Peki şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair.

0: topuklu krampon devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli oldu. Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa, Roma, Shakhtar Donetsk, Villarreal, Slavia Prag ve LASK'la eşleşti. Sarı lacivertler, değerlendirmeniz nedir?
2: Evet, kolay rakipler değil, zor. Ama İsmail Kartal bunların üstesinden gelebilecek ekibiyle birlikte bir tecrübeye sahip. Arda Turan'la da karşılaşacak Fenerbahçe. Shakhtar Donetsk bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki mücadele platformu çok keyifli geçecek diye düşünüyorum ve ben ümitliyim.
1: Peki, Fenerbahçe pazar günü Samsun Spor'a konuk olacak. Samsun deplasmanı da Sarı Lacivertler için hiç kolay geçmiyor. Maçla ilgili ne söylersiniz?
2: Yani bu sezon o sezon diyorsa ki Fenerbahçeliler, evet diyorlar. Başta Başkan Aziz Yıldırım olmak üzere. Ben evet, zor bir mücadele verirler ama sonunda kazanırlar diye düşünüyorum.
1: Trabzonspor'a bakalım. Süper Lig'in ikinci haftasında Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek taraftarına galibiyetle merhaba dedi ve Bordo Mavilerin galibiyet golleri Salah'tan geldi. Maç değerlendirmeniz nedir?
2: Ben tabii bazı oyuncular vardır ki özeldir ve özel olduklarını size hissettirirler. İlk maçta tutuktu Salah ama ikinci maçta Başakşehir maçında özellikle muhteşemdi. Yani Salah gibi bir dünya yıldızının takıma katkısının ne olduğunu orada gösterdi. Benim için Trabzonspor iyi bir yola girdi diye düşündüğüm bir süreci o gün yaşadı. Ama sonrasında ne oldu bilmiyorum. Bir dalgalanma içerisine girdi. Bir cadı kazanının kaynadığı bir ortam yaşandı. Ve bu ne yazık ki Avrupa maçlarında kendini hissettirdi.
1: Fatih Tekke'nin maçın ardından düzenlenen basın toplantısında söylediği şeyler vardı. İyi bir galibiyet bence her şeye rağmen. İlk 5 hafta 5 maç özellikle bizim açımızdan çok kritikti. Defalarca söyledim, en kritiği de bence bu maçtı dedi. Geçen perşembe günü oynadıkları maçta hakemin onları doğradığını ve bunu kimsenin konuşmadığını söyledi Tekke. Çünkü bardağın boş tarafına bakan bir güruh var. Bu dışarıdan da olabilir. Trabzonspor'da hep bir sorun ve kriz çıkarmaya çalışan bir grup. Şunu söyleyeyim. Trabzonspor'un dışarıdan konuşulması, eleştirilmesi oyun olarak gayet doğal. Beklentilerin altında kaldığımız doğal. Ama ahlaksızlığı asla kabul etmem şeklinde konuştu. Ne söylersiniz?
2: Şimdi İsmail Kartal gibi Fatih Tekke Hoca da maalesef vur abalıya misali sürekli yerden yere vuruluyor. Eleştiriliyor. Haksız eleştiriler çoğu. Ben Fatih Hoca'nın serzenişine katılıyorum. Başakşehir maçı bu manada bir dönüş maçıydı. Fakat sonrasında devamını getiremediği için Fatih Hoca'yı farklı bir noktaya getirdi. İşi istifaya kadar götürdü Fatih Hoca.
1: Şimdi ona değinelim hocam. Önce bir maçı değerlendirelim. Buyurun. De UEFA Avrupa Ligi playoff turunda 1-0 mağlup olmuştu. Rövanşında da 9 kişi tamamladı maçı ve Macaristan'ın Ferencvaros takımına 4-0 mağlup olarak Avrupa Ligi'nden elendi. Temsilcimiz yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek. Maçla ilgili değerlendirmeniz nedir? Çünkü Trabzonspor yaptığı transferlerden dolayı oyun anlamında beklenti de yükseldi. İlk başladığımız bölümde de söylemiştim artık. Üçüncülüğü, ikinciliği beklemiyor. Taraftar şampiyonluk bekliyor Trabzonspor'dan. Salah bu durumu iyice ateşlendirdi aslında. Siz ne söylersiniz? Böyle bir sonuç hiç kimse beklemiyordu.
2: Şimdi tabii ki şöyle söyleyeyim. Bir takımı göndermiş, bir takımı transfer etmiş ve bordo mavili renklere kazandırmışsanız hemen orada uyum beklemeniz mümkün değil. Çünkü var olan sistemi farklılaştırmışsınız, değiştirmişsiniz. Teknik adamlık ne kadar başarılı olsa da bir anda siz elinizde sihirli değnek yok ki Trabzonspor'u biraz önce söylediğiniz hedeflere uygun hale getirebilirsiniz. Kaldı ki gerek Saraf transferi ve gerekse diğer yıldız transferler takım içerisindeki dengeleri de bozdu. Daha mühimi takımın scout hocaları ki yönetime karşı ki perde arkasında başka duyumlarım da var. Bir bayrak açtılar. Sözleşmelerini yenilerken %100'e yakın bir zam yaptırdılar. Buna rağmen sonunda ayrılmak zorunda kaldılar. Demek ki Trabzonspor'un kimyasını bozan içeride bir hortum var. Bu hortumu yol açtığı tahribatı düzeltmeden Trabzonspor'un içeride ve dışarıda kendini bulması kolay değildi. Ben böyle düşünüyordum maç öncesinde ve bunu da Trabzonsporlu taraftar veya okuyucu arkadaşlarımız, dostlarımız sorduklarında aynen söylüyordum. Yani eğer Trabzonspor gibi hakikaten gerek içerideki futbol yapılanmasının gerekse dışarıdaki futbol aleminin saygın takımlarından birinin oyuncusu iki maçta üç kırmızı kart görmez. Baktığınız vakit gerek French Varoş maçının ilk maçında bir kırmızı, ikinci maçında iki kırmızı. Bu sadece disiplinsizlikle ifade edilebilecek bir hal değildir. Burada ben başka şeyler olduğunu düşünüyorum. Yanılıyor olabilirim. Ama Trabzonspor'un titreyip kendine her manada dönmesi lazım. Ertuğrul Doğan Başkan'a ver yansın ediyorlar bazı çevreler. Görüyorum. Üzülüyorum. Yani niye? Çünkü Ertuğrul Başkan bu kayıplardan en fazla üzüntüyü duyan insandır ve Trabzonspor'u çok daha iyi yerlere getirmek isteyen insandır. Siz onun samimiyetinden şüphe mi ediyorsunuz? Onun planlamasından yani hoşnut değil misiniz? Fatih Tekke'nin istifasına bayram edenler var. Ama Ertuğrul Doğan Başkan'ı yürekten tebrik ediyorum. Hocasına inandı ve arkasında durdu. Biz istifayı kabul etmiyoruz dedi yönetim olarak. Bu Trabzonspor'un geleceğini daha güçlü planlamak adına, istikrarsızlığa sürüklememek adına çok onurlu ve çok karakterli bir duruştur. Tebrik ediyorum. Fatih Hoca Trabzon'un evladıdır. Samimiyetinden kimse şüphe edemez. Teknik adamlığından kimse şüphe edemez. Evet, ağır ve yoğun baskılar altında kaldığı gerçektir. Lig ve Avrupa fikstürüne baktığınızda üst düzeyde zorluk derecesi olan maçlar oynuyor Trabzonspor. Yeni bir takımla oynuyor. Bunun üstesinden gelmek de kolay değildir. Bunu böyle değerlendirmek lazım.
1: Fatih Tekke'nin maçın ardından açıklamaları vardı, bakalım. Herkese söylediğim bir şey var. Mağlubiyetler bana ve ekibime ait, galibiyetler oyuncularıma. Oyunun şanssızlıkları, talihsizlikleri hepsi kabul edilebilir ama ben bunu kabul edemem. Böyle de uyuyamam. Dolayısıyla herkes hakkını helal etsin. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Bugün bazen bir hata öyle şeylere sonuç olabiliyor. Yapacak hiçbir şey yok. Bazen diyor ya, olmaz. O kadar güzel olmaz ki, siz de bir karar vermeniz lazım. Kulübümüzün durumunu biliyorsunuz. Bu tür şeyleri de çok daha fazla büyüterek gidiyor. Camianın da rahatlaması adına Trabzonspor'un daha iyi olacağını bildiğim halde bugün itibariyle ben yokum. Herkes hakkını helal etsin. Benden yana herkese hakkım helal olsun diye basın toplantısında istifasını verdi. Ardından Trabzonspor kulübünden zaten kabul etmiyoruz hocanın istifasını diye yazı geldi. Hoca yine takımın başında ama ne söylersiniz?
2: Şimdi bir söz vardır. En kötü karar kararsızlıktan daha iyidir diye. Fatih Hoca bir karar vermiş. Doğru yanlış ayrı bir olay ama Trabzonspor ona Fatih Tekke üzerinden bir proje yaparken kendi teknik direktörünü kendin yetiştir ve kendi yıldızlarını kendin yetiştir düşünce içerisinde orta uzun vadeli bir çalışma programı belirlemişken sizin çevre baskısından bunalarak takımın aldığı sonuçların altında kaldığını hissederek böyle bir karar vermen fevri bir karardır. Bunu onaylamak mümkün değil. Kendi adıma söylüyorum. Fatih Hoca burada bir yanlış yapmıştır. Eğer şunu düşünmesi lazımdı. Yani tamam, Fatih Hoca istifa etti. Bundan sonrasında Trabzonspor daha güzel günlere mi gidecek? Bu istifa onun yolunu açıyorsa doğru bir karar. Ki ben öyle olmadığını düşünüyorum. Bundan sonraki süreç Trabzonspor'u, eğer istifa kabul edilmiş olsaydı, daha büyük bir istikrarsızlığa ve belirsizliğe sürükleyecekti ki ciddi riskler doğuracaktır diye düşünüyorum. Bence tecrübeli bir başkanın, tecrübeli bir yönetimin tavrı, kararı çok anlamlıdır. Fatih Hoca'ya sahip çıktılar. Biz seninle uzun yol kat edeceğiz. Bu maratonun içerisinde bu tür kazalar olabilir. Önemli olan biz nerede nasıl yanlış yaptık, bunu nasıl düzeltiriz noktasında birleşelim düşüncesiyle bir hareket ettiler. O bakımdan bundan sonrasında artık Fatih Hoca'nın kafasından istifa edin iyisini dahi çıkarıp her şeyiyle Trabzon gecesi gündüzü karı, kışı, yağmuru, çamuru her şeyiyle Trabzonspor'un başarısı için kendine odaklaması lazım. Ekibini ona göre yapılandırması lazım. Yeni scout hocalarıyla birlikte oyuncu performanslarını ölçerken, biçerken, değerlendirirken farklı bir zaviyeden girip hedefi olan takımın planlaması içerisinde hareket etmesi lazım diye düşünüyorum.
1: Trabzonspor pazartesi günü Ahmet Spor'a konuk olacak. Maçla ilgili ne söylersiniz hocam?
2: Yani Ahmet Spor maçı çok önemli. Hem Trabzonspor için hem de Ahmet için önemli. Ben Trabzonspor'un fabrika ayarlarına döndüğünde bu maçı çok rahat kazanacağına inanıyorum. Ama sanki oraya dönmek noktasında bazı kaosun sinyallerini veriyormuş gibi bir hal var.
1: Beşiktaş'a bakalım. Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Alanya Spor'a 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazların 6 maçlık galibiyet serisi ise sona erdi. Ne söylersiniz?
2: O beni şaşırttı biraz. Ben açıkçası Beşiktaş'tan böyle bir mağlubiyet beklemiyordum. Alanya Spor'la ilgili aşağı yukarı geçen haftanın başında Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı, sizin de iyi tanınız Emin Müftüoğlu Bey'le bir havaalanında sohbet etmiştik. Çok iyi bir takım olduğunu, sürpriz yapabileceğini söylemişti. Ben açıkçası bu sohbete rağmen Alanya Spor'dan böyle bir performans beklemiyordum. Tabii Beşiktaş'ın Avrupa maçları, içeriye dönüşü, üst üste iki maçı çıkaracak bir fizik kapasitesinin sınırlı olduğunu gördükten sonra diyorsun ki evet, sonuç normal. O bakımdan bir kaza, ama buradan önemli olan ders çıkarabilmek. Şu anda görülen şey şu, başkan ve yönetim hakemlerden yana hayli dertliler. Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve davet ediyorlar.
1: Şimdi değineceğiz birazdan ona. İlk önce İtalyano'nun açıklamalarına bakalım. İkinci yarıda rakibe çok pozisyon verdiklerini söylüyor. Gol atamıyoruz diyor. Bitiricilikte, maçı açmakta sıkıntımız var diyor. Her şeyi denedik. Buradan ders çıkarıp Perşembe'ye odaklanmalıyız demişti. Perşembe günkü maça da geleceğiz. Peki Beşiktaş ikinci başkanı Hakan Daltaban deplasmanda oynanan Alanya Spor maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyon Başkanı'nın artık Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı görevden aldığını zikretmesi gerekiyor dedi. Üstüne başkan ve kulüpten de açıklamalar geldi zaten, ne söylersiniz?
2: Şimdi tabii ben bunları dinliyorum. Canı yanan elbette ki farklı tepkiler verir, farklı söylemlerde bulunur. Fakat ben Beşiktaş gerçeğini düşündüğümde baba Hakkılar aklıma geliyor, Süleyman Sabalar aklıma geliyor, efsane başkan, efsane yönetim, o günkü yönetimler aklıma geliyor. Ki Beşiktaş çok daha zor günler yaşamıştır, çok daha haksızlık manasında eğer değerlendirecek olursak, çok daha yanlış hakem yönetimlerine hedef olmuştur, ama o dönemde bile mesela bugünkü gibi bir çıkış yapılmamıştır. Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı veya yönetimi toptan değiştirdiğinizde bu şikayetler bitecekse mesele yok. Ben biteceğine inanmıyorum. Çünkü bir dönem geldi, yapboz tahtası gibi sürekli işte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı yönetimi veya sürekli MHK'lar değişti. Sonuç aynı hüsran devam ediyor. Aynı acı devam ediyor. Burada kulüplerin ortak temasının şu olması gerekir. Nalıncı keseri gibi. Hata kendinden yana yapıldığında tamam, normal, ama karşı takım lehine hata yapıldığında varyansını etmek yerine bu hataların hangi takım için yapılırsa, hangi taraf için yapılırsa yapılsın minimize edilmesi. En azından sonuca tesir eden hakem hatalarının yok edilmesi adına ortak bir tavır alınması lazım. Hakem eğitim seminerleri, meslek içi gelişim seminerleri gibi uygulamalarda işin bu noktasına odaklanması lazım. Şu anda bakıyorsunuz Avrupa'da bizim bir tane hakemimiz yok. Niye yok? Çünkü biz kendi içimizde bu camiayı, hakem müessesesini sürekli eleştirerek, sürekli yerden yere vurarak, sürekli şikayetçi olarak onların gelişimine, onların özgür bir şekilde futbol oyun kurallarını uygulamalarına müsaade etmiyoruz. Basın olsun, taraftar olsun, yönetim olsun veya futbolcular olsun. Burada ya Türk futbolunun toplam kalitesinin yükselmesini istiyorsak hep beraber bir yerlerinden tutacağız. Yani o gitsin bu gelsin anlayışından ziyade biz bu bataklığı nasıl kuruturuz? Yani sivrisinekleri, söz meclisten dışarı, benzetme de hata olmasın, sivrisinekleri yok ederek bataklığı kurutacağımızı zannetmek gaflet demektir.
1: Peki Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris'e 1-0 mağlup olmasına rağmen önceki maçı buradaki maçı 3 golle bitirdiği için adını Avrupa Ligi'ne yazdırdı. Maçla ilgili ne söylersiniz?
2: Şimdi tabii orada da eleştirilecek çok nokta var da ben sadece şunu söyleyeyim. İlk maçta işi bitirdiğiniz için dönüşünde bir rehavet yaşıyorsunuz. O rehavetin oyuna etkileri oluyor, sonucu etkileri oluyor ve böyle bir mağlubiyet yaşıyorsunuz. Yani normalde Beşiktaş eğer oraya 0-0 gitmiş olsaydı bu oyun böyle mi olurdu? Asla olmazdı.
1: Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Italiano, bu sezonun en büyük ilk hedefine ulaştık. Avrupa Ligi'ne katılmak kulübün, takımın ve benim kişisel hedefimdi. Bugün bir hayal kırıklığı olduğunu söyleyemem. Maçın analizine gerek yok. İlk maçtan dolayı rahattık. Ritim ve tempo olarak düşük bir maçtı. Hedefimize ulaştık. Bu yüzden mutluyuz. Negatif ve hayal kırıklığı hissetmiyorum. Şimdi lig maçlarına döneceğiz. Üst üste iki mağlubiyetin ardından reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Pazartesi günü taraftarımızın önünde iyi bir maç ortaya koymak istiyoruz diye konuştu. Ne söylersiniz?
2: Şimdi tabii burada Italiano'yu ben takdir eden biriyim spor yazarı olarak. Bu maçta ilk maçın getirdiği garanti, avantaj gibi gördüğü sonuçtan dolayı bir oyuncu planlamasında farklılaştırmalar yaptı. Mesela Orkun'un yokluğu bu maçta fiilen sırıttı. Yani her şeyde oyunun gelişiminde, ne bileyim öne doğru oyunda, pozisyon hazırlamada, rakibi savunma zaaflarından istifade edip geniş alan açmak ve onu pozisyona, gole dönüştürmek adına Orkun gibi bir tecrübenin yokluğunu hissettiniz. Dolayısıyla niye Orkun yok diye soramıyorsunuz. Diyorsunuz ki tamam orada farklı bir oyuncu grubuna deniyor, Kartalı deniyor, işte Ahmet Hacı Ahmet Oyuncu deniyor. Yani hoca bir arayış içerisinde mevcut oyunculardan alternatif üretme gayreti içerisinde diyorsun. Yine Rıdvan Yılmaz'ı mesela değerlendirmedi ki bir önceki maçın yıldızı yani baktığında. Şimdi bu tür uygulamaları eğer önceden biliyorsanız, sonucu da garanti görüyorsanız, biz bu turu geçeceğiz diye düşünüyorsanız ki öyle olduğundan eminim. Bu arayışlar normaldir, sonuçta normal diyorum ama handikap değil.
1: Peki pazartesi günü Çorum'u konuk edecek Beşiktaş, maçla ilgili ne söylersiniz?
2: Ben Beşiktaş diyorum yani.
1: Peki hocam teşekkür ederiz yorumlarınız için. Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: tampon sona erdi.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Mutfakta kullanılan tahta kaşıklar renklerini çabucak kaybeder, kahverengine dönüşürler. Bunu bir dereceye kadar önlemek istiyorsanız tahta kaşıkları duru suda iyice ıslattıktan sonra kullanırsanız daha iyi netice alırsınız. Çok sevdiğiniz çaydanlığınız zamanla mat bir görünüme bürünebilir. Yarım bardak sirkeye bir tutam tuz atıp sert bir süngeri buna batırarak çaydanlığı silmeyi deneyin. Pratik bir şekilde eski parlaklığına hemen kavuştuğunu göreceksiniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
3: Bugün sizlere HPV'li
4: belli yöntemler var.
3: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
4: Doğum sonrası yapılan
3: vermiş olduğunuz değerli bilgiler.
4: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
2: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
3: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
4: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
5: TGRT FM.
6: TGRT FM Haber.
7: Haberden mutlu günler diliyoruz sevgili izleyiciler. Günün içinden kuşağıyla karşınızdayız. Terörsüz Türkiye sahaya taşınıyor. AK Parti teşkilatları milletin içinde olacak. Vatandaşın beklentisi dinlenecek, süreç anlatılacak. Sahadan gelen mesajlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a raporlanacak.
8: Esnafımızla bir araya geleceğiz. Sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geleceğiz. Şehit yakını ailelerimizi, gazilerimizi, sürekli ziyaretlerimizi bu program çerçevesinde de devam edeceğiz. Onların dualarını alıp yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz.
6: Terörsüz Türkiye süreci meclis koridorlarından sokağa taşınacak. AK Parti teşkilatları sahada vatandaşla birebir temas kuracak. Çerçeve yasayı ve sağlanacak kazanımları anlatacak.
8: Terörsüz Türkiye başlığında yürüttüğümüz çalışmalara oy oranımızın çok üzerinde bir toplumsal desteğin olduğunu gözlemliyoruz. Milletimizle buluşarak, şeffaf tartışmalar yürüterek ele alıp konuşamayacağımız hiçbir başlık yok.
6: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, kardeşlikle kenetlenen, istikrarla güçlenen Türkiye programı kapsamında yapılacak çalışmaları anlattı.
8: Terörsüz Türkiye'de geldiğimiz noktayı milletimizle, geniş kesimlerle bir araya gelerek konuşacağız. Eleştirileri, fikirleri, önerileri milletimizden alarak siyasetin ana gövdesine yeniden oturtacağız.
6: Bakanlardan belediye başkanlarına tüm teşkilat sahada çalışacak. Esnafın, çiftçinin, emeklinin, gençlerin kapısını çalacak. Vatandaşın beklentilerini ve sürece ilişkin görüşlerini not alacak.
8: Elimizdeki rakamlar milletimizin bu ana istikamete güveninin arttığını, yol yürüyüşümüzün daha da güçlendiğini görüyoruz.
6: Sahadan gelen geri bildirimler rapor olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. O rapor AK Parti'nin gelecek planlarını da şekillendirecek.
8: Kardeşlik ikliminin Türkiye'nin kalkınması, büyümesi, yeni imkanlarla milletimizin buluşması için biz yeni bir döneme işaret edeceğini düşünüyoruz.
7: Anadolu'nun barış ve kardeşlik kapısı Ahlat'ta terörsüz Türkiye heyecanı yaşanıyor. Kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ağırlayan kentte sürece güçlü bir destek var. TGRT Haber ekibinden Şerif Ali Duman ve Atilla Uslu Ahlat sokaklarında vatandaşlara mikrofon uzattı. Bölge halkının terörsüz Türkiye mesajlarını ekranlara taşıdı.
9: Terörsüz Türkiye çok iyidir. Herkes gibi kardeş gibi yaşasa, herkes kendi kıymetini bilseler, birbirine acı etmeler, en güzel Türkiye için en güzeli, makbulü odur.
10: İnşallah devam eder, sonu da gelir, bu iş biter, herkes rahat olur, herkes kardeş olur. Ya biz kardeş ya, vallahi kardeş kardeşi vuruyor.
6: Anadolu'nun bin yıllık dostluk ve kardeşlik kapısı Ahlat, Malazgirt'ten bugüne birlik ruhunun simge şehirlerinden biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin terörsüz Türkiye mesajı verdiği kentte şimdi o mesajı vatandaşlar yükseltiyor.
5: Bin yıl önce bu topraklarda yalnızca büyük bir zafer kazanılmadı. Aynı zamanda da birlikte yaşama iradesinin tohumları atıldı. Malazgirt zaferinin ardından Ahlat'ta kök salan o büyük medeniyet şimdi yeni bir dönemin eşiğinde. Terörsüz Türkiye süreci bu kadim topraklarda atılan birlik tohumlarının geleceğe uzanan en güçlü filizi olacak.
11: Allah vatanımıza, milletimize hayırlı olsun diyorum. Yani bir daha da böyle bir zulüm ve işkence olmasın diliyoruz. Terörsüz bir Türkiye arzu ediyoruz.
12: Çok iyi, analar ağlamıyor. Destekliyoruz hepimiz.
13: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet, Sayın Devlet Bahçeli'ye de teşekkür ederiz, minnettarız bu süreçten. Çok memnun olduk bu süreçte.
5: Ahlat'ın taşlarında geçmişin izleri, sokaklarında ise geleceğin heyecanı var. Çünkü bin yıl önce Anadolu'nun kapılarını açan birlik ruhu, bugün Türkiye'nin geleceğine açılan yeni bir kapının anahtarına dönüşüyor. Ahlat'ta sürece destek tam, sözün özü ise aynı. Kardeşlik güçlensin, Türkiye geleceğine daha güvenli yürüsün.
10: Vay vay vay vay vay, ne demek ya? Hem de 400 güzel demek. Hem de buradan nereye kadar? Keşke hep şey olsa ya Rabbi. Ya umudumuz var yani.
14: Kardeştir, millidir. Yani bayrağını seven, Türkiye'ni seven güzel bir insan var Ahlat'ın içinde. Zaten herkes de Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Sayın Devlet Bahçeli'mize de teşekkür ederiz.
13: Barış gelmesini hep gönülden istiyoruz. Barışın gelmesi bizim bu bölgenin kalkınması demektir. Barış geldiyse herkes mutlu olur. Kardeşlik olur.
15: Terörsüz Türkiye istiyoruz, kardeşçe beraber yaşayalım. Burada Ahlat'ta Türk, Kürt, Çerkez, Alevi diye bir ayrımcılığımız yok. Vatan, bu Ahlat'ın şeyiz, halkıyız. Mutluyuz. Beraber kardeşçe yaşıyoruz.
7: Heyelan ve sel felaketinin yaşandığı Nepal'de tablo her geçen gün ağırlaşıyor. Ölü sayısı 469 olarak açıklanırken 1500'den fazla kişi hala kayıp. Bölgede yeni bir taşkın oluşma riski ise arama kurtarma çalışmalarına ara verilmesine neden oldu.
6: Nepal-Çin sınırında yüzlerce kişinin öldüğü ve kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin ardından bölgede yeni bir acil durum alarmı verildi. Tibet tarafında heyelan enkazının bir nehri tıkamasıyla oluşan doğal barajın çöktüğü ve büyük miktarda suyun Nepal'e doğru ilerlemeye başladığı bildirildi. Yeni kriz nedeniyle Nepal ve Çin tarafında arama kurtarma çalışmalarına 90 dakikalığına ara verildi. Bölge sakinleri hayatlarını kurtarmak için tepelere kaçtı. Ancak Çin Devlet Televizyonu baraj gölündeki su seviyesinin bir miktar düşmesiyle Tibet tarafındaki arama kurtarma çalışmalarının yeniden normale döndüğünü duyurdu. Taşkının durmasıyla birlikte güvenlik gerekçesiyle çalışmalara ara veren ekipler sahaya geri döndü. Felaket nedeniyle Pekin yönetimi de alarmda. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Heilan Gölü ve çevredeki dağların durumuna dikkat çekerek ikincil felaketlerin önlenmesi talimatını verdi. Arama kurtarma çalışmalarına ilişkin dramatik görüntüler gelmeye devam ediyor. Nepal ordusu Rasuwa bölgesindeki bir hidroelektrik santralinin tünelinde mahsur kalan çamura bulanmış iki kişiyi son derece zorlu bir operasyonla kurtardı. Kaygan zemin ve sarp araziye rağmen yürütülen çalışmalarda bölgedeki santral inşaatlarında çalışan onlarca Nepal ve Güney Koreli personeldense hala haber alınamıyor. Afet bölgesinden umut veren haberler de gelmeye devam ediyor. Nepalli yetkililer aralarında Amerika, İtalya, Çin, Hint ve Kore vatandaşlarının da bulunduğu 114 yabancının kurtarıldığını açıkladı. Ancak bölgede İngiltere, Kanada ve Avustralya vatandaşları dahil en az yüzlerce kişinin hala kayıp olduğu tahmin ediliyor. Başkent Katmandu'daki hastane önlerinde ise çaresiz bir bekleyiş hakim. Aileler yakınlarının isimlerini kayıp listelerine yazdırmak ve duvarlara asılan yaralı ilanlarında bir iz bulabilmek için uzun kuyruklar oluşturuyor.
7: Hürmüz'ün açılması için İran bir şartlar listesi hazırladı. Bunlar arasında ABD'li İsrail'in Gazze ve Lübnan başta olmak üzere Orta Doğu'daki tüm savaşları durdurması, İran'a yaptırımların kaldırılması ve savaş tazminatı ödenmesi var. Trump Hürmüz zaten açık dedi.
6: Hürmüz Savaşı'nda yeni hamle, İran yeni şartlar listesi hazırladığını duyurdu. Listedeki bilindik maddeler krizin uzayacağını gösteriyor. Açıklama İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai'den geldi. ABD'ye karşı sert ifadeleriyle tanınan Rızai, Tahran'ın şartlarını duyurdu. Rızai'ye göre İran, ABD ile İsrail'in başta Gazze ve Lübnan olmak üzere Orta Doğu'daki tüm savaşları bitirmesini istiyor. Tahran ayrıca ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukayı kaldırmasını, yaptırımları sona erdirmesini ve İran'a savaş tazminatı ödemesini talep ediyor. İran'ın talepleri bununla da sınırlı değil. Tahran, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş düzenlemelerinde İran'ın kontrol ve güvenlik rolünün kabul edilmesini istiyor. İran ve Umman'ın planına göre Boğaz'dan geçiş için bir deniz koridoru oluşturulması ve güzergahın bir bölümünün İran, bir bölümünün ise Umman karasularından geçmesi öngörülüyor. Buna karşılık İran, ABD'nin bu şartları yerine getirmesinin ardından belirlenmiş merkezi bir kanaldan gemilerin geçişine izin verebileceğini söylüyor. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu, destek için herhangi bir ülke lideriyle de görüşmediğini söyledi.
16: İran'la ilişkileri kesme konusunda hangi liderlerle konuştunuz?
17: Konuşulacak bir şey yok. İran'la konuşmak istemiyoruz. Bir arabulucu arayışında değiliz. Boğaz açık.
6: CENTCOM komutanı Brett Cooper da ABD güçlerinin Hürmüz'deki tüm mayınları temizlediğini, 1500'den fazla geminin geçişine imkan sağladıklarını öne sürdü. Perşembe günü Tahran'da gerçekleşen kritik ziyarete dair ise Katar'dan açıklama geldi. Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Tahran temaslarının gerilimi düşürme çabalarını sürdürme konusundaki kararlılıklarını gösterdiğini ifade etti. Katar Başbakanı ayrıca Hürmüz Boğazı'nda uluslararası hukuka uygun şekilde seyir-i sefer özgürlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Boğaz'daki belirsizlik sürerken küresel gıda ve enerji piyasalarında yeni bir kriz endişesi de büyüyor. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz sofralara kadar uzanabilir. JP Morgan'a göre gübre tedarikindeki aksama küresel gıda enflasyonu 2027'nin ilk yarısında %5'e çıkarabilir.
7: Yunanistan, İsrail'le birlikte Türkiye'ye karşı yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Atina yönetimi Aşil Kalkanı adı verilen hava savunma sistemi için Tel Aviv'e 3.1 milyar dolar ödeyecek.
6: Yunanistan ve İsrail'in Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye yönelik provokasyonları sürüyor. Atina ve Tel Aviv yönetimleri devasa bir hava savunma projesi için el sıkışmaya hazırlanıyor. İki ülke, Aşil Kalkanı adı verilen hava savunma sisteminin imzalarını İsrail'de atacak. 3.1 milyar euroluk anlaşma kapsamında Yunanistan hava sahasını İsrail teknolojisiyle örmeyi hedefliyor. Proje, Patriot'ların yanı sıra İsrail üretimi Davut Sapan'ı, Barak MX ve Spider sistemlerini kapsıyor. Yunan tarafı yazılım kontrolü ve %25 yerli katılım payıyla sistemin idaresini elinde tutmayı planlıyor. Atina yönetimi bu füzeleri Ege'de Türkiye'nin lehine olan güç dengesini değiştirmek amacıyla ana karaya ve adalara konuşlandıracak. Yapay zeka destekli yazılımla donatılacak ağ, hava tehditlerini insan müdahalesi olmadan sınıflandırıp en uygun müdahale yöntemini belirleyecek. Analistler Aşil Kalkanı adının rastlantı olmadığını vurguluyor. Anlaşma özellikle Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki üstün İHA, SİHA ve balistik füze kabiliyetine karşı İsrail'in demir kubbe tecrübesini arkasına alarak bir blokaj oluşturma çabası olarak değerlendiriliyor.
18: TGRT FM Haber.
0: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle, Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 19-25, Ankara 13-23, İzmir 20-30, Bursa 16-24, Konya 13-22, Afyon 11-23, Denizli 15-30, Antalya 23-33, Adana 23-29, Zonguldak 18-23, Samsun 20-23, Trabzon 19-23, Kayseri 14-22, Erzurum 13-21, Gaziantep 21-28, Diyarbakır 22-33 ve Şanlıurfa 23-33 derece.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker kartla hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde.

0: reklamları dinlediniz.
1: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, sizlerle birlikteyiz. Ben Hande Hanım, kumanda masasında sevgili Ahmet var. Bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Günlerden cuma sigorta konuşacağız. Sigorta brokeri Selim İsmet bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum, sizler de iyisiniz.
0: Biz deyiz, çok teşekkür ederiz. Nedir bugünkü konu başlığımız?
1: Bugünkü konu başlığımız DASK şartlarında değişiklik ve poliçede dikkat edilecek mühim teferruatları konuşacağız. Zira DASK'taki bazı uygulamalarında bir takım değişiklikler oluyor. İçerik anlamında değil, uygulamalarıyla ilgili. Hem onu konuşacağız. Ne değişiyor, ne değişecek işleyişte. Bir de DASK poliçenizde de ne gibi detaylara dikkat etmek lazım ki gerçekten tam manasıyla doğru sizi maksimum şekilde kapsayacak sizleri bir DASK poliçesine sahip olmanızla ilgili bir takım bazı hususların altını çizmiş olacağız. Yani bugün DASK konuşacağız özetle. Şimdi bu ay resmi gazetede yayınlanan ve Eylül'ün de ilk haftasında devreye girecek olan DASK genel şartlarında ufak bir takım değişiklikler oldu. Dediğim gibi içerik ve kapsam anlamında değil bu. İşleyişiyle ilgili. Şöyle söyleyeyim. Şu anda mesela şu ana kadar bundan belki işte iki hafta kadar sonra artık farklı o yeni düzenlemeyi konuşacağız ama hali hazırdaki durum nedir, neydi şu ana kadar? Bir bağımsız bölüm taşınmaz için bir mesken hüviyetinde olan, yani için belki ofis olabilir, dükkan olabilir, o başka ama bulunduğu bina mesken olarak yapılmış, ruhsatında mesken diye geçen bir binada ki bulunan tüm bağımsız bölümler, her bir bağımsız bölümünde nasıl sizin adınız Hande Karagöz ama bütün resmi muameleleriniz, işlemleriniz ne üzerinden oluyor? TC kimlik numaranızla oluyor.
0: İsim yani önemli değil.
1: İsimle TC olmuyor. TC kimlik numarasıyla işlem yürüyor. Aynı mantık her bir bağımsız bölüm olan taşınmaz için de var. Adres kodu diyoruz. Hatta kısaltılmış hali UAVT büyük harflerle diye geçer. Bu her yanlış hatırlamıyorsam 10 haneli bir rakamdan oluşuyor. Yani her bağımsız bölümün bir TC kimlik numarası var. Adres kodu diye geçiyor. İşte bu adres kodu hangi bağımsız bölümle temsil ediyorsa o bağımsız bölümle ilgili bir zorunlu deprem sigortası, yani DASK diye bildiğimiz, tabir ettiğimiz poliçe yapıldığı zaman mesela o dairenizle ilgili elektrik, su, hatta doğalgaz bildiğim kadarıyla işlem yapacak olabilirsiniz. Ya da tapu nezdinde herhangi bir işlem, yani illa satış devir değil de başka bir takım işlemler de olabiliyor. Herhangi bir işlem yapabilmeniz için bakıyor o bağımsız bölümü ait, yani onun adres kodu üzerinden ona tanımlı sistemde bir zorunlu deprem sigortası, yani DASK olup olmadığına bakar. Bu yeterlidir. Varsa, yani o adres koduna tanımlı bir zorunlu deprem sigortası DASK varsa işleminizi yaparsınız. Demez ki ya burada Hande Karagöz diye görünüyor veya Selim İsmet görünüyor, halbuki tapu size ait, Hande Karagöz'e ait, işlemi yapmıyorum demez. Tek baktığı kriter o adres koduna tanımlı hayatta yürürlükte bir zorunlu deprem sigortası var mı? Varsa işlemleriniz yürür. Dolayısıyla ve aynı zamanda da bu zorunlu deprem sigortasında, şimdi mesela benim bir evim var, size sattım. Zaten yürürlükte bir DASK olması lazım ki işlem olabilsin.
0: Gerçekleşsin.
1: Evet. Sizin adınıza geçti. Dönüp de ben evi sattım, benim DASK kullanalım ifadesini daha kısa. Benim DASK poliçemi iptal edin. Böyle bir uygulama yok. Hali hazırda yok. Şu ana kadar yok ama bir 15 gün sonraya kadar durum değişecek. Ne yapılıyordu bu durumda? Hande Hanım, siz dönüp benim poliçeyi yaptırdığım yerden talep edersiniz. Dersiniz ki işte ben bu evi aldım.
0: Satın aldım.
1: Lütfen sigortalısını değiştiriniz. İşte Hande Karagöz, doğum tarihi, TC numarası vesaire, iletişim bilgileriniz girilmek suretiyle poliçede bir zehir yapılır.
0: Ve poliçe artık şey, siz
1: poliçe devam eder. Yani biteceği tarih hangisiyse, örnek veriyorum 15 Kasım'da bitiyordu. Bugün işte Ağustos ayında biz bu işlemi yapmıştık. Siz de Ağustos ayının sonlarında gördünüz, poliçe var. Döndünüz sigortacısına, o poliçeyi düzenleyen. Dediniz ki ben aldım, lütfen burada poliçeyi benim adıma değiştirin. Menfaat sahibini, sigortalısını zeyli yapar. Poliçe yine 15 Kasım'da bitecektir. Ama artık sizin adınızadır. Ama velev ki haberiniz olmadı, temin edemediniz. Olur ya, ben size sattım, bir daha ne selamlaşırız ne karşılaşırız. İşimiz bitti. Yani öncesinde de tanışmıyorduk. Sonrasında da zaten görüşmeyeceğiz. Ama dolayısıyla elinize bu DASK geçmeye de bilir. Allah korusun, size elinize geçti, devir oldu. Sonrasında bir süre sonra o DASK poliçesine konu bir deprem hadisesi yaşandı. Ve poliçeye konu bir durum var ortada. Hasar talep edilecek ama o tespit ettiniz ki var bir poliçe o sırada, hadisenin olduğu anda. Ama sizin adınıza değil. Bu hani size bir ödeme yapılmasına, hasar ödeme yapılmasına mani bir durum teşkil etmiyor. Hemen o hani başvuru yapılabilir ama öncesinde hemen zeyille sigortalı değiştirilebilir. Akabinde de başvuru yapılabilir. Oradaki ölçü o bağımsız bölümle ilgili, o hadisenin olduğu, depremin olduğu anda yaşayan bir poliçe var mıydı?
0: Var.
1: Mesele bu. Dolayısıyla hani yürürlükte poliçe var ama benim adıma değil, haberim yok. Dolayısıyla bir hadise oldu, bana ödenmez diye bir durum da yok açıkçası. Durum gerektiğinde de zeyille durum aşılabiliyor. Ama işte bu uygulama artık başkalaşıyor, değişiyor. Bu aslında ne hale gelecek bu yeni düzenlemeyle? Bu işleyiş aslında bu araçlarla ilgili yaklaşık 2 yıla yakın bir süredir trafik sigortalarında bir uygulama değişikliği oldu. Eskiden şöyleydi, 2 yıl kadar önce yanlış hatırlamıyorsam 2024 Aralık olmalı. 2024 Aralık'a kadar benim arabam var, siz benim arabamı alıyorsunuz.
0: Hı hı.
1: Notere gittik. Notere gittiğimiz zaman tabii ki önce mevcut benim adıma olan aracın yürürlükte bir trafik poliçesi olup olmadığına bakardı. Nasıl ki DASK'ta yürürlükte bir DASK olup olmadığına bakıyor demiştik. Onun gibi baktı ki var, noter işleminizi yapardı. Satış işlemini. Ondan sonra satış işlemi olduktan sonra satış sözleşmesi veriyor noter. Sigortacıma ben iletirdim. O iptal ederdi gün esaslı olarak. Size de 14 gün süre vardı. Kendi
0: için.
1: Adınıza trafik poliçesi yapmak
0: Çıkarmak için.
1: İşte o uygulama 2 yıl kadar önce değişti. Nasıl oldu? Dendi ki artık noter sizin işleminizi yapabilmesi için bir, yine aynı şekilde mevcut sahibinin adına o araçla ilgili hayatta yürürlükte bir trafik poliçesi olması lazım. 2, kim devralacaksa, şahıs ya da şirket, onun adına. Ama tabii ki satın alınacak araç için yeni menfaatçi, yeni sahibi kim olacaksa, ruhsat sahibi, onun adına önden düzenlenmiş bir trafik poliçesi olacak. Yani notere geldiğiniz zaman iki tane poliçe olacak. Yani ne yaptınız? Sıra numarası aldınız, notere geldiniz. Ondan sonra bakıyor, sahibinin adını, mevcut sahibinin adına var. 2, aynı araba için ama farklı bir sahibi, devralacak sahibi adına olan bir poliçe yapılmış mı? Yapılmış. Ondan sonra diğer normal sürecini yürütüyor ve tamamlıyor. Ne oluyor? Sizin devir işlemi tamamlandığı zaman size yeni alıcı, Hande Hanım'a diyelim, yeni bir ruhsat veriyor. İki tarafa da satış sözleşmesini veriyor. Satıcı taraf, bu örnekte ben, sigortacıma o satış sözleşmesini gönderiyorum. O da ne yapıyor? Senin bana ait olan satmış olduğum arabayla ilgili o satış sözleşmesiyle iptalini yapıyor ve gün esaslı iade çıkıyorsa da aynı ödeme yöntemim şeklinde, kredi kartıysa kredi kartıma gün esaslı bir iade yansıyabiliyor. Yani bitiyor. Siz de kendi sigortacınıza ruhsatınızı
0: kaldığı
1: yolluyorsunuz.
0: Kaldığı yerden devralmak gibi bir şey aslında.
1: Evet,
0: yani
1: siz de
0: olarak
1: kendi ruhsatı, yeni ruhsatınızı önceden bir poliçe yaptırdınız ya işlemi yapabilmek için. Ama yeni ruhsatı alınca sigortacınıza yolluyorsunuz. Ufak bir zeyil yapıyor. Çünkü o ruhsatın seri numarası başka. Ufak bir zeyil yapıyor. İşlem bitmiştir. İşte bu DASK'ta da buna benzer bir duruma gelmiş oluyor. Yani nasıl olacak bu yeni düzenleme ile birlikte? Siz diyelim ki bir yer almayı karar verdiniz. Bir mesken hüviyetindeki bir binada ki bir bağımsız bölümü, bir ya da birkaç her neyse, bir yeri satın alacaksınız. İşte satış ve muadili işlemler sebebiyle bu sigorta konusu taşınmazın menfaat sahibinin değişmesi halinde ne yapacak? Satan kişi, yine örneğimize dönelim, ben bir evim olsun, ben satıyorum, siz de alıyorsunuz, tapuya gittik. Tapuya gittiğimiz zaman nasıl önceki arabayla ilgili notere gidiyorduk, şimdi tapuya gittik. Tapu neye bakacak? Bir, Selim İsmet adına, yani mevcuttaki tapu sahibi adına adına o taşınmaz için, o bağımsız bölüm için bir yürürlükte bir zorunlu deprem sigortası, yani DASK var mı? Buna bakacak.
0: Genelde o dönemde yapılmış oluyor zaten. Bunlar evet, ülkemizde maalesef
1: biraz
0: ki çok
1: işlem
0: tatsız
1: olacağı zaman yapılabiliyor.
0: Evet.
1: Ve aynı şekilde trafikte olduğu gibi yeni alacak olan kim satın alıyorsa, bu örneğimizde Hande Hanım'dı. Hande Hanım'ın da aynı adres koduna sahip. Bir zorunlu deprem sigortası DASK yaptırmış olması lazım kendi adına. Yani işlemin olabilmesi için tapuda, bir benim adıma, iki sizin adınıza aynı bir aynı taşınmaz için iki tane poliçe olması lazım.
0: Aynı
1: ki,
0: araç işte satın olması.
1: Evet, aynı artık, neredeyse aynı duruma gelmiş oluyor. Ne oldu? Bunu gören ilgili memur diyelim, tapu müdürlükleri veya işlemi yapmaya yetkili idare

0: tescil tarihi itibariyle o zorunlu deprem sigortasının sözleşmesi bitmiş oluyor. Bitmiş olacak. Yani bir hasar olsa, poliçe devam bile ediyor olsa sözleşme sona erecektir. Verilen evraklarla ilgili sigortacımı ben yolladığım zaman ne yapacak? Benim adıma olan o taşınmaza ait DASK poliçesini iptal edecek ve gün esaslı bana hangi ödeme yöntemiyle yapmışsam, ki normalde bu kredi kartı oluyor, aynı kredi kartına gün esaslı iadesini gerçekleştirecektir. Gün esaslı iade ne demek? Örnek veriyorum, trafik poliçesi, zorunlu deprem sigortası ne kadar olsun? 1200 lira olsun. Hadi küçücük bir ev olsun, eski bir ev olsun, kolay olsun. Bu aylık 100 liraya tekabül ediyor demektir kabaca. Yani 6 ay sonra ben evimi satsam ne olacak? Ama 1200 ödemiştim. Her ay 600, 100 lira giriyorsa, 6 ay sonra da sattıysam 600'lük hak ediş var. Kalan 600'ü bana iade edecek demektir. Gün esaslı iadeden kastımız bu demek. Ne oldu? Ben artık bu yeni düzenlemeyle, yani Eylül'ün ilk haftasından itibaren diyelim, artık ben bir yer sattığım zaman artık zorunlu deprem sigortamı iptal edebileceğim, ödememi geri alacağım, yeni alan, yeni sahibi, yeni menfaat sahibi de kendi adına yeni yapılmış orası ile ilgili bir zorunlu deprem sigortasına sahip olmuş olacak. Demek ki bir sene sonra onu yenileyecek. Normalde yenilemesi lazım. Artık bir senelik bir dönem itibariyle teminatı olmuş olacak demektir. Bu satış ve muadili işlemlerle ilgili. Yani bu menfaat sahibinin tamamen üçüncü bir kişiye dev geçmiş olması. Yani bu trakas, trampa da buna giriyor muhtemelen. Burada bu şekilde. Peki bunlar dışındaki hallerde ise nedir bu? Anladığımız işte miras, bağış, hibe, ne bileyim boşanma nedeniyle, mahkeme kararıyla ya da birleşme oluyor mesela, şirket birleşmeleri. Evet, tapuda bir takım menfaat değişikliği var ama tamamen alakasız üçüncü bir kişi değil aslında. Yani miras yoluyla devroluyor. Baba vefat etmiş, varislerine geçiyor. Tamamen bir değişiklik yok. Bununla ilgili de yeni menfaat sahibi diyor ki önceki dönemden kalan poliçeyi tespit ettiği zaman, diyor, anladığı zaman, gördüğü zaman, işte belirli bir 15 gün içinde sigortacısını dönüp onunla ilgili menfaat taraflarını düzeltmesi, zeyl ile düzeltmesi icap eder. Muhtemelen şu da olabilir, onu tam bilemiyoruz çünkü yürürlüğe girmiş ve kullanıma girmediği için nasıl olacağını tam bilmemekle birlikte tahminim şöyle: Haziran ayında mesela bir ev ben size satmış olayım,
1: tamam,
0: ve benim de poliçem vardı, DASK poliçesi, zaten olmasaydı işlem olamayacaktı. Kasım ayında bitiyor normalde. Siz de kendi adınıza buna zeyl yapmadınız. İşte bu da, buna da vurgu yapıyor muhtemelen. Yani yeni menfaat sahibi fark ettiği andan itibaren 15 gün içinde, diyor, bunu kendi adına dönüştürmesi lazım, zeyille, diyor. 15 Kasım'da örneğe devam edersek, bittiği zaman da tabii normalde yenilemesi zorunlu. Ama yapmazsa da müeyyidesi çok da fazla var diyemem. En önemli sebep aslında tabii ki teminatın hep o güvencenin canlı tutulması önem arz eder. Bir yer alıyorsunuz, ev alıyorsunuz. Bununla ilgili tamamen savunmasız ve açıkta bırakmak çok doğru değil. Bu yeni düzenleme, dediğim gibi, bu trafik sigortalarındaki uygulama neredeyse aynı. Ben aynı gibi görüyorum. Hale dönüşmüş oluyor. Yani iptal edilebilir. Tabii ki şartları var. Yani ben iptal ediyorum, DASK'ı zaten yine yapamazsınız. Ama böyle menfaat değişiklikleri olduğu zaman trafikteki gibi istediğiniz zaman iptal edemezsiniz. Bunda da aynı şekilde. Bu şekilde bir uygulama devreye giriyor. Söz DASK'tan açılmış, onunla ilgili konuşuyorken de istedim ki DASK'la ilgili de çok basit bir poliçe bu. Birkaç bilgi lazım. Bu bilgilerle hemen poliçe düzenleniyor. Ama dedik ya, o ilgili bağımsız bölüme, yani adres koduna tanımlı bir DASK poliçesi var mı? Var. Hatta yeni uygulamaya göre yeni alacak adına da var mı? Var.

0: işleminizi yaparlar. Gerekli devir, işlem, elektrik, su, doğalgaz, her neyse yaparsınız. Ama siz aslında bu poliçe bir bürokrasiyi aşmak için değil aslında. Niye zorunlu? İşte, bir güvence için zorunlu. O halde bu poliçenin de doğru yapılması lazım. Buralarda işinizi görürsünüz ama canım, onlar detayına girmezler.
1: Şu prosedür sanki bir evrak işiymiş gibi bakıyoruz ya buna genelde.
0: Yani oradaki memur tapudaki aslında. Diyelim mesela demeyecek ki ya senin poliçen var ama şurası doğru bir bilgi değil demeyecek.
1: Tabii ki o an işinizi görecek tabii ki.
0: Tabii onun çünkü yasal olarak yapmış. Tamam geçti. Ama önemli olan Allah korusun bir deprem oldu. Bir zarara mı uğradı? Yani, o poliçeden sizin maksimum bir kapsam geri dönüş, hasar dönüşü alabilmeniz için o poliçenin doğru yapılması lazım. İçerikte o teferruatlar var. Çok önemli, mühim bunlar. Nedir bunlar mesela? Onları da hızlıca isterseniz sayalım. Ki bunlara dikkat edilsin. Öyle çala kalem hemen çat 3-5 bilgiyle yapılan deprem poliçesi evet o anda işinizi görür ama sebep asıl yapılma sebebi zorunlu olma sebebi gerçekleşirse bari alabileceğinizin tamamını alabilin. Nedir bunlar? Bir tanesi burası müstakil bir yer mi? Bir apartman mı? Bir villa olabilir müstakil villa. Bu bilgi yani poliçede baktığınız zaman ya da teklif olarak da gelebilir. Buradaki unsurları doğru olduğuna bakın, değilse düzelttirin. Velev ki poliçe yapılmış dahi olsa zeyille düzelttirin bunu mesela. Bir, müstakil mi, apartman mı? Sonra kaçıncı kat, bizim bu sigortaladığımız yer kaçıncı katta? Birebir kat yazmaz, aralık vardır. Sizin katınız o aralığa giriyor mu? Bunu muhakkak bakmanız lazım. Brüt metrekare artık tapudan çekiyor aslında sistem metrekareye manuel girilemiyor ama olabilir istisna olabilir brüt metrekareyi yansıtıyor olması lazım net metrekare değil dolayısıyla bu sizin doğru brüt metrekarenizi yansıtıyor mu poliçenizdeki veriler sonra burası mesken mi ticarethane mi yani evler için yapılır zorunlu deprem sigortası evet ama bir apartman bir mesken hüviyetinde yapılmış binanın içindeki ofisler, işte girişindeki dükkanlar bunların hepsi zorunlu deprem sigortasına tabi bağımsız bölümlerdir. Burası bir ticarethane ise yani mesken olarak fiilen kullanılmıyorsa o zaman burası ticarethane olarak yapılmış olması önem arz eder. Son olarak da orada binanın yaşı çok önemli ve binanın kaç katlı olduğu bunlarda da aralık vardır. Birebir işte nokta yazmaz şu yaş şu kadar katlı değil aralıklar vardır şu yılları arası şu katları arası diye sizin binanızın sigortalan aldığınız yerin veya sahip olduğunuz bağımsız bölümün bulunduğu binanın bu bilgilerinin de doğru olduğuna kesinlikle kontrol etmelisiniz velev ki poliçe yapılmış dahi olsa bunlara bakın varsa bir eksiklik yanlışlık bunu lütfen düzelttirin velev ki ufak bir prim dahi çıkacak olsa bile ekstra verin yapın yeter ki doğru bir poliçe olsun ki Allah korusun buna konu bir durum olursa alabileceğinizin neyse o miktar tamamını alabilin o poliçeden o miktarın belirli bir kısmına maruz kalmayın mecbur kalmayın diye bu vesileyle de bunun altını çizmiş olalım diyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür
1: ağzınıza
0: ediyorum.
1: Ağzınıza sağlık sigorta brokeri Selim İsmet bu bölümde bizlerle birlikteydi kısa bir ara.
2: Şimdi reklamlar.
3: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
4: Nene, şimdi okullu olduk diyordu hani.
5: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
6: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.

Bu bölümde genişçe panik ataktan konuşacağız demiştik sevgili dinleyenler. Panik bozukluğun halk arasında panik atak olarak olduğunu söyleyebiliriz. Anksiyete krizi aslında. Uzmanlar sebebinin kafamızda dolaşan olumsuz otomatik düşünceler olduğunu söylüyorlar. Vücutta bir tehlikeyle karşılaşıldığında böbrek üstü bezlerden adrenalin adı verilen hormon salgılanıyor. Az önce bunu söylemiştik. Böbrek üstü bezlerden adrenalin çıkıyor. Yırtıcıdan kaçmak için ne olması gerekiyor? Hızlı koşmak, öncelikle de kollarınıza ve bacaklarınıza yoğun bir kan pompalanması lazım. Bu kanı pompalayan organımız da kalbimiz. Kanı temizleyen organımız da akciğerlerimiz. Dolayısıyla kalbinizde ciddi bir çarpıntı başlıyor. Sonrasında kanı temizlemek için sık nefes alıp vermeye başlayabilirsiniz. Etrafı daha iyi görebilmek için gözle bekleriniz büyüyecek. Kanın gittiği yerde kollarda, bacaklarda uyuşma, karıncalanma, titreme gibi belirtiler ortaya çıkıyor. Bütün bunlarsa tabii ki adrenalin etkisiyle olan hayatta kalmak için oluşturduğumuz fizyolojik bir mekanizma. Peki, şunu söyleyelim öncelikle, panik ataktan, panik bozukluktan hiç kimse ölmez. Doğadaki süreçte bunlar yaşanırken panik atakta da tam olarak aynı şeyler yaşanıyor çünkü. Uzmanlar zihnimizin bir tür deniz gibi düşünebiliriz diyorlar. Bu denizin içinde pek çok düşünce yüzüp duruyor. Ancak burada kalp krizi geçirip öleceğim, başıma bir şey gelecek ya da sevdiklerimle bir şey olacak gibi otomatik ve olumsuz bir düşünce bilinçli zihnin tarafından yakalanıyor. Bu düşüncenin ardından da tabii ki adrenalin salgılamaya başlıyoruz. Tıpkı doğada bir yırtıcıdan kaşıyormuşuz gibi. Panik bozuklukla ilgili bazı önemli noktalar var. Birinci söylenen şu, adrenalin ömrü 2 dakika, yani 2 dakika sonra vücuttan parçalanıp gidecek. Bir diye ise adrenalin hayatta kalma hormonu. Dolayısıyla panik bozukluktan kimse ölmüyor. Hayatta biz kalbi duranlara, ölümle buruna gelen insanlara adrenalin yapıyoruz diyor uzmanlar. Adrenalin tam eksine sizi hayatta tutmak için salgılanan bir hormon. Panik bozukluktan ötürü veya vücudunuzda gerçekleşen her şey sağlıklı tepkiler aslında. Sağlığınıza herhangi bir zarar vermesi de mümkün değil. Yani buradaki bu düşünceyi, bu panik ataktan dolayı ölüp ya da başınıza bir şey gelecekmiş dürtüsünden bir kurtulmanız gerekiyor. Panik atak tek başına bir rahatsızlık değil, bu bir belirti. Panik bozukluklarla nasıl baş edilebileceği konusunda da bilgiler vermiş uzmanlar. Öncelikle bunun fizyolojik bir yanıt olduğunu bilmemiz ve panik bozukluktan ötürü kalp krizi geçirmeyeceğimizi, ölmeyeceğimizi, bayılmayacağımızı kabul etmemiz gerekiyor. Doğada bir yırtıcıdan kaçarken bayılmanın olası bir durum olmadığını altını çizen uzmanlar, bilinç kaybı, delirme gibi semptomların olmasının da mümkün olmadığını belirtmişler. Öncelikle bilinci oturtalım. Yani bu bir tabii ki etki ama bizi sıkıntıya sokmayacak. Sonrasında da derin nefes alarak adrenalin yanıtını baskılamamız gerekiyor. 3-6-3 kuralı gibi durumlar uygulanabilir. 3 saniye boyunca derin nefes alıp 6 saniye boyunca nefesinizi tutuyorsunuz. Sonra da bu nefesi 3 saniyede veriyorsunuz. Bunu birkaç kez tekrarladığınızda aslında sistematik olarak adrenalin yanıtı baskılanıyor. Panik nöbetle bireysel olarak 5 etmekte zorlanıyorsanız ilaç tedavisi ve panik nöbetin tedavisinde kullanılabilir. Panik atak tek başına bir hastalık değildir, aslında bir belirti. Yaygın anksiyete bozukluğunda, depresyonda, obsesif kompulsif bozukluklarda ve başka bir takım ruhsal hastalıkların belirtisi olduğunu söyleyebiliriz.

Bir diğer konusu bacakta ağırlık hissi, kaşıntı, varis habercisi olabilir diyor uzmanlar. Ayakta fazla kalan kişilerde kadınlarda çok daha sık görülen varis, estetik görünümün yanı sıra aslında yaşam kalitemizi de etkiliyor sevgili hanımlar beyler. Varisin en önemli belirtileri arasında bacaklarda dolgunluk ve içi su dolmuşçasına ağırlık hissi, ağrı, kaşıntı ve kramplar. Varisler günümüzde cerrahi tekniklerin yanı sıra radyo frekans, lazer, doku yapıştırıcı gibi kateter bazı yöntemlerle de erişilebiliyor. Uzmanlarsa varis tedavileri için ağırlıklı olarak sonbahar ve kış aylarının tercih edildiğini belirtmişler. Bacaklarınızın gönderdiği sinyallere mutlaka vakıf olun. Damar hastalıklarının başında gelen varis, bacak toplar damarının genişleyip kıvrımlı hale gelmesidir. Normalde toplar damarlardaki küçük kapakçıklar kanı kalbe doğru taşıyor. Ancak bu kapakçıklar bozulduğunda kan geriye kaçıyor. Damar içinde birikiyor ve zamanla bildiğimiz mavi kabarık damarlar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu durumdaki bacaklarımız da bize sessizce aslında sinyal veriyor. Varis sadece yaşlıları değil, günümüzde gençleri de etkiliyor artık. Uzun süre ayakta çalışan kuaför, öğretmen, hemşire varis riski altında. Gün boyu masa başında oturanlar ve hareketsiz kalan kişiler de risk altında. Varis kadınlarda gebelik ve hormon değişimleri nedeniyle çok sık görülür. Günümüzde en önemli sağlık sorunlarından bir tanesi de obezitede varis riskini arttıran sebepler arasında.

Aman canım ne olacak işte varis, annemde de vardı, anneannemde de vardı, halamda da vardı, bende de var şimdi artık diye düşünceler yanlış. Çünkü varisin ilk belirtileri genelde günün sonunda bacaklardaki yorgunluklardan başlıyor ve ihmal edilen varisler maalesef ki vücutta pıhtı oluşumuna neden oluyor. Bu yorgunluklar ihmal edildiği zaman varis daha da ilerleyerek şişlik, ağrı, gece krampları, kaşıntı ve ciltte renk değişiklikleriyle kendisini gösteriyor. Bu belirtilere rağmen zamanında tedavi edilmeyen varisler ciltte yaralar açabilir. Bu yaralar ayrıca kapanmayabilir, hastada pıhtı oluşumuna kadar uzanabilir. Erken dönemde varis çorapları büyük fayda sağlar. Varis çorapları bacaklara dıştan basınç uygulayarak kanın kalbe dönmesini kolaylaştırır. İlk birkaç gün zor geçebilir ama kısa sürede bacak yorgunluğu ciddi şekilde azalıyor. Aynı zamanda damar duvarını güçlendiren, dolaşımı destekleyen ilaçlar da mevcut. Ancak ilaçlar sorunu tamamen ortadan kaldırmıyor. Sadece şikayetleri azaltıyor ve varis ilerlemesini de yavaşlatabiliyor. Şimdi günübirlik işlemlerle tedavi yapılabilir. Günümüzde gelişen teknolojiler sayesinde varisler ameliyatsız tedavi ediliyor. Hastanın aynı gün içinde taburcu olmasını sağlayan ameliyatsız yöntemler var. Mesela lazer, radyofrekans, doku yapıştırıcı teknikler gibi. Varis tedavilerindeki işlemler lokal anestezi altında 30 dakika gibi kısa bir süre içinde çözülebiliyor. Lazer ve radyo frekans ince bir tel yardımıyla damar içine girilip ısı verilerek sorunlu damar kapatılıyor. Yapıştırıcı ise damar özelliği bir tıbbi yapıştırıcıyla kapatılıyor. Isı kullanılmadığı için de ağrı aslında çok az oluyor. Hem ağrısız hem ameliyatsız yöntemler var varis tedavileri için.

Varis beklenince geçecek bir damar hastalığı değildir sevgili dinleyenler. Bunu söylemeden bitirmeyelim konuyu. Erken dönemde alınacak önlemlerle tamamen kontrol altına alınabildiği gibi geç kalındığında maalesef ki çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Modern tıpta varis tedavisi acısız, dikişsiz ve güvenli şekilde yapılır. Her hastalıkta olduğu gibi varis de erken teşhis ve tedaviyle kontrol altına alınıyor. Varisin oluşmasını önlemek ya da ilerlemesini yavaşlatmak için bazı önerilere dikkat edelim. Neler bunlar? Gün içinde uzun süre ayakta kalıyorsanız ara sıra yürüyün. Masa başında çalışıyorsanız her 30 dakikada bir kalkıp hareket edin. Bacaklarınızı kalp hizasının üzerine kaldırarak dinlendirin. Aşırı kilo alımından kaçının ve düzenli yürüyüş, bisiklet ve yüzme başta varis olmak üzere tüm damar sağlığı için de çok güzel egzersizlerdir. Bunları da mevsimine göre yapmayı ihmal etmeyin diyeceğiz.

Bugünün son konusu kadınlarımızı ilgilendiriyor. Kadınların doğal yaşam döngüsünde biyolojik bir evre olan menopoza geçiş dönemi, diğer bir deyişle perimenopoz, son yıllarda artan farkındalık çalışmalarıyla daha da görünür hale gelmiş. Genellikle 40'lı yaşlarda başlayan bu dönem kadından kadına değişen belirtilerle kendisini gösteriyor ve 5 ila 8 yıl sürüyor. Perimenopoz döneminde yaşanan hormon seviyelerindeki dalgalanmalar, en sık sıcak basmaları, gece terlemeleri, uyku sorunları, eklem ağrıları, duygu durum bozuklukları gibi kendisini gösteriyor. Yaşanan bu sorunlar kadınların aile, iş ve sosyal ilişkilerinde gerginliğe neden olurken tabii ki aile yaşantılarını da bazen etkiliyor. Perimenopozun bu etkileriyle sadece biyolojik değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyal bir geçiş süreci olduğunu unutmayın. Kadınların yaşam kalitelerini arttırmaları için bu dönemde tıbbi ve duygusal destek almaları şart. Yeterli uyku düzeni, fiziksel aktivite içeren bir yaşam tarzı perimenopoz döneminde hormon dalgalanmalarının olumsuz etkilerini azaltıyor ve enerji seviyesini de dengede tutuyor. Bunların yanı sıra ruh hali ve genel yaşam kalitesi üzerinde de aslında olumlu etkileri var. Öncelikle aklanistik bir diyetle beslenmek gerekiyor. Programımızın başında da aslında fiziksel ve biyolojik sağlığımızdan çok hücresel sağlığımız için Akdeniz tipi diyetle beslenmemiz gerektiğini söylemiştik. Bu kadınlarımız için menopoz döneminde de çok önemli. Premenopoz döneminde Akdeniz tipi diyetle beslenmeye özen gösterirsek, doymamış yağ içeriğinin zeytinyağı ve avokado gibi bitkisel yağlardan, karbonhidrat içeriğini ise meyve, tam taneli tahıllar ve baklagillerden alırsak, protein içeriğimizi balık ve kümes hayvanları ve süt ürünlerinden karşıladığımızda tam bir Akdeniz diyeti sağlık programına geçmiş oluyoruz. Kahve, şeker ve baharatı sınırlamalısınız. Kafein, şeker, baharat içeren gıdalar, özellikle alkol, bunların yanı sıra çok fazla tüketildiğinde duygu durum dalgalanmalarına sebep oluyor. Dolayısıyla bu tür gıdalar ve içeceklerin tüketimi sınırlandırılmalı. Sigarayı bırakmak ve pasif içicilikten özellikle bu premenopoz döneminde uzak durmak gerekiyor. Sigara etkilediği mekanizmalarla mutlaka bu tabloyu olumsuza çeviriyor. Ayrıca cilt yaşlanmasını da hızlandırıyor. Uzak duracağız. Düzenli olarak egzersiz yapın diyor uzmanlar bu dönemde. Tempolu yürüyüşler önemli. Hem ruh sağlığınızı korumanız, hem dışarıda vakit geçirmeniz, hem kendinizle baş başa kalmanız için çok güzel vakitler olacaktır attığınız adımlar. Yatak odanız serin ve mutlaka ki karanlık olsun. Düzenli uyku rutini oluşturmak hormon dalgalanmalarının etkisini azaltmaya yardımcı olur. Çünkü serin, kuru, karanlık, havalandırılmış bir yerde uyumak gibisi yok. Her devirde yok ama premenopoz döneminde de çok daha önemli. Düzenli sağlık kontrollerinizi bu dönemde mutlaka yaptırın. Diğer kadın hastalıkları doğum uzmanlarıyla düzenli görüşmek çok önemli. Uyku sorunlarınız varsa bunun için destek alabilir ya da hormonal destek tedavilerden uygulayabilirsiniz. Stresinizi yönetmek gerekiyor ve duygusal destek alınabilir bu dönemde. Nefes egzersizleri, tachi, yoga, pilates, hobi gibi aktiviteler bu dönemde sizi rahatlatacaktır duygusal olarak ve vücut esnekliği bakımından. Pilates çok önemli. Gerekirse bir uzmanla görüşmek ve destek almak da süreci kolaylaştıracaktır. Sosyal destek almanın yanı sıra arkadaşlar, aile veya benzeri dönemden geçen kadınlarla da konuşmak aslında size güzel sonuçlar doğurur. Son olarak sevgili dinleyenler, perimenopoz sürecinde azalan östrojen seviyesi, ciddi kuruluk, kırışıklık ve gibi sorunlar ya da bunun yanı sıra incelme ve dökülmeye yol açabilir. Besleyici ve nemlendirici ürünler ciltle saç bakımı için önem taşır. Aşırı ısı ve kimyasal işlemlerse hassas doğal yapıyı bozabilir, elastikiyet kaybı oluşturabilir. Ciltle saç sağlığınızı desteklemek için mutlaka dengeli ve omega 3, B vitaminleri, çinko ve demir açısından zengin beslenmeye de özen gösterin. Cildinizin ve saçlarınızın nem dengesini korumak amacıyla her gün yeterli miktar su içmeyi de ihmal etmemek gerekiyor.

0: Biz Ayrılan Süren'in sonuna geldik. Bugün sevgili dinleyenler, ben Hande Hanım, kumanda masasında sevgili Ahmet vardı. Bana yardımcı oldu, sesimi sizlere ulaştırdı. Güzel, keyifli bir gün ve öğle sonrası olsun. Yarın görüşünceye kadar hoşçakalın diyelim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Garanti BBVA. Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
3: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
2: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
4: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın mide asidini nötralize etme özelliği halk arasında mide ekşimesi, reflü ve hazımsızlığa karşı kullanılması sonucunu doğurmuş. Yarım bardak suya yarım çay kaşığı eklenerek karıştırılıp içilebilir. Ancak burada dozun aşılmaması önemlidir. Karbonat özellikle ağızda çıkan yaralara, aftlara karşı etkili bir çözüm üretebilir. Bunun sebebi karbonatın antibakteriyel özelliğidir. Karbonattaki antibakteriyel özellikler sayesinde ağız yaraları, ağız kokusu ve benzer rahatsızlıkların giderilmesi için halk arasında kullanımı yaygındır. Karbonatla yapılan ağız gargaraları özellikle ağızdaki kötü kokunun giderilmesi ya da diş macununa diş fırçalama esnasında eklenmesi yine dişlerin beyazlatılması için fayda sağlayabilir.
1: Aklınızda bulunsun.
3: TGRT FM Haber.
4: Saat tam 17'ye kadar bir spor haberiyle, sıcak bir gelişmeyle başlayalım gündeme. Avrupa ve Konferans Ligi'nde kurallar çekildi değerli izleyenler. Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri de belli oldu. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki 8 rakibi belli oldu değerli izleyenler. Siyah beyazlar Marsilya, Bayer Leverkusen, Union Saint-Gilloia, Celtic Crystal Palace, Omonia Hapoel ve Berşeva ve Hoffenheim'la eşleşti. Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki 6 rakibi de belli oldu diğer taraftan. Bordo Maviller, Freiburg, Kızıl Yıldız, Hearts, Kaps, Jablonec ve CSKA Sofya'yla eşleşti. İlk maçlar 16-17 Eylül tarihinde oynanacak. Ve terörsüz Türkiye sahaya taşınıyor. AK Parti teşkilatları milletin içinde olacak. Vatandaşın beklentisi dinlenecek. Süreç anlatılacak. Sahadan gelen mesajlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a raporlanacak.
5: Esnafımızla bir araya geleceğiz. Sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geleceğiz. Şehit yakını ailelerimizi, gazilerimizi, sürekli ziyaretlerimizi bu program çerçevesinde de devam edeceğiz. Onların dualarını alıp yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz.
6: Terörsüz Türkiye süreci meclis koridorlarından sokağa taşınacak. AK Parti teşkilatları sahada vatandaşla birebir temas kuracak. Çerçeve yasayı ve sağlanacak kazanımları anlatacak.
5: Terörsüz Türkiye başlığında yürüttüğümüz çalışmalara oy oranımızın çok üzerinde bir toplumsal desteğin olduğunu gözlemliyoruz. Milletimizle buluşarak, şeffaf tartışmalar yürüterek ele alıp konuşamayacağımız hiçbir başlık yok.
6: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, kardeşlikle kenetlenen, istikrarla güçlenen Türkiye programı kapsamında yapılacak çalışmaları anlattı.
5: Terörsüz Türkiye'de geldiğimiz noktayı milletimizle, geniş kesimlerle bir araya gelerek konuşacağız. Eleştirileri, fikirleri, önerileri milletimizden alarak siyasetin ana gövdesine yeniden oturtacağız.
6: Bakanlardan belediye başkanlarına tüm teşkilat sahada çalışacak. Esnafın, çiftçinin, emeklinin, gençlerin kapısını çalacak. Vatandaşın beklentilerini ve sürece ilişkin görüşlerini not alacak.
5: Elimizdeki rakamlar milletimizin bu ana istikamete güveninin arttığını, yol yürüyüşümüzün daha da güçlendiğini görüyoruz.
6: Sahadan gelen geri bildirimler rapor olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. O rapor AK Parti'nin gelecek planlarını da şekillendirecek.
5: Kardeşlik ikliminin Türkiye'nin kalkınması, büyümesi, yeni imkanlarla milletimizin buluşması için biz yeni bir döneme işaret edeceğini düşünüyoruz.
4: Anadolu'nun barış ve kardeşlik kapısı Ahlat'ta terörsüz Türkiye heyecanı yaşanıyor değerli izleyenler. Kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ağırlayan kentte sürece güçlü destek var. TGRT Haber ekibinden Şerif Ali Duman ve Atilla Uslu Ahlat sokaklarında vatandaşa mikrofon uzattı. Bölge halkının terörsüz Türkiye mesajlarını ekranlara taşıdı.
7: Terörsüz Türkiye çok iyidir.
0: herkes gibi kardeş gibi yaşasa, herkes kendi kıymetini bilseler, birbirine acı etmeler, en güzel Türkiye için en güzeli, mahbuli odur.
7: İnşallah devam eder, sonu da gelir, bu iş biter. Herkes rahat olur, herkes kardeş olur. Ya biz kardeş ya. Vallahi kardeş kardeşi vuruyor.
6: Anadolu'nun bin yıllık dostluk ve kardeşlik kapısı Ahlat, Malazgirt'ten bugüne birlik ruhunun simge şehirlerinden biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin terörsüz Türkiye mesajı verdiği kentte şimdi o mesajı vatandaşlar yükseltiyor.
8: Bin yıl önce bu topraklarda yalnızca büyük bir zafer kazanılmadı. Aynı zamanda da birlikte yaşama iradesinin tohumları atıldı. Malazgirt zaferinin ardından Ahlat'ta kök salan o büyük medeniyet şimdi yeni bir dönemin eşiğinde. Terörsüz Türkiye süreci bu kadim topraklarda atılan birlik tohumlarının geleceğe uzanan en güçlü filizi olacak.
9: Allah vatanımıza, milletimize hayırlısın diyorum. Yani bir daha da böyle bir zulüm ve işkence olmasın diliyoruz. Terörsüz bir Türkiye arzu ediyoruz.
10: Çok iyi, analar ağlamıyor. Destekliyoruz hepimiz.
11: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet, Sayın Devlet Bahçeli'ye de teşekkür ederiz, minnettarız bu süreçten. Çok memnun olduk bu süreçte.
8: Ahlat'ın taşlarında geçmişin izleri, sokaklarında ise geleceğin heyecanı var. Çünkü bin yıl önce Anadolu'nun kapılarını açan birlik ruhu, bugün Türkiye'nin geleceğine açılan yeni bir kapının anahtarına dönüşüyor. Ahlat'ta sürece destek tam, sözün özü ise aynı. Kardeşlik güçlensin, Türkiye geleceğine daha güvenli yürüsün.
7: Vay vay vay vay vay, ne demek ya? Hem de 4 güzel demek. Hem de buradan şey nereye kadar? Keşke hep şey olsa ya Rabbi. Ya umudumuz var yani.
12: Kardeştir, millidir, yani bayrağını seven, Türkiye'ni seven güzel bir insan var Ahlat'ın içinde. Zaten herkes de Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Sayın Devlet Bahçeli'mize de teşekkür ederiz.
11: Barış gelmesini hep gönülden istiyoruz. Barışın gelmesi bizim bu bölgenin kalkınması demektir. Barış geldiyse herkes mutlu olur. Kardeşlik olur.
13: Terörsüz Türkiye istiyoruz, kardeşçe beraber yaşayalım. Burada Ahlat'ta Türk, Kürt, Çerkez, Alevi diye bir ayrımcılığımız yok. Vatan, bu Ahlat'ın şeyiz, halkıyız. Mutluyuz. Beraber kardeşçe yaşıyoruz.
4: Yunanistan, İsrail'le birlikte Türkiye'ye karşı yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Atina yönetimi, Aşil Kalkanı adı verilen hava savunma sistemi için Tel Aviv'e 3.1 milyar dolar ödeyecek.
6: Yunanistan ve İsrail'in Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye yönelik provokasyonları sürüyor. Atina ve Tel Aviv yönetimleri devasa bir hava savunma projesi için el sıkışmaya hazırlanıyor. İki ülke Aşil Kalkanı adı verilen hava savunma sisteminin imzalarını İsrail'de atacak. 3.1 milyar euroluk anlaşma kapsamında Yunanistan hava sahasını İsrail teknolojisiyle örmeyi hedefliyor. Proje Patriot'ların yanı sıra İsrail üretimi Davut Sapan'ı, Barak MX ve Spider sistemlerini kapsıyor. Yunan tarafı yazılım kontrolü ve %25 yerli katılım payıyla sistemin idaresini elinde tutmayı planlıyor. Atina yönetimi bu füzeleri Ege'de Türkiye'nin lehine olan güç dengesini değiştirmek amacıyla ana karaya ve adalara konuşlandıracak. Yapay zeka destekli yazılımla donatılacak ağ, hava tehditlerini insan müdahalesi olmadan sınıflandırıp en uygun müdahale yöntemini belirleyecek. Analistler Aşil Kalkanı adının rastlantı olmadığını vurguluyor. Anlaşma özellikle Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki üstün İHA, SİHA ve balistik füze kabiliyetine karşı İsrail'in demir kubbe tecrübesini arkasına alarak bir blokaj oluşturma çabası olarak değerlendiriliyor.
4: Heyelan ve sel felaketinin yaşandığı Nepal'de tablo her geçen gün ağırlaşıyor. Ölü sayısı 469 olarak açıklanırken 1500'den fazla kişi hala kayıp. Bölgede yeni bir taşkın oluşma riski ise arama kurtarma çalışmalarına ara verilmesine neden oldu.
6: Müzik Nepal-Çin sınırında yüzlerce kişinin öldüğü ve kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin ardından bölgede yeni bir acil durum alarmı verildi. Tibet tarafında heyelan enkazının bir nehri tıkamasıyla oluşan doğal barajın çöktüğü ve büyük miktarda suyun Nepal'e doğru ilerlemeye başladığı bildirildi. Yeni kriz nedeniyle Nepal ve Çin tarafında arama kurtarma çalışmalarına 90 dakikalığına ara verildi. Bölge sakinleri hayatlarını kurtarmak için tepelere kaçtı. Ancak Çin Devlet Televizyonu baraj gölündeki su seviyesinin bir miktar düşmesiyle Tibet tarafındaki arama kurtarma çalışmalarının yeniden normale döndüğünü duyurdu. Taşkının durmasıyla birlikte güvenlik gerekçesiyle çalışmalara ara veren ekipler sahaya geri döndü. Felaket nedeniyle Pekin yönetimi de alarmda. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Heilan Gölü ve çevredeki dağların durumuna dikkat çekerek ikincil felaketlerin önlenmesi talimatını verdi. Arama kurtarma çalışmalarına ilişkin dramatik görüntüler gelmeye devam ediyor. Nepal ordusu Rasuwa bölgesindeki bir hidroelektrik santralinin tünelinde mahsur kalan çamura bulanmış iki kişiyi son derece zorlu bir operasyonla kurtardı. Kaygan zemin ve sarp araziye rağmen yürütülen çalışmalarda bölgedeki santral inşaatlarında çalışan onlarca Nepal ve Güney Koreli personeldense hala haber alınamıyor. Bölgesinden umut veren haberler de gelmeye devam ediyor. Nepalli yetkililer aralarında Amerika, İtalya, Çin, Hint ve Kore vatandaşlarının da bulunduğu 114 yabancının kurtarıldığını açıkladı. Ancak bölgede İngiltere, Kanada ve Avustralya vatandaşları dahil en az yüzlerce kişinin hala kayıp olduğu tahmin ediliyor. Başkent Katmandu'daki hastane önlerinde ise çaresiz bir bekleyiş hakim. Aileler yakınlarının isimlerini kayıp listelerine yazdırmak ve duvarlara asılan yaralı ilanlarında bir iz bulabilmek için uzun kuyruklar oluşturuyor.
3: TGRT FM Haber.
14: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle, Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 19-25, Ankara 13-23, İzmir 20-30, Bursa 16-24, Konya 13-22, Afyon 11-23, Denizli 15-30, Antalya 23-33, Adana 23-29, Zonguldak 18-23, Samsun 20-23, Trabzon 19-23, Kayseri 14-22, Erzurum 13-21, Gaziantep 21-28, Diyarbakır 22-33 ve Şanlıurfa 23-33 derece.

0: Yol durumu.
1: Belevit-i Reyl yolunun 20 ila 26. kilometreler arası akışı servis yolundan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Osmancık-İskilip yolunun 47 ila 48. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep devlet yolunda 3. kilometresinde sanayi farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
3: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Ömer Sasumlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz.

Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Ahiret yolcusuyuz. Ahmet Mekki Efendi büyük alim ve veli. Nasihati herkese olurdu faideli. Bir günde buyurdu ki: Helekel müsevvifun. Yarın yok, bugün vardır, manası budur bunun. Hadis-i şeriftir ki o server buyurmuştur. Yani yarın yaparım diyen helak olmuştur. Yarın sana sorulur hesabı her bir işin. Sen bunu yaptın ama ne maksatla, ne için? Eğer güzel bir cevap veremezsen sen buna, bir paçavra misali çarpılır suratına. Bu dünya nimetleri insanı aldatıyor. Halbuki Allah ona metaül gurur diyor. Tencereyi tutmaya yarayan bez vardır ya, işte metaül gurur geliyor bu manaya. Büyükler buyurur ki, bir kimse yola çıksa, götürür o seferde ne lazım olacaksa. Bir günlük mesafeye gidecek olsa insan, günlük ihtiyaç kadar götürür eşyasından. Yatak yorganını da almaz elbet yanına.

0: Zira bu muhaliftir kulun tabiatına. İhtiyaç olmayacak nesneleri götürmek bir ahmaklık olur ki mümine yakışmaz pek. Ahiret yolcusuyuz bu dünyada biz dahi. Varacağımız menzil ahirettir nihai. İşte bu yolculukta bize lazım olacak ve gittiğimiz yerde ihtiyaç duyulacak şeyler neyse onları tedarik zorundayız. Evvela bu şeyleri bilmek durumundayız. Peki ne gibi şeyler ahirete aittir? Bu şeyler güzel ahlak ve ameli salihtir. Dinin şu dört temeli: namaz, oruç, hac, zekat ve Allah rızasına muvafık her icraat ameli salihtir ki yapılırsa ihlasla ahirete gidince sıkıntı olmaz asla. Bunların haricinde şeylerle meşgul olmak bir ahmaklık olur ki beğenmez Cenab-ı Hak. Denirse ki var ise ev yahut at araba, bu şeyler dünyalıktan sayılır mı acaba? Ahiret niyetiyle olurlarsa iyidir. Yani dünyalık değil, ahirete aittir. Nefis için olursa hiç itibar edilmez. Dünyalık olurlar ki on para bile etmez. Allah için kazanıp Allah için sarf etmek halis Müslümanların şiarı olsa gerek. Ahirette faydası olmayacak ne varsa hepsi dünyalık olup vebaldirler hülasa. İşte bütün bunlarda hata yapmamak için sorarak yapılması lazım gelir her işin. Hüner, sual ederek işi öyle yapmaktır. Başarının sırrı da burada yatmaktadır.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin öncelikle Cuma günlerini tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Feyzinden istifade etmemizi nasip ve müyesser eylesin. Ahir ve akıbetimizde hayır eylesin inşallah Teala. Eğer hasta olanlar varsa Allah-u Teala'nın karibi zaman şifa ihsan etsin. Borçlar varsa eda ihsan etsin, dertler varsa deva nasip etsin, sıkıntı olanlar varsa Rabbim onların sıkıntılarını da aile tebdil etsin. Ahir zaman fitnelerinden de Cenab-ı Hak bizleri de neslimizden gelecek olanlardan muhafaza eylesin inşallah Teala. Efendim İslam alimlerinden ve Evliya-i Keram'dan olan Zinnun-u Mısri Hazretleri buyuruyorlar ki fesadın, yani çöküşün, bozulmanın, kargaşanın altı sebebi vardır. Birincisi ahiret işindeki niyet zayıflığı. Yaparız ya, ederiz ya diyoruz, atlatıyoruz. İkincisi bedenin şeytana esir olması. Ben diyorsa şeytana esir olmuştur. Üç, ecelin yakın olmasına rağmen uzun emelin garip gelmesi. Yaşlandık, hastayız, kansere yakalandık, öleceğiz ama amması ne? Değil mi? Sağlam ölmüyor mu? O da ölüyor. Dördüncüsü kulun rızasını Allah-u Teala'nın rızasından önce tutmak. Ya kadınlar da çok el alem ne der? Ya ne derse desin sana ya, sana ne ya? Benim en çok dikkatimi çeken bu servis şeyden biz çingen bayırı deyiveriyoruz ya. Oradaki çingene kadınlar var. Yerine göre şalvar giyiyor, yerine göre hiç bile rengi kırmızı olur, masmavi olur, yemyeşil olur. El alem nedir demez. Allah Allah, ya sen Müslümansın. El alemin rızasına göre mi hareket edeceksin? Allah'ın da rızası. Kulun rızasını Allah-u Teala'nın rızasından önünde tutmak. Beşincisi heva ve hevese uyup sünneti terk etmek. Efendim işte sesi uzaklara duydun, hoparlör kullanıyorsun, camide kullanıyorsun, ezanda kullanıyorsun. Her tarafın bidat dökülüyor, kaymıyor. Allah-u Teala muhafaza eylesin. Ve altıncısı, sonuncusu da Zinnun-u Mısri Hazretleri. Önce geçenlerin iyiliklerini söylemeyip kusurlarını araştırmak buyuruyor. Sen dört dörtlüksün, zemzemle yıkanmışsın. Efendim işte onun hatası yok mu? Ya otururken daha tane düşünsene arkadaş, niye başkasını şey yapıyorsun ki? Niye başkasını? Allah-u Teala anlayışımız artırsın, sorumuzu hayretsin inşallah.
1: Dinleyicilerimiz var telefonda, ilk dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: Hayırlı günler.
1: Buyurunuz.
3: Hayırlı cumalar diliyorum hocam, nasılsınız, iyisiniz inşallah, ellerinizden öpüyorum her ikinizin de.
2: Teşekkür ederiz, Allah-u Teala razı olsun, buyurun.
3: Hocam ben sizi kışın aramıştım, bir kamu kuruluşuna çalıştığımı söylemiştim. Hocam boğazıma kadar kapandım demiştim ben size ama bir yukarıyı kapatamamıştım, hatırladınız mı?
2: Evet.
3: Hatırlamamış olabilirsiniz. Ben onu da başardım hocam, ben onu başardım.
2: Allah-u Teala ihsan etmiş, mübarek olsun. Allah-u Teala ihsan etmiş, mübarek olsun.
3: Çok mutluyum. Ve pazartesi, yani size duygularımı anlatamam. Bulutların üzerinde uçuyorum. Bağırmak, haykırmak istiyorum sevincimden. Tesettürüme girdim pazartesi günü itibariyle.
2: Hayırlı olsun, mübarek olsun. Allah-u Teala'nın ihsanı.
3: Amin. Sizlerden ve dinleyicilerimizden dua bekliyorum. Fakat girmiş olduğum, yani çalışmış olduğum yerde amirimin bir tanesi geldi bana, hakaret etti. Çıkar onu kafandan, at onu kafandan diye bir tartışma oldu. Tabii ki bu bizim müdürlüğümüzde. Dünkü soru, bir izleyicimiz soru sordu. Hani dedikodu, biriyle tartıştım. Ve herkes müdürlüğümüzde bana bunu soruyor. Neden böyle oldu, nasıl oldu diye. Ben de izah etmek durumunda kalıyorum. Dedikodu mu yapmış oluyorum hocam? Bunu sormak istiyorum. Bir de hani kadınların el ve ayak bilekleri, dediğim gibi boğazıma kadar kapalıydı, çok şükür onu da kapattım ama el bilekleriyle alakalı, yani kapalıyım, bol giyiyorum, hani bedenimden 3-4 beden bol giyiniyorum hocam. Tabii ki ferace falan giyemiyoruz, bol pantolon giyiyorum, o kadar bol ki bedenimden 3-4 beden bol, gömleğim de aynı şekilde. Bunun bir mahsuru var mıdır? Ve ben sizlerden dua istiyorum. Şu an resmen bir cihat ediyorum. Hiç kimse benimle konuşmuyor. Hiç kimse bana selam vermiyor hocam. Hiç umurum değil ama. İnanın hiç umurum değil. Ben dimdik durmaya çalışıyorum. Ama ister istemez eve gittiğim zaman çok ağlıyorum. Çok üzülüyorum. Ne olur bana dua edin. Ne olur.
2: Sabırlı olun. 40 gün dayanın. Daha sonra bugün sana muhalefet edenler gelir senden soru sorarlar. Hiç merak etme, üzülme.
3: Çok hakaretlere maruz kalıyorum.
2: Merak
3: ama
2: etme, Rabbimiz var, sahibimiz var, hiç üzülme. Tamam.
3: Evet, çok sağ olun.
2: Tamam
3: efendim. İyi ki varsınız hocam, Allah razı olsun. Hoşçakalın.
1: Teşekkürler, hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz daha var galiba. Alalım, buyurunuz, hayırlı günler.
4: İyi günler.
1: İyi günler, buyurun.
4: Allah sizlerden razı olsun.
2: Amin cümlemizden.
4: Cumanız mübarek olsun.
2: Sizinki de mübarek olsun efendim, buyurun.
4: Hocam annem için rahatsız dua.
2: Rabbim hayırdan hayırlı şifalar ihsan etsin inşallah.
4: Sağ olun. Ve erkek kardeşim de maddi çok sıkıntıda.
2: Rabbim ferahlık versin.
4: Amin.
2: Hayırlı neticeler ihsan etsin inşallah.
4: Amin. Hocam size şunu soracaktım. Kız kardeşim şu anda 43 yaşında. Genç kızlığından yani... Blue çağından beri namaz kılıyordu, sonra bıraktı. Neden bıraktım dediğimde de abla beni sıkıyorlar, benim etrafımda dolanıyorlar diye kelimeler kullandı. Onlar senin koruyucu meleklerindir dedim ben ona. Fakat o diyor ki belki de kötü niyetli olanlardır. Beni namazdan uzaklaştırıyorlar dedi. Şu anda yeni tekrar namaza başlamak istiyorum ama evimde yine tıkırtılar başladı. Tuhaf tuhaf şeyler olmaya başladı deyip yine namazdan uzaklaştı. Hocam buna cevabınızı istiyorum.
2: Tamam efendim.
4: Teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler efendim. Buyurunuz hocam.
2: Şimdi senelerdir yani İslam alimleri, sünnet alimleri, evliya-i kiram, evliya-i kiramın sözlerini zaten Allah-u Teala rahmet eylesin, Emel abiler de bizzat bir yerde bir şey gördüğü zaman gönderirlerdi. Bunlar da aynı şekilde radyoda nakledin diye. Bunların sözlerini naklediyoruz falan. Böyle donup kalıyoruz. Diyoruz ki bir konuda ancak bu kadar özlü ve anlaşılır ifade. Düşünsen bulamazsın. Ta milletime çalışırken duymuştum. Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Aleyh işte talebelerinden birkaçına böyle işte ziyarete gittiklerinde işte konu müşri kamile falan geliyor. Orada bir ifade kullanmışlar. Seneler önce işitmiştim ben onu. Hüseyin Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar. Mürşid kamil odur ki edipler, yani edebiyatı bilirler, dilin zirvesine çıkmış olanlar, hükema, hikmet sahipleri, alimler, o konuda aynı şekilde ilim sahibi olanlar bir araya gelse, bir konu hakkında bir cümle söyleseler, ortak hepsi, hani en mükemmeli bu. Mürşid-i Kamil o konuyla alakalı bir cümle söylese onun üstündedir. Şimdi bazılar bunu anlamakta zorlanıyor, bunu kabullenmekte de zorlanıyor. Zorlanmalarının sebebi de ki ehl-i sünnet alimleri açıklamışlar. Allah-u Teala'nın kudretine inanmıyorlar. İnanıyoruz efendim. Zayıf. Çok zayıf hem de. Bu önceki asırlarda da olmuş. Hani zaman zaman anlattığımız Terzi Baba Hazretleri var. Kudüs'e suru. İşte Mevlana Hadi Bağdadi Hazretleri bir halifesine buyuruyor ki işte o Erzincan coğrafyasını işaret ederek bizden öğrendiklerini götür git, orada seni bekleyen birisi var, ona aynı şekilde öğret, kalbine yükle. O geliyor geliyor falan, terzilik yaparmışlar işte, çeşitli şekillerde nakiller var da bakıyor, gözetliyor falan, diyor bu olsa gerek diyor, içeri giriyor, selamünaleyküm, aleyküm selam, Allah der misin diyor, menfaat için demem buyuruyor. Tamam diyor, adam sensin, menfaat için demem. Ve kısa zamanda tabii ki özel muallim geldi, özel mürşid geldi, rehber geldi. Kısa zamanda yetişiyor. Kalbi hikmetle doluyor. Tabii gelenleri anlatmaya başlayınca o onu duydu. İnsanlar terzi dükkanına doluyor. Tabii Osmanlı dönemi alimler işte diyorlar ki efendim hani bu medrese görmedi, mektep görmedi, cahil bir kimse insanlara böyle dini konularda nasihat ve sohbette bulunuyor, onlara şey yapıyor, insanlar da etrafında pervane oluyor, gitgide artıyor. İşte Erzincan'ın ileri gelen, ne diyorlar şimdi, bir kişi demiyorlar da başka bir şey diyorlar, o bölgenin aynı şekilde itibarlı kişileri, onlardan, alimlerden bir heyet çağırıyorlar bu zatta. Tabii kalp gözüyle onların kalbindeki niyetini anlıyor. Ama yani o zamanki Kadı Efendi ilmiye sınıfı da Osmanlı terbiyesinden geçtiği için onu küçük düşürecek, hafife alacak edepsizlikte de bulunmuyor. O ölçüleri muhafaza ederek, hani onun ilmi bir kariyeri olmadığını insanlara aynı şekilde duyurmak ve insanların oraya koşmasına, gitmesine, yani gitmesin niyetleri bu. Diyorlar ki bize, diyorlar Allah-u Teala'nın subut ispatlarını bir sayar mısın? Sayıyorum bari ki. Hayat, ilim, semi, basar, irade, kelam, tekvin. Evet diyor ki bir eksik mi oldu, bir daha sayar mısın? Gene sayıyorum. Hayat, ilim, semi, basar, irade, kelam, tekvin. Kudreti atlıyor. Diyorlar subut ispatlarda, kudrette yok muydu? Ha diyor, o Erzincan dışında var da diyor, Erzincan'da yok. Ya ya inanmıyorlar çünkü. Şimdi mesela din adamı şeklinde görünenler var. Bakıyorsun Allah-u Teala'nın kudretine inanmıyor. Yani iman var mı yok mu tereddüt ediyorsun adamın konuşmalarında. Geçen bir baktım, bir tanesi bir beyanat vermiş. Hem de ilahiyat profu. Adam oteller zinciri kurdu. Şimdi herkese böyle dernek, cemaat bilmem ne, onlara nasihat ediyor. Diyor ki insafla benim bu sözlerimi dinleyin. Okuyun ya da neyse dinleyin. İşte hiçbiriniz diyor kimseyi cennete götüremez. Hiçbiriniz bilmem ne. Peki arkadaş, bu nasihatı sen kendine yapsana. Dini kullanarak oteller zinciri yaptın ya. Değil mi?
1: Dinden para kazanıyorsun ya.
2: Dini istismar ederek para kazanıyorsun ya. Aa dedim ya, insanlar ne yüzsüz olmuş ya. Yani ilahiyatçısı böyle ha. İlahiyatçısı böyle. Ondan sonra da bu insanlar dinden niye uzaklaşıyor? Diyanetin de, ilahiyatın da, İmam Hatip'in de, Kur'an kurslarının da, ondan sonra ne bileyim medreselerin de, hepsi, hepimiz oturup takkemizi önümüze koyacağız. Bu kabahat kimin? Kabahatin görevlerin. Adam söylediğiyle amel et diyor ki, çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki,

0: kabul ediyor. Dolayısıyla yüzde iğne ucu kadar kuru yer kalmadığı gibi ağzın içinde de kalmayacak diyor. Bir kaplama yapınca veya bir derli diş diyorlar şimdi, onları yapınca orada kapatıyoruz bir yerleri. Dolgu da öyle. Hatta biz eski binada anlatırken bir diş hekimi geldi. Sizi dinledim dedi. Hani diş dolgusu dedi, gusle mani diyorsunuz dedi. Ben demiyorum dedim, yani kitaplarda yazıyor. Biz dedi sadece çürük olan yeri oyuyoruz, orayı dolduruyoruz. Tamam dedim. Peki dedim, bir milim bile olsa sağlam dişin üzerini kapatıyor musun, kapatmıyor musun? Fakat insaflıymış bu sahabeyi ya. Zaten insaflı olan kimseyle anlaşmak kolay oluyor. On sana durdu. Aa dedi, bak dedi, bunu hiç düşünmedim. Kapatıyoruz dedi. E çünkü dedi garanti veremezsin ki dedi, sadece çukur olmaz dedi. Sağlam dişle böyle de irtibatlı olması ve kapatılması lazım. E dedim, o zaman olmuyor. İğne ucu kadar kuruyor. Ve bu bahsettiğim adam iğne ucu kadar kuru yer kalmayacakmış. Falan. Dalga geçiyordu ha. Şimdi akıl veriyor. Akıl manelik.
1: Allah sizin ağzınızın içine bakacak.
0: Ha, Allah sizin ağzınızın içine bakacak diyordu ya. Ya bu kadar aynı şekilde edepsiz bir ifade kullanılmaz. Haşa, Allah-u Teala insan şeklinde düşünüyor. Ha, bunların aynı şekilde neticesi felakettir. Cenab-ı Hak bazılarını vereceği azabı ahirete bırakır. Allah-u Teala'nın diniyle oynayanlara Allah-u Teala tövbede nasip etmiyor ya. Ben daha böyle tarihi seyir itibariyle okuduğum kitaplarda dikkat ediyorum. Hatta bu Yusuf Aleyhisselam'ın o filmini yapmışlar, dizi halinde yapmışlar da internette var. Yazdığın zaman çıkıyor. Mesela bazı bölümlerde benim dikkatimi çeken yerler var. Bazen böyle dinlemek için tıklara bakarım. Mesela orada Yusuf Aleyhisselam o kahinlerle konuşuyor. Kahinlerle konuşuyor. O kahine diyor ki, zeki bir adam ha, kahin denilen adam. Yusuf Aleyhisselam diyor ki, zeki bir sizden diyor. Zeki olduğu için insanlar şey yapmış. Şimdi bir tapınak yapmış. Tapınak bir yerinden böyle sesi dışarıya verebilecek şekillerde böyle açıklıklar bırakmış. Adam oraya giriyor, oradan sesleniyor. Ses yankı yaparak işte mabedin avlusuna geliyor. Avludakiler de zannediyor ki işte o tanrıları sesleniyor. Yusuf Aleyhisselam diyor ki, bunu diyor sen yapıyordun. Evet diyor, ben yapıyordum diyor. Peki diyor, yani buna nasıl inanıyorsun? Diyor ki işin içinde para var diyor. İşin içinde para var diyor. Sonradan diyor, artık diyor, kendimiz de inanmaya başladık. Kendimiz söylüyorduk oradan diyor ki, kendi söylediğimize işte bilmem ne tanrısı size sesleniyor diye biz de aynı şeyi yapıyorduk. İşte açıkça oradan mucizeleri gördüğü halde, mesela Hazreti Züleyha'nın diri gençleşmesi, gözünün açılması mucizelerini gördüğü halde gene böyle kıpırdamadı. O zaman Yusuf Aleyhisselam bir şey söylüyor. Yani ne yapılırsa yapsın. Hani bir söz var ya, yani adam adi ise, şerefsizse, aynı şekilde ahmaksa, neyse, hatırına ne getirirse, artık peygamberi görse de aynı şekilde bu inanmaz. O duruma gelmiş. Ve orada Yusuf Aleyhisselam buyuruyor ki, Allah-u Teala giden yolu bu şekilde böyle kesenler Allah-u Teala tövbe ve hidayet nasip etmiyor diye. Ta o zamanlar benim dikkatimi çekmişti. Kitaplarda aynı şeyi yazıyor. Ya Allah-u Teala sonumuza hayır etsin inşallah Teala.
1: Amin. İkinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı şükrün ve nankörlüğün neticesi. Şükür, verilen nimetleri yerli yerinde kullanmak, görülen iyiliğe karşı teşekkür etmek, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymak anlamlarındadır. İyilik edene mal ve hizmetle karşılığı yapılır. Bunu yapamayan teşekkür ve dua eder. Çünkü iyiliğe karşı iyilik yapmak insanlık vazifesidir. Hadis-i şerifte insanlara teşekkür etmeyen Allahü Teala'ya şükretmiş olmaz buyurulmuştur. Vaktiyle Bağdat'ta kıtlık oldu. Açlıktan mecalsiz kalan bir fakir, içeriden ekmek kokusu gelen bir evin kapısını çalar. Günlerdir ağzıma bir lokma girmedi, Allah rızası için bir ekmek verin diye yalvarır. Tandırda ekmek pişirmekte olan kadıncağız, fakirin bu yalvarışı üzerine kızına, al şu ekmeği kapıdaki fakire veriver der. Kızcağız tandırdan yeni çıkan ekmeği fakire verir. Fakir sevincinden ne yapacağını bilemez ve hemen evinin yolunu tutar. O sırada karşısına birisi çıkar. O ekmeği nereden aldın diye sorar. Fakir de kendisine ekmek verilen evi tarif ederek yol.

devam eder. Adam ekmek verilen evin kendi evi olduğunu anlayınca çok öfkelenir ve böyle zamanda kimin evinde ekmek olabilir ki diye söylenerek hışımla eve girer. O ekmeği fakire kim verdi diye bağırır. Kadıncağız korkudan kızına bir şey yapmaz düşüncesiyle kızını işaret eder. Nankörlük ve cimrilik içine işlemiş olan adam eline geçirdiği bir sopayla kızının ekmek veren eline öyle bir vurur ki kızcağızın eli felç olur. Öfkeyle ben herkese ekmek versem bu evde ekmek mi kalır diye bağırır. Aradan seneler geçer. Elindeki nimete şükretmeyen adamın işleri bozulur. Nesi varsa satar fakat kendini iflastan kurtaramaz. Bu arada sağlığı bozulur, çalışamayacak hale gelir ve bir lokmaya muhtaç olur. Bir gün kızına benim çalışacak ve dışarı çıkacak halim yok. Dışarı çık, birisinden ekmek veya bir ekmek parası iste. Benden ümidi kesin der. Ömründe dilenmemiş, kimseden bir şey istememiş olan kızcağız utana sıkıla çarşıya iner. Bir kenara çekilir, beklemeye başlar. Uzun müddet kızcağızın orada beklediğini gören genç bir esnaf yanına gelir. Sen masum birine benziyorsun, burada mahcup bir halde kimi bekliyorsun diye sorar. Kızcağız, ekmeğimiz de alacak paramız da yok. Bir tanıdık rast gelirse ekmek parası isteyeceğim der. O esnaf hemen elini cebine atar, hatırı sayılır bir para çıkartıp kızcağıza uzatır. Bunlarla istediğin kadar ekmek alabilirsin. Böylece Rabbimin bana ihsan ettiği nimetin şükrünü ödemiş olurum der. Kızcağız parayı alırken elinin birini saklar. Bu hal genç adamın dikkatini çeker. Elinde bir rahatsızlık varsa seni doktora götüreyim, tedavi ettireyim. Daha önce çok fakirdim. Yiyecek bir lokma ekmeğe muhtaçtım. Rabbim bana çok ihsanda bulundu, zengin oldum. Rabbimin bu ihsanına karşı şükür olarak onun kullarına yardım etmek istiyorum. Saklama, derdin neyse söyle sana yardım edeyim der. Kızcağız başından geçenleri anlatır, fakire verdiği ekmek sebebiyle babasının eline sopayla vurduğunu ve bu sebeple sakat kalıp evlenemediğini de anlatır. Kızcağızdan bunları işiten genç esnaf hemen komşularını çağırır ve komşular, bu kızcağızın elinin sakat kalmasına ben sebep olmuşum. Çünkü o ekmeği isteyen bendim. Elinin sakat kalmasına sebep olup da bu halde bırakmak insanlığa sığmaz ve Allahü Teala da razı olmaz. Bu kızcağızın babası elindeki nimete şükretmediği için Allahü Teala onun dükkanını elinden alıp bana nasip etti. Şimdi imtihan sırası bende. Ben de aynı nankörlüğe düşmek istemem der ve kızcağızı babasından istetip evlenir. Böylece kızcağızı ailesini sıkıntıdan kurtardığı gibi Allahü Teala'nın ihsanlarına da şükreder. Nimetlere şükredilirse elde kalır. Nankörlük edilirse elden çıkar. Hazreti Ali'nin buyurduğu gibi, nimetlere şükreden onun elden çıkacağından korkmasın. Nimetin kıymetini bilmeyip nankörlük edenlerin elinden o nimet alınır. Şükürse nimeti devamlı kılar ve artırır.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, ilk dinleyicimiz önce dedi ben dizimi aramıştım falan dedi. Yani başıma çıktı falan dedi. Rabbim ihsan etti, kapandım. Yani sevinçten uçuyorum. Allah Teala hayırlı eylesin, mübarek eylesin, daim eylesin. Şimdi bu tip böyle çalışan veya da aynı şekilde aile, çevresi açık saçık olanlar 40 gün dayansın. 40 gün dayansın. Çünkü en yakınlarından saldırı olur. Yani ne oldu? Öcüm oldum, böcüm oldum falan filan.
0: 40 günden kastınız yani şey mi? Yani afaki bir şey mi yoksa?
1: Yok, değil. Değil.
0: O civarda.
1: Pedagojik, psikolojik evet. Olarak mesela şeyleri yapılıyor falan. Bir kimse de bir şey karşısında yani 40 gün direnirse, 40 gün direnirse o onda o direnç kuvvet kazanır ve etrafından gelenleri rahatla savuşturur, rahatla şey yapabilir ve ondan sonra sarsılmaz.
0: Onun öncesinde daha kırılgan olur.
1: Evet.
0: 40 günden sonra daha tabii aşılanmış olur.
1: Şimdi mesela işte başını örttü falan, aferin, yok öyle bir şey. En yakınlarından başlar. Anası, kız kardeşi, ondan sonra ne bileyim ben amca, dayı, hala, kızları falan.
0: Evliyse kocası.
1: Kocası saldıracak buna. 40 gün dayansın. Ondan sonra ne olur? Ondan sonra değişir. Ne değişir? Günü gelir, yavaş yavaş bana sormaya başlarlar. Bu nasıl oluyor, bu nasıl oluyor, bu nasıl oluyor falan diye. Yeter ki sabretsin. Çünkü Allah-u Teala bir kuluna bir nimet verdiği zaman onu imtihan eder buyuruluyor. Onu imtihan eder. Hatta bir gün Emir abiler, o Mehmet Ağa tesisleri vardı, orada bir mescit vardı, oraya teşrif ederlerdi ya. Biraz akşam yatsı namazlarında kış günleri Cağaloğlu'ndan geldikten sonra orada anlatırken buyurdular ki Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir kimseye bir iyilik yapmışsa ondan bir kötülük beklesin. Mealinde bir hadis-i şerif. Emir abiler buyurdular ki bunu Ehl-i Sünnet alimleri açıklamışlar buyurdular. İyilik yapıyorsun, adam kötülük yapıyor. Fakat cibilliyeti bozuk olanlar ifadesinde kullanmışlardı. İtikad düzgün, dört dörtlük olan ve bu meseleleri bilen bir kimse yani karşı tarafta
0: İyiliğe karşılık kötülük yapmaz.
1: Yapmaz. Ama hadis-i şerifte böyle buyuruyor. İşte Emir abiler bunu açıklamışlardı. Peki Allah-u Teala dilemeyince kimse kimseye iyilik edemez, kötülük de edemez. Adamın karnını doyurdun, adamı sana sövüyor veyahut da taşlıyor seni, değil mi?
0: Elini ısırıyor.
1: Elini ısırıyor. Ya şimdi bu nasıl olur? Senin o yaptığın iyilik, yani bana aferin desinler, alkışlasınlar, bravo desinler diye mi idi? Yoksa Allah-u Teala'nın bir kulu aç, onu doyurayım diye mi?
0: Allah rızası için mi?
1: Allah rızası için mi? Eğer ondan bir kötülük geldiği zaman, ben o iyiliği Allah rızası için yaptım. Karşında Cenab-ı Hak'tan bekliyorum. Bu adamdan beklemiyorum. Defteri kapatırsa o kimse hatırına gelirmiş. Ya özür dilerim ya, sehven oldu falan. Özür dilemeye başlamış. Özür dilemeye başlamış. Dolayısıyla bir kimse Allah-u Teala'nın bir emrini yerine getirdiği zaman mutlak bir şey söyleyecektir. Çevresindekiler, yakınları, çevresindekiler. Nitekim çalıştığı yerde müdür gelmişti, onunla da tartıştık falan diyor. Tartışmasın. Tercihim bu desin. Ha, benim aynı şekilde giyinmiş ama aynı şekilde şey yapamazsın. Yani eskisi gibi değil. Yani o şeyler elhamdülillah bayağı yıkıldı. Bu şekilde yıllardır Müslümanlar o geri kapalı, gerici diyenler hakikaten kendileri geri kapalı ve çağ dışıymış. Çağ dışı diyorlar, çağ dışı. Hakikaten çağ dışıymış adamlar. Kendi sıfatlarını söylüyorlarmış. Kendi sıfatlarını. Hani diyeceksin efendim o nasıl oluyor falan. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sahab-ı kiramdan bazılarıyla böyle oturuyor. Birisi gelmiş Resulullah Efendimiz'i kötülüyor. Adam saymış doğru söyledin diyor. Defolmuş gitmiş o. O sonra Hazreti Bekir gelmiş. Peygamber Efendimiz başlamış övmeye. İşte övüyor. Doğru söyledin buyuruyorlar. O yanındakiler buyuruyor ki ya Resulallah anlamadık biz. Hazreti Bekir'e de doğru dedin. Öbür müşrikin sizi kötülemelerine doğru dedim. Biz anlamadık bunu. Oradaki muradınız ne? Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki o kötü kimse kendi sıfatlarını sayıyordu. Ben de doğru söyledin. Yani sen olsun. Manası.
0: Bunların hepsi sende var.
1: Hepsinde. Hazreti Bekir de doğru söyledi. Ben aynayım buyuruyor. Geldi kendi kötülüğünü bende gördü. Takır takır takır takır saydı. Hepsi onda, doğru söylüyorsun dedim. Hazreti Bekir de geldi. Bana baktı.
0: Kendini gördü.
1: Kendini gördü. O saydığı güzelliklerin hepsi kendisinde var buyuruyorlar. Hepsi güzel var. Bir tane de şey anlatılıyor mesela o Hüccetü'l İslam İlmihali kısmında da geçiyor. Hani İsa Aleyhisselam havarileriyle beraber gidiyor ya. Giderken işte Yahudiler böyle ağız almayacak hakaretler yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar falan. İsa Aleyhisselam da onlara böyle edebe uygun, ulul azm peygamberin şanına yakışın ifadelerle yumuşak cevaplar vermişler, gitmişler. Oradan çekilmişler. Havariyle sormuşlar, onlar size sövdü, hakaret etti, siz aynı şekilde yani
0: yumuşaklıkla
1: muamele ettiniz. Cevap ulul azm peygamberin şanına layık bir şekilde. Herkes yanında olandan verir. Tabii. Herkes yanında olandan verir. Onlar yanında kötülük vardı, onu verdi. Bizim yanımızda da bunlar vardı. Biz de bunu verdik diyor. Biz de bunu verdik. Herkes yanında olanlar verir. Efendim dolayısıyla tartışmasın. Dua etmeye devam etsin. İstiğfara devam etsin. Çok sıkıntılı zamanlarda bir Fatiha-i üç ihlas okusun. Peygamberin bütün peygamberin sesini aleyhi büyükten ruhlarına hediye edip onlardan yardım istesin. Şalvar gibi böyle bol şey olursa, adına pantolon diyorlar şimdi ama mesela ben bazen dışarıda görüyorum. Yani uzunlar belli olmuyor falan. Ha, kullanılabilir. Yani dikkat çekiyor, ayrı bir mesele. Ama bugün şartlarda hani kullanılabilir. Bedeli başımı da aynı şekilde. Yalnız orada dikkat edilecek giydiği giysilerin, başına taktığı başörtülerin, Allah Teala rahmet eylesin, Emer abilerin kayınvalideleri, ki kendilerine hanım anne diyorduk. Dolayısıyla biz de hanım anne diyorduk Emer abi öyle dediği için. Hanım annelerin, Müslüman bir kadının eşarbı, Müslüman bir kadının pardüsü ve bunlar rengi
0: çok az şekli
1: yani ben hanımımdan dinliyordum işte hanım anne böyle şey yaptı, hanım anne şu renkleri şey yapıyor falan. Şimdi bakıyorsun rahmetullahi aleyha ya onun dediği renkler ve şekil, sokağa çıkıyorsun. Ya usta abi kimse aynı şekilde laf atmaz onları, biliyor musun? Dikkati çekmez. Şimdi mesela tesettür kalmadı şimdi. Daracık bir aynı şekilde şey. Bluz. Göğüsler dışarı çıkar, pırlamış. Ondan sonra altına tayt giyen bile var ya. Bırak pantolonu, tayt giyen bile var. Atmalı gibi gözlük. Daha 10 kilometre ilerden görüyorsun. Halbuki tesettürde murat. Yani erkeğin dönüp bakması. Murat o.
0: Mütevazı olmak.
1: Mütevazı olmak. Dikkat çekmemek. Sen dikkat çekmek. Ha, dolayısıyla yani maksadın Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmek değil. Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmek değil.
0: Modaya uymak.
1: Ha, modaya uymak. Zaten mesela daha önce o açık kadınları işte Paris, Londra oradakiler aynı şekilde emrediyor. Bunlar da çok özür dilerim daha. Özür dilerim de. Yani merkeplik yapıyor. Baş üstüne efendim diyor. Bu senenin modası bu, onu iki yiyor falan. Tesettür de öyle şey verdiler. Ha işte bu senenin tesettür modası böyle. Ya. Bu senenin, gelecek senenin tesettürü yok. Allah-u Teala açıkça bildirmiş tesettürün ne olduğu. Tam İmlal Saadet-i Ebediye kitabında var. Başörtü. Onda sana yazın hani ince bir manto değil de pardüsü. İnce onu şey yapmayacak şekilde.
0: Ya kışlık değil yazlık ya.
1: Dolayısıyla dikkat çekmeyecek bir kıyafet. Allah-u Teala hepimize aynı şekilde dinimizin emrine uyarak hareket etmeyi hepimize nasip etsin inşallah Teala. Dolayısıyla şu anda dinleyicimiz diyor ki yani yakınlarım şeylerim hemen hemen hepsi diyor eve gelince ağladığında oluyor, üzülmesin. İstiğfara devam etsin, duaya devam etsin. Bu handikapı atlattıktan sonra hem ferahlığa çıkacak hem de o daha önce hakaret eden karşı çıkanlar gelip soru sormak mecburiyetinde kalacak, hürmet etmek mecburiyetinde kalacak. Ha diyeceksiniz efendim çok kesin konuşuyorsun. Yakup Aleyhisselam çocukları yani hasetlik sebebiyle Yusuf Aleyhisselam öldürmeye kalktılar değil mi? Diğer onu. Ama sonra ne oldu? Yusuf Aleyhisselam'ın önünde secde ettiler. Değil mi?
0: Ona muhtaç oldular.
1: Ona muhtaç oldular. Efendim gelelim son dinleyicimizin aynı şekilde sorusuna. tek suali vardı. Kız kardeşim dedi 43 yaşında bu zamana kadar da hep namazını kıldı. Ve dedi şimdi namazı terk et dedi. İşte bana etrafımda namazı terk et diye baskı yapıyorlar, eziyet ediyorlar falan. Ben de işte...
0: Görünmeyen varlıklar.
1: Görünmeyen varlıklar. Ben melekler dedim. Bu melek değil. Bu melek değil. Çünkü melekler teşvik eder. Hatta bu Müftahı Cennet Mısraklı İlmihali'nde ve Hüccetü İslam İlmihali'nde yazar. Kiram-ı Katibi melekleri var. Herkesin, Müslüman olsun, kafir olsun. Sağdaki, soldakinin amiridir. O iyi güzel şeyleri kaydeder amel defterine. Soldaki de kötü şeyleri kaydeder. Sağdaki amir olduğu için soldakine bir Müslüman bir günah işlediği zaman hemen yazdırtmıyor. Bekle diyor 3 saat kadar falan. İşte bir zaman dilimi kitaplarda geçiyor bazen böyle. Bekletir. Tövbe ederse hiç yazılmaz buyuruluyor. Tövbe ederse hiç yazılmaz. Ve orada yine anlatırken buyuruluyor ki meleklerin kalbe getirdiklerine ilham denir. Şeytanın kalbe getirdiğine de vesvese denir. Cinlerin de insanlara eziyet edeni kafirleridir. Müslümanlara eziyet etmez. Peki niye yaparlar bunu? Cinler insanlardan aşağı varlıklardır. Her istediğini yapma gücüne, kudretine de sahip değiller. Cin şöyle yapabilir, yapmaz. Allah-u Teala korumuştur ve izin de vermez ona. Peki bu dinleyicimiz ne yapsın şimdi? Gece otursun, eline tesbih alsın, 200 defa la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Bunu aynı şekilde okusun. Hatta tam İlmihal Saadet-i Ebediye'nin cin bahsi var. Oradaki atsın, okusun ve o dualar da okusun. Bir de mesela o Din-i İslam sitesinde de var zannedersem cin mektubu. Onu bulabilirse bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatta Eshab-ı Kiram'dan Ebu Dücane isminde radıyallahu anh bir zat bir gece böyle işte su değirmeninin o şeyi taş dönerken çıkardığı ses gibi bir ses çıkarılıyor evin içerisinde. Böyle yerden böyle sanki eskiden mantar patlatırlar diye ona benzer böyle bir şey alevi çıkar gibi oluyor falan. Deyince çıtır çıtır sesler çıkarıyor falan. Sabaha kadar Ebu Dücane Hazretleri uyutmuyor yani. Sabah olunca Resulullah Efendimiz dönüyor diyor ki ya Ebu Dücane gece ne oldu diye soruyorlar. Yani Allah-u Teala bildirdiği için soruyor. Diyor ki ya sahip böyle böyle oldu. Allah-u Teala evine bereket versin buyuruyor. Bir kağıt kalem istiyorlar. Bir dua yazdırıyorlar. Cin mektubu diye yaygındır o. Evet. Bunu götür evine koy buyuruyorlar. On sana koyuyor. Hakikaten o gün insan şeklinde bürünerek Ebu Dücane Hazretleri'ne sabaha kadar ağlayarak yalvarmış. Gene uyutmamış. Demiş o mektubu buradan kaldır. Demiş hani bize rahat yok o mektubu orada olunca. Ne olur kaldır. Ebu Dücane Hazretleri demiş kusura bakma. O Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam emriyle koyduk biz onu. Emriyle koydum ben onu. O emretmedikçe kaldırmam. Tabi sabah oluyor. Sabah namazına gidince ya Ebu Dücane ne oldu buyuruyorlar. Diyor ki ya Rızalık böyle böyle şekil aldı kendisini gösterdi. Dedi ki yalvardı ne olur onu kaldır. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki onu kaldır. Yoksa kıyamete kadar neslinden geleceklerin hepsi onun ızdırabını duyarlar. Ve söz vermiş bir daha gelmeyeceğiz, girmeyeceğiz diye. Ve cinler söz vermişlerdir. O mektubun bulunduğu yere girmeyecekler. Girmiyorlar. Şeyde de var bu. Beraber Türkiye Gazetesi bizim sayfa servisinde çalışırken rahmetli oldu Mehmet Oruç'un 363 gün dua kitabı vardı. Orada da metni var.
0: Cin mektubu.
1: Cin mektubu. Yani fotokopi çeker onu yedi katı şeyle sarar yanında taşırsa yani hayat-ı hırzda aynı şekilde var. Taşırsa bunları taşırsa biiznillahü teala bir şey olmaz. Hatta TGRT eski binasındayken bir kadın gelmişti. Dedi ki işte kitaplarda bir şey yazıyor Mustafa Bey. Erkek ve kadın bugün depresyon diyor. Sinirsel bir rahatsızlığın içerisine sarı hastalarına falan. Cinler böyle ararlar bulurlar. Bu şekilde olanlara musallat olurlarmış. Bir de kadınların hayız ve nifas halleri zayıftır. O anda musallat olmaya çalışırlarmış. Fakat bir evde 200 defa la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim okunursa o eve dadanan cin bile defolur gider buyuruluyor. defolur gider buyuruyor. Dolayısıyla biz bu kitaplarda yazılı olanları, yani saat temelinde yazılı olanları yerine getirip dikkatli bir şekilde onu yapacak olursak, hani bir ara hatırlarsın işte üç harfli falan, ne üç harfse insanlardan aşağı varlıklar. Dolayısıyla zayıftırlar güçleri.
0: Korkmaya gerek yok yani.
1: Korkmaya gerek yok. Bunları okuduğun zaman o ayetel kürsüde aynı şekilde o cin mektubunun da la havle ve la kuvvete illa billahil aleyhil azim kelime-i temcidinle yayınladığı bir dalga boyu var. O dalga boyu onları ittiriyor. Çaresiz değiliz. Onun için bunları yapınca bir şey olmaz.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: reklamları dinlediniz.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
4: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
6: TGRT FM Haber.
7: İspanya'nın Valencia eyaletinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit etti. Alevlere müdahale için ekipler bölgeye sevk edildi. El Saler kasabası ve çevredeki kamplarda yaşayanlar önlem amacıyla tahliye edildi. Valencia Acil Durumlar Ofisi'ne göre yangında en az 31 hektarlık alan zarar gördü. Ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürürken yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

0: Gündeme hoş geldiniz. Yeni saatte yeni gelişmelerle birlikteyiz. Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması ile ilgili bir son dakika gelişmesi var. Onunla başlıyoruz. Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan bu iddianamede tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 78 şüpheli yer aldı. Dosyada bir suçtan zarar gören kurum 20 müşteki, 11 mağdur ve 3 müşteki şüpheli bulunuyor. Şüpheliler hakkında rüşvet, zimmet, irtikap, İhaleye fesat karıştırma, kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, resmi belgede sahtecilik, imar kirliliğine neden olmayla çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği üyeliği suçlarından dava açıldı. Bayrampaşa Belediyesi'ndeki iddianamenin tamamlandığını ifade edelim. Başkan Hasan Mutlu ve 77 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Heyelan ve sel felaketinin yaşandığı Nepal'de tablo her geçen gün ağırlaşıyor. Ölü sayısı 538 olarak açıklanırken 1500'den fazla kişi hala kayıp bölgede. Yeni bir taşkın oluşma riski ise arama kurtarma çalışmalarına ara verilmesine neden oldu.
1: Nepal-Çin sınırında yüzlerce kişinin öldüğü ve kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin ardından bölgede yeni bir acil durum alarmı verildi. Tibet tarafında heyelan enkazının bir nehri tıkamasıyla oluşan doğal barajın çöktüğü ve büyük miktarda suyun Nepal'e doğru ilerlemeye başladığı bildirildi. Yeni kriz nedeniyle Nepal ve Çin tarafında arama kurtarma çalışmalarına 90 dakikalığına ara verildi. Bölge sakinleri hayatlarını kurtarmak için tepelere kaçtı. Ancak Çin Devlet Televizyonu baraj gölündeki su seviyesinin bir miktar düşmesiyle Tibet tarafındaki arama kurtarma çalışmalarının yeniden normale döndüğünü duyurdu. Taşkının durmasıyla birlikte güvenlik gerekçesiyle çalışmalara ara veren ekipler sahaya geri döndü. Felaket nedeniyle Pekin yönetimi de alarmda. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Heyelan Gölü ve çevredeki dağların durumuna dikkat çekerek ikincil felaketlerin önlenmesi talimatını verdi. Arama kurtarma çalışmalarına ilişkin dramatik görüntüler gelmeye devam ediyor. Nepal ordusu Rasuwa bölgesindeki bir hidroelektrik santralinin tünelinde mahsur kalan çamura bulanmış iki kişiyi son derece zorlu bir operasyonla kurtardı. Kaygan zemin ve sarp araziye rağmen yürütülen çalışmalarda bölgedeki santral inşaatlarında çalışan onlarca Nepal ve Güney Koreli personeldense hala haber alınamıyor. Afet bölgesinden umut veren haberler de gelmeye devam ediyor. Nepalli yetkililer aralarında Amerika, İtalya, Çin, Hint ve Kore vatandaşlarının da bulunduğu 114 yabancının kurtarıldığını açıkladı. Ancak bölgede İngiltere, Kanada ve Avustralya vatandaşları dahil en az yüzlerce kişinin hala kayıp olduğu tahmin ediliyor. Başkent Katmandu'daki hastane önlerinde ise çaresiz bir bekleyiş hakim. Aileler yakınlarının isimlerini kayıp listelerine yazdırmak ve duvarlara asılan yaralı ilanlarında bir iz bulabilmek için uzun kuyruklar oluşturuyor.
0: Yunanistan, İsrail'le birlikte Türkiye'ye karşı yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Atina yönetimi Aşil Kalkanı adı verilen hava savunma sistemi için Tel Aviv'e 3.1 milyar dolar ödeyecek.
1: Yunanistan ve İsrail'in Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye yönelik provokasyonları sürüyor. Atina ve Tel Aviv yönetimleri devasa bir hava savunma projesi için el sıkışmaya hazırlanıyor. İki ülke Aşil Kalkanı adı verilen hava savunma sisteminin imzalarını İsrail'de atacak. 3.1 milyar euroluk anlaşma kapsamında Yunanistan hava sahasını İsrail teknolojisiyle örmeyi hedefliyor. Proje Patriot'ların yanı sıra İsrail üretimi Davut Sapan'ı, Barak MX ve Spider sistemlerini kapsıyor. Yunan tarafı yazılım kontrolü ve %25 yerli katılım payıyla sistemin idaresini elinde tutmayı planlıyor. Atina yönetimi bu füzeleri Ege'de Türkiye'nin lehine olan güç dengesini değiştirmek amacıyla ana karaya ve adalara konuşlandıracak. Yapay zeka destekli yazılımla donatılacak ağ, hava tehditlerini insan müdahalesi olmadan sınıflandırıp en uygun müdahale yöntemini belirleyecek. Analistler Aşil Kalkanı adının rastlantı olmadığını vurguluyor. Anlaşma özellikle Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki üstün İHA, SİHA ve balistik füze kabiliyetine karşı İsrail'in demir kubbe tecrübesini arkasına alarak bir blokaj oluşturma çabası olarak değerlendiriliyor.
0: Suriye'de terör örgütü YPG'nin kendini feshetmesinin ardından önemli bir gelişme yaşandı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara örgütün lideri Mazlum Abdi'yi danışman olarak atadı.
1: Suriye'de terör örgütü YPG'nin kendini feshetmesiyle başlayan yeni dönemde kritik bir atama gerçekleşti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara örgütün elebaşısı Mazlum Abdi'yi danışmanı olarak atadı. Kararnamede Abdi'den gerçek ismiyle söz edilmesi dikkat çekti.
2: Mustafa Halil Abdi Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı danışmanlığına atanmıştır.
1: Böylece YPG'nin Suriye devlet kurumları ve ordusuyla entegrasyon sürecinde önemli rol üstlenen Abdi, Şam yönetimi içerisinde resmi bir görev üstlenmiş oldu. ABD'nin yeni dönemde görev ve sorumluluklarının ne olacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak Abdi'nin ülkedeki Kürt nüfusla ilgili meselelere odaklanması bekleniyor. Abdi 25 Ağustos'ta YPG'nin feshedildiğini ve Suriye devlet kurumlarına tam entegre olduğunu duyurmuştu.
0: Teröristler Türkiye sahaya taşınıyor. AK Parti teşkilatları milletin içinde olacak. Vatandaşın beklentisi dinlenecek. Süreç anlatılacak. Sahadan gelen mesajlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a raporlanacak.
3: Esnafımızla bir araya geleceğiz. Sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geleceğiz. Şehit yakın ailelerimizi, gazilerimizi, sürekli ziyaretlerimizi bu program çerçevesinde de devam edeceğiz. Onların dualarını alıp yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz.
1: Terörsüz Türkiye süreci meclis koridorlarından sokağa taşınacak. AK Parti teşkilatları sahada vatandaşla birebir temas kuracak. Çerçeve yasayı ve sağlanacak kazanımları anlatacak.
3: Terörsüz Türkiye başlığında yürüttüğümüz çalışmalara oy oranımızın çok üzerinde bir toplumsal desteğin olduğunu gözlemliyoruz. Milletimizle buluşarak, şeffaf tartışmalar yürüterek ele alıp konuşamayacağımız hiçbir başlık yok.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, kardeşlikle kenetlenen, istikrarla güçlenen Türkiye programı kapsamında yapılacak çalışmaları anlattı.
3: Terörsüz Türkiye'de geldiğimiz noktayı milletimizle, geniş kesimlerle bir araya gelerek konuşacağız. Eleştirileri, fikirleri, önerileri milletimizden alarak siyasetin ana gövdesine yeniden oturtacağız.
1: Bakanlardan belediye başkanlarına tüm teşkilat sahada çalışacak. Esnafın, çiftçinin, emeklinin, gençlerin kapısını çalacak. Vatandaşın beklentilerini ve sürece ilişkin görüşlerini not alacak.
3: Elimizdeki rakamlar milletimizin bu ana istikamete güveninin arttığını, yol yürüyüşümüzün daha da güçlendiğini görüyoruz.
1: Sahadan gelen geri bildirimler rapor olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. O rapor AK Parti'nin gelecek planlarını da şekillendirecek.
3: Kardeşlik ikliminin Türkiye'nin kalkınması, büyümesi, yeni imkanlarla milletimizin buluşması için biz yeni bir döneme işaret edeceğini düşünüyoruz.
0: Anadolu'nun barış ve kardeşlik kapısı Ahlat'ta terörsüz Türkiye heyecanı yaşanıyor. Kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ağırlayan kentte sürece güçlü destek var. TGRT Haber ekibinden Şerif Ali Duman ve Atilla Uslu Ahlat sokaklarında vatandaşlara mikrofon uzattı. Bölge halkının terörsüz Türkiye mesajlarını ekrana taşıdı.
4: Terörsüz Türkiye çok iyidir. Herkes gibi kardeş gibi yaşasa, herkes kendi kıymetini bilseler, birbirine acı etmeler, en güzel Türkiye için en güzeli, mahbuli odur.
5: İnşallah devam eder, sonu da gelir, bu iş biter, herkes rahat olur, herkes kardeş olur. Ya biz kardeş ya, vallahi kardeş kardeşi buluyor.
1: Anadolu'nun bin yıllık dostluk ve kardeşlik kapısı Ahlat, Malazgirt'ten bugüne birlik ruhunun simge şehirlerinden biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin terörsüz Türkiye mesajı verdiği kentte şimdi o mesajı vatandaşlar yükseltiyor.
6: 1000 yıl önce bu topraklarda yalnızca büyük bir zafer kazanılmadı. Aynı zamanda da birlikte yaşama iradesinin tohumları atıldı. Malazgirt zaferinin ardından Ahlat'ta kök salan o büyük medeniyet şimdi yeni bir dönemin eşiğinde. Terörsüz Türkiye süreci bu kadim topraklarda atılan birlik tohumlarının geleceğe uzanan en güçlü filizi olacak.
7: Allah vatanımıza, milletimize hayırlısın diyorum. Yani bir daha da böyle bir zulüm ve işkence olmasın diliyoruz. Terörsüz bir Türkiye arzu ediyoruz.
8: Çok iyi, analar ağlamıyor. Destekliyoruz hepimiz.
9: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet, Sayın Devlet Bahçeli'ye de teşekkür ederiz, minnettarız bu süreçten. Çok memnun olduk bu süreçte.
6: Ahlat'ın taşlarında geçmişin izleri, sokaklarında ise geleceğin heyecanı var. Çünkü 1000 yıl önce Anadolu'nun kapılarını açan birlik ruhu bugün Türkiye'nin geleceğine açılan yeni bir kapının anahtarına dönüşüyor. Ahlat'ta sürece destek tam, sözün özü ise aynı. Kardeşlik güçlensin, Türkiye geleceğine daha güvenli yürüsün.
5: Vay vay vay vay vay, ne demek ya? Hem de 4 yıl, güzel demek. Hem de buradan şey nereye kadar? Keşke hep şey olsa ya Rabbi. Ya umudumuz var yani.
10: Kardeştir, millidir, yani bayrağını seven, Türkiye'ni seven güzel bir insan var Ahlat'ın içinde. Zaten herkes de Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Sayın Devlet Bahçeli'mize de teşekkür ederiz.
9: Barış gelmesini hep gönülden istiyoruz. Barışın gelmesi bizim bu bölgenin kalkınması demektir. Barış geldiyse herkes mutlu olur. Kardeşlik olur.
11: Terörsüz Türkiye istiyoruz, kardeşçe beraber yaşayalım. Burada Ahlat'ta Türk, Kürt, Çerkez, Alevi diye bir ayrımcılığımız yok. Vatan, bu Ahlat'ın şeyiz, halkıyız. Mutluyuz. Beraber kardeşçe yaşıyoruz.
0: Velilere müjde geldi. Çocukların okula uyum haftasında kamuda çalışan ebeveynlere günde 3 saate kadar idari izin hakkı tanındı. Okul öncesi 1. ve 5. sınıfları kapsayan uygulama 7-11 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak.
12: Vallahi ilk gün çok heyecanlıyız. Kızımın ilk günü. İnşallah mutlu olur.
13: Heyecanlıyım. Harfleri öğreneceğim, alfabeyi öğreneceğim.
1: Kimi ilk kez okula adım atacak, kimi ilk ya da ortaokula başlayacak. Milli Eğitim onlar için okulu bir hafta önce açacak, uyum haftası yapacak. O uyum haftasında memur anne babalar da her gün 3 saatliğine çocuklarının yanında olacak. Memurlara uyum haftası müjdesi geldi.
13: Beslenmemi yiyeceğim, ödevlerimi yapacağım, öğretmenlerle tanışacağım.
1: Anaokulu, ilkokul ve ortaokul başlangıcı çocukları zorlayabiliyor. En azından başlangıçta bir destek onlara iyi gelebiliyor. Bu yüzden ders yerine okula ve birbirlerine alışmaları için eğlencenin ön planda olduğu uyum haftası gerçekleştiriliyor. O haftada artık memur anne babalar her gün 3 saatte olsa sınıfta çocuklarıyla olacak.
14: Çok heyecanlıyız. İlk senemiz. Oğlum da daha öncesinde bu okuldaydı. Şimdi de kızımızla başlıyoruz yeni döneme.
1: Devlet kamu çalışanı ebeveynlere idari izin hakkı tanıdı. Velilerden biri isterse günde 3 saat izini sayılacak. Çocuğunun elinden tutacak, okulda yanında olacak.
13: Çarpmayı hissediyorum. Belki de matematik öğreniriz, belki de okuma yazma. Şimdi tanışacağım.
1: İdare uygulaması.
15: TGRT FM Haber.
16: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle, Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 19.25, Ankara 13.23, İzmir 20.30, Bursa 16.24, Konya 13.22, Afyon 11.23, Denizli 15.30, Antalya 23.33, Adana 23.29, Zonguldak 18.23, Samsun 20.23, Trabzon 19.23, Kayseri 14.22, Erzurum 13.21, Gaziantep 21.28, Diyarbakır 22.33 ve Şanlıurfa 23.33 derece.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16.15 ve bugün 28 Ağustos 2026 Cuma. Efendim Halk Günü'nde sizlerle birlikteyiz ve haftanın son gününde beraberiz. TGRT FM'de Dünya Dönerken programını dinliyorsunuz. Ben Ataullah Arvas, burası TGRT FM Merkez Stüdyoları. İstanbul'dan merhaba diyoruz. İbrahim Macit var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Ömrünüz, sofranız, kazancınız bereketli olsun. Halk gününde hemen hemen her şeyi konuşuyoruz. Ve telefonlarımız tabii 0212 454 56 46 0212 454 56 46 bunlar telefonlarımız. Ve tabii telefon hattımızdaki ilk dinleyicimiz geliyorlar efendim. Buyursunlar. Alo.
2: Ataullah Bey, cümleten hayırlı cumalar. Gurbetçi Mehmet efendim.
1: Hayırlı cumalar diliyorum efendim. Gurbete selamlar, sevgiler efendim. Berlin'e.
2: Hepimize de sevgiler, saygılar Ataullah Bey. Ataullah Bey, bizim burada bir olay oldu. Onu ben sizinle ve dinleyeceğim.
1: Nedir olay efendim? Gurbetçilerimiz arasında mı bir olay yaşandı?
2: Biraz da maçtan bahsettim Ataullah Bey. Şimdi Ataullah Bey şöyle olmuş. İki tane sevdalı bizim bu metrolar var ya, binmişler içine. Gidiyorlar. Ha, bunlar da yeni şimdi nişanlanmışlar.
1: Sevda ne abi? İki aşık mı diyorsun?
2: İki aşık gibi.
1: Ha, ben sevgiye abi, şey yaparım. Ben sevgiye inanırım ve saygı duyarım abi. Evet.
2: Aynen Talat Bey. Şimdi binmişler bunlar da Talat Bey. Öbür durakta inecekler. Kapılar açılmış. Yalnız bir şey unutmuşlar Talat Bey. Sırt çantası metroda. Bunlar yalnız bırakıyorlar çantayı. Çanta gidiyor. Metronun içinde gezmeye bırakmışlar onu. Abi. Oğlan diyor, kıza diyor şimdi... Senin yüzünden biz çantayı unuttuk. Yok diyor, senin yüzünden. Ne yapacak bunlar şimdi? Doğru, polise gidiyorlar tabii. Polise gidip anlatıyorlar. Tabii çalınma, hırsızlık bir şey yok. Çanta hemen hemen Ataullah Bey 5 gün mü bir hafta içinde çıkıyor. İçinde 5 tane şey varmış. Cep telefonu, biraz bir cüzdan içinde para, kredi kartları, ehliyet ve pasaport, kimlik kullanılıyor bizim burada. Pasaport. Sonra ortaya çıkınca Ataullah Bey maalesef 3'te 2'si bulunuyor. Adamlar tabii geri bırakıyor çantayı, tabii oradan haber ediyorlar. Ehliyet bulunuyor, pasaport bulunuyor. Adam cüzdanı parayla beraber, telefonunu, cep telefonunu birlikte onları götürüyor Ataullah Bey. Çok yazık.
1: Kör olası çöpçüler, aşkımı süpürmüşler. Ne yapmışlar abi? Öyle bir türkü şarkı vardı. Evet abi. Yani abi, bırakmayacaksın çantayı abi ya.
2: Ya Ataullah Bey, bunlar çok sevdalmış, aşıkmış bunlar tabii.
1: Değil mi? Her şeyi unutuyorlar abi. Dünyayı unutuyorlar. Haberleri yok ya.
2: Şimdi onlar tabii gözlerin içine birini bakınca tabii Ataullah Bey, orada şimdi bu Berlin...
1: Akıl gidiyor değil mi abi?
2: Tabii o ateş volkanı elinde Ataullah Bey, Berlin itfaiyesi gelse o ateşi bile söndüremez zaten.
1: Ne diyorsun sen ya? Orman yangını gibi bir şey maazallah efendim.
2: Şimdi Ataullah Bey, biz mesela şimdi gözümüzden rahatsızız. Bazen mesela o garın çantaları var. Böyle takıyorsunuz. Ben onu okuldan beri, sınıfta bile olsam hiç takmadım. Yıllardan beri takmadım. Sırt çantası olsa dikkat ederim. Sağımda mesela anahtarım olur. Geleğimi giydiğim zaman içinde de benim cep telefonu olur. Dünyanın bin bir türlü hali var. Ataullah Bey, başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Çünkü kontrol gerektirir.
1: Bana neler unutuluyor değil mi? Metroda, İETT'lerde, yani İstanbul için söylüyorum. Sizin orada da belediye, tabii, toplu taşıma araçlarında birçok şeyi unutuyorlar. Ama bir kendilerini ve bir de aşklarını unutmuyorlar.
2: Mesela bir önemli süte, torba mesela, onu unutabilirler. Alışveriş yaptığında.
1: Tabii onların hepsi unutulabilir abi ya.
2: Şimdi bizim otobüsler Ataullah Bey, cep telefonlarına bir de şey çıkardılar. Hani şimdi aküsü bittiği zaman şarjı, onu takıyorsunuz. Heh. Onu dolduruyorlar şimdi.
1: Tabii.
2: Onunla bir zamanımız yoktu. Biz kulaklığı takardık.
1: Bizde de var abi. Şarj cihazları var ve telefonlarını şey yapıyorlar. Şarj yapıyorlar efendim.
2: Zaten bizim Batı Berlin'de Ataullah Bey, normal otobüsler DDR o Ost blokunda, Doğu tarafında onlarınki Rus otobüsleri gibiydi.
1: Abi tabii Letonya, Estonya, Polonya, dediğin gibi Doğu Almanya, bak CIA başkanı onun için Putin'e gitti, dedi ki bak sakın hata yapma ha falan dedi. Adam kafayı oraya takmış. Eski nüfuz alanları abi.
2: Ataullah Bey, futboldan bahsedeceğim. Bizim burada zaten şenlikler var Ataullah Bey. Fenerbahçe'nin şimdi ne kadar da olsa Vedat Muriç de bizden birisi, ne kadar Kosova'da da Bosna'da olsa.
1: Tabii.
2: Yani biz hop oturup hop kalktık. İlk yarım saatin içinde güzel geçti maç. Hadi dedim ben, eyvah dedim, olimpiklerini kitleyin. Geçmesin bunlar, Park bire indi. Eyvah dedim ben, bara gitti ondan sonra. Golü saymadılar. Aman dedim ben, saymasınlar. Dedim Galatasaray'ımıza, Fenerbahçe'mize başarılar diliyorum Demet Alap Bey. Yürüsün bunlar puan. Dün biraz belki üzülebiliriz. Ama onlar da artık Konferans Ligi, Avrupa Ligi. Dört büyükler şimdi. Amacımız Atalı'ya bir yere varabilmek.
1: İnşallah.
2: Daha önce söylediğim gibi bakıyorlar çünkü onlar için takımları direktman katılıyor ya tabii bizim
1: kuantiklerimiz
2: olduğundan dolayı çünkü. Biz de burada kadar evde mesela biz bunu ben radyo veren takip ettim zaten. Orada takip ettiğim için Atalı Bey. Dedim peki. Ha bitti ya, maçı da uzattı şimdi, maç da bitmiyor dedim ben. Ne olacak şimdi ben dedim ya.
1: Vay.
2: Atalı Bey, Aziz Başkan'ın da ben ellerini öpüyorum.
1: Peki.
2: Saygılar efendim.
1: Sevgiyle iyi günler diliyorum efendim. Sağ olun. Evet, telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım efendim. İlerleyelim. Bugün cuma, herkesin konuşması lazım. Halk günü efendim, buyursunlar.
0: Alo.
1: Buyurun efendim.
0: Efendim selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam efendim.
0: Bugün dinlemekten iktifa edecektim ama gene bir şey çıktı.
1: Buyurunuz arama... efendim. Nedir lütfen, aklınıza bir şey gelmiştir evet.
0: Şimdi aşıktan falan bahsedince bizde de gavur aşıklığı diye bir tabir vardır aslında yani.
1: Gavur aşıklığı farklı mı oluyor abi?
0: Rahmetli Erbakan hocamızın meşhur lafıdır bilirsiniz. Fakat Mısırlı bir yazar gavur aşığı değil ki, şöyle bir konuşma yapmış. Bir panel gibi bir şey, söyleşi biriyle. İngilizce konuşuyorlar. Türkçesi de altyazı geçiyor. Kısaca hadise şu. İngiltere diyor kendini merkez görüyor. Merkez olunca biz Orta Doğu oluyoruz. Mısırlı bir yazar bu. Hindistan da Uzak Doğu oluyor diyor. Çünkü orası merkez ya diyor.
1: Evet.
0: Her şeyin merkezi. Biz sömürgeyiz. Sömürgelerini Orta Doğu, Uzak Doğu diye tabir ediyor diyor. Bu şekilde adlandırıyor. Biz şimdi gitsek diyor Londra'ya, desek ki biz Orta Batı'ya geldik, burası Orta Batı desek, Orta Batı lafına gülerler diyor. Amerika'ya gitsen desen ki Uzak Batı'ya gittim, Uzak Batı'dayım ben desem, gene gülerler. Ama bunların söylediği Orta Doğu, Mısır, efendim uzak
1: evet,
0: bir de uzak doğu Hindistan da malum İngiltere'nin şeyi, sömürgesi ya,
1: evet.
0: Şimdi bize ne oluyor, bize pek demiyorlar aslında ama bir sömürge olmamışız yani, o manada bir Hindistan gibi filan sömürge olmamışız ama biz Türkiye'nin en saygın tırnak içinde üniversitesi, en meşhur, en büyük üniversitesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi olarak isimlendirmiş.
1: Evet.
0: Aa, ya gavur aşıklığının zirvesiymiş, bir haberimiz yok.
1: Ama Orta Doğu'da, Orta Doğu da sayılır bu coğrafya.
0: Şimdi Orta Doğu tabiri, Orta Doğu ifadesini çıkaran İngilizler diyor kadın. Kadın bir yazar. İngilizler çıkarıyor. Biz İngilizlerin tarifiyle mi kendimizi tarif edeceğiz? Onunla mı kendimizi tanımlayacağız diyor. O kendine göre...
1: Yeni bir isim bulalım abi.
0: En azından bu Orta Doğu lafını...
1: Kullanmayalım abi. Yeni bir isim bulalım biz.
0: Yani biz
1: sen bir düşün, pazartesiye kadar ben de düşüneceğim. Bir de bizim yani, kahvedeki o emekli memurlara da soralım. Aralarında savcılar yani, var, askerler var.
0: Dinleyenler de bu suale bir şekilde bir cevap verebilirlerse...
1: Orta Doğu'ya nasıl bir isim bulalım? Yeni bir isim bulalım abi. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum Osman Bey. Espri önemliydi. Efendim buyursunlar. Kim var telefon hattımızda? Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun efendim. Cemal Bey buyurunuz efendim.
3: Ya şimdi ben bu taksiyle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Halk günü olduğu için.
1: Taksi esnafıyla ilgili.
3: Şimdi şöyle bir şey var. Hem Maliye Bakanıma seslenmek istiyorum. Hem İçişleri Bakanıma seslenmek istiyorum. Şimdi biz ticari taksiciler olarak bizden vergi almasınlar. Sigorta ya almasınlar. Biz de yani hususi arabalar gibi bize çalışalım. Yani bize bu fırsatı o zaman... Onlara tanıdıkları fırsatı...
1: Kime fırsat tanıdılar efendim?
3: Hususi arabası olan Tak Türk bir firma var. üst üste arabayla taksicilik yapıyorlar.
1: Olur mu ya, kaçakçı bir şey olur mu? Yani onu kayıt yani altına alalım. Sigortalarını, vergilerini ödesinler efendim ya.
3: Yani bakın biz şimdi işte onu dile getiriyorum.
1: Yani hem çalışacak hem vergi vermeyecek, olmaz öyle bir şey abi ya.
3: Sigorta bizim yani üst üste arabanın sigortası diyelim 8 bin lira. Bizim ticari sigortanın en ucuzu 52 bin lira. En ucuzu.
1: Ha, onlar biraz daha mı ucuz oluyor abi?
3: Abi senin kendi araban varsa ufak uyuyor oluyorsun. Ha. Akşam üzeri ufak açıyorsun telefonla. İşte seni çağırıyor, götürüp getiriyorsun. Vergi yok, bir şey yok. Sigorta yok, muayene yok. Muayene bizim biliyorsunuz her yılda bir muayenemiz var. Artı bir de taksimetreyle muayenesi var. Her tarafa para ödüyoruz biz. Odaya para, efendim durağa para, yılda bir muayeneye Bağkur, vergi, sigorta.
1: Bunların araçları muayeneye gitmiyor mu abi? Yani biraz şey dışı mı bunlar? Kayıt dışı mı çalışıyorlar?
3: Kayıt dışı çalışıyorlar.
1: Aa.
3: Yani kayıt dışı çalışıyorlar.
1: Korsan taksici gibi yani.
3: Evet, öyle bir çoğaldılar ki. Yani insanlar telefona indirmişler, tak arıyor, gidip götürüyor. O zaman bizim taksicilik mesleğimizi yapmamıza gerek yok ki. Biz de plakalarımızı devlet alsın, biz de üst üste arabalarla vergisiz kaçak kaçak çalışalım.
1: Ama sizin plakalarınız da iyi para abi, olur mu öyle şey yapmasın diye, öyle bir şey abi, düşünmeyin.
3: Abi bir daire almıyor ki, şimdi bir daire almıyor ki.
1: Öyle mi? Yani plaka abi çok pahalıdır abi ya. Şimdi bir durak sahibi bir taksici taksisinin aracını kaç paraya satarsa satar abi devrede.
3: 7 milyon liraya satar. O da 7 milyon liraya daire yok Ankara'da. 12 milyon lira.
1: Ha.
3: Ben bir arabayı satayım dedim. Bir daire alayım dedim. Kocalar, isim de veriyorum. Kocalar inşaattan telefon ettim. Dedim ki abisi, ben dedim arabayı satıp da dedim bir daire almak istiyorum. 7. kattan. Telefon ettim. Dedi ki abi 12 milyon lira. Ya benim de 8 milyonum var. Olmaz mı dedim. Pat telefonu yüzüme kapattı. Tekrar aradım. Ya kardeşim ayıp değil mi? Niye kapatıyorsun suratıma dedim ya.
1: Ha, bak sen şimdi ya. Evet abiciğim. Demek ki Ankara'da taksi fiyatı bu abi. Plaka 7 bin lira. 7 milyon lira.
3: 7 bin lira 7500 lira.
1: 7 bin lira mı abi?
3: Bir ev vermiyorlar yani. Oturabileceğim bir semtte...
1: 700 bin lira mı abi?
3: Ne efendim?
1: 700 bin lira mı, 7 milyon lira mı abi?
3: 7 milyon efendim.
1: 7 milyon. Tamam. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz Cemal abi. İyi günler diliyorum efendim. Alo buyurunuz efendim. Alo. Buyurun efendim.
4: Alo, selamun aleyküm.
1: Vaaleyküm selam efendim.
4: Efendim, Kırşehir'den Fehmi Karagül.
1: Fehmi Bey hoş geldiniz. Buyursunlar efendim.
4: Hoş bulduk efendim. Ben demiştim demeyi pek sevmiyorum ama Cumhurbaşkanımıza mektup yazdım. Yazarken de 3 tane yani BİMER'den yani CİMER'den giremedim. Çünkü doğum tarihimiz diyor. Doğum tarihimi 45 dakikada daha 1970'li yıllara geldim ve çıktım. Mektup yazdım. 3 kere hususların fotokopisini çektiler. Ben yazdırdım, şunu yazdım. Karadeniz'deki dalgalarımız çok şiddetli. Oradan elektrik üretmenin yollarına bakalım dedim. Ve geçen hafta değil, 2 hafta oldu. Ordu'da bu iş başladı. Türkiye'yi tebrik ederim. Ben demiştim demek için söylemiyorum ama bunu görmüştüm. Şimdi güneş enerjisi var, çok güzel. Rüzgar enerjisi var, güzel. Üçüncüsü de deniz enerjisi çıktı.
1: Evet.
4: Yalnız güneş enerjisi, bakın Cumhurbaşkanımız bir şey yaptı. Niye? Tarlalar bölünmesin. Yani ekilen dikilen yerler bölünmesin diye bir kanun çıkarttı. Çok güzel bir kanundu. Ancak bu güneş enerjileri tarla yapılan yani tarım yapılabilen yerler şu anda güzel şey oluyor. Sonuca ulaşmak güzeldir. Ama sonuçta kalabilmek kötü. Zor yani. Kötü demek de zor. Yani birinci olmak, sürekli birinci olmak çok zor. Onun için tarım alanlarına değil de tarım yapılamayan alanlara güneş enerjisinin yapılması çok güzel olabilir. Ben şunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız geri gelmez Ar-Ge'ye çok önem verdi. Ar-Ge her konuda şey oldu ve hatta Ar-Ge'de çalışanların şeyini sanıyorum hükümet karşılıyor maaşlarını. Ki Diyelim ki yasalar hakkında Cumhurbaşkanımız bir Ar-Ge kurmayı düşünür mü? Yani yasalarımız ya yanlış ya eksik ya da yarım. Türk millet hep bunların arkasını dolanıyor veya şey yapıyor. Lütfen çok güzel bir yasa çıkartalım ki kimse bunun arkasını dolanmasın veya kimse bir boşluk aramasın.
1: Peki Fehmi abi, çok teşekkür ederiz. Siz bu fikirlerinizle, bu dinamizmle aslında Sayın Cumhurbaşkanı'na danışmanlık bile yapabilirsiniz. Çok yok, teşekkür efendim, ederim efendim. İyi akşamlar diliyorum efendim. Evet, buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim.
5: Alo, selamun aleyküm Ata Bey.
1: Ve aleyküm selam efendim.
5: Ata Bey, saygılar, sevgiler efendim. Kayseri'den Temizay'la çocuğum. Nasılsın Ata Bey?
1: Bir mukabele. Aynı duygularla sizi ve Kayseri'mizi selamlıyorum efendim.
5: Efendim, bir mukabele Ata Bey. Çünkü niye sen...

0: razı olsun. Tabii
1: ki. Cümlemizden, hepimizden Allah razı olsun.
0: Sağ olun.
1: Ha tabii şimdi Ankara'da diyorum Cemal abimi çok severik yani güzel yorumlar da yapıyor da ben bugünkü yorumu tabii ki ben kendi şahsım olarak sevmedim. Niye biliyor musun Ata Bey?
0: Cemal abinin çok güçlü yorumları var. Evet buyurun siz ne dersiniz bu konuda?
1: Ata Bey ben ne derim yani? Oldu olacak yani tekerini devlet alsın, vergisini devlet versin, ceplerine parayı da devlet olsun. Doğru mu?
0: Evet.
1: Yok buradan değil.
0: Buraya yok, doğru gidiyoruz diyorsun.
1: Tabii ki yani Ata Bey.
0: Hava bedava, da... su bedava, bedava evet. Yaşıyoruz demiş. Bedava. Evet, şair öyle demiş.
1: Evet Ata Bey. Yani ben hiç yakıştıramadım taksici esnafını Ata Bey. Anlatabiliyor evet. Musun? Yani vergi almak bilmem ne ben yakıştıramadım yani. Alsın yani ben mesela iki tane araba aldım. Vergisini iki tane ödedim. Herhalde hoş olsun. 200'ü öderim 400'ü de Ata Bey. Anlatabiliyor musun?
0: Evet.
1: Sesini kazanıyorsak bu yeryüzünde yani bu devletimizde de bizim bir şeylerde faydamız olması lazım. Anlatabiliyor musun Ata Bey? Ha, biz de yani yokluktan geldik yani. Sen biliyorsun yani.
0: Tabii. Tarla
1: başında kaldık. Senler daha fazla...
0: Ne günler Akdeniz geçirdik be.
1: Akdeniz üstünde yaptık biliyorsun değil mi Ata Bey?
0: Neler Ata çektim Ata neler. Neler dostları. Mustafa Bey. Bu senin şarkındı biliyorsun.
1: Evet Ata Bey yani bu yüzden biz yani yorgunduk. Bu yüzden şey düşkün düşüyorduk Ata Bey.
0: Evet.
1: Efendim ben bunları aktaracağım.
0: Allah Sarkı razı olsun sizden... Mustafa Bey. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Aziz dostum, sevgili Mustafa. Buyurunuz efendim. Alo.
2: Selamünaleyküm.
0: Hocam abiciğim. Aleyküm selam efendim.
2: Sağ olun Erol. Güzel abi.
0: Erol Bey merhaba. Nasılsınız
2: Aynı
0: efendim?
2: Aynen Allah razı olsun abi. Teşekkür ediyorum. Güzel nasılsın canım abi?
0: Çok teşekkür ederim. Buyursunlar efendim.
2: Şimdi ya Osman abi biraz önce saksız bir abi dedi ki yani.
0: Cemal abi abi. Evet, evet. Ankara'da.
2: Dedi ki benim dedi taksit rakam dedi 7 milyon dedi ev dedi emlak piyasası dedi,
0: 12 milyon olmuş diyor Ankara'da.
2: Şimdi Atullah abi Allah aşkına ben söylüyorum abi ya siz deneyimli bir gazetecisiniz deneyimli bir insansınız abi. 12 milyonu sen kaç yılda kazanabilirsin abi?
0: Ha.
2: Atullah abi. Ya bu para ya bu dile...
0: Hiçbir arada gördük mü diyorsun ya?
2: Ya Atullah abi ne oluyor nereye gidiyoruz ya canım abi.
0: Evet.
2: Şimdi abi... Böyle bu şeyin yani ne gençler evlenebilir ne yatabilir yani abi.
0: Ha.
2: Adam uykuları kaçar abi. Masar Osman var ya tedavi bile edemez yani.
0: Çok güzel.
2: Ya,
0: yok abi, en son bana bir format attılar bu en sondaki ya, format çok iyi gidiyor
2: ya,
0: abi.
2: Ya Atullah abi.
0: Dünya umurumda şey, değil hele para hiç umurumda değil.
2: Şimdi Atullah abi.
0: Buyur.
2: Bak biz abi 3 kişi çalışarak bir tane kardeşimiz okuttuk bak. Babam,
0: maşallah.
2: Abim, ben. Evet. Bir tane insana yetiştirebildik. Şimdi abi bir yani tıp öğrencisi olsun, fakülte öğrencisi olsun yıllık maliyeti 4 bin liraymış abi.
0: Evet.
2: Ya bu para nasıl kalkacak abi adam evladım nasıl okuyacak Atullah abi ya ben deli olacağım ya.
0: Hmm.
2: Yani bunlar abi yani bir tanesi kalkıyor medyada tamam mı diyor ki ya ev kirası diyor 40 bin lira diyor 60 bin lira diyor 70 bin lira diyor abi. Yani bu yani benim mesela ben kendimle konuşayım abi benim kazandığım mesela 65 lira.
0: Ya.
2: Atullah abi nasıl vereceğiz abi? Kurban oldum abim ya. Bilmiyorum abi buna bir önlem alınması lazım. Yani Ticaret Bakanlığı mı alacak bir şey alacak. Dizginlenmesi lazım bu millet abi ya.
0: Anladım.
2: Abi öpüyorum ellerinizi. Allah'a emanet abi.
0: Çok teşekkür ederim sevgiyle. Gözlerinden Allah öpüyorum Erol Bey. Sağ ol. Efendim telefon hattımızda kim var sevgili İbrahim? Bugün cuma biliyorsunuz. Buyurun efendim.
3: İyi günler.
0: İyi günler, hoş geldiniz efendim. Kiminle görüşüyoruz?
3: Hoş bulduk, ben Trabzon'dan Şükran
0: Hanım. Şükran Hanım merhaba, buyurun efendim.
3: Merhaba Ata Bey, benim bugün konum tarım.
0: Tarım?
3: Evet.
0: Özellikle Karadeniz'de çay, evet. Fındık, yeni ürünler evet. De var efendim.
3: Ya yeni ürünler tabii ki var, Rabbim hepsinin bereketini artırsın.
0: Amin inşallah.
3: Yalnız ben... Bundan yıllar evvel yani bu hükümet politikasını eleştirmek değil. Bundan önceki politikalar
0: tabii.
3: Da aynı bu yöndeydi. Fındık fidanını dış ülkelere ihraç ediyorlardı.
0: Allah Allah.
3: Ben dedim ki ya bu fındık fidanını biz ülkeye ihraç edersek ülke dışına yarın bunlar burada büyüyünce bizden daha fındık almazlar.
0: Hmm.
3: Yani bu

0: fındık onu, politikası.
1: Şimdi dünyada fındığımızı yetiştiriyor diyorsunuz.
0: Tabii ki. Tabii ki. Her ne kadar da...
1: Ordu'daki fidanları verelim ama. Kabuğu biraz kalın ve büyük.
0: Yok.
1: Giresun'u vermeyelim. Bak Giresun önemli cins bir şeydir fındıktır
0: evet,
1: ama.
0: Evet.
1: Yani
0: evet,
1: ordu evet. Şey ordudan verebiliriz efendim.
0: Şimdi ordunun fındığını bilmiyorum. Ancak bizim bölgede fındık öyle çok kalın kabuk değildir.
1: Neresi? Yani, Trabzon'da mı?
0: Tabii. Trabzon'da evet. Çok kalın değildir. Ve özellikle Akçaabat, Çarşıbaşı, Vakfı Kebir buranın fındığını yani elinde kırabilirsin.
1: Aa o çok önemli işte. Tabii, tamam tabii. Ben o fındıktan bahsediyorum. Ay evet. Şimdi Vakfı Kebir ekmeği olsa da burada evet. Valla stüdyoda bir şey yapsak.
0: Ya. Şimdi fındığı öyle mahvettiler. Önce tütünü kaldırdılar. Hadi tamam sağlığa zararlı dediler.
1: Samsun var mı gene? Samsun'da üretiliyor
0: bilmiyorum,
1: mu?
0: Bilmiyorum.
1: Bafra,
0: duymadım.
1: Samsun bunlar tabii eski
0: şimdi,
1: şey.
0: Şimdi oraları bilmiyorum. Fakat ben bizim bölgeyle ilgili yani hani tabii ki orası da bizim bölge.
1: Tabii
0: ancak
1: canım, Karadeniz yani.
0: Yani. Şimdi patates ziraattan alın dikin dediler. Ziraattan aldı diktiler. Fakat diktiğin patatesten tohum ayıramazsın dediler. Çünkü ayrılmıyor.
1: Karadeniz'de patates oluyor mu?
0: O tabii ki.
1: Öyle mi?
0: Az olur mu? Tabii.
1: Allah Allah ya.
0: Patates hem de hani nasıl söyleyeyim? Patatesin hası oluyor.
1: Aa, ilk
0: biz
1: defa
0: dışarıdan,
1: duyuyorum vallahi.
0: Biz dışarıdan gelen patatesi çok sevip yiyemeyiz.
1: Ben de bu tereyağı niye bu kadar sarı diye. Demek ki hayvanlar o küspeyi yiyince.
0: Tabii.
1: Patatesi... Ya bir şey ima etmiyorum.
0: Yok tamam ben bir şey ima ediyorsunuz diye demedim.
1: Anladım yani o patates, Trabzon'daki o tereyağları var ya bilhassa inek yağları biraz böyle sarı. O kaynaklanabilir.
0: O yayladan mesela geçen gün Tonya Festivali vardı. Ha, tereyağı yarışması Tonya yaptılar. Yağı, evet. Tonya yağı ve orada kadın nasıl yapıldığını da söyledi ki hatta evet. Ben de biliyorum nasıl yapıldığını çünkü bize de hep oradan yağ gelirdi. Patatesi yok ettiler. Niye yok ettiler? İşte siz ziraattan tohum alacaksınız ama patatesi tohum ayırmayacaksınız. Çünkü ayrılırsa da ekilmiyor bir daha. Düşünebiliyor musunuz? Seneye yeniden alacaksınız ziraattan.
1: Her sene alacaksınız.
0: Her sene evet ama ana tohum yok. Yani yerli tohumu da bu şekilde bitirdiler.
1: Ata tohumu diyorsunuz yani.
0: Evet, ata tohumu yok.
1: Şimdi
0: Trabzon'da
1: yeni yetiştiriliyor evet. Şimdi
0: yani ata tohumunu şeylerimiz yok var. Ettiler. Tohum
1: bankamız var. O eskiden DSP hükümetinde MHP DSP yan yana gelirken hı-hı. Orada çok kıymetli bir bilim insanı vardı. Hı-hı. Profesör bak adını unuttum. Yaşıyorsa hayırlı uzun ömürler diliyoruz.
0: Amin.
1: O kafaya koydu ve o bankayı kurdu. Şimdi çok güzel bir ata tohumu geliyor.
0: İnşallah.
1: Artık
0: bundan
1: şeyden,
0: sonra
1: tabii,
0: inşallah.
1: Artık İsrail'den de, şuradan buradan almıyoruz.
0: İşte şimdi İsrail'e geliyorum. İsrail'den domates ihraç ettiler tohumunu.
1: Tabii.
0: Bizim çok sevdiğimiz bir kardeşimiz var. Bahçesine ekti tohumu. O sene bir... Marketin de müdürüydü tohumu eken kardeşimizin kardeşi. Markete domates yetiştiremiyordulardı satmaktan.
1: Tabii.
0: Düşünebiliyor musunuz? Ve işin acısı ne biliyor musunuz? Sonraki sene daha domates de olmadı. Tarla ürün de vermedi.
1: Koruttu. İşte evet. İsrail tohumu böyle yapar.
0: İşte
1: evet.
0: İsrail tohumu. Yani bunu Rabbim nasıl bir beddua edeceğimi de bilmiyorum. Ben Rabbim onu bildiği gibi yapsın.
1: Evet. Neyse.
0: İsrail'i evet. Rabbim başımızdan eksik hani ona hani ne derler sanayide tamam ilerliyoruz ama bir de bu tarımı da İsrail tohumlarını size
1: sen,
0: daha
1: tabii,
0: önce bir...
1: Sen zaman tünelinde kaldığı için Şükran Hanım 20 sene önceden bahsediyorsun. Şimdi
0: evet. Hayır 20 ama, seneden değil. Tabii. Hayır. Ben evet. Zaman tünelinde kalmadım
1: tabii,
0: beyefendi.
1: Tabii. Sen şimdi
0: 10 yıl falan. Hayır.
1: Yani domates tohumunu çok güzel domates tohumu yetiştiriyoruz ama
0: Dün
1: geçen, ama geçen seneden bahsetmiyoruz değil mi?
0: Yok, geçen seneden bahsetmiyoruz. Geçen seneden bahsetmiyoruz. Bir de şimdi bizim fındığımızı yok ediyorlar. Niye yok ediyorlar? Çünkü kokarca diye bir böcek Gürcistan'dan geldi. Fındığı bir güzel yiyor. Sadece fındığı da yemiyor. Hmm. Bahçedeki yeşil bitkileri de yiyor. Fındık şimdik arasanız da bulamazsınız. Çünkü fındığı yiyemiyorsun, acı.
1: Hmm. Kokarca demek ki başına bela oldu fındık.
0: Evet.
1: Çok güzel ilaçlar üretildi. Tarım ilaçları var.
0: Ama işte ilaç kullanmayın diyorlar.
1: Anladım. İlaç kullanmayın. Başka türlü tabii canım. Başka i̇şte, türlü bir ujinin önüne geçmek lazım.
0: Hatta orduda kokarcayı toplayın. Biz paralan satın alalım dediler.
1: Bak,
0: ve
1: o da bir yöntemdir yani.
0: Evet. Evet,
1: ya da ordu... şey yapalım ya, ne diyorsunuz o tavuk mavuk kümes hayvanları
0: yok
1: var ya.
0: Yok işte, hayır. Öyle o mi? O şey için, kene için.
1: Buna müdahalesi olmaz mı?
0: Olmuyor işte.
1: Peki efendim.
0: Çare yok. Peki. Varsa bir çare bilen beri gelsin
1: onu da
0: diyorum.
1: Onu anlarsın efendim. Peki.
0: Diyorum. Peki.
1: Çok teşekkür ederim. Diyorum. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun. Evet. Sevgili dinleyiciler. Buyursunlar efendim. Alo.
2: Alo.
1: Buyursunlar efendim.
2: Selamünaleyküm. Nasılsın Atı abi?
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Sizler nasılsınız?
2: Teşekkür ederim abi. Ben de bu taksici abi için aradım. Normalde ben dinleyiciyim. Pek
1: taksici Cemal abi mi abi?
2: Abi evet.
1: Fenomendir abi. O ya. Çok güçlü yorumlar yapar o.
2: Evet. Şimdi şöyle abi. Taga verdi veriştirdi ama orada bir sıkıntı var. Yani aslında iğneyi aslında onlar kendilerine batırması lazım ilk önce.
1: Nasıl?
2: Şöyle abi. Bu adamların tamam resmiyeti yok ama şeyden de kaçmıyorlar abi. Ne diyor? Devletine söylüyor o Alper Bey, oranın sahibi takın. Diyor ki biz vergimizi verelim. Hiçbir şeyden kaçmayalım. Yani bizi de resmi yapın. Doğru mu?
1: Evet.
2: Bu adam, ben dinliyorum bu adamı. Bu adam kültürlü de bir adam.
1: Tabii.
2: Amerika'ya gidiyor, işte bazı şeylere katılıyor falan böyle. Takip ediyorum. Tabii. Şey mi demişti Cemal abi? Süslü araçlarla demişti değil mi?
1: Evet, süslü galiba bir, öyle bir isim şey. Var, onu da ben söylemek istemiyorum. O söyledi tamam, işte, sen anlarsın süslü
2: abi,
1: araçlara.
2: Aynen abi.
1: Ankara'da Turgut demişti ya, bir türküsü var onun.
2: Evet abi. Evet. Şimdi taksiciler de onlar kadar hizmet etse abi, müşterilerine kolonya şey yapsa, milleti azarlamasa, yolcu seçmese, turist dolandırmasa, değil mi? Yani bunu Cemal abi için söylemiyorum.
1: Tabii.
2: Genel taksiciler ben görüyorum böyle, Şimgereği'de biraz dışarıdayım abi. Neler yaptıklarını görüyorum abi. Motorla kullanıyorum ben. Motorla bana neler yaptıklarını biliyorum. Yolcuya işte sağa sola
1: sıkıştırıyorlar değil mi?
2: Evet, turist gördüğü zaman önüme kırmalar, bilmem neler. Böyle sinyal vermeden geçmeler.
1: Genelde Çankaya Caddesi'nde yoğunlaşırlar. Bunlar demek ki başka yerlerde de varlar.
2: Abi
1: en iyi para Çankaya Caddesi'nden gelir.
2: Ya o yüzden şimdi Cemal abiye kızdım. Şimdi insanlar taksi bulamayınca bu yola başvuracaklar. Ki bu iş Afrika'nın köylerinde bile var artık, paylaşımlı yolculuk.
1: Taksici bulamayınca. Bravo. Bir sıkıntı var.
2: Yani gidecek abi, yani neyle gidecek? Ata abi gözünü seveyim, yürüyerek mi gitsin adam? Yani senin keyfini mi bekleyecek? Yok değişim saati, yok seni alamam, sen yaşlı hastasın alamam, onu alamam, bunu alamam, ama turist kendini alıyorsunuz abi. İlk önce iğneyi kendimize batırmamız lazım. Hı. Bence bu takıl sahibi Alper Bey'in yaptığı iş bence çok çok büyük bir iş aslında. Hı. Hani devlet buna bir resmiyete kavuştursa zaten herkes onu istiyor. Kendisi de bunu söyledi, dedi ki biz taksicilerden daha çok vergi veririz hatta diyor.
1: Evet.
2: Yani ama buna taksi lobisi, artistler, öyle diyeceğim, böyle dövmeliler işte karşı çıkıyor. Burada devletin burada şeyi fazla sesi çıkmıyor. Hatta geçenlerde ben bir video izledim. Bu doğru herhalde. Bunu Alper Bey de yayınladı. Resmen devlete bir kalkışma yapmaya çalışıyorlardı. Köprüyü kapatalım. Yanlış mı biliyorum abi? Belki sen de duymuşsun bunu.
1: Evet.
2: Şurayı kapatalım, burayı kapatalım. Hayırdır, siz terörist misiniz yani?
1: Evet.
2: Nereyi kapatıyorsunuz? Öyle değil mi abi?
1: Evet. Makul olmak ben lazım yani bunu, efendim.
2: Evet. Ben bunu duyunca şimdi Cemal abiden ben de sinirlendim. Aramak zorunda kaldım yani.
1: Taksici yani, esnafı çok önemli efendim. Yani canımızı, evet. Eşimizi, kızımızı, evet. Her şeyimizi onlara teslim ediyoruz ve onlara çok güveniyoruz. Ona göre evet. Tabii çilekar ve vekar esnaf takımı. Evet. Ama senin dediğin gibi bir sıkıntı da var tabii.
2: Evet, şimdi ben bunu insanları da düşüş şeyi görmüyorum, hakim görmüyorum ama şöyle bir durum da var. Önüne gelen taksicilik yapabiliyor abi. Peki. Adamın sıkıntılı bir tip veyahut da şey var. Hı. Abi taksicilik yapabiliyor ama takda yapamıyorsunuz. Sizden temiz kağıdı istiyor, şunu istiyor, bunu istiyor. Yani orada öyle. Ben hiçbir olay duymadım yani takda. İşte müşteriye sarkıntılık etsin veyahut da dolandırsın. Ben hiç duymadım. Şöyle
1: abi,
2: bir
1: Çankırı Caddesi'nde bile olmaz bunlar. Evet abi.
2: Evet. Çünkü hepsi kamera altında kayıtlı orada.
1: İletişim çağında yani. Canım.
2: Evet, evet, o zaman taksiciler de bunu getirsinler abi. Yani böyle programlı olsun her şey. Müşterilerine kolonya uzatsın. Evet. Ama nerede abi? Hep kendilerini istiyorlar, hep kendilerine. Evet. Ben inanmıyorum abi pek onlara.
1: Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
2: Rica ederim abi. İyi günler. Sağ olun.
1: Sağ olun. İyi günler diliyorum efendim. Bir kısa reklam aralığımız var sevgili dinleyiciler. Bugün Cuma. Çok güzel bir gidiyor program, sohbet. Birçok konuda bir fikir beyan ediyorlar. Halk günü olduğu için efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Minnacık bir reklam aralığı efendim.
3: Şimdi reklamlar.
4: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
3: Reklamları dinlediniz.
6: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak, gözden kaçanı ortaya koymak, bir araya neşter vurmak, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Burası TGRT FM.
6: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Bugün Cuma, Halk Günü'nde birlikteyiz efendim. Telefon hattımıza dinleyicilerimiz varsa İbrahim Bey gelsin. Buyursunlar efendim.
7: Atolan Bey kolay gelsin. Cem ben.
6: Cem Bey merhaba, iyi günler diliyorum. Buyursunlar merhaba efendim.
7: Ya şimdi katılımcı hanımefendi çok naif söyledi. Bilgilerini söyledi. Fındıkla ilgili, domatesle ilgili bir takım serzenişlerde bulundu.
6: Evet.
7: Bilmiyorum fikri nedir ya da bu konularda uzman mıdır ya da hangi mecbuaya ya da hangi veriyle konuşmuştur bilmiyorum. Yani yine bu bizim bu programdaki hani duydum, gördüm, öyle diyorlar değildir inşallah. Bir veriye dayanıyordur. Bir veri verseydi bize çok daha iyi olurdu.
6: çok güzel.
7: Yıllar önce İsrail'den teron alırken kimse sesi çıkartmıyordu, ses etmiyordu.
6: Evet.
7: İsrail bizim tanklarımızı modernize ederken kimse ses çıkarmıyordu. Şimdi tohum güncelleme ile ilgili, o da şeri domatesle, yani kiraz domates denen domatesle bir tohum güncellemesi yapmış herifler. Hı. Yani büyük domatesi küçültmüşler. Şeri domatesiyle de alakalı bir şey yapılmış. Aklı evvelin biri de Karar Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Çamuriyet bir tanesi bunu bir haber yaptı. Ya olay İsrail domatesine döndü. Hmm. Ben meraklısı için, hanımefendi için de eğer takip ediyorsa, fındık kısmına bakmadım ama ona da bakacağım. Sizi dinlerken hızlıca çıkardım. 2024'te 13.3 milyon olan ton olan ihracatımız 2024'te 14.6 milyon tona çıkmış. Üretimde dünya üçüncüsüyüz ya.
6: Biz tohum, ata tohumu ihraç ediyoruz, evet.
7: Yani Atollah Bey şunu diyebilirsiniz, ben de diyorum onu. Ya kardeşim, yazın çocukken pazarda turfanda denen, yaz öncesi çıkan, Nisan sonunda ya da işte neyse yani yaza girerken çıkan bir domates vardı. Onu annem aldığında peynirle sandviç yaptığında, ekmek yaptığında, sandviç demeyeyim de ekmek diyelim. Aristokrat biri değiliz yani, elitist de değiliz, mahalle çocuğu.
6: Soğuk sandviç diyelim peki.
7: Diyelim yani, peynir arası ekmekle domates yediğimiz tadı ben de arıyorum yahu.
6: Evet.
7: Ben de diyorum eski domatesler nerede diye, mutlaka siz de diyorsunuzdur.
6: Ağzımızın tadı mı bozuldu yoksa domatesler eski domates yani değil diye diyenler oluyor efendim.
7: Şimdi
6: nerede o eski bayramlar der gibi bir durumumuz var, evet.
7: Bunu diyebilirsiniz ama ya işte o bozdu, bu bozdu, şöyle oldu. Ya toptan bir hiçbir konuyu bilmeden, yani bir sözcü mantığıyla, bir CHP mantığıyla toptan süpürdük. Hani Cüneyt Özdemir'in çok güzel bir tespiti var. Kendi fikirlerine katılmasam da bu fikri çok hoşuma gitti. Ya diyor, FETÖ'cünün biri diyor bir halaya geçiyor. Bütün millet diyor halayın peşine takılıyor. Sonra bir bakıyorsunuz diyor ya biz kimin peşine takıldık, bakmadık, halay nereye gitti, ucu nerede, başı nerede. Ya böyle bir koro halinde bakmadan, incelemeden konuşmamak, düşünmemek lazım. Muhalif olabilirsiniz, her şeyini eleştirebilirsiniz ama bugün kendisi MİT mensuplarını ifşa etmiş Murat Ağırel denen bir müptezeli gazeteci kılıklı herifi referansıyla bir haberi gelip bu programda anlatmayın yahu. Anlatmayın yani.
6: Evet.
7: Şimdi dolayısıyla okuyorlar, sözcü seyrediyorlar. Biz de enfekte olmuşlar deyince bize de kızıyorlar, bize de troll diyorlar. Ya desin ne derse de desin. Yani ben onun sinirini bozmak için bu programa katılıp konuşuyorum zaten. Doğru bilgileri de herkes öğrensin, kayda geçsin diye.
6: Programın
7: ama
6: tadı burada zaten Cem Bey. Ama yoksa program öyle tek düze gidiyor işte.
7: Ataullah Bey, siz şimdi mesela bana dönüp bu programda desen, yani katılımcı dese, ya kardeşim dünya üçüncüsü yetmez, dünya birincisi olmalı, hükümeti böyle eleştiriyorum dese, elini öpeyim ya. Hmm. Eyvallah kardeşim diyelim. Ama şimdi siz anlattınız, genel geçer ifadeleri kullandınız, öyle oldu böyle oldu, ya ne olduğunu bilmiyorsunuz, ne gerçekleştiğini bilmiyorsunuz, hiçbir veriyle konuşmuyorsunuz, bir şey anlatmıyorsunuz, bir rakam vermiyorsunuz. Eltimin kızı dedi ki, ne dedi, kim eltinizin kızı ya da kimden duydunuz, verinin kaynağı ne? Biz hep bunu söylüyoruz ya, ilkelerle hareket edelim, eleştirilecek kısımları tabii ki eleştirelim ama eleştirilmeyecek kısım, ben şimdi hani boşu boşuna da savunmak durumuna geçiyorum, belki partizanlık yapıyormuş gibi görünüyorum ama ya yaptırmayın yani, biz de eleştirmek istiyoruz Atatürk Bey ama hani şeytan taşlamaktan
6: canım, yapılanlar var etmeye, şimdi yapılanı zaman söylemek lazım, görmek lazım can.
7: Ben demiyorum, Sanat Sepet tayfası kaç gündür Bodrum'da hastanelere gitmiş, Çeşme Devlet Hastanesi'ne gitmiş. Ben değil ya, adam influencerlık da yapmıyor. Adam diyor ki ya geldik devlet hastanesine, özel hastane diyor, dünya para. Allah razı olsun diyor, doktorlar bize yaptı, helal olsun devletime diyor. Adamı linç ediyorlar günlerdir. Evet, evet. Yağmur Atacan, yani Alişan şarkıcı.
6: Evet.
7: Ne bileyim, birkaç kişi daha var yani medyaya yansıdı. Görüyorum şimdi her gün sabah akşam eleştiri yazan gazeteler, medya, şu bu. Şimdi yeni bir müzik grubu çıktı Atatürk Bey, biliyorsunuz.
6: Tabii tabii, o çok şey oldu, evet.
7: Yasaklandı, ismini de burada anmayalım kendisini. Ya bugün de onun menajeri galiba tutuklanma davasıyla gözaltına alındı. Herifin evinden $1 milyon çıktı, altınlar çıktı, o çıktı, bu çıktı. Yani hayatın normal akışına uymayan bir şeyler var Atatürk Bey. Bu grupta 2025'te...
6: Bizi bozmak, bizi içeriden bozmak, evet, algıları değiştirmek, şey yapmak, gençleri ayartmak, insanların kafasını karıştırmak için birileri para veriyor ya. Saroz biliyorsunuz, 14 milyar dolar verdi. Kime verdi? İşte senin dediğin gibi bu sosyal medyaya akıttı.
7: Evet.
6: Başta affedersiniz bu şey var ya, LGBT olmak üzere.
7: Evet,
6: daha neler neler efendim, o ahlaksızlığı filmde var, dizide var, beyaz perdede var, şeyde var. Efendim internet ortamında var, tabii sosyal medyada var. Var oğlu var, 14 milyar dolar Cem Bey.
7: Atatürk Bey, 14 milyon doların da işte 2-3
6: milyar milyar doları, evet.
7: Bu adamların evinde çıkıyor.
6: Tabii yani çıkar. Hani
7: bayram değil, seyran değil, enişten beni niye öptü durumu var. Şimdi bakıyorsunuz anlı şanlı muhalif gazeteci Deniz Zeyrek çıkıyor. Ya bugün diyor ki, evet diyor ya, bizim ülkemizde meyve veren ağacı taşlarlar. Ya bu mudur sizin ahlaki kriterleriniz? Bu mudur sizin ahlaki duruşunuz? Yani orada her türlü kepazelik yapılırken, yarın sizin varsa çoluğunuz çocuğunuz zehirlendiğinde, ya bu devlet nerede diye şikayet edeceksiniz. Polis nerede diyeceksiniz, herhangi bir madde Allah korusun bağımlılığı olsa, yasaklı madde ya da alkol, neyse yani. Ya bu kadar mı akıl tutulması içerisindesiniz? Yani her gün kalktığınızda yataktan oksijeni soluduğunuzda, Rabbim size o gün o can verdiğinde, yahu sadece bunları konuşmak, örgütlü kötülükte bunları yaymak için mi varsınız ya? Deniz Gezmiş, Deniz Zeyrek. Yani bilmiyorum yani. Evet. Kafayı yemişler Atatürk Bey ya. Adam diyor ki meyve veren ağaç taşlarını, o yüzden eleştiriyorlar ya diyor. Ne işiniz var uğraşıyorsunuz diyor.
6: Tabii.
7: Ne diyelim, Allah peki ıslah etsin Atatürk Bey.
6: Amin amin Cem'i cümlemizi. Cem Bey çok teşekkür ederim efendim. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alalım efendim. Buyurun efendim. Alo.
8: Alo, selamünaleyküm abi.
6: Aleyküm selam efendim.
8: Abi Ankara'dan Sabri Yıldırım.
6: Buyursunlar Sabri Bey.
8: Abi yayınımızı dinleyen tüm dinleyicilerimize de iyi günler diliyorum. Ben bir önceki dinleyiciyle alakalı bazı şeyler söylemek istiyorum. Şimdi ben 60 yaşındayım. Heh. Hayatımın 40 yılını şoförlük yaparak geçirdim. Bu şoförlüğün de 20 yılını bir fil taksilik yaparak geçirdim. Şimdi işkembeyi kübradan bilip bilmeden konuşuyor. Öyle yok mu artık taksi, öyle taksiciler böyle, taksiciler kalkışma yapmış. Anası onu doğururken taksiye binip götürmüştür yani. Taksiyle gitmiştir.
6: Taksici esnafı önemli tabii.
8: Yani ben şunu söylemek istiyorum. Bugün ben Ankara'da taksiyim, hala fiilen taksilik esnaflığı yapan bir insanım. bu meslekte ne uzadım ne kısaldım ama evime her zaman bir çorba götürdüm.
6: Elhamdülillah.
8: Elhamdülillah çok şükür. Yani bu kamuoyunun gözünde, insanlarımızın gözünde şoförlük hep bir alt meslek olarak gözüküyor. Hele bunu yapanların içerisinde, yani taksilerin içerisinde bu hale düşen insanların olduğunu biliyoruz.
6: Her kesimde var. Her kesimde olur.
8: Her kesimde var. Şimdi 3-5 tane kendini bilmez müptezelin yaptığını bütün bir taksiciler camiasına mal etmek çok doğru değil kanaatimde.
6: Evet, toptancılık yapmamak lazım. Bravo.
8: Aynen. Bir ikincisi, Ankara'da 7700 tane taksi var. İstanbul'da 15.000 tane var. Büyük şehirlerimizle ve bütün illerimizi, ilçelerimizi saydığımız zaman Türkiye genelinde 200.000'e yakın mesleki yeterliliğini almış, vergi mükellefi, vergisini ödeyen, odalara kayıtlı, STK'lara kayıtlı insanlarımız var. Şimdi Martı Tak dün kuruldu. Bunlar. Hırsızın değişik bir versiyonu ya. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Ben de doktorluk yapayım, öğretmenlik yapayım o zaman. Hiçbir işlem yapmadan.
6: Bu ihtiyaçtan mı doğuyor?
8: Abi,
6: yani
8: bak, şu olabilir. Şunu diyebilir. Bak şunu desin. Bak ben şuna hemfikirim. Ya bundan İstanbul'un nüfusu 10 sene önce 10 milyondu. Şimdi 20 milyon. Taksi ihtiyacı var. Taksiyi çoğaltalım ama yasal olarak. Bunu desin. Bunda hemfikirim. Ama tak nedir tak ya? İt kopuk toplanmış bir araya gelmiş. Şimdi bunun da sebebi şu. Ankara Şoför Odası Başkanı Mehmet Yiner Türkiye Şoför Odası Başkanı'dır. İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nde bunların kestanelerine çizik attı. Bunların ağababalarının kestanesine çizik attı. Bunlar bir üst mahkemeye gittiler. Hala onun acısını yaşıyorlar. Yani istiyorlar ki hiçbir iş yapmayalım. Bugün İstanbul'da bir taksi fiyatından bahsedeyim. Bir insanın geleceği, bir iş yani öyle söyleyeyim. Yani.
6: Evet.
8: Bunlar istiyorlar ki ya biz hiçbir iş yapmayalım. Alalım 300-500 bin liralık bir araba. Koyalım taga. Takır takır çalışalım. Devlete vergi yok. Müptezel, uyuşturucu satarlar. Esrar satarlar. Şimdi bunlar taksi ön planda. Artık bunu taksilerde yapamıyorlar. Önceden taksileri kiralıyorlardı. Taksilerde yapıyorlardı. Sağ olsun kolluk kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamız bu taksilecilerin içerisindeki bu işi yapan insanların tepesine çöktü. Tepesine çöktüğü için şimdi bunlar taksi yapamıyorlar. Taktır, bilmem nedir, böyle moto taktır. Onlar da yapmaya başladı. Şimdi bir de motorcu saygı istiyormuş. Köprüde giderken sağından solundan geçiyor. Hafiften bir sıkışıyor, kornaya basıyorsun. Aşağı inmeye korkuyorsun bu eşkıyaların yüzünden. Saygı istiyor. Ne saygısı ya? Sen önce karşındaki insana bir saygı göster yani. Yani İçişleri Bakanımıza da bu aşağı adım atana 120-130 bin lira ceza yazıyor. Çok çok memnun oldum. Çok memnunum yani. Kendiliğinden adamdan aşağı adım atmaz yani.
6: Anladım. Peki. İyi günler diliyorum size efendim. Evet. Kim var telefon attığımızda efendim? İbrahim Bey dinleyicimiz var değil mi efendim? Müsaitiz efendim. Buyursunlar. Alo.
9: Selamünaleyküm.
6: Vaaleyküm selam efendim.
9: Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar.
6: Teşekkür ederim. Size de efendim. Kiminle görüşüyoruz?
9: Ben Miraç Duman. İstanbul'dan arıyorum sizi. İlk defa bağlanıyorum size.
6: Buyursunlar Miraç Bey. Ne iş yapıyorsunuz Miraç Bey?
9: Ben taksiciyim.
6: Vay be. Sevdim de vermediler. Sen şoförsün dediler.
9: Elhamdülillah rızkımızın peşindeyiz.
6: Maşallah.
9: Şimdi bir beyefendi için aradım. Biz sizi duraktaki arkadaşlarımızla uzun zamandır dinliyoruz.
6: Hepsine selam ediyoruz. Taksici esnafına buradan sevgiler selamlar efendim.
9: Sağ olun. Bir hürmetle.
6: Buyurun.
9: Beyefendi Türk halkının genel bir kronikleşmiş bir hastalığı mı diyeyim, bilmeden, bazı konuları bilmeden, ben de dahil olmak üzere tabii ki, bazı konular hakkında fikir yürütüyoruz ya da yanlış olan bilgileri doğruymuş gibi aktediyoruz.
6: Evet.
9: Örnek veriyorum. Beyefendi diyor ki herkes taksiye çıkabilir diyor. Bu çok yanlış bir şey. Biz taksiye başlayabilmemiz için bir şoför kartı almamız gerekiyor. Bunun için son 10 yıl içerisinde sabıka kartımızın olmaması, yüz kızartıcı suçlar işlemememiz, uyuşturucu ve benzeri maddeler kullanmamamıza dair gerek affedersiniz idrar testinden tutun, diğer testlerden ve sağlık, psikolojik ve benzeri testleri geçerek bir evrakları oluşturuyoruz ve bunu UKM'ye veriyoruz. Yani biz
6: öyle kolay değil bu meslek tabii. Çünkü evet, direkt şimdi, halkla berabersin, halkla ilişkiler yapıyorsun, evet.
9: Olması gereken bu ve daha da sıklaştırılması gerektiğine kanaatindeyim. İkinci bir şey var, diyorlar ki işte taksi seçiyor, müşteri seçiyor. Bakın, Sizin demin bahsettiğiniz gibi hanımefendi dediniz de zaman tünelinde kalmış.
6: O biraz öyleydi de evet. Soruyorum Karadeniz'de bazı ürünleri bazı yöreleri bilmiyorum onu da bilmiyorum diyor. Evet.
9: Doğrudur. Şimdi bakın beyefendi taksicilik sisteminde reklam vermeyeceğim. 3-4 tane sistem var. Biz bu sistemler üzerinden çalışıyoruz genellikle. Müşteri bizim sistemimize çağrı gönderiyor. Biz bunu kabul ediyoruz. Ve bu kabul ettikten sonra biz müşteriye gidiyoruz. Doğal olarak da bizim tabelamızda boş yazıyor. Çünkü ben bastığım zaman taksimetreye dolu yazar. Ve müşteriye gidene kadar bir ücret talep etmem gerekecek. Müşterinin evet. yanında açmamız gerekiyor. Şimdi derim ki beyefendi siz bize el attınız. Ben ama müşteriye gidiyorum. Almadı diyor beni diyor. Geçen gün hatta İstanbul Karaköy'de böyle bir hanımefendiyle şey yaptım. Ben siz diyorum ki hanımefendi bakın ben sizin yanınızda durmadım. Işıklarda durdum. Ben size sormadım nereye gideceğinizi. Kapılarım da kapalı. Siz beni diyorsunuz ki ben almadım. Bakın diyorum sistemde yolcu bekliyor. Hatta çok güzel bir şey oldu. Bayan geldi dedi ki ben çağırdım dedi. Yani böyle yanlış izlenimler olmaması gerekiyor.
6: Tabii.
9: Bakın günde İstanbul için konuşuyorum. 750 bin kişiyle birebir muhatap oluyoruz. Yolcu taşıma anlamında. Tabii ki içlerimizde kötü meslektaşlarımız yok mu? Fırıncılarda olduğu gibi lütfen.
6: Olur. Her kesimden olur. Bravo.
9: Tabii. Sizin görmüyor muyuz? Hani basında yansıyor. Basın mensubu arkadaşlar. Abi canım.
6: Var.
9: İyisi, kötüsü bunlar olabiliyor. Biz bunların tabii ki en çok zararı gören de bizleriz. Yani dürüst olarak helalinden çalışmamız çalışan arkadaşlarımız anlamında diyor.
6: Tabii.
9: Bakın bir son olarak çok da uzatmak istemiyorum.
6: Estağfurullah. Buyurunuz efendim.
9: Bizi taksicileri özellikle İstanbul'da vatandaşı kinlendirdiler. Niye kinlendirdiler? Ben size bir şey söyleyeyim. İstanbul'da çok büyük ciddi anlamda bir toplu taşıma sorunu var. He. Otobüslerin geç geliyor. Metrolar çalışmıyor. Şu anda taksi metrosu da çalışmıyor. Ve bila bila diyebiliriz. İşte bazı minibüsler taksiye plakasına döndü. İşte orada yetersiz kaldılar. Bunlar gibi nedenlerden dolayı ve trafikten dolayı İstanbul'da taksi sanki yetişmiyormuş gibi bir izlenim oldu. Bakın şimdi ben size söylüyorum. Vallahi billahi 3.30'dan 6'ya kadar bir tane müşteri alamadım. Niye? Önceden çok ucuzdu. Şimdi de çok pahalı. Ortayı da tutturamıyorlar yöneticilerimiz maalesef. Şu anda İstanbul'da taksi pahalı gerçekten. İş yok. Müşteri yok. Şimdi de ben diyorum ki hadi bakalım çağrında kaç dakikaya geliyoruz. İndi bindi 230 TL iş için ekranların başını böyle tık tık tık basıyoruz yani.
6: Evet.
9: Yani lütfen her meslekte olabilir ama lütfen eleştiri yaparken konulara bilgileri verirken lütfen sizin için söylemem lütfen arkadaşlar.
6: Yok siz zaten cevap verdiniz evet.
9: Evet araştırıp lütfen bunu. Böyle basit olmadığını çünkü burada bir hak da vardır yani.
6: Tabii canım olmaz.
9: Kul hakkına Rabbim de karışamıyor. Yani şey değil yani. Doğru. Lütfen tabii ki bizim içimizde çürük elmalar var. Şey demiyorum bunu da yöneticilerimiz de alır. Ve o arkadaşa da şu son olarak da şunu söylüyorum. Diyor ki işte ismini verip reklam yapmak istemiyorum. Övüyor. Ve bizim İstanbul Taksiciler Odası Başkanımıza da ben bu yayını ileteceğim. Çünkü yanıltıcı bilgi verdiği için gerekli görüşmeyi de yapacağını zannediyorum. Şey olarak yani bu iş bu kadar da kolay değil. Yeni Başkanımız İsmet Bey bu konularda çok hassas sağ olsun.
6: Çok iyi tanıyorum İsmet Bey'i. Siz de zaten onları temsilen çok güzel açıklamalarda bulundunuz. Taksici esnafına çok teşekkür ederiz. Size de teşekkür ederiz. Her zaman bekliyoruz.
9: Son olarak şunu söyleyeceğim. Çok buyur. Özür dilerim. Çok vaktinizi almayayım. Arkadaşlarımız da bekliyor.
6: Evet.
9: O dediği zatların bu videoya tak yazıp da bakalım en son Bağcılar'da kızı nasıl taciz ettiklerini, nasıl şey yaptıklarını ve bir de şunu da söylüyorum. Mesleği olmayan arkadaşlar bu işe giriyor ama arabasında mesela benim geçen hafta başıma geldi. Ben Katta Radyesi'nden aldım. Evet. Arabada eroin varmış. Bakmak dinlemiyorlar. İçeri aldılar. Bir hafta üzerinden çıktı müşteri. Ben takım makım denilen bir şey yok. Aynı suç ortağı. Beni kurtaran tek şey taksimetrem. Ben çünkü taksimetrem açık olduğu zaman müşterim. Ben sizin çantanıza bakamam yani. Anlatabiliyor muyum?
6: Tamam.
9: Sadece doğru bilgi veririm. Lütfen onları şey yapın.
6: Kusura bakmayın. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler diliyorum efendim.
9: Sağ olun.
7: Aynen.
6: Sağ olun efendim. Evet, burası bir halk platformu efendim. Herkes konuşuyor. Buyurunuz efendim. Alo. Buyursunlar efendim.
10: Atallah Bey, hayırlı günler.
6: Hayırlı günler diliyoruz efendim. Kiminle görüşüyoruz?
10: Ben Ankara'dan Sadullah. Biraz önce uzun zamandır bu tebeşi ara ara yaptım. Şimdi ben taksicilerle yok. Var. Cemiyet bir seçime gidiyor. Sanırım 4 senede mi oluyor, 5 senede mi oluyor? Biraz da cemiyet var. Cemiyet bir kayboluyor. Ondan sonra cemiyet piyasada yok. Şimdi geçenlerde bir arkadaşımız, taksi bir arkadaşımız araba kiralayalım dedi. Galerilere gittik biz bununla.
6: Ses anlaşılmıyor. Tekrar görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Ses gidip geliyor, anlaşılmıyor. Diğer dinleyicimizi hemen alalım efendim. Evet sevgili dinleyiciler, Halk Günü bugün, her şeyi konuşuyoruz. Buyurun.
11: İyi günler, iyi cumalar Arvas Bey.
6: İyi günler diliyorum, hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz efendim?
11: Arvas Bey, Sayın Adalet Bakanı dikkate ve takdire şayan ciddi dosyaları tekrar gündeme taşıdı. Fakat asıl dosyalar hala rafta bekliyor. Onlardan iki tanesini size arz edeceğim. Bu vesileyle kendilerine de herhalde ulaşacaktır. Birincisi Turgut Özal'ın ölüm dosyası. Bununla ilgili oğlu bu ay yine bir canlı yayında suikast girişimlerini, bu kongredeki silahlı saldırı haricinde ve yani uçağının düşürülmesine kadar yapılan fiili eylemleri anlattığı halde bu dosyanın hala rafta kalması çok doğru. Başkanı devletin başı, en öncelikli, en incelikli olacak mesele bu olduğu halde buna hala dokunulmadı. İkincisi ise FETÖ'nün...
6: Yani o da, o Uğur Mumcu Bey de daha birçok isim de o konuda var, herhalde araştırmalarını sürdürecekler. Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili, evet.
11: Şimdi bir, yok, onlarla ilgili takdire şayan dedim tabii, ya tabii, biraz önce tabii. Zaten.
6: Turgut Bey ile ilgili de, rahmetli ile ilgili de, evet.
11: O, ama işte Cumhurbaşkanı olduğu için o hepsinden daha öncelikli, evet. Daha önemli bir mesele. Evet. Hatta oğlunu savcının huzuruna çağırıp bir nevi tehdit ettiğini de açıkladı canlı yayında. Şimdi ikinci konuya da gelirseldeki şu an yeni, yani mevcut yapılanmasına dair Şırnak'ta 2024 yılında tekamül eden Şırnak Üniversite Rektörü'nün de bu şeyin başında olduğunu, yani rapora eden dosya 2024 yılından beri rafta, yani fiilen bekliyor. Bununla ilgili internetteki yayınlarda TRT'ye, Anadolu Ajansı'na, A Haber'e Cumhurbaşkanlığından bir yetkilinin arama yaparak bu hususlarda haber yapmayın diye de talimat verdiği söyleniyor. Şimdi bu iki dosyaya Sayın Akın Gürlek Bey öncelikli olarak...
6: Şimdi beyefendi,
11: tabii.
6: Anladım. Yani ben size bir şey söyleyeyim. Sadece şunu söyleyeyim. Faili meçhuller üzerinde, hele hele FETÖ ile ilgili bu hükümetin yaptığı çalışmaları biliyoruz. Onun hakkını teslim edelim. FETÖ ile ilgili ya da FETÖ'cülükle ilgili bir dosyayı efendim haber yapmayın, üstünü kapatın. Sizin de dediğiniz beni dinler misiniz? Efendim bak, ben sizi dinledim.
11: İçinde kaynakları yazıyor. Bizzat muhataplarının adı, soyadı, her şeyi var.
6: Tabii yani var ama siz de varsayımdan bahsettiniz. Ya şimdi bir dakika ama. Siz beni dinlemiyorsunuz ama. Bak ben sizi dinleme şeyinde bulundum. Saygı duyuyorum. Şimdi ne oldu orada? Diyorsunuz ki yani FETÖ ile ilgili bir dosya gelecek. FETÖ ile ilgili bir araştırılması gereken bir konu var. Yoğunlaşan bir şikayet var. Efendim bunu... Hayır, o sizin dediğiniz varsayım. Efendim,
11: dosya var.
6: Beyefendi tamam, ben de onu söylüyorum. Onun üstü kapatılmaz. Bu hükümet şeyle, FETÖ'yle çok ciddi mücadele etti.
11: İki sene yok, o mücadele ettiğini zaten biz de söylüyoruz. Ha. Fakat asli olarak, yani Arge merkezi bunların beyin kadrosunun yer aldığı üniversitedeki yapılanmasına dair şu ana kadar gözaltı, tutuklama, yani nihai soruşturmanın nihayetini ifa edecek işlemler ifa ettirilmedi. Bak Arvas Bey, sen internete gir.
6: Ben biliyorum, ben sizin söylediğiniz iddiaları da söylediklerinizi biliyorum. Ama ben bir şey daha biliyorum. FETÖ'nün ya da FETÖ'cülerin üstü kapatılmaz bu hükümet döneminde. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Ay bismillah efendim. Evet. Ya FETÖ'yle ilgili, FETÖ'cülerle ilgili en ciddi mücadeleyi bu hükümet döneminde gördük. 45-50 yıllık örgüt devletin kılcallarına şey olmuş. Bir üstü örtmek ya da üzerine gitmemek mümkün mü? Efendim buyurun. Alo.
12: Alo.
6: Buyurun efendim.
12: Hayırlı günler, hayırlı cumalar.
6: Size de efendim, kiminle görüşüyoruz?
12: Gaziantep'ten, Kaz Köyü'nden arıyorum.
6: Buyursunlar efendim, sizi dinliyoruz.
12: Ben şunu söylemek, dile getirmek istiyorum. Bu Bülent Alışık'la Tarım Bakanı'na acaba bir akrabalığı var mı?
6: Yok.

0: Sanmıyor, sanmıyorum.
1: Sanmıyorsun değil mi? Bilen tanış değil mi? Hükümetin ayağına ayağına vuruyor da canım, Tarım Bakanlığı mı öyle diyeyim ben yani?
0: Yok yani o kanaate niye vardınız onu bilemiyorum tabii. Bülent Bey'in, evet Bülent Bey'in açıklamaları geliyor efendim.
1: Çok sert açıklama yapıyor, ufak ufak açıklama yapmıyor ki.
0: Evet.
1: Şimdi birinci demem şu, bir Tarım Bakanı bir soğanla patatesin gücüne hakkından gelen mi sonra bıraksın başka bir vatandaş gelsin.
0: Soğan patatesin hakkından geliyorlar. Soğan patateste geçen sene çok buldu ya. Çiftçi dedi evet. Ki ya biz biraz zarar ettik bu işten. Doğru dürüst yani bizim çiftçimiz, soğan ve patatesçimiz biraz geri durdu. Dışarıdan da geliyor yoksa böyle şey değil yani.
1: Abi her sene aynı böyle oluyor.
0: Yo her sene değil olur mu ya?
1: Patates soğan bir ucuzluyor ondan sonra devam ediyor. Tarım Bakanı filan yere ceza yazdım, bunu yazdım. Ceza yazdı bir kapanma yok. Aynı misliyle devam ediyor.
0: Seni anlıyorum, evet sen çarşı pazardaki bir durumu şey yapıyorsun ama işin perde arkasında da ya biz bu işten pek kazanamadık deyip bir iki senedir biraz biz çiftçiler de şey yapıyoruz.
1: Hayır çiftçilerin hepsi çoğu yalan söylüyor. Hepsi değil de çoğunluğu yalan söylüyor. Kazanıyorlar, bize devletten aldığı destek mi hepsini yiyorlar içiyorlar bir de yalan söylüyorlar biz kazanamıyoruz. Devletten aldığı destek nereye gidiyor?
0: Anladım, peki efendim. Çok teşekkür ederim.
1: Peki, bir çok... de şunu diyecektim. Buyurun. Bir de son olarak.
0: Buyurun.
1: Abi son olarak şunu da söyleyecektim. Bir köylerde bugün eskiden köylerde su saati yoktu.
0: Evet.
1: Şimdi su saati köylerin hepsinde var. Evet. Ya su elektrikten pahalı olur musun? Belediyeler niye böyle şey yapıyor?
0: Su fiyatları pahalı, evet.
1: Çok pahalı abi, elektrikten pahalı. Köyde eskiden elektrik ya da köylerde elektrikle su saati yoktu. Şimdi köylerde su saati var. Mallar su içmesin mi?
0: Şimdi büyük şehirleştik ya, büyük şehirlerimiz var ya, o köyler biraz mahalle gibi, şimdi mahalle gibi sayılıyor.
1: Abi,
0: dolayısıyla abi, sayaçlar var ama su fiyatları yüksek diyorsunuz. Onu anlıyorum
1: çok
0: efendim.
1: Çok pahalı. Hatta evet. Fazla pahalı. Belediye başka yerden yesin de sudan yemesin.
0: Evet.
1: Üretim mi yapmıyor? Kürül mü kalak?
0: Evet, peki efendim.
1: Oldu, teşekkür
0: çok teşekkür ederim, ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Evet, buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam efendim.
2: Nasılsın Asallah abi?
0: Teşekkür ederiz. Nurullah Bey, siz nasılsınız?
2: Allah'a şükür abi, çok iyiyim.
0: Allah sağ iyilikler olsun. Versin efendim. Buyursunlar Nurullah Bey.
2: Abi ben normalde aramayacaktım da Cem Bey işi bir çeri domatese bağladı, ablamızı şey yaptı. Yani ulusal bir kanaldayız. Bilgiyi doğru vermek adına beni de biraz biliyorsun.
0: Sen tabii şimdi, inşaat mühendisi olarak seni biliyoruz.
2: Ya, o konuda biliyorsun, bir de bu bilgi şeyim vardır. Şöyle ata tohumu yetiştiriciliği ve satışı yani pazarlanması Türkiye'de yasak.
0: Evet.
2: Tarım Kanunu 5553. maddeye göre 4,5 yıl hapis. İhracat için izin alabiliyorsun. Kendi şirketin varsa diyorsun ki ben ancak bunu ihraç edeceğim, böyle yetiştiriciliğini yapabileceğim. O şekilde bir müsaade ediyor Tarım Bakanlığı. Bu sadece çeri domateste değil, brokoli, aklımıza gelebilecek ayçiçeği, mısır, bütün domates.
0: Çeri domatesi, çeri domatesinde bir yenilemeye gitti.
2: O başka bir mevzu
0: evet,
2: abi.
0: O genetik olayı. Ama Cem Bey de senin dediğini söylüyor zaten. Diyor ki biz 14.6 ton milyon ton şey yapmışız. Tohum satmışız diyor.
2: Abi o tohum satılıyor, dışarı ihraç ediliyor. İşte bize evet. Burada hibrit tohumu yediriyorlar. Kavun, karpuz falan, bunların tamamında hibrit tohum zorunluluğu var. Brokoli falan. Şimdi Tarım Bakanlığı tek şeye müsaade ediyor abi.
0: Evet.
2: Yeşillik.
0: Evet.
2: İşte bu dereotu, maydanoz, buralarda ata tohumu kullanılmasına izin veriyor. Artı kendi bostancılık falan yapacaksan buna müsaade ediyor. Satışı kesinlikle yasak ata tohumunun. Ofisten alamıyorsun. Yani ben ata tohumu ekeceğim, bana ata tohumu buğdayı dediğin
0: i̇hraç,
2: zaman ofis...
0: ihraç ediyoruz.
2: O ihraç etmek için kendin şirket kurup yapabiliyorsan yapıyorsun.
0: Tabii.
2: Bunu sen gidip oradan satın da alamıyorsun. Bu yasak.
0: Anladım.
2: Kavun, karpuz, şubu tamamı her şey. Bir de şey, ağaç konusu geçti. Ağaç aşılama şey olduğu için bu tohumla ilgili bir mevzu değil. Onun tohumla, hibrit tohumuyla bir ilgisi yok. Yeşillikte müsaade ediyor. Diğer
0: hayır,
2: bütün ürünlerde...
0: Hayır, şey diyor o, fındık şeyini satıyoruz diyor aşılamaktan ziyade.
2: Fındık
0: farklı yerlerde de fındık yetiştirilmeye başlandı diyor. Evet.
2: Fındık ağaç ya abi, onun tohumla bir ilgisi yok. O fideyle ilgili.
0: Anladım da fide zaten dedi.
2: Evet.
0: Evet. Peki efendim, çok teşekkür yani. Ederim Nurullah Bey. Reklama sıkıştık. Efendim reklama gidiyoruz. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız, bekliyoruz. 0212 454 56 46. Kısa bir reklam.
3: Burası TGRT FM.
4: Şimdi reklamlar.
5: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
6: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Aa, anne dedi.
8: Hadi canım, baba dedi.
7: Bez dedi.
8: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
9: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
10: Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes Allianz.
4: Reklamları dinlediniz.
11: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Anadolu'yu. Aklınızda bulunsun.
1: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın diş beyazlatma özelliği yine halk arasındaki yaygın kullanımlarındandır. Burada yine antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Ancak dişleri beyazlatabilen karbonatın aşırı kullanımı dişlerin çizilmesine ve diş minesinin zarar görmesine de yol açabilir. Karbonatın yaygın kullanıldığı yerlerden biri de temizliktir. Özellikle vücudu aşırı terleyen ve koku üreten kişiler için yine karbonatın antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Karbonatın alkali yapısı kötü kokular için alternatif bir çözüm üretebilir. Koltuk altına hafif miktarda karbonat uygulamak ya da karbonatı suyla karıştırdıktan sonra ortaya çıkan kremi koltuk altlarına sürerek bir süre beklemek doğal bir çözüm yakalamanıza yardımcı olabilir. Ancak yine kontrollü olarak kullanılması gerektiği, ciltte herhangi bir reaksiyon ortaya çıktığında kullanımın sonlandırılması önemlidir.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ooo, her yerden sipariş aldık.
4: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Selam, ben Piraye.
10: Ben de Rutkay.
9: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
11: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
12: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Reklamları dinlediniz.
1: Burası TGRT FM.
2: Evet sevgili dinleyiciler, TGRT FM'de Dünya Dönerken programını dinliyorsunuz. Bugün Cuma, Halk Günü, herkes ve her şeyi konuşabiliyoruz tabii. Bu arada yönetmenim değişti, sevgili Ahmet Hilmi Kaya geldi o yönetmen masasında. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyursunlar efendim.
3: Selamun aleyküm Atallah Bey, kolay gelsin.
2: Aleyküm selam efendim, kiminle görüşüyoruz?
3: Gaziantep'ten Kenan.
2: Buyurun Kenan Bey.
3: Atallah Bey, iki günden beri ben devamlı dinliyorum, belediye konularına değiniyorsunuz da. Ya ben kendi mantığımla konuşmak istiyorum. Belediyeyi insanların, halkımızın içinden seçilmesine karşıyım.
2: Evet.
3: Yani şu an adam belediye başkanı seçiliyor. Efendime söyleyeyim. Sülalesini yallah adam işe koyuyor. Binlerce üniversite öğrencilerimiz var, memurlarımız var. Yıllarca iş bulamıyorlar. Adam sülalesini işe yerleştiriyor. Adam Ziraat Bankası'nın önünde közde mısır satıyor. O adam oradan alıyor gelmiş, insan kaynakları müdürü yapmış. Adam ilkokul mezunu. İlkokul mezunundan bir insan kaynakları müdürü olur mu?
2: Ha, önemli bir şey bu. Evet.
3: Ben kendim fikrimce bu seçimlerde dünyanın parası harcanıyor. Yok afişlerde, yok kafa şişirici müziklerde, şunlarda bunlar. Yani kaymakamlık gibi şöyle memuriyet de atılacak. Ya bizim atıyorum Gaziantep'te atıyorum belediye başkanı. Kastamonu'ndan gelmiş bir vatandaşımız olsun. En azından yol bilmez, oradan bilmez, çalmayı bilmez. Gaziantep'te ne var ne yok onu bilmez. Ama işi dört dörtlük yapacak 50 insanlara verelim. Yani adam seçimle para harcıyor. Al sana bir cumhuriyet altını, seçimlerde oyunu bana ver. Bilmem ne yap, rüşvet ver, para çek. Ondan sonra gözümüzle görüyoruz zaten İBB'den ne kadar paralar çalınmış, bilmem neler olmuş. Yani binlerce yetimin hakkı bu şekilde zayi olup gidiyor.
2: Anladım efendim. Peki.
3: Kendimce yani bir memuriyet gibi bu belediyeler şehri kaldırılsın yani, istemiyoruz. Yani peki. İnsan iş bulamıyor.
2: Anladım.
3: Adam sülalesini doldurmuş içeriye. Adam emekli olabilmesi için 25 sene geçecek. 25 sene iş kur adam atı. O belediyeye adam atayamıyor.
2: Evet.
3: Bence mantıklı. Buna bir bakanlık ya da cumhurbaşkanlığı bir el atarsa

0: ve Adan hakkında. Adan hakkında bizim bu belediye Adan'ın çöplerini hiçbir hizmet yok. Yani Adana, koca Adana çöp yerine dönüşmüş.
1: Yapma ya.
0: Vallahi var ya hocam, sinekten akşamlar çocuklar ağlar oldu. Uyuyamaz hale geldi ya. Her tarafı affedersiniz çöp götürüyor. Hmm. Bizi çöp yani. Vallahi Adana'da hizmet yok. Kırgızlık var.
1: Her çer çöp, çöp çamur diyorsun. Çukur.
0: Çamur. Bu daha azı. Kırgızlığı mı desen belediyeden, yobazı mı desen, her türlü delalet var. Ama hizmette geldim hocam. Vallahi billahi yok. Vallahi billahi yok ya. Yalan diyorsam inşallah.
1: Estağfurullah canım.
0: Sabah görmeyeyim.
1: Peki efendim.
0: Bu nasıl olacak ya? Vallahi bu nasıl olacak bilmiyorum ya.
1: Evet, seçimlerde tabii belediye başkanları değişiyor.
0: Ya değişiyor dediniz, doğru. Bu doğru. Bir de hocam size bu tekstilcilerin şeyini dile getirebilir mi kısaca? Ya bizim bu tekstilciler batmak üzere ya. Bunu bizim baştaki hükümet, yani bunlar bir yerler hatta, yani bir Çin'de bir fabrika kurulacak. Bu hatırlıyor musunuz? İşte 1000 tane işçi alacak. İşte bu kadar kişiler. Ya size yemin ediyorum, konfliktonda, tekstilde milyonlarca insan ekmek yiyor. Milyonlarca ailesinden.
1: Evet.
0: İnanırsın hocam, kapanmaya başladı. Kan ağlıyor. Vay ya, düşünsenize milyonlardan bahsediyoruz ya. Ya koca koca tekstilli fabrikalar kapanıyor. Yani bunu yöneticilerimiz belirli hatta. Bunları bir, yani buna karşılanmasa çok memnun oluruz yani.
1: Ece yani efendim.
0: Nasıl bileyim hocam, bak düşünsenize milyonlardan bahsediyoruz ya. İsterseniz var tekstil sektörü ölmek üzere. Vallahi bir de ölmek üzere.
1: Bizim tekstil sektörümüz çok güçlü. Başat sektörlerden birisi. Evelallah batmayı, sıkıntıları var tabii. Esnafın sıkıntıları var dediğin gibi. Dillendirdiniz.
0: Ama şöyle bak. Artık hep yurt dışına gidiyor. Mısır'a gidiyor. Şu an biliyor musunuz?
1: Bilmez yani, miyim? Bu yıllardır var. Mısır'da var, Çin'de var. Çünkü orada iş gücü biraz daha ucuz. Evet.
0: Evet, doğru. Tamam da doğru söylüyorsun. Bunu bir önlem alması gerekmez mi?
1: Evet.
0: Yani bak, düşünebilir misiniz? Şu kısa zamanda, yani Adana'da tek bildiğim kadarıyla bizim bu şeyde onlarca fabrika var. Hepinizin hesaplayın. 150-200 eleman çalışıyor. Hmm. İnan şu an hepsi kan ağrıyor. Vallahi kan ağrıyor. Bir dakika kan ağrıyor.
1: Sen tekstilde mi çalışıyorsun?
0: Evet, tekstilciyim ben. Evet. Şu an.
1: Fabrikanız mı var? Ne iş yapıyorsunuz?
0: Ya bizim fabrikadaki ben de ustalık yapıyorum. Anlatabilir miyim? Ustalık yapıyorum ama çok tekstil bitti.
1: Niye bitti? Yani çeviremiyor musunuz? Satamıyor musunuz?
0: Ya şöyle hocam. Size şöyle söyleyeyim. Maliyet yükseldi. İşçilik, anladın mı? İşçilik yani maliyetler, malzeme hep yükseldiği için ne oluyor?
1: Pahalı yani üretiyorsunuz, pahalı üretince de satamıyorsunuz.
0: Evet, aynen.
1: Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Peki, tamam, çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Kim var telefon hattımızda? Dinleyicilerimiz bekliyor. Buyurunuz efendim.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
2: Hayırlı cumalar Atatürk Bey.
1: Size de efendim, çok teşekkür ederim. Buyursunlar efendim.
2: Ben Sivas'tan görme engelli Kaya.
1: Buyurun Kaya Bey, seni dinliyoruz efendim.
2: Atatürk Bey, az önceki konuşan arkadaşa bir kelime konuşacağım da.
1: Ne dedi arkadaş efendim?
2: Adalet Bakanımızı ağzını aldı da, Adalet Bakanımızı ilk önce ağzını almak için pislik ağzını yıkaması lazım yani.
1: Adalet Bakanı çok iyi çalışıyor dedi. İşte, birkaç konuyu da dikkatlerine sondu. Rahmetli Özal'la ilgili, bir üniversiteyle ilgili. Evet.
2: Sırası gelecek.
1: Tabii biliyorum.
2: Yani.
1: Evet.
2: Her şey kendilerinin dediği gibi olmuyor yani. Her şey sırasıyla.
1: Tabii canım.
2: Allah Adalet Bakanımızdan razı olsun.
1: Amin amin.
2: Başımızdan razı olsun yani.
1: Allah muvaffak etsin, yardımcıları olsun. Birçok olayı aydınlattılar, birçok olayı da bir sonuna doğru geliyorlar. İnşallah birer birer aydınlatacaklar, şey yapacaklar.
2: Evet abi. Peki. Ne pislikler temizledi adam, ne pislikler temizledi ya, bunu tabii hepimiz biliyoruz yani.
1: Evet.
2: Aynen öyle yani abi ya.
1: Peki.

0: Hakkı teslim etmek lazım efendim. Evet.
1: Aynen öyle.
0: Çok teşekkür ederiz Kaya Bey. İyi akşamlar diliyoruz size ve Sivas'ımıza efendim. Buyursunlar efendim. Alo.
2: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam efendim.
2: İyi günler efendim. Hayırlı cumalar olsun.
0: Size de efendim. Kimle görüşüyoruz?
2: Ben Ergün efendim. Adana'dan. Atallah abi.
0: Buyur.
2: Şimdi adamlar mahkum oldu. Belediye başkanı olsun şey olsun.
0: Evet.
2: Hala çarşaf çarşaf afişlere asılıyor şeylerde. Billboardlarda falan.
0: Ne yani diyorlar en abi?
2: En iyi hırsız bizim hırsız diyorlar herhalde.
0: Ha şey tabii siz kinaye şey var yani beraat ettik diyorlar değil mi?
2: Hayır, mahkumiyeti 6 yıl mahkumiyeti.
0: Tabii canım var. Evet.
2: Ama hala afişlerde şeylere hiç inmiyor yani hala da afişlere asılıyor. Yani bu ne demek oluyor acaba? Nedir bu yani? En iyi hırsız bizim hırsız mı anlamına gelsin diye o billboardlarda falan hala resimlerini şeylerini şey yapıyorlar yani.
0: Halbuki ceza aldılar. Cezaları evet. Kesinleşti. Suistimal evet. Yapmışlar diyorsun. Neden hala bu şeyler duruyor ortalıkta efendim? Bu reklamlar.
2: Evet efendim. Evet hala reklamlar niye o billboardlarda bu reklamların parasını şeyini kim veriyor nasıl evet. Oluyor gene belediyeden mi karşılanıyor?
0: Ya.
2: Ve ikincisi bir de az önce arkadaşımız tekstil ile konuştu.
0: Evet.
2: Tekstil bu belediye başkanları zamanında rahmetlik Sabancıgil'i Adana'dan kaçırıncaya kadar ellerinden geleni yaptılar. Yani belediye başkanlarının da böyle bir yetkisi var mı? Bir şeyi var mı? Yani bizi bu Adana'dan o sandıram belediye başkanı oldu dedi. Bir otel yapacağız dediler Hilton sahayı. İnan orayı yapıncaya kadar aklan karayı seçtirdi dediler. Yani biz Adana'ya küstük. Adana'da ne kadar entegre tesisi varsa alıp gittiler başka.
0: İstanbul'a geldiler efendim.
2: Evet yani onun sebebi belediye başkanının o şeyliğiydi bir, yani.
0: Biraz da siyasi biraz. İktidar efendim İstanbul'da bir rekabet olsun efendim. Yeni büyük bir iş dünyası yeni bir iş adamı da gelsin falan bu yarışa katılsın diye de olabilir. Hayırlı olsun efendim Adana'mıza. Çok teşekkür ederim efendim.
2: Efendim iyi günler.
0: Sağ olun iyi günler diliyorum efendim. Evet buyursunlar efendim. Alo buyurun efendim.
3: Selamünaleyküm Atallah abi.
0: Aleykümselam efendim. Kiminle görüşüyoruz?
3: Aleykümselam olsun. Kayseri'den ben Memiş Erdem.
0: Memiş Bey buyurun sizi dinliyoruz efendim.
3: Gerçekten Adalet Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca da buradan Sivaslı Kaya kardeşimiz de çok güzel oldu, konuştu. Ona da çok çok teşekkür ediyorum. Konuşmam bu kadar.
0: Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim efendim. Evet takdirlerini bildirdiler efendim. Özellikle Sayın Adalet Bakanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza vatandaşın takdiri efendim. Bugün Cuma Halk Günü efendim. Evet Ahmet Bey'e yönelik telefonlar geliyor ve düşüyor. Ben anons ettim ya Ahmet Hilmi Kaya var diye. Efendim buyursunlar.
4: Selamünaleyküm hayırlı cumalar.
0: Aleykümselam efendim hoş geldiniz buyursunlar.
4: Hoş bulduk sağ olun. İlk önce bir arkadaş Adana'dan tekstil için aramıştı da.
0: Ha evet.
4: Bir şeyler demişti Mısır'a gidiyor. Şöyle söyleyeyim. İsmini vereyim önemli değil reklam değil. Baykan Moda vardır çok büyük. 400 kişinin. Lüleburgaz'da bunun fabrikası var. Benim kayınçomda burada ustabaşı.
0: Evet.
4: Şöyle söyleyeyim. Bunlar Batman'a tırlarla beraber kot dikmeye gönderiyordular. Fakat şu anda benim kayınçoya dediği. Biz Mısır'a taşınıyoruz. Mısır'a gideceğiz. Senin de gelmeni istiyoruz.
0: Mısır'da yani, mı üretecekler?
4: Tabii orada üretecekler. Yine burada satacaklar.
0: Daha birçok birçok öyle firmamız var. Doğru.
4: Çin'de üretmek nakliye bakımından çok sıkıntılı olduğu için Mısır hemen yanı başımız. Mısır'da da işçilik gayet ucuzmuş. O yüzden yani tekstil şu anda. Mesela ben Güngören'de oturuyorum. Güngören'de oturduğum yerler komple tekstilciydi. Tek tek hep dükkanlar taşınıyorlar, kapanıyorlar, bir yerlere gidiyorlar. Yani küçülmeye başladılar. Gerçekten tekstil yani ölü yılını yaşıyor artık. İnşallah düzelir.
0: İnşallah.
4: Çünkü tekstilde gerçekten Türkiye çok büyük bir ataktaydı.
0: Evet.
4: Bir zamanlar laleli piyasasında, deri piyasasında, bilmem nerede her yerde söz sahibiydi. Fakat işte ne gerektir ki bu işçilik, maliyetler, şunlar bunlar derken.
0: Bu herhalde sıkıntı oluşturdu sektörde, evet.
4: Tabii bayağı bir tıkanma oldu yani. Hayırlısı olur inşallah. Asıl benim söylemek istediğim
0: buyurun şu. Efendim lütfen.
4: Bu Tarım ve Orman Bakanlığı devletle beraber ya bir kampanya yapsınlar, bir proje yapsınlar. Benim başına da beni koysunlar.
0: Ha.
4: Ne kadar şey varsa böyle atıl köyler var. Emin olun. Yani böyle gidilmeyen, gelinmeyen ondan sonra
0: bir köy var orada uzakta.
4: Evet.
0: Gitmesek evet, de, görmesek de, gelmesek de evet.
4: tarım arazileri terk edilmiş, hayvancılığa müsait olan araziler, keçi yetiştirmeye, koyun yetiştirmeye veyahut da büyükbaş hayvancılık yapmaya müsait.
0: Gider misiniz var. Murat Bey?
4: Abi niye gitmeyeyim? Ya ben zaten benim işim bitmiş, benim yaşım 60 olmuş da gençleri yani o yaş civarı 33'lü olan yaştaki gruplar abi giderler. Yani sevenler var, işte gitmez muhakkak ama çok gitmek istiyorum vardır. Böyle yerleri bir şekilde teşvik etmesi lazım. Bir şeyler yapması lazım. Yani bizim insanımız tüketen değil, aynı zamanda çok iyi üreten insan haline gelmesi lazım.
0: Evet.
4: Yani hayvanlık yapılabilir. Bu endemik bitkiler var, onları yetiştirebilir. Değerli bitkiler
0: Murat Bey'in sesi gitti, tünele girdi efendim. Neyse, bir başka dinleyicimizi alalım. Abi tünel aramıza kara kedi gibi geçti. Evet, buyurunuz efendim.
5: Esselamu aleyküm.
0: Aleyküm selam, buyurun efendim.
5: Güzeller güzeli, tatlılar tatlısı, Ataoğlu abim.
0: Buyurun efendim.
5: Hayırlı günler diliyorum.
0: Size de.
5: Öncelikle müjdeli haberlerle size geldim, onu bildireyim dedim.
0: Hayırdır inşallah efendim, buyursunlar.
5: İstanbul'dan Yalçın abi.
0: Buyurun Yalçın Bey efendim.
5: Abim her zaman olduğu gibi trafikteyiz gene. Allah'a hamdolsun.
0: Yollar açık basıp gidiyoruz diyorsunuz. Müjdeli deyince abi ben bunu bekliyorum yani.
5: Abi o konuda müjde vermeyeyim de yani veremiyorum.
0: Çok güzel.
5: Sorma abi ya.
0: Hayır
5: sorma.
0: İlk defa biz duyuracaktık. Belki önemli bir gazetecilik gibi olacaktı. İstanbul'da trafik artık yok.
5: Vay be. Bu da olacak mı abi ya? Melik Gökçek yaptı, başardı bunu da. Ankara'da biliyorsun yani bir ara şeyler var.
0: Epey bir şeyler yaptı tabii ama sonrasında arkası gelmeyince gene sıkıştık abi. Çünkü trafiğe sürekli araçlar çıkıyor. Her gün bir sürü insan ehliyet alıyor, araç alıyor tabii.
5: Abi nasıl alıyor bunlar? Ben şaşırıyorum, bu insanlar nasıl araba alabiliyor, anlıyor musun? Bu da bir yani muallak yani. Gerçekten bu araba almasına da ben hayret ediyorum. Avrupa'nın 3 katı fiyatına 0 araç alıyoruz biz burada.
0: Ya.
5: Fakat aynı zamanda bir şikayet değil yani, yanlış anlamayın.
0: Tabii maşallah subhanallah var demektir aslında.
5: Milletin bir zenginliği aynı.
0: İETT otobüsü duvara çarptı, 17 yaralı var abi. Allah şifa versin. Zeytinburnu'nda oluyor efendim.
5: Yok, böyle bir şey yok. Maşallah yani. Gene de şükürler olsun. Abi bugün bir mazot aldım. Mazot aldım abi. 84 lira almayı düşünürken hani zam gelecek falan dediler. İnternetten araştırdık, 20 lira zam gelecek dediler. Herhalde 104 falan oldu dedim. Gittim baktım 75'e düştü.
0: 5 lira indirim yaptılar. 5 küsür lira herhalde. Evet.
5: Vallahi haberleri izleyemiyorum. Televizyon bozuldu abi evde de.
0: TGRT FM'i de dinlemeye devam edin.
5: Abi bu koronanın yer verirsek iyi olacak herhalde. Benzin fiyatları düşmüş. Yani mazot fiyatları en azından.
0: Tabii.
5: Kardeşlerim doldurabilir bol bol.
0: İnşallah bakalım bu Hürmüz naniği biterse efendim inşallah bir anlaşma falan. Bu epey ya 60'lara doğru geliyordu, ne güzeldi be.
5: Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi?
0: Daha da
5: düşer abi. Bizim mazotumuz yani böyle dünya piyasasının altında bile verebiliriz yani. Şu anda Tayyip Erdoğan abim Allah'ın izniyle daha da aşağıda verebilir. Onun ben garantisi veriyorum.
0: Şu anda Eşel Mobil devam ediyor.
5: Abi Eşel Mobil yani double Eşel Mobil de yapabilir. Onu söyleyeyim sana. Yani bunun bir de double'u var biliyorsun. Yani.
0: Tabii double. Ya da large falan derler ya.
5: Daha tenzilat da yapabilir yani.
0: 3 large, X large, large falan. Evet.
5: Yani.
0: Neden olmasın? Evet. Fakat bu belediye otobüsü şu anda ekranda görüyorum. Kafamı oraya taktım Yalçın Bey. O yok nasıl gerek. O refüjleri aşmış, şeyi aşmış, ta efendim 100-150 metre öbür tarafta duvara gitmiş, çarpmış. İyi ki uçurum ya. Uçurum değil ya.
5: Allah Allah.
0: Evet şaşırdım. Düz yol ya, düz yoldan herif. Abi, acaba tamam yorgunluk mu, bir şey mi oldu ya? Kalp krizi ya, mi geçirdi kaptan?
5: Yorgunluk sensörü takılmayan otobüslerle seyahat ediyorum. Yatavuz Bey.
0: Ne takılmayan?
5: Yorgunluk sensörü.
0: Ha anladım.
5: Sensörü olması lazım demek her şeyin.
0: Ha anladım. Yani, peki. Yani,
5: hayatım şeye döndü biliyor musun? Affedersin şeye döndü. Ne derler ona? Elektronik olarak sorguya döndü.
0: Tabii. Yani,
5: bizim hanım da geçen gün şeyler uydular kaybolmuş. Hı. Uyduyu yapabilmek için şeye yapay zekadan yardım alıyor falan.
0: Vay be.
5: Abi herkesin demek ki bir yapay zekaya ihtiyacı var işte yapacak bir şey. Çözdü ama. Çözdü
0: yani. Ama tabii sen hala evelallah önemli bir üst akıl olarak her zaman lazımsın Yalçın abi. Yani o kendini öyle ya. Değersiz bulma. Akıl abi, insan çok önemli.
5: Elbette. Akıllı insan, kalpli insan, kalben yakın insan gerekiyor gerçekten ya. kalben de akıllı insan gerekiyor
0: yani, yakin
5: sağlam kalbi
0: yakin hasıl olur inşallah efendim. Çok teşekkür ederiz, iyi yolculuklar, kolaylıklar diliyorum. Bu arada dinleyicilerimiz abi. Var sağ olun Yalçın Bey. Efendim kim var telefon attığımızda, buyurunuz efendim. Alo.
6: Allah Bey selamun aleyküm, Kayseri'den Bekir, nasılsınız?
0: Aleyküm selam Bekir Bey, sağ olun, sizler nasılsınız, buyursunlar efendim.
6: Biraz sonra kalayım dedim. Biraz millet konuşmasını dinleyeyim dedim.
0: Tabii. Az solistler en son çıkar. Affedersiniz. Buyursunlar
6: şimdi,
0: efendim.
6: Atalı, şimdi dediniz ki dünya her şey bol. Niye fiyatlar düşmüyor diye dün dediniz. Bugün de millet tarım kandından şikayetçiydi.
0: Ben öyle ya bir şey mi dedim acaba? Ha yaz geldi. Meyve bol. Evet. Tabii. Ya, bir de evet. Şey var tabii. Ne diyorsunuz ona? Fındık, fıstık vesaire. Aynen. Bilhassa fıstık. Aynen. Abi bu sene çok bulmuş ya.
6: Şimdi bakın şöyle.
0: Ha buyurun.
6: Şimdi bu Tarım Bakanı da çözülmez. Bunu hal yasası da çıksa çözülmez. Bu işi tek çözecek kişi Adalet Bakanı, İçişleri Bakanlığı ve Yargı'dır.
0: Yapma ya.
6: Niye diyeceksiniz? Şimdi bu bütün her şeyi bu terör örgütleri, suç örgütleri ele geçirmişler. Şirketleri her alana yaymışlar. Yani tekstilden tutun da gıdadan, inşaattan, sağlıktan, eğitimden, yani aklınıza ne geliyorsa her şeyi ele geçirmişler. Bunlar ancak terör örgütlerini böyle işte operasyon yapıp bunların kolunu, kanadını, dalını, budağını kırınca ancak o zaman bunların elinden bu şirketleri alınca, bunlar temizleyince ancak o zaman piyasa oturacak.
0: Yok Sayın hani Adalet elinde. Bakanı Güllek halıyı çekti. Aynen. Abi. Üstünde de yani, altında da çekiyor, kayıyorlar, geliyorlar.
6: Adalet Bakanımız, İçişleri Bakanımız, bir de yargımız bunların aynı dertlerini dürecek, kolunu, dalını, budağını kıracak. Ya bunları şirketlerin elinden alacak, bunları içeri atacak, ortalığı tertemiz edecek. O zaman fiyat artışları normal artışında seyredecek. Yani şimdi aşırı bir artış olmayacak. Şimdi her şey arttığı için mesela millet tabii milleti ekonomiden vurmaya çalışıyor. Yani seçimler yaklaştıkça işte bundan tek çaresi ekonomi kaldı. Hani iktidarı düşünmek için tek yol ekonomi kaldı. Ekonomiyi bozarak hani fiyatlar yukarı
0: çıkıyor. Ne kadar bozurlar abi? Gene kıtlık yani, yokluk kuyruk başlar mı?
6: Ya kuyruk yokluk başlamaz da fiyatları artırıyorlar.
0: Canım benim. Evet ben. Ya Bekir Bey, ben uç noktaları söyledim canım mesela.
6: Aynen. Şimdi ben bir örnek vereyim. Benim bir tanıdığım bir soğancı vardı. Tokat'tan getiriyordu. Burada kamyona satıyor. Soğan da çok güzeldi. Hepimiz alıyorduk. Birer ikişer soğan.
0: Hem de Tokat adam, soğanı ya.
6: He? Evet. Adam iki senedir getirmiyor. Ya biri en sonunda biri görmüş. Tokat'a gidince sormuş. Ya niye getirmiyorsun diye. Demiş ki adam. Vallahi ben soğanı 10 liradan satıyordum. Adam bana dedi ki ya ben sana soğanını 12 liradan alıyorum. Yalnız benim depom dolu. Senin deponda dursun. Benim depom boşanca senin soğanı alırım dedi. Aylar geçti, yıllar geçti. Adam parasını ödedi ya de soğanı gelip almıyor. Aradım ya arkadaş soğan bozuluyor, çillendi, yumuşuyor. Ya niye gelip soğanını almıyorsun deyince adam dedi ki bana ya arkadaş ben depomu boşaltamadım. Madem soğan çürüdüyse ben sana nakliye paranızı, IBAN'ını atayım, götür çöpe dök dedi. Ben iki senedir
0: böyle yapıyorum. Ben bunun haberini yapanlardanım. Çok genç bir muhabirken Solova'da evet. var ya, Solova, Amasya evet. falan. Evet. Oralar evet. sarımsak soğan kokuyordu.
6: Evet.
0: Ya bu nedir dedik falan. Ben bıraktım Hı-hı. şimdi gideceğim yeri, indim. 2-3 evet. gün oralarda kaldım. Öyle demişler. Fiyat daha da çıkacak. Daha da çıkacak.
6: Ya aynı. İşte
0: abi depolarda saklamışlar. Aynen. Sonra bakmışlar ki fiyatlar da çıkmıyor. Aşağı doğru geliyor. Çillenmiş, evet. millenmiş, bozulmuş. Atmışlar aynen. o dere kenarlarına. Buram buram soğan ve sarımsak kokuyordu ya.
6: Aynen. Şimdi adamın deposundaki mala Tarım Bakanı ne yapacak? Depo adam satıyor mu kardeşim diyor. Yani Tarım Bakanı alıp da deposundaki mala el koyamıyor ki.
0: Haberi ama de bu, olsa belki koyar da yani.
6: Ama bu teröristleri bir temizlerse işte adamlar dal budak sarmış yani. Her
0: desene tarafı. Eski huylarını hatırlattılar. Hatırladılar.
6: Yani şimdi darbeyle yapamadık olanı işte fiyatları yükselterek yapıyorlar. Yani şu da çok kötü. İnsanlar artık üretimi yurt dışında yapıyor. Hani işsizlik de artırıyorlar. Mesela şimdi benim fabrikam var. Ben burada üretemiyorum. Mısır'a gidiyorum. Buradaki atıyorum müzikçim var. Çıkarıyorum nasıl daha bu işçileri.
0: Anladım
6: yani
0: efendim.
6: İnsanlar işsiz kalıyor. Fiyatları artırıyorlar. Yani kasıtla artırıyorlar maliyetleri.
0: Evet. Sonunda işte tekstilde olduğu gibi aynen, artık satamaz noktaya geliyorsunuz.
6: Aynen öyle oluyor. Yani
0: yazık ya. Benim arkadaşım var. Almanya'ya evet. bir defa gitti. 3 çift ayakkabı oradan almış getirmiş dedim. Ya bunların hepsini yani. Burada abi dedi orada. Çok ucuz be dedi. Yani,
6: ayakkabıya tekstile her tarafı el koymuşlar yani. Bekir Bey.
0: Evet, çok teşekkür inşallah. Ederiz efendim. Vallahi zamanımız bitti, kusura bakmayın. Evet. Hoş sohbeti kesmek zorundayız. Evet sevgili dinleyiciler, sürçülisan ettiysem affoluna. Ben Ataullah Arvas, ayrılıyoruz. İnşallah pazartesi günü saat 16 bültenden sonra tekrar birlikte olmayı yeğliyoruz, hedefliyoruz. Allah'a ısmarladık. İyi hafta sonları, iyi akşamlar efendim.
7: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Şimdi reklamlar.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 28 Ağustos Cuma, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Meryem Aybike Sinan'ın Ahıska Türklerinin Göç Trajedisi başlıklı makalesini sunuyorum. Ukrayna'dan Ahlat ilçesine gelen Ahıska Türklerinin acı tarihini ne kadar biliyoruz? Bir sürgün tarihi yazılsa Ahıska Türkleri en ön sırada anlatılırdı. Ahıska Türklerinin tarihi coğrafi sınırlar aşan ve bitmek bilmeyen bir sürgünler silsilesidir zira. Bu trajedinin ilk perdesi 14 Kasım 1944'te Stalin rejimi tarafından Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden Rusya'nın ve Türkistan'ın içlerine sürülmeleriyle açıldı. Bir gecede hayvan vagonlarına doldurulan yüz binlerce soydaşımız bu ilk sürgünde nüfuslarının neredeyse yarısını yollarda kaybetti. Lakin Ahıska Türkleri için Türkistan toprakları bir son durak olmayacak. Yarım asır sonra çok kanlı ve organize bir etnik şiddet dalgasıyla hafızalarında silinmez bir yara daha açacaktı. Fergana olayları. 1944 sürgününün ardından Özbekistan'ın Fergana Vadisi'ne yerleşen ve çalışkanlıklarıyla kısa sürede toprağa tutunan Ahıska Türkleri, 1980'lerin sonuna gelindiğinde Sovyetler Birliği'nin dağılma süreci gerilimlerinin tam ortasında kaldı. 1989 yılının Mayıs ve Haziran aylarında Fergana Vadisi'nde ortaya çıkan şiddet ve gerilim, basit bir etnik sürtüşme gibi yansıtılmak istense de gerçekte Sovyetler Birliği'nin derin KGB istihbarat oyunlarından başka bir şey değildi. Sovyet ekonomisinin çöküşüyle bölgede baş gösteren işsizlik, toprak ve su kıtlığı, yerel Özbek nüfusla göçmen durumundaki Ahıska Türkleri arasında el altından bir gerilim malzemesi haline getirildi. Olayları tetikleyen ilk kıvılcım, Fergana pazarında bir Ahıska Türkü ile Özbek satıcı arasında bir tabak çileğin fiyatı üzerine çıkan oldukça sıradan bir tartışmaydı. Ancak bu tartışma, kimliği belirsiz organize gruplar tarafından anında büyük bir etnik provokasyona dönüştürüldü. 3 Haziran 1989'da önceden hazırlanmış listelerle hareket eden gözü dönmüş gruplar, Ahıska Türklerinin yaşadığı köyleri bastı. Günlerce süren katliam boyunca Ahıska Türklerinin evleri kundaklandı, kadınlar, yaşlılar ve çocuklar vahşice katledildi. Dönemin Sovyet istihbaratı KGB ve askeri birlikleri Kızıl Ordu, olayları engellemek yerine günlerce müdahale etmedi. Adeta bu katliama göz yumdu ve arka planda olayları kışkırtıp tetikledi. Resmi rakamlar ölü sayısını 100 civarında gösterdi. Oysa bağımsız kaynaklar yüzlerce masum Ahıskalı'nın hunharca öldürüldüğünü söylüyordu. Bu olaylardan sonra can ve mal güvenliği kalmayan 20 bine yakın Ahıska Türkü, Sovyet ordusu tarafından alelacele askeri kamplara toplandı ve trenlerle Rusya'nın iç kesimlerine nakledildi. Bu göç, Ahıska Türkleri için yurt bildikleri topraklardan koparıldıkları ikinci büyük sürgün oldu. Bu kanlı vahşetin ardından Özbekistan'ı tamamen terk etmek zorunda kalan 100 bine yakın Ahıskalı'nın bir kısmı Rusya'nın Krasnodar bölgesine, bir kısmı Azerbaycan'a, önemli bir bölümü ise tarım işçiliği yaparak yeniden hayata tutunabilecekleri Ukrayna'nın güney bölgelerine, Herson, Nikolayev ve Donbas şehirlerine sığındı. Ukrayna'da kendilerine köyler kuran, toprak kiralayarak tarımda büyük başarılar elde eden Ahıska Türkleri yeniden huzuru bulduklarını düşünürken Rusya ve Ukrayna Savaşı ile birlikte acı ve tehlike Ahıska Türklerinin kapısını üçüncü kez çaldı. Bombaların gölgesinde çatışma hatlarının tam ortasında kalan soydaşlarımız için kara günler yeniden başladı. Evleri yıkılan, sığınaklarda mahsur kalan Ahıskalıların çığlığına Türkiye Cumhuriyeti sessiz kalmadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ve Hariciyemizin sıkı koordinasyonlarıyla savaş bölgesinden 3500'den fazla Ahıska Türk'ü soydaşımız kurulan Yeşil Koridor'la ateş hattından sağ salim çıkarılıp Türkiye'ye tahliye edildi. İlk etapta Elazığ'daki geçici barınma merkezlerinde misafir edilen ve yaraları sarılan aileler için kalıcı bir iskan politikası devreye sokuldu ve 1071 Malazgirt Zaferi kutlamalarının arifesinde Türk İslam tarihinin Anadolu'daki kadim kapısı olan Bitlis'in Ahlat ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilen 371 kalıcı konut kura çekimiyle Ukrayna'dan gelen Ahıska Türklerine teslim edildi. Toplamda 1262 soydaşımız Ahlat'taki yeni yuvalarına yerleşti. Büyük Türk milleti 1944'te Ahıska'da başlayan, 1989'da Fergana'da kanla bölünen ve 2022'de Ukrayna'da bomba sesleriyle sarsılan 82 yıllık sürgün ve vatansızlık trajedisini ay yıldızlı bayrağın altında sonsuza kadar nokta koymuş oldu. Ahıska Türkleri verilen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarıyla mülteci statüsünden çıkarılıp öz vatanlarının öz be öz vatandaşı yapıldı. Allah geride kalanlara da aziz vatana kavuşmayı nasip etsin inşallah. Türkiye Cumhuriyeti işte bu nedenle büyüktür. Dünyaya sığmayan mazlumlar sadece Türkiye'ye sığabilir. Bu yüce Allah'ın büyük bir lütfu ve keremidir. Allah bu aziz vatanı daim ve kaim eylesin. Türkiye Gazetesi'nde Meryem Aybike Sinan'ın Ahıska Türklerinin Göç Trajedisi başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet Gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacaktı, ben bakan diyen itirafçı Ertan Yıldız rüşvet sistemini anlattı başlıklı makalesini sunuyorum. İyi anlaşan iki hemşeriden birisi çıkar amaçlı suç örgütü lideri, diğeri ise yönetici olarak yargılanıyor. Hayalleri ortaktı. 2019'da İBB başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olduğunda Ertan Yıldız bakan olacak, rahata erecekti. Etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan ve içinde yer aldığı ve bildiği suçları mahkeme huzurunda da anlatan Ertan Yıldız bunu şöyle anlattı. Ben oraya çalışmak, başarılı olmak ve Ekrem İmamoğlu'nun yolculuğunda onun yanında, onunla beraber Cumhurbaşkanlığına kadar gitmeyi düşünerek başladım. Çünkü onunla konuştuğumuzda bu yolun sonu inşallah Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıktır şeklinde bir ifadesi vardı. Ben kendisine inanarak başladım. Fakat zaman içerisinde gördüm ki çalışma şekli çok farklılaştı. Bu yola girebilmek için farklı bir takım yöntemler, finans kaynakları geliştirme, gayri yasal, benim sorumlu bulunduğum şirketlerin de olduğu alanı zorlayan, yönetimi de zorlayan bir takım yapılanmalar oldu. Bu yapılanmalardan ben rahatsız oldum ve bu yapılanmaların içerisinde devam edemeyeceğim için de ya devam edecektim merkezine girecektim, hayatım değişecekti ya da bırakacaktım. Az önce de söyledim, bırakmayı tercih ettim. Önceki ifadelerinde de İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi için gerekli finansmanın sağlanması amacıyla bir sistem kurulduğunu anlatan Ertan Yıldız, mahkemede de aynısını tekrar etti. Savunmasının ardından savcı ve mahkeme heyetinin sorularını cevapladı. İmamoğlu için kurulan yolsuzluk ve rüşvet kaynaklı sistemi anlatırken mahkeme heyetiyle şu diyalog yaşandı. Mahkeme Başkanı, İfadenizde de bahsetmiştiniz. Bu sistem kelimesi ne demek, ne anlama geliyor? Ertan Yıldız, çok açık aslında. Kaynak oluşturmak için kullanılan bir yapı. Birkaç ayağı var. Boğaziçi bölgesi, medya aşamaları, Cebeci. Mahkeme Başkanı, nereye kaynak oluşturuyorlar? Yıldız, çok açık değil mi? Mahkeme Başkanı, açıkla o zaman. Yıldız, iki şey için. Biri siyasi amaçlar, diğeri de kişisel zenginleşme. Medya AŞ, reklam alanları ve Boğaziçi imar gibi alanlardan kaynak oluşturuluyordu. Cebeci'deki hafriyat sahaları üzerinden milyarlarca lira vurgun yapan ve halen firari olan
Murat Gülibrahimoğlu'nun İBB'deki süreçlere girmesinin ardından İmamoğlu'yla sorunlar yaşamaya başladığını ileri süren Yıldız, İBB'nin zararına Gülibrahimoğlu şirketinin yararına olacak bir konu hakkında yaptığımız toplantıda Ekrem İmamoğlu, Gülibrahimoğlu ne diyorsa o olacak, bu benim talimatımdır dedi ve genel müdürlerin önünde beni ezdi dedi. Döküm için izin alınan alana hiç hafriyat dökülmediğini söyleyen Yıldız, bu hafriyat İstaç'ın sahasına dökülse 800 milyon dolarlık gelirin 400 milyon doları İstaç'a kalacaktı. İstaç 4 yıl boyunca bu gelirden mahrum bırakıldı dedi. Paranın adresi olarak İmamoğlu'nu işaret eden Yıldız, bu para kimin cebine gitti, etkin pişmanlık ifademde var ifadelerini kullandı. Yıldız, etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği ifadede yüz milyonlarca dolarlık hafriyat vurgunun hakkında şunları söylemişti. Yapılanma alanı cebeci hafriyat alanıdır. Bu yapının bir ayağında Fatih Keleş bulunmaktaydı. Fatih Keleş ve İbrahim Bülbüllü, Murat Gül İbrahimoğlu ile birlikte cebeci döküm sahalarından gelen sıcak paranın kontrolünü sağlıyorlardı. İBB üzerinden dolgu alanı izni Gül İbrahimoğlu'nun şirketlerine verilmiştir. Buraya giden hafriyat yaklaşık İstanbul'un tüm hafriyatının %70'idir. Buranın yıllık cirosu 150-200 milyon dolar civarındadır. Bu paraların bir kısmı Ekrem İmamoğlu'nundur. Bu şahıs Fatih Keleş aracılığıyla Ekrem İmamoğlu'yla toplantılar yapmış ve bu izinleri almıştır. Ekrem İmamoğlu, döküm sahası alanındaki işlerin gayri resmi eşit ortağıdır. 2024 yılının sonlarında operasyon iddiaları çıkmaya başlayınca Murat Gül İbrahimoğlu'nun elde ettikleri paraları kendi uhdesine geçirerek kaçacağı endişesiyle bu şahıstan paraların istendiğini duydum. Fakat Murat Gül İbrahimoğlu'nun paraların büyük bir kısmını vermediğini duydum. Zaten 2025 yılı Mart ayı gibi de kendisi yurt dışına kaçtı. Londra'da olduğunu duydum. Londra'da ciddi bir parası olduğunu, bu paraların da yarısının Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu tahmin ediyorum. Duruşma gülünç durumlara da yol açıyor. Eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu'nun İstaç adına çalışma yürüten bir şirketten 1.2 milyar dolar rüşvet alarak Saraçhane'de İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'e teslim ettiği yönündeki iddiasını savunmasında da tekrarlayan Yıldız bu konuda şunları söyledi. Öbür taraftan ben bu eylemde anlatılanların tamamının arkasındayım. Onu da söyleyeyim. Evet, Aykut Erdoğdu şu anda burada. 1.5 milyon 200 bin dolar getirildi. Ve o 1.5 milyon 200 bin doları Fatih Keleş aldı. Ben de buna şahidim. Ekrem İmamoğlu'nun da bilgisi dahilindedir. Ekrem İmamoğlu hatta bana Aykut Erdoğdu da duysun bunu. Ya Aykut'a dikkat edin, o 2 alır 1.5 getirir şeklinde bir ifadesi vardır. Yani Aykut'a güvenmediklerini aslında daha fazla para alabilme odaklıdır ama bir kısmını kendisine ayırır şeklinde ifadesi var. Bunu da burada söylemiş olayım, bu olayın %100 arkasındayım, %100 gerçektir. Benim birebir şahit olduğum olaydır. Bu arada Aykut Erdoğdu benim kendisine husumetim olduğunu bana iddia etmiş, benim Aykut Erdoğdu ile hiçbir husumetim yok, kendisiyle gelirlerdi, görüşürdük, beni ziyarete de gelirdi. Hatta iştiraklerle ilgili bilgi alırdı, bilgi verirdim. Hemen hemen bizim aramızda husumet yoktu, benim yoktu. Onun var mıydı bilmiyorum, benim yoktu. Ben bunda da beraatimi talep ediyorum. Zaten etkin pişmanlık ifademde de belirttim bu eylemi. İş insanları konuşuyor, bürokratlar konuşuyor, İmamoğlu'nun dostum, yol arkadaşım dedikleri konuşuyor, para taşıyan şoförler konuşuyor, İmamoğlu ise susuyor. Hani şu besleme gazetecilerin yolsuzluk ve rüşvetçileri savunan Özgür Özel ve yandaşlarının iftiracı dedikleri itirafçılar konuştukça daha neler çıkacak göreceğiz.

Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacaktı, ben bakan diyen itirafçı Ertan Yıldız rüşvet sistemini anlattı. Başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Filiz Katman'ın Büyük Oyun başlıklı makalesini sunuyorum. ...2025 yılı ikinci yarısının başlangıcı Haziran ayında Orta Doğu ve İran, Ağustos ayında ise Latin Amerika ve Venezuela üzerindeydi uluslararası gündem. İkisinin de kesişim kümesi aynıydı. Yani büyük oyun. Aradan bir yıl geçti, yine aynı coğrafyalar, yine aynı gündem, yine aynı dönem. Latin Amerika'da Venezuela'nın Amerika Birleşik Devletleri şirketlerine 19'dan fazla petrol sahasında sahiplik payları verecek büyük bir anlaşmaya çok yakın olduğu konuşuluyor. Günde 90 milyona kadar varil petrolün bu sahalardan üretilebildiği bilgisini de ekleyelim. Venezuela'da canlanan petrol endüstrisi ve gelirlerini artırmayla yetinecek demek. Büyük anlaşmanın manası ise çok derin. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın en büyük doğrulanmış petrol rezervlerine erişim hakkı. Gelelim Orta Doğu coğrafyasına. Petrol deyince akla ilk gelen tabii ki Hürmüz Boğazı. Fiyatlar ona endekslendi çünkü. Kapalı mı? Geçiş var mı? Ham petrol sevkiyatlarının savaş öncesi seviyelerini yaklaşık %70'ine çıkaran Kuveyt ve Katar, küresel petrol arzını destekleyici ve fiyatları kontrol altında tutmaya yardımcı hamlesi geldi gündeme. Servis operasyonlarının kullanılmasıyla Hürmüz Boğazı'ndan petrolü taşıyıp Umman Körfezi'nde diğer tankerlere aktardıkları söyleniyor. Miktar olarak karşılığı ise Temmuz ortasındaki yaklaşık 4 milyondan günde kabaca 7-8 milyon varile yükseldiği belirtiliyor. Nakliye için risklerin hali hazırda bulunduğu durumda hem de. Ha bu arada 2025 yılı sonunda her iki bölgede ve her iki ülkede Amerika Birleşik Devletleri'nin eş zamanlı ülke yönetimlerine yönelik operasyonlarını da resme ilave edince büyük oyunun İran'da meramının ne olduğu Latin Amerika'daki Venezuela örneğindeki son hamleye bakınca daha da berraklaşıyor. Star gazetesinde Filiz Katman'ın Büyük Oyun başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşamda Kurtuluş Taiz'in Oslo Sızıntısı başlıklı makalesini sunuyorum. Tam 15 yıl olmuş. 2011'in Eylül ayında PKK'nın yarı resmi haber ajansı DİHA'da dönemin MİT yöneticileriyle PKK'nın Kandil'deki lider kadrosu arasında geçen çözüm sürecine ait ses kayıtları sızdırıldı. Bu kayıtlar çözüm sürecini destekleyen çevrelerce her ne kadar normal karşılansa da iktidarla muhalefet arasında büyük atışmalara yol açtı. Asıl depremse 8 Şubat 2012'de KCK soruşturması kapsamında FETÖ'cü savcıların MİT yöneticilerini ifadeye çağırmasıyla yaşandı. Görüşme kayıtları dönemin MİT müsteşarı Hakan Fidan'ın tutuklanması ve Fidan'dan Başbakan Erdoğan'a uzanacak siyasi bir darbe girişimine dönüştü. Buna karşılık siyasi irade, mecliste yaptığı yasa değişikliğiyle MİT mensuplarının ifade vermesini Başbakan'ın iznine tabi kıldı. Sonraki yıllarda Erdoğan, MİT müsteşarı Hakan Fidan üzerinden kendisinin hedef alındığını açıklayacaktı. Oslo sızıntıları üzerinden devlet içi darbe girişimi savuşturuldu fakat sızıntının kaynağı ve sorumluları resmi olarak kamuoyuna açıklanmadı. MİT'in konuyla ilgili yürüttüğü soruşturmada oklar PKK'yı işaret ediyordu. MİT, Oslo görüşmelerini gizlice kaydedenin PKK olduğunu tespit etti. Kayıtların ilk kez PKK'ya yakın DİHA'da yayınlanması da bu tespiti güçlendiriyordu. PKK'nın Oslo'yu sızdırma gerekçesi ise o dönem FETÖ'nün başlattığı ve dalga dalga yürüttüğü KCK operasyonlarına misilleme olarak yorumlandı. Bu tarihi hatırlatmaların sebebi
20 Temmuz tarihli İmralı kaynaklı tartışmaya yol açan bir görüşme notu. Yine PKK'ya yakın olduğu ifade edilen ancak benim PKK'ya biraz mesafeli olduğunu düşündüğüm Avrupa merkezli bir internet sitesinde yayınlandı. Bu görüşmeye PKK'nın Kandil'deki liderlerinin katıldığı iddia ediliyor. Bu iddianın taraflarca kesin bir dille yalanlanmasına rağmen sürece muhalif çevrelerde büyük bir heyecan oluşturduğunu görebiliyoruz. Muhalif haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında gerçeğin ne olduğu bilinmeden konunun istismarı başladı. Muhalif haber merkezleri adeta büyük bir dezenformasyon kampanyası yürütüyor. Süreç karşıtı bir kampanyaya dönüşen bu iddiaların mecliste 467 gibi rekor bir oyla kanunlaşan çerçeve yasanın hemen ardından gelmesi bana fazlasıyla manidar geliyor. Yarım asrı aşkın terör belasından kurtulmaya ramak kalmışken bu girişimi çözüm sürecine yönelik ciddi bir provokasyon sinyali olarak görüyorum. Eğer süreç karşıtı bu tür iddiaların kaynağı tespit edilip gerekli tedbirler şimdiden alınmazsa önümüzdeki süreçte çok daha büyük yol kazalarının yaşanması kaçınılmaz olacaktır.

0: Akşam gazetesinde Kurtuluş Taiz'in Oslo sızıntısı başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
2: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
7: Yıldız. Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Kalpte bulacaksın.
1: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
2: Reklamları dinlediniz.

Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Ahmet Varol'un Batı Yaka'da Eşkıya Yayılmacılığı başlıklı makalesini sunuyorum. Filistin'in Türkiye'de Batı Şeria olarak bilinen Batı Yaka bölgesinde Filistinlilerin arazilerini gasp yoluyla Yahudi varlığını artırma ve Filistinlileri göçe zorlama faaliyetleri aşırı ırkçı Siyonist Netanyahu döneminde ciddi şekilde arttı. Ancak Netanyahu bu yayılmacılıkta iki farklı yöntem kullanıyor. Birincisi, doğrudan işgal hükümetinin kararlarıyla yerleşim merkezleri inşa edilmesi veya var olanlara yeni yerleşim birimleri ilave edilmesi. İkincisi ise işgal rejiminin bölgeye yerleştirdiği Yahudi yerleşimcilerin oluşturduğu çeteler tarafından yürütülen kaçak yerleşim. Kaçak yerleşim adından da anlaşılacağı üzere işgal rejiminin kendi yasalarına ve resmi kararlarına göre de yasa dışı sayılıyor. Ancak Netanyahu hükümeti normalde bu şekilde inşa edilen yerleşim merkezlerini kanunsuz ilan etmesine rağmen engel olmuyor. Bilakis yerleşimci çeteleri bu konuda himaye ediyor ve Filistinlilerin arazilerini zorla gasp ederek buralara yeni kaçak yerleşim birimleri inşa etmelerine yardımcı oluyor. Filistinlilerin söz konusu çetelere engel olmaya ve kendi arazilerini savunmaya kalkışmaları durumunda işgalci askerler yerleşimci militanlara değil, arazilerini savunan Filistinlilere saldırıyor. Yerleşimci militanların arazi gasp etmesine engel olmazken Filistinlilerin kendi arazilerine sahip çıkmalarına engel oluyorlar. Bu konuda yine Siyonistlere ait ancak sol çizgide olan ve Netanyahu hükümetinin uygulamalarını da sürekli eleştirmesiyle bilinen Haaretz gazetesinin yayınladığı bir dosyadan yararlanarak bazı özet bilgiler vermek istiyoruz. Ancak söz konusu dosyada konuyla ilgili bazı notlar aktarmadan önce bu notlarda geçecek bilgilerin anlaşılabilmesi için Batı Yaka topraklarının tasnifiyle ilgili bir hatırlatma yapmamız gerekir. Ne yazık ki işgalci Siyonistlerin Batı Yaka'daki varlığını tanıması sebebiyle gerçekte Filistin davasına bir ihanet niteliği taşıyan Oslo İlkeler Anlaşması'yla buna bağlı diğer anlaşmalarda Batı Yaka bölgesi statü açısından 3 kategoriye ayrıldı. Bunlardan A kategorisine girenlerin hem güvenlik hem de sivil yönetim açısından Filistin yönetiminin, B kategorisine girenlerin güvenlik açısından işgal rejiminin sivil yönetim açısından Filistin yönetiminin, C kategorisine girenlerin ise hem güvenlik hem de sivil yönetim açısından işgal rejiminin kontrolünde olması kararlaştırıldı. Bunlar bir üstünlük oluşturan bölgeler niteliğinde değil, muhtelif yerlerde küçük parçalar halinde dağılmış vaziyette. Ayrıca A ve B kategorilerindeki bölgeler tüm Batı Yaka'nın %40'lık kısmını oluştururken, güvenlik ve sivil yönetim açısından işgal rejimine bırakılan C kategorisindeki bölgeler %60'ını oluşturuyor. Söz konusu anlaşmaların imzalandığı tarihlerde A ve B kategorisindeki bölgelerde Yahudi yerleşim merkezi yoktu ve işgal rejimi aynı zamanda bu bölgelere yerleşim merkezi inşa etmemeyi taahhüt etmişti. Haaretz gazetesinin yayınladığı dosyaya göre 2024'e kadar bu bölgede Yahudi yerleşim merkezi inşa edilmedi. Ancak Netanyahu'nun yerleşimci çetelerin önünü açması ve askerleriyle destek vermesi sonucu 2024'ün başından bu yana geçen 2,5 yıllık süre içinde yerleşimci çeteler bu bölgelere 30'dan fazla kaçak yerleşim merkezi inşa etti. Güvenlik yönünden bile Abbas yönetimine bağlı olan A kategorisine giren topraklara ise bir kaçak yerleşim merkezi inşa etmiş durumdalar. Haaretz'in dosyasında geçtiğine göre işgal rejiminin Merkez Bölge Komutanı Avi Bulut, yakın tarihli bir konferansta A ve B bölgelerinde kaçak yerleşim merkezleri kurulmasının yasaya ve hükümet talimatlarına aykırı olduğunu söyledi ve hali hazırda bu bölgelerde kaçak yerleşim merkezi bulunmadığını ileri sürdü. Oysa bizzat Siyonist medyanın ve yine Siyonistlere ait sivil toplum kurumlarının sahada yaptığı araştırma ve tespitler bu iddiayı yalanlıyor. Kaçak yerleşim merkezlerini konum ve isimleriyle sıralıyorlar. Buralara yerleştirilen yerleşimci teröristler aynı zamanda Filistinlilere yönelik saldırılarda kullanılıyor. Yeni Akit'te Ahmet Varol'un Batı Yaka'da Eşkıya Yayılmacılığı başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var.
Yeni Şafak'ta Mehmet Akif Soysal'ın Türkiye'nin kalkınma meselesinde önünde duran çözüm başlıklı makalesini sunuyorum. ...2004 yılında Siemens Çin'e hızlı tren satmak için masaya oturdu. Karşısında dünyanın en büyük demiryolu pazarlarından biri vardı. Siemens'in elinde ise yılların ICE teknolojisi. Fakat Çinlilerin istediği yalnızca tren değildi. Mesajları açıktı. Bize tren

aldı, gelen teknolojiyi inceledi, öğrendi ve yeniden geliştirdi. Çinlilerin kullandığı tarif son derece yalındı. Getir, özümse, yeniden geliştir. Kawasaki teknolojisiyle başlayan CRH2 süreci zamanla daha hızlı Çin trenlerine, ardından kendi standartlarına ve Fuxing ailesine uzandı. Fakat burada kritik soru, trenin yüzde kaçı yerli değildi. Asıl soru şuydu, teknolojinin yüzde kaçına hakimiz? Çünkü koltuğu, camı, kapıyı, hatta gövdeyi üretmek başka, trenin beynine, çekiş sistemine, kontrol yazılımlarına ve algoritmasına hakim olmak başkaydı. Bir ürün yerli olabilir, teknoloji hala sizin olmayabilir. Aslında bu hikaye hızlı trenden çok daha önce başlamıştı. Volkswagen, General Motors, Toyota ve diğer yabancı üreticiler yıllarca Çinli ortaklarla otomobil üretti. İlk bakışta sonuç tartışmalıydı. Çin pazarı büyüyor, yabancı markalar satıyor, Çinli ortaklar para kazanıyordu. Yerli marka ve özgün teknolojisi ise aynı hızla gelişmiyordu. Fakat ekosisteme baktığımızda başka bir şey oluyordu. Çinli mühendis modern seri üretimi öğreniyor, tedarikçiler uluslararası kalite standartlarına çıkıyor, teknisyen, yönetici, fabrika ve Ar-Ge kabiliyeti birikiyordu. Yani ilk ürün yalnızca otomobil değildi. Asıl görünmez ürün gelecekte başka teknolojileri özümseyebilecek insan ve sanayi havuzuydu. Bugün Çin'in elektrikli araç, batarya ve hızlı trendeki sıçramasını bu birikimden bağımsız okumak mümkün değil. İşte kritik ayrım burada. Teknoloji transferi tek başına kalkınma değildir. Gelen teknolojiyi anlayacak mühendisiniz, geliştirecek araştırma merkeziniz, üretecek tedarikçiniz ve bütün bunları aynı hedefe yöneltecek stratejiniz yoksa, satın aldığınız teknoloji bir süre sonra eskiyen bir makineden ibaret kalabilir. Çin'in asıl başarısı treni satın almak değil, öğrendiğini özümseyebilecek ekosistemi yıllar içinde kurmaktı. Türkiye'nin meselesi de tam burada başlıyor. Uzun yıllar özel girişimin yatırımlarından kendiliğinden teknolojik bir sıçrama yapmasını bekledik. Oysa özel şirketin tabii amacı kâr etmektir. Daha ucuzsa ithal eder. Daha risksizse hazır teknolojiyi satın alır. Ondan ülkenin 20 yıl sonraki teknoloji stratejisini tek başına kurmasını bekleyemeyiz. Bizim bataklığa saplandığımız yerde burasıdır. Şirketin kar hedefiyle ülkenin uzun vadeli teknolojik hedefini aynı istikamete yöneltecek kamusal stratejiyi yeterince erken kuramadık. Son 10 yılda ise Türkiye'nin bu açığı kapatmaya dönük önemli adımlar attığını görüyoruz. TOK'u yalnızca yerli bir otomotiv olarak okumak bu nedenle eksik olur. Asıl soru kaç otomobil ürettiğimiz değil, TOK'un etrafında kaç mühendis yetiştirdiğimiz, kaç tedarikçiyi teknoloji basamağında yukarı taşıdığımız ve bugün sahip olmadığımız kaç kabiliyeti yarın Türkiye'nin kabiliyeti haline getirdiğimizdir. Çin'in otomobil macerasının bize öğrettiği de budur. İlk ürettiğiniz şey otomobil olabilir. Asıl kazanım ondan sonra üretebileceklerinizi mümkün kılan ekosistemdir. MESEM'i formüle etmeye çalışmamızın nedeni de budur. Özel girişimin kar motivasyonuyla kamunun uzun vadeli hedefini, üniversiteyi, ihtisaslaşmış sanayi alanlarını, tedarikçiyi ve insan kaynağını aynı istikamete yöneltecek bir modele ihtiyacımız var. Çünkü teknoloji satın alınabilir ama teknolojik kabiliyet satın alınamaz. O ancak inşa edilir.

Yeni Şafak gazetesinde Mehmet Akif Soysal'ın Türkiye'nin kalkınma meselesinde önünde duran çözüm başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim gazetesi var. Takvim'de Bülent Erandaç'ın Koridor Yıkıldı başlıklı makalesini sunuyorum. Türkiye'nin ve bölgenin güvenliği açısından büyük önem taşıyan terörsüz bölge stratejisi hem ülkemizde hem de Irak ve Suriye sahasında önemli sonuçlar ortaya koyuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı siyasi iradesi ve Türkiye'nin güvenlik stratejisi doğrultusunda

yürütülen etkili hamleler, emperyalist güçlerin aparatı olarak nitelendirilen PKK terör örgütünün tasfiyesine yönelik önemli bir süreç başlattı. Türkiye'nin uzun süredir kararlılıkla yürüttüğü terörsüz bölge stratejisi Suriye sahasında da somut sonuçlarını vermeye başladı. Ankara'nın sınır güvenliğini sağlama ve terör koridorunu parçalama hedefiyle yürüttüğü askeri, diplomatik ve idari hamleler bugün yalnızca sınır hattını değil, bölgenin jeopolitik dengelerini de önemli ölçüde değiştirdi. Suriye'de PKK'nın kolu ve aparatı olarak değerlendirilen SDG-YPG yapılanmasının feshedilmesi bu sürecin en önemli gelişmelerinden biri oldu. Fırat Kalkanı'yla başlayan, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla devam eden süreç, Irak-Suriye-Akdeniz hattında kurulmak istenen terör koridorunun parçalanmasında belirleyici oldu. Kahraman Türk ordusu, bölgede kurulmak istenen terör yapılanmalarına ağır darbeler indirdi. Sahadaki bu fiziki bariyer, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunan Türkiye tezini güçlendirdi ve Ankara'nın Suriye politikasında elini kuvvetlendirdi. Türkiye'nin kontrolündeki bölgelerde güvenliğin sağlanmasıyla Suriye'nin kuzeyi istikrarsız bir çatışma alanı olmaktan çıkarılmaya başlandı. Altyapı, sağlık, eğitim ve yerel yönetimlerin desteklenmesiyle bu bölgeler milyonlarca Suriyeli için yaşanabilir ve güvenli alanlara dönüştü. Bu durum hem bölgedeki göç hareketliliğinin durdurulmasına katkı sağladı hem de Türkiye'deki sığınmacıların gönüllü geri dönüşleri için sürdürülebilir bir zemin hazırladı. Suriye'de sonuç veren terörsüz bölge modeli, ABD, Rusya ve İran gibi küresel ve bölgesel aktörlerin Suriye politikalarını yeniden değerlendirmesini zorunlu kıldı. Evet, yıllardır PKK-YPG ideolojisinin baskısı altında yaşayan, çocukları zorla silah altına alınan ve göçe zorlanan insanların terör örgütünün vesayetinden kurtulması, bölgenin geleceği açısından olumlu bir gelişme olacaktır. Bu durum, Suriye Kürtlerinin Şam yönetimiyle terörden arındırılmış, siyasi ve demokratik bir diyalog zemini kurmasına imkan sağlayabilir. Bölgenin PKK-YPG'den temizlenmesi, altyapının yeniden imar edilmesi ve güvenliğin sağlanmasıyla birlikte yüz binlerce Suriyelinin kendi topraklarına gönüllü ve onurlu geri dönüş sürecinin hız kazanması mümkün olacaktır. Sonuç, terörsüz bölge hedefi, Türkiye'nin güvenlik stratejisinin ötesinde Suriye'nin geleceğini ve bölgenin jeopolitik dengelerini şekillendiren tarihi bir süreçtir. Bu sürecin en önemli şartı ise açıktır. Teröre geçit yok. Terör koridoruna izin yok. Takvim gazetesinde Bülent Erandaç'ın "Koridor Yıkıldı" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Haşmet Babaoğlu'nun "Kendi Kendimize Bakabiliyor Muyuz?" başlıklı makalesini sunuyorum. Televizyon muhabiri parkta yakaladığı yaşlılara soruyor. "Huzur evlerinde sıra varmış, ne diyorsunuz?" Gözlerinden nasıl bulutlar geçiyor kelimelerle anlatmak imkansız. Durumdan haberdarlar. İçlerinden biri, "Arkadaşım kayboldu huzur evine, kaydoldu, 3 yıldır bekliyor" diyor. Bir diğeri buruk bir gülümsemeyle mırıldanıyor, "Ben kendi kendime bakarım." Muhabir, "Çocuklarınız yok mu, bakacak kimse yok mu?" diye soracak oluyor. Hepsi aynı cevabı veriyor. Ne yapsınlar, çocukların her birinin ayrı derdi, ayrı işi var. Bu cümle bütün parıltılı toplum güzellemelerini, akademik teorileri, sosyal medya lafazanlıklarını silindir gibi ezip havaya karışıyor. Sokaktaki gerçekle sokak üzerine ettiğimiz sözler arasında muazzam bir mesafe var artık. Türkiye gitgide yaşlı bir toplum oluyor ama her 5 yaşlıdan birinin yalnız yaşadığından haberimiz yokmuş gibi yapıyoruz. Oysa gözlerini televizyon muhabirinden kaçırarak "ben kendi kendime bakarım" diyen adam gayet net bir gerçekliği ve toplumun hızla değişen yüzünü anlatıyor. Eskiden sadece pek müreffeh kesimlerde görülen, arada sırada gidip hatırı sorulan yalnız yaşlılık şimdi bütün kesimler için kaçınılmaz bir tercihe dönüşmek üzere. Peki sadece yaşlılık mı sorun? Dümdüz söyleyeceğim. Para konusu var ya. Aile ilişkilerimizi bütün sökük yerlerini birer birer patlatıyor. Aile düzeni diyoruz ya,
artık açık düzensizlik, hatta basbayağı hırgür olup çıkmak üzere artık. Para varsa bağlılık gösterişiyle durum ilk kriz anına kadar idare ediliyor. Ya para yetmiyorsa? Aile, aileden başka her şeye benzemeye başlıyor. Üç kuruşluk miras için birbirine bıçak çeken kardeşler, çekip giden babalar, boynu bir kez bükülmüş ve bir daha düzelmemiş anneler, bütün aileyle kavgalı yengeler, hırpalanan aile içi yetimler vesaire. Sıfır huzur, sıfır şefkat. Sokaktaki şiddet bizi şaşırtıyor ya, evlerdeki bencilliği, aile üyelerinin gizli fakat korkunç yalnızlığını ve şiddeti görsek, işin en azından bir yanını anlamaya başlayacağız. Sabahta Haşmet Babaoğlu'nun "Kendi Kendimize Bakabiliyor Muyuz?" başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Recep Tayyip Mutlu görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Pazartesi günü aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT

0: Şimdi reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Başlattığı işte Halep direnişi dedikleri şeyin başındaki kişinin savunma bakan yardımcısı olduğu bir ülkede artık böyle bir başka alternatif bir komuta kademesi kalmıyor tabii ki. YPJ dedikleri kadın milisler de emniyet güçlerine girdiler. Yani burada bir esas mesele çözülmüş durumda zaten. Yani bunu irade beyanıyla kendisi çıkıp bunu açıklayarak zaten bu entegrasyon zaten kabul edilmiş durumda. Yani bu bir oyun, bize bir oyun oynuyorlar dememiz için elimizde çok ciddi veriler olması lazım ve Şara hükümetinin de böyle çok çabuk oyuna gelen bir hükümet olması lazım. Yani öyle de pek değiller. Onlar da yani oranın kurduğu eski bir örgütten bahsediyoruz. Türkiye öyle çok kolay oyuna gelebilecek bir aktör değil. Bu işin takipçisi olan. Amerika zaten bunu destekliyor.
3: Yıldıray Bey, suya nasıl bakıyorsunuz?
2: Neden devam ediyor?
4: Bir soru var. Nasıl bakıyorsunuz diyor. Efendim Hüsamet.
3: Ya Pınar'ın işini elinden alacağım. Yıldıray Bey.
4: Estağfurullah, olur mu ya? Konuşuyoruz lütfen.
3: YP, yani SDG feshedildi. Tamam. Bu harika bir haber. Mesela YPG'nin durumuyla ilgili şey yok. Hani bunu şöyle şeytanın avukatlığını yapıyoruz ya. Silahlı yapı kendini feshediyor. Siyasi yapı ile ilgili herhangi bir tutum yok. Bunu bir paket olarak mı düşüneceğiz yoksa? Hayır kardeşim, sonuçta burada yürüyen de bir siyasi hareket var. Bu kendine farklı bir yol çizecek. Ya da işte bölgenin siyasi talepleri konusunda parlamentoda, işte anayasa yazım sürecinde kendisine var. Burayı peki nasıl konumlandırıyorsunuz mesela Yıldıray Bey? Onu merak ediyorum.
2: Evet, yani YPG zaten silahlı kanattı. SDG ise onun Araplarla birleşmiş koalisyon haliydi. İkisi de silahlı kanattı. Yani oradaki siyasi yapı PYD'ydi. PYD diye bir parti var hala. Bir yani legal mi, statüsü ne olduğunu tam bilmiyorum. Fakat Mazlum Abdi şu anda tercih ettiği pozisyonla, yani Cumhurbaşkanı danışmanı, Şahra'nın danışmanı pozisyonuyla bir siyasi hareket başlatmayacağı işaretini vermiş oldu aslında. Yoksa bu görevi kabul etmezdi. Çünkü sonuçta Şahra'nın danışmanlığını yapacak. Ama ileride zaten bence esas tercih edilmesi gereken şey bu hareketin. Yani Türkiye'deki çözüm sürecinin de perspektifinde olduğu gibi artık siyasi bir parti olarak devam etmesi. Ama Suriye'de şu anda siyasi bir partinin ne yapacağı da belirsiz. Ben yani Suriye'de bir parti nasıl kurulurun kanunu bile yoktur şu anda. Hani ne yapacak? Parti kurulursa kim olacak? Hangi seçime gidecek? Yani ama önemli olan burada SDG'nin kendi özel kurumlarıyla beraber kendini feshetmesi ve Suriye'ye entegre olması.
4: Peki burada bir şey söyleyeceğim. Çok çarpıcı, belki çok sert bir soru olabilir. Yani mesela Mazlum Abdi entegre oluyorlar. Mesela içeriden bir darbe. Mesela böyle bir plan. Yani hani şeytan avukatlığı dedi ya Hüsamettin. Hani böyle bir çok hani bir böyle bir plan, böyle bir şey hani içeriye sızarak, yani artık hani şeytan avukatlığında en üst zirveye gidelim. Böyle bir hani böyle bir düşünce olabilir mi?
3: Yani ya da temel sorunsal eleştiri.
2: Bence şeytanın bu kadar çok avukatlığa ihtiyacı yok.
4: Şeytanın bu kadar avukatı olmasın. Yani şeytanın avukatı olmasın zaten diyor.
2: Olmasın.
4: Yıldıray, evet,
2: evet
4: yani. Anladım. Yani biz yine de yani soralım da.
2: Oradaki en mesela radikal isim o Sipan Hemo'ydu aslında. Oraya biraz da Mazlum Abdi'nin otoritesini sınırlamak için Kandil'in atadığı bir isimdi. O ilk entegre oldu.
4: Yani bu kadar nasıl çabuk entegre oluyorlar? İşte insanı da
2: yani
4: biraz...
2: Yapacak bir şey yok çünkü. Yani. Amerika çekildikten sonra orada öyle bir yapının orada devam etmesi için bir ne ekonomik şey kaldı, ne siyasi destek kaldı.
4: Bir gelecek
2: yani bize tabii ki Türkiye'deki Öcalan'ın çağrısı tabii ki en baştan beri Suriye'yi kapsıyordu.
4: Mesela
2: zaten
4: o soruyu da sorayım, sana sorayım. Hani Hüsamettin dedi ya, bunu ben cevaplandıramam. Bunu işte bir asker, bir yetkili o cevaplandırabilir ama Öcalan'la bir görüşme bekliyor musun Mazlum Abdi ile?
2: Yani Mazlum Abdi şimdi Sipan Hemo Savunma Bakan Yardımcısı olan eski SDG komutanlarından o Türkiye'deki terör listesinden
3: çıkarıldı. Terörist listesinden evet. Çıkartıldı Sipan Hemo.
2: Çıkartıldı. Muhtemelen Mazlum Abdi için de benzer bir şey olur. Yani yoksa komşumuz olan ve en yakın müttefikinin Türkiye olduğu bir ülkede Cumhurbaşkanı danışmanı Türkiye'deki terör örgütü listesinde çok uzun süre kalmaz.
4: Şimdi yani, bayağı karışık. Yani şimdi Ahmet Eşşar'a aranan terör listesindeydi. Sonra terör evet. listesinden çıktı. Aynen. Sonra Suriye çıktı. Şimdi Mazlum Abdi çıktı. Biraz tabii yetişmekte zorlanıyoruz.
2: Esat Moskova'da
4: Esat
2: şu anda.
4: Esat gitti, kaçtı Moskova'ya.
2: Çünkü bütün denklem onun üzerine kuruluydu. Yani Esat gibi bir diktatör cumhurbaşkanıydı. Geri kalan herkes de terörist olmuştu. Şimdi o terörist denen gruplar ülke yönetimine de geçirdiler ve meşru yönetimler oldular. Amerika en son Suriye'yi terör listesinden çıkardı. Evet. Ve böylece bütün yaptırımlar kalktı ve Şar'a da kredi kartı kullanmaya başladı bu sayede.
4: Kredi kartı var mı?
2: Kredi kartı yeni geldi bu sayede.
3: Para kullanamıyorsunuz. Ben gittiğimde mesela yani kart mart yok. Keş. Ne veriyorsan keş. Yani içeride bir bankacılık
4: sistemi var. Olmuş parası. Ya bir taraftan da çok iyi. İşte ödeyemedim derdin yok. Ne kadar param var o kadar alışveriş yapıyorsun. Evet. Şimdi Ahmet Eşyara düşünsün nasıl ödeyeceğini. Şimdi
2: daha büyük sorunları var şu anda onların. Ekonomi gibi bir sorunları var. Yani bu aslında çok yani Suriye'nin dünya ekonomik sistemi içine girmesi, bankalar üzerinden havalelerin yapılmaya, EFT'lerin yapılmaya başlanması, evet. kredi kartı kullanımı. Bu şu anda Suriye'de aslında bir sürü iş yapılması gerekiyor. İnşaat işleri, evet. işte başka işler.
4: Yeniden yapılanacak.
2: Suriye Türkiye'nin bir kalkınma alanı haline gelebilir. Özellikle Türkiye'nin güney illeri, güneydoğu illeri için. Müthiş bir imkan haline gelecekti. Nasıl Türkiye şey olunca bu Sovyetler çökünce bütün Karadeniz bölgesi için işte Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan nasıl büyük bir ticaret şeyine dönüştü, hub'ına dönüştü. Şimdi Suriye'de bütün Türkiye'nin güney illeri için en başta tabii ki büyük şirketler için müthiş bir kaynak haline dönüşecek. Oraya kaynaklar akacak. Yani çünkü şu ana kadar Suudiler, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar fon bile gönderemiyordu çünkü yani bankacılık sistemi çünkü dünyaya entegre değildi. Terör listesindeydi çünkü ülke.
4: Evet.
2: Şimdi bu kalkınca bu müthiş bir imkan olacak ve terör engeli de yani şiddet engeli de işte bu kalkın. Süveyde Dürziler dışında.
4: Dürziler yakın. Dürziler
2: öyle bir sorunları
4: olaya...
2: var. Evet. Güneydeki. Onun dışında bu şiddet ve terör engeli de kalkınca bütün Suriye alanı Türkiye'deki girişimciler için de bir müthiş bir imkan haline gelecek.
4: Yıldıray sana soramadım. Müsamettin'e sormuştum ama işte bu Kürtçe ulusal dil kabul ediliyor. İşte Suriyeli Kürtler asil bir ve temel bir parça olarak kabul ediliyorlar. Kayıtsız Kürtler vatandaşlık hakkını elde edebilecekler. İşte tatil günleri var. Haftada 3 ders Kürtçe olacak isteyene. İşte toplam nota da giriyormuş. Ayrıca haftada bir etkinlik dersi olacakmış. O etkinlik dersinin ne olduğunu ben anlayamadım. Kürtçe etkinlik olarak mı ben onu anlayamadım. Ama şu ulusal dil meselesi var ya. Yani bu süreç başladığından beri şu söylenmişti. İşte bir özellik yani bir süre sonra bir özelliğe doğru mu gidecekler? Yoksa bu tamamen üniter yapı korunacak mı sorusu en başta sorulmuştu. İşte bu Kürtçe ulusal dil meselesinin senin de yorumlamanı isterim.
2: Evet, yani zaten şu anki yani mevcut 10 yıldır oradaki o özerk yönetimde Kürtçe eğitim veriliyor. Yani okullarda yani üniversiteler var. Kürtçe eğitim veren üniversiteler var. Şimdi buradan bir geri adım atmış oluyorlar aslında. O yüzden de eleştiriliyorlar. Bunu 3 saatlik zorunlu derse yani Kürt bölgelerinde, Kürtlerin çoğunluk olduğu bölgelerde seçmeli değil ders. 3 saat bir Kürtçe ders konacak. Normal bir Kürtçe eğitimden çok dilli eğitime geçmiş oluyorlar aslında. Yani Arapça, Kürtçe artık hangi dillerse.
4: Arapça da varmış.
2: Tabii şu anda Arapça da var. Çünkü Kürtçe eğitim evet. sadece 3 saatlik bir ders de olacak. Yani bir tür entegrasyon tabii ki bu aslında. Yani tamamen Kürtçe eğitimden iki dilli eğitime doğru bir geri adım atmış oldular. Bu yüzden de eleştiriliyorlar. Yani her ülkenin kendine ait şartları var. Suriye'nin şartlarında da Kürtler var, farklı bir grup. Hristiyanların ayrı, Dürzilerin ayrı talepleri var, Aleviler var. Bunların hepsinin taleplerini bir merkezi hükümetin onlarla anlaşmak için karşılaması gerekiyor. Orada bir devlet kuruluyor şu anda. Yani bir devlet yıkıldı, yerine yenisi kuruluyor. Orada da herkes kendi gücünce pazarlık yapıyor ve şu anda da bunları alabildiler ve memnun insanlar bundan. Yani en azından mesela Irak Kürdistan bölgesel yönetimi bu karardan memnun. Şimdi görüyoruz Neçirvan Barzani'nin Şaray'la şeyini. Yani onlar memnun biz de memnun olalım bence.
4: Peki onlar memnun biz de olalım. Şimdi Hüsamettin Hasan, sana gelecek olursak, şimdi Dürziler dedi ya Yıldıray Uğur, bir de İsrail meselesi var. Yani işte bizim bölgemizde çerçeve yasa ve provokasyonlara açık, zaten görüyoruz yani İsrail'in bir takım adımlarını da. Şimdi Suriye bu adımları attıkça İsrail'deki o gerilim, gergin durum daha mı açığa çıkıyor? Yani işte üniter yapısı olmuş bir Suriye. Bir taraftan İsrail diyor ki ben girdiğim bölgelerden çıkmayacağım ve Türk askeri de burada hiçbir şekilde olmayacak. Ama işte eğitim verilmesi durumlarından bahsediliyor. Yeniden yapılanan bir Suriye, ordusu daha tam oturmamış. Ne diyorsun?
3: Ya şimdi bu soruyu şöyle, İsrail medyasında işte dünden beri bu konulara bazısı diyor ki Türkiye bize gol attı. Bazısı diyor ki işte süreci işte Kürtler haklarını elde etti diye. Böyle tek bir İsrail görüşün olmadığını, büyük oranda rolantili bir değerlendirme yapıldığını söyleyebiliriz İsrail medyasında takip ettiğimiz kadarıyla.
4: Evet.
3: Tabii Dürziler meselesiyle ilgili talepler çok daha ağır ve daha sert. Sayısal anlamda Kürtlere göre çok daha küçük bir topluluğu teşkil etse de İsrail açısından stratejik bir müttefik, aynı zamanda Suriye'nin iç işlerine karışmak için nitelikli bir aparat olarak görülüyor Dürziler. Son kerede de hava sahasını kullanımı konusunda hala Türkiye'nin Suriye'nin tamamını etkin bir şekilde kullanamadığını düşündüğümüzde işte burada da kötümserlerin eleştirileri birazcık daha ön plana çıkıyor. Ben ciddiye alıyorum. Bu sefer de deniyor ki işte bu İsrail'in bu sürece en azından ölü taklidi yapması acaba stratejik bir noktada, stratejik bir hedefe giden bir adım noktasında taktik mi? İşte burada da işte Yıldıray Bey'den bir parça ayrılıyorum. Bir parça ayrılıyorum çünkü az önce sizin kararnamede bahsettiklerinizin tamamı evrensel talepler ve desteklenmeli.
4: Evet.
3: Ancak saha pratiğini görmek gerekiyor işte Pınar Hanım. Yani halen Türk Hava Kuvvetleri Suriye'nin hava sahasında etkin bile değil. Yani bizim uçağımız var, pilotumuz var. Suriyeliler yarın öbür gün işte Kürtlerin olduğu bölgede, Dürzlerin olduğu bölgede tam hakimiyet sağlamamışken buradan nitelikli bir entegrasyondan bahsetmek çok gerçekçi değil. O zaman işte bazı şüpheci, kötümser yorumlar daha ön plana çıkıyor. O zaman da şöyle bir soru asıl sorulsal şu. Bu adımların hepsi Türkiye'nin bölünmesine yönelik bir adım olarak mı değerlendiriliyor? Yoksa bölünmesine yönelik riski azaltılacak bir adım olarak mı değerlendiriyorsunuz Hüsamettin? Ben bu adımların hepsini Türkiye'nin bölünmesine yönelik olacak bir riskin azaltıldığını iyi adımlar olarak, olumlu adımlar olarak değerlendiriyorum. Ancak saha pratiği böyle işlemeye devam ederse bu şekilde yorum yapmaya, anlamaya devam edeceğim. Yani şimdi şöyle bir durum var. Şimdi YPJ Kadın Hareketi mesela bu sürece muhalif. İçişleri Bakanlığı'na bağlandı 1500 kişilik bir ekiple.
4: Bir de silahlarıyla dedi galiba Yıldıray. Erkekler
3: ise 4 tugaya bölündü. Evet. Bunların hepsi kendi pozisyonunu koyuyor. Hala sınır hattında pozisyonu korumaya devam ediyor. Bunlar Suriye'nin geneline yayılmış değiller. O zaman burada tam üniter bir devletten bahsetmek mümkün değil. İşte o zaman şüpheciler haklı çıkıyor. Ancak şunu da söyleyelim. Suriye daha yeni bir devlet oluyor. Bu kadar fazla şüpheden de bahsetmek paranoyak bir şey. Bırakalım biraz sahadaki handikaplarla Suriye'nin devlet pratiğinin iyileşmesine biraz tahammül edelim. Anlamaya çalışalım. Ondan sonra kötümser konuşmaları ya da görüşleri ön plana çıkartalım. Bugün Yıldıray Uğur'un bir yazısını okudum. Çok da güzeldi. Diyor ki işte otelde şu barış süreciyle ilgili sesim geliyor mu?
4: Geliyor. Çok güzel dinliyoruz.
3: Yani Yıldıray Uğur'un yazısında çok güzel bir şeyden bahsediyor. Biraz da oteldekilere sorun diyor. Yani özetinde diyor ki ya benim yaptığım yorumun aslında benzeri yapıyor. Ya tamam bu riskleri görüyoruz diyor. Bir konuşmacı Atren yazmıştı yazı ve çok da güzel bir yazıydı. Ya tamam bu riskleri biz görüyoruz ama sahada biraz da silahları gören, sürekli kanı gören insanlara soralım diyor. Aslında çok güzel bir yazı. Bırakalım da biraz sahada görelim. Riskleri görüyoruz. Onun eminim ki Yıldıray Uğur'u da
4: görüyoruz. Takip ediyoruz riskleri. Herhalde orada. Yani
3: evet,
4: istihbaratımız.
3: Burada taraflar birbirlerini rencide etmeden saha pratiğini görmek gerekiyor. Bugün söylenen işte kararnamede yer teşkil eden bu maddeleri desteklemek lazım. Benim süreci yaklaşımım dediğim gibi ihtiyatlı yaklaşmaya devam ediyorum. Atılacak her türlü adımı da destekliyorum. Ama sonuçta muhatabımızın bir istihbarat servisinin bir aparatı olduğunu unutmuyorum. Ama bölgenin taleplerini de göz ardı etmiyorum. Bunu güçlü bir şekilde ifade etmek isterim.
4: Yıldıray, sen ne diyorsun ve İsrail faktörünü de lütfen oradan yola çıkarak bir kez daha altını çizdi. Evet. Hüsamettin Aslan.
2: İsrail Dürzilere bir işte kalkan hamilik yaptı ve o zaten kendi sınırında olduğu için o Dürzi bölgesini işte silahlandırdı, o Dürzileri. Ve onlar bir orada Suriye yönetimine şu anda bağlı değiller aslında. Bir şekil, bir çeşit özel bir yönetimler ve İsrail hatta bağlanmak isteyen gruplar var. Orası bir potansiyel şey. Fakat İsrail aslında bunu Kürtlere de yapmak istiyordu. Yani Kürtlerle de böyle bir diyalog kurdu Suriye'deki. Fakat burada Türkiye'nin pozisyonu, yani Türkiye tarafını seçmiş oldu aslında. Şara ve Türkiye tarafını seçmiş oldu. Neden? Bir kere Amerika burada ağırlığını koydu. Yani SDG'nin Şam'la anlaşması için. Ama bence daha önemlisi Amerika nasıl ağırlığını koyabildi? Türkiye'nin elinde bir terörsüz Türkiye ve çözüm süreci dediğimiz bir kart vardı çünkü. Yani oradaki yapılarla konuşma imtiyazı, yani Öcalan, Türkiye'deki süreç, SDG üzerinde Öcalan'ın etkisi, bu diyaloglar, Türkiye'deki çağrılar. Çünkü bu sonuçta SDG dediğimiz yapı PKK'nın oradaki Suriye'deki kanadı, kolu yani tamamen. Yani Arapları ayırdığımızda. Eğer Türkiye'nin elinde çözüm süreci diye bir kart olmasaydı, yani Türkiye'de masaya bir teklifle gelmeseydi, böyle bir diyalog kurma imkanı olmasaydı, Suriye'de Şara iktidarından sonra muhtemelen Türkiye'nin çözmesinin daha zor olacağı, Türkiye içine de sirayet edecek çetrefil bir durum ortaya çıkabilirdi. Yani İsrail'in teklifi daha cazip gelebilirdi çünkü Türkiye'nin herhangi bir teklifi yok. Yani Kürtlere bir şey söylemiyor Türkiye. Evet. Oradaki işte Kürtlerin kazanımları var. Onlar Türkiye'yi düşman olarak göreceklerdi ve bu Türkiye içerisinde Kürtleri etkileyecekti. Belki Allah korusun 6-8 Ekim benzeri olaylara neden olabilirdi. Aynı şekilde İran meselesinde böyle oldu. İran'da da yine İsrail oradaki Kürt, İranlı Kürt milisleri silahlandırarak İran içine sokmak istedi. Fakat bu olmadı. Niye olmadı? Yani burada da bence Türkiye'nin özellikle Amerika üzerindeki baskısı ve Türkiye'nin elindeki çözüm süreci kartı, özellikle Öcalan'ın çağrıları, onun Pejak'la kurduğu bağlantı, onların, yani Öcalan açıkça İsrail'e karşı mesajlar veriyor değil mi? Niye veriyor bu mesajları? Çünkü İsrail'den bir teklif var Kürtlere, hem Suriye'de hem de İran'da. Fakat hem İran'da hem de Suriye'de Kürtler bu teklife hayır dediler, oradaki yapılar. Ve Şara ve Türkiye ile beraber hareket ettiler. Bu da çözüm süreci sayesinde mümkün oldu. Eğer çözüm süreci olmasaydı Türkiye'nin böyle bir diyalog kurma, böyle bir ilişki kurma ve böyle bir baskı yapma hakkı, imtiyazı olmayacaktı. O yüzden çok stratejik bir hamle bu çözüm süreci. Sadece Türkiye içerisinde işte silahların bitirilmesi, işte çatışmaların bitmesi, insanların ölmemesi gibi ideal bir meseleden değil. Aynı zamanda hem İran hem de Suriye konusunda Türkiye elini çok rahatlatan, güçlendiren bir hamle bu.
4: Belki de sonra da Irak.
2: İşte yani bu, Irak'ta, Irak'ta mesele devam ediyor. Orada milisler var. Pardon, buyurun hocam.
4: Evet, evet Hüsamet.
3: Buyurun hocam, buyurun Yıldıray Bey, buyurun.
2: Ben bitmişti zaten sözüm, buyurun.
3: Yani şimdi yazıda da çok güzel atıfta bulunmuştu Yıldıray Bey. Şimdi İran Savaşı'nda biliyorsunuz İsrail'in koordine ettiği 5 tane yapı İran'a yönelik silahlı bir kara harekatına girişecekti ve Türkiye'nin de müdahalesiyle bunlar bertaraf edildi. Şimdi mesela bu Türkiye'de terörsüz Türkiye sürecini de olumsuz etkileyen bir adım olarak takip ediliyordu ama bir şekilde bertaraf edilerek işte az önce bahsettiğim gibi olumsuz sürece olumsuz yaklaşanların da argümanı haline geldi. Mesela İsrail'in halen YPG, SDG işte arada her neyse alfabeli halk kavramı PKK üzerindeki bu etkisi Kuzey Irak'ta, Suriye'de, Türkiye'deki yapılara, silahlı yapılara sirayet etmesindeki kapasite işte bu sürecin satın alınma konusundaki şüphelerini diri tutuyor. Dolayısıyla dediğim gibi yazılı olarak az önce bahsedilenlerin tamamına hiçbir kalbi olan, beyni olan hiç kimse buna itiraz etmez. Ama saha pratiğini görmek gerekiyor. Uygulamalara bakmak lazım. Uygulamalarda birkaç tane nahoş akamete uğrayacak handikaplar olacaktır. Hı hı. Ama şeye bakmak lazım. Sürecin sürdürülebilirliğine, devamına bakmak gerekiyor. Dolayısıyla İsrail'in işte arkadaşımız da KC'de yaptığı gibi YPG oyunu bozuluyor mu bozulmuyor mu? Şimdi böyle güçlü bir analiz yapamıyorum ben.
4: Anladım.
3: Çünkü şey halen devam ediyor. Pınar Hanım bakın Mustafa Karasu PKK'nın Belçika kanadını temsil ediyor. Bu süreci Türkiye'deki sürece en çok muhalif olan kişi. Yani bu hala duruyor.
4: Ne diyor?
3: Mesela bu süreçte Mandir'de sadece Duran Kalkan ve ekibi destek veriyor. Cemil Bayık hala sürece muhalif. PKK'nın ya da Kürt siyasi hareketin Avrupa kanadı hala muhalif. Gençlik kanadı hala muhalif. Kadın hareketi yani çok da yaş grubu.
2: Muhalif olduğunu, pardon hocam, muhalif olduğunu nereden çıkarıyorsunuz? Hangi açıklamalarından çıkarıyorsunuz?
3: Yok, Mazlum Hakkı değil. Bütünsel olarak baktığımız zaman şu anda Mazlum Hakkı...
2: Bahsettiğiniz isimlerin çözüm sürecine muhalif olduğunu nereden çıkarıyorsunuz? Öyle bir açıklamalar olmadı şu ana kadar. Olamaz da zaten. Yani bayağı büyük bir krize neden olur bu.
3: Evet, teröristli Türkiye süreci Türkiye ayağında devam ederken biliyorsunuz Kandil'deki klipler üzerinde herkesin ağzı en sonunda Mustafa Karasu'ya bakıyordu. Ve bu sürece muhalif olduğunu biliyoruz.
4: Ne diyor?
2: Yani muhalif olduğunu onu nereden biliyoruz?
4: Şey, Yıldıray Or diyor ki muhalif yani olduğunu hangi sözüyle?
3: Yaptığı açıklamalardan sürece ihtiyatlı yaklaşmasından pekala biliyorsun. En son Erbil'deki, Kuzey Irak'taki silah bırakma meselesine destek veren kişilerdi. Duran Kalkan'a yakın ekiptekilerdi. Dolayısıyla tek bütün bir hareket... Efendim?
2: Yani hep beraber Fisih Kongresi'ni, bu dediğiniz isimlerin hepsi Kandil'de zaten. Bir grup Murat Karayılan sadece Gara'da, Gara denen kamp bölgesinde. Irak, yani Türkiye'nin aşağısında, Irak sınırında. Burada Fisih Kongresi yaptılar topluca ve burada PKK'yı feshettiler. Ve şu ana kadar Abdullah Öcalan'ın iradesi dışında herhangi bir açıklama yapmadılar. Zaten hani yapamazlar da. Yani öyle bir öyle bir otorite yok. Yani hoşlarına gitmiyor olabilir. Bunu bile belli etmiyorlar. Yani hoşlarına gitmediğini. Yani şüpheci açıklamalar, hani işte şu adım atılsın falan tür açıklamalar yapıyor olabilirler ama bunun tersine şu ana kadar bir açıklama ya da bir adım ya da herhangi bir şey gelmedi. Bu yüzden zaten yasa demiş. Çıktı. Yani yasa yoksa çıkmaz mı? Yasa niye bu kadar bekledi?
4: Şöyle diyor. Evet.
3: Şimdi şöyle bir durum var. Erbil'de ya da Kuzey Irak'taki birçok PKK'ya yayın organlarını takip ettiğiniz zaman bu sürecine çok kızgınlık Abdullah Öcalan'a yönelik yapıldığını görüyorsunuz. Zaten Türkiye'de
2: Abdullah Öcalan'ın örgüt yayınları değil onlar. Onlar
3: süreci destekleyenler de biliyorsunuz diyor ki, bitireyim ben. Süreci destekleyenler de biliyorsunuz diyorlar ki Kandil'dekilere Abdullah Öcalan'ın sözünü dinleyin. Zaten kendiniz az önce bahsettiğiniz gibi. Bu süreci Mazlum Abdi'yi de yoğun bir şekilde eleştiren bir kitle de var. Ama dediğim gibi bu bütünüyle demiyorum. Bazı mevcut klikler söylüyorum da.
2: Kadın PKK Avrupa içindeki hareketi, insanlar eleştirmiyor bunu. Kürt milliyetçileri eleştiriyor. PKK bir Abdullah Öcalan'ın önderlik olarak kabul eden bir hareket. Yani onlar
4: ya şöyle 12 Mayıs'ta bir açıklaması var bu arada. Ama 12 Mayıs'tan sonra Karasu'nun başka açıklaması var mı bilmiyorum.
2: Açıklaması yok.
4: Yok mu? Yok. O zaman diyor ki 12 Mayıs'ta sürecin diyor tıkanması diyor devletin adım atmamasından kaynaklanıyor diyor. Ve biz gerçekten hala barış ve demokratik toplum çağrısına cevap olmaya çalışıyoruz. Bu sürecin ilerlemesini istiyoruz. İktidar yetkililerinin açıklamalarının süresinin muğlaklaştığının altını çiziyor. Artık benzer söylemlerin ötesine geçin demiş o
2: şimdi
4: dönem.
2: Süreçte, 12 Mayıs'ta. Şu anda zaten evet, yani o zaman daha yasa falan plan da yoktu. Yasa çıkmamıştı. O zaman öyle açıklamalar yapılıyor. Türkiye'de de yapıldı benzer açıklamalar. Şimdi şu anda 2 aylık bir teyit ve tespit dönemi yaşanacak ve Türkiye'nin en ciddi kurumları MİT ve TSK bu konuda en tecrübeli. Yıldıray, yani PKK'yı iyi bilen kurumlar bunu tespit edecekler.
4: Bu arada çok teşekkürler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid'i Nebi Haftası programında açıklama yapıyor. Bir dinleyeceğiz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Diyanet İşleri Başkanlığımızın kıymetli mensupları, muhterem hocalarımız, sevgili genç kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Der saadetin kalplerimizi kuşatan bu manevi ikliminde Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Sözlerimin hemen başında milletimizin ve İslam aleminin Mevlid-i Nebi haftasını canı gönülden tebrik ediyorum. Davetimize icabet ederek bu salonu muhabbetle dolduran tüm kardeşlerime ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ülkemizde ve dünyanın farklı yerlerinde bizleri takip eden, şu anda aramızda olmasalar da gözü de gönlü de kulağı da burada olan tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Böylesine güzel bir programda bizleri buluşturan rahmetiyle, lütfuyla, keremiyle kalplerimizi birbirine ısındıran Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun. Alemlere rahmet, insanlığa hidayet, müminlere güzel ahlakın en yüksek timsali olarak gönderilen ümmeti olmakla şeref duyduğumuz Peygamber Efendimiz'e salat ve selam olsun. İki cihan serverini dünya gözüyle gören, onun etrafında yıldızlar gibi hale ve halka oluşturan âline, ashabına ve ehli beytine selam olsun. Fahri Kainat Efendimizin izinden giderek asırlardır ümmete hizmet eden, yol gösteren, felaha susayan, gönülleri irşad eden alim ve ariflerimizin, kalp ve ilim ehlinin mübarek ruhları şad olsun. İslam'ın izzetini her şeyin üstünde tutan İlahi Kelimetullah davası uğruna canlarını ortaya koyan, vatanı, milleti, ezanı, bayrağı, devleti ve ümmeti için her türlü cevri, cefayı, zorluğu göze alan kahraman şehitlerimizin, gazilerimizin, o mücadele ve mücahede erlerinin aziz ruhları şad olsun diyorum. Kıymetli kardeşlerim, Müslümanlar olarak hafta başında biliyorsunuz Leyle-i Mevlid'i bir kez daha idrak ettik. Vesiletün necat, yani kurtuluş vesilesi olarak yeryüzünü teşrif eden Resulullah Efendimizin veladetinin bir sene-i devriyesine daha erişmenin mutluluğunu yaşadık. Gerek dualarımızla, gerek ibadetlerimizle o mübarek geceyi anlamına ve mehabetine uygun şekilde hissetmeye, değerlendirmeye çalıştık. Bu vesileyle Veladet-i Nebi'nin 1501. yıl dönümünün ülkemiz, milletimiz, başta mazlumlar olmak üzere tüm insanlık için bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şunu öncelikle ve özellikle ifade etmek istiyorum. Veladet-i Nebi, Yüce Allah'ın sonsuz rahmetinin bu dünyadaki en güzel tecellisidir. Efendimizin bu aleme doğuşu, insanoğlunun kainattaki yerini, yaratılış gayesini ve istikametini yeniden keşfetmesinin başlangıcı olmuştur. Hani merhum Süleyman Çelebi Mevlid-i Şerif'inde diyor ya, belirince işaretleri dünyada Mustafa'nın, tuttu cihanı baştan başa nuru Mustafa'nın. İşte beşeriyetin inanç ve ahlak bakımından zifiri karanlığın pençesinde olduğu bir çağda Hatemül Enbiya Efendimiz insanlığın ufkunu nebevi bir nurla doldurmuştur. Peygamber aşkı, peygamber sevgisi müminlerin gönlünde nesillerden nesillere aktarılan en kıymetli miras olmuştur. Bu sevda İslam'la müşerref olduğu ilk günden itibaren milletimizin de kalbinde müstesna bir yer tutmuştur. Ecdadımız asırlar boyunca dini mübini İslam'ın sancaktarı olmuş, Efendimiz'e duyduğu aşk ve muhabbeti tertemiz bir imanla korumuştur. Bakınız burada merhum Nihat Sami Banarlı'nın çok anlamlı bir tespitini sizlerle paylaşmak istiyorum. Gençlerimizin, özellikle de yeni yuva kuran çiftlerimizin bu hatırayı çok iyi dinlemesini rica ediyorum. Türk edebiyatının önemli isimlerinden merhum Banarlı, kırdan kente göçün başladığı yıllara ait bir anısını bakınız nasıl anlatıyor. Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden İstanbul'a, Ankara'ya ve başka büyük şehirlere göç eden halkımız var. Bunlar ailece gelip apartmanlarda kapıcılık, iç hizmetleri ve başka işler yapıyorlar. Bilhassa kadın adları dikkatimi çekiyor. Gül, yaz gülü, Gülşah, Gülşan, gül dalı, güldane, gülizar, kır gülü, gül beyaz. Hatta erkek adı olarak da bazen Gülbey. Bu güllü isimlerin, Anadolu'muzu gül bahçelerine çeviren güzel adların bu derece ısrarla niçin konulduklarını ben biliyorum. Ama yine de bilmezlikten gelerek soruyorum. Sizin oralarda gül bahçeleri çok olmalı. Köy evlerinin bahçelerinde çok mu çiçek yetiştirirsiniz? Adı gül dalı olan hanım cevap veriyor. Hayır bey, bizim oralarda çiçek bahçesi ne gezer? Biz toprağı tarla diye kullanırız. Peki kızlarınıza bu kadar çok ve güzel gül adlarını güle hasret duyduğunuz için mi koyuyorsunuz? Hayır bey, bizim hasret duyduğumuz başkadır. Bizim oralarda inanılır ki gül Hazreti Muhammed'in remzidir. Evet, gül Muhammed teridir diyen Yunus Emre gibi bir büyük şairin bizim milletimizden, bu topraklardan çıkması boşuna değildir. Bizim Resul-i Ekrem'e olan sadakatimiz yalnızca milli seciyemizde değil, dilimizde, edebiyatımızda, kültür ve sanatımızda da tezahür etmiştir. Süleyman Çelebi'nin kalbinden beyitlere dökülen Mevlid-i Şerif, yüzyıllardır Efendimiz'e duyulan hürmetin ortak sesidir. Fuzuli'nin su kasidesi, Resul-i Kibriya'nın bastığı toprağa ulaşma arzusuyla yanıp tutuşan bir gayenin, böyle bir gayretin ifadesidir. Şairlerimizin, ediplerimizin, hatta padişahlarımızın Efendimiz'e ithafen yazdığı naat-ı şerifler, milletimizin hak yolundaki adanmışlığının en veciz nişaneleridir. Kıymetli kardeşlerim, gönlü peygamber aşkıyla yanan isimlerden biri de rahmetli Mehmet Akif İnan üstadımızdı. Merhum Akif İnan, Efendimiz'e olan bağlılığını şu muhteşem mısralarla dile getirmişti. Özgürlük menşurum kanatlarından toprağım, devletim, bayrağım sensin. Maddemsin, manamsın, varım yoğumsun, ufkumsun, yakınım, uzağım sensin. Annem, babam, atam, kardeşim, yavrum, evim, barkım, bahçem ve bağım sensin. Seslerin kalbimin dudaklarında zamanım, dönemim ve çağım sensin. Ümidim, cihadım, şafağım sende. Hicretim, menzilim, durağım sensin. Seninle olmaktır ahdim, yeminim, ordum, emirim ve otağım sensin. Övüncümüz, şerefimiz, sözümüz ve yegane önderimiz Resul-i Ekrem Efendimiz'i bugün bir kez daha kemali hürmetle yad ediyorum. Rabbim bizleri adı güzel, kendi güzel Muhammed'in yolundan ayırmasın diyorum. Kıymetli dostlar, az evvel hocamızın huşu içinde okuduğu, bizim de inşirah bularak dinlediğimiz Ahzab suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Gönüller Sultanı, nübüvvetinden önce de ahlakı ve erdemiyle tebarüz etmişti. O, her şeyden evvel etrafındakilerin kendisinden emin olduğu Muhammedül Emin'di. Duruşuyla, tavrıyla, sözü ve yaşantısıyla mütekemmil ahlakın en yüksek değerlerin tecessüm etmiş haliydi. Güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimiz bir hadisi şerifinde kendisinin bu misyonunu şöyle ifade etmişti. Benim ve benden önceki peygamberlerin durumu bir ev inşa eden kimseye benzer. O kimse evi güzelce yapıp mükemmel hale getirmiş, fakat bir köşede sadece bir tuğla yeri boş kalmıştır. İnsanlar bu evi dolaşırlar, ona hayran olurlar ve şöyle derler: keşke şu tuğla da yerine konulmuş olsaydı. İşte ben o yeri boş bırakılan tuğlayım. Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Hatemül Enbiya diyor ya. O tuğladaki bir toz zerresi olabilmeyi, Kur'an ve sünnetin ışığında ahlak-ı haseneyi kuşanabilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin diyorum. Şimdi değerli kardeşlerim, burada şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Müslümanlar olarak hem şahsi yaşantımızda, hem iş ve aile hayatımızda, hem de toplumla ve tabiatla kurduğumuz münasebetlerde işte bu ahlakı kendimize rehber edinmek zorundayız. Kur'an ve sünnetin kılavuzluğunda ahlak-ı hamidiyeyi, ahlak-ı haseneyi hayatımızın merkezine koymak durumundayız. Bu inancı ve bu kararlılığı her birimizin kuşanması gereklidir. Fakat bu anlayışı öncelikle kendi hayatımıza hakim kılmamız gerekir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi Efendimizin örnek ahlakıyla tanıştırmamız, onları Resul-i Kibriya'nın temsil ettiği değerlerle buluşturmamız hayati bir meseledir. Ancak bu şekilde kalplerimizde filizlenen, ailemizde yeşeren, ve milletimizde boy veren kıymet hükümlerini bütün insanlığa ulaştırabiliriz. Şurası da mühimdir. Aktörler ve senaryolar değişse de iyi ile kötünün mücadele ettiği ve sonunda inşallah iyilerin galip geleceği tarihi bir dönemi yaşıyoruz. Filistin'den Lübnan'a, Sudan'dan Somali'ye, kalbimizin attığı coğrafyaların önemli bir kısmı yıllardır krizle, savaşla, istikrarsızlıkla boğuşuyor. Her şeyden habersiz, masum yavrular göz göre göre hedef alınıyor. Dünyayı tanımadan, daha ne olup bittiğini anlamadan bebekler, çocuklar gök ekinler gibi toprağa düşüyor. Kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları, yardım görevlileri savaş ve çatışma ortamlarında değil, sivil yerleşim yerlerinde bombalarla katlediliyor. Soykırım şebekesinin dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor. Sadece Filistin'de milyonlarca kardeşimiz en temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde çok zor şartlar altında hayatta kalmanın mücadelesini veriyor. Lübnan'da aynı şekilde 1,3 milyon kardeşimiz İsrail yönetiminin saldırıları sebebiyle evini, barkını terk etmek zorunda kaldı. 4000'den fazla insan öldürüldü. Çoğu çocuk ve kadın, 12.000'i aşkın Lübnanlı yaralandı. İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor. Siyonizm denilen radikal, işgalci, soykırımcı ideoloji sadece komşularının huzuruna kastetmiyor. Bölgesel barışı ve insani değerleri savunan herkesi hedef alıyor. Biz de Siyonizmin yayılmacı emellerine dikkat çekerken bunu kendimiz için değil, hangi inanca mensup olursa olsun, bölgedeki tüm halklar adına, insanlık cephesi adına yapıyoruz. Kardeşlerim, daha önce de ifade ettim, bugün tekrar söylüyorum. Yakın tarihte Hitler'e, Pol Pot'a ve diğer gözü dönmüş zalimlere

0: küresel yapılar ne de uluslararası toplum dün olduğu gibi bugün de katliamların önüne geçecek güçlü bir irade ortaya koyamıyor. Şu gerçeğin artık fark edilmesi gerektiğine inanıyorum. Müslümanlar olarak başkalarına umut bağlamakla hiçbir yere varamayız. Biz güçlü olmak, caydırıcı olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bunun için ittifakta hayır vardır diyor, hem kendi içimizde hem de İslam dünyasında ittifakları büyütmeye, ihtilafları azaltmaya çalışıyoruz. Asırlar boyunca tarihe yön, cihana nizam vermiş, ümmeti Muhammed'in bir duvarın tuğlaları gibi birbirine yeniden kenetlenmesini arzu ediyoruz. Müslümanlar olarak birbirimize inanarak, birbirimize dayanarak, omuz omuza, yürek yüreğe vererek istikbale hep beraber yürüyelim istiyoruz. Bütün çabamız ittifak ve ittihadın sağlanması içindir. Bütün gayretimiz coğrafyamızda huzur ve güven ikliminin inşası içindir. İnşallah gücümüzün yettiği kadar vahdet için, uhuvvetin tesisi için, İslam aleminin birlik ve bütünlük içinde hareket etmesi için elimizle birlikte tüm gövdemizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Sadece yakın ve uzak coğrafyalarda değil, kendi ülkemizde de esasen bu şuurla siyaset yapıyor, 86 milyonun kardeşliğini ve kader daşlığını daha da güçlendirmenin yollarını arıyoruz. Peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla idrak ettiğimiz Mevlid-i Nebi haftası boyunca düzenlenen etkinliklerin, Peygamberimizin örnek şahsiyetiyle birlikte ümmetin vaz ettiği ittifak ve ittihat siyasetini de anlamamıza vesile olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle Kur'an-ı Kerim'in ve Sünnet-i Seniyye'nin rehberliğinde aziz milletimizin her bir ferdini kuşatan hizmet anlayışından dolayı Diyanet İşleri Başkanlığımızı yürekten tebrik ediyorum. Merkez teşkilatından taşra ve yurt dışı görevlilerine kadar müftülerimize, imamlarımıza, müezzinlerimize, eğitim görevlilerimize, Kur'an kursu öğreticilerimize ve büro çalışanlarımıza şükranlarımı iletiyorum. Mevlid-i Nebi haftasının tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Bu kutlu vakti hakikat yolundaki yürüyüşümüze mecal, İslam medeniyetinin dirilişine milat kılmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Programımızı teşrif eden siz kıymetli kardeşlerime tekrar teşekkür ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Zat-ı Devletlerini bir müddet daha sahnede ağırlıyoruz. Muhterem Diyanet İşleri Başkanımız kendilerine bir hediye takdim edecekler.
2: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplam

0: Şimdi reklamlar.
1: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cep

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. En para bankanın güzeli.
5: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 çift 0 20.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan
2: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
1: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
3: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
4: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
7: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. En para bankanın güzeli.
10: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, şüphe yok ki Allahü Teala salih Müslüman sebebiyle komşularında olan 100 belayı def eder.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz duanın önemi. Sevgili dinleyiciler, dua Allahü Teala'ya yalvararak muradını istemektir. Allahü Teala dua eden Müslümanı çok sever. Dua etmeyene gadap eder. Dua müminin silahıdır. Dinin temel direklerinden biridir. Yerleri, gökleri aydınlatan nurdur. Dua gelmiş olan dertleri, belaları giderir. Gelmemiş olanların da gelmelerine mani olur. Allahü Teala bana halis kalple dua ediniz. Böyle duaları kabul ederim buyurdu. Bunun için dua etmek namaz, oruç gibi ibadettir. Allahü Teala bana ibadet yapmak istemeyenleri zelil ve hakir yapar, cehenneme atarım buyurdu. Allahü Teala her şeyi sebeple yaratmakta, nimetlerini sebeplerin arkasından göndermektedir. Zararları, dertleri def için ve faydalı şeyleri vermek için de dua etmeyi sebep yapmıştır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, dua ibadetin aslı ve özüdür. Allah katında duadan makbul bir şey yoktur. Dua 70 türlü kazayı önler. Ömrün bereketini artırır. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, dua kazayı belayı def eder. Hadis-i şerifte kaza ancak ve yalnız duayla durdurulur buyuruldu. Allahü Teala dua edenleri, sıhhat ve selamet isteyenleri sever. Mümin suresinde dua ediniz, duanızı kabul ederim buyurdu. Dua edip de duası kabul edilmeyenlere kıyamet günü Allahü Teala, bu senin falan zamanda ettiğin duadır. O duanın yerine sana şu sevapları veriyorum buyuracak. O kadar çok sevap verecek ki o kimse keşke dünyada hiçbir duam kabul olmasaydı da bugün onların karşılıklarını görseydim diyecektir. Duanın kabul edilmesi için bazı şartlar vardır. Bunlardan bir kısmı şöyle. 1. Haram lokmadan sakınmalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, haramdan sakının. Çünkü midesine haram lokma giren kimsenin 40 gün duası kabul olmaz. Çok kimse vardır ki, yedikleri ve giydikleri haramdır. Sonra ellerini kaldırıp dua ederler. Böyle dua nasıl kabul edilir? Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri Peygamber Efendimiz'e dedi ki, ya Resulallah, dua buyur da Allahü Teala benim her duamı kabul etsin. Cevabında buyurdu ki, duanızın kabul olması için helal lokma yiyiniz. Çok kimse vardır ki yedikleri ve giydikleri haramdır. Sonra ellerini kaldırıp dua ederler. Böyle dua nasıl kabul olunur? 2. Uyanık kalple ve kabul edileceğine inanarak dua etmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allahü Teala'ya kabul edileceğine tam inanarak dua ediniz. Biliniz ki Allahü Teala gafil bir kalple yapılan duayı kabul etmez. 3. Dualarım niçin kabul olmuyor dememelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, duada acele edilmezse dua kabul olur. Allahü Teala duanızı kabul eder. Dua ettim, hala duam kabul olmadı diye acele etmeyiniz. Allah'tan çok isteyiniz. Çünkü kerem sahibinden istiyorsunuz. Duada acelenin nasıl olduğu sorulunca Peygamber Efendimiz, dua ettim de kabul edilmedi demektir buyurdu. 4. Bela gelmeden önce çok dua etmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, şiddet anında duasının kabul edilmesini isteyen kimse, refah zamanında çok dua etsin. Ebu İshak Hazretlerinden dua istediler. Dua etti. Duasının kabul edildiğini gören bir talebesi, efendim bu duayı bana da öğretin, ihtiyaç halinde ben de edeyim dedi.
Ebu İshak Hazretleri de bu duanın kabul edilmesinin sebebi 30 yıldır kıldığım namazlar ve ettiğim dualar ve haram lokmadan sakınmamdır buyurdu. 5. Duaya hamd ve salavatla başlamalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, ey namaz kılan, acele ettin. Namaz kıldıktan sonra dua ederken önce Allahü Teala'ya layık olduğu şekilde hamd et, sonra bana salavat getir, sonra dua et. 6. Sebeplere yapışmadan istemek kuru bir temennidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, çalışmadan dua eden, silahsız harbe giden gibidir. 7. Allahü Teala'nın Esma-i Hüsna'sıyla dua edenin duası kabul olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir Müslüman Yunus aleyhisselamın balığın karnındayken ettiği duayı okuyup onunla dua ederse duası kabul olur. Birinize dert ve bela gelince Yunus peygamberin duasını okusun. Allahü Teala onu muhakkak kurtarır. Dua şudur. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de dua edin kabul edeyim buyuruyor. Duanın kabul edileceğinden şüphe etmemelidir. Şartlarına riayet edilip edilmediğinden şüphe etmelidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, dua ibadetin ta kendisidir. Dua ibadetin özüdür. Allahü Teala'nın katında duadan daha makbul ve kıymetli bir şey yoktur. Dua eden üç şeyden hali değildir. Ya günahı affolur veya hemen hayırlı karşılığını görür, yahut ahirette mükafatını bulur. Gecenin son üçte birinde dünya semasını rahmetiyle dolduran Allahü Teala buyurur ki, İstiğfar eden yok mu, onu mağfiret edeyim. İsteyen yok mu, istediğini vereyim, duasını kabul edeyim. Rabbiniz şüphesiz haya ve kerem sahibidir. Kulları ellerini kaldırıp kendisinden bir şey istedikleri zaman, onların ellerini boş çevirmekten haya eder. Duanın yapılması mukadderata bağlıdır. Takdirde dua varsa elbette yapılır. Duanın belayı önlemesi kaza ve kaderdendir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kader tedbirle, sakınmakla değişmez. Fakat kabul olan dua o bela gelirken korur. Duada şunlara dikkat etmelidir. 1. Kıymetli vakitlerde dua etmeye gayret etmelidir. Cuma günü ve gecesi, ezan vakti, ezan ve ikamet arası, her günün seher vakti, gecenin ikinci yarısı, Recep'in ilk gecesi, Şaban'ın 15. gecesi, bayram geceleri, Arefe günü, Ramazan gün ve geceleri, iftar zamanı, her günün zeval vakti, cuma günü öğle ile ikindi arası kıymetli vakitlerdir. Bu vakitleri ganimet bilmelidir. 2. Kıymetli halleri gözetmelidir. Hastalık hali, aile ve vatanından uzak kalındığı zaman, farz namazlardan sonra, İhlas suresi okunduktan sonra, yağmur yağarken, düşmanla karşı karşıya gelince, oruçlu olduğu zaman, kalbinde incelik hissettiği anda dua etmelidir. Çünkü kalpteki incelik rahmet kapısının açık olduğuna işarettir. 3. Yalvararak dua etmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, gafil olan kalple yapılan dua makbul değildir. Davud aleyhisselam zamanında kuraklık oldu. Halk dua etmek için aralarından 3 alimi seçtiler. Alimlerden biri şöyle dua etti. Ya Rabbi, kitabında kendimize zulmedenleri affetmemizi bildirdin. İşte biz nefislerimize zulmettik. Senden af diliyoruz. Bizi affet. İkinci alimin duası da şöyle. Ya Rabbi,
kitabında köleleri azat etmemizi bildirdin. İşte biz kul olarak huzurundayız. Bizleri azat eyle. Üçüncü alim de şöyle dua etti. Ya Rabbi, kitabında kapımıza gelen Sail'i kovmamamızı, yüz çevirmememizi bildirdin. İşte biz de Sail olarak huzurundayız. Senden rahmet istiyoruz. Bizi boş çevirme. Duaları kabul olarak rahmet yağdır.

0: Ahmet Rıfai Hazretleri buyuruyorlar ki, hayırdan bir şey öğrenirseniz onu insanlara öğretiniz. Böylece bu hayrın meyvelerinden istifade edersiniz.
1: Şiirlerle menkıbeler. Abdullah-ı Dehlevi rahmetullahi aleyh. Dua etmek ibadettir. İslam alimlerinden hal ehli bir veli zat, tesirli sözleriyle ederdi çok nasihat. Bir günde buyurdu ki, dua bir ibadettir ve çok iyiliklerin gelmesine sebeptir. Hazreti Ömer Faruk ömreye gitmek için Resul-i Kibriya'dan istediğinde izin buyurdu ki, gidiniz sıhhat ve afiyetle ve ey kardeşim Ömer, bana da dua eyle. Hazreti Ömer der ki, bu kardeşim sözünden daha tatlı bir kelam duymadım ömrümde ben. Dua etmek, birine bir şey ikram etmektir. Bir Fatiha göndermek, yine dua etmektir. Birine az da olsa iyilik etsen şayet, o bu iyiliğin altında kalmaz elbet. Bir Allah adamına bir dua etsen eğer, o da sana misliyle yardım ve himmet eder. Eğer Resulullah'a bir dua ve salavat edersen, o da sana yarın eder şefaat. Yani dua etmekle bir din kardeşimize, onun kat kat fazlası döner ve gelir bize. Allah'ın sevgilisi ashab-ı kiramına bazen buyururdu ki, dua ediniz bana. O zaman derlerdi ki, ey Allah'ın Habibi, var mı ihtiyacınız duaya bizim gibi? O buyurur idi ki cevabında ashaba, sizler dua ederek kavuşun bu sevaba. Faydası edene mi, edilene mi olur? Şimdi bilmeseniz de sonradan belli olur. Bir günde buyurdu ki, kurtuluşu kişinin yapmasına bağlıdır. Her şeyi Allah için. Hiç tasvip edilmeyen bazı insanlar vardır. O da kullara göre şekillenen insandır. Hep insanlara göre tavır alır o yani. Lakin Cenab-ı Allah hiç beğenmez bu hali. Çünkü halis Müslüman her yerde Müslümandır. Eğer değişiyorsa onun dini noksandır. Altın hiç değişir mi? Olsa da hangi elde? Kafirde de altındır, müminin elinde de. Hava ve su neyse Müslüman işte odur. Onun yanında olan bulur rahat ve huzur. Çünkü o ahirete döndürmüştür yüzünü. Onu gören unutur cümle üzüntüsünü. Müminler Allah için bir araya gelseler, buna melekler dahi imrenir, gıpta eder. Bu gibi Müslümanlar mezardan kalktığında gölgeleneceklerdir arş-ı âlâ altında. Kim nefsine değil de İslam'a uysa şayet, ebediyen cennete kavuşur en nihayet. Her kim de gider ise hep nefsinin peşinde, yanar o da maazallah cehennem ateşinde.

Ali bin Muhammed Hazretleri buyuruyorlar ki, müminde ihlas ve pişmanlık bulunursa Allahü Teala onun bütün günahlarını affeder.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, Peygamber Efendimizin değişik özellikleri ve üstünlükleri var. Bazılarını anlattınız tabii, anlatmakla bitmez. Hasreten bugün şunu sormak istiyorum. Peygamber Efendimiz nesep itibariyle, yani soy sop itibariyle de diğer insanlardan üstün olarak mı yaratıldı?
1: Bu konuda birçok hadis-i şerif de zikredilmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendileri anlatılıyor. Peygamber Efendimiz, tüm peygamberlerin, babaların ve anaların hiçbiri kafir, aşağı kimseler değildi. Sadece Peygamber Efendimiz de değil. Peygamber Efendimizin ve bütün peygamberlerin babaları, anaları hiçbiri kafir, aşağı kimseler değildi. Hatta Kur'an-ı Kerim'de seni hep secde eden alnından getirdik. Şimdi bunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açıklamış. Mesela bir hadis-i şerifte, İmam-ı Tirmizi'nin bildirdiği bir hadis-i şerifte, Allah-u Teala insanları yarattı. Beni insanların en iyi kısmından vücuda getirdi. Sonra bu kısımlardan en iyisini Arabistan'da yetiştirdi. Beni bunlardan vücuda getirdi. Sonra evlerden, ailelerden en iyilerini seçip beni bunlardan meydana getirdi. O halde benim ruhum ve cesedim mahlukların en iyisidir. Benim silsilem, ecdadım en iyi insanlardır. Bir başka hadis-i şerifte Allah-u Teala İsmail Aleyhisselam evladından Kinane ismindeki kimseyi ve onun sülalesinden Kureyş ismindeki zatı beğendi, seçti. Kureyş evladından da Haşim oğullarını sevdi. Onlardan da beni süzüp seçti. Onlardan da beni. Ve bir başka hadis-i şerifte her asırda, her zamanda yaşayan insanların en iyilerinden, seçilmişlerinden dünyaya getirildim buyuruyor. Bunda Müslim'de, Buhari'deki bir hadis-i şerifte zikrediliyor. Abdullah İbn Abbas Hazretleri'nin bildirdiği bir hadis-i şerif var. O hadis-i şerifte de benim dedelerimin hiçbiri zina yapmadı. Allah-u Teala beni iyi babalardan, temiz analardan getirdi. Dedelerimden birinin iki oğlu olsaydı ben bunların en hayırlısında, en iyisinde bulunurdum buyurdu. Ve bunu aynı şekilde şey yapan bir hadise naklediliyor kitaplarda. Adem Aleyhisselam vefat edeceği zaman oğlu Şit Aleyhisselam'a dedi ki, yavrum bu alnında parlayan nur son peygamber olan Muhammed Aleyhisselam'ın nurudur. Bu nuru mümin, temiz ve afif hanımlara teslim et ve oğluna da böyle vasiyet et. Şimdi en son mesela peygamberin dedesi Abdülmuttalib'e intikal etti bu. Abdülmuttalib bu nuru taşıdı. Bu nur kendisindeyken bazı hallere de müşahede etti. İşte daha önce de bahsetmiştik de, daha önceden Abdülmuttalib rahmetullahi aleyh işte ya Rabbi bana işte 10 erkek evlat verirsen veya da 11 erkek evlat verirsen birisini senin için kurban edeceğim. Hakikaten verdi. Kurra çekti, Hazreti Abdullah'a çıktı. Peygamberin babası. Nur da onda.
0: Kıyamadı.
1: Diğer evlatları da yok. Mesela Ebu Leheb de kendi evladı. Ama kafir. Ebu Talip de onun evladı. Hazreti Hamza da, Hazreti Abbas da. Abdülmuttalib'in çocukları bunlar. Ama en kıymetlisi şey.
0: Hazreti Abdullah.
1: Hazreti Abdullah. Çünkü nur onda. Çünkü nur onda. Ebu Talip ile Hazreti Abdullah'ın anneleri de aynıymış. Babaları bir de, anneleri de aynıymış. Kura çekiyor, Abdullah'a çıkıyor. Ondan sonra araştırma yaptı. Sonra kendisine denildi ki bir torbanın içerisine oğlun Abdullah'ın ismini yaz, bir de deve yaz. Çek işte, oğlun ismi geldikçe 10 deve artır. 100 deveye çıktı. 100 deveden sonra develer ismi çıkınca 100 deveyi kurban etti. Onun için Peygamber Efendimiz, ben iki kurbanlığım oğluyum. İsmail Aleyhisselam soyundan geliyor ya, iki kurbanlığım oğluyum diye buyuruyordu. Yani Adem Aleyhisselam da vasiyet ediyor, yavrum diyor, alnındaki nur ahir zaman peygamberin nuru. Çünkü Adem Aleyhisselam kendisi de yeryüzünde ya Rabbi neslinden gelecek evladından Muhammed Aleyhisselam'ın hürmetine beni affet. Allah Teala, daha onu yaratmadım, nereden biliyorsun? Ya Rabbi, cennette beni yarattığında kendi isminle o isim yan yana yazılıydı. Anladım ki senin indiğinde o kıymetli. O zaman Allah-u Teala buyuruyor ki onu yaratmasaydım seni yaratmazdım buyuruyor Cenab-ı Hak. Onu yaratmasaydım seni yaratmazdım. Kısası Enbiya'da deniyor ki Resulullah Efendimizin dedelerinden birinin iki oğlu olsa yahut bir kabile iki kola ayrılsa Peygamber Efendimizin soyu en şerefli ve en hayırlı olan tarafta bulunurdu. Her asırda onun dedesi olan zat yüzündeki nurdan belli olurdu. İsmail Aleyhisselam'ın alnında da bu nur vardı. Bu nur Adem Aleyhisselam'dan beri evlattan evlada geçerek asıl sahibi olan Resulullah Efendimiz'e gelmiştir. Ve hani kendileri de açıkça buyuruyor ki benim dedelerim ve ninelerim içerisinde zina eden yoktu. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de açıkça buyuruyor ki seni temiz alınlardan, secde eden alınlardan getirdik, vücuda getirdik. Mesela şeyde Hazreti Abdullah'ın alnındaki o nuru hissedince Yahudiler öldürmeye kalkıyorlar. Ava gitmişmişmiş Hazreti Abdullah. Hazreti Amine'nin babası da o anda orada görmüş. Bakmış ki eyvah demiş yani bir sürü kimse bu çocukcağızı öldürecekler falan. Sonra bir görüyor ki gökten bazıları iniyor onların hepsini helak ediyor. Ha diyor bu çok kıymetli birisi. Hemen gidiyor ya evinde yeni bulya yermiş Hazreti Amine. Hemen gidiyor diyor ki ben de kızımı sana veriyorum. Çok hafif yani o zaman da yetişmiş çok iffetli namuslu birisi. Hemen veriyorlar. Ve Hazreti Abdullah fazla yaşamaz zaten evlendi. Nur evet. Peygamber Efendimiz'e intikal etti. Hazreti Amine de yaşadı onu. Mesela anlatırken buyuruyor ki doğum sancısı çekmedim.
0: Çok değişik haller anlatılıyor mesela.
1: Melekleri gördüğünü söylüyor. Melekleri gördüğünü söylüyor. Abdülmuttalip biliyordu durumu. Biliyordu. Onun için doğum anında yani geldi içeriden yani şeyine gelinine seslendi. Baba dedi ben de göremiyorum götürdüler. Kapıda dedi birisi bekliyor. Almıyor içeriye. Ve doğduğu zaman bile bütün Allah-u Teala buyuruyor ki bütün alim her tarafı gezdirin. Hatta o Şevahid'in nübüvvette yazıyor. İmam-ı Kassalani Hazretleri'nin Mevahib-i Ledünniyesi'nde yazıyor. Bütün hayvanlar yani sesleniliyor. İşte ahir zaman peygamber dünyaya geldi. Annesinin sütü yok ona süt vermek isteyenler. Bütün hayvanlar yarışa geçmişlerdir tamam mı? O da nasipli kadınmış. Hazreti Halime'ye nasip oldu. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın Habibi. Allah-u Teala onu sevgili yarattıysa sevdiği sevgili kimseler sebebiyle aynı şekilde dünyaya getirdi onu. Yani neseben de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üstün müdür? Neseben de üstün yaratılmıştır. Neseben de. Hani biraz önce naklettiğimiz gibi bütün kitaplar kendileri öyle buyurduğu gibi bütün kitaplarda bakıyorlar hakikaten. İki kabile var en hayırlısında Peygamber Efendimiz'in dedeleri. Veyahut da iki oğlu var en hayırlısında. En hayırlısında. İşte Abdülmuttalib'in kaç tane çocuğu var. Ama Hazreti Abdullah da. Onur Hazreti Abdullah'a intikal ediyor.
0: En hayırlısında.
1: Tabii. Hazreti Amine de mesela belki kaç kardeşler ben bilmiyorum şu anda. Ama o nuru taşıyacağı için o çok güzel yaratılmış. Ve nur ona intikal etti. İntikal eder etmez de o nurun onda meydana getirdiği hadiseler hatta vefat ederken Hazreti Amine validemiz her doğan büyür, yaşar ve ölür. Ben de ölüyorum. Ama öyle bir çocuk bırakıyorum ki yani dünya durdukça onun ismi her tarafa yayılacak. Nereden biliyordu? Onur kendisindeyken olağanüstü haller kurulmuştu oradan biliyordu.
0: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki güneş yükselince yani işrak vaktinde güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılanın bütün günahları affolur. Soğukta, sıcakta güzelce abdest almak günahlara kefaret olur. Güzelce abdest alıp huşu içinde namaz kılmak küçük günahlara kefaret olur. Bu durum ömür boyu devam eder. Şevahid-in Nübüvve Peygamberlik Müjdeleri.
3: Şam'da Yahudi alimlerinden birinin yanında beyaz yünden bir cübbe vardı. Bu cübbeye Yahya bin Zekeriya aleyhisselam'ın kanı bulaşmıştı. Önceki mukaddes kitaplarda bu hırkadaki kuruyan kanın damla halinde akıp cübbe bembeyaz olunca Muhammed aleyhisselamın babası Abdullah dünyaya gelecektir diye okumuşlardı. Bir gün hırkadaki kan lekelerinin damla halinde aktığını ve cübbenin bembeyaz hale geldiğini gördüler. Anladılar ki Hazreti Abdullah dünyaya geldi. Aradan epeyce zaman geçtikten sonra Kureyş kabilesinden bir grup kimse ticaret için Şam'a gittiler. Yahudi alimleri bunlardan Abdullah bin Abdülmuttalib'in halini sordu. Onlar da onun güzelliğinden, üstün ahlakından ve alnında parlayan nurdan bahsettiler. Yahudi alimleri o nur Abdullah'ın nuru değil, bilakis Muhammed'in nurudur. Onun sebebiyle Abdullah'ın alnında parlıyor. Muhammed aleyhisselam bütün putları kıracaktır dediler. Kureyşliler bu sözleri işitince ve önceden bu alametleri gördükleri için Kâbe'nin Rabbi hakkı için Yahudi alimleri doğru söylüyor diyerek onların anlattıklarını tasdik ettiler. Yahudiler Hazreti Abdullah'ın doğduğunu kesin öğrendiler. Sonra sihirbazlarından ve ileri gelenlerinden 70 kişilik bir kafileyle Mekke'ye gidip Hazreti Abdullah'ı öldürmek için karar verdiler. Gece yürüyüp gündüz saklanarak Mekke civarına ulaştılar. Gizlenip fırsat beklediler. Hazreti Abdullah Mekke dışına avlanmaya çıkınca onu öldüreceklerdi. Bir gün Hazreti Abdullah'ı Mekke vadilerinden birinde gördüler. Öldürmek için harekete geçtiler. Mekke halkından Vehb bin Abdümenaf bu durumdan haberdar oldu ve gayretine dokundu. Kureyş'in eşrafından birini Yahudi taifesinin öldürmesi reva mıdır diyerek adamlarını toplayıp Abdullah'ı kurtarmaya gitti. Oraya varınca gökten insanlara benzemeyen bir taife indiğini ve Yahudileri darmadağın ettiklerini ve bu hususta çok gayret gösterdiklerini gördüler. Vehb bin Abdümenaf bunları görünce hemen evine döndü. Hanımı Berre'yi Abdülmuttalib'in evine gönderip kızı Amine'yi Abdullah'a vermek istediğini bildirdi. Abdülmuttalib şöyle dedi: "Öyle bir kızı teklif ettiniz ki ondan başkası Abdullah'a münasip ve layık değildir." Memnuniyetle kabul etti. Zira Hazreti Amine Kureyş'in en güzel ve en namuslu kızıydı. Ona Kureyş'in seyyidesi derlerdi. Böylece Abdullah ile Amine'nin nikahları yapılıp evlendiler. Hazreti Abdullah Hazreti Amine ile evlendikten sonra bir müddet daha alnındaki nur parladı. Alnındaki nurdan dolayı Abdullah'ın güzelliği her tarafta duyulmuştu. Şam padişahının Fatıma adında çok güzel ve meşhur bir kızı vardı. Abdullah'ın nuruna sahip olmak için hizmetçileriyle birlikte Mekke'ye gitti. Kâbe'nin çevresinde birkaç gün bekledikten sonra Hazreti Abdullah'ı gördü. Alnındaki nur parlıyordu. Dayanamayıp evlenmeyi teklif etti. Abdullah, "Babam Abdülmuttalib'e sorayım, izin verirse evleniriz," dedi. O gece Abdullah'ın alnındaki nur Hazreti Amine'ye geçti. Sabahleyin babası Abdülmuttalib'e Şam padişahının kızı Fatıma'nın kendisiyle evlenmek istediğini söyledi. Babası da izin verdi. Hazreti Abdullah o kızın yanına gidip babasının nikahlanmalarına izin verdiğini söyledi. Fatıma Abdullah'ın alnındaki nuru göremeyince bir ah çekti ve alnındaki nuru başkaları almış. "Artık aramızda bir evlenme arzusu kalmadı," dedi ve çok üzüntülü bir halde Şam'a döndü. Muhammed aleyhisselam'ın nuru Amine validemize intikal ettiği anda bütün putlar yüzüstü devrildi. Bütün şeytanlar aciz kalıp işlerini yapamaz oldular. Melekler iblisin tahtını parçalayıp denize attılar ve iblise 40 gün ceza verip eziyet ettiler. Sonra kaçıp Ebu Kubeys Dağı'nın üzerine çıktı ve şiddetli bir feryat etti. İblisin bu feryadını duyan bütün orduları etrafında toplandı. Onlara, "Vay sizin halinize! Muhammed'in aleyhisselam doğması yaklaştı. Bundan sonra Lat ve Uzza'ya tapılmaz. Tevhid nuru bütün aleme yayılır," dedi. Muhammed aleyhisselamın nurunun Amine validemize intikal ettiği gece bütün sihirbazlar ve kâhinler işlerinde aciz kaldılar. Kehanet sona erdi. Sihirler tesirsiz kaldı. O gece yeryüzündekiler gökten ahir zaman peygamberinin binlerce iyilik ve ihsanlarla gelme zamanı yaklaştı diye bir ses işittiler. Hazreti Amine ona hamile olduğu 9 ay müddetle hiçbir elem ve sıkıntı çekmedi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelişi Rebiül Evvel ayının 12'sinde pazartesi gecesiydi. Ebrehe'nin Kâbe'yi yıkmak için geldiği ve fil vakası denilen günden 55 gün sonraydı. Nuşirvan-ı Adil'in zamanıydı. Nuşirvan, onun doğumundan sonra 22 sene daha yaşadı.

0: Hilye-i Saadet. Yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem görünüşü, tanınması. Amcası Abbas ile Abbas'ın oğlu Abdullah radıyallahu anhüma da beyaz idi. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar evladı da güzel ve beyazdır. Mesela Ürdün emiri merhum Abdullah İstanbul'a gelmişti. Beyaz idi. Kadıköy müftüsü iken vefat eden faziletli Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh seyyid idi. Ecdadı gibi beyaz, kara kaşlı, iri siyah gözlü ve çok sempatik, güzel yüzlüydü. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem eshabı da beyaz ve güzel idi. Osman radıyallahu anh beyaz, sarışın idi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Rum imparatoru Heraklius hükümetine gönderdiği sefiri Dıhye-i Kelbi çok güzel olup İstanbul sokaklarında gezerken yüzünü görmek için Rum kızları sokaklara çıkardı. Cebrail aleyhisselam çok defa Dıhye radıyallahu anh şeklinde gelirdi. Mısır, Şam, Afrika, Sicilya ve İspanya yerlileri Arap değildir. Araplar İslamiyeti dünyaya yaymak için Arabistan yarımadasından çıkarak buralara geldiklerinden bugün buralarda da mevcuttur. Nitekim Anadolu'da, Hindistan'da ve başka memleketlerde de mevcuttur. Fakat bugün bu memleketlerin hiçbirinin ahalisini Arap diye isimlendirmek doğru olmaz. Orta Çağ, yani Kurun-u Vusta zamanının biricik marifet ve medeniyet lisanı olan ve zaten gramer ve fesahat ve edebiyat bakımından bugün yeryüzünde mevcut 770 çeşit dilin en mükemmeli olan Arabi lisanı İslam medeniyetiyle birlikte bütün bu memleketlere girmiş ve yerleşmişti. O zamanlar İspanya'daki İslam üniversitelerine ve Müslüman mekteplerine ihtisas kazanmaya giden Fransız ve diğer Avrupalılar Arabi birçok kelimeleri, bilhassa ilimde ve fende kullanılan kelimeleri kendi memleketlerine götürmüşler, kendi dillerine karıştırmışlardır. Bugün Garp dillerinde birçok Arabi kelimeler hala kullanılmaktadır. Sehavet, cömert olmak demektir. İyi huyların en yükseklerindendir. Ayet-i kerimelerle ve hadis-i şeriflerle met olunmuştur. İyi huylar doğar. Bunlardan 8'i meşhurdur. 1- Keremdir. Herkese faydalı işleri, para yardımı yapmasını sevmektir. 2. İsardır. Kendi muhtaç olduğu malı, muhtaç olan başkasına verip, yokluğuna kendisi sabretmektir. İyi huyların çok kıymetlisidir. Ayet-i kerimelerle metholunmuştur. 3. Aff'tır. Düşmandan veya suçludan intikam almaya, karşılığını yapmaya gücü yeter iken, yapmamaktır. Kötülüğe iyilikle karşılık etmek, aftan daha iyi olur. Beyt. Kötülüklere karşı kolay olur kötülük. Kötülük yapanlara iyilik yapmak mertlik. 4. Mürüvvettir. Muhtaç olanlara lazım olan şeyleri vermektir. Başkalarına iyilik etmesini sevmektir. 5. Vefadır. Tanıdıklara, arkadaşlara geçim işlerinde yardımcı olmaktır. 6. Müvasattır. Tanıdıkları, arkadaşları nimetlerine ortak kılmak, iyi geçinmektir. 7. Semahattır. Vermesi lazım ve vacip olmayan şeyleri seve seve vermektir. 8. Müsameha etmektir. Terk etmesi lazım olmayan şeyleri başkasına faydalı olmak için terk etmektir. başkasının kabahatini görmemezlik demektir.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Güney Kıbrıs'ta Larnaka'dan sesleniyorum. Arkamda gördüğünüz levhadan Larnaka'ya gittiğimiz anlaşılıyor herhalde. Burada buranın ilk Müslüman misafiri olan Hala Sultan'ın türbesinde çekim yapacağız. Yol boyunda da rahmetli 2. Selim Han'ın Kıbrıs'ın fethine karar vermesiyle rahmetli Lala Mustafa Paşa'yı kumandan tayin ederek, serdar tayin ederek gönderip Osmanlı donanmasının işte bu Larnaka sahillerinde Tuzla bölgesinde, Limassol'la Larnaka şehri arasında Tuzla bölgesinde karaya asker çıkartarak buradan itibaren 60 kilometre mesafede bulunan Lefkoşa'ya kadar Temmuz sıcağında 1571'de ki buralarda 46 derece oluyor Temmuz sıcağında havanın derecesi. Buradan askerler çok kalkerli bir arazi, dağlık tepelik bir arazi Lefkoşa'ya kadar o sıcakta Kıbrıs'ın fethine gelmiş olan gazileri de anacağız. Belki şu bulunduğumuz yerde de vefat etmiş olan kimseler vardır. Önümde bakınız bizim Akdeniz bölgesinde Cemile dedikleri begonvil çiçeğinin değişik bir cinsi var. Sadece ön kısmında leylaklar gibi böyle çiçek açmış bir halde hoş da bir manzara. Sizlere esas levhayı gösterelim dedik. Tabi burada birçok otoban makaslarını geçtik, birçok çemberleri geçtik ve şimdi artık Hala Sultan yolunda ilerliyoruz. Devamını inşallah Tuzla Gölü'nün oralarda Hala Sultan levhasının önünde anlatmaya çalışacağız. Larnaka havaalanıyla Larnaka arasındaki normal otoyolun hemen bir ayrım noktası var. O da Hala Sultan Tekkesi'ne giden yol. Arkamda gördüğünüz kahverengi yani turistik eserler için konacak levha burada da var. O levhada Hala Sultan Tekkesi'ne gidilir diyor. Bu yolu şimdi biz bu yola döndük. Aracımızı da oraya koyduk. Bu yolu takip ederken sağ tarafı Tuzla Gölü. Sol tarafı ise deniz. Biz ikisinin arasındaki bir yoldan böyle bir kol gibi uzanan, parmak gibi uzanan bir yoldan geçeceğiz. Geçmeden önce size Tuzla Gölü'nün de burada kıyısına yanaşmamız mümkün olacak. Yanaşacağız. Göl daha tam dolmamış. Yazın sıcak zamanlarında bu gölde su olmuyor. Veya çok azalıyor. Kurak mevsimlerde hiç olmuyor. Veya birçok mevsimde de yani orta yağış alınca kenarlardaki sular çekiliyor, ortaya doğru kaçmış oluyor sular. Kenardan da insanlar kürek kürek bu lezzetli tuzdan alıp götürüyor. Bakalım biz de şimdi gideceğiz gölün yanına. Nasibimizde tuz da var mı? Ona da bakacağız. Hala Sultan Tekke yazıyor ama Hala Sultan Türbesi, Hala Sultan Camii ve Hala Sultan Tekkesi var. Yani burası bir külliye şeklinde yapılmıştır. Gidelim Tuzla'nın kıyısına efendim. Hala Sultan külliyesinin bulunduğu

olduğunu bize söylemişlerdi. Hakikaten hoş bir tuz ve insanlar ihtiyacını buradan karşılarlar imiş. Tabii Lala Mustafa Paşa 100 bin kara askeri, gemilerdeki askerler hariç, 360 gemiyle beraber Limassol limanı ile Larnaka arasında Tuzla Gölü'ne yakın olan bölgede 360 gemiyle askerlerini 2 Temmuz 1571'de karaya döktü. Çıkarmayı yaptı. Kıbrıs'ın da tarih boyunca, yani son 2000 senesinin kayıtlarına göre söylüyorum, Kıbrıs'a gelenler, askeri harekat için gelenler hiçbir zaman kuzey kıyılarını kullanmamışlar. Güney kıyılarından çıkarmışlar. Çünkü buralarda tabii fırtına itibariyle de gemilerin yanaşmasında fazla sıkıntı olmuyor. Ancak 3. Haçlı Seferi sırasında İngiliz kralı Arslan Yürekli dedikleri, ama benim çok şüphem olan onun Arslan Yürekli olduğunda hiçbir zaman değilmiş, Richard 500 bin kişilik orduyla, hatta 600 bin kişilik Haçlı ordusuyla, ki müşterek bir komutaydı ama İngiliz olunca tabii bunların hepsinde komutanı benim dedi. Fransa kralı da vardı. Kafile kafile Kudüs'e giderlerken tabii hepsini deniz yoluyla taşıyamadılar askerin. Bir kısmını Anadolu'ya çıkartarak, Anadolu'yu da arkalarında böyle Selçuklu'ya bırakıp da düşmanın önüne düşmek istemedi İngilizler. Yani Anadolu'yu da alalım, öyle devam edelim. Fakat 3. Haçlı Seferi'nin 600 bin kişisinin 500 bin kişisi Anadolu topraklarında eridi gitti. Aslan Yürekli Richard'ın nişanlısı da bu sefere katılmış idi. Daha evlenmemişti. Nişanlısının ve kız kardeşinin bindiği gemi Girne yakınlarında, yani Beşparmak Dağları'nın Türkiye'ye bakan kısmında fırtınaya tutuldu ve orada karaya vurdu. O zamanki Kıbrıs'ın idaresi elinde olan Kıbrıs kralı bu karaya vurmuş gemiyi kurtarmaya mı gitti dersiniz? Hayır, hayır. Ne var burada? Bizim işimize yarar ne var? Öyle ya, denizli insanlar karaya vuran şeylerden kendilerine bir çıkar bekleyeceklerdir. Bir baktılar ki İngiliz kralının nişanlısı ve kız kardeşi. Oo, bu çok pahalı bir esir. İyi para eder. Kantara Kalesi'ne kapattılar efendim. Kantara Kalesi de çıkıldığı zaman oraya hem Kıbrıs'ın güney kıyıları, Magosa tarafı, hem kuzey kıyıları aynı anda görülebilir. Bir tarafınıza dönersiniz Magosa'yı görürsünüz, bir tarafına dönersiniz işte Girne'ye doğru olan kıyıları görürsünüz. Aynı noktadan, hiç yer değiştirmeden. Kantara Kalesi de zaten Karpaz Burnu'nu doğudan gelecek düşmanı gözetlemek için ve adayı korumak için yapılmış birkaç katlı bir arazi üzerine kurulmuştur. Oraya hapsetti Richard'ın nişanlısıyla kız kardeşini. Tabii Arslan Yürekli Richard buna kurtuluş akçesi, yani fidyeyi necat ödemek yerine ben Kıbrıs'ı da alırım dedi ya. Bu kadar bin askerim var benim. Ve Kıbrıs adasını, nişanlısını kurtarma, kız kardeşini kurtarma uğruna aldı. Kudüs'e gitti. Fakat Kudüs'e doğru, Antakya üzerinden Kudüs'e giderken harekatın başarısız olması bütün ümitlerini söndürdü. Kudüs'te bulunan Türk kuvvetlerini Arslan Yürekli Richard'ın askerleri çevirdiler. Selahaddin Eyyubi de bir kuşak daha yaptı. Yani ortada İngilizler, bir tarafta Selahaddin Eyyubi kuvvetleri, içeride de Kıbrıs, Kudüs'teki Müslüman halk. İngiliz içeriği sıkıştırdıkça Selahaddin Eyyubi de dışarıdan sıkıştırdı. Tabii bu işi anlaşma yoluyla çözmeye çalıştılar. Kız kardeşini Selahaddin Eyyubi'ye eş olarak vermeyi teklif etti Richard. Selahaddin Eyyubi hay hay dedi. Bir kimse daha imanla şereflenecek, gelsin. Fakat kız kardeşi kendi inançlarına düşkün olan, sıkı sarılan birisi olduğu için ben

gidemem, dinimi değiştiremem dedi. O anlaşma da bozuldu. Aslan yürekli Richard kös kös dönerken bir de elinde aldığı Kıbrıs var. Kıbrıs'ta bedavaya gitsin istemiyor. Eski Kıbrıs kralına Kıbrıs adasını Richard sattı efendim. Güya harp masraflarını biraz daha oradan karşılamak için. Kıbrıs'ın çileli bir hayatı var efendim. Niye? Göz önünde. Doğu Akdeniz'in bir kapı noktası. Süveyş Kanalı'nın kapı noktası. Anadolu'nun kapı noktası. Böyle bir yerin tabii olması birçok müstevliğinin, istilacıların iştahını da kabartıyor. Tabii daha önceleri Kıbrıs Hazreti Muaviye zamanında Müslümanlarca ilk defa sefer yapılarak alındı. Daha sonraki dönemlerde Lüzinyalılar buraya geldiler. Haçlı seferleri mutlaka buraya bir uğradı. Ve Kıbrıs'ın bugün bile ekonomisinin zayıf olmasının temelinde halkın elinde birikim olmamasının sebebi yıllar yılı Kıbrıs'a uğrayanların, buralardan istila edenlerin, Cenevizler, Venedikler dahil buradan bir şeyler alıp götürmeleridir. Cenevizler zamanında, yani 648'lerde Hala Sultan'ın da bulunduğu kafile Hazreti Muaviye radıyallahu anh'ın emrinde bir donanma ki 600'e yakın parça geminin olduğu söyleniyor ama tabii bugün 600 tane destroyeri düşürmeyiniz. O günün harp gemilerinin elbette ki cesametleri küçüktü. Çok fazla insan da taşıyamıyordu. Çok fazla silah da taşıyamıyordu. Zaten top o zamanlar kullanılmıyordu. Yani savaşma imkanları hayli azdı. Ve Cenevizlere geldiler. İman teklif ettiler. İslam'a girin dediler. Savaş yok efendim. Gemiler geldi. Gemilerden haberciler, elçiler indiler. Cenevizlerle görüştüler. Cenevizler hayır dediler. Biz İslam'ı istemiyoruz. Peki o zaman fidye vereceksiniz, yani vergi vereceksiniz. Vergi de vermiyoruz. Biz sana bu kadar büyük bir donanmayla geldik. Ya bunu ya bunu. Ya vergiye bağlayacağız sizi. Hayır dediler. Ve daha savaşın ilk günü, ilk dakikalarda teslim bayrağını kaldırdılar. Gelin anlaşalım, tamam fidye vereceğiz dediler. Uzun süre Hazreti Muaviye radıyallahu anh'ın Şam valiliği sırasında Kıbrıs'taki Cenevizliler fidye verdiler. Ama o ilk kargaşada işte Hala Sultan rahmetli oldu. Nasıl oldu? Onu bundan sonraki programlarımıza anlatalım. İnşallah burada size Tuzla Gölü'nü gösterdik. Biraz önceki görüntülerimizde Hala Sultan'ın da bu açıdan görüntüsü çok güzel. Orada 4200 dönümlük bir vakıf arazisi var. Hali hazırda da vakıftır. İslam Vakfı olarak durmaktadır. Ziyaretçileri de oluyor. Tabii biraz kısıtlı. Ama ben inanıyorum ki bundan sonraki dönemlerde Hala Sultan'a Türkiye'den 75 milyon kişiden eğer yollardaki ufak tefek problemler, çok ufak tefek problemler kaldırılabilirse binlerce ziyaretçinin geleceğini, günde 1000 kişiye yakın ziyaretçinin geleceğini ben ümit ediyorum. Olsun efendim. Turist gelince memleketin ekonomisine mutlaka bir katkısı olur. Bir şişe su içse bile katkısı olur. Dolayısıyla bunların da yine devletlerin idarecilerinin olgunlukla karşılayarak iyi bir hale getirileceğine inancımı burada bir defa daha tekrar ediyorum. Belki Hala Sultan'ı anlatırken orada bir defa daha söyleyeceğim. Çünkü ben bunu çok istiyorum. Doğrusu da bu herhalde. Efendim, programın sonuna geldik. Daha Hala Sultan kimdir anlatamadan bugünkü program bitti ama lütfen bunu kaçırmayınız. Devam edeceğiz. Birkaç program daha Hala Sultan'ı vermeyi ben planladım. Hoş yerler, gurbette olan yerler. İnşallah sizler de görürsünüz, bana hak verirsiniz. Hoşça kalınız efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevna hatıraları. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 171. bölüm. Plevna Harbi'nin ta Vidin'de emir verilmesinden itibaren başından alarak en son Huruç Harekatı ve Osman Paşa'nın esir düşüşüne kadar Osmanlı ordusunda zabit olarak görev yapan Von Herbert'in anlattıklarında artık Plevne'nin tahliye anlarını bundan önceki bölümlerde dinlediniz. Şimdi onlara devam ediyoruz. 174. bölüm. Parça parça karlar düşüyordu. Etraf sifiri karanlıktı. Suhunet derecesi, yani havanın sıcaklığı, sıfırın altındaydı. Aralığın 9'unu 10'una bağlayan gece. Bazımızın elinde fenerler vardı. Bunlar olmasa yolumuzu göremezdik. Kesif bir sis tabakası, sıkı bir sis tabakası vadinin üzerine çökmüştü. Hava insanın sinirini bozuyordu. Yolda yürürken aramızda konuşulan tek tük kelimeler de istekli değildi. Zaten birbirimize yabancı idik. Ve aramızda her an biraz daha yaklaşan, ertesi günden başka müşterek bir mevzu yoktu. Hiçbir şey konuşmak istemiyorduk. Yarın sabah ne olacak bakalım. Gelinin yeni evine gittiği gecedeki gibi bir garabet var burada. Harple bunu benzetmek doğru olmaz ama yani yarından başka bir şey yok. Bir yarın ne olacak acaba? Veya gelinin babası evinde geçirdiği son gece diyelim. Bütün konuştuklarımızın hülasası, yani özeti şuydu. Her şey bitti. Evet. Her şey bitti. Özet. Muvaffakiyetten ümidimiz yoktu. Ve ertesi akşamı göreceğimiz şüpheliydi. Yani 10 Aralık gecesi hayatta mıyız? 11 Aralık bağlayan gece değil miyiz? Bilmiyorduk. İnsan bir defa her şeyin bittiğine kanaat getirince artık düşüneceği de konuşacağı da bir şey kalmıyordu. Böylece karanlık içinde hiçbir laf etmeksizin yürüyüp gidiyorduk bu kadar kalabalık sabit. Bütün kafilenin üzerine bir ölüm sessizliği sinmişti. Ateşlerin çoğu sönmüştü. 20 kişimiz de ayrı ayrı bölüklere mensuptuk. 20 zabit var. Biraz sonra bu zabitlerin hepsi birer birer başka başka taraflara ayrıldılar. Bizim Liva'ya, Kolordu'ya mensup iki mülazimle kenarındaki bir kulübeye doğru yürüdük, yolun kenarındaki. Burası Orta Köprü ile Taş Köprü'nün tam orta yerindeydi. Herhalde burası bir balıkçı kulübesiydi. Buraya 1-2 saat arasında vardık. Kulübede kerevet, kapı kabilinden ne kadar tahta varsa hepsi yakılmak içindi. Yakılmak için sökülmüştü. Fakat ne de olsa üzerimizde hiç olmasa bir dam vardı. Kapı pencere yok ama bir çatı altındaydık. Bir dam vardı ya. Evet. Müstakil Liva'dan, müstakil Kolordu'dan bazı zabitler daha önceden buraya gelip yerleşmişlerdi. Kaputuma sarınıp ertesi gün güneş doğmadan uyanmak ümidiyle birkaç saat dinlenebilmek için toprağa uzandım. Kulübenin ırmağa bakan kapısı eski bir iskeleye açılıyor. Bunun üzerinde de bir nöbetçi yeknesak adımlarla tak tak tak nöbetçi dolaşması yapıyordu. nöbetçi ayak sesleri böyledir ya efendim. Suyun şıpırtısı geliyordu. İskelenin ayaklarına vuran suyun şıpırtısı. Nehirde yüzen buzlar arasında tahta direklere de zaman zaman çarpıyordu. Bu kısımda Vit Nehri'nin genişliği 90 metre kadardı. Bayağı bir geniş gene de. Nehrin civarı sisli. Kulübeye gelirken birinci fırkadan hiçbir şey görmedim birinci kolordudan. Yattığımda ölüm derecesinde yorgun ve uykusuz olmama rağmen saat sabahın beşine kadar gelip geçenlerin ayak seslerini duydum. Birinci fırkanın yani birinci kolordunun ikinci livası yani ikinci tugayı taş köprüden bir livası ortak köprüden nehri geçiyorlardı, Vit Nehri'ne. Bu gürültülerden soğuk ve korkulu rüyalar içinde uyuduğum bu rahatsız uyku sık sık bölünüyordu. Arada bir at nalları katı yer üzerinde gürültü çıkarıyor. Donma var tabii. Bazen de bir kumanda sesi duyuluyordu. Binlerce insan bir kişinin emrine uyup mukadderatına yürüyorlardı. Bu gece hiç top atılmadı. Saat beşten biraz sonra çok korkulu rüya ile uyandım. Rüyamda kimsenin bilmediği korkunç, hain bir gul yabani gördüm. Bu canavar kapıdan içeriye doğru girmeye uğraşıyordu. Dıştaki nöbetçinin ayak sesleri sinirimi bozdu. Uyandığımda gul yabani rüyasının korkusundan soğuk soğuk terlediğimi gördüm. Kendime geldikten sonra etrafa kulak verdim. Artık ses, seda yoktu. Ortalığa derin bir sükût hakimdi. Biraz sonra tekrar araba tekerlek sesleri duydum. Benim gibi etrafa kulak veren bir arkadaş, kafile harekete başlamış dedi. Bir kibrit çaktım ve müstakil levaya mensup olan zabitlerin bir müstakil tugay vardı efendim. Gittiğini anladım. Biz de kalktık ve karanlıkta biraz peksimet yedik ve dışarıya çıktık. Hava soğuk, ortalık karanlıktı. Arkadaşlardan birisi de bir fener vardı. Fakat bunun zayıf ışığı nehirdeki sisten etrafı aydınlatamıyordu. Bir müddet sonra ellerinde meşale bir müfreze geldi. Bunlar nehir boyuna dikilmiş olan nöbetçileri topluyorlardı. Bu müfrezenin başındaki onbaşı birinci fırka muntazam halde kazasız halde nehri geçti. Şimdi sıra nakliye ve ağırlıklara geldi dedi. Birinci kolordu nehri demek ki geçmiş, bir onbaşının raporu bu. Irmağın kenarından suya düşmek tehlikesini geçire geçire kuzeye doğru yürüdük. Çünkü yer ayna gibi kaygan buzdu ve karanlık da dehşetli idi. Orta köprünün yanına gelince oradaki ateşin alevleri yüklü beygirlerle arabaların geçtiğini bizlere gösterdi. Bu arabaların arasından güç bela geçip karanlıkta yolu kaybetmemek için hiçbir şeye, hiçbir yere uğramayarak Opaneç Köprüsü'ne vardık. Bu köprüye Opaneç Köprüsü ben dedim diyor hatıraları yazan bir bölümde sizlerle paylaşmıştık onu. Burada göz gözü görmeyen bir nöbetçi karanlıkta bir nöbetçi bize seslendi. Biz de ondan taburlarımızın nerede bulunduğunu sorduk. Ben kendi taburuma meğer birkaç yüz metre yaklaşmışım dedi. 171. bölümü burada noktaladık. 172. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar. Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay. Reklamları dinlediniz.
2: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin

Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen Hakk'a bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır beni. Ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.

0: Merhaba kıymetli Tekerat FM dinleyicileri. Yeni bir tarihe açılan pencere programıyla sizlerle beraberiz. Bu programı ben Deniz Mehmet Sıddık Arvas ve program arkadaşım Profesör Doktor Mustafa Şeker hocamla beraber hazırlayıp sunuyoruz. Bugün kumanda masasında sesimizi sizlere İbrahim Macit kardeşimiz ulaştırıyor. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim sayın hocam. Siz de hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz İstanbul payitaht, İstanbul dersaadet, İstanbul övülmüş, hadis-i şerifle övülmüş bir şehir. İstanbul'un çok kıymetli abide eserleri var. Bunlardan hemen hemen en önemlisi olan ve Koca Sinan, Mimar Sinan, Ser Mimaran-ı Hassa diye meşhur Mimar Sinan Hazretleri'nin yapmış olduğu en büyük külliyelerden bir tanesi olan Süleymaniye Külliyesi malum.
1: Evet hocam.
0: Bunu da yaptıran Kanuni diye efendim meşhur olmuş Yavuz Sultan Selim Han'ın oğlu ve 76 sene,
1: evet.
0: 76 yaşında, evet, vefat ediyor zannedersem. Uzun süre Osmanlı tahtında kalan, evet. Yavuz
1: 72 yaşında,
0: evet,
1: hocam.
0: Yavuz Sultan Selim Han'ın oğlu Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri'nin biz İslam alemine, biz Müslüman Türk milletine hediyesidir. Evet. Hocam biraz Kanuni Sultan Süleyman Han'dan ve bu Süleymaniye Külliyesi'nden bahsedelim bu programda. Bize biraz bilgi verir misiniz?
1: Teşekkür ediyorum sayın hocam. Öncelikle bütün dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Hocam Devlet-i Aliye-i Osmaniye dünyada gelmiş geçmiş en köklü devletlerden, en köklü medeniyetlerden birisi olarak dünya tarihine damgasını vurmuş önemli bir imparatorluk kavramını kullanıyor bazıları. Emperyalizm kelimesiyle cihan benzerlik devleti taşıyor dendiği için. O dolayısıyla en büyük oluşumdur diyelim hocam. Tarihin gelmiş geçmiş en büyük devletlerinden birisidir. Bellidir Roma'dır, Bizans'tır, bunlar bellidir aşağı yukarı dünya tarihinde damgasını vurmuş. Ama adaletle, hoşgörüyle, insanları dinli dinsiz herkese gösterdiği şefkatle, merhametle, kimsenin burnunu kanatmadan, hatta bir seyyahın dediği gibi bir kadın ülkenin en doğusundan girse en batısına gelinceye kadar saçının teline zarar gelmezdi diye tabir ettikleri Devlet-i Aliye-i Osmaniye. Bu dünyada hocam çok azdır Osmanlı'nın örneği. Tabii devletleri devlet yapan, onlara hizmet eden padişahlardır. Padişahları da başarılı kılan onların ekipleridir. Bir Kanuni Sultan Süleyman Han'ın hayatına baktığımızda hocam, düşünün, mimarı Mimar Sinan, denizcisi Barbaros Hayrettin Paşa, şairi Baki, evliyası Yahya Efendi. Değil mi sayın hocam?
0: Tabii.
1: Baktığımızda
0: ya.
1: O açıdan devletin heybetini göz önünde bulunduracak olduğumuzda böyle kıymetlerin sırtında, omuzlarında yükseldiğini görüyoruz. Onun, evet, için sayın hocam, akli ve nakli ilimlerde alim, 10. Osmanlı Sultanı, 2. Osmanlı Halifesi, 98. Halife olarak da aynı şekilde, değil mi hocam,
0: evet,
1: belirtiliyor. Kendisi devletin, efendim, İslam tarihinin en önemli hükümdarlarından birisidir. Yavuz Sultan Selim Han'ın oğlu, annesi Hafsa Sultan, 1494 yılında Yavuz Sultan Selim Han'ın Sancakbeyliği döneminde dünyaya gelmiştir.
0: Trabzon'da
1: evet, sayın hocam. Kendisi Kanuni lakabıyla meşhur olmuş ama bu lakap efendim 18. yüzyılda veriliyor hocam. Kanuni lakabı. Kanuni lakabı öyle önce kendi yaşadığı yüzyılında değil, Avrupalılar daha sonra bunu kaynaklarında terennüm etmişler. Büyük Türk, Muhteşem Türk, Muhteşem Süleyman gibi isimlerin verildiğini görüyoruz. 1566 yılında da Zigatvar Kalesi önünde vefat etmiştir. Efendim iç organları oraya defnedilmiş, mübarek bedeni de İstanbul'a, şimdiki Süleymaniye Camii'nin efendim haziresinde defnedilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın, Yavuz Sultan Selim Han cihanın gelmiş geçmiş en önemli, en dirayetli, en cevval, en keskin padişahlarından bir tanesi de Türk tarihinin büyük bir şaheseridir. Büyük bir efendim şahsiyetidir.
0: Evet.
1: Yavuz Sultan Selim Han. Kendisi 2. Beyazıt Han'ın oğlu, kardeşleri Ahmet ve Korkut var. Onların en küçüğüdür. Abisi Korkut, onun en büyüğü Ahmet. Dolayısıyla ikisi arasında mücadele devam ederken Yavuz Sultan Selim Han daha o zamanlar 10 yaşında. Kendisi efendim annesiyle birlikte Kefe'ye gidiyor Sancakbey olarak. Bir müddet orada da görev yapıyor. Kendisi efendim babası Kanuni Sultan Süleyman Han vefat ettiğinde kendisi Trabzon'da, abiler Konya'da ve Bursa'da, kendileri merkeze daha yakın ama kendisi Trabzon'dan İstanbul'a tabii netice itibariyle baktığımızda efendim Trabzon da önemli. O zaman da Trabzon Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethedilmiş ama sosyolojisi itibariyle farklı bir hususiyete de sahip. Ama orada gerçekten efendim Trabzon'da efendim çok önemli izler bırakıyor Yavuz Sultan Selim Han. Hala daha o bulunduğu bölgede izler bırakan kendisi efendim Yavuz Sultan Selim Han'a ayrıca bir sevgi şefkat sevgi duyarlar Trabzonlular. Evet. Trabzonlular da buradan saygıyla selam diyoruz. Bu açıdan hocam Yavuz Sultan Selim Han Trabzon'da Kur'an-ı Kerim okurken bir akşam Neml suresini okurken
0: Evet
1: 30. ayeti kerimeye geldiğinde kapı vuruluyor. Efendim kendisine erkek evladının olduğu haberi veriliyor. Tam o sırada Sadakallahül Azim diyor, kafasını kaldırıyor. Tam okuduğu ayeti kerimede Süleyman ismi geçiyor. Süleyman Aleyhisselam'ın kıssası anlatılıyor orada. O sırada çocuğun isminin Süleyman vurulmasını efendim terennim ediyor.
0: İmle Süleyman'e diye başlıyor evet.
1: Tam orada hocam evet. Süleyman isminin Kanuni Sultan Süleyman Han'a verilmesi de o şekilde başlamış oluyor. Yavuz Sultan Selim Han tahttan indikten sonra hocam Kanuni Sultan Süleyman Han efendim devletin en hengameli döneminde vazife
0: hocam,
1: yapıyor.
0: Değil mi? Öyle bir babanın olmak evet. da kolay mı?
1: Ama Yavuz Sultan Selim Han gibi tabii.
0: Bir gün evet. Çok süslendiğini ya, görünce evet. şehzadenin.
1: Evet.
0: Tek şehzade değil mi hocam?
1: Yani evet.
0: Tek şehzade. Aha. Ve diyor ki evlat validene süslenecek bir şey bırakmamışsın.
1: Evet, annene giyecek elbise bırakmamışsın deyince, diye. Kendisi sade giyiniyor çünkü.
0: Deyince,
1: hatta
0: evet.
1: bir gün Venedik elçisi gelmiş. Efendim Yavuz Sultan Selim Han tam böyle teşrifat kılıcını dikiyor hocam böyle. Tam Venedik elçisinin gözüne geliyor. Yaldır yaldır parlıyor kılıcı. O kendi eski elbiselerini yani klasik her zaman giydiği elbiselerle karşılıyor. Hatta çevresindekilere çevresindekiler kendisine hünkârım işte önemli bir görüşme olacak. Yani yeni elbiselerinizi giyseniz falan.
0: Kefere elçisi gelecek.
1: Kefere elçisi gelecek. O da yeni elbise giyecek kadar külfete girmek istemiyorum diyor. Onun için hocam böyle bir şahsiyettir. Yavuz Sultan Selim Han bir de olayları kendisi takip ediyor. Verdiği emirleri kendisi takip ediyor. Sonuca netice ulaşamadıysa bu emir verdiği kimse açısından da çok parlak geçmiyor yani bazı şeyler.
0: Emrin devlet ricali arasında beddua şuymuş hocam.
1: Evet.
0: Cenab-ı Hak seni Yavuz'a efendim
1: vezir
0: eylesin
1: vezir
0: diye.
1: Etsin, evet.
0: Hocam çok güzel ifade buyurdunuz malum o hadise. Diyorlar ki efendim teşrifattaki veya böyle süslü kaftanlarınızdan giyseniz diyor.
1: Evet.
0: O da sade giyinirdi mübarek.
1: Evet hocam.
0: Diyor ki karışmayın ben böyle giyeceğim diyor. Çağırın kefere elçisini. Kefere elçisi geliyor.
1: Evet.
0: Ondan sonra arz edeceğini arz ediyor.
1: Hı-hı.
0: Çıkıyor.
1: Evet.
0: Sor bakalım padişahını sultanı nasıl görmüş?
1: Nasıl bulmuş?
0: Nasıl bulmuş?
1: Diyor. Evet.
0: Soruyorlar. Diyor ki ben diyor görmedim sultanı. Sadece sesini duydum. O bireden ses. İnsan sultanımızın huzuruna çıkar da hiç görmez mi sultanımı? Yüzüne bakmadın mı? Ha, bakmaya çalıştım ama göremedim diyor. Nasıl göremedin diyorlar. Yanına koyduğu o biraz önce ifade ettiğiniz
1: evet.
0: kılıcın
1: evet.
0: güneş oradan yüzüne yansıyormuş hocam.
1: Ya, evet hocam.
0: Gelmiş söylemiş sultana arz edince bu hadiseyi. Lala gördün mü? Bizim kılıcımız keskin olduğu müddetçe düşmanımız bizim kılığımıza kıyafetimize bakmaz.
1: Bakamaz.
0: Bakamaz.
1: Bakmaz, tabii.
0: Ya.
1: Annesi Ayşe Hafsa Hatun ve ninesi Gülbahar Hatun'un terbiyesinde büyüyen Şehzade Süleyman 7 yaşından sonra ilim öğrenmeye başlamıştır. Sanıyorum ki Kastamonu yakınlarındaki Daday kasabasından Evhat oğlu Hayrettin isminde bilinen mübarek bir zat Şehzade'ye hoca tayin edilmiştir sayınacağım.
0: Evet.
1: Yani Kastamonular ne kadar efendim önemli hizmetlere vesile olmuşlar değil mi hocam? Fatih Sultan Mehmet Han'ın annesi Kastamonulu. Kanuni'nin hocası Kastamonulu. İşgale uğramamış. 25 bin alim evliya gelmiş geçmiş. Hocam böyle mübarek topraklar gerçekten dünyada herkese nasip olmaz. Kastamonulu kardeşlerimiz de buradan selamlıyorum. Ben Kastamonulara çok övünce diyorlar ya Kastamonu'yla senin bir göbek bağın mı falan var
0: Kastamonu
1: diyorlar.
0: Kastamonu mu evlisiniz hocam? Ben de merak
1: Kastamonu'da
0: ettim.
1: Kastamonu'da okudum hocam. Üniversite orada okudum ve hayatımın en güzel günlerini de Kastamonu'da geçirdim desem mübalağa etmemiş olurum. Kastamonu'yu ayrı severim.
0: Ben acaba Yenge Hanım Kastamonu diye çok merak ettim ben de hocam.
1: Hocam bir tarafımız Şanlıurfa Halfeti'ye dayanıyor ama Kastamonu'ya da ayrı bir muhabbetimiz var. Efendim hanımefendi buradan Halfeti Şanlıurfa'yı da selamlıyoruz. Neticede akrabalarımız hanım tarafından da oradan hocam.
0: Maşallah hocam efendim, size maşallah evde bakım çok iyi ki her programda maşallah yad ediyorsunuz.
1: Arada bir böyle terennüm etmek lazım hizmetler güzel olsun hocam.
0: Tabii marifet ifade tabidir veriliyor değil mi efendim?
1: Yok Allah-u Teala razı olsun her zaman dua ediyoruz. Rabbim sağda afiyet versin bütün hanımlara hanımefendilere. Hayrettin Efendi hocam Kanuni Sultan Süleyman Han'ın hocası Hayrettin Efendi Şehzade Süleyman'a akli ve nakli ilimleri öğretecek. Kendi bildiklerini onun da hafızasını nakşedecek bir hususiyete sahip. Tabi yıllar geçiyor. Şehzade Allah-u Teala'nın yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'i okumasını öğreniyor. Fıkıh bilgilerinde ilerliyor. Arapça dersleri başlıyor. Fen bilgilerinde malumat sahibi oluyor. Her birinin ayrı ayrı hocaları var tabi. Bu sırada her şehzade gibi onun da bir sanat sahibi olması arzu ediliyor.
0: Evet.
1: Trabzon'da hocam kendisi dünyaya geldiğinde annesi Hafsa Sultan'ın efendim sütü yetersiz gelince o zaman Trabzon kadısı Ömer Efendi var. Ömer Efendi'nin de yeni bir oğlu oluyor
0: evet.
1: Efendim Yahya isminde. Efendim bu hanımefendiden süt almıştır Kanuni Sultan Süleyman Han, Şehzade Süleyman ve hem Yahya Efendi hem efendim Şehzade Süleyman'ı ilerinin Kanuni Sultan Süleyman'ı olacak bu Şehzade Süleyman'ı bizzat bu kadıncağız efendim süt vermek suretiyle yetiştirmiştir.
0: Süt kardeş
1: oluyor. Süt kardeş oluyor. Bu efendim Beşiktaş'taki Çırağan Sarayı'nın tam karşısındaki efendim İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin tam karşısındaki mübarek evliya Beşiktaşlı Yahya Efendi Hazretleridir. Buradan da Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Bütün dinleyicilerimize, izleyicilerimize ziyaret etmelerini tavsiye ediyoruz. Her padişahın bir sanatı var değil mi Sayın Hocam?
0: Evet.
1: Osmanlı padişahlar kimi kuyumcudur, kimisi bahçıvandır, marangozdur. Ama şu bir dikkat çeken bir konu hocam. Bütün padişahların marangozluk, kuyumculuk benzeri vazifeleri, meslekleri olsa da bahçıvanlık noktasında hemen herkes mahir desek yeridir. Kanuni Sultan Süleyman Han normalde marangozdur. Marangozluk konusunda da ehildirler. Ama bahçıvanlık konusunda da elinden özellikle çiçeklerin dilinden çok iyi anladığı hatta lale ile ilgili yazdığı şiirler var Muhibbi Mahlası'yla. Lalenin yazımındaki harf sayıları ve harfin oturumu Allah-u Teala'nın ismi şerifleriyle benzerlik taşıdığı için lale Allah-u Teala'yı hatırlatır derler. Hatta lale tek sap üzerine tek çiçek olduğu için Allah-u Teala'nın tekliğini de hatırlatır derler. Onun için Osmanlı şairleri laleye ayrı bir ehemmiyet vermişler ve şiirlerinde bunları terennüm etmişler. Kanuni Sultan Süleyman Han da lale ile ilgili şiirlerinde önemli vurgular yapmıştır Sayın Hocam. Onun için kendisi aynı zamanda kuyumcu, devrini tanımış kuyumcu hocalarından biri olarak da yani kendisi hem kuyumcu marangoz kuyumculuk konusunda da efendim bu konularda sanat sahibi şimdi, de oluyor Kanuni hocam, Sultan Süleyman Han.
0: Hobi evet. olarak diyorlar ya şimdi hobiniz evet. nedir diyorlar müzik dinlemek
1: evet.
0: efendim kitap okumak futbol oynamak diye söylüyorlar.
1: Ya,
0: hobi
1: değil
0: bu
1: mi?
0: Değil değil mi malum? Hobi, evet. hobi kendi mesleği mesela resmi görevi
1: becerilerine
0: haricinde
1: ve günlerlerine göre
0: maişetini
1: yapar,
0: kazanabilecek ha. bir mihnete bir zanaata sahip olmak.
1: Tabii çok doğru.
0: Yani sultan olmasa çok tabii. ünlü bir kuyumcu olabilirdi.
1: Yani sultanlıktan düştü hadi yarın öbür gün bir efendim vazife kendisine tevdi edilmedi. Kendisi o sanatla geçimini sağlayabilecek bir hususiyete sahip olmalı.
0: Evet.
1: Bütün insanlar için geçerlidir bu. Şimdi insanları çocuklar üniversiteye gönderiyoruz daha kapısının önüne maydanoz dikmeyi beceremiyor. Çok basittir maydanoz değil mi hocam? Yani
0: evet.
1: yani soğan dikmek, sarımsak dikmek, maydanoz dikmek veya basit. Yani en azından insanın kendi iaşesini karşılayabileceği bir meslek sahibi ya. Olması. Onun için de bütün Osmanlı padişahlarının mesleği vardır.
0: Evet.
1: Tabii Kanuni Sultan Süleyman Han'ın yaşı büyüdükçe değişik iklimle de çeşitli hocalardan ders almaya devam etmiştir. Askerlik, idare, komutanlık noktasında hocam.
0: Evet.
1: Savaş sanatı noktasında da. Kanuni Sultan Süleyman Han çok mahir duruma geliyor hocam. Bütün eski Türk devletlerinin, hükümdarlarının hayat hikayesini öğreniyor. O devletlerin nasıl yıkıldığını, nasıl başarılı olduğunu, efendim ordu noktasında nasıl bir teşkilat kurduklarını, bütün Osmanlı padişahlarının hususiyetidir zaten, tarih konusunda özel bir eğitim alıyorlar hocam. Evet. Geçmiş devletlerin başına gelenlerin tekrar yaşanmaması açısından ve model şahsiyetlerin hayatlarını da çok yakından öğrendiklerini görüyoruz. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın da çok iyi bir silah talim ustası oldu. Evet. Ve çok iyi silah kullandı. Anlatılır. Hatta ok kullanımında hocam çok mahir oldu. Avya attığı oklardan bazısının çift yere düşebilecek şekilde, okları ikiye ayıracak şekilde böyle efendim. Mesela havya 3 ok atıyor, 4 ok olarak düşüyor. Böyle özelliği de olduğu anlatılır. Evet. Yani Kanuni Sultan Süleyman'ın bu noktada mahir bir şahsiyettir.
0: Evet.
1: Efendim 15 yaşına kadar babasının yanında Trabzon'da kalmıştır. 15 yaşına gelince kanun gereği sancak talep edip Karahisari Şarkı Karahisar hocam buraya atanıyor sancak beyi olarak. Oradan da Bolu'ya tayin ediliyor. Bolu'da bir müddet, değil mi Sayın Hocam?
0: Evet.
1: Bir vazife icra ediyor. Daha sonra Kırım'da Kefe Sancak Beyliğine gönderilmiştir kendisi. Gittiği sancaklarda Lala'sı nezaretinde, ki Lala malum haliniz işte Osmanlı'da Lala, Selçuklu'da Atabey denir. Yani her şehzadenin yanına tecrübeli bir kişi verilir.
0: Evet.
1: Bu kişi Selçuklu'da Atabey, Osmanlı'da Lala'dır. Bu tecrübeli Lala'lar nezaretinde devlet idaresinde tecrübe sahibi olmuştur. Şehzade Süleyman çevresinde meydana gelen ilmi havadan hiçbir zaman uzak kalmamış. Hocam düşünebiliyor musunuz? Her konuda hüner sahibi, beceri sahibi, ilim noktasında tam mütehassıs, dini ilimleri de çok iyi biliyor ve artık siz düşünün, her şart tamam.
0: Evet.
1: 15 yaşına geliyorsunuz ve her şeye mahir bir şahsiyet olarak devleti yönetebilecek bir pozisyona geliyorsunuz aslında. Sadece babanızın vefat etmesi, vefatından sonraki bütün şartlar hazır. Yani sizin Kanuni Sultan Süleyman'ın, Yavuz Sultan Selim'in vefatından sonra bir nevi, yani babasına kadar neredeyse devleti tek başına yönetecek durumda zaten 15 yaşına kadar.
0: Evet.
1: Ama Yavuz Sultan Selim'in vefatından sonra kendisi vazifeyi üzerine almıştır.
0: Evet.
1: Şehzade Süleyman dediğimiz gibi ilmi noktada da kendisini çok iyi yetiştirmiştir. Devamlı alimlerin derslerine ve sohbetlerine katılan bir hususiyete sahiptir.
0: Evet.
1: Onların Allah-u Teala'nın rızası için yaptıkları nasihatları dinler, ilim ve feyizlerinden istifade eder, akli ve nakli ilimlerde ilim sahibi olurdu. Bilhassa fıkıh bilgilerinde çok yüksekti. Bir Müslümanın zaten kendine yetecek kadar temel fıkıh bilgilerini bilmesi farz, değil mi Sayın Hocam?
0: Evet.
1: Farzdır. Yavuz Sultan Selim Han olsun, Kanuni Sultan Süleyman Han olsun, önceki padişahlar olsun, zaten fıkıh konusunda da çok iyi eğitimler almışlardır. Yavuz Sultan Selim Han'ın 1512 yılında tahta geçmesi üzerine, ki 7 milyon civarında, değil mi Sayın Hocam, Yavuz Sultan Selim Han. Daha sonra Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında bu 23,5 milyon kilometre kareye ulaşıyor toprak. Babasının tahta geçmesi üzerine İstanbul'a çağrılıyor Şehzade Süleyman. Babasının kardeşleriyle mücadeleleri sırasında İstanbul'da babasına vekalet etmiştir.
0: Evet.
1: Ortalık sakinleşince kendisine merkezi Manisa şehri olan Saruhan Sancak Beyliği'nin verildiğini görüyoruz. Lalası Kasım Paşa var. Çok hocam tecrübeli.
0: Evet.
1: Çok önemli bir şahsiyet Kasım Paşa. Nezaretinde devlet idaresindeki bütün incelikleri öğreniyor. Manisa'dayken Merkez Efendi Hazretleri ile tanışıyor. Merkez Efendi Hazretleri malum haliniz İstanbul Zeytinburnu'nda kabri olan önemli bir şahsiyettir. Hatta Yavuz Sultan Selim Han'ın kızı Şah Sultan var Sayın Hocam. Kocası Lütfü Paşa var. Lütfü Paşa ile giderken eşkıyalar yolunu kesiyor. Ve Merkez Efendi Hazretleri himmetiyle yardım ediyor Şah Sultan ve Lütfü Paşa'ya.
0: Hmm.
1: Şah Sultan kurtulduktan sonra İstanbul'a gelir gelmez hemen Eyüp Sultan'da hocam Haliç boyuna bir cami yaptırıyor. Orada şu anda bu cami hala da, biz bunu TGRT belgesel olarak da çektik.
0: Evet.
1: Hocam önceki programlarımızda ikinci TGRT belgesel tarihten günümüze 2 şeklinde hocam TGRT belgeselde böyle bir programımız var. Dinleyicilerimizi de izlemeye davet ediyoruz. Bu programda Şah Sultan Camii'ni anlattık. Müthiş bir tarihi eser. İşte bu Şah Sultan Camii, Şah Sultan Camii'nin ilk imamı Merkez Efendi Hazretleri'dir.
0: Maşallah.
1: Evet, Lütfü Paşa ile Şah Sultan'ın eşkıyalarından kurtarılmasına vesile olması vesilesiyle de sebebiyle de Şah Sultan efendim Merkez Efendi Hazretleri'ni buranın camiine atamış ve orada çok talebe yetiştirmişlerdir aynı zamanda kendileri. Annesi Hafsa Sultan İstanbul'daki Sümbül Efendi'nin bir talebesini istemiş. O da Manisa'ya Merkez Efendi Hazretlerini göndermiş. Şehzade Süleyman Manisa'da ve daha sonra İstanbul'da Merkez Efendi'den çok istifade etmişlerdi. Sultan olduktan sonra İstanbul'da Topkapı dışında bir dergah yaptırıp emrine vermiştir. O mübarek zata hürmete hiçbir zaman kusur etmemiştir. Evet. Bu vesileyle Merkez Efendi Hazretlerinin de Allah-u Teala şefaatlerine nail eylesin. Topkapı'da efendim kabirini mutlaka
0: Merkez Efendi Hazretlerine. Orada Geylanilerden Seyyid Mazhar amcanın kabri de var. Oraya da olan dua etsinler.
1: Allah-u Teala mekanını cennet eylesin. Mazhar amcaya da buradan dua ediyoruz. Dinleyicilerimizden dua etmesini arzu ediyoruz. Babası Çaldıran'a Mısır seferlerindeyken Edirne'de ikamet ederek batıdan gelecek herhangi bir saldırı olmaması için Rumeli muhafazasının kendisine verildiğini görüyoruz. Yani hocam Kanuni Sultan Süleyman Han her yönüyle efendim devlet yönetmeye hazır. Yavuz Sultan Selim Han'ın Çorlu yakınlarındaki Sırt köyünde vefat etmesi üzerine şirpençe hastalığından malum haliniz. Küçücük bir sivilce çıkıyor.
0: Hanedanın hastalığı değil mi?
1: Evet hocam. Zaten hanedanın hastalığı ya guttur ya şirpençedir. Benzeri hastalık. Zaten gut hastalığı da bir nevi padişah hastalığı gibidir. Küçücük bir sivilce çıkıyor. Sivilceyi sıktırınca bu sivilce daha sonra büyüyor. Sonra hocam en son vefatına gelindiğinde neredeyse sırtındaki o sivilce affedersiniz ciğerleri gözükecek kadar büyüyor.
0: Allah Allah.
1: Evet. Ve bu efendim sivilceden sonra efendim hastalık daha da yükselince ilerleyince vefat ediyor. Sadrazam Piri Mehmet Paşa'nın gönderdiği silahtarlar ketudası Süleyman Ağa'nın Manisa'ya getirdiği haberle İstanbul'a gelmiş ve 1520 senesinde 26 yaşında bir delikanlıyken Osmanlı tahtına geçip hilafet ve saltanat sancağını eline almıştır. Kanuni evet. Sultan Süleyman Han 10. Osmanlı Sultanı 25. İslam Halifesi, bazı kaynaklarda bu sayılar farklı şekillerde terennüm ediliyor. Yavuz Sultan Selim Han'ın vefatı, işte Arslan öldü. Sultan Süleyman Han'ın tahta geçmesiyle de kuzu geçti gibi bazı Avrupalıların terennüm ettiği bazı benzetmeler var. Yani Yavuz Sultan Selim Han'dan çok korktukları için daha o zaman da Şehzade Süleyman'ı tanımıyorlar. Rast başlarına nasıl bir bela geleceklerinden haberdar değil. Yavuz Sultan Selim Han çok cevval olduğu için bir nevi Doğu'nun zaferi, Doğu'nun İslam toprağı olması. Bizim bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu toprağı İslam toprağıysa daha doğrusu Türkiye ve Ehl-i Sünnet Müslümanlara aitse bu Yavuz Sultan Selim Han sayesinde de, değil mi hocam? Çaldıran evet. Savaşı'nda malum haliniz Şah İsmail buralara evet. göz dikmiş. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'daki Müslüman Türk köylerine, Türkmen köylerine saldırıyordu. Onu bertaraf edip orada Ehl-i Sünnet'in hakim olmasını sağlayan da Yavuz Sultan Selim Han'dır. Allah-u Teala şefaatlerine nail eylesin, derecesini âli eylesin. Yavuz Sultan Selim Han'ın hayatı çok çok önemlidir. Herkesin evladına Yavuz Sultan Selim Han'ın hayatını öğrenmeye davet ediyorum hocam. Evet. Yavuz Sultan Selim Han, Kanuni Sultan Süleyman Zaten bunlar bu çok çok önemli. Evet.
0: Eğer biz gençlerimize, çocuklarımıza evet. anlatırsak evet. Bunların davasını, bunların ızdırabını evet. gençlerimiz hissederlerse evet. o zaman sıkıntı olmaz.
1: Sıkıntı olmaz.
0: İşte o zaman tekrar yine Tabii. Viyana kapılarına daha dayanırız tekrar.
1: Tabii. Ve tabii hocam dediğiniz gibi eğer gençlerin önüne model şahsiyetler koyamazsa kendi modellerini seçiyor gençler evet. ki o zamanın modern dünyasında maalesef nefse hoş gelen kimselerin model alınması çok tehlikeli. Evet. Akıl çok çok önemli hocam. Evet. Akılla hareket ederek böyle şahsiyetlerin hayatlarından ibret almamız gerekiyor. Bütün hasrı dünyası bu vesile sevinmiş. Tabii çok geçmeden Avrupalı bu düşüncesinden vazgeçmiş ve hayal kırıklığına uğradığını daha sonra öğreniyor. Ve netice itibariyle hocam Kanuni Sultan Süleyman Han işte tahta geçtikten sonra Avrupa'nın fethine yönelmesi hadisesi var.
0: Irak'ın seferi tabii, var.
1: Macaristan'dan tutun da Akdeniz adalarına varana kadar zaten Karadeniz Türk Gölü haline gelmişti Fatih Sultan Mehmet Han döneminde. Akdeniz'de Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında Türk Gölü haline geliyor ve oradaki adaların tamamının fethedilmesi. Efendim bu bizim sahil boyu mesela Marmaris Kalesi'ni yaptırıyor. Misal oranın yaptırılmasının çok stratejik hikayeleri var. Mesela Rodos Adası ve benzeri şekiller onların fethinde bu kale çok önemli bir vazife icra ediyor. Velhasılı kelam hocam. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın hayatıyla ilgili anlatılacak şeyler ne bu programa sığar ne de efendim biz de layıkıyla anlatabiliriz. Yani anlatmamız tam manasıyla mümkün olmayabilir. O açıdan biz Kanuni Sultan Süleyman Han'ın eserlerini daha fazla burada terennüm etmek istiyoruz. Mübareğin hayatını tam manasıyla anlatma gibi böyle bir şeyimiz yok, iddiamız yok. Anlatamayız. Sadece burada anlatmaya kalkırsak en azından 30 program yapmamız lazım.
0: Müsaadenizle. Tabii. Beşiktaşlı Yahya Efendi dediniz ya hocam, evet, sizi dinlendirmek babında.
1: Buyurun.
0: Tabii İstanbul'da Beşiktaşlı Yahya Efendi İstanbul'a geliyor.
1: Evet. Yani,
0: süt kardeşleri aynı zamanda dediniz. Fakat Kanuni Sultan Süleyman Han Hızır Aleyhisselam'la görüşmek istiyor.
1: Ya evet.
0: Bunu da sohbetlerinde Yahya Efendi'ye galiba arz ediyor.
1: Evet hocam.
0: Bir gün Boğaz'da kayıkla gezerlerken kaya ya Beşiktaş'ta Yahya Efendi ile beraber bir zat biniyor. Pir ifanı bir kimse.
1: Evet.
0: Kanuni Sultan Süleyman da bunu Yahya Efendi'nin arkadaşını olarak galiba o şekilde zannediyor.
1: Evet hocam.
0: Fakat yolculuk başlayıp denize açılınca o zat Sultan Kanuni Sultan Süleyman Han'ın parmağındaki yüzüğe çok dikkatli bakınca
1: evet.
0: Baba hayırdır çok mu beğendin deyince evet cevabını alıyor. Çıkarıyor parmağından ve yüzüğünü o yaşlı zata veriyor. Onu şöyle bir baktıktan sonra boğaza atıyor. Tabii çok garibine gidiyor sultanın. Sonra yolculuk bitip Rıhtım'a yaklaştıklarında o yaşlı zat elini suya daldırıp yüzüğü çıkarıp sultana
1: evet.
0: uzatıyor. Buyurun sultanım yüzüğünüz diyor. Yüzüğe bakarken bir bakıyor ki o yaşlı zat yok. Diyor ki abi kimdi bu? Diyor Hızır Aleyhisselam'dı. Niye tanıştırmadın beni diye Yahya Efendi'ye söyleyince
1: evet.
0: sultanım o sizinle çok tanışmak istedi. Fakat siz oralı olmadınız.
1: Ya
0: diye cevap veriyor. Evet.
1: Evet teşekkür ediyorum.
0: Yani Yahya Efendi'yle ilgili çok şeyleri var.
1: Çok şeyler var evet. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın örnek hayatı tabii hocam aile hayatı da çok çok önemli. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın belki hayatındaki en önemli başarı Hürrem Sultan'dır. Hürrem Sultan veli bir kadındır aslında hocam. Kitaplarda öyle anlatılır. Hayırsever bir kadındır.
0: Evet.
1: Kanuni Sultan Süleyman Han'ın belki de başarılı olması da en büyük şifrelerden birisidir. Bu hayalperestlerin efendim filmlerde, dizilerde anlattığı gibi birisi değildir. Onun için Hürrem Sultan'ı da buradan rahmetle anıyoruz. Mahi Devran Sultan vardır diğer hanımı. Gülfem Hatun ve Fülane Hatun da Kanuni Sultan Süleyman Han'ın diğer hanımları olarak da tarihi kaynaklarda geçer. İşte Sultan Şehzade Mahmut, Şehzade Mustafa, Murat, Mehmet bunlar Şehzade Abdullah. Hatta padişah olan 2. Selim Han, Şehzade Beyazıt, Cihangir bunlar erkek evlatları olarak bilinir. Raziye Sultan'la Mihrimah Sultan da kızları arasında efendim önemli hayırlara imza atmış hanımefendilerdir. Allah-u Teala mekanlarını, cennet derecelerini âli eylesin Amin. İnşallah. Şimdi dediğimiz gibi Sayın Hocam Kanuni Sultan Süleyman Han'ın hayatıyla ilgili anlatacak çok şeyler var ama sanırım birinci
0: bir
1: bölümü
0: verelim.
1: Tamamladık. İkinci bölüme geçeceğiz.
0: Hayır, inşallah. Hocam yönetmenimiz bir ara verelim diyor. Kıymetli dinleyenlerimiz Tarihi Açılan Pencere programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Efendim Tarihe Açılan Pencere programı kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle beraberiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu programımızda Mustafa Şeker Hocam Kanuni Sultan Süleyman Han'dan bahsetti. Bu bölümde de inşallah hocam Kanuni Sultan Süleyman Han'dan bahsettiniz ama
1: evet hocam.
0: Bir de eserleri var. Programımızın süresi tabii el verdiğince verimli evet. Kullanmaya çalışacağız. Fakat oraya geçmeden evvel ben bir hadiseyi nakledeyim. Ondan
1: tabii,
0: sonra size Kanuni Sultan Süleyman Han'ın bizlere yadigar bıraktığı eserlerden inşallah bahsedersiniz değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet hocam.
0: Hocam vefat ettiğinde malum bahsettiniz ya, İstanbul'a getirildi. Tam mübarek bedeni mezara konulacak. Birisi koşarak geliyor saraydan. Efendim Kanuni Sultan Süleyman Han Efendimizin vasiyeti var.
1: Ya.
0: Bu sandık mezara konulacak. Tabii Ebu Suud Efendi Osmanlı'nın en kudreti şehir İslamlarından evet. Zinhar olmaz.
1: Evet.
0: Çünkü bizim dinimize göre, şeriatımıza göre efendim mezara kefenden başka bir şey konmaz. Ve tabii bu kabul edilmiyor ve nihayetinde Kanuni Sultan Süleyman Han defnediliyor. Fakat çok merak ediliyor.
1: Evet.
0: Bu sandıkta ne var? Küçük sandıkta ne var? Sandığı bir açıyorlar.
1: Ya.
0: Kanuni Sultan Süleyman Han'ın yaptığı her işin fetvasını Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'ye sormuş ve dolayısıyla belgesini almış. Yarın Hak Divanı'nda sual olunduğu zaman, ey Kanuni Sultan Süleyman Han, sen bu işi nasıl yaptın, neye göre yaptın diye sorulduğunda, ben bunları vesika olarak göstereceğim diye böyle bir vasiyette bulunmuş hocam.
1: Çok doğru hocam. Evet. Yani bugün yaptığı her işte Allah-u Teala'ya hesap vereceğinin idrakiyle hareket eden bir sultanlar silsilesi görüyoruz Osmanlı'da
0: evet.
1: Hocam. Hepsi için aynı şeyleri söylememiz mümkündür. İşte karınca hikayesi herkes için malumdur. Malum haliniz, bir gün dolaşırken sarayın bahçesini karıncaların taradığını görüyor değil mi Sayın Hocam?
0: Ağaçları karıncalar sarıyor.
1: Evet, sarınca tabii kendisi bunun efendim itlaf edilmesi için emir veriyor. O sırada tam yanındaki ayrılırken dur diyor. İlk önce Şeyhülislam'a bir soralım. Bakalım o ne diyecek. Bunun üzerine hocam doğru Şeyhülislam'ın odası. Şeyhülislam o zaman Şeyhülislam'ı tabii netice itibariyle Ebu Suud Efendi efendim çok önemli bir şahsiyet baktığımız zaman ona doğruca gidiyor ve bakıyor ki hocam odasında yok. Odasında rahlesinin üzerine bir yazı bırakıyor. Drahtı ger sarmış olsa karınca zararı var mı karıncayı kırınca? Yani
0: evet, sor,
1: ağaçları diyor karıncalar
0: sararsa,
1: sarınca diyor bunları itlaf etmek öldürmekte bir sakınca var mı diyor. Tabii o yazıyı yerine bırakmış rahlenin üzerine. Sonra kendisi çıkıyor. Biraz sonra tekrar uğruyor. Yine yok. Ama bakıyor ki rahlenin üzerinde bıraktığı kağıdın altında bir şey yazıyor. Ne diyor? Yarın Hakk'ın divanına varınca Süleyman'dan hakkını alır karınca.
0: Ya.
1: Karıncanın bile hakkını koruyan bir medeniyet. Bugün hocam biz belgesel sebebiyle camileri, tarihi yapıları geziyoruz. Her tarafta kuş evleri var. Hatta ecdat bunlara kuş sarayı demişler. En son Valide Sultan, Valide-i Cedid, Üsküdar'daki Valide-i Cedid Camii'nin belgeselini çektik Sayın Hocam. Burada normal kuş saraylarının yanına, yani kuş saraylarını, kuş evlerini figür olarak yapmış. Yanına iki tane de minare koymuş. Yani hayvanlara ne kadar değer verildiğini siz anlayın artık evet. Yani. Hatta ona ecdadın bazıları kuş camileri falan demişler yani.
0: Konakların evet. Böyle güneş alabilen yani
1: evet.
0: Kışın sıcak olacak
1: evet.
0: Kısımlarına yapmışlar onu
1: evet.
0: Değil mi efendim?
1: Kışın hocam hem güneyinde var hem kuzeyinde var. Kuşlar şimdi mesela güneyine yapılmış yazın çok fazla sıcak oluyor. O kuşlar mesela güneye daha az giriyorlar. Kışın kuzeye daha fazla giriyorlar. O kuşlar da hangi mevsimde hangi kuş evlerine gireceklerini çok iyi biliyorlar. Hem caminin etrafına bu kuş evlerini yaymışlar Sayın Hocam. O açıdan yani ecdadın bu noktada çok önemli olduğunu, yani adam ev yaparken bile ilk önce evinin önüne yal yalak koyduğunu, kuş evlerini koydu, duvarlarına kuş evlerini koyduklarını görüyoruz. Onun için ifade buyurduğunuz gibi Şeyhülislam'dan her konuda fetva istemesi çok çok önemli. Hocam aslında bugün bu Kanuni Sultan Süleyman Han'ın mübarek hayatını belki de dediğim gibi günlerce anlatsak az. Ama bu programımızı yapmamızın esas bir sebebi var. Bizim tarih belgeseli çektiğimizi bildiği için insanlar Bize şunu soruyorlar, şunu sordular daha doğrusu. Ya hocam İstanbul'da malum haliniz Müslümanların en fazla ziyaret ettiği Eyüp Sultan Hazretleri'dir. Ve ondan sonra padişahların türbeleri gelir. Ve bunların yanına işte efendim Ayasofya, Sultanahmet, Dolmabahçe, Topkapı Sarayı gibi önemli yerler ve diğer saraylar gelir. Ve şu anda envanterlere göre bakıldığında camilerin içerisinde Süleymaniye, Sultanahmet ve Ayasofya. Fatih Camii'nin, Ayasofya'nın bu dört caminin en fazla ziyaret edilenler içinde olduğunu görüyoruz ki Süleymaniye Camii'ne ziyarete gelenlerin sordukları sorular çok farklı hocam. Yani Fatih Camii olsun, Ayasofya olsun, Sultanahmet olsun hepsi birbirinden kıymetli. Ama Süleymaniye'ye gelenlerin sorduğu soruların formatı da çok farklı hocam. Çünkü kaynaklarda Süleymaniye'nin yapılışında çok farklı şifreler kullanılmış. Mesela caminin inşaatı 4 metreyle başlıyor. Hatta tarihçiler diyorlar ki Süleymaniye caminin temellerinin bir ucu Haliç'tedir derler.
0: Şeyin hocam Mimar Sinan'ın Çıralık evet. eseri Şehzadepaşa Camii. Kalfalık Süleymaniye.
1: Ustalık da Selimiye Camii'dir. Şimdi hocam
0: bir rüya gördüğü bir rüya.
1: Bir rüyası vardır sayın hocam. Bir rüyası vardır. İnsanlar bunun için hocam Süleymaniye yani Süleymaniye Camii'ne ayrı bir ehemmiyet veriyorlar. Süleymaniye Camii'nin yapılışı bir ibrettir. Caminin inşası bir ibrettir. Daha sonra yaşananlar ibretliktir. Yani her şeyinde şimdi caminin altında çakıl taşları çıktı hocam yakın zamanlarda.

0: caminin bulunduğu tepeye gidiyorlar. Evet. Kanuni Sultan Süleyman Han caminin incelikleriyle ilgili, rüyasında kendisine emir buyurulan incelikleriyle ilgili şeyleri anlatmadan önce Mimar Sinan teker teker o teknik bilgileri kendisi vermeye başlıyor. Kanuni Sultan Süleyman Han dönüyor bakıyor, sen nereden biliyorsun ya, bu bilgiler bana verildi. Efendim diyor, Fahri Kainat sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem camiyle ilgili incelikleri, bilgileri aktarırken bir adım yerinizde de ben vardım diyor.
1: Hakkınızda ben vardım. Hatta şöyle bir hadis şöyle geçiyor. Evet. Ben de böyle biliyorum.
0: Evet hocam.
1: Bu şuraya efendim cami şuraya, minareler evet, şuraya. Evet. Bütün külliyi anlatıyor.
0: Evet.
1: Fakat mihrabı söylemeyi unutuyor. Benim evet, bildiğim bu şekilde.
0: Evet.
1: Mimar Sinan diyor ki efendim mihrabı da buraya koyalım.
0: Ya evet.
1: Sen nereden biliyorsun diyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam size emrederken ben arkanızdaydım. Ya, yani hocam, mimar da aynı rüyayı görüyor.
0: Ya hocam yani onun için caminin girişinde mesela hocam her metrekaresini biz orada belgesel yaparken şunun farkına vardık. Biz yıllardır talebe götürüyoruz, geziyoruz, dolaşıyoruz. Ama belgesel çekerken bütün incelikleri çekmeniz gerekiyor. Hocam o kadar çok teferruat var ki mesela caminin ilk girişi, ilk girerken o tepesindeki mukarnaslar var hocam. Mukarnasların üstünde sarkıtlar var. Mimar Sinan o sarkıtları yaparken Hira Nur Mağarası'na özenerek yapmış mesela.
1: Allah Allah.
0: Çok enteresandır. Tarihi kaynakla da biz onlara ulaştık hocam. Mesela caminin yapım sırasında caminin provasını çok etkili, yetkili, bu anda bu alanda ben her şeye hakimim denilen birkaç tarihçiyle gezdik hocam biz burayı. Gezerken onlara ben mesela Süleymaniye Camii'nin provası nerede yapıldı diye sordum. Tık yok hocam. Herkes o tekrar aynı bilgilerin sürekli tekrar edilmesinden ibaret. Bazı böyle ortalıkta belgesel çeken kimseler var. Şimdi hocam caminin kuzey kapısında, kapısının üstünde 7-8 kişinin sığacağı bir küçük bir yer var. Caminin provasını Mimar Sinan burada yapmış. Çok ilginç prizma teknikleri var kullanmış
1: şeye,
0: orada.
1: Medreselerin olduğu kapı, değil mi? Medrese
0: Kervansaray'ın tam karşısı. Şimdi medreseler hocam şöyle.
1: Arkada.
0: Süleymaniye Kütüphanesi'ni şöyle gözümüzün önüne getirdiğimizde
1: tamam,
0: batı yakasında kuru fasulyeciler var malum haliniz.
1: Reklam o kuru fasulyelerin
0: kuru fasulyelerin hocam burada değerli bir misafirimiz var İbrahim Bey. İnşallah İbrahim Bey bize kuru fasulye de ikram edecek. Sıddık hocam tabii siz de ikram edebilirsiniz.
1: Hocam.
0: Caminin batı yakasındaki kuru fasulyecilerin arkasında Sıbyan mektepleri ve medreseler var hocam. Şimdi orada çeşme var, Sıbyan Mektebi var. Şimdi batı yakasından bahsediyorum. Medreseler var. Yanında Darul Tıp var. Tıp fakültesi tamam, var. Tam köşesinde hocam, kuzey batısın, kuzey batı köşesinde efendim hastanesi ve bimarhanesi var. Yani hem normal hastane hem bimarhane, akıl hastaları için olan var.
1: Hı hı.
0: Ondan itibaren caminin tam kuzeyinde imaret var hocam. Yanında kervansaray var. Tabhanesi var. Yani kervansaraylar ve dinlenme yerleri var. Tam kervansarayın önündeki kuzey kapısının üstünde 7-8 kişinin rahat sığabileceği küçük merkez, orası Süleymaniye Camii'nin provasının yapıldığı yerdir.
1: Hmm.
0: Hep bize anlatılır ya işte efendim nargile, nargile fokurdatmış evet, falan, yok hocam böyle bir şey. Çünkü Osmanlı'da nargile ve sigara kültürü 17. 18. yüzyıllarda 16. yüzyılda var da gerçek manada 17. yüzyıldır aslında ama 16. yüzyılda yok denecek kadar.
1: Belki adam tiryakidir hocam.
0: Yok yok yani yok Osmanlı'da yani, yok yani hocam. 17. Hmm. yüzyıldan itibaren yavaş yavaş görülmeye başlanıyor. 18. yüzyılda çoğalıyor. İşte hatta bu sigara sebebiyle 4. Murat Han zamanında evler yanıyor. Adam sigarayı söndürmeyi unutuyor. Ahşap evler tutuşuyor.
1: Saklıyor,
0: Katip Çelebi'nin dediğine göre İstanbul'un 3'te 1'i yanıyor hocam. 1633 ve 1660 yangınlarında. Onun için 4. Murat Han'ı da buradan rahmetle anıyoruz. Sigara yasağının sebepleri alkolü yasaklatıyor. Niye yasaklatıyor? Bir kadıncağız keçiciyle beraber Karaköy tarafından giderken kafayı çekmiş olan iki Rum kadıncağıza sarkıntılık yapıyorlar. İstanbul'da bir kadına sarkıntılık yapanın kellesi alimallah zor kurtulur. Saraya gidiyor bu haber. Ondan dolayı açıkta içki içilmesini yasaklıyor padişah. Sigaranın yasaklanma sebebi
1: zaten
0: de hocam.
1: Müslümanların içmesi zaten yasak.
0: Gayrimüslimlerin açması da içmesi de zaten yasak. Gayrimüslimler de hocam zaten o yer altındaki depolar falan oralarda içiyorlar. Onlar da zaten kendi kültürleri içinde yapıyorlar bunu. Ama öbür türlü sigara yasağı mevzubahis olduğunda sigara efendim tab en mekruh değil mi Sayın Hocam? Haram değil. Tabiati itibariyle mekruh.
1: Tabii bu bizim mevzumuz değil şimdi hocam.
0: Yani,
1: oraya girmeyelim de.
0: Netice itibariyle yani padişahlar niçin? Şimdi hocam şu da var. Belgeseli yapıyoruz
1: Şafii
0: ya.
1: Şafii mezhebine nafakadan sayılır.
0: Ha, nafakadan
1: yani
0: sayılır.
1: Yani soğan sarımsak gibidir Hanefi mezhebinde
0: evet,
1: de. Yani şeran caiz, şeran evet, mekruh değil.

0: Değil.
1: Evet. Şimdi şuna da karşıyım Sayın Hocam. Şimdi belgesel yapıyoruz. Mesela belgesel yapanları dinliyorum. Ya işte diyor, ben din adamı değilim, bu mevzulara girmiyorum. Ya burada en girift meselelerden bahsetmiyoruz. Bir Müslümanın kendine yetecek kadar temel fıkıh bilgilerini bilmesi zaten farz. Bunlar da çok temel bilgiler yani. Bunları çok din adamı olmaya da gerek yok. Dolayısıyla belgesel yapan adam da oradaki şer'i meseleleri, dini meseleleri
0: Tabii.
1: bilecek. En temel meseleleri.
0: Olmalı,
1: şimdi
0: evet.
1: 4. Murat Han sigarayı yasaklamış. Niye yasaklamış? Bunun altında farklı şeyler arıyor insanlar. Ama yasaklanmanın sebebi çıkan yangınlardır.
0: Tabii, yangınlar var.
1: Dolayısıyla hocam baktığımızda...
0: Ve çok sert tedbirler de alıyor.
1: Tabii.
0: İnşallah bir programda
1: başka bir programda konuşuruz.
0: Şunu çok merak ettim,
1: evet.
0: Hocam da. Siz dediniz ya Süleymaniye'nin, özür dilerim sözünüzü kestim ama...
1: Evet.
0: Süleymaniye'nin temelinde çakıl taşlarına rastladık.
1: Evet Sayın Hocam.
0: Bu yani şu anda modern... yapı tekniğinde de bunun kullanıldığını, daha yeni kullanılmaya başladığını görüyorum.
1: Şu anda yeni kullanılıyor.
0: Neden ve niçin kullanmış olabilir?
1: Hocam Süleymaniye Camii'nin ve Fatih Camii'nin bulunduğu lokasyon jeomorfolojik olarak, yani toprak yapısı olarak killidir. Kille su bir araya geldiğinde sabun olur.
0: Kayganlaşır.
1: Tabii kayganlaşır. Doğal olarak bu caminin temeline zarar verir. Zaten Kanuni Sultan Süleyman Han'ın temeli attıktan sonra 2 yıl beklemesinin sebebi bu. Zeminin tam temelin tam zemine oturmasını istiyor.
0: Evet.
1: Ondan dolayı hocam caminin temellerine çakıl taşları döşüyor ki caminin temeline su indiğinde, su biriktiğinde çakıl taşlarından süzülüp halice aksın bu sular diye.
0: Hmm, evet.
1: Bu taşların konulmasının sebebi budur.
0: Evet.
1: Hatta bu Henry Prost diye bir adam geldi hocam 1940'lı yıllarda. İthal Neron diyorlar bu adama. Fransız asıllı. Sırf Osmanlı'dan intikam almak için gelmiş bu adam.
0: Bu yakmadı ama yıktı.
1: Yıktı ve İstanbul'da hocam yüzlerce tarihi eser kayıp bugün. Bunun sadece 30 civarında cami. Mesela buradan cami geçecek. Ta 100-200 metre içerideki buradan yol geçecek. 100-200 metre içerideki camiyi yıktırıyor. Adam nefret ediyor.
0: Yani Fatih ya, Camii'ni yıkılmakta meter etti.
1: Tabii onu da işlemiştik efendim malum haliniz.
0: Evet.
1: Batı yakasındaki Fevzi Paşa bulvarının kodunu o kadar dipten alıyor ki camilerin temelleri görülüyor. Sarsılıyor. Hiçbir zaman depremde zarar görmemiş Fatih Camii bile hocam 99 depremde kol girecek evet. yarıklar vardı. Velhasılı kelam Süleymaniye Camii'nin temellerinde çakıl taşları var. Niye caminin temeline biriken sular süzülerek haliçe aksın diye. Bu Henry Prost hocam ne yapıyor? Çakıl inşaat malzemesi diye kamyon sattırıyor. Sonra birisi çıkıyor diyor ya koca mimar bunu boşu boşuna koymamıştır. Vardır bunun sebebi hikmeti. Sonra ondan sonra kapatıyorlar. Hocam Süleymaniye Camii yüzyıllar bak Mimar Sinan'ın hiçbir eseri depremden zarar görmemiştir, yıkılmamıştır. 1866 İstanbul depreminde Fatih Camii bile yıkılıyor ama Mimar Sinan'ın hiçbir eserinde neredeyse çatlak bile yokken 99 bu Henry Prost'un ihaneti sonucunda Süleymaniye Camii'nin bazı yerinde çatlaklar olduğu bile tespit edilmiş.
0: 99'da mı?
1: 99 depremde ondan sonraki aralardaki depremlerde evet. bile. Velhasılı kelam Süleymaniye Camii'nin imarethane ve kervansarayın olduğu yerler 4 metreyle başlar hocam. Oradan sonra merdivenle aşağı inersiniz. Ta aşağı 54 metreye kadar iner. Cami tepededir. Böyle evet. bir tepsi düşünün hocam. Efendim o büyük bir tepsi. Altta bir denge unsuru koyuyorsun. Tepsiyi mesela nasıl denge unsurunu kaçırırsanız bir tarafa ağırlık bindiğinde yıkılır.
0: Evet.
1: Mimar Sinan da Süleymaniye Camii'ni yaparken denge profilini çok iyi gözetmiş. Ta caminin bazı mimarlar caminin temellerini ta halice kadar devam ettiğini söyleyenler vardır. O açıdan baktığımızda caminin temelini attıktan sonra 2 yıl beklenmesinin sebebi budur hocam.
0: Evet.
1: Hatta o süre zarfında dediniz ya Peygamber Efendimiz rüyasında görmüş caminin buraya yapılması hadisesi. Arkasından 2 yıl boyunca hocam caminin temeline temel atıldıktan sonra inşaatın sürmediğini görüyoruz. O zaman da İran İmparatoru Şah Tahmasp. İranlılar böyle kendilerini çok akıllı zannederler ya hocam.
0: Evet.
1: Dalga geçmek maksadıyla birkaç sandık altın gönderiyor. Alın bunu paranız bitmiş.
0: Belli ki
1: paranız bitmiş. Bu mücevherleri alın da caminizin inşaatını bitirin diyor. Kendince dalga geçiyor. Çünkü evet. Yavuz Sultan Selim Han'dan çok affedersiniz yedikleri şamarı acısını hala unutamadılar. Bu İranlılar
0: hala unutamadılar.
1: Bugün de unutmuş değiller evet. de gerçi. Efendim baktığımızda sayın hocam efendim. Mimar Sinan sonra Kanuni tarafından huzura çağrılıyor. Niçin inşaatın devam etmediği sorulunca işte efendim caminin temellerinin buna müsait olmadığını, dolayısıyla beklenmesinin sebebinin bu olduğunu, bundan sonra caminin temellerinin tam yerine oturduğunu ve yeni inşaatın başlayacağını söylüyor.
0: Evet.
1: Şimdi bu çah tahmas sandukalarla mücevher göndermiş ama Kanuni Sultan Süleyman Han bu mücevherleri elinin tersiyle itiyor. Mimara diyor al nasıl kullanırsan kullan diyor. O Mimar Sinan da hocam hepsini toz ettiriyor. Minarelerin inşaatında kullanılan hamur çamurların içine katıyor bunları. Güneybatı'daki hani güneş genellikle güney tarafında evet, gider evet. Ya hocam. Güneybatı'daki minarenin harcında kullanılması muhtemelen hocam kuvvetli
0: hatta
1: ihtimal.
0: Törenle evet. İran elçisinin de hazır olduğu bir törenle böyle yapıldı.
1: Aynen öyle hocam. Daha sonra caminin inşaatı bitiyor uzun hikaye. En son hocam Kanuni Sultan Süleyman'ın halkın içine girer. Tebdili kıyafetle de girer.
0: 7 yıl sürüyor değil mi? 7 yıl sürüyor.
1: 7 yıl sürüyor. 1550'de başlıyor. 1557'de bitiyor. 1558'de Hürrem Sultan vefat ediyor hocam. Bir yıl sonra yani caminin inşaatından bir yıl sonra. 1557'de bitiyor. Bitince tabii Kanuni Sultan Süleyman Han Osmanlı padişahlarının tamamı gibi tebdili kıyafetle halk arasında dolaşmayı sever. Kanuni Sultan Süleyman Han da caminin açılışı sırasında halkla yakın olmak istemiş. Kimileri müsafaha ediyor, kimileriyle böyle yakın oluyor ama bir Pir-i Fani dikkatini çekiyor. Pir-i Fani'de de İslam tokalaşmasıyla olan müsafaha yapmak isteyince Kanuni Sultan Süleyman Han elini geri çekmek istemiyor. Ona Pir-i Fani olduğu için elini uzatıyor, müsafaha yapıyor. Müsafaha yapınca hocam parmaklarından bir tanesinde kemik olmadığını fark ediyor. Bu kitaplarda yazıyor hocam.
0: Baş parmağında.
1: Ha baş parmağında. Sonra kulağına eğilmiş demiş ki efendim ben sizin kim olduğunuzu anladım. Siz Hızır Aleyhisselam'sınız diyor. Hızır Aleyhisselam da Kanuni Sultan Süleyman Han'a hünkârım sizi ziyaret için geldim diyor. Kanuni Sultan Süleyman Han da diyor ki efendim diyor şeref verdiniz ama diyor her cuma namazını burada kılmanızı istirham ediyoruz diyor. O da diyor ki efendim her cuma değil ama her bayram namazında gelmeye söz veriyorum diyor.
0: Şimdi Hızır Aleyhisselam'da Süleymaniye mi gidelim
1: Süleymaniye Kurban Bayramı'nda ve Ramazan-ı Şerif Bayramı'da Osmanlılar hocam hep bayram namazında olur ya Hızır Aleyhisselam'la karşılaşırız diye Süleymaniye Camii'ne giderlermiş. Halkın bu iştiyakı, bu heyecanı işte Yahya Kemal'in Süleymaniye'deki bayram sabahı, Süleymaniye'de bayram sabahı şiirini yazmasına vesile olmuştur Sayın Hocam.
0: Evet.
1: Demek istediğimiz Kanuni Sultan Süleyman Han'ın hayatı ve eşittir Süleymaniye Camii. Süleymaniye Camii'nin içerisinde vaktimiz olsaydı o 8 sırdan bahsedecektim hocam. 8 sır.
0: Kısaca şöyle bir değinseniz.
1: İs odaları, revzenler, barok kubbesi var hocam. Bu özellikle... Bu barok kubbenin hikayesi çok evet. enteresandır. Yani bizde hangi Frostlar bitmez hocam. Fossati kardeşler geliyor. El işlemesi, el yazısı, elle yazan o kalem işlemelerin tamamını sıyırıp atmışlar. Bu yıllar sonra ortaya çıkıyor. Devekşu yumurtaları var. Çini panoları var hocam. Hat levhaları var. Caminin temelindeki o temel ısıtma, kalorifer sistemi var. Hocam muhteşem, her şeyle muhteşem.
0: Hamamın suyunu mu?
1: Hamamın suyu
0: camiye veriyorlar.
1: Camiye veriliyor ve cami ha. kışın ısınıyor bu sular
0: Fakat
1: sayesinde.
0: Hocam, çok özür dilerim.
1: Evet.
0: İslam sanatları tarihinde Osmanlı mesela.
1: Evet hocam.
0: Mimar Sinan bir rüyayla bu cami modelini oluşturmuş değil. Değil mi? Çünkü
1: ki.
0: Osmanlı'ya baktığımız evet. zaman bir süreklilik var.
1: Evet.
0: Cami ve böyle mimari yapılarda.
1: Evet.
0: Mesela Orhan Camii'ne baktığımız evet, zaman, Orhan evet. Gazi Camii'ne baktığımız zaman evet. Selçukilerin sanki bir Selçuki camisi gibi.
1: Ya,
0: sonra
1: evet.
0: Yeşil Camii'ye baktığımız zaman
1: evet,
0: Bursa'da
1: evet.
0: tipi bir cami.
1: Evet.
0: Önde efendim mihrap,
1: evet.
0: sağında solunda öğrencilerin ders görecekleri aynı zamanda medrese olarak kullanılabilen bir cami
1: evet,
0: tipi var.
1: Evet.
0: Sonradan efendim ama tek hedef şu az sütunlu yani cemaatin birliğini sağlayacak
1: evet.
0: tek kubbe altında bir ibadet mekanı.
1: Aynen
0: sonra
1: öyle. Çok doğru.
0: Dönüyoruz. Ha. Nerede? Yani o ilk dönem mimari
1: evet.
0: yapısını
1: evet.
0: Beyazıt Camii'nde
1: evet.
0: ilk provasını yapıyorlar.
1: Evet.
0: Sonra Şehzadebaşı Camii, sonra Süleymaniye Camii
1: evet.
0: ve sonra
1: Selimiye diye böyle devam
0: Selimiye
1: ediyor.
0: Zirvede.
1: Artık. Zirvede. Daha sonraki Lale Devri'nden sonraki dönemlerde Rokoko Barok usulü artık devlet tabii netice itibariyle
0: evet.
1: cami işte Ortaköy Camii'nde görmüştük mesela bunların örneklerini. Ama Sayın Hocam şunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
0: Vaktimiz bütün, dolmak üzere.
1: Bütün, vaktimiz evet. dolmak üzere Osmanlı Mimar Sinan'ın yaptığı camiler sadedir hocam.
0: Evet.
1: Camilerin en makbulü fıkıh kitaplarında yazar.
0: Doğru.
1: Hatta namaz kılınan seccadenin de sade olması esastır.
0: Doğru.
1: Hatta bazen böyle efendim çok affedersin cahil sofu şeytanın maskarası olurmuş derler ya hocam. Adam bakıyorsun namaz kılıyor yerde seccadenin üstünde Kabe-i Muazzama resmi, cami resmi. Ya birisine dedim ki ya niye bu Kabe-i Muazzama resminin üzerinde kılıyorsun? Ya işte huşumu arttırıyor. Çok seviyorum. Ya sen annenin babanın fotoğrafını ayakkabının içine koyar mısın? Her çıkarıp giyerken annenin babanı vefat etmiş annenin babanın fotoğrafını görürsün. Ayakkabının içine koysana bunu. Olmaz, saygısızlık olur. Ve Kabe-i Muazzama'nın için ayak hizasındaki ya. Seccadenin üzerine koyuyorsun. Bu edepsizlik diye bahsedilir ya. Şimdi hocam, Osman İbni Hoca da bahsediyor bundan malum.
0: Şimdi yeni bir moda oldu. Kendi ismini. Evet. Çocukların ismini, hanımın ismini yazıyor seccadeye.
1: Ya değil onun mi üzerine? Hocam? Evet. Ve Müslüman isimlerine gidiyor Ömer yazıyor seccadeye. Ya bu mübarek isimdir. Latin alfabesiyle de yazı yine bir edep gerekir. Yani neticede böyle yani İranlılar gibi evet. Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ebubekir Efendimizin haşa helat efendim ayakkabılarının üzerine Hulafa-i Raşid'in isimlerini yazdırması gibi teşbihte hata olmasın. Onun için evet. Mübarek isimlere saygı göstermek lazım. Edeple giren lütufla çıkarmış değil mi değerli hocam? O açıdan Süleymaniye Camii'ne girildiğinde hocam mutlaka ilk kapısının o kafayı kaldırıp baksınlar. Hira-Nur mağarasındaki sarkıtları sembolize eden işaretler konmuş oraya. Caminin içine girdiğinde dikdörtgen şeklindedir hocam. Osmanlı camilerinin özelliği budur. Mimar Sinan'ın sade olması, dikdörtgen şeklinde mümkün mertebe yapılmaya çalışılması. Tabi Süleymaniye Camii'nin jeomorfolojik yapısı sebebiyle biraz dikdörtgene yakındır ama Mimar Sinan camilerinin sade olması çok önemli. Revzenler var hocam mesela, mükemmeldir. Aynalı cam sistemidir. Bu revzenler ve vitraylar var hocam. Revzenler evet. Alçıyla olursa aralarındaki camlarla işlemeler alçıyla olursa revzen metalle veya gümüşle olursa bunlara vitray deniyor. Mesela sütunlar var hocam. İs odaları var. İs odaları kendi başına bir hikayedir zaten. Sürre oradan kazınan efendim şeyler var, isler var. O isleri alıp özel mayilerle, sıvılarla karıştırıp sürre alaylarının demelerinin boyunlarına koyup onlar gidiyorlar zaten. Üç ay geliyorlar. 6 ay boyunca sallanan o efendim isler mükemmel mürekkepler en haline geliyor. En makbul. Evet. Onların dışında dediğimiz gibi deve kuşu yumurtaları var. Hocam batıda
0: özelliği nedir deve kuşu
1: yumurtası? Deve kuşu yumurtaları hocam doğası gereği örümcek ağları gelmiyor bunlara. Bir üniversite, Batı Anadolu'da bir üniversite bunun öğrenci projesiyle araştırmasını yaptı. Üzüm bağlarının örümceklerle kaplanmasına karşı tedbir maksatlı bir deve kuşu yumurtası modeli uyguladılar.
0: Evet.
1: Örümcekler hocam gelmemiş oraya. Bundan raporları yayınlandı daha sonra. Deve kuşu yumurtalarını hatta 70 metreye kadar bir deve kuşu yumurtası koyarsanız 70 metreye kadar örümcek gelmiyor. Süleymaniye Camii'nin içerisinde onlarcası var. Ama bu üniversite projesinde deve kuşu yumurtaları konmasına rağmen %50 faydalı olmuş. Niçin %100 olmamış? %100 olmasının Osmanlı'da Süleymaniye'de %100 etki göstermesinin, tesir göstermesinin sebebi şu. Süleymaniye'deki deve kuşu yumurtalarının üzerine özel sıvılar, özel karışımlar sürülmüş hocam.
0: Allah Allah.
1: O %100'e çıkarmış ecdat. Her evet. şeyi hesap etmişler yani anlayacağınız.
0: Evet.
1: Onun için Süleymaniye Camii'nin her metrekaresi. Hocam caminin içinde çeşme var. Niçin çeşme var diye sordum bir tarihçiye. Dedi ya işte efendim şöyle böyle. Ya itikaf için girenler ihtiyaç duyduğunda oradan su içsin diye. Her şeyi düşünülmüş hocam.
0: Maşallah.
1: Yani her şeyi düşünülmüş. İs odalarından deve kuşu. Cam panolar var. O tepedeki baroklar var hocam. Fossati kardeşler Abdülaziz Han döneminde camiyi yeniden restore ediyorlar ama bütün kalem işlerini sökmüşler yerine barok yani caminin her tarafı klasik tepe barok hocam.
0: Allah Allah.
1: Sonra bunu ta efendim belirli yıllarda mesela Adnan Menderes rahmetli zamanında barokların kaldırılması gündeme gelmiş ama ömrü kafi gelmiyor. Sonradan idamla neticelenen mekanı cennet olsun Adnan Menderes'in.
0: Evet.
1: Sonra 2000'li yıllara gelindiğinde de hocam o baroklar sökülüyor. Altına bir bakılıyor ki Fossati kardeşler kalem işlemelerini hepsini sökmüş atmışlar. Ve bakıyorlar evet. ne yapalım? Eskiler mi kalsın, yeniler mi kalsın? Şimdi baroklar yerinde şu anda. Cami klasik hocam baroklar yeni Avrupa usulü. Ondan dolayı yani burada Süleymaniye Camii'ni tek başına anlatmak da niyetimiz ama vaktimiz yine kafi
0: onun
1: gelmedi.
0: Bunu başka bir programda da anlatmak. Süleymaniye Külliyesi'ni inşallah.
1: Külliyesini.
0: Külliye olarak.
1: Bu bir de hocam gittiklerine mutlaka baksınlar. Süleymaniye Kanuni Sultan Süleyman Han'ın türbesine girerken alın kısmında Hacer-ül Esved taşı var hocam.
0: Evet.
1: O Hacer-ül Esved taşı İstanbul'da 5 tanedir, 5 parçadır. Birisi Kanuni Sultan Süleyman Han'ın türbesindedir. 4 tanesi de Kadırga'daki Sokullu Mehmet Paşa Camii'ndedir hocam.
0: Evet.
1: Onlar da buradan şu, ifade etmek isteriz.
0: Onlardan da bahsederiz.
1: İnşallah.
0: Efendim kıymetli dinleyenlerimiz yine bir tarihe açılan pencere programının sonuna geldik. kıymetli hocam Mustafa, Profesör Doktor Mustafa Şeker hocam, Kanuni Sultan Süleyman Han'dan ve bize yadigar bıraktı Süleymaniye Camii'nin hususiyetlerinden vaktimiz el verdiğince bahsetti. Yarım kaldı. İnşallah başka bir programda teferruat olarak Süleymaniye Kulesi'ni anlatırız. Efendim, başka bir program buluşmak dileğiyle.
1: Hoşçakalınız efendim. Kardeşimize de teşekkür ediyoruz.
0: Evet.
1: Herkese efendim hayırlı günler diliyoruz.
0: Allah'a ısmarladık.
2: Tarihe açılan pencere.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli dinleyenler, şimdi pazartesi gününden bugüne makaleler arasında programında yayınladığımız güncel bazı makalelerden oluşturduğumuz programımızı dinleyeceksiniz. 24 Ağustos Pazartesi Makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Akif Bülbül'ün Orta Doğu ekseninde İyilik Kötülük başlıklı makalesini sunuyorum. ...19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü'ydü. Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında, mazlumların, masumların yanında olan tek ülke biziz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 25 yıldır yapılan iyiliklerin ucu bucağı yok. Bu kutlamayı fazlasıyla hak ediyoruz. Bu çerçevede AK Parti'de bir program düzenledi. İnsani Yardım ve Türkiye Modeli adıyla. İnsan Hakları Başkanı Profesör Doktor Hasan Yalçın'ın başkanlığını yaptığı programda iyiliğin merkezinde bulunan kurumlarımızın başkanları konuştu. Birkaç hususu belirtmek gerekirse Hasan Basri Hoca çok güzel tespitte bulundu. Milletimizin karakterini yansıtan bir anlayışla merkezinde insan olan ve insana sırf ihsan için herhangi bir karşılık beklemeden, sırf iyilik olsun diye iyilik götürmeye çalışan bir devlet ve topluma sahibiz dedi. İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Cangır da Hasan Basri Hoca'nın sözlerini pekiştirdi. Milli gelire oranla dünyada en çok insani yardım yapan ülkelerin başında geliyoruz. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın verdiği rakam da dikkat çekiciydi. Hali hazırda 86 ülkeye yardım götürdüğümüzü vurguladı. Önemli bir noktaya da temas etti. İnsani yardım faaliyetinde bulunurken siyasi, sosyal ya da ekonomik beklenti içinde değiliz dedi. TİKA'nın bir kalkınma kuruluşu olduğunu dile getiren Başkan Abdullah Eren de kurumun pozisyonunu şöyle anlattı. Klasik kalkınma kuruluşlarından cömertlik ve yardımlaşma özelliğiyle ayrılıyoruz, insani yardımda bulunduğumuz yerlerde kriz sonrası kalkınmaya destek veriyoruz. TİKA ile ilgili bir not daha verelim sizlere. Kurum 53 ülkede 57 ofisiyle faaliyet gösteriyor. Bugüne kadar da 1500 projeye imza attı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdülhadi Turus iyiliğe başka bir açıdan yaklaştı. Asli meselemiz insanı tahkim etmek ve elde olan kaynağını başka ülkelere götürebilmek. Programın odak noktasında Kızılay Genel Başkanı'nın sözleri vardı. Fatma Meriç Yılmaz bakın ne dedi. Biz dertli bir milletiz, dertlenen bir milletiz. Hiçbir zaman elimizden geleni yaptık diyecek bir mizaca, mirasa sahip değiliz. Biz elimizden gelenin fazlasını yapmak, yapılamayanları da dile getirmek zorundayız. Hiçbir zaman rehavete kapılmamalıyız. Türkiye Gazetesi'nde Akif Bülbül'ün Orta Doğu ekseninde İyilik Kötülük başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet Gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin Ekrem İmamoğlu filmde The End başlıklı makalesini sunuyorum. Mahkeme salonunda devleşecek, rüşvet ve yolsuzluk iddiasında bulunanlarla yüzleşecekti. Hakkındaki iddiaları bir bir çürütecekti. İddialarını parçalayıp yüzlerine fırlatacaktı. İtirafçı olduklarına pişman olacaklardı. İmamoğlu öyle bir savunma yapacaktı ki her birisinin iddialarını belgeleriyle çürütecekti. Rezil olacaklardı. Bir daha insan içine çıkamayacak hale geleceklerdi. Rezil bir müfteri olarak anılacaklardı. Ekrem İmamoğlu da Silivri'deki mahkeme salonlarına sığmayacak, Türkiye'ye taşacaktı. Aziz İhsan Aktaş, itirafçı olduğuna pişman olacaktı. Ekrem Başkan, Aziz İhsan Aktaş'ın iddialarını bir bir çürütecekti. Keleş İnşaat'ın sahibi Mustafa Keleş, rezil olup salonu terk edip gitmek zorunda kalacaktı. Cemal Üneş, ben ne yaptım Ekrem Başkan gibi bir sert kayaya nasıl çarptım diyecekti. Hamit Demir, başkan ben ettim sen etme durumuna düşecekti. Erdoğan Pınarhisar cezaevinden iktidara yürüdüğü gibi Ekrem İmamoğlu da Silivri'den Cumhurbaşkanlığına yürüyecekti. Fakat güneş çıktı, buzdağı eridi. Gerçekler ortaya çıktı, algı çöktü. Kahramanlığın yolculuğu Silivri duruşmalarında bir bir tükendi. Kahramanın bitişi filmine dönüştü. Şimdi bu filmden kareler izletmek istiyorum. Mahkemede Keleş İnşaat'ın sahibi Mustafa Keleş ile Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan diyalog. İmamoğlu, şimdi şantiyede ziyaret etmişim, senden bir villa istemişim. Senin şantiyeni ben kalabalık bir ekiple gezdim. Keleş, üç defa tek başına gelmedin mi başkan? İmamoğlu, tek bir defa geldim senin şantiyene, bir defa. Keleş, üç defa tek başına geldin. İmamoğlu, bir defa, tek başıma, ben. Keleş, Emre Bey'in odasında. İmamoğlu, ben tek başıma. Keleş, evet. İmamoğlu, seni çok iyi tanırım Mustafa Keleş. Kınıyorum seni. Senden villa istemişim falan. Keleş, villa isteyip de onu da şu adamın tapusu üzerine tapu yapacaksın dedin mi demedin mi? Peki Mustafa Keleş'in iddiaları karşısında Ekrem İmamoğlu'nun cevabı ne oluyor? Senin inşaatına gelmedim, Emre'nin odasını bilmem, ben o tarihlerde şuradaydım mı diyor. Peki ne diyor? Seni Allah ıslah etsin diyor. Ekrem İmamoğlu'nun Cemal abi diyeceği kadar yakından tanıdığı bir isim Cemal Üneş. Bakın onun arasında geçen konuşma nasıl? İmamoğlu, emin misin Cemal abi? Emin misin ben senden para istedim yani? Cemal Üneş, istedim başkanım. İmamoğlu, emin misin yani? Üneş, eminim tabii, niye? İmamoğlu, ben senden para istedim ve parayı getirdim, verdin, yolladın. Öyle mi? Üneş, ya o şartlarda dedin ki seçime mi girsem dedim bir yere, hatta senin bir şey merkezi vardı, dedin ki buraya bir para lazım dedim, 500 bin. İmamoğlu, ben de sana dedim ki 500 bin lira vereceksin, öyle mi? Üneş, evet. Mehmet Çakılcıoğlu'na yönlendirdin, biz ondan bir senet yaptık işte 5 tane. İmamoğlu, Allah Allah, vah ki ne vah, ne diyeyim sana? İş adamı Hamit Demir mahkemede Beylikdüzü'ndeki Demir Country projesinin ruhsatı için kendisinden 8 milyon lira rüşvet istendiğini anlattı. Hamit Demir, Beylikdüzü'ndeki inşaat için Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü ve onun destek vereceğini söylediğini açıkladı. 2017 yılında yani Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde projenin ruhsatlandırılması aşamasına gelindiğinde kendisinden 8 milyon lira rüşvet istendiğini iddia etti. Hamit Demir ödemeyi kısmen daire, kısmen çek ve nakit ödeme yöntemiyle yaptığını, ödemenin tamamlanmasından sonra ruhsatları aldığını itiraf etti. Peki Ekrem İmamoğlu bu iddialar karşısında ne yaptı? Yok öyle bir şey, benim belediyemde bu tür yolsuzluklar olmaz. Bu adam iftira atıyor, kime ne ödeme yapmış ispatlasın, onun cezasını ben vereceğim mi dedi? Yok. Peki ne yaptı? Sustu. Soru dahi sormadı. Şimdi geldik Aziz İhsan Aktaş'ın iddialarına. İBB davası bir yönüyle Aziz İhsan Aktaş davası. Aziz İhsan Aktaş, İBB'de bir sistem kurulduğunu anlattı. Bu sistemin Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmak için kurulduğunu iddia etti. Aziz İhsan Aktaş dedi ki 5 milyon lira benzincide, 970 bin dolar Kilyos'taki otelde, 4 yılda 84 milyon TL İETT hak edişlerinden kesildi. Aziz İhsan Aktaş'ın iddiaları karşısında Ekrem İmamoğlu ve avukatları ne yaptı? Soru mu sordu? İddialarını çürüten belgeleri mi sundu? Yok. Sadece sessizce salonu terk ettiler. Silivri duruşmalarında çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Ekrem İmamoğlu filminin sonuna geliniyor. Daha filmin jeneriğini seyrediyoruz. Turp'un büyüğü heybede. Çünkü korku duvarı yıkıldı. Herkes yaşadıklarını anlatmak için sırada bekliyor. Beylikdüzü Belediye Başkanlığından Cumhurbaşkanı adaylığına uzanan kahramanın hikayesi Silivri'deki mahkeme salonlarında sona eriyor. Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin Ekrem İmamoğlu filminde The End başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Tunca Bengi'nin "Teşhis malum, peki ya reçete?" başlıklı makalesini sunuyorum. Yeni partiyi iktidar olmak için kurduklarını söyleyen Genel Başkan Özel'in yeni yaklaşım olarak nitelendirdiği sadece sorunları tespit, anlatmak yerine çözüm önerilerini sunmak formülü herkesçe bilinen malum bir realite. Demokrasilerde muhalefet, özellikle ana muhalefet, iktidarın alternatifidir. Kendini, ilkelerini topluma sunar ve vatandaşı, seçmenleri ikna etmeye çalışır. İktidar iddiası olan bir siyasi parti ya da partiler öncelikle bir hedef koymak ve bunu çok net bir şekilde halka anlatmak zorunda. Neyi nasıl yapacağı konusunda farkını fark ettirmek ve toplumun güvenini kazanmak durumunda. Yıllardır çeşitli kademelerinde görev yaptığı, son olarak da genel başkanlık koltuğuna oturduğu, ayrıldıkları CHP'nin neden iktidar olamadığına yönelik tespitlerde bunları pek yapamadığı içindi zaten. Neydi yapılanlar daha çok? İktidarın yaptığı doğru yanlış her şeye muhalif olmak, günlük popülist söylemlerle vatandaşın gazını almak. Ve bunu da kendilerince iktidar yürüyüşünün tek formülü görmek. Böyle olunca sandıktan başarı gelmiyor tabii. Dolayısıyla Özel'in yeni partisinde bu gerçekliği görüp uygulama kararlılığı ve iktidar olma formülü diye sunduğu kendisi açısından bir yenilik sadece. Kaldı ki yapabilirlik ve güven anlamında asıl kritik detay da reçete meselesi. Sorunları biz çözeriz ya da şunu yapacağız demek inandırıcı olmuyor. Sorunları nasıl, hangi kaynaklar ya da yaklaşımlarla çözüleceğinin somut projeler ve verilerle anlatılması gerekiyor. Tabii asıl olan da kafa karıştıran ikircikli tavırlardan kaçınmak, net duruşlar ortaya koymak. Ama daha kısa süre önce meclisteki tarihi uzlaşıyla kabul edilen teröristlik Türkiye hedefi kapsamındaki çerçeve yasanın oylamasında verdikleri hem evet hem hayır oylarıyla vatandaşın kafasında nasıl karışıklık oluşturdukları da ortada. Ülkenin en önemli sorununun çözümüne dönük bir oylamada böyle bir görüntü vermek, benim parti olarak bu konuda bir politikam yok demektir. Burada liderlik ortaya çıkar. İhtiyatlı iyimserlik tamam ama siyasetçi toplumun önünde yürüyen insanlardır. Parti liderlerinin normal vatandaş gibi bir bakalım görelim deme lüksü yok. Ön alması, risk alması gerekir. Karşı çıkıyorsa da somut gerekçelerini ortaya koymalıdır. Sokaktaki insanlar, herkes siyasetçinin yüzüne bakıyor, o yüzden bu ikircikli flu tablolar, amalar, fakatlar insanların kafalarını hepten karıştırıyor. Siyaset gri alanları kaldırmaz. Seçmen, vatandaş oy vereceği, vermeyi düşündüğü partinin tavrını, duruşunu net görmek ister. Olmadığında da cekcaklı sözlerin siyasette artık getirisinin olmadığını dönük fazlasıyla örnek var. Bizzat kendilerinin de yaşadıkları. Vatandaş, seçmen nezdinde güven denildiğinde kafa karıştıran bir başka mesele, Özel'in şu sıralar dillendirdiği şu sözler. Bizim işimiz başka partilerden biraz Kürt seçmen, biraz muhafazakar seçmen, biraz milliyetçi seçmen alıp oylarımızı yüzde bilmem kaça çıkarmak değil. Bu seçim hesabıdır. Biz daha büyük bir şeyden söz ediyoruz. Kürt de, muhafazakar da, milliyetçi de, sosyal demokrat da bu partinin misafiri olmayacak. Eşit kurucusu olacak. Özel CHP'den kopup gelecek kesimin sayısal anlamda ne kadar çok olacağına büyük önem verdi ve vaat odaklı ikna faaliyeti yürüttü malum. Ayrılan 90 vekil de kurucular kurulunda yer alıyor. Özel ve İmamoğlu'nun ifadesiyle Türkiye İttifakı deniliyorsa illa milletvekili olmasına da gerek yok. Kurucular kurulunda farklı görüşten insanlar, muhafazakar, milliyetçi, demokratlar da yer alabilir. Bir arada toplanıldığı görüntüsü baştan verilebilirdi. Eğer gerçekten yeniden söz ediliyorsa tabii. Belli ki dışarıdan gelenlerle ortaya çıkabilecek ideolojik veya particilik tartışmaları, olası bir gerilimin önünü kesme hesabı yapıldı. Öncelikle bizim mahalleyi toparlayıp memnun edelim, CHP'den kopacak vekil sayısında sıkıntı, arıza çıkmasın, başka mahalleye daha sonra bakar, siyasi söylemlerle telafi edebiliriz ya da ilk kurultayda parti meclisine daha başka isimler de eklenebilir bakışı yani. Takvimi açıklanan kurultayda vitrin değişikliği de bekleniyor nitekim. Ama eşit kurucu denildiğinde sonradan gelenler misafir oluyor biraz. Yani şu ana dek daha çok hep kişiler ve eski partisi CHP'ye odaklı hesaplar üzerine konuşma görüntüsü veren Özel'in, yeni ülke sorunlarına, sokağın, vatandaşın sıkıntılarına çözüm üretme söylemi, iktidar iddiası anlamında önemli bir makas değişikliği kuşkusuz. Ancak inandırıcılık ve güven denildiğinde reçete ve söylem, eylem senkronizasyonu asıl olan budur. Milliyet gazetesinde Tunca Bengi'nin "Teşhis malum, peki ya reçete?" başlıklı makalesini sundum. 25 Ağustos Salı makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye gazetesinden geliyor. Türkiye'de Necmettin Batırel'in "Gerçek dost zor günde belli olur" başlıklı makalesini sunuyorum. Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı şimdiye kadarki en sert yaptırım paketlerinden birini açıkladı. Hedef, ülkenin ekonomisine büyük zarar vererek politikasını veya davranışını değiştirmek. Banka hesapları donduruldu, uluslararası transfer sisteminden çıkarıldı, İranlı şirketlerin ülke dışındaki mal varlıklarına el konuldu. Hazine Bakanı Scott Bessent, yeni yaptırımların İran üzerindeki baskıyı artırarak geniş çaplı askeri operasyon ihtiyacını ortadan kaldırabileceğini açıkladı. Tahran'la ticari ilişkilerini sürdüren üçüncü ülkelere yönelik sert mesajlar verdi. Çökmekte olan bir rejimin finansal atar damarı olarak hareket eden her ülke onun izolasyonunu paylaşmayı beklemelidir ifadesini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ülkesinin ekonomik, askeri ve güvenlik alanlarında topyekün bir savaşla karşı karşıya olduğunu söyledi. İran çökmedi, güçlendi dedi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'nin ekonomik savaşına yardımcı olan bölge ülkelerinin çıkarlarını hedef alacaklarını söyledi. Peki bu ekonomik ambargo bizi nasıl etkileyecek? Bir defa şu anda 92 olan Brent petroldeki sert yükseliş enerji maliyetlerimizi artırıyor. Akaryakıt fiyatlarında ciddi artışlar yaşanıyor. Türkiye'nin önemli bir doğalgaz ve petrokimya sağlayıcısı İran'a yaptırımların şiddetlenmesi bu girdilerin tedariğini zorlaştırarak sanayi üretim maliyetlerini artıracak. Enerji faturasının büyümesi ülkenin döviz ihtiyacını büyüterek Türk lirasında büyük değer kaybına yol açacak. Amerika'nın İran'la iş yapan üçüncü ülke şirketlerini ve bankaları hedef alma stratejisi finans sektörünü çok zor durumda bırakacak. SWIFT, dünya genelindeki bankaların birbiriyle güvenli ve hızlı bir şekilde döviz ve mesaj transferi yapmasını sağlayan uluslararası bir iletişim ağından dışlanan İran'la yasal ticaret yapmak ve para transferi gerçekleştirmek neredeyse imkansız hale gelecek. Bu durum gri piyasaların veya alternatif ödeme yöntemlerinin zorunlu olarak devreye girmesine yol açacak, takas gibi. Ambargo sebebiyle İran ekonomisinin küçülmesi, Türkiye'nin bu ülkeye yaptığı tekstil, otomotiv, yan sanayi ve gıda gibi sektörlerdeki ihracatını baltalayacak. Van bölgesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı gibi sınır hatlarında ticari hacim düşecek. Ayrıca ekonomik krizdeki İran halkının Türkiye'ye tatil veya alışveriş için gelişleri azalacak. Taşımacılık ve enerji maliyetlerindeki artış, üretimden gıdaya kadar tüm sektörlere yansıyarak Türkiye'de hali hazırda yüksek seyreden enflasyonu yukarı yönlü tetikleyecek. Türkiye, diplomatik olarak krizin dışında kalmayı başarsa bile, ABD'nin İran'a uygulayacağı ekonomik abluka, Türkiye'ye yüksek enerji faturası, artan enflasyon ve ikincil yaptırım riskleri olarak geri dönecek. Ama bu krizden en az etkilenmek için önümüzde acil olarak almamız gereken kararlar var. Azerbaycan, Rusya ve Katar gibi alternatif ülkelerden yapılan boru hattı ve LNG ithalat payı artırılmalıdır. Yerli, rüzgar, güneş ve hidroelektrik yatırımlarına hız verilerek dışa bağımlılık ve dolayısıyla ambargo dönemlerinde tırmanan enerji faturası baskısı düşürülmelidir. ABD Hazine Bakanlığı, İran'da iş yapan finans kuruluşlarına ağır ikincil yaptırımlar uygulamaktadır. Türk bankalarının küresel finans sisteminden dışlanmaması için yaptırım kurallarına tam uyum sağlamalı ve şüpheli işlemler sıkı denetlenmelidir. Türkiye geçmiş dönemlerde olduğu gibi insani tüketim maddeleri ve doğal gaz tedariği gibi kritik alanlarda Amerika'dan resmi yaptırım muafiyeti koparmak için diplomatik müzakereler yürütmelidir. Son nokta. İşte burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la arasındaki yakın ilişki bağı öne çıkıyor. ABD Başkanı İran, ambargosu nedeniyle yere göğe sığdıramadığı Türkiye'nin büyük zarara uğramasını önlemek için bize 180 günlük geçici muafiyet uygulayabilir. Gerçek dost kara günde belli olur. Türkiye gazetesinde Necmettin Batırer'in Gerçek Dost Zor Günde Belli Olur başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Dilek Güngör'ün Maden işçisinin emeğine göz dikene geçit yok başlıklı makalesini sunuyorum. Görmüşsünüzdür, bir süredir bir grup maden işçisi Ankara'da eylemde. Bir kısmı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, bir kısmı da madenin sahibi olan şirketin merkezinde açıklamalar yapıyor. İki madenin de sahibi Yıldızlar Holding. Madenlerden biri Eskişehir Mihalıççık'ta. Burası 2016'da FETÖ soruşturması kapsamında kayyum atanan Naksan Holding'in adularyası. Yıldızlar Holding'le adı Doruk Madencilik oldu. Bir süre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yönetimindeydi. 2022'de Yıldızlar Holding burayı satın aldı. Eti Gümüş'te yine aynı holdingin 2024 yılında özelleştirme kapsamında devletten devraldığı yer. 2025'ten bu yana iki madenin adını da işçilerin ödenmeyen maaşları, kıdem tazminatı ve diğer alacakları nedeniyle yaptıkları işçi eylemlerinde görüyoruz. Esasında eylemler yeni başlamadı. Nisan'dan bu yana çeşitli platformlarda sürüyor. O dönemde işçiler ödenmeyen ücretleri, kıdem ve ihbar tazminatları nedeniyle defalarca Ankara'ya yürüyüş ve protesto eylemleri düzenledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çabalarıyla maden işçilerinin önemli bölümünün ücret, kıdem tazminatı ve diğer alacakları Haziran ayı başında ödendi. Hatta Bağımsız Maden İş Sendikası sosyal medyasından kazandık paylaşımı dahi yaptı. Ancak daha sonra sendika yönetimi işçilere geçmiş tarihlerde ücretsiz izne çıkarıldıkları dönemler için ücret ödenmesi, geç ödenen kıdem tazminatlarının gecikme faizinin de hesaplanarak tahsil edilmesi ve 6 işçinin sendikal tazminatı gibi yeni alacakları öne sürerek yeniden eylemleri başlattı. Bu arada şunu da hatırlatmakta fayda var. Bugün Bağımsız Maden İş Sendikası'nın eylemlerde daha çok sesi çıkıyor. İşçiyice çoğu zaman istismar ediyorlar. Aslında madenlerde yetkili sendika Türk İş'e bağlı Maden İş, yani toplu iş sözleşmesinin muhatabı onlar. Peki bu olaylar yaşanırken devlet ne yapıyor diyebilirsiniz, anlatayım. İşçilerin haklarını alamadığını söylediği Yıldızlar Holding bir süredir Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın radarında. Edindiğim bilgilere göre 27 Ekim 2023 tarihinde Yıldızlar Holding bünyesinde toplam 310 maden ruhsatı varken bugün bu sayı 124'e düşmüş durumda. Yani aradan geçen 3 yılda şirketin 186 ruhsatı iptal edildi. Bugün mevcut 124 ruhsatın yalnız 67'si için işletme izni var. İşletme izni bulunan 67 ruhsatın 59'una da faaliyet durdurma yaptırımı uygulandı. 2022 yılı sonrasında da işçi ödemeleri konusunda sicili bozuk Yıldızlar Holding bünyesindeki şirketlere yeni bir maden ruhsatı verilmedi. Biliyorsunuz yerli kömür üretimini ve yerli kömürden elektrik üreten santralleri desteklemek amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı şirketlere bir teşvik sunmuştu. Bu teşvikin amacı ithal kömürün piyasadaki haksız rekabetinin dengelenmesini, üretim merkezlerinde istihdamının korunmasını, bölgesel ekonominin canlanmasını amaçlıyordu. Yerli kaynakları desteklemek için çıkarılan bu teşvik mekanizmasına göre 2029 yılı sonuna kadar yerli kömürden elektrik üreten santrallere kilowatt saat başına 7,5 dolar sent alım garantisi sağlanıyor. Ancak bu desteklerden yararlanmanın temel şartı işçi haklarının korunması ve çalışanların alacaklarının zamanında ödenmesi. Yıldızlar Holding işçi alacaklarını zamanında yerine getirmediği için bu teşvik kapsamı dışında çıkarılmış durumda. Dolayısıyla devlet işçinin hakkını gasp eden kim olursa olsun gözünün yaşına bakmıyor. Bir taraftan maden bölgelerinde istihdamın korunması için süreci hassas yürütmeye çalışırken, diğer taraftan da maden emekçilerinin alın terine göz dikenlere karşı yaptırım uyguluyor. Sabah gazetesinde Dilek Güngör'ün "Maden işçisinin emeğine göz dikene geçit yok" başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nilgün Tekfidan Gümüş'ün "Uçurtmalarla bile kavga etmek" başlıklı makalesini sunuyorum. Orta Doğu'da taşlar biraz da olsa yerine oturmaz mı? Oysa gelinen noktada İsrail güvenlik gerekçesiyle Filistinlilerin uçurtmalarına bile savaş ilan ediyor. İsrail'in geçen salı sabaha karşı Türkiye sınırına 70 kilometre ötedeki Ebu Zuhur hava üssüne Türk askeri yerleşecek iddiasıyla hava saldırısı düzenlemesi Orta Doğu'daki güven bunalımlarına bir yenisini eklemiş durumda. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, Suriye ile İsrail arasında yeni bir gerginliği düşürme mekanizması kurulmasını, Türkiye'nin de isterse dahil olmasını öneriyor. Nitekim önceki gün Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ve İsrail Gizli Servisi Mossad'ın başkanı Roman Goffman'ın Ürdün'de görüştükleri bildirildi. Görüşmede Türkiye ve Suriye işbirliği de masadaydı. İsrail basınına göre görüşmelerde Goffman kırmızı çizgilerini gündeme getirdi. Türkiye'nin Suriye'deki askeri faaliyetlerinin engellenmesi, Golan Tepelerinin Suriye tarafının silahtan arındırılmış bölge olarak kalması, Suriye'deki Dürzi topluluğunun güvenliğinin sağlanması, Suriye ordusunun stratejik savunma sistemlerini temin etmesinin önüne geçilmesi gibi. İsrail ayrıca ancak diplomatik ilerleme halinde Suriye topraklarında oluşturduğu tampon bölgeden çekilmeyi kabul edebileceğini de bildirmiş. Şam'ın resmi ajansı Sana'ya göre ise Suriye ulusal ordu kurmak, ittifaklar belirleme konusunda egemen bir devlet olduğunu vurgularken egemenlik haklarını kısıtlayacak her türlü düzenlemeyi reddetti. Ayrıca görüşmede Türkiye ile İsrail arasındaki farklılıkların aşılması ve iki ülke arasındaki gerginliklerin Suriye topraklarına sıçramamasının sağlanmasına yönelik çabalar da gündeme geldi. Basına sızan haberlerden İsrail'in kendi şartlarını dikte etmeye çalıştığı, Suriye'nin ise egemen bir ülke olduğunu, istediği taraflarla işbirliği yapabileceğini tekrarladığı, ancak yine de gerilimin düşürülmesinin yolunun arandığı anlaşılıyor. İsrail'de yaklaşan 27 Ekim seçimleriyle birlikte Türkiye karşıtı retorik yükselirken, İsrail savaş uçaklarının Türkiye sınırına yakın olan Ebu Zuhur'u bombalaması, olası sıcak bir çatışma ihtimalini İsrail'de de tartışmaya açmış durumda. İsrail basınında bir yanda Benjamin Netanyahu hükümeti saldırı nedeniyle eleştirilirken Türkiye'nin NATO ülkesi olduğu, böyle bir gerilime hiç gerek olmadığı yorumları dikkat çekiyor. Fanatik milliyetçi kanatsa Türkiye'yi hedef ülkeler arasında saymaktan vazgeçmiyor. 7 Ekim 2023 Hamas saldırıları ve rehine krizi belli ki İsrail kamuoyunda ciddi travmaya yol açmış ve bu travma henüz aşılmış değil. Gelinen noktada Netanyahu ve ahalisi 7 cephede savaş yürütmekle övünüyor. İsrail basınında ise zaman zaman İsrail halkının da askere çağrılan yedeklerin de ailelerinin de bu bitmeyen savaş döngüsünden yorulduğu haberleri yer alıyor. İsrail ordusunun yerle bir ettiği Gazze şeridinde hayatta kalma mücadelesi veren Filistinliler ise bin kez değil yüz binlerce kez daha yorgun. ABD Başkanı Donald Trump'ın aracı olduğu ve 19 Ocak'ta kabul edilen Gazze ateşkes planı bir türlü ilerlemiyor. Temmuz ayı sonunda Trump'ın Hamas'ın silahsızlanmayı kabul ettiğini açıklamasına rağmen İsrail itirazlarına devam ediyor. Hamas'ın silahsızlandığından emin olmadan Gazze'den çekilmeyeceğini açıklayan İsrail, Türkiye ve Katar gibi ateşkeste ara buluculuk yapmış ülkelerin Filistin bölgesinde rol almasını engellemek için Amerika nezdinde kulis yapmayı sürdürüyor. Filistin meselesi, İsrail'in 1948 yılında kurulması sonrasında Orta Doğu'nun en önemli meselelerinden biridir. İsraillilerin Filistinlilere yönelik zulmü, bölgedeki İsrail karşıtı eğilimin büyümesinin baş sorumlusudur. Ocak ayında ilan edilen ateşkese rağmen İsrail, %60'ını kontrol ettiği Gazze'de askeri operasyonlarını sürdürüyor. Son olarak önceki gün İsrailli yetkililer güvenlik riski gerekçesiyle Gazze'den çıkan ve İsrail'e düşen uçurtmalara savaş ilan etti. Bu uçurtmalarda herhangi bir patlayıcı tespit edilmemiş. Gelinen noktada İsrail oluşturduğu güvensizlik ortamına rehin düşmüşe benziyor. Oysa sonsuz savaşlarla değil, diplomasiyle krizleri aşmanın yolu da denenebilir. Gazze'de gerçek ateşkesin sağlanması, bölgenin yeniden inşası, Filistinliler için iş imkanlarının oluşması bu yönde ilk adım olabilir. Filistin'in huzur bulmasının Orta Doğu'daki fay hatları üzerinde de rahatlatıcı etkisi olacaktır. Aksi halde İsrail bahaneler üretip uçurtmaları bile kendine düşman görebilir. Hürriyet gazetesinde Nilgün Tekfidan Gümüş'ün "Uçurtmalarla bile kavga etmek" başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Zafer Şahin'in "O Ahtapot FETÖ mü?" başlıklı makalesini sunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul merkezli yolsuzluk operasyonları için ahtapotun kolları benzetmesi yapıyor. İlginçtir, bu benzetme en çok dönemin CHP üst yönetimi ve kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen cemaati yöneten Alihan Kuriş ve ekibini rahatsız ediyor. Çünkü o konuşma bir işaret fişeği. Belediyeleri, yargıyı, medyayı, siyaseti, bürokrasiyi zehirli bir sarmaşık gibi saran ve yurt dışı ağı da tespit edilen ahtapotun deşifre edildiği mesajını veriyor Cumhurbaşkanı. Hayat ileri bakarak yaşanır ama geriye bakarak anlaşılır. Bugünün Türkiye'sinde yaşananları anlamak için de filmi 15 ay geriye saymak gerekiyor. Erdoğan İstanbul merkezli başlayan soruşturmaları değerlendirirken meseleyi yalnızca belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla sınırlamamıştı. Çok daha geniş bir yapıdan söz etmişti. Yapılan işlerin yolsuzluk ve haraç boyutuyla ilgili organize suç vasfını aşarak ülke güvenliğini tehdit edecek boyutlara ulaştığı anlaşılıyor. Asıl dikkat çekici bölümse devamındaydı. Önceleri sadece kimi siyasi partileri ve siyasetçileri kapsadığı düşünülen çarpık ilişkiler ağının bürokrasiden iş dünyasına ve medyaya, kimi cemaatlerden istihbarat kuruluşlarına kadar uzandığı ortaya çıkıyor. Bugünden geriye baktığımızda bu sözlerin üzerinde özellikle durmak gerekiyor. Çünkü 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin önündeki en büyük yanılgılardan biri, Türkiye'nin yalnızca FETÖ'nün yalnızca kendi tabelası, kendi kurumları ve bilinen kadroları üzerinden varlığını sürdüreceğini düşünmek olurdu. Oysa FETÖ'nün en önemli özelliklerinden biri zaten gizlenmek, renklendirmek, başka yapılara sızmak ve gerektiğinde kendisini başka kimliklerin arkasında görünmez hale getirmekti. 15 Temmuz sonrasında örgütün açık alanı daraldı, okulları kapatıldı, şirketlerine el konuldu, bürokrasideki kadroları büyük ölçüde tasfiye edildi, bilinen yapılanması ağır darbe aldı. Peki örgüt tamamen ortadan kalktı mı? Bence bugün sorulması gereken soru budur. Çünkü son dönemde yürütülen farklı soruşturmalarda karşımıza çıkan tablo, birbirinden bağımsız görünen yapıların arkasındaki ilişkiler ağının daha dikkatli incelenmesini zorunlu kılıyor. Belediyeler, iş dünyası, medya, bazı cemaat ve dini yapılanmalar, yeni nesil suç örgütleri, bürokrasi içindeki bağlantılar, uluslararası ilişkiler. Erdoğan'ın 2025'te tarif ettiği ahtapotun kolları tam olarak bu alanlara uzanıyordu. İşte bugün asıl tartışılması gereken nokta burasıdır. Ahtapotun adı FETÖ mü? Bundan hiç şüpheniz olmasın. Çünkü ahtapotun iş tutma biçimiyle FETÖ'nün iş tutma biçimi birebir aynı. İkisi de kendi mensuplarını gerektiğinde başka siyasi kimliklerin içerisine yerleştiriyor, bir dönem birbirine düşman görülen gruplarla ayrı ayrı ilişkiler kuruyor. İş dünyasında finans ağı oluşturuyor. Medyada algı alanları açıyor. Bürokraside kritik noktalara adamlarını yerleştiriyor. dini yapıları ve STK'ları ustalıkla kullanıyor ve bütün bunları birbirinden bağımsızmış gibi gösteriyor. Dolayısıyla bugün yapılan operasyonları sadece bir belediyeye operasyon, bir cemaate operasyon, bir suç örgütüne operasyon şeklinde ayrı ayrı okumak bizi büyük resmi görmekten uzaklaştırabilir. Belki de devletin yaptığı tam tersidir. Ahtapotun kollarını tek tek takip ederek gövdeye ulaşmaya çalışmak. Efendim, her şeyi de FETÖ'ye bağlamayalım. Doğru, doğru bir itiraz bu. Ama şu gerçeği de unutmamak lazım. FETÖ artık bildiğin FETÖ gibi değil. Tam da bu yüzden en az eskisi kadar, belki de eskisinden daha tehlikeli. Çünkü devlet içinde, millet içinde en büyük tehdit kendisini devletten saklamayı başarabilen örgüttür. Milliyet gazetesinde Zafer Şahin'in "O Ahtapot FETÖ mü?" başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: TGRT FM.
0: 26 Ağustos Çarşamba makaleleri. Bugün sizler için

göründü. Mezkur konulardan ikisini sıralayayım, eksik parçaları siz de kendi zihninizde tamamlarsınız. Yapay zeka teknolojilerinin hangi insani, felsefi ve evrensel ahlak yasalarına tabi olacağı, YZ'nin hayatımıza girişiyle nesiller arası düşünsel, duygusal uçurumların artması, 9 Ocak 2025'te yaşanan kazanın haberinin spotunu yani özetini de şöyle vereyim. Ordu'da Alzheimer hastası 96 yaşındaki bir vatandaşa çarpmamak için ani manevra yapan iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. İlk bakışta basit gibi görünen bu haberin, hayatımızdaki en büyük mevcut tehditlerden biri olan trajik kazalarıyla yakın geleceğin en büyük meselesi olan teknolojinin bireyleri, aileleri ve devletleri nasıl etkileyeceği meselesine temas eden çok çarpıcı yönleri var. Trafik kazalarının ne kadar büyük bir tehdit olduğunu matematiğin imkanlarını kullanarak açıklayayım. Türkiye, 2009-2019 arasındaki 10 yıllık evrede, aralarında benim kardeşim Atilla Ünlü'nün de bulunduğu 57 bin vatandaşını trafiğe kurban vermiştir. Bu söylediklerimin yalnızca istatistikten ibaret olmadığını göstermek için kendi öz hayat hikayemden de emsal verdim. Çünkü 18. yüzyılın büyük Alman filozofu Kant'ın gösterdiği üzere bir şeyi ancak kendimizden yola çıkarak saf biçimde anlayabiliriz. 2019'dan sonra kazalarda bayram kazalarından başlayarak kademeli bir azalma görüyoruz. Ancak gene de yılda 1000 insanımızı yollarda yitiriyoruz. Sebeplerinden biri ne? Seyir halinde cep telefonu kullanmak. Bunları pek kimse konuşmuyor ama olgu kendini dayatır biçimde ortada. Kazaların çoğu artık teknolojik faktörlerin negatif etkisine bağlı olarak meydana geliyor. Seyir halindeyken cep telefonuna bakanlar, mesaj yazanlar, hatta sosyal medyaya story çekenler, hatta ve hatta komple sürüş faaliyetini bir çekime dönüştürenler var. Daha 8 gün önce kazaya kurban giden 22 yaşındaki Ceyda Yakova, ölümüne sebep olan kazayı kaydetmişti kendi kask kamerasıyla. Kaza sebebi çekim olmasa bile bunu da meş'um ve acı bir emsal olarak hatırlatmak istedim. Yapay zekanın yol açtığı en ekstrem kaza 26 Kasım 2024'te Hindistan'ın Bareli kentinde yaşandı. Navigasyonun inşaat halinde köprüye götürdüğü araçtaki 3 kişi sürücü hız kesemediği için bitmemiş köprüden uçarak öldü. Şoför yanıldığını sonunda anladı, ne var ki iş işten geçmişti. Trafik kazaları teknoloji ilintisini ortaya koyduğumuza göre şimdi Ordu'daki kazanın geleceğimiz açısından analizine geçebiliriz. Bundan 33 yıl sonra olay şöyle gelişebilir. Alzheimer hastası 96 yaşındaki vatandaşa çarpmamak üzere manevra yapacak aracın sürücü koltuğunda kimse yoktur. Çünkü arabayı YZ kullanıyor. Arka koltukta diyelim ki 2 kişi var. YZ yaşlı adama çarpmamanın araçtaki 2 yolcuyu öldüreceğini geometrik manada hesaplarsa 96 yaşındaki adama çarpmayı etik bulur ve çarpar da. Çünkü yapay zekanın bizim gibi vicdani, akli ölçüleri yoktur, şuursuzdur özetle. Şimdi YZ'nin şu anda ne olduğunu anlamamıza vesile olacak son haberimize geldik. Bu haberi 5N1K'sı ile özetlemek zorundayım çünkü yerim daraldı. 1. Ne? Eski bir Amerikalı asker bir Tesla Cybertruck aracı patlattı, 1 ölü 7 yaralı. 2. Nerede? Amerika'nın Las Vegas kentinde Trump'ın otelinin önünde. 3. Ne zaman? 1 Ocak 2025'te. 4. Nasıl? Terör eylemi intihar saldırısıyla gerçekleştirildi. Ölen tek kişi saldırgan. 5. Neden? Tek cümleye sığmaz ama şu yeterli. Adam bireysel terörist. 6. Kim? Alan Matthew Livesberger adında. 37 yaşında eski bir Amerikan özel kuvvetler askeri. Buradaki kritik nüans adamın terör eylemini planlarken ChatGPT'den faydalanmış olması. Artık toparlamaya başlayayım. Günümüzde YZ bağlamında yaşadığımız ahlaki paradoksun temel sebebi şudur. Bilim ve teknoloji düzen, hatta etik olmadan ilerlemeyi sever. Onu maneviyatla denetlemek zorundasınız. Çünkü bir noktada düzensizlik öyle gizli ilke haline gelir ki giderek hayatı tehdit eder bir olguya dönüşür. Bu nedenle YZ ile ilgili her yeni gelişmeye

0: duyarlı olmalıyız. Çünkü bir olgunun etiği ne olduğu anlaşılana kadar birebir yaşamadıkça tam olarak oluşturulamaz. Trafik düzeni arabalar ilk çıktığında değil, zamanla oluştu mesela. Ama öte yandan YZ bir teknik meseleden ibaret değildir. Bir büyük etik sorundur. Ayrıca trafikte bile devlet etiği oturtmak için cezaları mecburen ağırlaştırdı. Öte yandan YZ'nin doğal etiği meselesi Anadolu deyimiyle çala çala bir havaya dönecek bir şey de değildir. Bireyler, aileler ve devletler olarak bu etiğe odaklanmalı, bunu kurmalı ve kurumsallaştırmalıyız. Türkiye Gazetesi'nde Ferhat Ünlü'nün Yapay Zekanın Doğal Etiği başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet Gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in genel müdür itirafıyla ortaya çıkan gerçek, oğlunun rüşvetini babası akladı başlıklı makalesini sunuyorum. Yolsuzluk ve rüşvetten yargılanan Ekrem İmamoğlu, suçlamaları örtmek için başından beri Cumhurbaşkanı adayı olduğum için yargılanıyorum bahanesine sığınıyordu. Aynı davanın sanıklarından babası Hasan İmamoğlu da dün ifade verirken benzer şeyleri söylemiş. Ben burada yargılanmıyorum, burada Büyükşehir Belediye Başkanı'nın babası olduğum için yargılanıyorum. İfadesinde asıl gülünç ifade ise şu: ticari hayatımda dikkat ettiğim iki şey, haram yememek, çocuklarıma da haram yedirmemek. Hasan İmamoğlu suçlamalar hakkındaysa ticaret diyor. Bu mahkeme biraz enteresan. Dede, torun, baba, üçü bir arada. Suçlar aynı. Ticaret yapmak, keşke bize zamanında ticaret yapmanın kanunsuz bir hareket olduğunu anlatsalardı, yapmazdık. Hasan İmamoğlu, kendisinin de adı geçen Ekrem İmamoğlu'na rüşvet vermek zorunda kalan iş insanlarının ifadeleri için tıpkı oğlu gibi iftira diyor. Maalesef Türkiye'de yalancılık geçim kaynağı oldu. İtirafçılık adı altında icra yapılıyor. Suçlular suçsuz, suçsuzlar suçlu, iftiracılar itirafçı, kendilerini aklayıp aklayıp çıkıyorlar. Tıpkı oğlu gibi algıya yönelik sözleri aslında kendisine öğretilmiş bir ifade gibi duruyor. Nitekim sanık konumunda olan her bir iş insanı İmamoğlu'na rüşvet vermek zorunda kaldığını delilleriyle anlatıyor. Dün ifade veren müteahhitlerden Beyaz İnşaat'ın sahiplerinden Muzaffer Beyaz, Bakırköy ve Beylikdüzü'ndeki projelerde ruhsat, iskan ve belediye işlemleri üzerinden milyonlarca dolarlık rüşvet talepleriyle karşılaştıklarını anlattı. Beyaz, 5 milyon euroluk rüşvet talebini reddettikten sonra Capacity AVM'ye ceza kesildiğini, başka bir projenin çözümü için kendisinden 3 milyon dolar istendiğini, 4 dairenin Hasan İmamoğlu'na devredildiğini, 3 milyon dolarlık başka bir ödemenin ise hak ediş görüntüsü altında yapıldığını söyledi. Beyaz ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun %5 pay aldığı Teras Park projesinde bu payın bedelinin hala ödenmediğini belirterek "Hakkımı helal etmiyorum, şikayetlerime devam ediyorum," dedi. Hasan İmamoğlu'nun yolsuzluk ve rüşvet çarkındaki rolü bununla da bitmiyor. Hatırlanacağı gibi Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve rüşvet paralarıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının alımında öne çıkan 3 isim vardı. Yolsuzluk ve rüşvet paralarının toplandığı avukatlık bürosu sahibi, şimdi Yeni Parti milletvekili olan sahibi Turan Taşkın Özer, kafa koparan lakaplı kasası Fatih Keleş ve balyaları taşımak dahil tüm işlerini yürüten sır küpü Tuncay Yılmaz'dı. Keleş ve Yılmaz'ın balya balya paralarla fotoğrafları hala hafızalarda. İBB'ye iş yapan müteahhitlerden Ali Nuhoğlu, İSKİ'den alacağını tahsil edebilmek için Ekrem İmamoğlu'nun talebiyle sahibi olduğu Güllüce Tarım Şirketi üzerine Emirgan'da 2 villa almış, daha sonra bunları Tuncay Yılmaz'ın genel müdür olduğu İmamoğlu İnşaat'a devretmişti. Sadece Ekrem İmamoğlu değil, babası Hasan İmamoğlu'nun tüm işlemlerinde öne çıkan isim Tuncay Yılmaz oldu. Dün duruşmada Hasan İmamoğlu ve Tuncay Yılmaz isimleri yeniden yan yana geldi. 2023 yılında İmamoğlu ailesi SSB gayrimenkul şirketi üzerine Bodrum Ortakent'te 6 dönüm arazi içinde 2 katlı villa satın aldı. ilana 1.6 milyon euroya çıkan ve pazarlıkla 1.5 milyon euroya anlaşılan villanın satış işlemlerini İmamoğlu ailesinin ortağı olduğu şirketin genel müdürü Tuncay Yılmaz yaptı. Vergi kaçırmak için resmi satış işlemi 10 milyon TL olarak gösterildi. Geri kalan 1 milyon 30 bin euro ise nakit olarak alıcıya çantalar içinde ödendi. İmamoğlu suç örgütü davasında bu konu tüm işlemleri bilen Tuncay Yılmaz'a soruldu. Alıcıyla yazışmaları dahil balya balya dövizlerle fotoğrafları dava dosyasına giren Tuncay Yılmaz'a duruşma savcısı 1 milyon euroyu nereden bulduğunu sordu. Resmi satış bedelinin SSP gayrimenkul tarafından gönderildiğini anlatan Yılmaz, savcının elden ödenen 1 milyon euronun kaynağını sorunca aralarında şu diyalog geçti. Duruşma savcısı, bu 1 milyon eurodan bahsediyorum ben. Bu parayı nasıl Hasan Bey'den aldınız? Süreç nasıl gerçekleşti? Tuncay Yılmaz, borç verdi Hasan Bey. Savcı, hani gidip elden mi aldınız, şirketten mi aldınız? Tuncay Yılmaz, şirketteydi Hasan Bey'in hesabı parası. Savcı, şimdi şöyle, 1 milyon euro paradan bahsediyoruz. Tane tane gidelim ki anlaşılır olsun. Bu parayla ilgili, parayı Hasan Bey'den elden mi aldınız? Tuncay Yılmaz, evet. Davanın sanıklarından olan Hasan İmamoğlu ise konuyla ilgili soruları tam anlamıyla taca attı. 1 milyon euronun kaynağını bizim şirkette para olur gibi cevaplarla geçiştirdi. Nitekim İmamoğlu suç yapılanmasıyla ilgili iddianamede Eylem 34 olarak yer alan bu villanın alımıyla ilgili kara para aklama şüphesi şöyle ifade edilmişti. Bu satın alma işlemi için bankadan 10 milyon TL göndermiş ve örgüt sisteminden temin ettiği valizler içerisindeki 1 milyon 30 bin euroyu elden vererek suç gelirlerini aklama işlemi gerçekleştirmiştir. Soruşturma dosyamızda yer alan örgüt üyesi Ali Nuhoğlu'nun İmamoğlu İnşaat'a devrettiği Güllüce Tarım örneğinde olduğu gibi örgüt lideri Ekrem İmamoğlu elde ettiği suç gelirlerini aklama işlemlerini gerçekleştirirken doğrudan gayrimenkul almak yerine gayrimenkul alımının tespitini zorlaştırmak, alınan malın gerçek değerini gizlemek maksadıyla içerisinde gayrimenkul bulunan ve gerçek değerinin altındaki sermayeli şirketleri satın alarak aklama suçunu gerçekleştirdikleri ve örgüt liderinin bu suçu meslek haline getirdiği anlaşılmaktadır. İddianamede paranın kaynağının Hasan İmamoğlu olduğu yer almıyordu. Dolayısıyla bu konuda suçlama yapılmamıştı. Bunu itiraf eden de paralarla görüntüsü ortaya çıkan genel müdürü Tuncay Yılmaz oldu. Duruşma savcısı da bunun üzerine Bodrum'da 1,5 milyon euroya alınan villa için elden ödenen 1 milyon euronun kaynağının Hasan İmamoğlu olduğunu söyleyen Tuncay Yılmaz'ın anlattıkları ve Hasan İmamoğlu'nun paranın kaynağını açıklayamamasından dolayı kara para aklamadan dolayı suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Sadece ruhsat, imar, iskan izinleri almak için rüşvet vermek zorunda kalan iş insanları değil, İmamoğlu'nun adamları da konuştukça yolsuzluk ve rüşvet çarkı ortaya çıkıyor. Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in genel müdür itirafıyla ortaya çıkan gerçek, oğlunun rüşvetini babası akladı başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Özay Şendir'in Nefreti Değil, Bilmeyi Engellemek başlıklı makalesini sunuyorum. Hafta başında Kıbrıs Rum kesimindeki faşist Elam üyelerinin Yunanistan'da organize suç örgütü olduğu gerekçesiyle kapatılan Altın Şafak artığı faşistlerle birlikte Meta platformlarından Facebook ve Instagram'da Türkler ve Türkiye'ye karşı nefret dili kullandıklarını Ulaştırma Bakanlığı'nın bu işe müdahale etmesi gerektiğini yazmıştım. Meta bu yazıdan sonra harekete geçti ve önlem aldı. Alınan önlem şu, Yunanca metinler artık Türkçe'ye çevrilmiyor. Yani Türkler ve Türkiye için tarih boyunca insanlığa faydaları olmadı, çöpe atılmaları gerekle başlayıp günü geldiğinde kan döküleceğini söylemek, barbar, aşağılık, pis gibi nefret dili tanımlamaları kullananlara bir şey olmadı ama Türklerin bunu öğrenme hakkı engellendi. Bunun adı da önlem oldu. Dünya genelinde kabul edilen uygulama, tehdit edilenin bilgilendirilmesi ve korunması, tehdit eden nefret suçu işleyenin ise cezalandırılmasıdır. Meta, Türklerin bu faşist söylemlerden haberdar olma, tehdidi bilme haklarını ellerinden alırken ırkçı, nefret söylemine karşı bir yaptırım uygulamadı. Oysa doğru olan ırkçı bir dil ve nefret söyleminde bulunan hesapların uyarılması, paylaşımlarının gösterim sayısının sınırlandırılması ve nefret dili devam ederse hesabın kapatılmasıdır. Burada Meta'nın kendi koyduğu kurallara da uymadığı çok açık. Meta'dan istenen şey sansür ya da fikir özgürlüğünü kısıtlamak değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nefret dili ve ırkçılığın engellenmesi gerektiği kararını vereli çok uzun zaman oldu. Bu vakalarda ırkçılığın en dik alası var. Farklı bir millet ve farklı bir dine mensup olan herkese yönelik şiddet çağrıları yapılıyor, nefret dili kullanılıyor. Meta, kendi belirlediği düzene uymadığı gibi evrensel hukuk kurallarına da uymuyor ve taşları bağlayıp köpekleri serbest bırakıyor. Meta, nefret söylemine karşı yapay zeka ve insan becerisinin birlikte çalıştığı hibrit bir sistem kurmuştu. Bu sistemi değiştirdiler. Artık nefret söylemi değil, nefret eylemine bakmaktan söz ediyorlar. Bu sene Rum kesiminde kaç Türk saldırıya uğradı? Önceki sene Güney Kıbrıs'ta 6 Türk gencine saldıran kimlerdi? Rum faşistlerin nefret söylemini nefret eylemine döndürdüğünü tüm dünya biliyor. Bir Meta fark etmiyor. Güvenlikle ilgili açıkladıkları prosedürde Meta, nefret söylemini kendisinin engelleyemeyeceğini, nefret söylemi şikayet edildiğinde aksiyon alacaklarını ilan etti. Saçmalığa bakar mısınız? Çeviriyi kaldırarak nefret söyleminden haberdar olmamızı engelleyeceksin, sonra da paylaşımların şikayet edilmesini bekleyeceksin. Fatih Sultan Mehmet Han'ın Yedi Kule surları içerisinde yaptırdığı cami 1460'da açılmış, 1492'de keşfedilmiş kıtadan çıkan şirket Gazze'deki soykırıma verdiği destek yetmezmiş gibi Türkleri yok etmekten söz eden paylaşımlara izin veriyor. Bu saçmalıklarını yazınca da faşisti cezalandırmak yerine faşistin paylaşımını anlamamızı engelliyor. Meta'nın nefret dilinden para kazanma stratejisi bilmediğimiz bir strateji değil. Arakan Müslümanlarına yönelik şiddetin körüklenmesi rolleri nedeniyle hem Amerika hem de İngiltere'de açılmış tazminat davaları var. Tek örnek bu değil. Meta, Etiyopya'daki iç savaştaki rolü nedeniyle 2 milyar dolarlık tazminat talebiyle karşı karşıya. Amerika Birleşik Devletleri'nde de kamu düzenini bozan kuruluş oldukları tespitiyle beraber 942 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum oldular. Sicili bu kadar kirli bir şirket, şimdi Kıbrıs'taki faşistlerin Türkler ve Türkiye'ye karşı nefret söylemine izin veriyor, yarın teröristi Türkiye'yi zehirleyecek başka algoritma değişiklikleri de yapabilirler. Türkiye, Meta'nın en büyük para kazandığı ülkelerin başında geliyor. Bizden her yıl milyarlarca dolar para alıyor. Ne Avrupa Birliği üyesi ülkelerde olduğu gibi rekabet yasalarını ihlalden dev cezalara çarptırılıyor, ne de Orta Doğu'daki kimi ülkelerde olduğu gibi sansür baskısı yaşıyor. Böyle bir durumda Türkiye'nin Meta'dan uluslararası hukuka ve kendi kurallarına uymasını bekleme hakkı sonuna kadar var. Türk halkının tarihine ve üyelerine karşı nefret söylemini engelleyemeyen bir platformun artık bu ülkede her istediğini yapmasına izin vermemek gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama dönemi başlar başlamaz harekete geçmeli, Türkiye'deki ebeveynler de tıpkı Amerika'daki ebeveynler gibi çocukları ve gençleri platforma kasten bağımlı hale getirme iddiasıyla dava açabilmeli. Ya da İspanyol Mahkemesi'nin algoritmalar kullanarak İspanyol medyasını yok edecek adımları cezalandırdığı bir süreçte Türk medyası da benzer yasalara kavuşmalı. Biz tarihiyle övünen, ülkesini seven, kimsenin toprağında gözü olmayan bir milletiz ama birilerinin tarihimize, ülkemize, milletimize aralıksız saldırması ve bize karşı nefret dilini kullanmasını da sineye çekecek halimiz yok. Meta ya o faşist sürüsünün hesapları konusunda gerekenleri yapacak ya da Türkiye'de zorluklarla karşılaşacak. Bu işin başka bir çözümü yok. Olmayacak da. Milliyet gazetesinde Özay Şendir'in Nefreti Değil Bilmeyi Engellemek başlıklı makalesini sundum. 27 Ağustos Perşembe makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Sevil Nuriyeva'nın Ahlat Ruhu, Yeni Türkiye Şafağı ve Yeni Selçuklu Rotası başlıklı makalesini sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Ahlat'tan yeni Kızıl Elma'ya işaret etti. Her konuşmasını, hele ki son dönemde verdiği mesajları, devletin yeni stratejileri olarak okumak gerekiyor. Çünkü mesele sıradan siyasi mesajlardan ibaret değildir. Ahlat ruhu önemlidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete seslenişi, gelecekteki menzilinin istikameti üzerineydi. Uzun yıllardır Cumhurbaşkanımızı takip eden herkes bilir ki hiçbir mesajı gayesiz, hedefsiz ve mefkuresiz olmadı. Çünkü kendisi inandığı Kızıl Elma yolcusudur. Siyasi hayatı hep böyle geçti. Devlet başkanı olarak da istikamet belirledi ve şimdi karşımızda yeni bir rotayla duruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sözleri üzerinde özellikle durulması gereken bir mesajdır. Kudüs ve İstanbul, Ahlat'ta bulunan imanla fethedilmiştir. Bu cümleyi yalnızca tarihi bir hatırlatma olarak görmek büyük bir eksiklik olur. Türkiye'nin bütün stratejilerini artık farklı bir gözle okumak ve bu stratejilere göre toplumumuzu hazırlamak zorundayız. 1071 zaferini idrak ederek geleceğe bakmayı öğrenmeliyiz. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarında saklı olan yol haritamız giderek daha belirgin hale geliyor. Yeni güçlü Türkiye'nin şafağı söküyor. Erdoğan bu mesajı Ahlat'tan bir kez daha verdi. Peki bunun anlamı nedir? Coğrafyanın yeni ittifak ortakları belirleniyor. Türklerin bu coğrafyadaki ortaklıklarıyla yeniden bir ittifak kurgusu içine girdiği açıktır. Yeni olan siyasi durumdur. Fakat kullanılan yöntemler eski ve kadim yöntemlerin yeniden canlanmasıdır. Yani kodlar aynı. Bu coğrafyayı parçalamak isteyenlerin zamanında kullandığı yöntemleri yeniden okumak ve yeni nesillere yeniden okutmak zorundayız. Türkler, Kürt, Arap ve diğer kardeşleriyle birlikte yeni bir tarihe odaklanıyor. Öyleyse sormak gerekiyor. Sizce neden terör örgütleri kurdular? Neden toplumsal ayrışmalara yön verildi? Zamanında neden İslam değerleri küçümsendi? Bugün bunları anlamlandırmak daha kolaydır. Bu kadar açık beyanların ve artık görünür hale gelen siyasi oyunların ışığında yakın siyasi tarihimizi anlamlandırmak zor olmamalıdır. Çünkü karşımızdaki tablo yeni değildir. Değişen şartlardır fakat coğrafyanın tarihi kodları yeniden harekete geçmektedir. Yeni Selçuklu rotası, yeni ve güçlenen Türkiye'nin yeni rotasıdır. Akdeniz'de hakimiyet sağlayan, Akdeniz'i ve bütün çevresini yeni ittifak rotasının bir parçası olarak gören güçlü Türkiye mottosu var karşımızda. Cumhurbaşkanımız Ahlat'tan yeni Kızıl Elma'yı ilan etti. Yeni, güçlü Türkiye'nin şafağı söküyor. Bu cümle aynı zamanda 2071 hedefine işaret eden bir ufuktur. Yeni Kızıl Elma, yeni Selçuklu rotasıdır. Bunu anlamalı ve anlatmalıyız. Anlatmalıyız ki yeni nesil devletimizin belirlediği yeni istikamet doğrultusunda fikir ve eylem üretebilsin. Bizi parçalamak isteyenlere inat, Türk devlet aklı farklı bir yol haritası tercih etti. Bu yol haritasının merkezinde sadece güç yoktur. Kudüs işgalden azat edilmelidir. Coğrafyanın özgürleşmesi, refahı ve manevi kalkınması bu özgürlük rotasıyla doğrudan bağlantılıdır. İsrail ve avanesi bu yeni istikameti erkenden idrak ederse kendileri açısından hayırlı olur. Aksi takdirde zararlı çıkan yine kendileri olacaktır. Çünkü büyük Türkiye'nin şafağı söküyor. Türkiye gazetesinde Sevil Nuriyeva'nın Ahlat Ruhu, Yeni Türkiye Şafağı ve Yeni Selçuklu Rotası başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Okan Müderrisoğlu'nun Terörsüz Türkiye için Ortak Dili Konuşmak başlıklı makalesini sunuyorum. Sizi önce Haziran 2015'e götürmek istiyorum. Orta Doğu'da haritaların yeniden çizilmek istendiği, emperyalist planların Türkiye için ciddi milli güvenlik tehdidi oluşturduğu şartlarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çarpıcı açıklamayı birlikte hatırlayalım. Tüm dünyaya sesleniyorum. Bedeli ne olursa olsun Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu mesaj bugünlerde yeniden dolaşımda. Sebebi çok açık. Suriye'deki SDG-YPG yapılanmasının feshedildiğinin ilan edilmesi üzerine İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde sergilenen kararlı duruşa atıfla bir paylaşım yaptı. Altı özellikle çizilmesi gereken cümlesi, terörsüz Türkiye, terörsüz bölge çabası bakımından manifesto niteliğindeydi. Bölgenin bütün hakları için gerçek güvence, ayrışmada ve dışarıdan dayatılan projelerde değil, ortak gelecekte, huzurda ve istikrardadır. Böylece aradan geçen 10 yılı aşkın sürede verilen büyük mücadeleden sonra unutulmaması gereken hususlar bir kez daha kayda geçmiş oluyor. Türk yurdu için beka meselesi varsa gerisi teferruattır. Yarın Siyonist kurguların peşinde koşmaya heves edecekler varsa yanlış hesap yapmasınlar. Şimdi yeni bir sayfanın eşiğindeyiz. Dünden bugüne epeyce kafa yorduğumuz ama hakiki manada tecrübe etmediğimiz bir süreci yaşayıp göreceğiz. Silah ve şiddetin ortadan kalktığı, fikirlerin ve siyasetin konuştuğu dönemin kapısı aralanırken, çoğu zaman duygularımızı kontrol etmeye çalışacak, sorunlu sicili nedeniyle aramızda bulunmasına tahammül edemediğimiz figürlerin sesine kulak kabartacak, söylemleriyle eylemleri arasındaki uyuma bakacak, yol kazalarına karşı duyarlı davranacak ama ana ülküyü hep rayında tutmaya devam edeceğiz. Zaten mesele de burada. Zira önümüzdeki aylar hassas kavramlara benzer anlamları yükleme, ortak dili konuşma, gergitler içinde bocalamadan ileriye doğru adım atmayı gerektirecek. İşte bu nedenle terörsüz Türkiye için Cumhurbaşkanımızın Ahlat'taki şu sözlerini devletin taahhüdü olarak not edelim ki, sürecin diğer tarafının takındığı tutum, seçtiği dil ve uzlaşmayı arzuladığı menzil bağlamından söyleyecek sözümüz kalsın. Erdoğan önceki günkü beyanında güvencesiyle birlikte şu tespitlerini sıraladı. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz güçlenecek. Refahımızla birlikte iç cephemizin direnci artacak. Suriye ve Irak başta olmak üzere yakın çevremiz yıllardır özlemini çektiği huzur ve istikrar iklimine kavuşacak. Türkiye ile ve Türk milletiyle birlikte coğrafyamızdaki tüm kardeş halklar kazanacak. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısından sonra terörsüz Türkiye ideali için Türkiye yüzyılının en büyük yapı taşlarından biri olarak ülkemizin huzurunu ve toplumsal bütünleşmesini pekiştirecek ve aynı zamanda sınır ötesindeki istikrarsızlıklara karşı bölgemizi bir barış, refah ve güven havzası haline getirecek denildiğini belirtelim. Gelelim bam teline. Şahıslara ve sıkıntılı özgeçmişlerine takılmasak dahi etnik milliyetçilik noktasında bir değişim yaşanıp yaşanmayacağını yakından takip edeceğiz. Terör yoluyla ulaşılamayan bölücü hedeflere demokrasi kılıfı altında ulaşma niyeti olup olmadığını gözleyeceğiz. Kabul edelim ki yıllar içinde kemikleşen Kürt milliyetçiliği damarını temsil eden ve o kimlikle dağdan dönen, cezaevinden çıkan insanların Türkiye ile bütünleşmesi kolay olmayacak, ayak sürüyenler de çıkacak. Hatta yeni anayasa zeminini fırsata çevirmek isteyenlerle hakiki manada anayasal vatandaşlığı benimseyenler de farklılaşacak. Yetmedi, sadece ırk, dil, din, mezhebi önceleyen, buna karşın milleti oluşturan ortak değerleri koruyor görüntüsü altında ayrışma aracına dönüştürenler de açığa çıkacak. Türkiye için yüreği titreyen vatandaş bağlılığıyla, Türkiye'den bir şeyler koparmayı aklının bir köşesinde tutan yapay bağlılığın büyük mücadelesi tüm gayretlerin yönünü belirleyecek. Biz yine de niyet hayır, akıbet hayır olsun diyenlerdeniz. Sabah gazetesinde Okan Müderrisoğlu'nun "Terörsüz Türkiye için ortak dili konuşmak" başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin "Silivri'de Ekrem İmamoğlu efsanesinin çöküşü" başlıklı makalesini sunuyorum. İmamoğlu'nun hakkındaki suçlamaları tek tek çürütüp, itirafçılarla yüzleşip, onları bir paçavra gibi buruşturup mahkeme salonunun bir köşesine fırlatmasını umuyorlardı ama her tanık kürsüye çıktıkça, her itirafçı konuştukça Ekrem İmamoğlu efsanesinin çökmeye başladığına tanıklık ettik. Eğer bir filmi çekilse Silivri'de bir efsanenin çöküşü ismini tek geçerim. Ekrem İmamoğlu'nun en yakın danışmanlarından olan Ertan Yıldız, itirafçı olunca Silivri'de mahkemeye gelemez, kimsenin yüzüne bakamaz deniliyordu. Ertan Yıldız kürsüye çıktı, ne bir yılgınlık vardı ne de pişmanlık. Tam aksine bu anı uzun süredir bekliyordum dedi. Pişmanlar kralı dediler, pişmancık dediler, kaçar dediler, kaçmadım huzurunuzdayım dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ihaleler, hak edişler ve imar rantı üzerinden bir sistem kurulduğunu anlattı. Sistemin kişisel zenginleşme ve Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hedefleri için kurulduğunu anlattı. İstanbul'da rantın en yüksek olduğu alanlara işaret etti. Sistemin birkaç ayağı var, Boğaziçi bölgesi, medya aşamaları, Cebeci döküm sahası dedi. İmamoğlu'nun tahsilatçısı Fatih Kereş, boşuna İstanbul nimet nimet dememiş. Murat Gül İbrahimoğlu, Fatih Keleş'in kendisine "Muratçım az kaldı, Ekrem Baba Cumhurbaşkanı oluyor, memleketin bütün muslukları bize akacak, şimdi verirsek Baba Cumhurbaşkanı olduğunda kürekle verdiğimizi kepçeyle alacağız" dediğini aktarmıştı. Ekrem İmamoğlu'nun huzurunda Cebeci döküm sahasına dökülen hafriyattan dolayı İSTAÇ'ın 400 milyon zarar ettirildiğini, oradan sağlanan kazancın Ekrem İmamoğlu'na gittiğini anlattı. Aykut Erdoğdu'nun İSTAÇ adına çalışma yürüten bir şirketten 1.2 milyon dolar rüşvet aldığını, kralın eli yani İmamoğlu'nun tahsilatçısı olarak tarif ettiği Fatih Keleş'e teslim ettiği yönündeki iddiasının arkasında durduğunu söyledi. Aykut Erdoğdu da buradayken şunu da söyleyeyim, İmamoğlu bize "Aykut'a dikkat edin, 2 alır 1.5 getirir, kalanını kendine alır" dediğini aktardı. Ekrem İmamoğlu ile Ertan Yıldız arasında çok sert bir yalancı tartışması yaşandı. Ertan Yıldız, "Siz bana odayı boşalt, burası toplantı odası olsun demediniz mi?" Ekrem İmamoğlu, "Ben ikisini de demedim." Ertan Yıldız, "Şu anda yalan söylüyorsunuz." Ekrem İmamoğlu, "Yalancının kim olduğunu halkımız gayet biliyor, gayet iyi biliyor." Aziz İhsan Aktaş da en ufak bir yılgınlık eseri göstermeden mahkemede bildiklerini takır takır anlattı. Aziz İhsan Aktaş sözlerine "İmamoğlu sistemini size anlatacağım" diye başladı. Sistem adı altında İBB'de kurulan para toplama düzeneğini anlattı. Sonra sistemin kurulmasındaki siyasi hedefi ortaya koydu. "Sistem Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesidir" dedi. Aziz İhsan Aktaş'la Ekrem İmamoğlu arasında şu tartışma geçti. Diyemeyeceğim çünkü Ekrem İmamoğlu bu denli ağır suçlamalar yapmasına rağmen Aziz İhsan Aktaş'a soru dahi soramadı. Silivri duruşmalarında hani yer yarılsa da içine girilse denilecek manzaralar da yaşanıyor. 18 yıllık dostu müteahhit Seyfi Beyaz Ekrem İmamoğlu'yla yüzleşti. "Sana rüşvet, babana daireler verdik, yoksa iskanımızı çıkarmayacaktın" dedi. Ekrem İmamoğlu zaman zaman sorular da sordu ama kimi zaman sorduğuna pişman oldu. Keleş İnşaat'ın sahibi Mustafa Keleş'e sorduğu soruda olduğu gibi. "İmamoğlu, şimdi şantiyede ziyaret etmişim, senden bir villa istemişim, senin şantiyeni ben kalabalık bir ekiple gezdim." Keleş, "3 defa tek başına gelmedin mi başkan?" İmamoğlu, "Tek bir defa geldim senin şantiyene, bir defa." Keleş, "3 defa tek başına geldin." İmamoğlu, "Bir defa tek başıma geldim." Keleş, "Emre Bey'in odasında." İmamoğlu, "Ben tek başıma." Keleş, "Evet." İmamoğlu, seni çok iyi tanırım Mustafa Keleş. Kınıyorum seni. Senden villa istemişim falan." Keleş, "Villa isteyip de onu da şu adamın tapusu üzerine tapu yapacaksın dedim mi demedim mi?" Mustafa Keleş'in iddiaları karşısında Ekrem İmamoğlu'nun cevabı "Seni Allah ıslah etsin" oluyor. Artık Allah kimi ıslah edecekse. Ekrem İmamoğlu'nun duruşma sırasında zor durumda kaldığı anlardan biri de Cemal Üneş'le girdiği tartışmaydı. İmamoğlu, "Emin misin Cemal abi? Emin misin? Ben senden para istedim yani." Cemal Üneş, "İstedim başkan." İmamoğlu, "Emin misin yani?" Üneş, "Eminim tabii. Niye?" İmamoğlu, ben senden para istedim ve parayı getirdim, verdin, yolladın, öyle mi? Güneş, ya o şartlarda dedin ki seçime mi girsem dedin. Bir yere, hatta senin şey merkezi vardı, dedin ki buraya bir para lazım dedim, 500 bin. İmamoğlu, ben sana dedim ki 500 bin lira vereceksin, öyle mi? Güneş, evet. Mehmet Çakıcıoğlu'na yönlendirdin. Biz ondan bir senet yaptık işte, 5 tane. Ekrem İmamoğlu, Allah Allah. Vah ki ne vah. Ne diyeyim sana? Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin Silivri'de Ekrem İmamoğlu efsanesinin çöküşü başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: TGRT FM.
0: 28 Ağustos Cuma makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Meryem Aybike Sinan'ın Ahıska Türklerinin Göç Trajedisi başlıklı makalesini sunuyorum. Ukrayna'dan Ahlat ilçesine gelen Ahıska Türklerinin acı tarihini ne kadar biliyoruz? Bir sürgün tarihi yazılsa Ahıska Türkleri en ön sırada anlatılırdı. Ahıska Türklerinin tarihi coğrafi sınırlar aşan ve bitmek bilmeyen bir sürgünler silsilesidir zira. Bu trajedinin ilk perdesi 14 Kasım 1944'te Stalin rejimi tarafından Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden Rusya'nın ve Türkistan'ın içlerine sürülmeleriyle açıldı. Bir gecede hayvan vagonlarına doldurulan yüz binlerce soydaşımız bu ilk sürgünde nüfuslarının neredeyse yarısını yollarda kaybetti. Lakin Ahıska Türkleri için Türkistan toprakları bir son durak olmayacak. Yarım asır sonra çok kanlı ve organize bir etnik şiddet dalgasıyla hafızalarında silinmez bir yara daha açacaktı. Fergana olayları. 1944 sürgününün ardından Özbekistan'ın Fergana Vadisi'ne yerleşen ve çalışkanlıklarıyla kısa sürede toprağa tutunan Ahıska Türkleri, 1980'lerin sonuna gelindiğinde Sovyetler Birliği'nin dağılma süreci gerilimlerinin tam ortasında kaldı. 1989 yılının Mayıs ve Haziran aylarında Fergana Vadisi'nde ortaya çıkan şiddet ve gerilim basit bir etnik sürtüşme gibi yansıtılmak istense de gerçekte Sovyetler Birliği'nin derin KGB istihbarat oyunlarından başka bir şey değildi. Sovyet ekonomisinin çöküşüyle bölgede baş gösteren işsizlik, toprak ve su kıtlığı, yerel Özbek nüfusla göçmen durumundaki Ahıska Türkleri arasında el altından bir gerilim malzemesi haline getirildi. Olayları tetikleyen ilk kıvılcım Fergana pazarında bir Ahıska Türkü ile Özbek satıcı arasında bir tabak çileğin fiyatı üzerine çıkan oldukça sıradan bir tartışmaydı. Ancak bu tartışma kimliği belirsiz organize gruplar tarafından anında büyük bir etnik provokasyona dönüştürüldü. 3 Haziran 1989'da önceden hazırlanmış listelerle hareket eden gözü dönmüş gruplar Ahıska Türklerinin yaşadığı köyleri bastı. Günlerce süren katliam boyunca Ahıska Türklerinin evleri kundaklandı, kadınlar, yaşlılar ve çocuklar vahşice katledildi. Dönemin Sovyet istihbaratı KGB ve askeri birlikleri Kızıl Ordu, olayları engellemek yerine günlerce müdahale etmedi. Adeta bu katliama göz yumdu ve arka planda olayları kışkırtıp tetikledi. Resmi rakamlar ölü sayısını 100 civarında gösterdi. Oysa bağımsız kaynaklar yüzlerce masum Ahıskalı'nın hunharca öldürüldüğünü söylüyordu. Bu olaylardan sonra can ve mal güvenliği kalmayan 20 bine yakın Ahıska Türk'ü Sovyet ordusu tarafından alelacele askeri kamplara toplandı ve trenlerle Rusya'nın iç kesimlerine nakledildi. Bu göç Ahıska Türkleri için yurt bildikleri topraklardan koparıldıkları ikinci büyük sürgün oldu. Bu kanlı vahşetin ardından Özbekistan'ı tamamen terk etmek zorunda kalan 100 bine yakın Ahıskalı'nın bir kısmı Rusya'nın Krasnodar bölgesine, bir kısmı Azerbaycan'a, önemli bir bölümü ise tarım işçiliği yaparak yeniden hayata tutunabilecekleri Ukrayna'nın güney bölgelerine, Herson, Nikolayev ve Donbas şehirlerine sığındı. Ukrayna'da kendilerine köyler kuran, toprak kiralayarak tarımda büyük başarılar elde eden Ahıska Türkleri yeniden huzuru bulduklarını düşünürken Rusya ve Ukrayna Savaşı ile birlikte acı ve tehlike Ahıska Türklerinin kapısını üçüncü kez çaldı. Bombaların gölgesinde çatışma hatlarının tam ortasında kalan soydaşlarımız için kara günler yeniden başladı. Evleri yıkılan, sığınaklarda mahsur kalan Ahıskalıların çığlığına Türkiye Cumhuriyeti sessiz kalmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ve hariciyemizin sıkı koordinasyonlarıyla savaş bölgesinden 3500'den fazla Ahıska Türk'ü soydaşımız kurulan Yeşil Koridor'la ateş hattından sağ salim çıkarılıp Türkiye'ye tahliye edildi. İlk etapta Elazığ'daki geçici barınma merkezlerinde misafir edilen ve yaraları sarılan aileler için kalıcı bir iskan politikası devreye sokuldu ve 1071 Malazgirt Zaferi kutlamalarının arifesinde Türkistan tarihinin Anadolu'daki kadim kapısı olan Bitlis'in Ahlat ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilen 371 kalıcı konut kura çekimiyle Ukrayna'dan gelen Ahıska Türklerine teslim edildi. Toplamda 1262 soydaşımız Ahlat'taki yeni yuvalarına yerleşti. Büyük Türk milleti 1944'te Ahıska'da başlayan, 1989'da Fergana'da kanla bölünen ve 2022'de Ukrayna'da bomba sesleriyle sarsılan 82 yıllık sürgün ve vatansızlık trajedisini ay yıldızlı bayrağın altında sonsuza kadar nokta koymuş oldu. Ahıska Türkleri verilen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarıyla mülteci statüsünden çıkarılıp öz vatanlarının öz be öz vatandaşı yapıldı. Allah geride kalanlara da aziz vatana kavuşmayı nasip etsin inşallah. Türkiye Cumhuriyeti işte bu nedenle büyüktür. Dünyaya sığmayan mazlumlar sadece Türkiye'ye sığabilir. Bu yüce Allah'ın büyük bir lütfu ve keremidir. Allah bu aziz vatanı daim ve kaim eylesin. Türkiye Gazetesi'nde Meryem Aybike Sinan'ın Ahıska Türklerinin Göç Trajedisi başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet Gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacaktı, ben bakan diyen itirafçı Ertan Yıldız rüşvet sistemini anlattı başlıklı makalesini sunuyorum. İyi anlaşan iki hemşeriden birisi çıkar amaçlı suç örgütü lideri, diğeri ise yönetici olarak yargılanıyor. Hayalleri ortaktı. 2019'da İBB başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olduğunda Ertan Yıldız bakan olacak, rahata erecekti. Etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan ve içinde yer aldığı ve bildiği suçları mahkeme huzurunda da anlatan Ertan Yıldız bunu şöyle anlattı. Ben oraya çalışmak, başarılı olmak ve Ekrem İmamoğlu'nun yolculuğunda onun yanında, onunla beraber Cumhurbaşkanlığına kadar gitmeyi düşünerek başladım. Çünkü onunla konuştuğumuzda bu yolun sonu inşallah Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıktır şeklinde bir ifadesi vardı. Ben kendisine inanarak başladım. Fakat zaman içerisinde gördüm ki çalışma şekli çok farklılaştı. Bu yola girebilmek için farklı bir takım yöntemler, finans kaynakları geliştirme, gayri yasal, benim sorumlu bulunduğum şirketlerin de olduğu alanı zorlayan, yönetimi de zorlayan bir takım yapılanmalar oldu. Bu yapılanmalardan ben rahatsız oldum ve bu yapılanmaların içerisinde devam edemeyeceğim için de ya devam edecektim merkezine girecektim, hayatım değişecekti ya da bırakacaktım. Az önce de söyledim, bırakmayı tercih ettim. Önceki ifadelerinde de İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi için gerekli finansmanın sağlanması amacıyla bir sistem kurulduğunu anlatan Ertan Yıldız, mahkemede de aynısını tekrar etti. Savunmasının ardından savcı ve mahkeme heyetinin sorularını cevapladı. İmamoğlu için kurulan yolsuzluk ve rüşvet kaynaklı sistemi anlatırken mahkeme heyetiyle şu diyalog yaşandı. Mahkeme Başkanı, ifadenizde de bahsetmiştiniz. Bu sistem kelimesi ne demek, ne anlama geliyor? Ertan Yıldız, çok açık aslında. Kaynak oluşturmak için kullanılan bir yapı. Birkaç ayağı var. Boğaziçi bölgesi, medya aşamaları, Cebeci. Mahkeme Başkanı, nereye kaynak oluşturuyorlar? Yıldız, çok açık değil mi? Mahkeme Başkanı, açıkla o zaman. Yıldız, iki şey için. Biri siyasi amaçlar, diğeri de kişisel zenginleşme. Medya AŞ, reklam alanları ve Boğaziçi imar gibi alanlardan kaynak oluşturuluyordu. Cebeci'deki hafriyat sahaları üzerinden milyarlarca lira vurgun yapan ve halen firari olan Murat Gülibrahimoğlu'nun İBB'deki süreçlere girmesinin ardından İmamoğlu'yla sorunlar yaşamaya başladığını ileri süren Yıldız, İBB'nin zararına Gülibrahimoğlu şirketinin yararına olacak bir konu hakkında yaptığımız toplantıda Ekrem İmamoğlu, Gülibrahimoğlu ne diyorsa o olacak, bu benim talimatımdır dedi ve genel müdürlerin önünde beni ezdi dedi. Döküm için izin alınan alana hiç hafriyat dökülmediğini söyleyen Yıldız, bu hafriyat İstaç'ın sahasına dökülse 800 milyon dolarlık gelirin 400 milyon doları İstaç'a kalacaktı. İstaç 4 yıl boyunca bu gelirden mahrum bırakıldı dedi. Paranın adresi olarak İmamoğlu'nu işaret eden Yıldız, bu para kimin cebine gitti, etkin pişmanlık ifademde var ifadelerini kullandı. Yıldız, etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği ifadede yüz milyonlarca dolarlık hafriyat vurgununu hakkında şunları söylemişti. Yapılanma alanı Cebeci hafriyat alanıdır. Bu yapının bir ayağında Fatih Keleş bulunmaktaydı. Fatih Keleş ve İbrahim Bülbüllü, Murat Gül İbrahimoğlu ile birlikte Cebeci döküm sahalarından gelen sıcak paranın kontrolünü sağlıyorlardı. İBB üzerinden dolgu alanı izni Gül İbrahimoğlu'nun şirketlerine verilmiştir. Buraya giden hafriyat yaklaşık İstanbul'un tüm hafriyatının %70'idir. Buranın yıllık cirosu 150-200 milyon dolar civarındadır. Bu paraların bir kısmı Ekrem İmamoğlu'nundur. Bu şahıs Fatih Keleş aracılığıyla Ekrem İmamoğlu'yla toplantılar yapmış ve bu izinleri almıştır. Ekrem İmamoğlu, döküm sahası alanındaki işlerin gayri resmi eşit ortağıdır. 2024 yılının sonlarında operasyon iddiaları çıkmaya başlayınca Murat Gül İbrahimoğlu'nun elde ettikleri paraları kendi uhdesine geçirerek kaçacağı endişesiyle bu şahıstan paraların istendiğini duydum. Fakat Murat Gül İbrahimoğlu'nun paraların büyük bir kısmını vermediğini duydum. Zaten 2025 yılı Mart ayı gibi de kendisi yurt dışına kaçtı. Londra'da olduğunu duydum. Londra'da ciddi bir parası olduğunu, bu paraların da yarısının Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu tahmin ediyorum. Duruşma gülünç durumlara da yol açıyor. Eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu'nun İstaç adına çalışma yürüten bir şirketten 1.2 milyar dolar rüşvet alarak Saraçhane'de İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'e teslim ettiği yönündeki iddiasını savunmasında da tekrarlayan Yıldız bu konuda şunları söyledi. Öbür taraftan ben bu eylemde anlatılanların tamamının arkasındayım. Onu da söyleyeyim. Evet, Aykut Erdoğdu şu anda burada. 1.5 milyon 200 bin dolar getirildi. Ve o 1.5 milyon 200 bin doları Fatih Keleş aldı. Ben de buna şahidim. Ekrem İmamoğlu'nun da bilgisi dahilindedir. Ekrem İmamoğlu hatta bana, Aykut Erdoğdu da duysun bunu, ya Aykut'a dikkat edin, o 2 alır 1.5 getirir şeklinde bir ifadesi vardır. Yani Aykut'a güvenmediklerini, aslında daha fazla para alabilme odaklıdır ama bir kısmını kendisine ayırır şeklinde ifadesi var. Bunu da burada söylemiş olayım, bu olayın %100 arkasındayım, %100 gerçektir. Benim birebir şahit olduğum olaydır. Bu arada Aykut Erdoğdu benim kendisine husumetim olduğunu bana iddia etmiş, benim Aykut Erdoğdu ile hiçbir husumetim yok, kendisiyle gelirlerdi, görüşürdük, beni ziyarete de gelirdi. Hatta iştiraklerle ilgili bilgi alırdı, bilgi verirdim. Hemen hemen bizim aramızda husumet yoktu, benim yoktu. Onun var mıydı bilmiyorum, benim yoktu. Ben bunda da beraatimi talep ediyorum. Zaten etkin pişmanlık ifademde de belirttim bu eylemi. İş insanları konuşuyor, bürokratlar konuşuyor, İmamoğlu'nun dostum, yol arkadaşım dedikleri konuşuyor, para taşıyan şoförler konuşuyor, İmamoğlu ise susuyor. Hani şu besleme gazetecilerin yolsuzluk ve rüşvetçileri savunan Özgür Özel ve yandaşlarının iftiracı dedikleri itirafçılar konuştukça daha neler çıkacak göreceğiz.

Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacaktı, ben bakan diyen itirafçı Ertan Yıldız rüşvet sistemini anlattı. Başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Filiz Katman'ın Büyük Oyun başlıklı makalesini sunuyorum. ...2025 yılı ikinci yarısının başlangıcı Haziran ayında Orta Doğu ve İran, Ağustos ayında ise Latin Amerika ve Venezuela üzerindeydi uluslararası gündem. İkisinin de kesişim kümesi aynıydı. Yani büyük oyun. Aradan bir yıl geçti, yine aynı coğrafyalar, yine aynı gündem, yine aynı dönem. Latin Amerika'da Venezuela'nın Amerika Birleşik Devletleri şirketlerine 19'dan fazla petrol sahasında sahiplik payları verecek büyük bir anlaşmaya çok yakın olduğu konuşuluyor. Günde 90 milyona kadar varil petrolün bu sahalardan üretilebildiği bilgisini de ekleyelim. Venezuela'da canlanan petrol endüstrisi ve gelirlerini artırmayla yetinecek demek. Büyük anlaşmanın manası ise çok derin. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın en büyük doğrulanmış petrol rezervlerine erişim hakkı. Gelelim Orta Doğu coğrafyasına. Petrol deyince akla ilk gelen tabii ki Hürmüz Boğazı. Fiyatlar ona endekslendi çünkü. Kapalı mı? Geçiş var mı? Ham petrol sevkiyatlarının savaş öncesi seviyelerini yaklaşık %70'ine çıkaran Kuveyt ve Katar, küresel petrol arzını destekleyici ve fiyatları kontrol altında tutmaya yardımcı hamlesi geldi gündeme. Servis operasyonlarının kullanılmasıyla Hürmüz Boğazı'ndan petrolü taşıyıp Umman Körfezi'nde diğer tankerlere aktardıkları söyleniyor. Miktar olarak karşılığı ise Temmuz ortasındaki yaklaşık 4 milyondan günde kabaca 7-8 milyon varile yükseldiği belirtiliyor. Nakliye için risklerin hali hazırda bulunduğu durumda hem de. Ha bu arada 2025 yılı sonunda her iki bölgede ve her iki ülkede Amerika Birleşik Devletleri'nin eş zamanlı ülke yönetimlerine yönelik operasyonlarını da resme ilave edince büyük oyunun İran'da meramının ne olduğu Latin Amerika'daki Venezuela örneğindeki son hamleye bakınca daha da berraklaşıyor. Star gazetesinde Filiz Katman'ın Büyük Oyun başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşam'da Kurtuluş Taiz'in Oslo Sızıntısı başlıklı makalesini sunuyorum. Tam 15 yıl olmuş. 2011'in Eylül ayında PKK'nın yarı resmi haber ajansı DİHA'da dönemin MİT yöneticileriyle PKK'nın Kandil'deki lider kadrosu arasında geçen çözüm sürecine ait ses kayıtları sızdırıldı. Bu kayıtlar çözüm sürecini destekleyen çevrelerce her ne kadar normal karşılansa da iktidarla muhalefet arasında büyük atışmalara yol açtı. Asıl depremse 8 Şubat 2012'de KCK soruşturması kapsamında FETÖ'cü savcıların MİT yöneticilerini ifadeye çağırmasıyla yaşandı. Görüşme kayıtları dönemin MİT müsteşarı Hakan Fidan'ın tutuklanması ve Fidan'dan Başbakan Erdoğan'a uzanacak siyasi bir darbe girişimine dönüştü. Buna karşılık siyasi irade, mecliste yaptığı yasa değişikliğiyle MİT mensuplarının ifade vermesini Başbakan'ın iznine tabi kıldı. Sonraki yıllarda Erdoğan, MİT müsteşarı Hakan Fidan üzerinden kendisinin hedef alındığını açıklayacaktı. Oslo sızıntıları üzerinden devlet içi darbe girişimi savuşturuldu fakat sızıntının kaynağı ve sorumluları resmi olarak kamuoyuna açıklanmadı. MİT'in konuyla ilgili yürüttüğü soruşturmada oklar PKK'yı işaret ediyordu. MİT, Oslo görüşmelerini gizlice kaydedenin PKK olduğunu tespit etti. Kayıtların ilk kez PKK'ya yakın DİHA'da yayınlanması da bu tespiti güçlendiriyordu. PKK'nın Oslo'yu sızdırma gerekçesi ise o dönem FETÖ'nün başlattığı ve dalga dalga yürüttüğü KCK operasyonlarına misilleme olarak yorumlandı. Bu tarihi hatırlatmaların sebebi
20 Temmuz tarihli İmralı kaynaklı tartışmaya yol açan bir görüşme notu. Yine PKK'ya yakın olduğu ifade edilen ancak benim PKK'ya biraz mesafeli olduğunu düşündüğüm Avrupa merkezli bir internet sitesinde yayınlandı. Bu görüşmeye PKK'nın Kandil'deki liderlerinin katıldığı iddia ediliyor. Bu iddianın taraflarca kesin bir dille yalanlanmasına rağmen sürece muhalif çevrelerde büyük bir heyecan oluşturduğunu görebiliyoruz. Muhalif haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında gerçeğin ne olduğu bilinmeden konunun istismarı başladı. Muhalif haber merkezleri adeta büyük bir dezenformasyon kampanyası yürütüyor. Süreç karşıtı bir kampanyaya dönüşen bu iddiaların mecliste 467 gibi rekor bir oyla kanunlaşan çerçeve yasanın hemen ardından gelmesi bana fazlasıyla manidar geliyor. Yarım asrı aşkın terör belasından kurtulmaya ramak kalmışken bu girişimi çözüm sürecine yönelik ciddi bir provokasyon sinyali olarak görüyorum. Eğer süreç karşıtı bu tür iddiaların kaynağı tespit edilip gerekli tedbirler şimdiden alınmazsa önümüzdeki süreçte çok daha büyük yol kazalarının yaşanması kaçınılmaz olacaktır.

Akşam gazetesinde Kurtuluş Taiz'in Oslo sızıntısı başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Ahmet Varol'un Batı Yaka'da Eşkıya Yayılmacılığı başlıklı makalesini sunuyorum. Filistin'in Türkiye'de Batı Şeria olarak bilinen Batı Yaka bölgesinde Filistinlilerin arazilerini gasp yoluyla Yahudi varlığını artırma ve Filistinlileri göçe zorlama faaliyetleri aşırı ırkçı Siyonist Netanyahu döneminde ciddi şekilde arttı. Ancak Netanyahu bu yayılmacılıkta iki farklı yöntem kullanıyor. Birincisi, doğrudan işgal hükümetinin kararlarıyla yerleşim merkezleri inşa edilmesi veya var olanlara yeni yerleşim birimleri ilave edilmesi. İkincisi ise işgal rejiminin bölgeye yerleştirdiği Yahudi yerleşimcilerin oluşturduğu çeteler tarafından yürütülen kaçak yerleşim. Kaçak yerleşim adından da anlaşılacağı üzere işgal rejiminin kendi yasalarına ve resmi kararlarına göre de yasa dışı sayılıyor. Ancak Netanyahu hükümeti normalde bu şekilde inşa edilen yerleşim merkezlerini kanunsuz ilan etmesine rağmen engel olmuyor. Bilakis yerleşimci çeteleri bu konuda himaye ediyor ve Filistinlilerin arazilerini zorla gasp ederek buralara yeni kaçak yerleşim birimleri inşa etmelerine yardımcı oluyor. Filistinlilerin söz konusu çetelere engel olmaya ve kendi arazilerini savunmaya kalkışmaları durumunda işgalci askerler yerleşimci militanlara değil arazilerini savunan Filistinlilere saldırıyor. Yerleşimci militanların arazi gasp etmesine engel olmazken Filistinlilerin kendi arazilerine sahip çıkmalarına engel oluyorlar. Bu konuda yine Siyonistlere ait ancak sol çizgide olan ve Netanyahu hükümetinin uygulamalarını da sürekli eleştirmesiyle bilinen Haaretz gazetesinin yayınladığı bir dosyadan yararlanarak bazı özet bilgiler vermek istiyoruz. Ancak söz konusu dosyada konuyla ilgili bazı notlar aktarmadan önce bu notlarda geçecek bilgilerin anlaşılabilmesi için Batı Yaka topraklarının tasnifiyle ilgili bir hatırlatma yapmamız gerekir. Ne yazık ki işgalci Siyonistlerin Batı Yaka'daki varlığını tanıması sebebiyle gerçekte Filistin davasına bir ihanet niteliği taşıyan Oslo İlkeler Anlaşması'yla buna bağlı diğer anlaşmalarda Batı Yaka bölgesi statü açısından 3 kategoriye ayrıldı. Bunlardan A kategorisine girenlerin hem güvenlik hem de sivil yönetim açısından Filistin yönetiminin, B kategorisine girenlerin güvenlik açısından işgal rejiminin sivil yönetim açısından Filistin yönetiminin, C kategorisine girenlerin ise hem güvenlik hem de sivil yönetim açısından işgal rejiminin kontrolünde olması kararlaştırıldı. Bunlar bir üstünlük oluşturan bölgeler niteliğinde değil, muhtelif yerlerde küçük parçalar halinde dağılmış vaziyette. Ayrıca A ve B kategorilerindeki bölgeler tüm Batı Yaka'nın %40'lık kısmını oluştururken, güvenlik ve sivil yönetim açısından işgal rejimi

Komutanı Avi Bulut, yakın tarihli bir konferansta A ve B bölgelerinde kaçak yerleşim merkezleri kurulmasının yasaya ve hükümet talimatlarına aykırı olduğunu söyledi ve hali hazırda bu bölgelerde kaçak yerleşim merkezi bulunmadığını ileri sürdü. Oysa bizzat Siyonist medyanın ve yine Siyonistlere ait sivil toplum kurumlarının sahada yaptığı araştırma ve tespitler bu iddiayı yalanlıyor. Kaçak yerleşim merkezlerini konum ve isimleriyle sıralıyorlar. Buralara yerleştirilen yerleşimci teröristler aynı zamanda Filistinlilere yönelik saldırılarda kullanılıyor. Yeni Akit'te Ahmet Varol'un Batı Yakada Eşkıya Yayılmacılığı başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Recep Tayyip Mutlu görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Pazartesi günü aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

Arkası Yarın. Monte Cristo 5. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alexander Duma. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk.

0: Oyunumuz halkın kralcı ve Bonaparte diye ikiye ayrıldığı eski Fransa'da geçer. Genç yaşta hem çalıştığı gemiye kaptan olması hem de Fransa'nın en güzel kızıyla evlenmeye kalkışması Edmond Dantès'e kısa zamanda iki düşman kazandırır. Bunlardan biri gemiye kaptan olmak isteyen Danglars, ikincisi nişanlısıyla evlenmek isteyen Fernand'dır. Bu iki düşmanın iftirasıyla Dantès tutuklanarak Kraliyet Savcı Yardımcısı Wilford tarafından sorgulanır. Sorgulama sırasında Dante'nin Elbe Adası'nda sürgünde bulunan Bonaparte'tan bir Bonapartçı ve aynı zamanda savcı yardımcısının da babası olan Nuvardiye'ye bir mektup getirdiğini öğrenir. Savcı yardımcısı Wilford bu gerçeğin öğrenilmemesi için Dante'yi mahkemeye çıkartmadan zindana atar. Aradan 2 yıl geçer. Bir ara Fransa'da Bonapartçılar iktidarı ele geçirseler de fazla uzun sürmeden yeniden kralcılar devlet idaresini elde ederler. Dante'nin dostu armatör Morel, genç denizcinin kurtulması için kraliyet savcısı Wilford'la görüşmeye karar verir.
1: Evet, Edmond Dantès demiştiniz.
2: Evet, evet.
1: Buldum işte, Edmond Dantès.
2: Evet.
1: Bir ihbar üzerine tutuklanmış. Evrakı Adliye Bakanlığı'na sevk edilmiş ve tutuklanmasından bir hafta sonra da mahkumiyeti kaldırılmış.
2: Ne, yani... Serbest mi bırakılmış?
1: Evet Mesut. Sanırım birkaç gün sonra çıkar gelir.
2: Peki şu an nerede olduğunu öğrenmenin bir yolu yok mu? Bu zamana kadar neden babasına, nişanlısına, gemisine geri dönmemiş?
1: Dosyada mahkumiyetinin kaldırıldığı yazıyor. Ama belki de sürgüne gönderilmiş olabilir. Siyasi tutukluların serbest bırakılması emri yukarıdan gelir. Bizim bu konuda herhangi bir yetkimiz yoktur.
2: Yani şu anda Dante'nin nerede bulunduğunu öğrenemeyecek miyiz?

0: Bunu öğrenmenin tek yolu Adalet Bakanlığı'na bir dilekçeyle başvurmanız.
1: Aman Monsieur Savcı, dilekçe işini siz benden daha iyi bilirsiniz. Günde 400 dilekçe gelir ama bakanın 4 tanesini okuyacak zamanı yoktur.
0: Yapılacak başka bir şey yoktur. Size bir kağıt vereyim de hemen yazın.
1: Gerek yok. Ben lüzum hasıl olur diye bir yazıp yanımda getirmiştim. Buyurun. Buyurun takdim edeyim.
0: Peki. Gerisini bana bırakın.
1: Dilekçeyi hemen bakanlığa gönderirsiniz değil mi?
0: Elbette, siz buradan çıkar çıkmaz.
1: Teşekkür ederim Mesut Savcı. Teşekkür ederim. Bu iyiliğinizi unutmayacağım.
0: Dante'yi serbest bıraktıracak kadar aklımı peynir ekmekle yemedim ben. Ya dışarı çıktıktan sonra benim özel emrimle İf Şatosu'na hapsedildiği ortaya çıkarsa hayatım sana erer. Yok, buna asla müsaade etmeyeceğim.
1: Mercedes, Dante baba, içiniz rahat edebilir. Dante'yi tutuklatan savcı kayıtlara bakarak onun bir hafta önce serbest bırakıldığını söyledi.
2: İyi de madem serbest bırakılmışsa neden evine geri dönmedi?
1: Savcı başka bir şehre sürgüne gönderilmiş olabileceğini de söyledi.
2: Sürgün mü?
1: Endişe etmeyiniz Matmazel Mercedes. Öyle bile olsa onu sürgüne gönderildiği yerden geri getirttiririm. Bonaparte yönetimiyle aram iyidir. Savcıya Dante'nin akıbetiyle ilgili bir dilekçe yazıp bıraktım.
2: Monsieur Morel, bizimle ilgilendiğiniz için minnettarız size. Ama içimden bir ses asla Dante'ye kavuşamayacağımı söylüyor.
1: Yo. Böyle söyleyip kendinizi üzmeyin kızım. Bakın göreceksiniz, birkaç güne kadar Dante'den haber alacağız.
3: İnşallah efendim. Ama bu savcı Wilfor'a hiç güvenim yoktur. Eskiden kralın adamıydı. Şimdi de Bonaparte'nin adamı oldu. Hem de kraliyet savcılığına terfi ederek. Söylesenize, böyle birine nasıl inanırsınız?
1: Kötü şeyler getirmeyin aklınıza. Ben sık sık savcının kapısını çalıp Edmond'u soracağım. Mutlaka nerede olduğunu bulacağım onu.
4: Hadi bakalım üçkağıtçılar. Süt dökmüş keyi gibi durmayın. Kaldırın kadehlerinizi Napolyon'un şerefine.
5: Kapa çeneni sarhoş kadrus. Seni dinleyecek halde değiliz.
6: Görmüyor musun, zaten moralimiz bozuk.
4: Dante'ye yaptığınız kötülükten korkuyorsunuz değil mi? Zavallıyı Bonaparte diye ihbar edip zindana attırdınız. Bonaparte imparator olduğuna göre Dante'yi serbest bırakırlar artık. O da zindandan çıkınca.
5: Kahrolası sarhoş, kesik başımızdan. Bizim derdimiz bize yetiyor. Bir de seni dinleyemeyiz.
4: Tamam, gidiyorum. Ne haliniz varsa görün üçkağıtçılar.
6: Kadrus haklı Dankler. Bonaparte yönetimi Dante'yi serbest bırakabilir.
5: Sus Ferhan, sus. Aklıma geldikçe uykularım kaçıyor. Her kapı çalınışında Edmond Dante karşıma çıkacak gibi geliyor.
6: Serbest kalırsa da yaptıklarımızı yanımıza bırakmaz. Bir şeyler yapmamız gerek. Güçlerimizi birleştirmeliyiz.
5: Bunun faydası olmaz. Sen onu tanımıyorsun. Hem güçlü hem cesur hem de kindar biridir. Yapılacak en iyi şey ortadan kaybolmak.
6: Peki nasıl?
5: Fransa'yı terk etmek. Seni bilmem ama ben öyle yapacağım.
6: Hayır, kaçarak Mercedes'i Dante'ye bırakamam. Hiçbir yere gitmiyorum ben.
5: O kızdan umudunu kes. Dante hapisteyken sana boyun eğmemiş. Şimdi serbest kalacağını umutla beklerken asla seninle evlenmez.
6: Bu konudaki kararım kesin Dankler. Başıma ne gelecekse gelsin, Mercedes'e aşığım ve ondan ayrı kalamam.
5: Sen bilirsin. Hoşça kal Fernan. Belki ileride bir gün bir yerde yine karşılaşırız dostum.
6: Güle güle dostum. Güle güle.
7: Suçsuz Edmond Dante'ye kötülük eden 3 kişiden Kadrus, vicdan azabından kendini içkiye vermiş, Danglar Fransa'yı terk etmiş, Fernans'a askere alınmıştı. Ancak çok geçmeden Fransa'da siyasi dengeler yeniden değişti. Bonaparte'ın yerini yeniden Kral 18. Louis aldı. Bütün bunlar olurken durumunda değişiklik olmayan biri vardı. O da kraliyet savcısı Wilfor'du. Kralın yönetimi tekrar elde etmesiyle iyice güçlenmişti. Edmond Dante'ye gelince, o olan bitenden habersiz İf Şatosu'nun delilere ayrılmış hücresinde çile dolduruyordu. Derken aradan bir sene geçti. Kralın emriyle Dante'nin kaldığı İf Şatosu denetime alındı.
8: Sizin de duyduğunuz gibi şu ana kadar yaptığımız teftişte mahkumlar hücrelerin soğuk ve karanlık, yatakların eski ve pis, yemeklerin ise kötü olduğunu şikayet ettiler monsieur.
9: Mahkumların her söylediğini bu kadar ciddiye almayın sayın müfettiş. İmkanlar nispetinde onları en iyi şartlarda yaşatmaya çalışıyoruz.
8: Sizin bir de yeraltı zindanlarınız olacaktı. Orayı da görmek istiyorum.
9: Tabii monsieur, ama yalnız gitmeniz doğru olmaz. Onbaşıyı söyleyeyim, yanınıza birkaç silahlı asker alın.
8: Neden? Kimler kalıyor o zindanda?
9: Deliler ve azılı mahpuslar monsieur.

0: Öf. Koku da ne böyle? Bu zindanda hayvan asla barınmaz.
1: Ama komitacılar ve deliler barınıyor Mösyö.
0: Böyle birileri var mı?
1: Var Mösyö. Bir komitacı, bir de deli.
0: Deli neyse. Komitacı nasıl tahammül edebiliyor bu hayata peki?
1: Şimdilik ediyor ama yakında o da çıldıracak.
0: Buraya geleli ne kadar oldu peki?
1: 2 seneye yaklaştı.
0: Gelir gelmez onu hemen zindana mı attın?
1: Hayır. Tehlikeli olmaya başlamıştı. Kendisine yemek ve su götüren gardiyanı öldürmeye kalktı. Biz de onu yeraltı zindanına kapattık.
0: Ya hak etmiş öyleyse. Ya. Bu Bonapartçılar da reisleri gibi deli adamlar.
1: Geldik işte Monsieur. Önce hangisini görmek istersiniz?
0: Şu komitacıyı.
1: Peki Monsieur.
2: Ne var, ne istiyorsunuz alçak herifler?
1: Dikkat edin Monsieur. Geri bastante, yoksa süngüyü yersin.
2: Çekin şu süngüleri üstümden. Kimseye zararım dokunmaz.
0: Zararım dokunmaz diyorsun ama içeri girenlere de bağırıyorsunuz ve saldırıyorsunuz. Ben müfettişim. Buraya mahkumların durumunu görmek için geldim.
2: Demek müfettişsiniz. Benim için ne büyük bir şans. Lütfen beni dinleyiniz efendim.
0: Buyurun, sizi dinliyorum.
2: Size ne zindanın soğukluğundan ne de yemeklerin kötülüğünden şikayet edecek değilim. Bunların hepsine alıştım ben.
0: Peki ne istiyorsun öyleyse?
2: Suçumun ne olduğunu öğrenmek istiyorum.
0: Bu ne demek şimdi? Sen suçunun ne olduğunu bilmiyor musun?
2: Hayır Monsieur. Ne ifademi aldılar ne de mahkeme önüne çıkarıldım.
0: Çok ilginç. Ne zaman tutuklanıp buraya getirildiniz?
2: 20 Şubat 1815 tarihinde öğleden sonra 2'de. Sizden bana acımanızı değil, mahkeme önüne çıkarılmamı sağlamanızı rica ediyorum.
0: Peki peki, tamam, icabına bakarız. Şu gardiyana saldırdığınız doğru mu?
2: Doğru efendim. Sinirlerime hakim olamayarak bir delilik yaptım. Aslında sakin biriyimdir ama işte...
0: Sizi kim tutuklattırmıştı?
2: Kraliyet savcı yardımcısı Wilfor. Lütfen onunla konuşunuz efendim.
0: Wilfor şimdi Marsilya'da değil. Bir seneden beri Tulu'da bulunuyor. Bu zatın size bir garezi var mıydı peki?
2: Kesinlikle hayır Monsieur. Aksine bana karşı çok iyi davrandı.
0: O halde Wilfor'un dosyanıza yazdığı kayıtlara güvenebilirim değil mi?
2: Tamamen inanabilirsiniz efendim.
0: Peki. Güzel. Benden haber bekleyin. Onbaşı bir de şu deli mahkumu göreyim.
1: Tabii Monsieur.
0: Deli dediğiniz mahkum hangi hücrede?
1: Hemen bunun yanındakinde.
0: Peki onun deliliği nedir?
1: Adam kendisinin kraldan daha zengin olduğunu söylüyor. Kendisini serbest bırakacak olana 1 milyon frank vereceğini söylüyor. Şimdi sizi görünce garanti yine rüşvet teklif edecektir.
0: Gerçekten garip. Bu milyonerin adı ne peki?
1: Faria efendim. Açayım mı kapıyı?
0: Lütfen.
3: Kim o? Ne istiyorsunuz?
0: Ben müfettişim. Bir isteğiniz var mı diye sormaya geldim.
3: Evet, bir isteğim var Monsieur.
0: Neymiş?
3: Adım Faria. 1811 yılında bilemediğim bir sebepten dolayı tutuklandım. O günden beri serbest kalmam için dilekçe üstüne dilekçe veriyorum.
0: Peki dilekçelerinize bir cevap alamadınız mı?
3: Hayır, çünkü beni deli zannedip ciddiye almıyorlar. Ama siz akıllı birine benziyorsunuz. Eğer beni buradan çıkartırsanız size tam 1 milyon... Yok yok, 2 milyon frank veririm Monsieur.
1: Demedim mi size efendim?
0: Haklıymışsın onbaşı, bu adam gerçekten deliymiş. Evet. Hadi gidelim.
3: Sizin de ciğerlerinizden farkınız yokmuş. Müstahak olanına layık olun. Eski çağların despotları sizlerden daha merttiler be. Firavunlar, Nerolar cinayetlerini kimseden saklamadılar. Şimdiki taçlı başların hepsi korkak ve iki yüzlü. Dal kavukları vasıtasıyla etrafa iyi ve adil bir hükümdar olduklarını yayar, zavallı halkı aldatırlar. Oh sefil dünya! Sokakta gezen bir ahmak olmaktansa zindanda deli farya olarak kalmayı tercih ederim.

0: Müdür bey, zindanda yatan Edmond Dantès'in dosyasını verir misiniz?
1: Tabii, neden istediniz?
0: Suçsuz olduğunu, mahkemeye bile çıkartılmadan hapse atıldığını iddia ediyor. Kendisine ilgileneceğime dair söz verdim.
1: Buyurun, Dantès'in dosyası.
0: Teşekkür ederim. Bakalım neler yazıyor dosyasında. Bu da ne böyle?
1: Ne oldu monsieur?
0: Dantès'in dosyasının ilk evrağında tehlikeli bir Bonapart ajanıdır. Kesinlikle diğer mahkumlarla görüştürülmeyecek ve kaçmaması için tedbirler alınacaktır. Yazılı bir ibare var. Bir de bana suçsuzum demişti.
1: Mahkumları bilmez misiniz monsieur? Bir kişi de suçluyum demez.
0: Bu şartlar altında Dante'ye yapabileceğim hiçbir şey yok.
2: Ümit, insana güç verip ayakta tutan büyük bir arzudur. Genç denizci Dante de hapishaneye girdiğinden bu yana hep ümitle yaşadı. Dört duvar arasında unutulduğu günlerde önce kendisini müdürle görüştürmesi için gardiyana yalvardı. Sonra müfettişin kendisine yardım etme ümidini taşıdı.
3: Gardiyan, müfettişten hala bir haber yok değil mi?
4: Bıkmadın mı müfettişi sormaktan? 6 ay oldu. Bir gelişme olsaydı çoktan haberi gelirdi.
3: Söz vermişti dosyamı okumaya. Okumadı mı?
4: Okudu ama bir şey yapmadı.
3: Allah kahretsin, neden bir şey yapmadı? O kadar da suçsuz olduğumu söyledim ona. Mahkememin bile yapılmadığını söylemiştim.
4: Boş ver.
3: Boş ver mi? Bunu söylemek senin için ne kadar kolay. Boş ver dediğin benim hayatım. 2 yıldır suçumun ne olduğunu bilmeden burada yatıyorum. 2 yıldır senden başka kimsenin yüzünü gördüğüm yok. Bu işkence değil de nedir?
4: Sakin ol. Yapabileceğim bir şey olsaydı yapardım. Ama elimden bir şey gelmiyor.
3: Beni müdürle görüştür.
4: Müdürün mahkumlarla görüşmediğini söyledim sana. 2 yıldır hep aynı şeyi söylüyorsun.
3: O zaman sen konuş müdürle.
4: Ne konuşacağım?
3: Beni içinde insan olan bir koğuşa versin.
4: Vermez. Dosyanda tehlikeli bir Bonapartçı olduğun ve başka mahkumlarla görüştürülmemen yazılı.
2: Sonra aradan yıllar geçti. Artık kurtulma umudunu tamamen yitirmişti Dante. Yaşlı ve hasta babası yaşıyor muydu? Köyündeki güzel nişanlısı Mercedes hala kendisini bekliyor muydu? Bunların hiçbirinden haberi yoktu. Şimdi yaşamanın bir anlamı kalmadığını düşünüyordu artık. Ölüm çektiği hasret acılarına son verecekti. Yatağına uzanıp ölümü beklemeye başladı.
3: Böyle zalim bir dünyada ölmek yaşamaktan daha iyidir. 7 senedir suçsuzluğumu haykırıyorum ama kimseye duyuramıyorum. Ey ölüm, neredeysen gel artık, bekletme beni. Bu ses de ne böyle? Allah'ım, birisi yatağımın kenarındaki duvarı delmeye mi çalışıyor ne? Evet, yanılmamışım. Yan hücredeki adam benim hücremin duvarını kırmaya çalışıyor. Kahrolasıca gardiyan geldi. Bu sesi duymamalı. Dikkatini başka yere çekmeliyim.
5: Monte Cristo adlı oyunun 5. bölümünü dinlediniz. 6. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: hadi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre iki lider Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir araya gelecek. 1 Eylül'de gerçekleşmesi beklenen görüşmede Karadeniz'deki durumla Ukrayna konusu başta olmak üzere ticari ve ekonomik işbirliklerinin de ele alınacağı bildirildi. Erdoğan'la Putin en son 12 Aralık 2025 tarihinde Türkmenistan'da düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu kapsamında yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürmüştü.
1: Terörsüz Türkiye sahaya taşınıyor. AK Parti teşkilatları milletin içinde olacak. Vatandaşın beklentisi dinlenecek ve süreç anlatılacak. Sahadan gelen mesajlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a raporlanacak.
2: Esnafımızla bir araya geleceğiz. Sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geleceğiz. Şehit yakını ailelerimizi, gazilerimizi, sürekli ziyaretlerimizi bu program çerçevesinde de devam edeceğiz. Onların dualarını alıp yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz.
3: Terörsüz Türkiye süreci meclis koridorlarından sokağa taşınacak. AK Parti teşkilatları sahada vatandaşla birebir temas kuracak. Çerçeve yasayı ve sağlanacak kazanımları anlatacak.
2: Terörsüz Türkiye başlığında yürüttüğümüz çalışmalara oy oranımızın çok üzerinde bir toplumsal desteğin olduğunu gözlemliyoruz. Milletimizle buluşarak, şeffaf tartışmalar yürüterek ele alıp konuşamayacağımız hiçbir başlık yok.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, kardeşlikle kenetlenen, istikrarla güçlenen Türkiye programı kapsamında yapılacak çalışmaları anlattı.
2: Terörsüz Türkiye'de geldiğimiz noktayı milletimizle, geniş kesimlerle bir araya gelerek konuşacağız. Eleştirileri, fikirleri, önerileri milletimizden alarak siyasetin ana gövdesine yeniden oturtacağız.
3: Bakanlardan belediye başkanlarına tüm teşkilat sahada çalışacak. Esnafın, çiftçinin, emeklinin, gençlerin kapısını çalacak. Vatandaşın beklentilerini ve sürece ilişkin görüşlerini not alacak.
2: Elimizdeki rakamlar milletimizin bu ana istikamete güveninin arttığını, yol yürüyüşümüzün daha da güçlendiğini görüyoruz.
3: Sahadan gelen geri bildirimler rapor olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. O rapor AK Parti'nin gelecek planlarını da şekillendirecek.
2: Kardeşlik ikliminin Türkiye'nin kalkınması, büyümesi, yeni imkanlarla milletimizin buluşması için biz yeni bir döneme işaret edeceğini düşünüyoruz.
1: Doğal ölüm denildi ancak yıllar sonra ortaya çıkan yeni deliller olayı yeniden gündeme taşıdı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 10 yıl önce hayatını kaybetmesine ilişkin dosya yeniden açıldı. Boynundaki morarma ve ezilmeler, yıllardır kayıp olduğu belirtilen otopsi görüntülerinin ortaya çıkması ve Alihan Kuris suç örgütüne yönelik soruşturmada ortaya çıkan yeni bulgular dosyanın seyrini tamamen değiştirdi.
3: Çiftlikte esrarengiz bir şekilde hayatını kaybetti. Ölümünün ardından 36 saatlik karanlık bir süreç yaşandı. Cenazesi apar topar defnedildi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümündeki sır perdesi aradan geçen 10 yıla rağmen kalkmadı.
4: Amcanın şaibeli bir cinayeti var. Adli tıp raporlarını değiştirdiler. Bu da haber konusu oldu.
3: Arif Ahmet Denizolgun 9 Eylül 2016'da İstanbul Beykoz'daki bu çiftlikte ölü bulundu. Ölümü ilk etapta kayıtlara normal ölüm olarak geçti.
4: Amcamın katiliyle suçluyuz. Biz suç duyurusu yaptık. Yani olaylar çok farklı büyüdü. Amcama da ihanet söz konusu var.
3: Ancak aile bu ölümü hiçbir zaman normal bulmadı. Ağabeyi Mehmet Beyazıt Denizolgun'un şikayet dilekçesiyle dosya tozlu raflardan çıkarıldı. İlk olay yeri tutanağı Denizolgun'un boynunun sol alt tarafında yaygın morarma ve ezilmeler bulunduğunu ortaya koydu. Savcılık tespitlerine göre Denizolgun'un hayatını kaybettiğinin anlaşılmasının ardından önce yeğeni Hilmi Tuna Kuriş'e ve özel doktoru Nurettin Demirkol'a haber verildi. Olay yerine ilk onlar geldi. Polisin ise ölümden yaklaşık 4 saat sonra haberdar olduğu belirlendi. Dahası Denizolgun'un ölümüne ilişkin adli tıp raporunu hazırlayan heyette FETÖ'cü doktorların da yer aldığı ortaya çıktı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonun ardından dosyadaki şüpheleri artıran yeni ayrıntılar gündeme geldi. Deniz Olgun'un Alihan Kuriş'i yanından uzaklaştırdığı iddia edildi. Fakat dikkat çeken gelişme bununla da sınırlı değildi. Deniz Olgun'un cenazesi dahi defnedilmeden Alihan Kuriş'in yeni lider olarak ilan edilmesi gözleri bir kez daha o yöne çevirdi. Nitekim Deniz Olgun'un yeğeni Fatih Süleyman Deniz Olgun da amcasının ihanete uğradığını dile getirmişti.
4: Dedeme ihanet etti diyorum ben. Dedemin yoluna ihanet etti diyorum.
3: Dosyadaki en dikkat çekici başlıklardan biri de Deniz Olgun'un yıllarca kayıp olduğu belirtilen otopsi görüntüleriydi. Başsavcılık Deniz Olgun'un ilk otopsisine ait görüntüleri Adli Tıp Kurumu'ndan talep etti. Ancak ilk cevap kayıt yok oldu. Fethi kabir işlemi gerçekleştirildi ve yıllardır bulunamayan o otopsi görüntüleri tam da Fethi kabirin yapıldığı gün ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin hangi ayrıntıların yer aldığı merak ediliyor. Dosyadaki ilk otopsi raporu ise dikkat çeken başka bir ayrıntıyı ortaya koydu. Cesetteki çürüme sıvısında arsenik, cıva, baryum ve kadmiyum gibi ağır metaller tespit edildiği belirtildi.
4: Amcamın şaibeli bir cinayeti var. Adli tıp raporlarını değiştirdiler. Bu da haber konusu oldu.
3: Şimdi gözler Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin yeni bulguları inceleyecek olan Adli Tıp Kurumu'nda. 10 yıl sonra yeniden açılan dosyada savcılığın yürüteceği incelemelerle elde edilen tüm delillerin tek tek değerlendirilmesi bekleniyor.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi jandarmanın rütbe terfi töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye hedefine dikkat çekti. Terörü Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkarana kadar mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyledi.
5: Merhaba arkadaşlar.
6: Sağ ol.
5: Buyurun. Terörsüz Türkiye hedefi milletimizin yarım asra yaklaşan büyük bir meselesini kalıcı biçimde geride bırakma iradesidir.
3: Terörsüz Türkiye hedefine dikkat çekti. Mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyledi.
5: Terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıkarıldığı bir Türkiye için kararlılıkla çalışıyoruz.
3: Jandarma Genel Komutanlığı'nda düzenlenen 2026 yılı rütbe terfi töreninde 56 personel bir üst rütbeye terfi etti.
7: Bizim için en büyük rütbe aziz milletimizin güvenine layık olabilmektir.
3: Yeni rütbeler İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından takdim edildi.
5: Rütbe yükseldikçe yetki kadar mesuliyet de yükselir. Makam yükseldikçe omuzlanan sorumluluk da ağırlaşır.
3: Bakan Çiftçi'den terörsüz Türkiye mesajı da geldi.
5: Terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıkarıldığı bir Türkiye için kararlılıkla çalışıyoruz.
1: İş dünyasının uzun süredir beklediği kredi faiz indirimi için Diyarbakır'dan önemli mesajlar geldi. TOP Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası'nın 3 puanlık faiz indiriminin ticari kredilere de yansıtılmasını istedi.
3: İş dünyasının gözü kredi faizlerindeydi. Merkez Bankası'nın faizde 3 puanlık indiriminin ardından bu kez çağrı bankacılık sektörüne geldi.
8: Merkez Bankası'nın bu normalleşme adımı piyasalara nefes aldıracak olumlu bir gelişmedir.
3: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu Diyarbakır'da iş insanları ve kamu bankası temsilcileriyle buluştu. Gündeminde krediler vardı. Merkez Bankası'nın faiz kararını hatırlattı. Ticari kredilerde de aynı indirimin hızla uygulanmasını istedi.
8: Merkez Bankası 2 gün önce güzel bir kararla faiz oranlarına 3 puanlık indirim sağladı. Bunu sanayicimiz, tüccarımız üzerindeki faiz yükünü hafifletmek adına memnuniyet verici bir başlangıç olarak görüyoruz.
3: Hisarcıklıoğlu'nun mesajı netti. Faizdeki indirim sadece piyasalarda kalmamalı. İş dünyasının kullandığı kredilere de yansımalı.
8: Bankacılık sektörümüzü vakit kaybetmeksizin ticari kredi faizlerine de bu 3 puanlık indirimi de hızlıca yansıtmalarını talep ediyoruz. Özellikle politika faiziyle kredi faizlerinin arasında tam 20 puan fark var. Bu faiz yükünü uzun süreye taşıyamayız.
3: İş dünyasının çağrısına kamu bankalarından da olumlu mesaj geldi. Kredi faizlerinde 2 ila 3 puanlık indirim için hazırlık yapıldığı belirtildi. Toplantının bir diğer başlığı ise terörsüz Türkiye süreciydi. Hisarcıklıoğlu Diyarbakır'daki ekonomik hareketliliğe dikkat çekti. Huzur ve güven arttıkça ticaretin de büyüdüğünü söyledi.
8: Ben o ekonominin ne kadar canlı olduğunu bizzat gördüm. İşte bu neyi gösteriyor? Huzur, güven ve istikrar ortamı öne çıktığı zaman ticaret öne çıkıyor. Huzur olmadan ticaret olmaz. Ticaret olmadan da zenginlik olmaz değerli kardeşlerim.
1: Minder'in efsaneleri Taha Akgül ve Rıza Kaya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamda ziyaret etti. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı olan Akgül Bahçeli'ye kurt motifli forma hediye etti. Türk güreşinin geleceği için de destek istedi.
6: Avrupa'nın ortasında Paris'te bayrağımızı göndererek İstiklal Marşı'nı söylettik.
9: Çok başarılı bir kamp dönemi geçirip ben olimpiyat şampiyonu oldum.
3: Taha Akgül 11 kez Avrupa, bir kez olimpiyat şampiyonu oldu. Yetmedi, 3 kez de dünya şampiyonu olarak ay yıldızlı bayrağı dalgalandırdı. Akgül şimdi de Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı olarak Minder'de yeni zaferleri hedefliyor.
10: Bugün bununla beraber uyuyacağım. Gerçekten çok istiyordum bu kemeri almayı, altın kemeri.
3: Rıza Kayaalp ise 13 kez Avrupa, 5 kez dünya şampiyonu oldu. Milli güreşçiler MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Kurt motifli forma hediye etti.
9: Sporcunun zeki de olması lazım, teknik de olması lazım. Çok komplike bir spor.
3: Görüşmede Türk güreşine yönelik projeler değerlendirildi.
11: Biz günü kurtarmaya değil, geleceği kurtarmaya geldik. İşte hani bunun da kanısı işte burası.
3: Dünya Güreş Birliği Başkan Adayı Namık Aliyev de Bahçeli'den destek talebinde bulundu.
9: Bizim yaptığımız spor çok komplike bir spor. Bütün branşlar içerisinde bulunduran bir spor.
1: Üniversite ve tayin döneminin gelmesiyle kiralık ev telaşı da başladı. Ancak kontrat imzalarken dikkat etmekte fayda var. Çünkü yanlış atılan bir imza kiracıya pahalıya patlayabilir.
12: Kiralanan evin sahibiyle birebir yüz yüze görüşmeleri gerekiyor.
3: Üniversite öğrencileri barınma, tayin olanlar taşınma heyecanı yaşıyor. İlk iş ev aramak oluyor. Ama bir anlık dikkatsizlikle imzalanan kontrat sonradan baş ağrıtabiliyor.
12: Maliyeti düşürmek adına bayağı uğraşıyorlar. Tabii bunlar aynı evi 3-4 kişiyle paylaşım gibi yine bu kiralık konut yerine apartları tercih ediyorlar.
3: Son günlerde kiralık ev piyasası hareketlendi. Talep artınca kira fiyatları da yükseldi.
12: Özellikle son 10-15 gündür de fiyatlarda bir %5-%10 arasında bir yukarı doğru çıkış söz konusu.
3: Tüm Emlak Danışmanları Birliği Genel Başkanı Hakan Akçam ev kiralarken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Ev sahibini görmeden kiralamayın uyarısı yaptı.
12: Kira artış oranları devletin her ay açıkladığı oranların üzerine çıkmamalarını özellikle vurgulamak istiyoruz. Depozito tarafında da şöyle bir konuya çok dikkat edilmeli. Kira bedeli olarak yazılmalı ki evi tahliye edildiği zaman yine bir kira bedelinin iadesi söz konusu oluyor. Kirayı banka kanalıyla iletin.
1: Ayasofya'da Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonu hız kesmeden sürüyor. Ana kubbeden minarelere, yer altındaki tünellerden mozaiklere kadar Ayasofya'nın birçok bölümünde hem güçlendirme hem de koruma çalışması yürütülüyor.
13: Fatih'in emanetini tarihin en kapsamlı restorasyonuna aldık.
3: Tarihi yapının geleceğe taşınması için başlatılan restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bakan Ersoy çalışmalarda gelinen son noktayı açıkladı.
13: Restorasyon uygulamalarına başladığımız toplam 4 etaptan 3'ünü tamamlamış durumdayız.
3: Ayasofya Kebir Camii Şerifi'nde tarihi yapının korunması için kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalarda gelinen aşamayı anlattı.
13: Bu çalışmanın son derece kapsamlı ve bütüncül röleve, restitüsyon ve restorasyon projeleri çizildi. Yine yapısal analiz sonucu ana kubbe ve yarım kubbelerde güçlendirme projeleri hazırlandı.
3: Ana kubbe ve yarım kubbeler için hazırlanan projeler kapsamında yapının dayanıklılığı artırılıyor. Çalışmalarda deprem güvenliği de öncelikli başlıklardan biri.
13: Minarenin deprem etkileri altındaki yapısal performansının arttırılması amacıyla paslanmaz çelik plakalar ve rot sistemleri uygulandı. Kuzeydoğu ve Güneydoğu Güneydoğu merdiven kulelerine dair projeleri onaylanmış güçlendirme uygulamalarına başladık.
3: İbadet ve restorasyonsa aynı anda sürdürülüyor.
13: 4 ana kolon üzerine oturtulan çelik platform sisteminin kurulumunu da tamamladık. Buna bağlı mermer söküm, koruma, kapatma, çelik bağlantı yolu kurulumu gibi imalatları da bitirdik ve platform üzerindeki mozaik uygulamaları için iskele kurumunu yaptık.
3: Ayasofya'nın yer altındaki bölümlerinde arkeolojik kazılar ve belgeleme çalışmaları da sürüyor.
13: Mekan 1 ve Mekan 2 kazılarını Kuzey Avrupa'daki hipoje bölümüyle 1'den 5'e kadar olan tünellerdeki kazı çalışmalarını başlattık ve belgelemeler yaptık.
1: Ponzi mine, yüksek kar vaadiyle bürokrat, ünlü ve sporcuları 35 milyon lira kadar dolandırdı. 2023'ten beri aranıyordu. Mine Mumcu operasyonla yakalandı. 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan dolandırıcı adliyeye sevk edildi.
3: 3 yıldır aranıyordu. Ponzi mine Kadıköy'de operasyonla yakalandı. Bürokrat, ünlüler, sporcular yüksek kar vaadiyle 35 milyon lira dolandırıcılık yaptı. Mağdurları arasında Helin Avşar, Ece Erken, Sinan Akçıl ve milli basketbolcu Semih Erden de bulunuyor. Kendini bazen avukat, bazen de Yahudi iş insanı olarak tanıttı. İsmini Maria Mine Mumcu olarak söylediği ve güven kazandığı öne sürüldü. Ponzi mine 38 uya paranmasıyla 2023'ten beri firariydi. Hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı. 45 yaşındaki Mine Mumcu, yani Ponzi mine, Perşembe günü Kadıköy Suadiye'de bir kafede oturuyordu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Üst aramasında başka bir kadına ait kimlik kartı ele geçirildi. Ponzi minenin bu yöntemle uzun süredir saklandığı öğrenildi. Detaylı sorgulamada rüşvet, örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık ve yağma gibi 38 adet suç kaydı çıktı. Ponzi mine emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
1: Türkiye COP31 başkanlığında iklim mücadelesine yön vermeye hazırlanıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Antalya'daki zirve öncesi Türkiye'nin önceliklerini açıkladı. Yol haritasının 3 temel ayağı ise diyalog, uzlaşı ve eylem olacak dedi.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Next Gen COP30.5 programında konuştu. Türkiye'nin COP31 vizyonunu açıkladı.
14: Antalya'da önemli bir toplantı yapacağız. COP31'e ev sahipliği yapacağız.
3: Türkiye küresel iklim politikasında direksiyona geçiyor. Antalya'da düzenlenecek dev zirve öncesi bakan kurum yol haritasını 3 altın kuralla özetliyor.
14: İlk andan itibaren başkanlığımızın yaklaşımını 3 temel ilke üzerine oluşturduk. Diyalog, uzlaşı, eylem.
3: Türkiye'nin başkanlık rolünü hatırlatan kurum, Avustralya ve Pasifik ülkeleriyle işbirliğinin yanı sıra eğitimin de öncelikli gündem olacağını belirtti.
14: 2030 yılına kadar iklim değişikliğinin eğitim müfredatına entegre edilmesini istiyoruz. Eylem gündeminden başlıklardan bir tanesi. Yine 2035 yılına kadar toplum genelinde güçlü bir iklim farkındalığının oluşturulmasını da hedefliyoruz.
3: Kurum ilk iklim kanununa dikkat çekti.
14: 2025 yılında ülkemizin ilk iklim kanununu yürürlüğe koyduk. 2053'te Sayın Cumhurbaşkanımız tüm dünyaya net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefimizi ilan ettiler. Ve yolun ara duraklarını belirledik.
3: Dünyaya yeni bir çerçeve sunduklarını belirten kurum, küresel hedeflere sıfır atık başarısıyla ulaşılacağını vurguladı.
14: 2017 yılında başladık ve o zaman geri kazanım oranımız %13'tü. Ve 2025 yılı itibariyle 90 milyon ton geri kazanılabilir atığı değerli arkadaşlar ekonomiye kazandırdık.
15: Teşekkür ederiz Sayın Bakanım.
1: ABD Başkanı Donald Trump dünya haritasını yeniden çizmeye girişti. Hürmüz, Meksika Körfezi ve Kanada'nın ardından Ontario Gölü de artık Trump haritasında Amerikan toprağı. ABD Başkanı, bir körfezimiz, bir gölümüz oldu. Şimdi bir okyanusa ihtiyacımız var. Acaba Pasifik Okyanusu'nun adını değiştirsek mi diye sordu.
15: We have a gulf and we have a lake.
16: Bir körfezimiz ve bir gölümüz var. Şimdi ihtiyacımız olan tek şey bir okyanus.
3: Elinde dünya haritası, önüne çıkan her yeri Amerikan toprağı ilan ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada-ABD arasındaki Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştirdi. Ardından hedefte okyanusların olduğunu söyledi.
15: So we've done everything that you have to do.
3: ABD Başkanı daha önce de Meksika Körfezi'ni Amerikan Körfezi, Hürmüz Boğazı'nı da Amerikan Boğazı ilan etmişti. Trump, Kanada'yla yaşadığı ticaret krizinin ardından iki ülke arasında eşit bölüşülen Ontario Gölü'nü Amerikan Gölü olarak kabul eden kararnameyi kameralar önünde resmen imzaladı. Trump'ın arkasında duran haritanın başlığı ise ilginçti. Büyük gölleri daha da büyük yapmak. Fakat ABD Başkanı göl ve körfezlerle yetinmediğini, sırada okyanusların olduğunu söyledi. Sözde espri salondakileri güldürdü.
15: We have a gulf and we have a lake.
16: Bir körfezimiz ve bir gölümüz var. Şimdi ihtiyacımız olan tek şey bir okyanus. Belki Atlantik'in veya Pasifik'in adını değiştirmemiz gerekecek. Belki ikisini de değiştiririz.
15: So maybe we'll have to change the name of the Atlantic.
3: Trump geçtiğimiz günlerde TikTok'ta yayınladığı videoda yine elinde haritayla Ontario Gölü'nü ABD malı ilan etmişti.
17: Ontario in Canada and in the United States.
1: ABD Başkanı Donald Trump kendini önceki başkanlarla kıyasladığı bir listede yayımladı. Trump kendisini ABD tarihinin efsane isimlerinin bile üzerine koydu ve zirveye yerleştirdi kendi ismini.
3: ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyada yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. 80 yaşındaki Trump, Amerikan başkanlarını başarılarına göre derecelendiren kişisel bir liste yayımladı. Trump, gelmiş geçmiş en iyi başkan olduğunu iddia etti. Trump'ın iyi kategorisine aldığı isimler arasında George Washington, Abraham Lincoln ve Franklin Roosevelt gibi tarihi figürler yer aldı. Ancak ABD Başkanı bu efsanevi isimleri bile kendi seçkin seviyesinin altında sınıflandırdı. Bill Clinton ortalama notu alırken Calvin Coolidge ortalamanın altında kaldı. 36 points. Listenin en az sırası ise Trump'ın siyasi rakiplerine ayrıldı. Demokrat liderler Barack Obama ve Joe Biden'ın yanı sıra Jimmy Carter, Trump tarafından başarısız başkanlar ilan edildi. Trump'ın geçen yıl cenazesine katıldığı Carter'ı da bu listeye dahil etmesi dikkat çekti. Öte yandan sıralamadaki dikkat çekici eksikler gözlerden kaçmadı. John F. Kennedy, Ronald Reagan ve Bush ailesi gibi Amerikan tarihinin en kritik isimleri Trump'ın listesinde kendilerine yer bulamadı. Kendi reytingini yine kendisi belirleyen Trump'ın bu paylaşımı Washington'da yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
1: Yunanistan, İsrail'le birlikte Türkiye'ye karşı yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Atina yönetimi, Aşil Kalkanı adı verilen hava savunma sistemi için Tel Aviv'e 3.1 milyar dolar ödeyecek.
3: Yunanistan ve İsrail'in Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye yönelik provokasyonları sürüyor. Atina ve Tel Aviv yönetimleri devasa bir hava savunma projesi için el sıkışmaya hazırlanıyor. İki ülke, Aşil Kalkanı adı verilen hava savunma sisteminin imzalarını İsrail'de atacak. 3.1 milyar euroluk anlaşma kapsamında Yunanistan hava sahasını İsrail teknolojisiyle örmeyi hedefliyor. Proje, Patriot'ların yanı sıra İsrail üretimi Davut Sapan'ı, Barak MX ve Spider sistemlerini kapsıyor. Yunan tarafı yazılım kontrolü ve %25 yerli katılım payıyla sistemin idaresini elinde tutmayı planlıyor. Atina yönetimi bu füzeleri Ege'de Türkiye'nin lehine olan güç dengesini değiştirmek amacıyla ana karaya ve adalara konuşlandıracak. Yapay zeka destekli yazılımla donatılacak ağ, hava tehditlerini insan müdahalesi olmadan sınıflandırıp en uygun müdahale yöntemini belirleyecek. Analistler Aşil Kalkanı adının rastlantı olmadığını vurguluyor. Anlaşma özellikle Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki üstün İHA, SİHA ve balistik füze kabiliyetine karşı İsrail'in demir kubbe tecrübesini arkasına alarak bir blokaj oluşturma çabası olarak değerlendiriliyor.
1: Sırbistan, Bosna kasabı lakaplı Sırp komutan Ratko Mladić'in cenazesi için skandal bir karara imza attı. Belgrad yönetimi soykırım suçlusu Mladić için başından sonuna bir devlet töreni düzenleyecek.
3: Bosna Savaşı'nda işlediği soykırım ve insanlık suçları nedeniyle müebbet hapis cezası almış ve Lahey'deki cezaevinde ölmüştü. Sırbistan, Bosna kasabı lakaplı Sırp komutan Ratko Mladić için skandal bir karara imza attı. Balkanlarda ve uluslararası kamuoyunda öfke uyandıran karara göre Mladić, Belgrad'da devlet töreniyle defnedilecek. 84 yaşında ölen Mladić'in cenazesi Lahey'den Belgrad'a özel bir uçakla getirilecek. Sırp yetkililer Mladić için tüm devlet protokolünün uygulanacağını söyledi. Cenaze nakli ve tören organizasyonunun tüm maliyetini Sırp hükümeti üstlenecek. Mladić'in ölümünün ardından Belgrad yönetimi resmi olarak sessizliğini korusa da hükümet yanlısı medyanın Lahey mahkemesini suçlayan yayınları ve ardından gelen devlet töreni kararı tepkileri büyüterek tırmandırdı. 1992-1995 yılları arasındaki Bosna Savaşı'nda etnik temizlik ve Srebrenica soykırımının baş aktörü olan Mladić'e resmi tören düzenlenmesi, Bosnalılar ve insan hakları örgütleri tarafından büyük bir öfke ve utanç vesikası olarak nitelendiriliyor. Kararın bölgedeki diplomatik fay hatlarını yeniden germesinden endişe ediliyor.
1: Norveç Kralı 5. Harald 89 yaşında hayatını kaybetti. Norveç tahtına Harald'ın oğlu Hakon geçecek.
3: İskandinavya'da bir devir kapandı. Norveç'i 35 yıl boyunca yöneten Kral 5. Harald 89 yaşında hayatını kaybetti. Harald'ın nadir görülen bir kan hastalığı nedeniyle öldüğü açıklandı. 14. yüzyıldan bu yana Norveç toprağında doğan ilk kral olan Harald, 1991'de tahta geçti. Halktan biriyle evlenerek gelenekleri yıkan, monarşiyi modernleştiren ve alçak gönüllü üslubuyla milletin dedesi unvanını alan 5. Harald, ülkenin birleştirici gücü olarak kabul ediliyordu. Norveç'in en karanlık günü olan 2011'deki Utøya katliamı sonrasında metanetli duruşuyla toplumu bir arada tutan kral, korkunun bizi teslim almasına izin vermeyin sözleriyle hafızalara kazınmıştı. 5. Harald'ın ölümünün ardından tahta oğlu Prens Hakon geçiyor. Ancak yeni dönem sarayın üzerindeki ağır gölgelerle başlıyor. Monarşi son yıllarda kralın sağlık sorunlarının yanı sıra büyük skandallarla sarsıldı. Veliaht Prens Hakon'un eşi Prenses Mette Marit'in Amerikalı pedofil milyarder Jeffrey Epstein'la geçmişteki yakın ilişkisi ve prensesin ilk evliliğinden olan oğlunun tecavüzden suçlu bulunması, Kral Harald'ın mirasına gölge düşüren ve yeni kralı bekleyen en çetin sınavlar olarak öne çıkıyor.
1: Gökyüzünde nadir bir görsel şölen yaşandı. Dünya Güneşle ayın arasına girdi. Ayın neredeyse tamamı dünyanın gölgesinde kaldı. Atina'dan Roma'ya kadar birçok noktada gökyüzü meraklıları ayın kızıla büründüğü o anları izledi.
3: Ay bu kez gecenin başrolündeydi. Dünyanın güneşle ayın arasına girmesiyle oluşan parçalı ay, yani kanlı ay tutulması, dünyanın farklı noktalarında gökyüzünü renklendirdi. Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Macaristan'daki Zuzuşta'da, İspanya üzerinde ayın üzerine düşen dünyanın gölgesi kameralara böyle yansıdı. Amerika kıtasındaysa gökyüzü gözlemcileri tutulmayı izlemek için gece boyunca gözlerini gökyüzünden ayırmadı. Rio de Janeiro'dan Meksiko'ya kadar birçok noktada yüzlerce kişi teleskoplarla bu nadir anlara tanıklık etti. tutulmanın en dikkat çekici anında ayın yaklaşık %96,3'ü dünyanın gölgesinde kaldı. Ay dünyanın koni şeklindeki gölgesinden geçerken neredeyse tamamen karardı. Ancak dünya atmosferinden süzülen güneş ışınları aya ulaşmaya devam etti. Bu da ayın yüzeyini kızıl ve bakır tonlarına bürüdü. Roma'da da sabahın erken saatlerinde gökyüzüne bakanlar benzer manzarayla karşılaştı. Tunus'ta ise tutulmanın en yüksek noktasında ayın yaklaşık %93'ü dünyanın karanlık gölgesine girdi. Gökyüzündeki bu etkileyici şölen Avrupa, Afrika ve Amerika'nın büyük bölümünden izlenebildi.
1: Bir zamanlar dövme denilince akla kötü adamlar, kriminal tipler geliyordu. Şimdi ise moda, hatta çılgınlık boyutuna vardı. Kimi pişmanlık duyuyor, oysa sildirmek yaptırmaktan daha zahmetli oluyor. Bir tane diye başlıyor, vücutlar haritaya dönüyor. Kimi merak ediyor, kimi itici buluyor. Asla yaptırmam diyen de var. Detaylar haberimizde.
18: Genelde o kötü roldeki karakterler yaptırıyordu. Ama günümüzde kızlar da yaptırıyor. Gençler yaptırıyor yani.
19: Çok hoş durmuyor vücutta. Absürt bir şekilde yapılırsa gerçekten serseri duruyor.
20: Dövmeyi her yaştan insan yaptırıyor. 50 yaş üstü insanlar da yaptırıyor. 60 yaş üstü olan insanlar da yaptırıyor.
21: Küçük bir isim, sembol ya da tarih. Çeşit çeşit dövmeler bir zamanlar Amerikan filmlerinde suçluların sembol olarak görülürdü ama şimdi artık tamamen modaya döndü.
22: Daha çok gotik tipler yapıyor bunlar yani.
21: Bunlar nereden etkileniyor?
22: Çetecilik filmleri falan oluyor ya böyle. Onlardan abi.
23: Kesin pişman olurum. 21'den sonra o kafam tam oturduğuna yaptırmak istiyorum.
19: Kendilerini havalı zannedip serseri zannedebiliyorlar.
20: Dövme yaptırmak evet bir moda ama sonu olmayan bir moda.
21: Dövme artık toplumun hemen hemen her kesiminde. Gençlerde, kadınlarda, erkeklerde, hatta ileri yaşta bile.
20: Bayanlar daha çok burçlarını yaptırıyorlar. Çocukların isimlerini yazdıranlar var. Böyle çiçek, böyle melek tarzı, anka kuşu gibi şeyler yaptırıyorlar. Erkekler de daha çok kendilerini kaslı gösterecek, güçlü gösterecek modeller yaptırıyorlar.
19: Boşanabilirsin. Ya, onu sildirmek de bir para. Ya, finansal olarak ben dövmeyi mesela kendi düşüncem olarak söyleyeyim. Tertemiz bir kolum var örnek. Yani onu şey etmektense öyle siyah bir boya gibi bir şeyle bir şey etmektense eğer hiç gerek yok yani mis gibi. Temiz duruyorsun.
23: Kadınlara daha çok yakışıyor.
21: Bir dövmecinin kapısını çalanların talepleri de birbirinden farklı.
23: Hangi dövmeyi yaptırıyorsunuz şu an?
24: Kaplan dövmesi.
23: Ne anlam taşıyor sizin için?
24: Kendimi asil hissediyorum, güçlü hissediyorum. Heves, alışkanlık.
23: En anlam taşıyan dövme hangisi?
25: Yazıdır herhalde.
23: Ne yazıyor?
25: Güzel şeyler beklemediğin anda karşına çıkar yazıyor. Tam şurada.
23: Neden Türkçe değil?
25: Dövmenin yazılış şekli böyle daha güzel duruyor.
21: Dövme kalıcı ama insanın ilişkileri, hayatı ve düşünceleri zamanla değişiyor.
20: Çift dövmeler oluyor. Bir anısı olsun falan diye yaptırılıyor. Ama kısa süre sonra tekrar kapattırmaya geliyorlar maalesef. İsim yazdırmayı falan çok tercih etmiyoruz ya. Sevgili isim ya.
21: Kimi için tarz, kimi içinse anlam taşıyor ama yaptırılan yere dikkat etmek gerekiyor.
20: Daha önce yaptıkları işçiliklere bakmalarını isterim. Kullandıkları malzemelerin tek kullanım olmasına dikkat etmelerini kesinlikle o önemli. Bittikten sonra bakım çok önemli.
1: Karabük'te hatalı şekilde sollayan otomobil faciaya davetiye çıkardı.
3: Hatalı sollama ölümle burun buruna getirdi. Facia Kılpa'ya atlatıldı. Görüntülerin adresi Karabük. Otomobil sürücüsü hızla ilerliyordu. Bir anda tehlikeli bir şekilde tırı solladı. Gelen aracı hesaba katamadı.
26: Öyle bir kör noktada solluyor ki görmese.
3: Neyse ki karşı yönden gelen sürücü dikkatliydi. Ani fren yaptı. O hamlesi olası bir kazayı önledi.
1: Antalya'da emniyet şeridinden geçmek isteyen hafif ticari araç sürücüsü yol vermediği gerekçesiyle servis otobüsünün şoförüne saldırdı. O anlar bakın cep telefonu kamerasına nasıl yansıdı.
3: Emniyet şeridinden ilerlemek istedi, yol verilmeyince olan oldu. Olayın adresi Antalya. Hafif ticari araç seyir halindeydi. Emniyet şeridinden geçmek istedi. Fakat servis şoförü geçit vermedi. Nabız yükseldi. Kırmızı ışığın yanması üzerine araçtan biri kadın 3 kişi indi. Otobüsün şoförüne saldırdı. Önce camları yumrukladılar, sonra hakarette bulundular. O anlar işte böyle kaydedildi. Görüntülerin gündem olması üzerine saldırgan sürücüye ceza yağdı. Polis ekipleri kimliğini belirlediği şahsa 186 bin lira para cezası kesti. Sürücünün ehliyetine 60 gün el konulduğu, aracın da trafikten men edildiği bildirildi.
1: Van'ın Muradiye ilçesinde de iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada ağır yaralanan bir genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
3: İki aile taşlı, sopalı, bıçaklı kavga etti. Bir gencin öldüğü dehşet anları kameraya böyle yansıdı. Görüntülerin adresi Van'ın Muradiye ilçesi. Devlet hastanesi önünde karşılaşan iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga çıktı. Olayda çevrede büyük korku ve panik yaşandı. Uzun süre devam eden kavgada ikisi ağır 13 kişi yaralandı. Olay yerine hemen polis ve sağlık ekibi sevk edilirken polis kavgayı havaya ateş açarak toma ve biber gazıyla müdahale ederek sonlandırabildi. Olayda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Ayhan Çiftçi 3 gün süren hayat mücadelesini kaybetti. Kavgada yaralanan bir kişinin tedavisi de sürüyor. Bu arada adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden 19'u ise tutuklandı.
1: Avcılar'da bitişik iki binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle alevler söndürüldü. Yangında yaralanan olmadı.
3: Dumanlar kilometrelerce uzaklıkta görüldü. Çatı alev alev yandı. İstanbul Avcılar'da bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede iki binanın çatısına da sıçradı. Vatandaşlar büyük korku yaşadı. Yangında çatının bazı bölümleri çöktü. Alevler üst kattaki dairelere sıçradı. Bina sakinleri hemen dışarı çıktı. Yangını görenler itfaiyeye ihbarda bulundu. Ekiplerin çalışmasıyla alevler söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı. Yangında yaralanan olmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: İzmir Gaziemir'de motosikletli, kasklı bir kişi spor salonunu bastı. Hedefinde Doğan isimli kişi vardı. İş yeri sahibi ben Doğan değilim dedi ama saldırgan tetiği çekmekten vazgeçmedi.
0: Biri Doğan sen misin deyip bacağıma sıktı. Şu an kemiğim kırık, her şeyim kırık.
3: Saldırganın hedefi Doğan'dı. Ancak Doğan ortada yoktu. Ben Doğan değilim cevabı da yetmedi. Kurşunların hedefi oldu.
0: Doğan kim, mevzu kim bilmiyorum. Dükkanımda oturuyordum, evime gidiyordum.
3: Burası İzmir'in Gaziemir ilçesi. Kasklı ve motorlu şüpheli bir spor salonunun önüne yanaştı. Ardından Doğan sen misin diye sordu. İşletme sahibi hayır dedi. Ancak yine de belindeki tabancayı çıkarıp ateş etti.
0: Eminim ki yanlışlıkla sıktı. Doğan sen misin dedi. Hayır dedim, geldi sıktı.
3: Olayda bacağı kırılan ve hastanede tedavi altına alınan spor salonu sahibi çektiği görüntülü mesajla hem şaşkınlığını hem de tepkisini dile getirdi.
2: Uzun 9'la atmış, bir de bari 7.65 ile atsaydı.
3: Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
1: Mersin'de tırın çarptı, otomobil sürücüsü aracından inerek tartıştığı adama saldırdı. Öfkelenen tır sürücüsü otomobile çarparak kaçtı.
3: Adı üstünde kazaydı. İki sürücü de sinirlerine hakim olamadı. Biri camları kırdı, diğeri otomobili ezip geçti.

0: Kıran araç sürücüsüne 180 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine el konuldu. Aracı 2 ay trafikten men edildi.
1: Aksaray'da 20 kişinin meydan savaşına dönen kavgada gözaltanları pes dedirtti. Biri polise direndi, diğeri göbek attı, aracı öyle bindi.
0: Tokat'la başlayan aile kavgası polis aracında göbek atarak bitti. Aksaray'da enişte kayın kavgası ailelerin de katılmasıyla caddeyi savaş alanına çevirdi. 20 kişinin kavgası üzerine mahallelinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis kavgayı güçlükle ayırdı. Ancak taraflar sakinleşmeyip tekrar saldırınca gözaltı işlemi başlatıldı. Şüphelilerden biri polise direnirken diğeri kameralar karşısında şarkı söyleyip göbek atarak ekip aracına bindi. Polise zorluk çıkaran 4 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Şimdi ekranlarınızı Afyonkarahisar'dan skandal niteliğinde bir görüntü getireceğiz. İddiaya göre bir zabıta memuru pamuk helva satarak geçimini sağlayan engelli adama saldırdı. Görüntüler büyük tepki topladı.
0: Bir anda öfkelendi, engelli seyyar satıcıya saldırdı. Skandal görüntülerin adresi Afyonkarahisar. İddiaya göre devriye atan zabıta memurları pamuk helva satarak geçimini sağladığı ve engelli olduğu belirtilen bir seyyar satıcıyla tartışmaya başladı. Memurlardan biri kontrolü kaybetti, engelli satıcıya saldırdı. Diğer memurlar ve çevredeki esnaf araya girdi. Öfkeli zabıta memuru uzaklaştırıldı. Cep telefonuyla kaydedilen o anlar büyük tepki topladı.
1: Ankara'da bir hamamda taşkınlık yaptılar, kovuldular. Demir çubuklarla geri döndüler, ortalığı birbirine kattılar. 4 çalışanın yaralandığı o saldırı anı kameraya yansıdı.
0: Hamamda taşkınlık yapınca kovuldular. Bunu kendilerine yediremediler, demir sopalarla döndüler. 4 hamam çalışanını hastanelik ettiler. Görüntüler Ankara'nın Kahramankazan ilçesinden. İddiaya göre 3 kişi geçen hafta hamamda sıkıntıya yol açtı, dışarı çıkarıldı. Akşam saatlerinde yanlarına 2 kişi daha aldı, geri geldi. Üstelik ellerinde demir çubuklar vardı. Hamamın boşalmasını beklediler. Çöp dökmek için dışarı çıkan personele sataştılar. 4 hamam görevlisini acımasızca darp ettiler. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Mağdurların vücutlarında kırıklar oluştu. Birinin kafasına 20 dikiş atıldı.
1: Uyuşturucu saklamak için akıl almaz bir yönteme başvurdu. Bursa'da polisin durdurduğu şüphelinin protez bacağından 830 gram uyuşturucu çıktı.
0: Uyuşturucuyu öyle bir yere sakladı ki polis bile şaşkına döndü. 830 gram uyuşturucu protez bacağından çıktı. Adres Bursa. Narkotik ekipleri takibi aldıkları aracı Osman Gazi'de durdurdu. Araçtaki şüpheli gözaltına alındı. Ekipler önce aracı, ardından şüphelinin üzerine aradı. Ancak asıl sürpriz protez bacağında ortaya çıktı. Protez bacağın içerisine paket paket uyuşturucu gizlenmişti. Ekipler 830 gram uyuşturucuyu ayrı ayrı poşetlerden tek tek çıkardı. Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
1: Erzincan'da sıcaktan bunalan Recep Sulu, Ergan Dağı'nın 3200 rakımlı zirvesinde kara gömüldü, serinledi. O anlar bakın kameraya nasıl yansıdı.
2: Millet yazın kendini kuma gömer. Erzincan'da arkadaşımız kendini kara gömdürdü, bir de uykuya geçmiş herhalde.
0: Sıcaktan bunaldı, çareyi dağın zirvesinde aradı. O anlar görenleri bile serinletti.
3: Şehirde çok darlandım. Aklıma Ergan Dağı geldi. Dedim kesin kar vardır. Geldim. Böyle bir fikir aklıma geldi.
0: Renkli görüntülerin adresi Erzincan. Recep Sulu ve arkadaşları 40 dereceyi aşan sıcak havadan çok bunaldı.

0: yaptı. Arkadaş grubu çareyi Ergan Dağı'nın zirvesinde buldu.
1: Yaktın mı Reco? Reco... Gece uyumuş lan.
0: Sulu 3200 rakımlı dağda kendisini kara gömdü. Yazın ortasında kışı yaşadı.
2: Şehirde çok bunalmıştım. Arkadaşlarla böyle bir fikir geldi aklımıza. Şimdi sırayla kendimizi buraya gömeceğiz. Serinliyorsun ve üşüyorsun yani. Morar derler.
0: Sulu ve arkadaşları kar dolu zirveye gelmişken pekmezli kar yemeği de ihmal etmedi.
3: Serinlik burada olur beyler.
4: Şimdi sırada ilginç bir bisiklet haberimiz var. Nijeryalı genç adam bisikletine kat çıktı. Her gün merdivene çıkar gibi bisikletine tırmanıyor.
0: Gözü yükseklerde Nijeryalı maceracı bisikletine adeta kat çıktı. Bisiklete binmek için önce tırmanması gerekiyor. Her gün bıkmadan kendi yaptığı bu bisikletle işe gidip geliyor. DJ, bring it back. DJ, bring it back. Özel yapım aracıyla yükseklerde pedal çeviren Nijeryalı görenleri şaşkına çeviriyor.
4: Kazakistan'da petrol rafinerisinde çıkan yangın korkuttu. Alevler ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
0: Görüntüler Kazakistan'dan. Yangın Atırau petrol rafinerisinde çıktı. Alevler kapalı tip mekanik arıtma tesisinin çökertme havuzunda başladı. Yangın sırasında tesiste herhangi bir çalışma yapılmadığı belirtildi. Havuzdaki petrol çamuru alev aldı. Acil Durumlar Bakanlığı tesisin özelliği nedeniyle en yüksek müdahale seviyesiyle ekipleri bölgeye sevk etti. Söndürme çalışmalarına yaklaşık 65 personel ve 19 araç katıldı. Yangın kontrol altına alındı ve kısa süre sonra tamamen söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmadı.
4: Anadolu'nun barış ve kardeşlik kapısı Halat'ta terörsüz Türkiye heyecanı yaşanıyor. Kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ağırlayan kentte sürece güçlü destek var. TGT Haber ekibinden Şerif Ali Duman ve Atilla Uslu Ağlat sokaklarında vatandaşa mikrofon uzattı. Bölge halkının terörsüz Türkiye mesajlarını ekrana taşıyoruz.
5: Terörsüz Türkiye çok iyidir. Herkes gibi kardeş gibi yaşasa, herkes kendi kıymetini bilseler, birbirine acı etmeler, en güzel Türkiye için en güzeli, mahbuli odur.
6: İnşallah devam eder, sonu da gelir, bu iş biter, herkes rahat olur, herkes kardeş olur. Ya biz kardeş ya, valla kardeş kardeşi vuruyor.
0: Anadolu'nun bin yıllık dostluk ve kardeşlik kapısı Ahlat, Malazgirt'ten bugüne birlik ruhunun simge şehirlerinden biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin terörsüz Türkiye mesajı verdiği kentte şimdi o mesajı vatandaşlar yükseltiyor.
7: Bin yıl önce bu topraklarda yalnızca büyük bir zafer kazanılmadı. Aynı zamanda da birlikte yaşama iradesinin tohumları atıldı. Malazgirt zaferinin ardından Ahlat'ta kök salan o büyük medeniyet şimdi yeni bir dönemin eşiğinde. Terörsüz Türkiye süreci bu kadim topraklarda atılan birlik tohumlarının geleceğe uzanan en güçlü filizi olacak.
8: Allah vatanımıza, milletimize hayırlı etsin diyorum. Yani bir daha da böyle bir zulüm ve işkence olmasın diliyoruz. Terörsüz bir Türkiye arzu ediyoruz.
9: Çok iyi, analar ağlamıyor. Destekliyoruz hepimiz.
10: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet, Sayın Devlet Bahçeli'ye de teşekkür ederiz, minnettarız bu süreçten. Çok memnun olduk bu süreçte.
7: Ahlat'ın taşlarında geçmişin izleri, sokaklarında ise geleceğin heyecanı var. Çünkü bin yıl önce Anadolu'nun kapılarını açan birlik ruhu, bugün Türkiye'nin geleceğine açılan yeni bir kapının anahtarına dönüşüyor. Ahlat'ta sürece destek tam, sözün özü ise aynı. Kardeşlik güçlensin, Türkiye'ye geleceğine daha güvenli yürüsün.
6: Vay vay vay vay vay, ne demek ya? Hem de 4 yıl, ne demek? Hem de buradan nereye kadar? Keşke hep şey olsa ya Rabbi. Ya umudumuz var yani.
11: Kardeştir, millidir. Yani bayrağını seven, Türkiye'ni seven güzel bir insan var ağlatın içinde. Zaten herkes de Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Sayın Devlet Bahçeli'mize de teşekkür ederiz.
10: Barış gelmesini hep gönülden istiyoruz. Barışın gelmesi bizim bu bölgenin kalkınması demektir. Barış geldiyse herkes mutlu olur. Kardeşlik olur.
12: Terörsüz Türkiye istiyoruz. Kardeşçe beraber yaşayalım. Burada Ahlat'ta ya, Türk, Kürt, Çerkez, Alevi diye bir ayrımcılığımız yok. Vatan, bu Ahlat'ın şeyiz, halkıyız. Mutluyuz. Beraber kardeşçe yaşıyoruz.
4: Yurdun dört bir yanında yer yer sağanak, yer yerde dolu etkili oldu. İşte Kars'tan Adana'ya yağış manzaraları.
13: Yurdun her bir köşesini hem sağanak hem dolu vurdu. İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkili oldu. Yollarda su birikintisi oluştu. Sürücüler zor anlar yaşadı. Haliyle kazalarda kaçınılmaz oldu. Kartal-Samandıra bağlantı yolunun Samandıra mevkisinde beton mikseri kayganlaşan yolda yan yattı. Kuzey Marmara Otoyolu Ömerli geçişinde de tır bariyerlere çarptı. Şoför kazayı yara almadan atlattı. Burası da Ardahan. Manzara aynı. Sağanak etkili oldu.
14: Mahallemizde meydana gelen çok şiddetli yağış ve dolu hasarından sonra...
13: Bu görüntülerde Konya'dan. Bozkır ilçesine bağlı Hamzalar Mahallesi'nde yer yer sağanak, yer yerde dolu yağdı. Ülkenin bir diğer ucu Kars, Adana ve Osmaniye'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.
4: Bu yeteneği ona kimse öğretmedi. Çin'deki bir şempanzenin tespihi profesyonelce çevirmesi görenleri hayrete düşürüyor.
15: Şempanzenin tesbih gösterisi görenleri şaşkına çevirdi. Çin'deki hayvanat parkında görüntülenen şempanze tesbihi ustalıkla çevirerek adeta profesyonel bir gösteri sundu. Çinli Vahşi Yaşam Parkı'nda yaşanan olay ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Şempanze tesbih dizisini tek ve akıcı bir hareketle çevirdi. Üstelik bu beceriyi insanlardan herhangi bir eğitim almadan kendi kendine öğrendi. Park görevlileri hayvanın tesbihi kullanmayı nasıl öğrendiğinin bilinmediğini belirtti. İlginç gösteri kısa sürede parkta toplanan kalabalığın ilgi odağı oldu.
4: Çin'deki milli parkta da yaşayan anne panda yavrusunu bir an bile gözünden ayırmadı. Sevimli aile yiyecek ararken kameraya bakın nasıl yansıdı.
15: Çin'in Sichuan eyaletinde anne panda ve yavrusundan sevimli görüntüler geldi. Dev panda milli parkının Qingda bölümündeki kızılötesi kameralar vahşi panda ailesini yiyecek ararken kaydetti. Ama panda önden ilerledi. Yavru ise annesinin hemen arkasından takip etti. Anne panda yol boyunca birkaç kez durup geriye baktı. Yavrusunun peşinden geldiğinden emin olduktan sonra yeniden yürüdü. O anlar büyük ilgi gördü.
4: Rusya'nın uzak doğu kıyılarında da deniz aslanları için zamana karşı mücadele veriliyor.
15: Rusya'nın uzak doğu kıyılarında deniz aslanlarını kurtarmak için seferberlik başlatıldı. Gönüllüler balık ağlarına ve plastik atıklara takılan steller deniz aslanlarına yardım etti. Ekipler Okos denizindeki Tuileni adasında 10 gün çalıştı. Bu sürede 65 deniz memelisi kurtarıldı. Yoğun balıkçılık nedeniyle ağlara takılan hayvanlar yaralanma ve ölüm riskiyle karşı karşıya. Tuileni adası Rusya'nın en büyük steller deniz aslanı üreme kolonisine ev sahipliği yapıyor. Adanın çevresinde gemi ve uçak trafiğine de sıkı kısıtlamalar uygulanıyor.
4: (Gülüyor) Filenin sultanları Polonya karşısında 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı sahadan. A milli kadın voleybol takımımız son 16 turunda Avrupa Şampiyonası'nda Azerbaycan'la karşı karşıya gelecek.
13: Filenin sultanları Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda ilk mağlubiyetini aldı. A milliler Sinan Erdem Spor Salonu'nda Polonya'yı ağırladı. A milli kadın voleybol takımı A grubunda 5. ve son maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Grubu 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 2. sırada bitiren milli takım Avrupa Şampiyonası tarihinde 14 maç sonra yenilgi yaşadı. 5'te 5 yapan Polonya ise A grubunu zirvede tamamladı. A milli kadın voleybol takımı baş antrenörü Daniel Santarelli mağlubiyetin ardından konuştu.
16: Yolumuza daha pozitif bir şekilde devam etmek isterdim. Sonuç önemli ama daha her şey bitmedi. Artık fazla hata yapamayız.
13: Milli takım son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaşacak.
4: A milli kadın voleybol takımımıza başarılar diliyoruz ve bu haberle bugünkü bülteni de noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. İyi geceler Türkiye.
13: TGRT FM Haber.
17: Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Frekans listesi. Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1.
13: Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz.
18: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: aklınızda bulunsun.
1: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

Merhaba dostlar, işte yine birlikteyiz. Ne güzel. Yönetmenimiz Vehbi Arvas, teknik masadaki arkadaşımız Halil Karabacak ve bu programı sizler için hazırlayıp sunmaya çalışan ben Müberra Gönen, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Çok çok güzel şiirler getirdim yine size. Nefis bir şiirle başlıyoruz. Şair Ahmet Mahir Pekşen'in O Zaman isimli şiiri.

Kelebekler konuşurdu. Serçe şarkı söylerdi. Üşümezdi ellerimiz eldivensiz. Yüreğimiz kıpır kıpırdı. Yıldızlara merdivensiz çıkılırdı o zaman. Gökkuşağını tutardık iki parmağımızla. Kayan yıldızları avlardık hayal ağımızla. Mehtap bütün güzelliğiyle kirpiğimize takılırdı o zaman. Virgülsüzdü düşünceler. Tanışmamıştık noktayla. El sallardık güneşe. Ne hasreti bilirdik, ne canımız sıkılırdı o zaman. Şiirlerimiz ölçüsüzdü. Ne kafiye peşindeydik, ne vezin. Çocuk düşünceleri ne sınır tanırdı, ne izin. Ümit selinin önünde bütün setler yıkılırdı o zaman. Heyecan, coşku, sevda, namludan çıkan fişekti. Yanaklarımız al al, bakışlarımız şimşek şimşekti. Bomba gibi patlanır, şimşek gibi çakılırdı o zaman. Hayat tatlıydı baldan, hüzün vermezdi hiçbir şarkı. Neydi, neydi, neydi o güzel günlerin farkı? Dünyaya bambaşka açıdan bakılırdı o zaman. O günlerin adıydı sevmek zamanı. Sevginin safı, kalplerin hoşgörüsü, şefkati, affı vardı. Gönüllerde sevda şamdanı yakılırdı o zaman. Hayallerimiz kızılırmaktan uzun, düşlerimiz tüy gibi aktı kuzumuzun. Merakumdan esen yel kaldırırdı uçurtmamızı, yakınına giderdik sonsuzun. Kayan bir yıldız gibi akılırdı o zaman.

Şair Ahmet Mahir Pekşen'in O Zaman isimli nefis şiirinde anlattığı ruh hallerini her birimiz yaşamımızın belli dönemlerinde yaşamışızdır gerçekten. Yıldızlara merdivensiz çıkılan, gökkuşağına parmaklarla dokunulan, hayallerin kızılırmaktan daha uzun olduğu o zamanlar, şairin de dediği gibi sevmek zamanıdır. Ancak yoğun sevgi duygusu yaşanan zamanlarda insanlar kayan bir yıldız gibi akabilirler ya da bomba gibi patlayıp şimşek gibi çakabilirler. Yanakları al al yapan, ümidi sel gibi akıtan zamanlar ancak sevda şamdanlarının yakıldığı zamanlardır. Normal, sıradan günlerde fark etmediğimiz tüm ayrıntıları bir büyülü perdenin ardından ışık ışık, renk renk, alev alev yakarak bize sunan aşktan başka ne olabilir ki? Sezen Gül Özden'in bir şiirini paylaşmanın şimdi tam vaktidir dostlar. Adına aşk deniyor diyoruz.

Bir oyun bu ışıklarla, renklerle. Bir sihir bu havai fişeklerle. Bir saray bu kağıt iskambillerle. Adına aşk deniyor her nedense. Bir bahar bu savrulan çiçeklerle, bir ülke bu devlerle, cücelerle, bir sepet bu içinde zemzemlerle, adına aşk deniyor her nedense.

Bir destan bu, şarkılar, şiirlerle. Bir kadeh bu, devasız zehirlerle. Bir ateş bu, korlarla, alevlerle. Adına aşk deniyor her nedense.

Evet, adına aşk denen bu oyun, kağıt iskambillerden yapılmış bir saray değil midir çoğu zaman? Onca emek vererek yaptığınız kule, ufak bir rüzgarla yerle bir olmaz mı bazen? Aşk herkes için vardır. Devlerin aşkı dediğimiz aşklarla diğer aşklar çok farklı değildir aslında. Sepete doldurmaya çalıştığımız zemzem suyudur aşk. Dev ya da cüce için sonuç değişmez. Su sepette durmaz. Bu sihirli havai fişek oyunu da uzun sürmez. Şarkı ve şiirlerle başlayan destan, bir bakarsınız kor alevlerle yüreğinizi dağılıyor. Ve kadehinizde devasız zehir olmuş canınıza kastediyor. Ne mutlu aşkı savrulan çiçeklerle bezeli bir bahar gibi sürdürebilenlere. Ne mutlu onu güven, sevgi ve saygıya dönüştürüp sonsuz yaşayanlara. Hadi bir Sezen Gül Özden şiiri daha paylaşalım dostlar. Canım efendim diyoruz şimdi de.

Ruhumla sarıştırdığım, özümle barıştırdığım, çözdükçe karıştırdığım bilmecem canım efendim. Mısrasında sevda saklı, şarkısında aşk kanatlı, sözlerinde baldan tatlı, eğlencem canım efendim. Masaldaki anka kuşum, bir yitirip bir buluşum, bir deryada kayboluşum, ak gecem canım efendim. Bulutlardan ziya diye, duygulardan simya diye, imbiklerden kimya diye süzmecem canım efendim. Her dizede daha fazla, her bakışta bin bir hazla, her dokunuşta bin nazla sevmecem canım efendim. Yüreğimdeki kördüğüm, gönül gözüyle gördüğüm, içimdeki düğüm düğüm sır hecem canım efendim.

Kimi yürekler de sevdadan korkar nedense. Öyle ki baharın gelişi, gönle süzülüşü sanki bir sevda müjdesi gibi hissedilir ve bu müjde ufuklara, semaya uğurlanmak istenir. Bahar uzaklara gitsin, fakat sakın ola ki kalbe girmesin diye öğütlenir. Kim bilir, şair artık bu gelişi geç buluyordur belki de. Işıklı bahar ona hüzün vermekte, yüreğini burkmaktadır. Küskündür bahara. Onun olağanüstü güzelliğini kabul eder etmesine de, kendisine yaklaşmasını istemez yine de. Şairimiz Halide Nusret Zorlut'una, şiirimiz Git Bahar.

çekil. Bu gölgeli yolda gezinme. Bahar, bakışların yine pek sarhoş. Yanılıp gönlüme misafir inme. Kapısı kilitli, mihrabı bomboş. Mabettir orası, meyhane değil. Ziyalar, kokular, sesler, çiçekler. Ömrünün her günü başka bir düğün. Bülbüller koynunda aşkı çiçekler. Güller dökülürler göğsüne bütün. Gerçekten güzelsin, efsane değil. Altınlı başında papatyan için, sarı saçlarına pembe gül takın. Git bahar, gönlümde ibadet için diz çöken kızları ürkütme sakın. Kalbime girme hiç, keşane değil. Git bahar, git bahar, uzaklarda gül. Denize renginden bırak hediye. Ufuklarda gezin, semaya süzül. Kalbime sokulma, peymane değil. Gördüklerin kandil, peymane değil.

Sevdayı sevda yapan belki de erişememektir. Ne dersiniz? Ulaşılamayan bir sevgili ekmeğimize, aşımıza, suyumuza, havamıza, hayalimize, rüyamıza karışır. Onu her şeyde hissederiz. Düşüncemizin odağında o varken hiçbir şey ondan daha önemli ve gerekli değildir bizim için. Gökyüzündeki yıldız da onu çağrıştırır bize, gülün yaprağı da. Bulutlarda da onun yüzünü görürüz, mehtapta da. Bize bir acılar denizi sunsa da ondan vazgeçmek istemeyiz. Onu semalarda, onu tenhalarda, onu dalgalarda, onu rüyalarda, onu dualarda hissederiz durmaksızın. Bu sızılı duygu soluduğumuz hava gibi bir ihtiyaçtır. O olmadan nefes alamayız. Nurullah Genç, Hicranname isimli şiirinde bunları anlatmış bize. Hadi paylaşalım.

Aynalarda seni hissediyorum, hayal ırmağının çağıltısında, umutların mecnun parıltısında, rüyalarda seni hissediyorum. Ey dost, en güzel nakışındasın, nurun karanlığa akışındasın, bir denizin şehla bakışındasın, dalgalarda seni hissediyorum. Şuledar eyleyip sundun elini, tayfuna çevirdin sevda yelini, tutuşturdun yüreğimin külünü, nevalarda seni hissediyorum. Yürürken gecenin kalbine doğru, gönlümden beynime vuruyor ağrı. Yalnızlık bir çöldür, ayrılık uğru, tenhalarda seni hissediyorum. Akşamın renginde, ay ışığında, bir gül yaprağının kırışığında, bulutta, yağmurda, gök kuşağında, semalarda seni hissediyorum.

Hüzün gözlerinden ruhuma düşer. İçim acılarla yoğrulur, pişer. Ey hicran yıldızı, ah seni beşer. Dualarda seni hissediyorum.

Dostlar, Malatya'dan şair Cafer Şahin iki şiir kitabını göndermiş bana. Kendisine buradan çok çok teşekkürler ediyorum, sağ olsun. Onun kitabından Aşk Böyledir isimli kısacık bir şiir paylaşalım şimdi de.

Aşkı kolay sanan gönül, bir güle uzanan gönül, Temmuz gibi yanan gönül, şu sevdayı anladın mı? Kor ateşe konan gönül, hasrete uyanan gönül, hep o yâri anan gönül, ya sevdayı anladın mı?

Kimilerince bir kor ateş, kimilerince bir bahar dalı gibi algılanan aşk acaba en çok kimin eseridir? Sevenin mi? Sevgiliyi sevdaya salan güzelliğin mi? Yoksa karşılıklı sevenlerin her ikisinin mi? Güzelliğe tutkun aşık olmasa aşk var olabilir miydi acaba? Ama güzellik herkese göre de değişir. Eğer aşkı sevgiyi belirleyen en önemli etken güzellik ya da yakışıklılık olsaydı, gözleri görmeyen insanların hiç aşık olamamaları gerekirdi değil mi ama? Oysa en büyük sevdalılar onların arasından çıkar genellikle. Hissedemeyen bir yürek için 10 göz bile yetmez güzellikleri görmeye. Oysa aşık Veysel gözleri görmese de o mangal gibi yürekle dolu dolu sevmeyi başaran bir aşık. İşte onun Güzelliğin On Par Etmez isimli nefis şiiri. Güzelliğin on par etmez bu bendeki aşk olmasa. Eğlenecek yer bulaman gönlümdeki köşk olmasa. Tabirin sığmaz kaleme, derdin dermandır yâreme. İsmin yayılmaz aleme, aşıklarda meşk olmasa. Kim okurdu, kim yazardı, bu düğümü kim çözerdi? Koyun kurt ile gezerdi, fikir başka başka olmasa. Güzel yüzün görülmezdi, bu aşk bende dirilmezdi. Güle kıymet verilmezdi, aşık ve maşuk olmasa. Senden aldım bu feryadı, bu imiş dünyanın tadı. Anılmazdı Veysel adı, o sana aşık olmasa.

Dostlar, Aşık Veysel şiirleri insanı gerçekten de hayrete düşürüyor. Her iki gözünü küçükken kaybeden bu büyük ozan, sanki gören bir insan gibi tüm dünyayı, tüm insanları ve olayları mükemmelen algılamakta, bu derin hissedişiyle bizlere gönül gözüyle görmenin ne demek olduğunu anlatmakta adeta. Şu ana kadar şiirlerle aşkı anlatmaya çalıştım dostlar, becerebildiğimce. Şairler her konuda yazmışlardır ama her birinin yolu mutlaka aşktan, sevgiden geçmiştir şiirlerde. Şair Yurdagül Özay bunu şiirinde "Şairlik badedir, aşksız içilmez" diye anlatıyor. Hadi şimdi de bu güzelim şiiri okuyayım sizlere.

güllerin bağına mestiz ezelden. Biz aşk kadehini tadanlardanız. Feyz alır kalemler her bir güzelden. Arıyız bala bal katanlardanız. Öyle bir sevdaya müptelayız ki gönül meyhanemiz kalemdir sanki. Bir hoş eder bizi şiirin rengi, içmeden de sarhoş olanlardanız. Gönül kitabının ustasıyız biz, sevda kitabının mahlasıyız biz. Hoş sohbetle dostun hastasıyız biz, gönülden gönüle akanlardanız. Gönlümüzde yol var ince, seçilmez. Güzele rehberiz, öte geçilmez. Şairlik badedir, aşksız içilmez. Şevk ile doldurup sunanlardanız.

sırra sır oluruz sırrı bilince. Gönül murad alır şiir dilince. Biz bizi tanırız dostu görünce. Güllerle açılan gülistandanız. Biliriz dert ile gamın darını. Buluruz o derdin aşk esrarını. Dünyanın zevkini, bütün varını bir dize şiirde alanlardanız.

Yurdagül Özay gerçekten de nefis bir şiir yazmış. Dileğim onun diğer şiirlerini de ilk fırsatta sizlere sunmak. Ama yazık ki elimde sadece bu şiiri var. Bir şeyler yapıp ulaşacağım şiirlerine. Evet, yine hızla bitirdik 30 dakikamızı ve damla damla şiirin sonuna geldik. Buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun diyorum dostlar. Yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı, teknik masada Halil Karabacak arkadaşımız sesimi sizlere iletti ve ben Müberra Gönen bu programı sizler için hazırlayıp sunmaya çalıştım. Hoşça kalın.

0: reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
1: Ebu'l-Leys-i Semerkandî Hazretleri. 1. Bölüm. Ehl-i sünnet alimlerinin en büyüklerinden ve Hanefi mezhebi imamlarından, ismi Nasr bin Muhammed bin Ahmet bin İbrahim es-Semerkandî olup, künyesi Ebu'l-Leys'tir. Lakabı İmamül Hüda ve Fakih'tir. Tefsir, hadis, kelam, tasavvuf, ahlak ve diğer ilimlerde de alimdi. Haram ve şüphelilerden sakınmakta ve dünyaya kıymet vermemekte çok yüksekti. 373 miladi 983 senesi Cemaziyel-Ahir ayında vefat etti. Ebu'l-Leys Hazretleri Ebu Cafer Hinduvani'nin talebesidir. İlim öğrenme silsilesi hocası yoluyla İmam-ı Ebu Yusuf Hazretlerine ulaşır. Ebu'l-Leys-i Semerkandî Hazretlerinin çeşitli ilimler hakkında yazdığı çok değerli eserleri vardır. En meşhur eseri Tenbihül Gafilin kitabıdır. Bu kitap vaaz ve nasihatle ilgili olup 94 baptan meydana gelmiştir. 1040 tarihinde Kâtip Çelebi tarafından Türkçe'ye tercümesi yapılmıştır. Bu eserin tamamı İslam ahlakını anlatmakta olup ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerle beraber nasihat ve hikmetli sözler ihtiva eden mükemmel bir ahlak kitabıdır. Tenbihül Gafilin kitabı İhlas konusuyla başlamaktadır. Daha sonra kabir azabı, kıyamet günü, tövbe, ana baba hakkı, akraba ziyareti, komşu hakkı, gıybet, kibir, beş vakit namaz, mescitlere hürmet, Allahü Teala'nın korkusu, dua gibi birçok ahlaki ve fıkhi konuları bölümler halinde ihtiva etmektedir. Ebu'l-Leys-i Semerkandî Hazretleri Tenbihül Gafilin adlı eserinde buyuruyor ki: Allahü Teala'nın rızası için değil de başka niyetlerle amel işleyen kimsenin ameli yorgunluk ve sıkıntı çekmekten başka bir şey değildir. O kimsenin ahirette amelinin mükafatı yoktur. Gideceği yer cehennemdir. Amellerini Allahü Teala'nın rızası için işleyenlerin ise bu niyetleri kendilerine kâfi gelir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: Nice oruç tutanlar vardır ki tuttuğu orucun kendisine faydası açlık ve susuzluktur. Nice ibadet edenlere de ibadetlerinden yanlarına kalan uykusuzluk ve zahmettir. Allahü Teala'nın rızası için değil de gösteriş için ve desinler için ibadet yapanın hali şu kimseye benzer ki kesesine çakıl taşlarını doldurup çarşıya çıkar. İnsanlar dışarıdan kesesini dolu görünce kendisi için ne zengin adam derler. O kimseye insanların böyle söylemelerinden başka hiçbir fayda gelmez. Halbuki o çakıl taşlarıyla bir şey satın almak istese kimse bir şey vermez. Riya, gösteriş için amel edenler ahirette hiçbir fayda göremezler. O halde işlediği amelin sevabını ahirette almak isteyen kimse amelini ihlas ile riyasız olarak yapmalı, sonra unutmalı, hatırlamamalıdır ki amelini düşünüp gurura kapılmasın. Bunun için yapılan bir iyiliği muhafaza etmek onu yapmaktan daha zordur denilmiştir. İşlediği amellerde riyaya düşmekten çok sakınmalı, Allahü Teala'nın rızâ-i şerifinden başka niyet ve maksatların kalbine gelmemesi için Allahü Teala'ya çok yalvarmalıdır. Ölüme iman eden, onun mutlaka geleceğine inanan kimse kötülükleri terk edip iyi ameller işleyerek ona hazırlanmalıdır. bu yolda bir sıkıntıyla karşılaşırsa sabretmeli. Dünya sıkıntılarının ölüm acısı ve ahiret azapları yanında hiç olduğunu düşünmelidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmek üzere olan bir sahabinin başında bulunuyordu. Orada ölüm meleğini gördü. Ona, "Ey ölüm meleği, arkadaşıma yumuşak davran, zira o mü'mindir." buyurdu. Bunun üzerine ölüm meleği dedi ki, "Ya Muhammed, sana müjdeler olsun. Ben sadece buna değil, bütün mü'minlere yumuşak davranırım. Bağırıp çağıran olursa onlara, ne bu bağırıp çağırmak? Allahü Teala'ya yemin ederim ki, biz ona hiç zulüm yapmadık. Ecelini geriye de bırakmadık, öne de almadık. Ruhunu almakta bizim bir kabahatimiz yoktur. Allahü Teala'nın takdirine razı olursanız, sevap alırsınız. Razı olmaz feryat ederseniz, günahkâr olursunuz. Bizim size bir sıkıntımız yoktur. Bir alacağımız vardır. Onu almaya geliriz. Bizi böyle karşılamaktan, bağırıp çağırmaktan çok sakınınız," derim. "Ya Muhammed, vallahi ben bir sivrisineğin canını kabzetmek istesem, Allahü Teala'nın emri olmayınca buna gücüm yetmez." Peygamber Efendimiz Ensar'dan bir zatın cenazesinde bulunup kabrine kadar gitti. Kabrin başında oturdu. Eshab-ı kiram etrafında oturdular. Eshab-ı kiram Peygamber Efendimizin huzurunda bulunurlarken edebe riayetle öyle hareketsiz olurlardı ki başlarına kuş konmuş gibi dururlardı.

kulaklarına dinin emirlerine uygun olan sözleri işittirmeye çalışmasından belli olur. Beşincisi, elini harama değil, helale uzatmasından belli olur. Altıncısı, kalbinden din kardeşlerine karşı düşmanlığı, kini, hasedi çıkarıp, yerine muhabbeti, şefkati ve nasihati yerleştirmesinden belli olur. Yedincisi, yaptığı işlerine riya karıştırmaksızın ihlas ile sırf Allahü Teala'nın rızası için yapmasından belli olur. Muhammed bin Lebid'in bildirdiği hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, sizin için en korktuğum şey küçük şirktir. Eshab-ı kiram dediler ki, ya Resulallah, küçük şirk nedir? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem riyadır buyurdu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki, dünyada riya ile ibadet edene kıyamet günü, ey kötü insan, bugün sana sevap yoktur. Dünyada kimler için ibadet ettin ise sevaplarını onlardan iste denir. Kim güzel bir iş, adet ortaya çıkarırsa onun sevabı ve kıyamete kadar o güzel işle amel edenlerin sevabı o kimseye aittir. Kim de kötü bir iş, adet ihdas ederse ortaya çıkardığı bu kötü işin günahı ve kıyamete kadar onunla amel edenlerin günahı o kimseye aittir. Ahiret günü Allahü Teala yarattıklarını hesaba çeker. Her sınıf insan orada toplanır. Hesap için ilk çağrılanlar, Kur'an-ı Kerim okuyanlar, Allah için harpte ölenler ve dünyadayken malı mülkü olup zengin olanlardır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim okuyana sorar: peygamberime gönderdiğim esaslar sana bildirilmedi mi? Evet ya Rabbi, bildirildi der. Allahü Teala sorar: peki sana bildirilenle öğrendiğinle ne yaptın? Gece gündüz okudum der. Allahü Teala buyurur: yalan söyledin. Melekler der ki: evet, yalan söyledin. Sen hakkında başkası ne güzel okuyor desinler diye okudun. Beş şeyden önce beş şeyin kıymetini bil. 1. İhtiyarlamadan önce gençliğin. 2. Hastalıktan önce sıhhatinin. 3. Meşguliyet gelmeden önce boş vaktinin. 4. Fakirlikten önce zenginliğinin. 5. Ölmeden önce hayatının. Evladın babası üzerinde 3 hakkı vardır: ona güzel bir isim koyması, Kur'an-ı Kerim öğretmesi, evlenme vakti gelince de evlendirmesidir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, gıybet nedir biliyor musunuz? Eshab-ı kiram, Allahü Teala ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, Müslüman kardeşinizin arkasından onun hoşlanmayacağı bir şeyi konuştuğunuzda onu gıybet etmiş, çekiştirmiş olursunuz. Eshab-ı kiram, eğer söylediğimiz şeyler o kardeşimizde varsa yine böyle midir dediler. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eğer söylemiş olduklarınız onda varsa gıybet olur, yoksa iftira olur buyurdu. Bir defasında sevgili peygamberimize kısa boylu bir kadıncağız gelmişti. O çıkıp gittikten sonra Hazreti Ayşe validemiz şöyle dedi: ne kısa boyu var? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, gıybet ettin ey Ayşe. Hazreti Ayşe, ben onda olanı

0: söyledim deyince, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kendisinin en çok üzüleceği bir şeyi söyledin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular, Miraç gecesi göklere çıkarıldığım zaman bir grup insan gördüm. Böğürlerinden etleri koparılarak lokma lokma ağızlarına veriliyor ve kendilerine kardeşlerinizin etlerinden yemekte olduklarınızı yiyin deniyordu. Ben bu hali görünce, ey Cebrail, bunlar kimdir diye sordum. Bunlar ümmetinin gıybet edenleridir. Cevabını verdi. Abdullah bin Amr bin As hazretleri anlatır. Babam sık sık şöyle derdi. Ölmek üzere olan, fakat aklı başında bulunan kişi, yanındakilere ölümü niçin anlatmaz şaşarım. Nihayet babama da ölüm vakti geldi. Aklı başında olup konuşabiliyordu. Dedim ki, babacığım sen ölmek üzere olan, fakat aklı başında bulunan, yanındakilere ölümü niçin anlatmaz derdin. O cevabında buyurdu ki, oğlum ölüm anlatılamayacak kadar dehşet bir şey. Fakat sana biraz anlatayım. Yeminle söylüyorum. Şu anda iki omuzumda sanki birer dağ var. Ruhum sanki bir iğne deliğinden çıkıyor ve içimde bir dikenli çalı var. Sanki gökler çökmüş ve ben yerle gök arasında kalmışım. Sonra ilave ederek buyurdu ki, yavrum, benim hayatım üç devreye ayrılır. Önceleri ben, Resulullah'ı katletmek isteyenlerin önde gelenlerindendim. Eğer bu halde ölseydim, halim nice olurdu. Sonra Allahü Teala'nın hidayetiyle Müslüman olup Muhammed aleyhisselamı her şeyden çok sevdiğim ve iltifatlarına mazhar olmakla şereflendiğim devremdir. Eğer bu zaman vefat etseydim, Resulullah'ın duasına kavuşur, saadete ererdim. Üçüncüsü de Resulullah'ın vefatından sonraki hayatımdır ki çeşitli dünya işlerine daldık. Allahü Teala'nın huzurunda halimin nasıl olacağını bilemiyorum diyerek çok geçmeden vefat etti. Kıyamet günü arşın gölgesi altında gölgelenecek olanları Ebu Hureyre'nin bildirdiği hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz şöyle bildirmektedir. Allahü Teala kıyamet günü hiçbir gölgenin bulunmadığı bir zamanda şu yedi sınıf insanı arşın gölgesinde gölgelendirir. Birincisi adil devlet reisi, ikincisi Allahü Teala'ya ibadetle ömrünü geçiren genç, üçüncüsü camiden çıktıktan sonra tekrar camiye girinceye kadar kalbini oraya bağlamış kişi, dördüncüsü birbirini Allahü Teala'nın rızası için sevenler. Allahü Teala'nın rızası için bir araya gelip Allahü Teala'nın rızası için ayrılanlar. Beşincisi tenhada Allahü Teala'yı hatırlayıp gözyaşı dökenler. Altıncısı sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek şekilde gizli sadaka verenler. Yedincisi yabancı ve güzel bir kadın kendisine yaklaşmayı teklif ettiği zaman ben Allahü Teala'dan korkarım deyip günah işlemekten sakınan kimselerdir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ümmetimden müflis şu kimselerdir ki kıyamet günü namazıyla, orucuyla ve diğer ibadetleriyle gelirler. Fakat kimine sövmüş, kimine iftira etmiş, kiminin malını yemiş, kiminin kanını akıtmış, canını yakmışlardır. Bunun için dünyadayken hakkına tecavüz ettiği kişilere bunların sevapları taksim edilir. Sevaplarından bir şey kalmazsa ve daha alacaklılar varsa, alacaklıların günahları da bu kişilere yükletilir. Sonra da cehenneme atılırlar. Ebu'l-Leysi Semerkandî Hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki, kabir azabından kurtulmak isteyen şu dört şeye sarılmalı ve dört şeyden de kaçınmalıdır. Sarılması gereken dört şey, 1. Namazları doğru kılmalı. 2. Zekatı vermeli. 3. Kur'an-ı Kerim okumalı. 4. Allahü Teala'yı unutmayıp onu çok anmalıdır. Kaçınması icap eden dört şey, 1. Yalan. 2. Hıyanet. 3. Kovuculuk, söz taşımak. 4. Üzerine idrar sıçratmaktır. Sevgili Peygamberimiz buyurdu ki, İdrardan sakınınız, zira kabir azabının çoğu ondandır. Ey oğul, Allahü Teala'nın takdirine razı ol. Çünkü bir şey önce temele, sonra binaya muhtaçtır. İşlerinin ve halinin nasıl olduğuna iyi bak. Eğer durumunda bir iyilik ve güzellik görürsen, Allahü Teala'ya şükret. Kötü bir şey görürsen, o halinden dolayı tövbe et. Böyle yaparsan, dini hayatın canlı kalır, şeytanın ölür. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir anlık tefekkür, bütün bir geceyi ibadetle geçirmekten hayırlıdır, buyurmuştur. Sağlam iman sahibi olanlar, gerçekten Allahü Teala'nın birliğine inananlar, ihlas sahibi kimseler, Allahü Teala'dan gelen bela ve musibetlere sabredenler, onun nimetlerine ve ihsanlarına şükredenlerdir. Onlar Allahü Teala'yı dilleriyle andıkları gibi kalpleriyle de hatırlarlar. Onlara insanlardan bir bela isabet ettiği zaman yüzlerinde tebessüm görülür. Onlar dünyanın ve ahiretin sahibi olan Allahü Teala ve onu sevenler ile beraberdirler. Onlar şu ilahi hitabı can kulağı ile dinlemişlerdir. Mealen, beni anın ki ben de sizi anayım. Bakara Suresi 152. Öyleyse siz de Allahü Teala'yı anın ki o da sizi ansın. Size amel etmediğiniz ilim fayda vermez. Siz ilminizle amel etmek zorundasınız. Bu Allahü Teala'nın hükmüdür. Eğer ilminiz ile amel ederseniz semeresini görürsünüz. Ey oğul, ilim sana, eğer benim ile amel etmezsen, senin aleyhine şahidim. Eğer benim ile amel edersen, senin lehine şahitlik edeceğim, diye sesleniyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadis-i şerifte, ilim ameli çağırır. Amel, onun çağrışına uyarsa iyi, uymadığı takdirde, sahibinin boynunda çekilmez vebal olur, buyurdu. İlim ile amel edilmeyince, ilmin bereketi gider. Sadece zahmeti kalır. Rabbinin indinde şefaatçi olmaz. İlim ile amel edilmeyince, ilim kabuk olarak kalır. Halbuki ilmin özü ameldir. Buyurduklarıyla amel edilmediği müddetçe Resul-i Ekrem Efendimize uymak mümkün olmaz. Çalışarak kazandığını ye, dinini satarak geçimini temin etme, kazandığından başkasına da yardım et. Sana fayda vermeyen şeyler hakkında konuşmayı bırak. Dünya ve ahirette sana fayda verecek işlerle uğraş. Kalbinden dünya düşüncelerini çıkar. Çünkü yakında sen dünyadan alınacak, ahirete götürüleceksin. Dünyada rahat ve hoş bir hayat arama. Resul-i Ekrem Efendimiz, hayat ahiret hayatıdır buyurdu. Emelini kısa yap. Dünya hakkında zühd sahibi ol. Zühd, uzun emel sahibi olmamaktır. Kötü arkadaşları terk et. Onlara sevgi duyma. Salih kimseleri sev. Yakının bile olsa, kötü arkadaştan uzak dur. Uzak bile olsa, iyi arkadaşlarla beraber ol. Kimi seversen, seninle onun arasında bir yakınlık hasıl olur. Bu bakımdan, sevgi beslediğin kimsenin kim olduğuna iyi bak. Acele etme. Acele eden ya hata yapar veya hatalı duruma yakın olur. Ağır ve temkinli hareket eden, o işte ya isabet kaydeder veya isabet etmeye yaklaşır. Acele şeytandandır. Ağır ve temkinli hareket etmek Allahü Teala'dandır. Umumiyetle aceleye sebep dünyalık toplama hırsıdır. Kanaat sahibi ol. Kanaat bitmeyen bir hazinedir. Sana ezelde takdir edilmemiş, sana ayrılmamış bir rızkı nasıl ister, nasıl onun peşine düşersin? Nefsine fırsat verme. Allahü Teala'dan ve onun kaza ve kaderinden razı ol. Allahü Teala'dan başkasına rağbet etme. Allahü Teala'nın emirlerine ve yasaklarına riayet etmeye iyi sarıl. Ey Muhammed aleyhisselam'ın ümmeti, Allahü Teala'ya şükrediniz. Çünkü sizden öncekiler pek çok amel yaptılar. Halbuki Allahü Teala sizin için az ameli kâfi gördü. Sizler en son gelen ümmetsiniz. Kıyamet günü ise önde olacaksınız. Siz iyi olduğunuz zaman sizin gibisi yoktur. Sizler idareci veya emir durumundasınız. Diğer ümmetler ise idare edilen halk derecesindedir. Eğer siz nefsinize, hevanıza, şehvetinize uyarsanız, riya ve ikiyüzlülükle insanların ellerinde bulunan şeyleri elde etmek gayretine kapılırsanız, dünyaya düşkün olursanız, kalbinizle Allahü Teala'dan başkasına bağlanırsanız, bu yüksek dereceye kavuşamazsınız. Ya Rabbi, bizi senin ile beraber olmaya layık eyle. Amin. Ebu'l-Leys-i Semerkandî Hazretleri, kalplere tesir eden sohbetlerinde şöyle nasihat etmişlerdir. Ey cemaat! Hayatta olduğunuz müddetçe ömrü fırsat biliniz. Bir müddet sonra hayat kapısı kapanacak, bu dünyadan ayrılacaksınız. Gücünüz yettiği müddetçe hayırlı işler yapmayı ganimet biliniz. Tövbe kapısı açık iken ve elinizde bu imkan var iken bunu fırsat biliniz. Tövbe ediniz. Dua etmeye imkanınız varken dua ediniz. Salih kimselerle beraber olmayı fırsat biliniz. Ey oğul, tembel olma. Çünkü tembel kimse devamlı mahrum kalır. Pişmanlıktan kurtulamaz. Amellerini güzelleştir. İnsanlara iyi muamele et. Duayı elden bırakma. Rabbinin bütün işlerine rıza göster. Dilin ile dua ederken kalbin itirazcı olmasın. Kıyamet gününde insan dünyada hayır ve şer olarak bütün yaptıklarını hatırlar. Fakat orada pişmanlık fayda vermez. Ölüm geldiği zaman uyanırsın, fakat bu uyanma da sana fayda vermez. Allah'ım, senden gafil olanların ve seni tanımayanların uykusundan bizi uyandır. Amin. Ey oğul! Kötü kimselerle düşüp kalkman, seni iyi kimseler hakkında kötü zanna düşürür. Allahü Teala'nın kitabının ve Resulünün sünnet-i seniyyesinin gölgeleri altında yürü. felah bulursun. Ey cemaat, Allahü Teala'dan hakkıyla haya ediniz. Gaflette olmayınız. Zamanınız zayi olup gidiyor. Halbuki siz yiyemeyeceğiniz şeyleri toplamak, ulaşamayacağınız şeylerin peşinde koşmak, oturamayacağınız binaları kurmakla meşgul oluyorsunuz. Bütün bunlar size Rabbinizin huzurunda hesap vermek için duracağınızı unutturuyor. Halbuki Allahü Teala'yı anmak ariflerin kalplerinde yerleşir. Onların kalplerini kuşatır. Onlara Allahü Teala'yı hatırlamaya mani olan her şeyi unutturur. Ölümü hatırlamaya, afetlere karşı sabra, bütün hallerde Allahü Teala'ya tevekküle yapışınız. Bu üç haslet tamam olunca şu üç haslete kavuşursunuz. Ölümü hatırlamakla zühdün doğru olur. Sabırlı olmakla Rabbinden dilediğine nail olursun. Tevekkül sahibi olursan kalbinden Allahü Teala'dan başka şeylerin sevgisi çıkar, sadece Rabbinin rızasını kazanmayı düşünürsün. Dört şey dininize zarar verir. Bunlar bildiklerinizle amel etmemek, bilmediğinizi yapmak, bilmediğinizi öğrenmeyip cahil kalmak, insanların bilmediklerini öğrenmelerine mani olmaktır. Ey cemaat, siz Allahü Teala'nın anıldığı, rızasına uygun işlerin yapıldığı yere istifade etmek, öğrendiklerinizle yanlış bir hareketinizi düzeltmek için değil, sadece ferahlık ve bir teselli bulmak için gelirsiniz. Nasihat edenin nasihatinden yüz çevirir, onun hatasını ve dil sürçmesini kollar, onlarla alay eder, onlara gülersiniz. Böylece Allahü Teala'nın gazabına düçar olur, başınızı derde sokarsınız. Onun için böyle durumlarınızdan tövbe edin. Allahü Teala'nın düşmanlarına benzemeyiniz. İşittiğiniz şeylerden istifade etmeye çalışınız. Allahü Teala insanları ve cinleri heves için, oyun için, yemeleri ve içmeleri için, uyumaları için yaratmadı. Nitekim Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler, tanısınlar diye yarattım buyuruyor. Zariyat Suresi 56. Salih kimselerle beraber ol. İnsanların en akıllısı Allahü Teala'ya itaat edendir. İnsanların en cahili ise Allahü Teala'nın emirlerine karşı gelendir. Salih kimselerle beraber olduğun ve onları sevdiğin zaman kalbin nifaktan ve nifak ehlinden uzaklaşır. Münafık iki yüzlü kimsedir. Amelinde ihlas üzere ol. İnsanlara gösteriş için, onların rızalarını almak için amel yapıp sonra da bunu Allahü Teala'nın kabul etmesini istemek yakışır mı? Hırsı, şımarıklığı, azgınlığı ve dünyaya düşkünlüğü bırak. Sevincini ve neşeni biraz azalt, biraz hüzünlü ol. Çünkü sen hüzün evinde ve dünya hapishanesindesin. Resul-i Ekrem Efendimiz daima tefekkür ederdi. Sevinçleri az, hüzünleri çoktu. Az gülerdi. Sadece başkasının kalbini ferahlandırmak için tebessüm buyururlardı. Cahillerle beraber olma. Yoksa sana onların cehaletinden bulaşır. Ahmak ile beraber olmak, onunla oturup konuşmak, aldanmaktır. İlmiyle amel eden, imanı sağlam müminlerle arkadaşlık et. Müminlerin hali bütün işlerinde güzeldir. Onlar nefisleriyle mücadelede, onu kahretmekte pek kuvvetlidirler. kardeşinin sana yapmış olduğu nasihatini kabul et. Ona muhalefet etme. Çünkü o, senin kendinde görmediğin şeyleri görür. Bunun için Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mü'min, mü'minin aynasıdır buyurmuştur. Mü'min, din kardeşine yapmış olduğu nasihatlerde samimidir. Onun göremediği şeyleri ona bildirir. Ona iyilikler ve kötülükler arasındaki farkı gösterir. Ona lehinde veya aleyhinde olan şeyleri anlatır. Ey cemaat! Kibirlenmeyi terk edin. Seviyenizi ve mertebenizi biliniz. Mütevazı olunuz. Başlangıcınız bir damla su, sonunuz atılmış bir leştir. Tamahına göre hareket eden, heva ve hevesine uyarak, ezelde kendisi için takdir ve taksim edilmemiş şeylerin peşinde koşan veya ezelde takdir edilen şeyleri de mal ve mülk sahiplerinden zillet ile isteyenlerden olma. Sen zanneder misin ki, dünyalıklara sahip olanlar, ezelde sana takdir edilmemiş bir şeyi verebilsinler? Şayet böyle bir zanna sahip isen, bu senin kalbine oturmuş olan şeytanın vesvesesinden başka bir şey değildir. Sen bu halin ile Allahü Teala'nın kulu değil, nefsinin, hevanın, şeytanın ve paranın kölesi ve kulu olmuşsun. Onun için bu hallerden kurtuluncaya kadar çalış. Ey oğul, eğer dünya düşüncelerinden kurtulabilmen mümkün ise hemen kurtul. Kurtulamıyorsan kalbinle Rabbine koş. Onun rahmetine yapış. Böylece dünyayı kalbinden çıkarmaya çalış. Çünkü Allahü Teala her şeye kadirdir ve her şey onun kudretindedir. Onun kapısından ayrılma. Ondan, kendisinden başkasının sevgisini kalbinden çıkarmasını, kalbini imanla, marifetle ve ilimle doldurmasını, kalbine yakin vermesini, azalarını kendisine taatle meşgul kılmasını iste. Ne istersen ondan iste, başkasından isteme. Ey cemaat! Dünya musibet ve afetlerle doludur. Fakat istisnalar olabilir. Hiçbir nimet yoktur ki, ondan sonra üzücü bir durum olmasın. Hiçbir sevinç ve rahatlık yoktur ki, ondan sonra bir keder ve üzüntü olmasın. Hiçbir genişlik hali yoktur ki, onunla beraber bir darlık olmasın. Dünyadaki nasiplerinizi Allahü Teala'nın emir ve yasakları dairesinde temin ediniz. Takva sahibi müminler Allahü Teala'ya ibadet ederken zorlanmaya hacet kalmadan yapar. Çünkü ibadet onun tabiatından olmuştur. O Allahü Teala'ya içi, dışı ve bütün varlığıyla ibadet eder. Münafıklar ibadetlerini zahiren zorlanarak yapar. Batınan ise ibadetlerden pek uzaktırlar. Ey münafıklar, nifakınızdan tövbe ediniz. Allahü Teala'ya dönünüz. Şeytanı nasıl kendinize güldürür, ondan kendinize şifa beklersiniz. Her kap içindekini sızdırır. Ameller İnsanın nasıl itikat ettiğine delalet ederler. Dışın içine delildir. Senin için yani kalbin ve ruhun Allahü Teala'nın ve onun seçkin kulları katında malumdur. Tevazu sahibi ol. Çünkü Allahü Teala tevazu edeni yükseltir. Kendinden büyüklere tevazu et. Çünkü Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte bereket büyüklerinizdedir buyurdu. Resulullah Efendimiz bu hadis-i şeriflerinde sadece yaşça büyük olanı kastetmedi. Burada Allahü Teala'nın emirlerine uymak ve yasaklarından sakınmak hususunda takva sahibi olmak, dine uymak da kastedilmiştir. Büyük kimseler takva ve verâ sahibi, salih, ilmiyle amil olanlar ve amellerinde ihlas üzere olanlardır. Büyüklerin kalpleri manevi kirlerden arınmış, Allahü Teala'dan başkasından yüz çevirmiş, marifet ile dolu ve Allahü Teala'ya yakındır. İçinde dünya sevgisi olan kalp perdelenmiştir. İçinde Allahü Teala'nın sevgisi olan her kalp de Allahü Teala'ya yakın, dünyaya rağbeti derecesinde perdeli ve örtülüdür. Dünyaya sevgisi nispetinde ahirete olan rağbeti azalır. Ey oğul, yarın gelecek, belki sen o zaman hayatta olmayacaksın. Öyleyse bu ne gaflet, bu ne katı kalp. Ben de başkası da size bunları söylemekte, fakat siz hala aynı hal üzeresiniz. Yine size Kur'an-ı Kerim, Resulullah Efendimiz'den gelen haberler ve geçmiş zamanda yaşayanların hayatları size okunuyor, siz hala ibret almıyorsunuz. Kötülüklerden sakınmıyor, amellerinizi değiştirmiyorsunuz. Ey oğul! Rızkını başkası yiyemez. Cennet ve cehennemdeki yerine senden başkası oturamaz. Fakat gaflet sana malik olmuş. Hevan, arzu ve isteklerin seni esir etmiş. Bütün düşüncen yemek, içmek, uyumak ve diğer isteklerine kavuşmak olmuş. Ey zavallı! Kendine ağla! Dinin gidiyor, aldırış etmiyorsun. Bunun için ağlamıyorsun. Sana melekler bile senin dinindeki zararından dolayı ağlıyorlar. Dünya hayatı gidiyor, ömürler bitiyor, ahiret yaklaşıyor. Halbuki sizin düşünceniz ahiret değil, hep dünya ve onu toplamaktır. Ey cemaat! Kendiniz toksunuz, komşularınız aç. Bununla beraber mümin olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Ebu'l-Leysi Semerkandî Hazretleri, başka sohbetlerinde şöyle nasihat etmişlerdir. Dinde bilinmesi zaruri olan bilgileri, helal ve harama dair bilgileri öğrenmek her Müslümana lazımdır. Çünkü bunlara uygun amel yapmak ancak bunları bilmekle mümkün olur. Yaşanmayan ve tatbik edilmeyen bir ilim meyvesiz ve faydasız olur. Bilmeden gelişi güzel yapılan bir amel ise eksik olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte ilim talep etmek her Müslümana farzdır buyurdu. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyurdu ki sizin en kötü olanınız ahlakı en kötü olanınızdır. Hilm, tevazu, İnsanlara nasihat etmek, insanların eziyetlerine tahammül etmek, îsâr sahibi olmak, güler yüzlü olmak, cömert olmak, affedici olmak, sözünde durmak, haya sahibi olmak, ağır başlı olmak, hüsn-i zan sahibi olmak, nefsi hor görmek, dostlara hürmet etmek, alimlere hürmet etmek, şefkatli olmak, İyilik etmek, küçüklere ve büyüklere merhamet etmek, kendi yaptığı şeyleri büyütmeyip küçük görmek, kendisine yapılan en küçük iyiliği kıymetli görmek lazımdır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen yiyin, için, israf etmeyin. Çünkü Allahü Teala israf edenleri sevmez buyuruyor. Araf suresi 31. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte sizden biriniz bir şey yediği zaman Bismillahirrahmanirrahim desin. Eğer başında besmeleyi unutur, sonra hatırlarsa Bismillahi evveluhu ve ahiruhu desin buyurdu. Rızık hususunda merak ve endişe etmemelidir. Bütün vaktini bununla geçirmemelidir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen nice hayvanlar vardır ki rızkını yüklenip taşımaya güçleri yetmez. Onlara da size de rızkı Allahü Teala verir. Allahü Teala semiyedir, alimdir buyuruyor. Ankebut suresi 60. Yemek yerken hiçbir yemeği kötülememelidir. Ebu Hureyre Hazretleri, Resulullah Efendimiz hiçbir yemeği asla kötülemedi buyurdu. Acıkmadan yememeli, acıkınca yemelidir. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte, yediğiniz yemekleri Allahü Teala'yı anarak ve namaz kılmak suretiyle eritiniz. Tok karınla uyumayınız, yoksa kalbiniz kasvetli olur buyurdu. Büyüklerden bir zat şöyle buyurdu. Misafire ve ev sahibine şu üç şey lazımdır. Ev sahibine lazım olan üç şey. 1- Misafire helal yedirmek. 2- Namaz vakitlerini gözetmek ve namaz vaktinde misafirini kaldırmak. 3- Gücünün yettiği şeyi misafirden esirgememektir. Misafire lazım olan üç şey, ev sahibinin dediği yere oturmak, kendisine ikram edilen yiyeceklere rıza göstermek, ev sahibinden izin aldıktan sonra evden ayrılmaktır. En küçük bid'atten bile kaçınmayandan zararı dokunmasın diye siz ondan kaçın. İlimden yalnız konuşma ile yetinen ve hakikatiyle sıfatlanmayan helak olur. İbadet yaparken fıkhın gereğini yerine getirmeyen ibadet yapmış sayılmaz. Fıkıh bilgisi öğrenirken vera sahibi olmayan aldanır. Kendisine lazım olan işleri yapan ise kurtulur. Kendisinden harikalar zuhur eden birini görürseniz, hemen o haline aldanmayın. Hak Teâlâ'nın emirlerini yapıp, yasaklarından kaçınmasını görünceye kadar dikkatli olun. Büyüklerden bir zat, oğluna, ilme sarıl. Çünkü sen muhtaç olursan, ilim senin için mal ve sermaye olur. Kimseye muhtaç olmazsan, ilim senin süsün olur, diye vasiyet etti. Hazreti Ömer Efendimiz buyurdu ki, Allahü Teala ilim verdiği kuluna bununla beraber hilm, tevazu, güzel ahlak ve rıfk da verir. İşte bu faydalı ilimdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allahü Teala 5 vakit namazı kullarına farz kıldı. Eksiksiz olarak erkan ve adabına riayetle o namazları kılan kimseyi Allahü Teala'nın cennete koyacağına vaadi vardır. O namazları istenildiği gibi kılmayan kimseye Allahü Teala'nın bir vaadi yoktur. Allahü Teala dilerse ona azap eder, dilerse onu cennetine koyar. Siz birini mescide girerken gördüğünüz zaman onun imanlı olduğuna şehadet ediniz. Resulullah Efendimize en faziletli amel sorulunca farzları eda etmek, haramlardan sakınmak buyurdu. Peygamber Efendimiz bir gün Ebu Hureyre Hazretlerine kalemin senin hakkında günah yazmamasını ister misin diye sordular. O da evet ya Resulallah dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz Allahü Teala'nın farz kıldığı şeyleri yap. Haram kıldıklarından sakın. sana faydası olmayan sözü terk et, konuşma, buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, namazın faziletiyle ilgili olarak hadis-i şeriflerde buyurdu ki, su pisliği giderdiği gibi, beş vakit namaz da günahları giderir. Namaz, cennetin anahtarıdır. Kıyamet gününde kulun önce namazına bakılacaktır. Eğer namazı tamam ise, diğer amelleri kabul olunur. Eğer namazı eksik ise, diğer amelleri kendisine çevrilir. Allahü Teala buyurdu ki, kulum farzları eda etmekle benim azabımdan kurtulur. Nafilelerle ise bana yaklaşır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre Hazretlerine şöyle buyurdu. Ailene namazı emret. Allahü Teala sana ummadığın yerden rızık gönderir. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan 27 derece daha üstündür. Allahü Teala ahir ve akibetimizi hayır eylesin. Amin.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Gölge Sultanlar.

0: Fatih'in Edirne'de bulunduğu günlerdir. Olacak bu ya, şehre Acemilerinden bir alim gelir. Evet, adam bilgili ama kibirlidir. Türkleri hor görür. Birkaç halli güç mevzuyu ısıtıp ısıtıp öne sürer ve muhataplarını küçük düşürür. Fatih bu tavırdan çok rahatsızdır. Şu adamı susturacak biri yok mu der demez, komutanlardan biri var sultanım der. Böyle birini tanıyorum galiba. Hızır Bey müthiş bir hafızaya sahiptir. Esprilidir, kıvraktır, zekidir. Sözün nereye varacağını önceden kestirir ve soruya soruyla cevap verir. Zor meseleleri basite indirger ve çok güzel misallendirir. Sadece fakih değil, ediptir, şairdir. Nasrettin Hoca gibi bir dehanın torunudur o. Hızır Bey'in en büyük şansı Molla Fenari gibi bir rahle arkadaşı ve Molla Yegan gibi bir hocası olmasıdır. Molla Yegan onu çok sever. Nitekim biricik kızını vererek damat edinir kendine. Gelelim hikayemize. Acem alimi kazandığı küçük zaferlerin sarhoşluğuyla daha büyük, daha çok ses getirecek münazaralara hazırlanır. Hatta padişahın huzuruna çıkar ve rakip diler. Fatih bu kez hazırlıklıdır. Umursamaz tavırlarla etrafına bakar ve güya ilk gözüne ilişen askere meydanı gösterir. Bu aslında Hızır Bey'dir. Acem karşısına çıkarılan genç sipahiye bıyık altından güler. Belki sen git abilerin gelsin demez ama öyle demeye getirir. Ancak Hızır Bey onun suallerine rahatlıkla cevap verir. Vakit ilerledikçe kibirli acemi ter basar. Sultana hitaben, ben bunca diyar gezdim, şunca meclise katıldım der. Ama böylesini ne gördüm ne de işittim. Lakin Hızır Bey'in elinden kurtulmak kolay değildir öyle. Şimdi sıra sende deyip onlarca ince ilimden, onlarca meşgul mesele sorar ki adamcağız dut yemiş bülbüle döner. Acem Fatih'in önüne gelir. Bu çocuğun kıymetini bil der ve süklüm püklüm meclisi terk eder. Fatih onun kıymetini zaten bilir. Hızır Bey'i imparatorluğun merkezine kadı yapar. O devir kadıları beldenin meseleleriyle de ilgilenirler, şehreminidirler. Yanisi şu ki belediye başkanıdırlar. Fatih Hızır Bey'le sıkça buluşur. Onun feyizli sohbetlerini içercesine dinler. Devlet işlerini istişare eder. Birbirlerini kardeşten öte severler. Hatta sultan onu sarayında görmek ister. Enderun'dan güzel bir yer ayırır. Ama Hızır Bey kuytulardan hoşlanır. Anadolu yakasında kuş uçmaz, kervan geçmez bir köşeye yerleşir ki burada şekillenen köy adını ondan alır. Kadıköy. Hızır Bey yorucu bir günün ardından gitme hazırlığı içindedir. Ancak kapı önünde dolaşan tedirgin gölgenin farkına varır. Birisi eşikte eğleşmekte gidip gidip dönmektedir. Mübarek ansızın kapıyı açar. Buyurun der. Adamcağız yakalanmışlığın pişmanlığıyla girer içeri. Kılık kıyafetine bakılırsa Hristiyan tebaadan biridir. Ancak yüce veli onu güler yüzle karşılar, yer gösterir. Hatta bakar hala mütereddit, eliyle cezve sürer mangala. Adamcağız fincanı zor tutar, zira eli kolu sarılıdır. Hızır Bey sorar. Eline ne oldu? Kırdırdılar efendim. Kim kırdırdı? Sultanımız. Öyle bir hakkı var mıymış? Bilmiyorum efendim. Mevzu ne peki? Ben mimarım efendim. Evet, sultanımıza kubbeleri Ayasofya'dan geniş, ve yüksek bir cami yapabileceğimi vaat ettim ama Hızır Bey gerisini dinlemez. Adamlarına gidin getirin şunu der. Mimarın dudakları uçuklamak üzeredir. Getirin şunu dediği üç kıtaya yayılan bir imparatorluğun hünkârıdır. Halbuki Avrupa'da dere beyleri bile yargılanamaz. Hele böyle akşamın alacasında apar topar mahkemeye çekmek kimin haddine? Çok geçmez Fatih adamlarıyla görünür. Sanki o gül yüzlü Hızır Bey gitmiş, yerinde başkası peydahlanmıştır. Çehresi gergindir, devlet erkanını eşikte durdurur. Siz şurada bekleyeceksiniz, der. Fatih'e kapıyı gösterir. Sen gir içeri. Bu ne heybettir ya Rabbi. Sultan Mehmet'in benzi solar. Dizleri tutmaz olur. Sedire doğru yönelir, tam oturmak üzeredir ki Hızır Bey azarlayan bir ses tonuyla "Oturma beyim," der. "O ki hasmın ayakta, sen de ayakta durmalısın." Ve sil baştan meseleyi dinler. Görünüşe bakılırsa Fatih haklıdır. Padişah "Olacak şey mi yani?" der. "Bu adam sırf taassubuna yenildiği için inşaatımızı baltaladı. Bin bir zorluk ve onca masrafla ta Mısır'dan getirttiğimiz sütunları budadı ve Ayasofya'dan daha geniş ve yüksek bir kubbe nasip olmadı bize. Halbuki anlaşmamıza göre..." Hızır Bey orasını hiç dinlemez. "İnşaat ayrı bir dava konusu," der. "Şimdi söyle bakalım, sen Murat oğlu Mehmet, bu zımminin elini kırdırdın mı, kırdırmadın mı?" Sultan gözlerini yere diker. "Efendim, inanın ben buna elin kırılsın dedim. Adamlarım eli kırılsın anlamışlar." "Peki bu elin vebali kimedir?" Fatih cevap vermez. Başını önüne eğer, çocuk gibi dudaklarını ısırır. Hızır Bey kitabı kapar, hükmü açıklar. "Şimdi sana kısas lazım. Bileğini kırdırsam gerek." Padişah gayri ihtiyari eline bakar. Kararlı bir ifadeyle fısıldar. "Buna hazırım." Mimar ağlamaktadır. "Sakın ha!" diye bağırarak Fatih'in önüne geçer. "Ben davamdan vazgeçtim." Fatih de altında kalmaz tabii. Ona ömrü boyu yetecek kadar dünyalık verir. Netice tatlıya bağlanır. Fatih Hızır Bey'e hasreten teşekkür eder. "Adaletine hayran kaldım," der. Sonra kaftanının altındaki kılıcı gösterir ve "Eğer," der, "bana farklı muamele yapaydın, inan seni doğrardım." Hızır Bey manalı manalı gülümser. "Eğer," der, "sen dahi sultanlığına güvenip iltimas isteseydin..." Cümlesini tamamlamaz, hatta başladığına pişman olur. Tam "neyse" deyip dönecektir ki pelerinin altından fırlayan iki aslan sultanın karşısına dikilir. Öfkeli öfkeli eşinirler. Sonra öyle bir kükrerler ki Fatih'in dudakları uçuklar. Genç sultan Hızır Bey'in ilmini iyi bilir ama hal ehli olduğunu orada öğrenir. O günden sonra eşiğine baş koyar ve kazanır. Peki mimar mı? Adamcağız şaşkına döner. Ağlamakla gülmek arasında gelir gider. Şimdi rüzgara tutulan yaprak gibidir. "Vallahi kırılan koluma seviniyorum," der. "Bana yolumu gösterdi." Oracıkta kelime-i şehadet getirir ve Hızır Bey'e talebe olur.
1: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: niçin Müslüman oldular?
1: Muhammed Süleyman Takuçi, Japonum. Allahu Teala'nın inayetiyle Müslüman oldum. Müslüman olmaya aşağıdaki sebeplerle karar verdim. İslamiyet'te çok kuvvetli bir kardeşlik ruhu vardır. İslamiyet, bir insanın hayatında zuhur edebilecek her nevden müşkilatın bir çaresini bildirir. Dinle dünyayı birbirinden ayırmamıştır. İslamiyet'te yalnız manevi hususlar değil, bunun aksine insanları bir araya toplamak, hangi ırk ve sınıftan olursa olsun aynı safta beraber ibadet etmek, fakirlere muavenet etmek, birbirlerinin dertlerini öğrenip müştereken çare bulmak gibi bugünkü nizamlara tamamen muvafık içtimai hususlar da mevcuttur. İslam dini hem ruhu hem de bedeni terbiye etmektedir. Yani İslamiyet ruhani ve cismani hususları kendisinde cem etmiştir. İslamiyet'teki uhuvvet, kardeşlik ne ırk ne de sınıf farkı tanımaz. Bütün dünyadaki Müslümanlar birbirlerinin kardeşidir. Dünyada çok Müslüman vardır. İslamiyet, aklı selim sahiplerinin dinidir. İster Hintli, ister Pakistanlı, ister Arap, ister Afganlı, ister Türk, ister Japon veya Çinli olsun, dünyada bulunan bütün Müslümanlar birbirlerini kardeş bilirler. Bu sebepten İslam dini tamamıyla beynel milel bir dindir. Bugün bozulmuş, perişan hale gelmiş insan cemiyetlerini doğru yola sokacak, onun kusurlarını düzeltecek biricik vasıta İslam dinidir. Allahu Teala'nın ihsan ettiği bir din olduğu içindir ki, hangi ırktan, hangi milletten olursa olsun hepsinin uyacakları mezhepler vardır. İslam dini medeniyet tarihinde çok mühim rol oynamış, yarı barbar insanları kısa bir zaman içinde medeniyete vasıl etmiştir. İslam dini insanların sulh ve huzur içinde yaşamalarını ister. Onların saadete, huzura kavuşmaları için icap eden ahkamı vaaz etmiştir. Bu hususta diğer dinlerin, mesela Hristiyanlık veya Budizmin emirleri tamamen farklıdır. Bu iki din insanları bir araya getirmek şöyle dursun, insanların dünyadan elini eteğini çekmesini ve birbirlerinden uzaklaşmalarını emreder. Birçok Buda mabetleri güç aşılabilen dağların tepesinde kurulmuştur. Bunun sebebi buralara mümkün olduğu kadar az insanın gelmesini temin etmektir. Japonların dini akideleri tetkik edilecek olursa onların da birbirinden mümkün olduğu kadar uzak yaşamayı esas tuttukları görülür. Hristiyanlara gelince koyu Hristiyanların kiliseleri hep tenha yerlerde kurulmuştur. İçleri mümkün olduğu kadar karanlık tutulmuştur. Ancak son zamanlarda kiliseler şehrin içine girebilmiştir. Hristiyanlar insanların günahkar olarak doğduğunu, onun için dünyada daima azap çekmeleri icap ettiğini ileri sürenler. Görülüyor ki bütün bu dinlerde dinle insan hayatı birbirinden ayrılmış, dünyadaki hayatın ancak çile çekmek olduğu telkin edilmiştir. Halbuki İslam dini insanları Allahu Teala'nın sevgili kulları olarak kabul eder. Mescitler köylerin tam ortasına, insanların arasına kurulmuştur. İçerileri ferah ve aydınlıktır. İnsanlar buraya seve seve ibadete gelirler. Bir araya gelir, cemaatle ibadet ederler. İbadetten sonra birbirlerine hayır dua ederler. Hatırlarını sorar, icap ederse birbirlerine yardım ederler. İslamiyet'te muhtaç olanlara yardım etmek, hatta yardım edemeyenin güler yüz, tatlı dille bir Müslümanı sevindirmesi çok sevap olur. Bir insanda hem ruh hem beden vardır. Allahu Teala bize hem ruh hem beden vermiştir. Biz hayatımız müddetince hem ruhu hem de bedeni farklı terbiye etmeye ve bunları birbirinden ayırmamaya mecburuz. İşte İslamiyet, insanın yalnız ruhi ihtiyacını değil, aynı zamanda bedenini de hesaba katmış, her ikisi için de son derece mantıki ve ilahi ahkam koymuştur. Ben yeni bir Müslümanım. Müslümanlığı 2 sene evvel kabul ettim. İslam'ın ruhi ve bedeni bütün ihtiyaçlarımı birlikte karşıladığına eminim. Bugün Japonya, teknolojide son derecede ilerlemiş bir memlekettir. Bütün dünyayla başarılı olarak yarışmaktadır. Japon halkı bu muazzam fenli terakki ve maddi kazanç yüzünden tamamen değişmiştir. Japonya'da tabi kaynaklar yoktur. Bütün iptidai maddeler hariçten gelir. Buna rağmen diğer memleketlerden daha mükemmel ve daha ucuz mal yapabiliyoruz. Bu da devamlı çalışmak ve aza kanaat etmek sayesinde oluyor. İşte mütemadiyen durmadan gayret etmek, çalışmak ihtiyacında olan Japonların ruhiyat ve maneviyatla meşgul olmaya vakitleri kalmamış, birer makine haline gelmişlerdir.

Çünkü İslamiyet onlara aynı zamanda hayatta da rehberlik edecektir. Ben şuna eminim ki eğer Japonya'da İslam dininin tanınması için ciddi ve muntazam bir teşkilat kurulacak olur ve icap eden neşriyat yapılırsa, 2-3 nesil sonra bütün Japonlar Müslüman olacaktır. Böyle olunca Müslümanlık yalnız uzak şarkı şerefli bir mevkiye ulaştırmakla kalmayacak, bütün beşeriyet bundan faydalanacaktır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT efendim.

Hoş geldiniz. TGRT FM'deyiz. Buluştuk. Ana kumanda masamıza uzun bir aradan sonra yeniden Ömer bizimle birlikte. Ben Hülya. Ekip olarak güzel bir gün diliyoruz. Hayırlı cumalar diliyoruz. Bugün artık mesaiyi tamamlıyoruz. Kapatıyoruz haftayı. Ayı da kapatıyoruz diyebiliriz. Son bir gün gelecek haftadan, ama onu da artık kapattığımızı söyleyebiliriz. Güzel bir hafta sonuna giriyoruz. Aynı zamanda Zafer Bayramı'nın olduğu bir hafta sonu. Geçmişimizi, şanlı tarihimizi hatırlayacağımız yakın zamandan çok büyük bir zaferi, başarıyı, bugünlerimizin içinde bulunduğumuz bu güzel ülkenin varlığının önemli işaretlerinden birini beraber kutlayacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı. Biz biraz da tabii sağlık konuşacağız ikinci bölümde. Şimdi okulların açılmasına yakın biz çocukların sağlığıyla ilgili konuları biraz daha fazla gündeme getireceğiz. Sebebi çocuklarımızda var olan problemleri görmek ve bunların düzelmesi için, tedavisi için adım atmaya yönelik son 2-3 haftadayız. Artık bugün mesela diyelim ki çocuğunuzu genel gelişimiyle ilgili bir doktora götürdünüz. Biraz vitamin eksikliği, biraz büyüme gelişme geriliği ya da yavaşlığı tespit edildi. Belki görmesiyle ilgili bir problem tespit edildi. Belki duymasında bir sorun var. Bütün bunlarla ilgili aksiyon alabilmek için zamanınız var. Okullar açıldığında bunlar artık derdiniz olmaz. Çocuk gözlük takacaksa alışmış olur. Çocuk eğer bir terapiye gidecekse, bugünkü konularımızdan bir tanesi bu. Çocuklarda konuşma geriliğini konuşacağız. Yaşıtların biraz gerisinde olduğunu hissediyorsanız, aslında açığı kapatmak için okul başlangıcı doğru bir dönem. Çünkü çocuklar burada sosyalleşmek ve konuşmak zorundalar. Biraz da terapiyle desteklediğinizde, evde neler yapılması gerektiğini bildiğinizde işiniz daha kolay olur. İkinci bölümde uzmanımızdan bunlarla ilgili notlar bulacaksınız. Bunlar çok kıymetli bilgiler. Hakikaten uzmanlığı bu alanda olan sevgili Reyhan Tamer bizimle birlikte olacak. Doçent kendisi ve bize bu konuyla ilgili detaylı bilgi verirken aynı zamanda ev ödevleri de verecek. Çocuklarla nasıl egzersizler yapmamız gerektiğinden de

Hemen bir takvim yaprağımıza da bakalım mı? Ne pişirelim akşama? Ne öneriyor takvim yaprağımız bir görelim. Bugün düğün çorbası, türlü makarna, ayran demiş. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara da afiyet olsun diyelim. Böyle hazır sofraya oturmak, bir şeyler yemek ne güzel. Ama eğer beraber yapıldıysa yemekler, sofra beraber hazırlandıysa, keyifle yendiyse, sonra yine beraber toplandıysa o çok daha güzel. Emeğimiz varsa eğer yemeğimiz daha lezzetli oluyor. Bunu unutmayın. Çocuklara öğreteceğimiz bir cümle bu. Bir şeyde ne kadar emeğin varsa o şey o kadar güzel, lezzetli, kabul edilebilir gelir. Mesela yemek yaptınız, azıcık tuzlu olmuş. Kendiniz yaptıysanız ay biraz tuzlu olmuş ama neyse dersiniz. Ama yemeği başka biri yaptıysa, yemek yapmışsın ya tuzlu olmuş, o biliyorsun yemiyorum tuzlu ya döner. Eğer dışarıda bir yerde üzerine para vererek yemek yiyorsanız, o zaman kardeşim bunu değiştir, bu tuzlu, ben bunu yiyemem dersiniz. Aslında hepimizin aynı olaya karşı gösterdiğimiz farklı yüzlerimiz, farklı reaksiyonlarımız var. Aynı biziz, biz aynıyız ama olay ya da olayın içindeki kişiler değiştiğinde farklı yüzlerimizi gösteriyoruz. Mesela bazı insanlar için tölere ettiğimiz durumları, bazı insanlar için tölere etmiyoruz. Ben böyleyim, beni böyle kabul et cümlesi aslında şu anlama geliyor. Ben sana böyleyim, herkese böyle değilim. Mesela yanındakini çok seviyorum, benim çok iyi arkadaşım, ona böyle değilim ama sana böyleyim. Ben böyleyimin arkasında, beni böyle kabul edin arkasında aslında ben sana böyleyim cümlesi var. İşte aslında bizi ben böyleyim cümlesinde rahatsız eden şey bilinçaltımızın kavradığı bu gerçek. Ya başkalarına böyle değilsin, bana böylesin, ne oluyor, ne demek istiyorsun demeye çalışıyoruz. Bazen kabul ediyoruz, bazen siniyoruz, bazen onaylıyoruz, bazen değişiyoruz, bazen değişmesi için sabrediyoruz. Ama gün sonunda bu ben böyleyim cümlesini iyi okumak gerektiğini hayat içinde öğreniyoruz. Ben böyleyim, peki sen böyleysen o zaman ben de böyleyim diyebileceğimiz bir yüzümüzün cebimizde olması lazım. Peki ne oldu, nereye kadar restleştik? O dedi ki ben böyleyim, sen de dedim ben de böyleyim. O zaman iletişim kurmayacağız. O zaman o kişiyi hayatımızda herhangi bir yere sahipse o yeri bir düşüneceğiz, gerçekten o yeri hak ediyor mu? Her zaman her hatayı kabul etmek ve herkese hep anlayışlı davranmak zorunda değiliz. Biz de bu olmak zorunda değiliz. Ama insanların bir standardı olmalı. Ha bu arada ben sevdiğim insanlara daha fazla tolerans göstermek, onların eksiklerini, yanlışlarını daha kolay kapatmak konusunda insanların istekli olmasına karşı değilim. Bu aynı zamanda sevgimizin, bazen merhametimizin, bazen o kişiyle kurmak istediğimiz diyaloğun, bazen ticaretin gereği olabilir. Ama yine de bir standardımız olması gerektiğini düşünüyorum. Yani çok da iki yüzlü olduğumuzda bu defa kime hangi yüzümüz konusunda kafa karışıklığı yaşayabiliriz.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kuralları çekildi. Rakipleri belli oldu. Canlı takip ettiniz mi bilmiyorum. Tam böyle mesai çıkış saatiydi. Görebildiniz mi rakipleri? Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde her iki takımın yer alması bizim için oldukça keyifli. Bu arada Trabzon'la ilgili bir haber verelim. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda 1-0 mağlup oldu. Macaristan takımına, arkasından da Fatih Tekke istifa ettiğini açıkladı ama istifası kabul edilmedi. Bu konuyla ilgili bir son dakika haberi hemen böyle maç sonrası düştü. Sonra Trabzonspor'un bunu kabul etmediği bir gece yarısı gelen bir açıklama vardı. Bakalım bugün bunu da spor programlarımızı takip edebilirsiniz. Orada detaylı bilgiler verilecektir. Ama spor hayatımızın önemli bir parçası. Burada seyirci olmak yerine, spora seyirci olmak yerine, sporu biraz da yapabilen tarafta olmak lazım. Hiçbir şey yapamıyorsak arada bir uzun yürüyüşler yapmak lazım. Çok sıcak saatlerde, çok sıcak havalarda tabii ki önermiyoruz, biraz daha serin kuytu yerlerde kalmak lazım ama yine de artık hava yavaş yavaş serinlemeye başlıyor. Ona uygun giyinip böyle elimize suyumuzu alıp yavaş yavaş yürümek, çok büyük bir tempoya ihtiyacımız yok her zaman. Eğer böyle biraz kas yapmak için, yağ yakmak için hareket ediyorsanız o başka. Böyle bir tempolu yürüyüp biraz durmak, yavaşlamak, durmak değil tamamen. Bir tempolu bir yavaş yürüyüşle ilerlemek lazım. Ama eğer sadece kas kütlemi korumak istiyorum, zinde kalmak istiyorum, postürümü, dik duruşumu korumak istiyorum diyorsanız o zaman adım atın lütfen. Bunu yaparken dik durmaya çalışın lütfen. Uygun ayakkabı, uygun kıyafet, elinizde su, saat de uygunsa çok sıcak saatlere kalmayın. Sizden iyisi yok. Ne kadar hareketliyseniz hayat içinde ileride başkalarından o kadar az hizmete ihtiyaç duyarsınız. Başkalarının hizmetine o kadar az ihtiyaç duyarsınız. İleri yaşta en büyük problemimiz o. Kendimize yetmek, ayakta kalmak, işimizi görebilmek, ki genel sağlığımızı idame ettirebilmek, varsa ilaçlarımız düzenli kullanabilmek. Tabii ki bunun için gelire de ihtiyacınız var. Ben bütün anne babalara aynısını öneriyorum, etrafımdakilere. O kadar çok ve gereksiz, anlamsız örnek gördüm ki bu son zamanlarda. Lütfen mal varlığınızı, ilerideki yaşlılığınızı, günlerinizi düşünerek mümkün olduğunca koruma altında tutun. Yani evet, seviyoruz evlatlar hepimizin. Keşke çok olsun da her birine çok çok verelim. Ama eğer ancak sizin geçiminizi sağlayacak gibiyse önceliğinizi lütfen kendi eviniz, yani kira vermeden yaşayacağınız evi koruyarak değerlendirin. Önceliğiniz bu olsun. Kimseye kira ödemek zorunda kalmayın. Gün sonunda emekli maaşlarının ne kadar olduğu belli. Onunla geçinmek durumunda kalabilirsiniz. İkincisi, size kira getirecek bir eviniz varsa onun da kira gelirini muhafaza etmeye çalışın, evi muhafaza etmeye çalışın. Üçüncü bir eviniz varsa tabii ki çocuklarınıza paylaştırabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki ben bu evi satıyorum, her ikinize de yarısını veriyorum, siz de gidin bunu peşinat yapın, sonrasında ödeyip ev sahibi olun. Mesela bu bir yol. Sizin biçiminize uyar uymaz onu bilmiyorum. Ama gün sonunda lütfen yaşlılığınızı iyi düşünün, iyi organize edin. Çünkü o zaman hiç kimse kimseye yardım etmiyor. Kısa bir ara verelim, sonra tekrar buluşacağız. Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, bir misafirimiz var. Yardımcı doçent doktor Reyhan Erol Tamer bizimle birlikte. Kendisi çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı. Aynı zamanda gelişimsel pediatrist. Reyhan'cığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk Hülya'cığım. Ne güzel yine sesini duymak. Yakında duyduk ama vallahi her seferinde çok daha keyifle mutlu oluyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Benim için de öyle. Senin de o güzel anlatımın, çocuklarla iletişimin, diyaloğun yayınımıza yansıyor. İnşallah dinleyicilerimize çok merak ettikleri bir konuda bugün bilgiler vereceğiz.
1: İnşallah.
0: Bugünkü başlığımızı "Eyvah çocuğum konuşmuyor" diye belirledik. Bunu herhalde annelerin pek çoğu söylemiştir diye düşünüyorum. Biraz gecikme olsa, biraz bu konuyla ilgili endişe yaşasalar akıllarından bu cümle geçiyor. Sen de çok duyuyorsundur herhalde.
1: Evet Hülya'cığım. Şimdi açıkçası bir gelişimsel pediatrist olarak çok daha fazla duyuyorum. Hele pandemi sürecinde çocuklar ki hepimiz evde kaldık ve ruhen de bunaldık. İşte sosyal iletişim özellikle kısıtlandı. Uyaran eksikliği dediğimiz, hele çocuklar da ekran başında çok kaldılar ve pandemi sürecinde bu tür konuşmuyor ya da hocam konuşmayla ilgili problem düşünüyoruz. Konuşma da biliyorsunuz gelişmenin bir parçası. Dolayısıyla bu konuyla ilgili şikayetler o kadar fazla arttı ki hatta bazen aileler o kadar tedirgin oluyor ki konuşmuyor. Acaba otizm mi diye de geliyorlar bize. Şehir dışından bile çok fazla hastamız geliyor bu konuda.
0: Peki Reyhan, şunu söyleyebilir miyiz? Pandemi çocuklarda konuşma bozukluklarına ya da konuşma gecikmelerine yol açtı.
1: Kesinlikle Hülya'cığım. En önemli pandemide etkilenim. Biz yetişkinler etkilendik ama çocukların büyüme gelişmesi, özellikle gelişmeleri çok etkilendi. Özellikle erken çocukluk döneminde olan böyle konuşma, büyüme, hayatın ilk 3 yılında olan bebekler çok daha etkilendiler. Çünkü onlar için konuşma bir öğrenme süreci, beyin gelişiminin bir göstergesi. Dolayısıyla en fazla gelişimde konuşma etkilendi. Çünkü sosyal iletişim çocuklar için bir gereksinimdir. Hı hı. Beyin gelişimi için bir gereksinimdir. Akran etkisi, büyükleriyle temas. Düşünün, bir çocuk kreşe giderken, kreşe, hı hı, gitmez oldu. Büyük baba, anneanne onlarla temas halindeyken, parka giderken onlarla temas etmez oldu. Ki bunlar onun konuşmasını ve nihai olarak beyin gelişimini hızlandıran şeyler. Hı hı. Ve bunların hepsi sıfırlandı.
0: Yani aslında doğal süreci bozuldu işleyişin, evet, öyle mi?
1: Aynen öyle. Dolayısıyla bu süreç bozuldu. Peki ne yapıyorlar evde? Anne baba evde çalışmak zorunda kaldığı için online tabii bilgisayar üzerinde. Dolayısıyla çocuklar da ne oldu? Biraz daha ekran karşısında kaldılar. Karşınızda oyunlar azaltıldı. Ekran karşısında tabii ki iletişim, konuşmak için çocuğu uyaran dediğimiz karşılıklı konuşmak, iletişim, karşılıklı oyun, burada oyuncak demiyorum, oyun, hı hı, ebeveynlerin birlikte oyunu, göz kontağı, göz teması çok önemli. Bunlar kısıtlanınca dolayısıyla konuşma da geri kaldı.
0: Şimdi bu pandemi sürecinde pek çok şeyden geri kaldık ama galiba çocuklar özellikle dijitalin içinde bu kadar çok olunca, dersleri bile online yapınca, konuşan değil dinleyen olunca, bu süreçte yani çocuğun konuşmaya başlama süreci kadar konuşma yeteneği kazanma ve bunu geliştirme süreci de olumsuz etkilendi. Böyle çocukluğu bir genel çatı altında toplarsak bunu söylemek yanlış olmayacaktır herhalde.
1: Çok doğru söylüyorsun gerçekten Hülya'cığım. Kesinlikle pandemide etkilendi, gelişim hepsi etkilendi, bu çatı etkilendi. Ha, toparlayamaz mıyız? Evet, çalışmamız lazım ama toparlayabiliriz. Çocuklar bizden daha kolay dış uyaran dediğimiz şeylere daha çok cevap veriyorlar. Ama bu aileyle birlikte yapılacak bir şey. Bu tür konuşma problemlerinde var olan problem erken tanı aldığında o problemin ortaya konduğunda gerçekten sonuçlar çok başarılı oluyor.
0: Şimdi biraz başa dönerek konuşalım. Aslında annelerin kafasından geçen de o. Bir kere normalleri bilelim ki bizim çocuğumuzda bu gelişim, yani konuşma gelişimi normal mi değil mi acaba demeli miyiz? Ya da bir sonraki cümlede eyvah çocuğum konuşmuyor diyebilir miyiz? Hangi hallerde doktora başvurmalıyız? Bununla ilgili senden böyle net satır başı cümleler alalım ki annelerin kafasında bu düşünce, bu farkındalık netleşmiş olsun.
1: Şimdi gerçekten bu önemli. Gününde doğan bebekler için mesela prematüre bebekler biraz daha geç konuşabiliyor yaşını yakaladıkları zaman. Mesela prematüre bebek dediğimiz erken doğan bebekler, yani doğum haftası 37 haftanın o altında olan bebekler. Mesela 3 aylıkken bir bebek, zamanında doğan bir bebek agularken, diyelim ki 36 haftalık doğan bir bebek 3 aylıkken agulamayabiliyor. Yani bu geç konuştu anlamına gelmiyor. Önce buna bir açıklık getirelim. Bunun dışında eğer bir bebek mesela 3 aylıkken yavaş yavaş agulamasını bekliyoruz. 6-7 aylıkken ismine bakmasını bekliyoruz. 1 yaşında, 1 ile 1,5 yaşında artık 2-3 kelime bekliyoruz. Eğer bunları yapmıyorsa, yani bir bebek mesela 1 yaşında oldu ismine bakmıyorsa, 1,5 yaşında oldu ismine bakmıyor, hatta sesler çıkarmıyor, henüz bir kelimesi yoksa, sadece işaret diliyle anlaşılıyor, yine bir de komutları almıyorsa bu çok önemlidir. Bazı çocuklar şurada bazen mesela şunu diyor ailelerin, diyelim ki 2 yaşına geliyor. Birkaç kelime var. Bu da bizim için yeterli değil. Ve aileler 2 yaşına geliyor. Amcası da böyle konuşmuştu. Babası da böyle konuşmuştu.
0: Evet.
1: Takip edelim. Sakın kesinlikle böyle yapmasınlar. Çünkü şöyle bir şey. Biraz önce de söylediğimiz gibi. Eğer konuşma iyi olursa bütün öğrenme süreçleri, beyin gelişimi hızlanıyor Hülya'cığım. Dediğim gibi. Yani dolayısıyla ne kadar çocuk erken konuşursa, erken değil